0: Bizden ayrıldıktan sonra Lazio'ya gittin. Sonra Mallorca'da forma giydin. Orada da tabii ki de kamp süreçlerinde takımla birlikteydin. Böyle bir tesis tabii ki de o takımların yoktu. Ve yani gittiğin yerlerde de herhalde bu kadar rahat çalışma fırsatı herhalde bulamamışsınızdır.
1: İmkanı yok. Abi şuraya bakar mısın ya? Ya burası cennet abi. Vallahi cennet. Yani müthiş bir yer. Müthiş bir yer. Bence Türkiye'de zaten yok da. Hani Avrupa'da birçok büyük kulübün bile böyle bir tesisi yok. Yani özellikle sezon başı kamplarında millet gidiyor işte oralara falan. Biz Avusturya'ya gitmemizin amacı tamamen sadece hava değişikliği olsun diye. Yoksa atıyorum burada 20 günlük 30 günlük de kamp yapabilirsin yani. Bütün imkanlarımız var. Sağ olsun buradaki çalışanlar, kulüp vesaire falan. Zaten futbolcudan çok beyaz tişörtlü çalışanlar var burada. Hepsi bizim emekçilerimiz, sağ olsunlar. Hiçbir zaman bizi burada olsak bile yani bir eksiğimiz, bir şeyimiz hepsini tamamlıyorlar. Allah razı olsun hepinize.
0: Evet, transfer süreciyle biraz devam edelim istiyorum. Tabii ki de biz seni çok özledik. Transfer sürecinde kimlerle görüştün, nasıl gelişti? Ve imzalar atıldıktan sonra, anlaşma atıldıktan sonra ilk kiminle konuştun, tanıdın?
1: Şimdi şöyle oldu aslında, yani Ocak'tan beri şöyle, Ocak'ta bir iletişim falan oldu ama tabii Mallorca zorluk demeyeyim de onlar da kendi derdine düştüğü için çok fazla konuşulmadı bu olay. Tabii sonra sezon başı başlarken menajerim zaten bütün Fenerbahçeliler de tanır, Mirsat abi, Mirsat Türkçen, eski basketbolcu. Evet. Beni aradı, böyle bir durum var dedi, benle Oğuz Hoca dedi iletişime geçti falan. Abi dedim hemen, diyor ki yani daha lig bitti, istiyorsan bir tatil falan. Abi dedim siz Almancı'm, tatili falan yaparız önemli değil dedim. Biz dedim fırsat gelmiş yani, bu kadar şimdi artık takım da düştü yani, belli ayrılacağım, en azından diğerleri çok böyle fazla atlamadan, diğer takımlar işin içinde işleri karıştırmadan biz hemen okeyleyelim abi. Sonra Oğuz Hoca ile konuşma fırsatım oldu. Sağ olsun, o da güzel kelimeler konuştu. Yani tecrübeli oyuncuya ihtiyacı duyduğunu söyledi. Yani buraya gelme sebebim zaten 6 yıl sonra yani gerçekten daha farklı geldiğimi şöyle söyleyebilirim. Çünkü tecrübelendim. Evet. Birçok bir şey gördüm. İyi durumda, kötü durumda. Artık yani 25 yaşındaki Vedat yok. Daha tecrübeli bir Vedat var. Ama 25 yaşından çok daha istekli bir Vedat var yani tecrübenin yanında. O yüzden öyle bir iletişimimiz oldu Oğuz Hoca'yla. İstediler. Biz de zaten direkt benim zaten sözümün söz olduğunu biliyordu Oğuz Hoca sağ olsun. Duymuş da. Orada konuşma fırsatım oldu. Hocam siz kulübü halledin dedim. Benlik hiçbir şey yok. Ondan sonra biz zaten rahatça tatilimizi yaptık. Artık işte ayın 18'de en son aradılar işte akşama. Uçağım var falan. Ama ilk aradıklarında tabii ki sevgili eşim beraberdik. Biz, ben onu söyledim, böyle bir durum var diye. O da çok mutlu oldu. Çünkü büyük Fenerbahçeli.
0: Bütün aile Fenerli
1: bütün
0: zaten.
1: Bütün aile Fenerli. Eşim ayrı bir Fenerbahçe sevgisi var. O da çok mutlu oldu. Tamam yaparız dedi. Hatta bir anda ya işte bakalım nerede duracağız, ne yapacağız, ne edeceğiz. Girdi araştırıyor. Ya bir dur dedim önce bir. Yani bir konuştuk tamam da dedim. Bir teklifler vesaire falan, bir kulüpler anlaşsın. Ama çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk ailecek. O yüzden böyle ilk onu aramıştım yani o süreçte vesaire.
0: Evet tabii, sen de bahsettin. Buradan ayrıldığında 25 yaşındaydın. Fenerbahçe'mizden ayrıldığında hem Lazio'da hem Mallorca'da forma giydin. Hem Serie A hem de La Liga sana nasıl tecrübeler kattı?
1: Gerçekten çok tecrübelendiğimi söyleyebilirim. Yani özellikle aslında benim Lazio'ya gitmem burada o gerçek. Yani Topuk Yaylası'ndaydım. Buradan ayrılmıştım. Şimdi tekrar buraya geldim yani ilk idmanlarıma. Yani Lazio'da şöyle oynama fırsatı bulamadım. Önümde o dönemin altın ayakkabı sahibi Ciro Immobile vardı. İşte bayağı zorlandık, orası kültür. Yani emekçilere teşekkür ederken daha önce bu soruyu soracağın için de oraya değinmek istiyorum. Orada böyle bir şey yok. Yani orada işte burada geliyor bir yeni futbolcu, sizler, tercümanlar vesaire, herkes bir ihtiyacı, bir isteğini söylüyor, tercüman oluyor falan. Orada öyle bir şey yok. Orada yani tek başınasın, kaderinle baş başınasın. Ya kendin alışacaksın ya da işte benim yaşadıklarımı yaşayacaksın. Bir de biz Türkiye'den geldik yani bu kadar dil, kültür, din farkı vesaire falan. Orada olunca biraz zorlandım. Sonra bir Mallorca serüvenim oldu. Kısa olacağını düşündüm. Bir anda işler değişti. Böyle bir 5 yıllık bir süreç oldu. Orada da yani oradaki insanlar da sağ olsunlar beni bağrılarına bastılar. Yani biz de onların takımı için mücadele verdik. Aldığımızın karşılığını sürekli vermeye çalıştım. Zaten bunu dile getirmeyi yok, beni tanıyan bilir. Onun dışında orada da bayağı güzel günlerim geçti aslında. Tabii süreç topladığında yani hep ayrıldığımdan beri hep bir gün mutlaka geri dönmek istiyorum diyordum. Yani inşallah dedim bir fırsatım tekrar olur da bu sefer daha tecrübeli, daha iyi bir şekilde takıma katkı sağlamaya başlarım diye düşündüm.
0: Evet tabii burada İsmail hocamızla Sayın İsmail Kartal'la birlikte çalışma fırsatı bulacaksın ki özellikle tabii ki de ofansif anlamda takımlarına ne kadar iyi motive ettiğini, iyi çalıştırdığını bildiğimiz isimlerin başında geliyor şüphesiz İsmail Kartal. Teknik direktörümüzle ilgili neler söylersin?
1: Yani hocamız zaten yanılmıyorsam 4. dönemi kulüpte. Yani artık kulübün şey yani böyle sembol isimlerinden biri, hatta en başına da gelebilir diyebilirim yani bunu tartışmasız. Gittiği de ne zaman geldiyse tekrar aynı performans, aynı istek, aynı arzuyla, aynı oyunuyla gerçekten hem taraftara keyifli oyun izlenimi sundu hem de puan olarak yani artısını yaptı. İsmail Hoca'nın son dönemlerde bu ulaştığı puana başka bir hoca ulaşmadı diye biliyorum ben, yanlış hatırlamıyorsam. İsmail Hoca'yla ben Rizespor'dan Fener'e gelirken İsmail Hoca'mla anlaşmıştı Rizespor. Orada bir görüşmemiz olmuştu. Hatta ufak şöyle bir konuşmamızı anlatayım. Yani hocam dedim yani burada Fenerbahçe var dedim yani biz Fenerbahçe'ye gitmek istiyoruz. Yani tek dediği şuydu, doğru dedi, ben de oynadım dedi, bir şey diyemiyorum dedi yani. Çok güzel kulübü falan dedi, yani anladı beni sağ olsun. Ama işte kader yıllar sonra tekrar bizi bir araya getirdi. İdmanlarda gördüğüm gerçekten çok dişe diş geçiyor, onun sevdiği tarzda geçiyor böyle ikili mücadele, dar alan oyunlarla falan. O yüzden onun önderliğinde bu yıl inşallah hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız.
0: Evet tabii takım arkadaşlarına devam edelim. Onlar seni nasıl karşıladı? Birçoğunu zaten tanıyordun. Onlar seni nasıl karşıladı?
1: Ya hepsi konuştum zaten böyle ilk geldiğimden beri sanki hiç gitmemiş gibiyim yani. Siz de görüyorsunuz içeride falan. Ya Mert de zaten ben ilk geldiğimde o yıl Mert transfer olmuştu, orada tanıştık. Cengiz'le uzun yıllar karşılıklı oynadık. Şimdi tekrar aynı takımda oynama fırsatı buldum. Yani birçok kişiyle burada, birçok çalışanla falan geçmişten bugüne kadar bir iletişimin devam etti evet. Bir şekilde. Yani fizyoysa fizyo, işte ne bileyim tesisse tesis falan. O yüzden böyle hiç gitmemiş gibiyim yani. Bu da çok daha güzel. Yani alışma süreci denen şeyi ortadan zaten tamamen kaldırıyor. O yüzden gerçekten mutluyum. Onlara da teşekkür ederim. Beni ilk günkü gibi yine burada çok sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar.
0: Evet aslında cevabını bildiğim bir soruyla devam etmek istiyorum. Tabii ki de yeni sezonda hedefler şampiyonluk. Geçen sezon La Liga'da gol krallığını 2 golle, hatta 3 golle kaçırdın diyebiliriz. 3 gol daha fazla atmış olsan Mbappe'yi geçip sen gol kralı olacaktın. Şampiyonlukların yanı sıra böyle de bir hedefin var mı?
1: Ya tabii şimdi forvet adamız yani sonuçta. Herkes gol bekliyor bizden. Tabii ki hedefim ne kadar çok gol atabiliyorsa atmak. Ama hiçbir zaman kendime sezon başı bir hedef belirlemedim. Benim tamamen amacım bunu herkes zaten beni bilen biliyor, tanıyanlar biliyor. Buradaki benim tamamen amacım kulübe bir şekilde katkı sağlamak. Bu benim golü olur, asist olur, işte takıma mücadele katkısı olur, işte saha dışında abilikse abilik vesaire ise o yüzden ne kadar katkı sağlayabilirsem o kadar katkı sağlamak istiyorum. Buradaki ana unsur, hedef şampiyonluk. Bu şampiyonlukta sizin, bizim futbolcu olarak, herkesin, çalışanların hepimizin el birliğiyle biraz katkı üstüne koyarak böyle hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden elimden nasıl bir katkı gelebiliyorsa bu büyük kulüp için, Fenerbahçe için yapmaya hazırım her zaman.
0: Taraftarlarımızla devam edelim artık. Seni de çok fazla yormak da istemiyoruz. Tabii çok yoğun geçiyor çalışmalar. Taraftarlarımız tabii transfer söylentileri başladığı andan itibaren ben eminim ki sosyal medyadan sana mesajları göndermişlerdir ki ben yine şunu düşünüyorum. Yani bu 6 yıllık süreçte de Fenerbahçe taraftarı seni hem Lazio'da hem Mallorca'da da yine yalnız bırakmadılar diye tahmin ediyorum. Taraftarlarımızla ilgili neler söylersin?
1: Bırakmadılar. Gerçekten bırakmadılar. Beni de eşimi de bu transfer süreci dedikodular çıkmaya başladıktan bu yana sürekli bir sürü mesaj aldık gerçekten. Onlara da çok teşekkür ederim. Yani beni bu kulübe yakıştırdıkları için minnettarım onlara, hepsine. Bizim taraftarımızın farklılığı şu, yani besteler yapılıyor iyi günde kötü günde falan, ama bu bence sadece Fenerbahçe için geçerli. Bizim taraftarlarımız çok yüce bir taraftar topluluğu, ki benim oynadığım dönemde kötü bir sezon geçirmemize rağmen sürekli full stat oynuyorduk, sürekli destekliyorlardı. Son dönemlerde uzaktan izlediğimde hangi maç olursa olsun yine taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. O yüzden aynı şekilde o bahsettiğim katkıları taraftar katkısı olarak da ekliyorum. Onların da destekleriyle inşallah hep birlikte bu yıl müthiş bir şampiyonluk yaşayıp harika kutlamalar yapacağız.
0: Tabii onlarla buluşacağın ilk maçta Gornik Zabrze maçı olacak. Heyecanlı mısın? Kadıköy'ü özledin tabii.
1: Ya tecrübelendim dedim, hiç heyecanlı değildim. Ama havalimanından iner inmez sağ olsun abi kamera ışığını şöyle bir şey yaptı. Bir anda heyecan bastı, böyle dışarıda beklemeye gelmişler sağ olsunlar. Ayakları dört görmesi. Heyecanlıyım valla, heyecanlıyım. Özlemişim o atmosferi. Kadıköy'ü, o çimleri, taraftarımızı, herkesi özlemiş.
0: Biz de seni çok özledik ve gollerini, iyi performansını yeni sezonda bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığın için Vedat.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar bir sonraki röportajda görüşmek üzere.
0: Evet, günün röportajı programında Topuk Yaylası tesislerimizdeki ilk günün röportajı programının konuğu takımımıza yeniden dönen Vedat Muriç'ti. Programlarımız devam edecek, oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdüreceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Besch Sørensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebir de adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Aslında benim gibi olup da böyle biraz buruk bir sevinç, aşırı bir üzüntü, onun sonrasında şeye dönüyor konu, ya sizin yapacağınız işe gibi bir moda dönüyor. Açık konuşmak gerekirse, böyle cümleler kurmayı çok seven bir yayıncı değilimdir ama bu gerçeği bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Ya hani hazır yapabiliyordunuz, madem böyle bir şey olabiliyordu da Amerika gibi gruptaki en zorlanacağımız takımı yenip de en kolay rakipler karşısında gibi yorumları bugün fazlasıyla çalışma ortamında, toplu taşımalarda, okulda, son gün, karne günü galiba bugün, aynı zamanda tüm öğrencilere, öğretmenlere, eğitim sektöründe görev alan bütün herkese sevgiler, saygılar, iyi bir tatil dönemi geçirsinler, yeni yıla güzel hazırlansınlar diyeceğiz, tıpkı milli takım gibi. Buruk bir sevinç yani, bak karnemizi aldık, mutlu olduk ama Bir 3 puanımız var. Bir de attığımız 3 golümüz var. Dünya Kupası'nda. Hani öyle isimler var ki bazen röportajlarını görüyorum. Ayrıntılara denk geliyorum. Thierry Henry maç sonu programları yapıyorlar tabii kendi ülkeleriyle de ilişkili. Dünya cümle Fransız futbol efsanesi ve Dünya Kupası'nı öyle bitirmemeliydi. Bu Dünya Kupası'nı başladıkları gibi bitiremezlerdi. Türkiye bir reaksiyon göstermeli, bir cevap vermeliydi. Bunu da Amerika karşısında yaptı. Beni şaşırtmadı aslında şeklinde yorumluyor. Bunlar güzel şeyler, bunlar özel şeyler aslında. Bizim çocuklar falan kısmı artık hani ya bu bizim çocuğumuz olamaz kısmına geliyor. Yani bu çocuk bizim çocuğumuz olamaz. Hani bunu bir annenin babaya, bir babanın anneye, onun sonrasında bir mahallenin sakinleri arasında, kendi konuşmalarında kim yapmış? Bizim çocuklar diyorlar. Bizim çocuklar yapmaz öyle şeyler falan vardır ya. Bizim çocuklar yapmaz öyle şeyler. Hani cam kırılmış, çerçeve kırılmış, sizin çocuklar yaptı diyorlar. Yap, sizinkiler yapmıştır, bizimkiler yapmaz öyle bir şey. O bizimkilerin hiç beklemediğimiz şeyleri bunlar. Hepimiz bireysel anlamda çok yetenekli, çok iyi oyuncular olduğunu biliyorduk. Burada zaten günah keçisi olarak Montella'yı seçtik. Burada günah keçisi olarak yanına bir de işte federasyon başkanını ekledik. Burada günah keçisi olarak yanına çoğaltıyorum yetti mi yetmedi. Şehirler hattında bir şey satan abi gibi oldum yani. Bu kalem var ya, bu kalem öyle yazmak tükenmek falan bilmeyen bir kalem. İlkokulda almaya başla, lise sona kadar devam eder yazmaya falan. Yanında bir de bitti mi bitmedi. Aynı paraya bu tırnak makası falan gibi böyle satışlar yaparlar da onun gibi düşün ya. Bitti mi bitmedi suçlayacağım insanlar. Burada Montella'yı, burada teknik ekibini, burada federasyonu, burada bu işe gönül verenleri, aynı zamanda bu işe emeği geçenleri, emeği geçmeyenleri, herkesi yani, anladın mı? Herkesi suçlayabilirim. Arka arkaya ekleyebilirim. Burada kendimi de suçlayabilirim. Medya mensuplarının yanına ekleyebilirim. Televizyonda, YouTube'da, gazetelerde ahkam kesenleri de ekleyebilirim. Her şeyi yapabilirim yani. Ben hani bugün sevinmeliyim ya. Biz şeyi tercih ediyoruz bugün. Şu gerçeği kabul edelim arkadaşlar. Biz bugün sevinmeyi değil, biz bugün isyan etmeyi, feryat etmeyi, biz bugün hani uyuz oldum, sinir oldum, vallahi kıl oldum, hani her şeyi söyleyebileceksiniz. Ya biz Avustralya maçını aldırdık aslında, biliyor musun? O kadroyla çıkmayacaktın, o tesisleri daha önce kabul etmeyecektin, biraz daha para verecektin, burada hazırlık maçı yapacağına gidecektin, orada kamp yapacaktın, oranın iklimine, çemine, zeminine, falanına, filanına, osuna, busuna, tutuna, tutuna, tıkır, tıkır, hani kafayı yiyeceğim ya, vallahi kafayı yiyeceğim, billahi kafayı yiyeceğim. Hani yemiş kısımlarım var, kalan kısmını da yiyeceğim gibi gözüküyor ya. Vallahi bir uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum, billahi uyuz oldum ya. Açık konuşayım yani. Bu kadar da samimi bir adamımdır ya. Montella'ya destek olup güvenmemiz lazım diye cümle kurarsam beni kaç kişi topa tutar falan hani. Yok abi ya, ben problemin Montella'dan olduğunu düşünmüyorum. Şundan dolayı düşünmüyorum artık. Neden bundan dolayı düşünmüyorum biliyor musunuz? Bunu daha önce belki Fatih Terim bile yaşadı. Hani bir gün birileri konuşsa bir derin bir oh çekip rahatlayacağız ama hani kimin eli kimin cebinde, kim kimin işine karışıyor, kim kim bilmez, arkadaki büyük güç kim? Kaiser Soze gibi yani, anladın mı? Hani oradan diyorsun ki aa katil bu, aa katil bu. Bence bütün problem bundan kaynaklanıyor. Ya bundan şüpheleniyorum ben, bundan kıllanmadım değil hani ya falan derken. Hiç ummadığım bir insan ya, o bir şey ne yapacak, o deli midir nedir diye. Birçok filmde vardır. Böyle spastik gibi, Mongol gibi, böyle aslında rahatsızmış gibi.
4: Ha, merhabalar Mehmet Bey. Aslında böyle şeyleri sizin için yapmaktan keyif alıyorum.
3: Aferin Doğancığım, aferin Doğancığım. Doğan da bizim mahallemizin en sevilen gençlerinden bir tanesi.
4: Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey falan.
3: Şey orada şey, bak bütün katil Doğan çıkar hani. O bizim aslında yapamaz, yürüyemiyor zaten, ellerini de çok fazla kullanamıyor falan. Aa geceleri görsen Doğan'ı, elleri kolları bacakları orası burası her yere ayrı oynuyor yani. Hey gidi hey, öyle bir şey olur yani. Orada biri var hiç bilmediğimiz. Hani söyleniyor ya, bak Abdullah Avcı milli takımın başına geldiğinde kadroyu ben kurmadım ki diye bir açıklama yaptı. Burada menajerlerin mi, burada kulüp başkanlarının mı, burada siyasetin mi? Artık oraya varıyor ya her şey, hep oradan noktalanıyormuş gibi. Hep oraya gidiyormuş gibi gözüküyor. Montella'da ben kadroyu kurarken birilerinin baskısı altında kaldığını düşünenlerdenim. Onu korumak adına söylemiyorum bunu. Montella'yı korumak değil derdim. Ben madem ki birileri dokunuyor, dokunamayacağı, dokunduğu anda ya bu benim işime karışıyor deyip onu bize ifşa edebilecek biri gelmeli artık. Futboldan falan da yani çok da iyi anlamasına gerek yok. Bizim kadar anlasın yeter. Bizi sustursun yeter yani. Ya biz kolay susmayız gerçi. Bizim istediğimizi yapsa başka istediklerimizi niye yapmadı diye gene şikayet ederiz. Ayrı bir konu da. Yani burada Sayın Hacı Osmanoğlu'yla da alakalı değil konu. Yani o da şey, yani o, bunu oynat diyorlar falan diye. Hani onu kes diyorlar, onu oynatma diyorlar gibi bir şey var mı acaba? Onu merak etmeye başlıyorum. Bitmiş artık çünkü bizim için. Bundan sonra Eylül'de işte Fransa'sıydı, İtalya'sıydı, Belçika'sıydı. Onlarla bir kıyasıya mücadelemiz var. O şey algısını da bakalım görelim karşılığı neymiş. Ya biz Avustralya değil de biz ilk maçı Amerika ile oynasaydık bu turnuvadan çıkardık biliyor musun gibi yapılan yorumları da kenara bırakıyorum. Ya abi biz küçük takımlara değil biz büyük takımlara karşı iyi oynayabiliyoruz. Yani biz Fransa, İspanya, İtalya, Brezilya, Arjantin çıksaydı böyle oynamazdık. Bak gene mücadele ederdik. Yenilirdik belki ama gene mücadele ederdik. Böyle takımlara karşı onlar ne oynuyorsa biz de onu oynuyoruz. Yani bizi bir şekilde onlar büyülüyorlar. Kanalı bunlar. Hepsi kanalı bunlar falan. Oraya dönüyoruz yani. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı programlar diliyorum. Recep Çevik yollamış. Doğan Bey, naçizane bir fikrim var sizlerle paylaşmak isterim diyerek. Kelime kelime yazılan mesajlar beni benden alır. Uzunca bir mesaj yazın abi. Enter hani bitti enter, bitti enter falan diye. Yani noter değilsiniz ki siz alt satıra geçmek zorunda kalın. Yazın abi. Sonra ondan sonra mesajlar niye okunmuyor? Hani ben ya ne yazacaksınız diye burada bekleyip yazar inşallah bugün mi diyeyim yani. Çocuklar yine bizim çocuklar. Canları sağ olsun. Onun sonrasında Merkez Hakem Kurulu... Bir din mi? Federasyon bizim mi? Onu bilemedim. Kafama takılan en büyük soru işaretidir aslında bu. Ve ismi okunduğunda burası da mı ülke dediğim coğrafyalardan hakem isimlerini duymamız gerekiyor falan gibi bir şeyler yazılmış. Öyle bir durum var yani. Geliyorum az sonra.

0: şey anlamında söylüyorum. Evet, bugün kurmak istediğim ilk cümle şuydu. Ay, başlayacağım yapacağınız işe. Hani bugünün program ismi bu. Doğan Öncel'le başlayacağım yapacağınız işe. Hani bu işi seviyorum. Hani başlarım böyle işe. Çünkü sevdiğim bir iş bu. Başlarım böyle işe. Sevmeseydim başlamam böyle işe. Hani öyle bir durum aslında. Sayın dinleyici, Doğan'dan masallar dinliyoruz. Bak mesela gelen mesaja. Ne yazmış? Nereye yazmış? Ha, en alta yazmış bunu. Acaba Doğan aşağıdaki bilgilere sahip midir? Amerika'nın işte yedek başlayan rotasyonlu kadrosu. Onun sonrasında osu busu oynamadı. Buna karşılık sahaya çıkan önemli isimlerden bazılarıysa işte şunlar bunlar şunlardı. Hani onlar da milli takıma zaten bir tane 11 zor çıkardılar. Geri kalanların hepsi de çöp topçular. Hiç oynayacak güçleri yok. Hani bari kalabalık olsun diye hazır biz de yapıyoruz organizasyonu. Bizimkileri de yakındakileri de çağıralım gelsinler diye olmuş zaten ya. Hep böyle bir küçümseme. Hep böyle bir şey alttan alma hani. Senin yaptığın işi de yapabilecek milyonlarca insan var be kardeşim. Hani sana da onu söyleyeyim yani. Sen de kendini çok yetine. Şu mesajı yazabilecek 1000 tane daha insan var. Hani onlara yapmıyorum ki ben yayını. Kalabalık yapmayın abi, çıkın siz. Diğerleriyle biz muhatap olabiliyoruz. Ne kadar seviyorsunuz memleketi küçümsemeyi, bilmem neyi, çocukları. Bunlar kimi yendiler biliyor musun? İşte dinlendirdiği, oynatmadığı, onu yapmadığı, bunu yapmadığı falan diye. Sürekli elinizde kürekle geziyorsunuz. Onu mu gömsem, bunu mu gömsem falan diye yani. Hangi ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum abi. Gidin mezarcı olun ya. Her gün. Hiç olmazsa gerçekten gömersiniz yani. Öyle havadan mavadan gömmeyin yani kimseyi. Doğan abi, Allah neşeni bozmasın, formundasın yine, kim tutar seni be abi demiş. Bir destekçiler var bir an, tam böyle Fenerbahçe gibi radyo yayını. Hemen Aykutçular, Ersuncular, Azizciler, Aliciler falan gibi oluyor ya. Doğan abi, elemelerde Montella, finallerde Fatih Terim takımın başına geçse nasıl olur? Müthiş olur işte ya. Günaydın Dodo. Bir Galatasaraylı bir Türk olarak Arda Güler'den performans ve maç sonu açıklamalarından gurur duydum. Helal olsun çocuklara. Aynısını Hacı Osmanoğlu ve Montella'ya diyemem aslında demiş. Doğan Bey iyi yayınlar. Turnuva takımı değil de elemeler takımı olduğumuzu, hazırlık maçları takımı olduğumuzu bir kez daha göstermiş mi olduk? Bir iki maçlık periyotta çok iyiyiz, çok kaliteliyiz diye bir algı oluştu ama maalesef işte bunu turnuvalarda, Dünya Kupası'na herkese göstermiş olduk. Buna da katılmam. Şundan hani bir şey de itiraz edeyim, sürekli muhalefet yapayım falan gibi bir derdim de yok. Şundan katılmam. Çünkü bundan seneler öncesinde de şöyle diyorduk. Abi biz elemeleri geçemiyoruz. O playofflara kaldığımızda olmuyor işte. Eleme turları olmuyor. Bir katılsak çok güzel işler yapıyoruz da. Bak katıldık, Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. Bak katıldık, Dünya Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduk. Katılabilsek bir şey yapacağız. Katılamıyoruz. Bundan da 4 sene önce. 3 sene önce. Siz abartmadan mesaj yazın ki biz de abartmadan yorum yapabilelim kardeşim. Hadi, hadi, hadi. Hadi devam et. Devam et. Bekleme yapma ticari.
1: Devam et ticari. Devam et. Bekleme yapma.
0: Günaydın Doğan abicim. Kaan Ayhan'ın gol sevinci bana birçok şeyi anlatıyor aslında. Bence orada bir serzeniş vardı anlayana demiş. Bak buradan da mesajlar çıkartmaya çalışıyoruz kendi kendimize. Alalım telefonları, dinleyicilerle buluşalım modundayım. Ama işte yaklaşık olarak yarım saat 45 dakika sonrasında dinleyici hattımızı açarız. Bugün ya kardeşim madem bunu yapabiliyordun modunda. Ondan sonra hazır atabiliyordun. Ya neredeydin sen daha önce? Ya açık oynanan bir oyun, rahat olan bir Amerika. Biz kapanan takımlara karşı kısmında şimdi öyle bir durumumuz var. Ya biz bak Romanya kilidini de, biz Kosova kilidini de hep zaten şey yaptık. Zor açtık. Zor açtık. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bizi açık oynayan takımlar iyi düşünsünler, bir kez daha düşünsünler. Ama bize kapanan takımlara karşı biz çok düşünmemiz gerekiyor. Öyle böyle yani. Şu neydi bizim Murat'ın lakabı neydi? İzin verirse Murat bir yayına bağlanacak.

0: bağlanınca da öyle devam ediyor. Murat da hastanede. Belki biz devam edelim. O zaman dinleyici hattını alabiliriz. Orada konuşabiliriz dinleyicilerimizle. 0212-273-1010 üzerinden dinleyicilerimizle gelen mesajları da okuruz. Onlarla bakarız. Ben de bazı çıkan haberleri, yapılan röportajlar varsa onları bulurum. Devam edelim. Tam ısındık, turnuva bitti be abi demiş. Baştan mı başlasa acaba diye. He. Keşke olsa öyle bir şey. Müthiş olmaz mı yani? Harika olurdu. Kuru sıkı Murat değil miydi o demiş. Kuru sıkı Murat, evet evet. Doğru doğru, kuru sıkı Murat diye. Bakalım alalım. Telefonları. Önce kimle başladık? 42-42. Günaydın.
1: İyi günler. İyi cumalar. Hayırlı yayınlar Doğan abi.
0: Teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin.
1: Nasılsın abiyiz inşallah?
0: Geçelim bunları. Teşekkür ediyorum. Herkes iyiyiz. İyi olamasak gelemezdik. Sen iyi olamasan arayamazdın. Herkes iyi. Ama ne kadar iyi olduğumuzu konuşabiliriz. O da milli takım üzerinden olursa sevinirim.
1: Abi şöyle söyleyeceğim. Ellerinden öpsün. Sıfır beden bir çocuğumuz var.
0: Maşallah.
1: Kader ağlarını öldü. Allah razı olsun. Sabah 5'te ayaktaydım. Maçı izledim. Ya keşke o 3'ün birini biz Paraguay'a atsaydık abi ya. Yani hani gerçekten yani benim aklımdaki manşet buydu. İnan Allah için söyleyeceğim sana. Keşke o 3'ün birini biz Paraguay'a atsaydık da bugün başka şeyler konuşsaydık. Bence güzel oynadılar. Ama keşke bunu son maça bırakmasalardı. Hani o yüreği, o 2002 ruhu dediğimiz şeyi keşke o son maça bırakmadan yapsalardı da bugün başka şeyler konuşsaydık. Demek ki oluyormuş abi. Hani ben Montella'ya da inan Allah'a %100 suç bulamıyorum. Hani tek diyebileceğim şey onun için, ya arkadaşım şu forvet olayını keşke inat etmeyip halletseydi. Geçen gün Ali Naci söylemişti yanlış değilsem bir YouTube programında. Ya şu Deniz Ündal denilen Türk asıllı Almanya'da oynuyor şu anda. Oynayan çocuk milli takıma gelmeyi zamanda kabul etmiş ama bizimkiler yetersiz bulmuş. Nedense bilmiyorum ama abi adam Almanya'da 9 maç 9 gol atmış ya. Şaka gibi. Sonra da ahval ediyoruz. Gerçekten ne diyeceğimi de bilemiyorum. Diyeceklerim bu kadar abi. Allah yardımcımız olsun.
0: Ya ona da ihtiyaç duyulabilir. Devşirme yoluna da gidilebilir de bizde çok sert reaksiyonlar veriliyor ya. Yani nedir ya bu, evet, devşirme abi. Topçuyu topluyorsun. Memlekette topçu mu kalmadı? Anadolu takımlarından hiç mi oyuncu alınmıyor? Yani orası da zor aslında, biliyor musun? Sen de gitsen, birilerini seçsen, seni de eleştirecek bir şeyler buluruz. Çünkü eleştiri olmadan para kazanamayan bir güru haline geldik biz.
1: Orası doğru abi, yani biz eleştirmeyi seven bir milletiz. Yani ne olursa olsun biz bir şey buluruz o konuda. Sana %100 katılıyorum. Hani ama ya forvet konusunda biraz yetimiz yani. Dünya yetim aslında. Seçenekler çok fazla yok ama sen söylemiştin yanlış değilsem ilk maçta. Ya keşke bizim şu eski Fenerbahçeli forvetimiz vardı. Keşke o gelseydi ya. En azından bir kafa atardı dedik biz ya. Abi yani.
0: Bak Umut Meyer'inden Cenk Tosun'una kadar hepsini söyledim. Ya kenarda tut, ne olacak yani, hani orada orta sahayı aynı şekilde, ne bileyim. Ya bir tane oyuncu yerine söyleyebileceğim 3 tane oyuncu var aslında da. Neyse yani onun da mutlaka yani, şeyi vardır. Bak kimden oynamadan geri döndü.
1: Ya ama işte oynamayan da var. Ben olsam şahsen, ben bir Fenerbahçeliyim ama ya kardeşim bizde oynamayacak bir sürü insan var yani. Bazı şeylerde şu taraf kirliği bırakmamız lazım. Yani taraftar olarak da profesyonel olarak da, yok o Fenerbahçeliymiş, o Galatasaraylıymış. Biri gider oradan der ki işte
0: ben sana şöyle söyleyeyim. Bak boş ver artık, konuşmaya geçelim. Şimdi Haiti düşünsün. Yani biz Haiti gibi değiliz hiç olmazsa.

0: biraz onun gibiymişiz gibi düşündük. Şimdi Haiti düşünsün, anladın mı? Boş ver. 3 puanımız var. 3 gol attık. Hani dönüyoruz, gururluyuz. Son anda yapacaklarımız, yaptıklarımızın teminatıdır. Bundan sonra iyi düşünün falan deyip öyle bir gazımız
1: abi
0: var.
1: Abi o zaman şöyle diyebilir miyim? Özür dilerim, lafını kestim.
0: Estağfurullah.
1: Mahsun Kırmızı Gül'den yakınmadım, ayaktayım
0: ya
1: abi.
0: Tabii ki o kadar basit ya. Ya ne? Ya ne? Karadenizler çok kullanır. Ya ne? Evet. Aynen. Tabii yani.
1: Ya ne?
0: Ya ne?
1: O zaman abi yapacak bir şey yok o zaman. Hayırlısı Allah'tan olsun.
0: Sağ olasın. Görüşmek üzere. Sana da hayırlı hafta sonları diliyorum.
1: Sağ ol abi. İyi yayınlar. Teşekkürler.
0: Eyvallah.
1: Sağ ol abi.
0: 63-34. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
2: Günaydın.
0: Buyurun.
2: Ben Bey.
0: Buyurun.
2: Sesim geliyor değil mi?
0: Evet efendim. Buyurun.
2: Oğan Bey, her şeyden önce sizin programınızı çok beğeniyoruz. Sizin sesinizi de rahmetli Sadri Alış'ın sesine çok benzetiyorum. Yani her programda nasıl olsa aklıma geliyor. Bu da çok güzel bir şey. O da çok sevdiğimiz bir...
0: Çok teşekkür ederim. Bu da mı gol değil diyorsun yani?
2: Evet. Ama önce size söylediler mi Sadri Alış'ın sesine, sesinizin benzediğini?
0: Yok, birkaç kişiye benzettiklerini duydum ama Sadri Alışık, onunla da onur duydum tabii ki.
2: Evet. Ben şunu söylemek istiyorum milli takım konusunda Doğan Bey.
0: Yani Kerem abi yani de söylemedi, o kadar otururum aynı masada ama babama ne çok benziyor sesin falan demedi mesela Kerem Alışık'ta.
2: Belki o hani çok yakın.
0: O daha yakın ya, belki ondan anlayamamıştır. Uzaktan belki davulun sesi gibi evet, bir sesim olduğu için olabilir.
2: Yani ben çıplak ses nasıl biliyorum ama bu radyodan
0: evet,
2: çok benziyor.
0: Belki öyledir.
2: Ben milli takımda Montella ve Hakan Çalhanoğlu'nun artık bundan sonra takımdan uzaklaşmasını istiyorum.
0: Size göre günah keçisi onlar peki.
2: Bence o, ben bunu diyorum, başka da bir şey demeyeceğim.
0: Peki. Teşekkür ettim size de. Sağ olun. Diğer telefonlara hızlı hızlı geçelim. 39-31. Günaydın. Mutlu sabahlar.
3: Abi merhabalar.
0: Hoş geldin.
3: Hayırlı günler olsun.
0: Hepimize inşallah.
3: İstanbul'dan Ömer ben. Benim milli takımla ilgili aslında bir düşüncem var. İlk iki maçtaki kapanan savunmaları sahip olmak diye bir düşüncem var. Yani sırf A planıyla oynadık ve hiçbir B planımız olmaması nedeni aslında belki çok uç noktada düşünüyorum. İspanya milli takımıyla ben bunu ilişkilendiriyorum. Çünkü biz gruplarda olsun veya ulusal lig gruplarında olsun, biz Hollanda'yı ve Fransa'yı yenmiş bir takımız ama İspanya'ya ezilmiş bir milli takım olarak ilerledik. Hı-hı. Hatta bizim futbolcularımızın YouTube kanalında da bu İspanya maçı ile ilgili Lamine Yamal'dan yenilen çalım, 6 tane yenilen gol YouTube kanallarında dahi bunun esprileri yapıldı. Ve sanki biz bir küçük bir İspanya milli takımı olmaya çalıştık gibi geliyor. Ki İspanya milli takımı çok hızlı top çeviren ve 35 metrede arkaya futbolcularını kaçırabilen bir milli takım. Biz sanki bu İspanya'nın hezimeti altında, yani Hollanda'yı yeniyoruz, Fransa'yı yeniyoruz ve İspanya'yı ezildik. Sanki Montella da bunun etkisinde kaldı gibi geliyor bana. Yani bir takım topu bu kadar hakim olup da maçı kazanamayacağını göz göre göre görüp de hala bu taktikle devam etmesi bana biraz sanki İspanya'nın verdiği eziklik olarak veya
0: ben sadece şöyle söyleyeyim, biraz tekrara geçti çünkü evet, İspanya tabii gibi de, küçük İspanya gibi olmaya çalışıyoruz diyorsun. Ben bunu evet, bir Kocaelili olarak hep böyle şöyle duydum. Siz de küçük İstanbul olmaya çalışıyorsunuz, bu kadar yakınız ya falan diye hep duydum mesela. Evet, gece evet, hayatına özendik, işte oradaki yaşantıya özendik, giyime kuşama özendik falan. Hep bir özentilik var zaten, batıya doğru biraz daha fazla oluyor bizde.
3: Evet abi. Ben mesela,
0: ben de hata olarak şunu görüyorum. Ya biz herkesi yenmek zorunda değiliz.
3: Tabii ki. Tabii ki.
0: Biz herkesi yenmeye kesinlikle çalışıyoruz.
3: Kesinlikle abi, de Kocaeli tarafına da cevap vermek istiyorum abi. Ben Kocaeli'de askerlik yaptım Gölcük'te. Yani Kocaeli İstanbul'dan da güzel bir yer.
0: Bunu yani bu arada Kocaeli İstanbul'dan artıları olan bir yer. Mesela çok İstanbul'un abi, kayak abi, merkezi yoktur. Kocaeli'nin kayak merkezi vardır, üzerine koyarım yani.
3: Evet,
0: hani 1-0 önde abi, başlarım zaten. Tatlı suyum meydan, var, tuzlu suyum.
3: Meydanı ve eğlencesi çok güzel abi.
0: Öyledir, öyledir.
3: Bu şekilde abi düşüncelerim. İnşallah
0: çok teşekkür ediyoruz.
3: Çok sağ olun.
4: Radio Gol.

0: Erkan Beyciğim, günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. İstanbul Eyüp Sultan'dan Erkan'dan.
1: Hoş geldin Erkan'cığım, buyursunlar.
0: Hoş bulduk. Doğan Beyciğim, vallahi bugün sabah kalktık, maçımızı seyrettik. Öncelikle milli takımı ve sporcularımızı gözlerinden öpüyorum, kutluyorum, tebrik ediyorum. Ama yani şöyle söyleyeceğim ama kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sevinsem mi, üzülsem mi, bir tarafın neşeli, bir tarafın buruk kaldı. Nedenini söyleyeyim. Sevindik, evet, Amerika gibi grup liderini yendik. En azından sıfır çekmedik, 3 puandan tamamladık. Üzülsem mi? Evet, üzülüyorum. Keşke sıfır çekseydik. En azından Montella ve Hacı Osmanoğlu'nu Türkiye'de...
1: Ya bu açıdan bakacağını tahmin ettim, biliyor musun? Keşke yenilseydik, giderlerdi, şimdi bunlar gitmezlerdi diye.
0: Ya ömrümü uzattık sevgili Doğan Beyciğim yani. Haksızsam haksızsınız diye.
1: Yok, içten güldüm, onu söyleyeyim yani.
0: Her yok estağfurullah, ben de gülmek istedim ama yayında diğer arkadaşlar da dinliyorlar tabii ki, evet. Onlara kabalık olmasın diye. Yani ne bileyim ya, bir tarafın sevinçli, bir tarafın buruk. Ama yani yapacak bir şey yok. Bu çocuklar, ben her zaman dedim, bu çocuklar bizim çocuklarımız. Yenilseler de aslanlar gibi Türk bayrağını göğüslerinde taşıyorlar. Bunları gelince yine kucaklayacağız. Bir önceki yayınımızda şunu söylemiştim. Evet, işte Dünya Kupası bizim için bitti. Artık 34 haftalık birlik maratonu başlayacak transferlerle beraber. Yine Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, Eyüp Sporlusu vesaire takımlısı. Herkes birbirini yemeye başlayacak. Sonra yine Eylül ayında Uluslar Ligi başlayacak.
1: Bu arada kimsenin gitmeye falan niyeti yok. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları, bundan sonra önümüzde turnuvalar var, onları da yapacağız, onları da yaparız, öyle dinler, öyle dinler diye konuştu. Öbür taraftan da Montella da şey dedi. Bu en son katıldığımız, işte bundan sonra bir daha bu kadar uzun beklemeyeceğiz. Dünya Kupası'na gene katılacağız. Avrupa Şampiyonası'na yine katılacağız diye. Önümüzdeki neredeyse 8 yıllık planlamayı yapmış durumdalar zaten. Ha, kimse zannetmesin ki gidecekler. Yani onlar buraya, birileri seçilerek gelmediler. Birileri istedi diye geldiler. O istediği kişi eğer onların gitmesini isterse onlar gidecekler zaten. Ben onu öğrendim.
0: Küçük bir ironi yaparaktan diğer arkadaşlara sözü bırakacağım. Allah nasip ederse bir sene sonra gidecekler.
1: Peki. Teşekkür ettim size de, sağ olun. Gelen telefonlara bakalım.
0: Eksik
1: olmayın hepinize. İyi hafta sonları şimdiden. 87.30. Günaydın.
2: Doğan abi, iyi yayınlar.
1: Hepimize iyi.
2: İstanbul Fatih'ten Tarkan ben. Az önceki arkadaş girişi, o girişi ben yapacaktım ama bunlar başımın sonu kaldı diye. Arkadaş benden bütün şeyi çaldı götürdü maşallah.
1: Eyvallah.
2: Adam iyi bir biteri bulundu, boşuna bekledim. Yok abi, ben şey diyeceğim abi ya. Abi bu hani başımızdan gitmeyecekleri belli ya da bu SFF başkanı gibi başka bir başkanın da atanacağı da belli. Abi biz böyle taraftarlar olarak böyle CİMER'e milyonlarca böyle bir dilekçe yazsak, acaba bu TFF seçimlerini bize bırakırlar mı?
1: Yani.
2: Abi ben başka çare göremiyorum çünkü bu iş düzelmeyecek gibi görünüyor. Mehmet Ekşi gidiyor, geliyor, gidiyor, inşaatçı geliyor. Hep aynı şeyler oluyor çünkü. Ve sistem de değişmiyor abi. Kulüplerin taraftarların şikayetleri de bitmiyor.
1: Ya ben mesela bugün Montella'dan bir açıklama gördüm. Dedi ki tekrar Dünya Kupası'na gitmemiz 24 yıl sürmeyecek ve bu çocuklar çok baskı altındaydı diye bir şey yazdı. Ya biz bu çocukları baskı altına falan sokmadık ki. Bu çocukları havaya sokan çok başka birileri mi? Yani biz mi çok abarttık falan diye konuşurken, biz onların sadece başarılarını ekleye ekleye takım halinde güzel oyunu bize yaşattıklarında, biz her maçımızı Kuzey Makedonya'ya karşı oynayacakmış ve öyle skorlar alacakmışız gibi bekledik. Tamam, bu havaya sen soktun bizi Montella. Biz sana buradan şey derken, ya forvetsiz olmuyor galiba bilmem ne derken, sen hayır ya, bize 4-6-0'ı kabul ettirdin. Ya öyle veya böyle kabul yani ettirdin.
2: Peki Doğan abi, yani şimdi ben şeyi tam anlayamıyorum. Bizim mesela bu kupadan önce, ben böyle çok isim vermeden söyleyeceğim. Böyle çok güvendiğin, sevdiğin spor yazarları, spiker abilerimiz var. Yani onlar bu kadro için böyle altın jenerasyon, İşte en iyi jenerasyon diye böyle güzellemeler yapıyordu. Ya ben de diyordum ki ben başka bir milli takım izliyorum acaba. Santroforum yok, sağ bekim iyi değil, stoperlerim iyi değil. Orta sahaya bakıyorum, bir tane 6 numara İsmail'im var, başka bir 6 numaram yok. Ben Orkun 6 numara saymıyorum veya Hakan Çağlanoğlu'nu. Forvet'e bakıyorum, o yok. Yani bence çok eksik bir kadroydu. Yani mesela biz eğer iyi gitseydik, turu geçseydik, 4 tane sakatlıkla önümüzdeki finallerde 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki Almanya maçının performansını veremezdik. Çünkü orada hiç oynamayanlar Almanya maçında bile mükemmel oynadılar. Çünkü bence kadro kalitesi çok daha yüksekti.
3: Filip Lahm'ın attığı golden bahsediyorsun değil mi son dakika?
2: Evet abi, o maç mükemmel oldu Türkiye. Yani o kadar 6-7 eksikle Arjan Akman bile mükemmel oynadı abi. Evet. Uğur Boral harika oynadı. Yani ne maçtı yani? Harika bir maçtı o.
3: Ya ama öyle bir jenerasyonun, o jenerasyonun başlangıcında bile kimlerle oynadığına bakmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani 2 Brezilya maçı yeterli. Hani burada Costa Rica'lar, Çinleri falan geçerim de öbür taraftan Paraguaylar, Avustralyalar falan o jenerasyonun eline düşseydi vay haline falan derdim yani. Hani onun önüne
2: abi, geçebilecek. Abi bir Ekvator maçını seyrettin mi yine? Almanya Ekvator maçını.
3: Seyrettim.
2: Abi ben maçın sonunda gözlerim doldu gerçekten. Ekvator taraftarlarını gördüm. İşte biz o hisleri yaşayarak.
3: Yani o biz olmalıydı dediğim birkaç maç var.
2: Yüksekti. Evet abi. Evet abi. Vallahi adamların yani yaşadığı o duyguları kıskandım. Gerçekten kıskandım.
3: Ben sadece bir tane soru sormak istiyorum. Sayın Vincenzo Montella diyor ya bu çocuklar çok baskı altında kaldı diye. Ben de sadece bir soru sormak istiyorum. Siz hiç baskı altında kaldınız mı Sayın Montella? Hani neden sorduğumuz soruların cevabını işte verebilmeniz için bu soruyu birinin sorması lazım yani.
2: Bence Montella'da içeriden rahatlığı var abi.
3: Kösele kısım o tarz mı, ondan mı?
2: Bence öyle abi. Peki,
3: teşekkür ederim, sağ olasın.
2: Yayınlar, sağ olun.
3: 90-57 sana da günaydın.
4: Günaydın Doğan abi.
3: Hoş geldin. Merhabalar.
4: Abi ben Dünya Kupası'na katıldığımızda ben Montella'nın milli takımına hoca olarak yakışmadığını söylediğimde beni ağır eleştirmiştim. Kim gelmedi filan demiş. Beni ağır eleştirmiştim. Ben 4 yıldır eleştiriyorum Montella'yı. Hani forvet yok filan diyorlar ya. Bıraksınlar bu hikayeyi. Bugün Berfu Yıldırım kapıya koysalar. Daldaki Fenerbahçe Galatasaray da istedi. Beşiktaş da istedi. Alamıyoruz. Bodrum Spor'da Ali Ebeşoğlu var. Bugün Fransa transfer eder onu. Biz arkasından bakarız. 1.92 boyunda. Ama bizim takip etmez. 3 yıldır kendi kulüplerinde oynamıyor. Kalecisini, orta sahasını, sağ kanadını, defansını o oyuncuları toplar. Niye? Çünkü menajerlerle işte için bakarız. Özoğlu, ben de ana dilini konuşan İtalyan Hakan Çalhanoğlu'nunla kadro kurmasını nasıl istiyorsa onu yapar. Bugün kimse bana kalkıp demesin Hakan Çalhanoğlu niye oynamadı? Kendisi oynamak istemediği için oynamadı. Çünkü öyle bir inat bir adam ki hala 35 maçta sadece bir golü olan Barış Alper'i, Barış Alper'i kötü oyuncu demiyorum ama kendi mevkisinde çok iyi. Hala forvet bölgesinde ısıtmanık oynatmaya çalışıyor ya. İşte o hocam hoca değil abi. Bana kimse yok forvetten yok demesin yani. Benim diyeceklerim bu. Bir de bir şey daha söyleyeceğim Doğan abi. Ya bizim Bol Bakan'ın nerede abi ya? Ekranımızda fotoğraflar çekiliyordu. Şimdi nerede bizim Bol Bakan'ın? Niye ortalıkta yok ya? Biz voleybolcu kızları uçakta yollarken o herkesin içerisinde bu arkadaşları da herhalde böyle yaparlar. Yok çıkmışlar hala Montella suçlu. Kim suçlu? Biz taraflar mı suçlu? Yani Dünya Kupası'nın en kötü takımı seçildik ya. Doğan abi bu orta saha İspanya karşı ikisi bittiğinde iyi oynamadı mı?
3: Hangisinden bahsediyorsun? Orkun Kökçü, Salih Özcan'dan mı bahsediyorsun?
4: Orkun Kökçü ile Salih Özcan'dan bahsediyorum abi. Ya bir dene abi. Ya Hakan Çalhanoğlu'nun bu takımın en sevimli olduğunu hala anlayamıyor musun? Bakın abi ben yayınlara bağlanıyorum. Biraz da bize de yanlış anlama seni söylemem. Bize de biraz saygı duyun. Biz belki gazeteci, belki sporcu, belki bilmem değiliz ama biz de yani 30 yıldır futbolu izleyen insanlarız. Biz de futboldan az buçuk anlıyoruz yani neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağ bekin, sol bekin, forvetin ne olduğunu az çok biliyoruz. Ama biz ne zaman yayınlara bağlarsak, yani bunu Emre Televiz üzerinde söylüyorum. Bizi ukala gibi böyle şey yapalım. Biz de futboldan anlıyoruz abi. Bizim de geçmişimiz futbolculuk var yani. Biz de amatör olarak oynamışız. Futbol sadece mikrofonun önünde olanlar değil. Bizler de az çok biliyoruz bazı şeyleri. Yani Montella'yı hala savunan birisi varsa, hele hele çıkmış ben sizden daha Türk'üm. Hadi oradan be. Hadi oradan sen benden nasıl daha Türk'ün ya. İtalya'dan 8 kulübün 7'sinden kovulmuşsun. Ama Emre Sile bunu kovulmak demiyor, kendi bıraktı diyor. Kendi bırakmadı, kovuldu. Adı üstünde kovuldu. Görevden alınmak nedir abi? Kovulmak değildir ya. Bana başka bir Türkçe mi çıkartıyorsunuz? Görevden alınmanın anlamı kovulmaktır. Ben sizden daha Türk'üm. Nerede bizden daha Türk'sün? İtalyanlar göremedi ligin dördüncü olan hocasını. Benim Türkiye'm gördü. Vay be. Abi diyeceklerim bu kadar. O kadar sevindim ki. Bir de bu futboldan sonra sevinme nedir? Ne ya? Bu sevinme nedir abi ya? Başınızı önünüzü alın biraz ya. Bak abi. Dünya Kupası'na katılıp bu gruptan eğlenseydin çıktaydın. İkinci maçta eğlenseydin bunları denerdim. Sen gol daha iyi atamamışsın ya Paraguay. Ben bir tweet attım abi. Doğan abi. Bir tweet attım. Yemin ediyorum 2002 Dünya Kupası kadrosu bu takımın kalktığında şu anda çıksaydı yenilmezdim dedim. 10 kişi kalsalardı yenilmezdi. Vallahi billahi yenilmezlerdi. Gol daha iyi yemezdi. O kadro bugün olsaydı yenilmezlerdi Paraguay'a. Abi görüşürüz diyeceklerim falan çok sevindim abi.
3: Şimdi derin bir oh ya. Oh be de oh be. Oh be. Rahatladım de be. Aman pamuk gibi geçsin. Eyvallah sağ olasın kardeşim. 82-15. Doğan Öncel'le rehabilitasyon merkezine hoş geldiniz. Rahatlamak ister misiniz?
5: Selamlar.
3: Aleyküm selam buyursunlar.
5: Yani benim bu maçı eleştirip olacaktı. Ben İstanbul'dan Murat.
3: Murat'cığım telefonu biraz daha yakın tutma ya da ne bileyim mikrofonla konuşma gibi.
5: Şu an kulaklıktan konuşuyorum.
3: Evet farkındayım.
5: Geliyor mu sesin?
3: Geliyor ama biraz uzak tutarsan kulaklığı öyle çok şey.
5: Şimdi geliyor mu?
3: Geliyor daha güzel. Hızlı hızlı alalım.
5: Yani benim eleştiri milli takım için olacaksa o derin olaylarını geldi falan daha iyi olur aslında milli takım için.
3: Peki villalar millalar falan konuşulduğu için daha ne geldiler diyorsun yani.
5: Villalar. Aslında farklı bir motivasyon da olabilir yani. Her maç öncesi eleştirirsek bunlar daha iyi oynuyor gibi geliyor.
3: Biz sürekli vuralım bunlara. Vurdukça da bunlar toparlanır diye düşünüyoruz.
5: Yani,
3: en sevdiğimiz, en güzel yaptığımız şey ya zaten. Yaparız onu da yaparız ya. Sorun değil ya.
5: Yani bunu ben de Beşiktaş'ta da olsa Beşiktaş'a da şey yaptı. Orta saha oyuncusu. Salih Özcan mıydı?
3: Evet Salih Özcan.
5: Evet. İkisi bir oynasa daha güzel olur diye düşünüyorum.
3: Okun Kökçü Salih Özcan Beşiktaş'ta ne top oynar be diyorsun yani. Ben de düşünüyorum.
5: Yani Orkun'la beraber oynarlar diye düşünüyorum.
3: Yani. Ben de çok uzak değilim. Ben teşekkür ediyorum sağ olasın. Eyvallah görüşmek üzere. Peki eksik olma. Saygılar sunuyorum. 88-12 sana da günaydın.
6: Günaydın Doğan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
3: Hoş geldiniz efendim.
6: İstanbul'dan arıyorum. Ramazan ben. Şimdi bu hafta şey demiştik. İki hafta siz uyudunuz. Bu hafta da biz uyuyacağız. Uyumuştum abi gerçekten. Açtım baktım ki 3-2 yenmişiz.
3: bu hafta. Ben bu şöyle hafta söyleyeyim. İtiraf ediyorum. Ben programı bugün ilk defa normalde buraya program başlamadan bir saat öncesinde gelip gazetelerimi açarım, internetteki haberlere bakarım ve bir ön hazırlığım vardır. Bugün 10 dakika geç geldim. Sebebi şu, maçı seyrettim. Sosyal medyaya bakarken uyumuşum. Onun sonrası bir kalktım 9 küsür olmuş. Arabaya atladım paldır küldür orası burası. Hani emniyet şeridinden çakallı olarak gelmeye çalıştım neredeyse. Hani öyle bir şeyim yok tabii ama. Hani açılın yayına gitmem lazım falana döndü yani. Hatta trafik vardı Maslak tarafında, Levent tarafına bırakıp metro ile geldim. Hani hiç kesilmesin, beklemeyeyim, aman olmasın falan diye. O yüzden ben de uyuyanlardanım, seyredip uyuyanlardanım sonra.
6: Maşallah abi, yayının görev aşkı. Peki senin patronun demiyor mu abi, çok baskı altında bu Doğan diye falan?
3: Yani görüyordur aslında da o baskıdan sıyrılmayı ben becerebiliyorsam herkes becerebilmeli diye düşünürüm. Yani illa suçu da başkasına atmak yerine bizim jenerasyonumuz çözüm odaklıdır. Anlatabiliyor muyum? Şey yaparız biz.
6: Evet.
3: Yani bu böyle oluyorsa bize birilerinin demesini beklemeyiz. Ne yaparsak bundan kurtulabiliriz diye biz kendimiz üretiriz. Yanlış mı düşünüyorum bizim jenerasyon? Sokakta büyüyen insanlar olarak.
6: Çok haklısın abi. Ben burada hani şunu Montella'ya laf attım. Şimdi bugüne kadar Montella ile geldik abi. Montella'nın geldiği dönemde hatırlıyoruz. O dönem Türkiye'de de hangi teknik direktörü milli takımın başına koysak tartışma olan bir ortamdı. İyi hatırlayalım. Dün hemen unutmayalım. Yani iyi toparladı Montella. O dönem birleştirdi. Bir şeyler yaptı. Yapmadı dersek yalan olur. Ama bu turnuvaya doğru abi hazırlanmamışlar. Yani ne Futbol Federasyonu, ne Spor Bakanlığı, ne futbolcular, ne teknik heyet hazırlanmamış. Şimdi Montella çıkıyor diyor ki çok baskı altında bu çocuklar. Ya hocam sen ne iş yapıyorsun orada? Yani Fatih Terim çıkacak diyecek ki bu çocuklar çok baskı altında. Ne olacak yani? 80 milyon vatandaşın bugün neredeyse 40 milyonu 50 milyonu milli takımın maçı var diye tüy dikken sabah 5 de olsa 6 da olsa televizyonun karşısına dikiliyor. Herkes bu maçı bekliyor. Herkes bugünü bekliyor. 24 yıl sonra bu anı bekliyor. Tabii ki bunun bir baskısı, bir stres olacak. Peki o çocuklar baskı altındayken sen ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz? Sonra bu çocuklar niye baskı altında hocam? Yani bizim gibi akşam satış yapmayı mı düşünüyorlar? Elektrik faturası ödemeyi mi düşünüyorlar? Ay sonu borcu geliyor, kirası geliyor. Bunu mu düşünüyorlar? Yani demagoji yapmıyorum hani bir taraftan ama
1: ben
6: niye
1: de
6: baskı altındalar kardeşim?
1: Neyi düşünüyorum biliyor musun? Katılır mısın? Bilmiyorum. Montella'nın bizi Şenol Hoca ve sonrasındaki o çöküşten kurtarıp düzlüğe çıkarmasının ardından bu jenerasyonda bir önceki abilerinin yaptıkları primdi, uçakta olaylardı, işte ne bileyim hastane basmalardı gibi olaylar var ya futbolun dışına çıkan artık o sıkıntılardan uzaklaşıp futbolun içinde kalmaları. Burada Kenan Yıldız'ın Avrupa'daki başarısı, Arda Güler'in yükselişi, Orkun'un Avrupa'dan gelip Beşiktaş'ta öyle veya böyle belli bir süre sonrasında kendini ispatı, aldığı para ve performans karşılığı. İşte ne bileyim Barış Alper'in, Ozan Kabak'ın kendiliklerinde, Uğurcan'ın artı... Burada bir sürü şey sayabiliyorum. Ben şey diye düşündüm, ya Montella'nın hatalarını aslında biliyoruz. Ama bu adam bizi bir yerlere getirdi de sağ olasın getirdi. Şimdi Türk bir teknik adamı bırakmanın zamanı geldi diyemeyiz deyip arkasında durdum ben.
6: Eyvallah abi bak ben gene söylüyorum.
1: Ama onun hatalarını da bu jenera bak tabii ki onun, ben Montella'yı sonuna kadar savundum. Ya bu adamı bu kadar gömemeyiz. Evet. Ben de biliyorum forvetsiz olmayacağını ama bu jenerasyon bize böyle de oynayabileceğini gösteriyor gibi sanki. Bakalım bir ciddi bir organizasyona görelim. Ama elinde imkanlar varken sen hala da 60 dakika boyunca çırpınan Kerem'in yerine canı sokmuyorsan ya canın çıksın derim yani. Hani can girmesin çıksın derim yani. Anladın mı?
6: Şimdi zaten abi Montella'nın da iyi hazırlanmadığını buradan anlıyoruz. Şimdi karşımızdaki rakip kim? Paraguay, Avustralya. Abi Avustralya'da belki 10 yıl önce falan Bursaspor'da oynayan Aziz Beyç oynadı ya, doğru mu?
1: Doğru.
6: Oraya girdi yani.
1: 65'te mi 80'de mi ne girdi adam ya?
6: Senin tabii abi yani sen Cenk Tosun'u bu turnuvaya antrenmanlarla falan 3 ay önceden 4 ay önceden hazırlayamaz mıydın ya? Hazırlayabilirdin yani Cenk Tosun'un ta bir sene önceden kariyer seçimine bile müdahale edebilirdin istesen. Ama abi bak bizim artık her şeyi geride bırakmamız lazım. Ben Montella'nın da artık bırakmasından yanayım. Futbol Federasyonu da bırakmasından yanayım ama Futbol Federasyonu da maalesef bize ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar. Bir önceki Mehmet Büyükekşi döneminde o gün, doğru abi yanlış anlama seni küçümsemek için söylemiyorum. Seni oraya koysak abi sen başkan olurdun ya. 2-3 tane güzel süslü cümleydi. Çünkü niye? Ölümü gösterip sıtmaya razı tutuyorlar. Bugün de ben inanmıyorum ki Sayın Hacı Osmanoğlu'dan sonra Futbol Federasyonu'na tartışılmayacak, siyasetin müdahale etmediği dört dörtlük bir adam gelsin. Seçime girsin. Ben inanmıyorum. Yine birisi gelecek, belki onu bile arar olacağız. Ama yine umut fakirin ekmeğidir. Şunu umut ediyorum. Bizim Futbol Federasyonumuzun, Türkiye Milli Takımımızın abi, Futbol Federasyonu Başkanı'nın ekseninden çıkması lazım. Bir tane sportif direktöre emanet edilip, bir tane güzel bir teknik direktöre emanet edilip, öyle kulüp başkanı gibi Futbol Federasyonu Başkanı çıkıp sürekli açıklamalar yapmaması lazım. Yani en sonunda oturur toplantıyı yapar, keserse rajonunu keser, yaparsa müdahalesini yapması lazım. Nedir abi
1: bak,
6: kulüp başkanı
1: şöyle
6: gibi
1: söyleyeceğim.
6: Her maçtan önce konuşuyor. Evet. Doğru abi böyle olmaz.
1: Doğru yani bu hakkı kendinde bulmak ayrı bir konudur. Bu Sayın Bakan'la da ilgili söylüyorum bunu. Sayın Aşkın evet. Bak'a da söylüyorum. Sayın Hacı Osman'a da söylüyorum. Ya zemine basmaya, çime girmeye ne kadar meraklısınız? Ya ben mesela hani bırakın o işi yapanlar yapsınlar. Hani görüntü vermeye, eşofmanları giyip topa vurmaya, penaltı çekmeye, top saydırmaya ne kadar meraklısınız? Bu görüntüleri sosyal medyanızda mı kullanıyorsunuz yani? Niye yapıyorsunuz ki bunları?
6: Abi Sayın Cumhurbaşkanımız da buradan sesimizi duyar mı bilmiyorum ama yani o Sayın Cumhurbaşkanımıza da yazık günah. Bu kadar yaşında çalışıyor, emek veriyor. Severler sevmezler ama galibiyette hemen telefona sarılıp da Sayın Cumhurbaşkanımızı aratmasını biliyorlar. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da raconu iyi keser. Bence kesecektir de yani. Futbolda seven birisi, merak duyan, anlayan da birisi. Kesecektir de. Katılıyorum. Bırakın futboldan anlayanlar, çimden anlayanlar, bu işi yapanlar oraya bassın, oralara girsin, oralarda bulunsun. Şov yapmayalım artık ya. Yazık günah abi. Bak bu çocukların üzerinde baskı var. Evet var. Ama halkın baskısı yok. Onların baskısı var. Onların baskısı var. Yani Montella'nın hali nedir ya? Her çıktığında topu bize atıyor. Eleştiriyi neredeyse bize yapıyor. Biz haksızmışız gibi. Abi sen ilk başta gördün ki Kerem çocuk orada kayboluyor. Kerem bugün son 20 dakika 25 dakika sol çizgide girse, Paris sağ çizgide başlasa, Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı varsa, kötü varsa, Orkun orada oynasa, ne bileyim Can orada oynasa, Salih orada oynasa daha kötü, daha iyi olmaz mı? Merih Demiral'ın hali nedir? Ozan Kabak fişek gibi çocuk. Oynatsana kardeşim. Mesela Ferdi de bu turnuvada çok kötüydü. Belki sakatlığı var, bir şey var, bilmiyoruz. Ama Eren var orada. Şıkır şıkır oynuyor. Yani bizim alternatifimiz yok değil abi. Var. 2002'de biz sanki bütün futbolcularımız Avrupa'da mı oynuyordu? Hayır. Ama bir ruh vardı, inanç vardı. 2008'de Avrupa Şampiyonası'nda aynı şekilde Almanya'yla son maçta biz Uğur Boral'la, Sabri'yle falan filan oynadık. Yani küçümsemiyorum. Allah onlardan razı olsun, selam olsun. Ama bir ruh vardı, bir heyecan vardı. Yani senin bugün her illa Real Madrid'de oynayacak, illa Juventus'ta oynayacak, İngiltere'de oynayacak diye bir şey yok ki abi. Paraguay'dakilerin hepsi yıldız mı? Avustralya'dakilerin hepsi yıldız mı sanki? Çok mu şey futbolcular? Peki. Yani ben bunu aynısını bak lig takım Galatasaraylıyım abi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş için ne söylüyorum? Avrupa'nın köy takımlarına yenilip geliyorlar ya. Biz köy takımı diye küçümsüyoruz. Değil aslında kardeşim. Artık futbol farklı bir evreye gitmiş. İnsanlar proje olarak bakıyor. Keyif olarak bakıyor. Keyif almak olarak bakıyor. Kağıt üzerinde şurada oynuyor, burada oynuyor ile bakmıyor. Ona bir Araplar bakıyor, Arap ligi. Bir de biz bakıyoruz maalesef. Ve halimiz ortada. Yani kesinlikle köklü bir değişim lazım Doğan abi. Ama büyüklerimizin bu işe el atması lazım. Milli takımı Futbol Federasyonu Başkanı'nın evresinden çıkacak bir yapıya koymalar lazım.
3: Abi kimse el atmasın. Allah aşkına bir tek bilen kişi el atsın artık. Herkes el atarsa olmuyor yani. Fazla torpil biliyorsun döner diye. Geçenlerde çok güzel örnekler verdim yani. Hani bize torpil yaptılar da işte çok güzel Bodrum Ordu evinde askerlik yapacaktım. Şu an haritada göremediğim bir yere gidiyorum falan gibi. Herkes karışınca öyle oluyor ya. Yapmasaydınız nerede yapacaktım acaba? O yüzden işi bilen kişi bak mesela isim geçiyor. Mesut Özil Federasyon Başkanlığı için soyundu diye. Birileri hemen altına yazmışlar. Oh be futboldan gelen biri diye. Ya Alman Federasyonu düşünmüş müydü abi, Mesut Özil'i mesela acaba abi, falan
6: Mesut
3: diye.
6: Mesut Özil 20 sene önce mi yaptı milli takım tercihi? Ne zaman yaptı da o zaman neredeymiş abi?
3: Hayır onu şey yapmam.
6: O zaman yapsaymış.
3: Orada Mesut'u getiremeyenleri suçlarım. Yani yok abi. Onda şey yapmam. Tercihlerini yapmam yani. O konuda abi, o biraz profesyonellik diye bakarım. Mesut'un Türklüğünden, Müslümanlığından, bilmem nesinden oralardan vurmaya çalışmam, yapamam. Haddime değil. Anladın mı? Kendime yakıştırmam böyle bir şey ama Alman Federasyonu düşünür mü Mesut'u mesela diye sorarım. Tercihlerini evet. Kullandıklarında. Mesut'u mu kullandılar onlar yoksa Mesut mu onları kullandı diye sorarım sadece. Ben bizim elimizdeki cevherlere bakarım federasyon başkanı olabilecek insanlar. Seversin sevmezsin buna Fatih Terim dersin. Seversin sevmezsin evet. Saffet Sancaklı dersin. Yani biraz futbolun içinden bak. Seversin sevmezsin dediğim parayı bile ön plana çıkartıp 12 dev adam durumunda Hidayet Türkoğlu basketbolda. Ya da bakın evet. Voleybolun içinden gelen isimlerden bir tanesine federasyon başkanımız kim? Mehmet Akif Bey orada neler yapıyor? Evet. Kızlarımız ne gibi büyük başarılar elde ediyorlar yani.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Sayın cumalar, sevgiler, saygılar. İyi hafta sonları şimdiden bizi dinleyenlere. Telefon hattımızı açmıştık 0212 273 10 10 üzerinden. Tabii bir galibiyetimiz var. hiç olmazsa attığımız goller var, aldığımız puanlar var derken, bu Arda da ne yaptı ki, bak gördün mü, büyük turnuvalarda olmuyor, büyük takımlara karşı bir şey yapamıyor gibi şeyleri de biraz utandırdı, unutturuyor. Barış Alper'iydi, Oğuz Aydın'ıydı, emeği geçen Ozan Kabağan'dan Zeki Çelik'ine, Orkun Kökçüsü'nden Salih Özcan'ına, Eren Elmalısı'ndan Uğur Can'ına, Kenan Yıldız, herkese vallahi teşekkür etmek gerekiyor. Olmadı. Demek ki bundan dersler çıkartılabilirse bizim adımıza çok keyifli olacaktır. Belki aynı şeyleri 70-50 de böyle düşünüyor olabilir mi? Günaydın.
8: Günaydın.
3: Hoş geldiniz. Buyurun.
8: İstanbul'dan arıyorum. Ben önce bir atasözüyle başlayayım istedim.
3: Buyurun.
8: Herkes aynı şeyi konuşuyor, geçiriyor ama ne demişler? At sahibine göre kişiler. Şimdi buradaki atın ve sahibinin kim olduğunu artık bütün dinleyenler anlamıştır galiba. Türk futbolunda da ben şu noktaya değinmek istiyorum. Şimdi Fatih Terim'in ilk Avrupa Şampiyonası'na gittiğindeki takımın kurucusu Fethi Öztek'tir. Ama kimse Fethi Öztek'i konuşmadı. Bugün Montella'nın kurduğu takımın temellerini mesela Lüçöz kattı rahmetli, Allah rahmet eylesin. Ama kimse Lüçöz konuda Türk futbolundaki ikinci devrimini konuşmadı. Herkes Montella'yı konuşuyor. Montella da bir mirası aldı, bir yere getirdi. Şimdi bayrak kesim zamanı. Eleştirmeye gerek yok, kızmaya gerek yok. Görevini yerine getirdi. Buraya kadardı. Fatih Terim'in de Septiyon Tek'ten aldıktan sonra görevini belli bir yere kadar getirdi. Galatasaray'ı tercih etti. Kim uyuyordu? Dünya üçüncüsü yaptı. Bir sonraki Dünya Kupası'nda Montella kime bayrağı teslim ederse biz o başarıyı sağlayacağız. Buna inanıyorum. Bunu aktarmak istedim.
3: Çok teşekkür ettim size de. Sağ olun. Size de hayırlı hafta sonları diliyorum. 35.06 günaydın.
9: Alo.
3: Hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz.
3: Hayırlı cumalar. Buyursunlar. Hoş gördük.
9: Valla şimdi ben de milli takım hakkında bazı şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bir galibiyet alındı. Sabah kalktım ben de maçı izledim. Ya bütün maçları izledim aslında da. Ya şimdi ikinci maçta hiçbir yani ruh gösteremedik. Şimdi futbolcular sadece şunu söyledi. İşte şanssızlık, topla. Yani çok topla oynayana puan vermiyorlar nihayetinde. Hı hı. Bu maçta da ben futbolcuların gururumuzu kurtardığını da düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim. Burada tamamen insanlar kendini kurtarmaya çalışıyor. Hacı Osmanoğlu ayrı bir taraftan, diğeri ayrı bir taraftan. Yani Montella dediğin adam dinleşti yani, öyle söyleyeyim. Şimdi daha sizden daha Türk'ün, ya bırak sen futbolunu oynat. Yani buradaki şeye insanlara ya niye olmadığını söyle. Ya da şunu daha sonra daha iyi yapabiliriz söylemen gerekirken adam dinleşti ya. Yani biz senden sizler gibi sizden daha çok Türk'üm gibi. Yani akıl almıyor yani. Ülkenin her yerinde bir sıkıntı. Dedik ki yani Dünya Kupası'nda bir mutlu oluruz, seviniriz. Ama maalesef onlar bize çok gördüler. Öyle söyleyeyim.
3: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size de hemen diğer telefonlara geçelim. Çok fazla tamam, telefon var. Sağ olun. Size de sevgiler, saygılar. 8111 günaydın.
10: Selamun aleyküm. Günaydın Doğan abi. Nasılsın?
3: Teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasılsın?
10: Hoş bulduk abi. Çok sağ ol. İyiyim. Abi ilk Avusturya maçından sonra ben sana bağlanmıştım. Yani o maçı izledikten sonra. Hatta demiştim ki abi dedim yani Dünya Kupası'nda rakipler dedim çok katı savunma yapıyor. Bunun için dedim ikinci maçta yani ayakları iyi olan yani pas alışverişini yapabilen oyunculara ihtiyacımız var. Kerem'le Barış'la bu iş olmaz dedim. Hatta demiştim ki Hakan Çalhanoğlu'nu bile ben oynatmam dedim bana kalıp abi olsa dedim. Hatta siz de bana demiştiniz ki sen teknik direktör ol istersen falan demiştim böyle. Hı-hı. Yani son maçta da benim dediğim değişiklikleri de yapmış aslında. Yani bir de Melih'i de ben eleştirmiştim. Dedim,
3: bir de diyorlar ki şu program dinlenmiyor diye. Bir de diyorlar ki şu program dinlenmiyor. Bak herkes seni dinlemiş. Helal olsun. Sen söylemeseydin Montella'nın bunları yapacağı yoktu.
10: Abi mecbur kaldı eleştirilerden sonra. Çünkü neden? Yani olması gereken oydu abi. Çünkü herkes görüyordu yani öyle olması lazım. Hakan Çalhanoğlu. Ya tamam İnter'de çok iyi oynuyor olabilir. Yani asist de yapıyor olabilir. Gol de atabiliyor olabilir. Ama milli takımda bir şey vermedikten sonra. Şimdiye kadar hangi maçı kurtardı abi? Bana söyler misin? Hangi maçta kritik maçta çıktı, gol attı. Türkiye'yi ne bileyim bir uçtura taşıdı. Mesela bu maçta yapması lazım abi. İkinci maçta. Paraguay maçında. Uzaktan bir tane yani vurup bir galibiyet. Yani o yıldızlığını göstermesi lazım ama yani o da yok. Yani ben ilk maçta söylemiştim aslında ama yani yapacak bir şey yok abi. Ne demişler? Olmuşsa ölmüşse yapacak bir şey yok. Ben Abdülkerim'i de eleştiriyorum abi. Yani biraz baskı görünce saçma sapan pas hataları, topu uzaklaştırma. Paraguay maçında da abi o yediğimiz golde topu uzaklaştırmaya çalışan Abdülkerim değil miydi? Rastgele vurdu, adamın önünde kaldı. Biraz baskı yiyince adam da ne yaptı? Uzaktan vurdu, gol oldu. Ha bir de Montella'ya gelince abi diyormuş ki ben sizden daha çok Türk'üm. Abi bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi o adam kovulsun, ülkeden gönderilsin. Ne Türklüğü kalır ne bir şeyini kalır. Hiçbir şey kalmadı abi. Herkes parasına bakıyor, işine bakıyor. Kimse de hikaye anlatmasın. Diyeceklerim bu kadar abi. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olasın. Hemen denk gelen bir başka telefon. Öyle o piti piti yaparak falan seçmiyorum arkadaşlar. Gerçekten denk gelen neyse diye bakıyorum. 12.79.
11: Doğan abi. Günaydın, kolay gelsin abi. İsmim Ozan. Galatasaray taraftarı, İstanbul'dan aradım abi.
1: Hoş geldin Ozan.
11: Hoş bulduk abi. Sabah maçı izlemedim abi. Sadece maç sonu röportajlarını izledim. Orada iki tane çok böyle güzel söz söyleyen iki kişi denk geldi. Biri Arda'ydı, diğeri de İlker Yağcıoğlu'ydu. Arda dedi, yalanla yani Türkçesini söylüyorum abi. Yalandan dedi, drama ya da hüzün yaratmaya gerek yok dedi. Biz bir işi beceremedik. Yani çıkıp oradaki bazı futbolcular üzgünüz müzgünüz. Arda onlara da laf kurarak dedi ki yani bunu yapmaya gerek yok. Biz bu işi beceremedik dedi. Ayrıca İlker Yağcıoğlu da ben aynı onun gibi düşünüyorum. Şu maçı gördükten sonra diyor daha çok karamsarlığa sevk edildi diyor. Çünkü diyor madem diyor böyle bir şey yapabiliyorduk. Madem böyle bir şey yapabiliyorduk neden ilk iki maçta yapamadık dedi. Yani madem yenebiliyorduk, madem bu kadar hızlı oynayabiliyorduk. Yani madem bu Amerika'yı yenecek güçledik. Yani yedekleri şey yapmıyorum abi, fiyatlamıyorum. Çünkü onlar da yedekleriyle çıktı, biz de yedekleriyle çıktık. Bu maç kıyas yapmıyorum zaten. Abi demek istediklerim yani Hacı Osmanoğlu'na spor bakanı hesap sormalı. Yani hesap sormasından ziyade istifasını istemeli. Sormayacaksa o spor bakanı da istifa etmeli bence. Benim gözümde böyle abi. Yani spor bakanı gidip Dünya Kupası'na gittiğimiz zaman senin dediğin gibi abi çimin üstünde fotoğraf çektirmeyi, top çektirmeyi biliyorlarsa böyle bir rezillikten sonra bence rezillik 24 yıl sonra gidiyorsun 180 dakika sonra hadi evinize diyorlarsa bu rezilliktir abi. Hakan Çalhanoğlu'nun arkadaşın dediğin gibi katılıyorum abi. Sen de biraz aslında böyle yapıyorsun ama sen hani çok vurmayalım diye. Yani birileri Hakan Çalhanoğlu'nu eleştirdiği zaman bazıları da Hakan Çalhanoğlu'nu eleştirmeyelim diye hani susturmaya çalışıyor. Hakan Çalhanoğlu bence milli takım tarihinde en kötü 10 numarası abi. Hani dediği gibi Inter'de ne yaptığı benim için önemli değil. Ben burada geliyorum, senin milli takımda izliyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun bundan sonra etrafında kurulu bir milli takım olmasını da istemiyorum ya. Eğer bir kişinin üzerine kurulacaksa milli takım bu Arda Güler olmalı. Yani TRT Spor'da sabah yanlışlıkla Amerika maçının özetini verirken ilk yarıda Paraguay maçının ilk yarısını verdi abi. Orada bir pozisyon dikkatimi çekti. Arda ile Hakan'ın top arasında kalıyor. Hakan çocuğa bir işaret yapıyor. Arda topu bırakıyor. Topu alıyor. Onu da rakibe atıyor abi. Yani demek istediğim bu, inşallah bundan sonra Hakan Çalhanoğlu çağrılıyorsa da ilk 11'de değerlendirilmez. Bunu söylemek istedim abi. Kolay gelsin, iyi günler.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Birçok kişinin belki de düşüncelerine tercüman oldun diyebilirim. O yüzden senin gibi düşünen çok fazla insan var, bundan eminim. 42-13, sana da günaydın. Duyabiliyorsun. Uzun zamandır da bekliyormuşsun. 87-32. Bir dakika, sesini açamadım. 87-32'nin. 87 geliyor 87-32. Hoş geldin.
12: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar, saygılar. Sabah sevgili Doğan Öncel 4.45'e kurmuştum saati. Telefon çaldı, bir ertelemeye bastım, bir daha bastım. Neyse anlayamadım. Sabah işe gidiyorum modunda sandım kendim de. Fırladım, geçtim salona. Açtım, 1-0 öndeyim. Gerideyim. Mağlubuz.
1: Ya dedim vardır. Dakika 6-7 dakika 6-7 o zaman.
12: 15. dakikada ben açtım ama televizyonu. 1-0 gerideydik o zaman ondan sonra. Vardır bunda da diye hayır dedim. Hacı Osman oğlu diye Cenab-ı Allah dedim böyle takdir etti.
1: Arda Güler dakika 10'du gol attığında ya. Yani 3. dakikada gol yedik, 10'da 1-1 oldu zaten.
12: Pardon ama ben 1-0'da Barış asist yaptı, Arda gol attı, onu gördüm yani. O zaman demek ki ben 12'de falan uykusu
1: tam uyanamamışsın. Tam uyanamamışsın orada. Evet, tam.
12: Tam uyanamamışsın. Evet. Neyse 1-0 girdi, açtım televizyonu, 1-1 oldu. Dedim şükür dedim falan, kazanacağız, şudur budur falan. Neyse yani maç genel olarak iyiydi, güzeldi. Çok iki tarafta biz çok istedik. Amerika bilmiyorum ne kadar istedi. Onlar yedeklerle, bizler yedeklerle. Sonuçta yendik yani. Sonuç olarak. Toplum olarak ben de kendi adıma da kendimi de eleştiriyorum. Bu da biz memnuniyetsiz bir toplumuz maalesef.
1: Bu arada kazanmak zorunda olan takım mı daha zor kazanır? Yoksa rahat olan takım mı daha kolay kazanır?
12: Rahat olan takım daha kolay kazanır diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Ya bu arada iyi bir ekibim varsa. Yani Amerika için konuşuyorum bunu. O yüzden böyle Amerika'yı pohpohlamak değil amacım. Ya biz ne kadar ya tamam ya devam bu maçı da almalıyız. Bari hiç olmazsa utandırmayalım. Bir gol atalım, puan almadan dönmeyelim dediğimiz an hatalar yapmaya başladık hep.
12: Evet ya Doğan abi bazen de olmayınca olmuyor abi. Hani ya illa ki geleceğiz üst tura çıkıyor. Ya olmadı ya ne yapalım? Çocuklar hepsini garajına basalım ne yapalım?
1: Abi olmadı. Beraberliğin bazen çok iyi bir sonuç olduğunu öğrenmemiz gerekiyor bizim. Biz her maçı kazanmak zorunda değiliz.
12: Orada hem fikrim. İlk iki maçta dediğiniz gibi galibiyete değil de beraberliğe oynasak daha şey oynasak dediğiniz gibi bu maç çok daha önem kazanacak bildiğin için.
1: Ya bir tart ya bir tart mesela şey diyeceğim şöyle bir tart ya hazır olacakmış gibi gözüküp olmuyorsa bir durdur. Biraz da onlar denesin bakayım. Çünkü ben bir süre yapamadım sonra tekrar denerim deyip ama biz sürekli saldır. Anladın mı?
12: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Şimdi tamam bizi C liginden buralara Montella getirdi. Ya ben illa gitsin kalsın yönünde şeyim yok ama benim sorum şu. Tamam Montella gitsin diyen arkadaşlara seslenirim. Beşiktaşlısı var, Fenerlisi var, Trabzonlusu var, Galatasaraylısı var. Ben de bu arada Galatasaray taraftarıyım. Mesela Montella'yı gönderdik. 4 sene üst üste Türkiye'de şampiyon olmuş Okan Buruk milli takım başına bugün geliyorum dediğinde gerçi Hacı Osmanoğlu getirmez ayrı bir oldu da geliyorum dediğinde hangi diğer saydığım kulüplerden hangisi okey diyecek buna? Ya herkes bir kulüp bulacak. Ya işte diyecekler işte orası Sümeyye benzeri şöyle böyle ya biz ortak
1: Osimhen'i de getirmeden bir şey yapamaz diyenden tut oradaki krizi çözemez diyene kadar gider yani.
12: Aynen yani o yüzden teknik direktör konusunda ben yabancıda okeyim abi. Bilmiyorum siz ne dersiniz de ondan sonra ben okeyim. Olursa ileri doğru bir Arda Turan olabilir mi? Ona da ne derler onu da bilmiyorum. Ama adam Ukrayna'da konuştu. Yani tamam şeydir. Ya öyle olsun isterim. Başka da acilen çok aciliyetinden bu Hacı Osmanoğlu'nun hemen Türk futbolunun başından gitmesi lazım. Hatta gitmesi için ben buradan dinleyicilere bir öneride bulunuyorum. Bu şimdi şey yaptı ya bu savcılar falan geçmiş yıllara ait insanların suçlarını falan araştırıyor 10 yıl 15 yıl geriye dönüp falan. Hı-hı. Bu adam zamanında bu hakemleri olduğu için demişti. Bununla ilgili bir şeyler yapalım da ya işte bir soruşturma açılsın da gitti de adam. Ya koltuk ne kadar tatlı günde yapışan kalkma arkadaşlar anlamadım ben ya. Her konuda böyleyiz yani. Benim diyeceklerim bu kadar sevgili Doğan Önce.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Eksik olmayın. Benim de mesela kafamda yerli bir teknik adam düşündüğümde hep böyle bir Sergen Yalçın kısmı geliyordu. Çünkü bu kadar disiplin değil işte. 3 ayda bir toplanacak. 2 senede bir organizasyon falan. Hani tam Sergen hocalık bir iş. Her gün antrenman yok. Toplayacaksın. Ara sıra maç seyredeceksin. Ne bileyim çalıştıracaksın falan. Ona uygunmuş gibi geliyordu ama ciddi anlamda bir örnek istersen. Vallahi ben milli takıma yakıştırabilecek bir hoca deyince benim aklıma şu an Fatih Tekke geliyor ya. Hani ileride inşallah bir gün milli takımın başına geçer de çatır çatır topunu oynatır. İnşallah onu görürüz yani. Onu söyleyeyim. Peki 80-33 sana da günaydın.
13: Günaydın Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz buyursunlar.
13: Hoş bulduk. İrfan ismim. Öncelikle sonunda bir galibiyet aldığımız için hepimiz mutluyuz. En azından bulut da olsa bir sevinç yaşamış olduk. Şu anda arkadaşlarına söylediklerine çok tekrar girmek istemiyorum ama hemfikir olduğumuz konular var. Hı hı. Sayın Hacı Osmanoğlu'nu tüm Türkiye bu federasyonun başkanı olarak görmek istemiyor. Burada hemfikiriz. Bu turnuvanın faturasının teknik direktöre kesildiğine büyük bir çoğunlukla hemfikiriz. Hocanın da buna hesabını vermesi gerektiğine inanıyoruz. Kadrolarda, oynanan oyunda, futbolcu tercihlerinde bunlar da pek %90'a emin olmadığımız konular olabilir. Bununla ilgili ne yapılacak, ne edecek zaman gösterecek. Ama işin özü biz turnuvaya şu mantıkla gidersek hep başarısız oluruz. Biz teşhisleri doğru koyamıyoruz. O yüzden de tedaviyi pek uygulayamıyoruz. Diyoruz ki Dünya Kupası'na gitmek başarı. Doğru, bir başarı. Ama bu yeterli bir başarı değil. Bizim büyüklüğümüzde bir ülke için. Bizim ülkemizde harcanan paraları, oynayan futbolcuların oynadığı ligleri, aldıkları paraları falan her şeyi düşününce, yani biz Haiti gibi, Kuraçao gibi gittik diye mutlu olacak bir ülke değiliz. Mutluluğun devamlılığı gerekir. Biz çok her turnuvaya katılmakla ilgili bir standart oluşturmalıyız. Ayrıca gittiğimizde de böyle ilk iki maçta biz hadi kalkın masadan, dükkan kapanıyor der gibi kovalamalar lazım. Böyle bir duruma düşmemeliyiz. O yüzden bunu bir ilk önce belirlememiz lazım. Ben çok kısa bir şey anlatacağım. Özel sektörde çalıştığım dönemde Antalya'da büyük futbol takımlarında gittiği büyük bir otelde organizasyonumuz var. Gittik oraya. Futbol sahası falan da olduğu için öncesinde bayilerimize dedik ki ayakkabı getirin, maç yaparız falan filan. Kısa kısa anlatıyorum. Gittik, animasyon ekibi dedi ki hadi maç yapacağız. Türklerle yabancılar maç yapalım dedi. İyi güzel. Biz herkes ayakkabısını getirmiş, çorabına kadar getirmiş, şortunu getirmiş. Türkler animasyon ekibi de gitti. Şenzonglarda yatan yabancılara tek tek dediler ki maç yapacağız. Türkler takım kuruyor, siz de oynamak ister misiniz? Kimisi Hollandalı, kimisi İsviçreli, kimisi Rus, kimisi Alman, birbirlerini hiç tanımayan. Bir sahibi çıktık, 11 kişilik sağ, kolay değil. O belli bir yaşa gelmiş insanların oynaması için. Birbirini hiç tanımayan, ayağında ayakkabı olmayan, terlikle bile oynamayan, yanın ayak oynayan yabancılar bizi perişan ettiler. Bu neyi gösteriyor aslında biliyor musunuz? Hem konuşurken kolay konuşmak da oynamaya gelince herkes bunu oynayamıyor. Bu bir. İkincisi Avrupalıların daha biz çocuk gibi top neredeyse seçmelerde olur ya 5 yaşında 6 yaşında çocuklar. Top neredeyse herkes orada olur. Biz hep öyle oynuyoruz. Ya bizim bir mantığı, bir futbol kültürünü, bir sistemi oturtmakla ilgili problemimiz var. Federasyon başkanı tartışılıyor, hoca tartışılıyor, kim getirilecek diye tartışılıyor. Gelecek adamlar belli. Ya ben Fenerbahçeliyim, ya Arda Turan gelmeli. Doğru zamanda, doğru şekilde. Ya Fatih Tekke dediğiniz gibi gelmeli. Ya Aykut Kocaman gelmeli. Ya tartışılmayacak birileri getirilmeli. Ve bizden olmalı.
3: Fatih Tekke'nin gelişini bir tek Trabzonlular tartışır. Onların kendi aralarında öyle bir şey var. Hayır, onlar Trabzon'da tartışılır. Fatih Tekke Trabzon'da eleştiriliyor. Ben Fatih Tekke'yi bir Beşiktaşlı'nın, Fenerbahçe'nin veya Galatasaraylı'nın eleştirdiğini görmedim.
13: Yani ben Fatih Tekke'ye helal olsun derim. Fenerbahçeli olarak. Şimdiki kadroyla elinden gelenin en iyisini yaptığını inanıyorum. Bundan sonra da daha başarılı olacağını inanıyorum. Bazı eksikleri olabilir. Her insanın eksikleri vardır. Ama bence çok daha iyi işler yapacak. Yani burada Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok ya. Doğruyu yaptıktan sonra sonuç almak çok kolay. Ama aynı hataları yapıp farklı bir sonuç beklemek de saflık oluyor.
3: Bak yani Orkun dedi güzel ki Orkun. Orada onurumuz ve şerefimiz vardı. Biz onu kurtardık diye düşünüyorum dedi. Maç sonrasında. Çok doğru bir açıklamadır. Bizim beklediğimiz, bizim yumuşamamıza sebebiyet verebilecek ya da aferin be çocuğa diyebileceğimiz, anladın mı? Çünkü bizim onurumuz ve şerefimiz kısmı çok kıymetli ya. Montella'nın açıklamasını söyleyeyim size. Bu maç 1000 zafere bedel bir maç oldu. Şimdi bir dakika.
13: Evet.
3: O 1000 zafer kısmı ne biliyor musun? Ben bu galibiyetle sadece Amerika'yı yenmedim. Beni eleştirenleri yendim, medyayı yendim. Ondan sonra işte belki rakiplerimde, teknik adamların bana bakış açılarını yendim. Bu kadroyu bana seçtirenleri yendim falan deyip o 1000 tane nedenini içinde saklamadığı için söylüyor bunu Sayın Montella. Öyle söyleyeyim.
13: Ya şöyle bir şey var Doğan Bey. Zaten bizim kızdığımız konu neden yenildiniz değil. Neden bu kadar ruhsuzdunuz ve neden bu kadar yanlış yaptınız? Neden doğru bir şekilde kadroyu kurmadınız? Neden sahada gördüğünüz halde 60 dakika oynanamayan oyuna müdahale etmekte geciktiniz? Neden 10 kişi kalmış takıma 45 dakika bitirmişiz? Ya 60. dakikaya kadar neden değişiklik için bekliyorsun forvet almaya? Yine gibi bu yanlışlara, bu ruhsuzluğa, bu hatalara kızıyoruz. Yoksa biz dünya şampiyonasına gittik, her maçı kazanacağız, finale çıkacağız, bu kupa kesin bizim elimizde falan diye bir kafayla gitmemiz, gitmedik ki zaten. Böyle bir düşüncemiz yok. Olmadı da.

0: Bilmem medeniyetin çocuklarıyız. E o zaman Montene ne? Montene ne ya? Akhisar'da mı doğdu? Kütahyalı mı? Niye o zaman orada yabancı hoca var? Hakemlere böyle bir yorum yapıyorsan, o zaman hocayı da değiştireceksin. Ya Fatih Tekke getireceksin, ya Abi Turan'ı, ya da başka bir Türk'e getireceksin. Hacı Osmanoğlu zaten çelişkilerle dolu bir insan. Ne yaptığı belli değil. Çıkıyor bir de ahkam kesiyor. Milyonlarca insana racon kesmeye kalkıyor. Öyle bir dünya yok. Sen bu milletten büyük değilsin. Bir makamda geçici olarak bir görevdesin. Oraya da nasıl geldiğinde tartışılır. Allah en kısa zamanda inşallah bu futbolun başından gitmeyi de nasip eder. Biz de rahatlarız, kurtuluruz. Hiç kimse mutlu değil senden kardeşim. Git ya. Başka yapacak işin yok mu senin ya? Neyse, iyi yayınlar diliyorum.
1: Seni de eleştirmişler, kusura bakma da ayakkabısı olmayan adamlara da yenilmez herhalde değil mi diye. Yani böyle o kız siz de harbiden ne kadar kötü bir takım çıkarmışsınıza dönmüş.
0: Yani sizden...
1: orada senin anlatmak istediğin olay.
0: Çok güzel bir şekilde mevkisini koruyarak oynadılar. Biz Türkler top neredeyse herkes oraya koşmaya başladı.
1: Abi,
0: ya yerinizde dursanıza kardeşim.
1: Hani gerçekten
0: dinlemiyorlar.
1: Evet, işte Türk insanının dinlememe durumu var. Bana bırak onlar bende falan deyip gelin buraya Viyana'yı da alacağız merak etmeyin diye oraya kadar gider konuya.
0: Yani ben yaşanmışı söylüyorum. Valla böyle oldu yapacak.
1: Eyvallah şey sağ olasın.
0: İyi yayınlar.
1: Hadi sağ olasın. Ya. Bunlar hep yaşanılan şeyler. Doğan abi Orkun öyle dedi. Peki Şenol Güneş ne dedi? Ben Şenol Güneş'in dediğine katılan taraftayım. Ayrıyeten Orkun'un oynaması gerektiğini düşünen bir Galatasaray taraftarıyım. Bu Onur maçıydı da diğerleri ne maçıydı diye sordu Şenol Güneş. Yani Onur maçı, şeref maçı bunlar boş söylemler. Ayrıyeten yani Türk milli takımının onuru şerefi sadece bir maçla ölçülemez. Şimdi bir dakika. Burada Onur maçı, şeref maçı buradan hiç puan alamadan, galibiyet almadan dönmememiz gerektiğini düşünerek sahaya çıktık derken ilkinde yaptığımız hataları yapmamamız lazım. Konsantrasyonu, motivasyonu bu maçta sağladık anlamına gelir. Şenol Hoca'nın da söylediklerini Şenol Hoca'ya bir daha dinlettiğimde kendi söylediğini anlayamayabilir. Yani ben bunun çilesini çok çektim. Şimdi Şenol Hoca da Orkun'un bu söylediğini ilkinde anlayamadıysa hatayı kendinde arasın. Ben Şenol Hoca'ya ders verecek bir insan değilim de Orkun'un ne demek istediğini burada 30 kişi anladıysak Şenol Hoca başka bir yerden vurmaya çalışmasın. Yani olayı işte bir Türk milli takımının onuru şerefi sadece bir maçta ölçülemez. Gazi Mustafa Kemal'in sözüyle mesajımı bitireyim. Türk milletinin şeref ve haysiyetini her şeyden üstün tutarım. Yani öyle bir maçta bir şey düzeltilemez falan gibi bir noktayı da koymaması gerekirdi yani. Burada olay çok farklı yani. Şenol Hoca tarafında elbet ben de olurum. Benim de zamanında eleştirildiğim noktalar, kıyafetimdi, o suydu, bu suydu, oynat. Ben forma adaletsizliği çok görmedim Şenol Hoca döneminde. Ben Beşiktaş döneminde de iyi işlerdi. Şenol Hoca'nın kendini sadece şöyle bir durumu vardı. Ya bana Beşiktaş'a gelirken bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Şu an tekrar gelsin. İçinde kaldığı için şunu söyleyebileceğini düşünüyorum ben Şenol Hoca'nın. Şenol Hoca'nın Beşiktaş'a gelseniz bugün ilk isteyeceğiniz topçu kim olabilir? Ya Ozan Tufan çok içimde kaldı. Acaba gelir mi Ozan tekrar bizimle? Çok istedim biliyor musun Beşiktaş'ta oynatma konu diyebilir yani. Takıntılı çünkü yani bir oyuncusuyla iyiyse her yere o oyuncuyla gitmek istiyor. Yeni bir oyuncu yok. Hazır kurulu kadroları çok güzel yönetebiliyor. Yaptıklarıyla, başarılarıyla ilgili olarak söyleyebilme durumum söz konusu değil. O hadsizliği yapamam. Ama hani Allah korkusundan biri olarak söylüyorum. O Allah korkusu olan biri olarak söylüyorum yani. Şeyden dolayı söylüyorum ama hocam yani. Sen de bir gün geldiğinde ben de şu oyuncuyu istiyorum de be. Vallahi de yani o kadar uzun süre sen de kaldın Aykut Hoca gibi görev yapmadığın. Gittin yurt dışlarında denedin bir şeyler denedin. O hani orada kalamadı, olmadı. Kadro kurma konusunda sıkıntı yaşıyor. Kurulu kadroyu yönetebilme konusunda iyi teknik adamlardan bir tanesi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: 33.60. Ozan.
3: Abi
1: Ozan neredesin?
3: Vallahi abi seninle konuşmak için bir 30 dakika daha bekleriz. Hiç problem değil. Orada
1: yapma,
3: biraz
1: yapma, ya,
3: şey abartma. Yapayım dedim. İroni yapayım dedim.
1: Abartma abi ne demek? Olur mu öyle şey? Gel bir gün beraber program yapalım aşk olsun. Kusura bakma. O kadar senin gibi şu an 28 30 32 34 dakika bekleyen var ki.
3: Abi senin samimiyetine canı gönülden inanıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum sana. Biz de anlayabilenle yola devam ediyoruz.

0: aslında benim 2-3 tane bir 2-3 tane konum var. Hepsinden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Şimdi eleştirilerle ilgili bazı yorumları var. Eleştiri yapılan arkadaşların. Şimdi bu ülkede futbolculuğun
1: sen seni duyuyoruz. Sen radyoyu kapat. Ben sen normal an, konuşmaya devam
2: kapattım
1: et.
2: Kapattım abi. Kusura bakma. Peki, kusura bakma.
1: Güzel geliyor sesin.
2: Futbolculuğu anlamında Hacı eleştirildi. Teknik direktörlük bağlamında Fatih Terim eleştirildi. Şimdi Hacı mi Hakan Çalhanoğlu mu diye sorarım. Fatih Terim mi Montella mı diye sorarım. Kendi kendime. Hı hı. Ondan sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde biz şeyi değerlendiremedik. Bu da bizim Türk futbolunun ayıbı olarak düşünüyorum. Kendi açımdan. Şenesersizlik gibi bir değeri biz değerlendiremedik abi. Kullanamadık. Bu da benim için ikinci bir aslında futbolumuzda küçük bir yara olarak görüyorum. Üçüncüsü de ben kendim için de bir öz eleştiri yapıyorum abi. Abi ben benim neden Türk milli takım formam yok? Abi fiyatlar acayip yüksek. Biz formamızı giyip maç izleyemiyoruz. Formayı alamıyoruz. Neden böyle bir politikaları var onu çözemiyorum. Burada bizim kızacağımız kişiler futbolcu kardeşlerimiz değil. Montella'dır abi. Montella kendini bize affettirecek abi Avrupa Şampiyonası'nda. Eğer orada affettiremiyorsa bavulunu toplayıp gidecek abi. Bu kadar basit.
1: Nokta mı?
2: Noktadır abi. Teşekkür görüşmek üzere. Kardeşim. Kolay gelsin.
1: Sağ olasın. Eksik olma. 16.39. Sana da günaydın.
3: Tamam Bey.
1: Buyursunlar.
3: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Eksik olmayın. Sizleri sormalı. Sağ olun. Ben iyiyim.
3: Teşekkür ederim. En iyisin. Güzel yanılsın. Teşekkür ederim. Demin şöyle bir şey diyeceğim Dünya Kupası için. Bu süreçte şöyle bir şey. Buna başlamadan önce bizim kamuoyunu medyada, seyircide, taraftarda, oyuncuda bir beklentimiz vardı. Her maçı alırız 3 puan falan. Doğru mu? Öyle bir şey vardı. Beklenti vardı değil mi? Ve futbolcularımızı da böyle bir strese soktuk. Bence. Sen güzel bir şey dedin ya. Dedin ha. Deniyorsun. Bir dur bir de rakip gelsin değil mi? Hı hı. Alo.
1: Evet. Hı hı. Dedim. Ha, evet.
3: Öyle bir şey. Yani bence biz şimdi ben bakıyorum Brezilya'nın ilk maçı Fas'la. Brezilya Fas'a karşı 45 dakika defans yaptı ya. Yani çıkmadı. Oyunu kontrol etti. Bak Brezilya'dan bahsediyoruz. Doğru mu?
1: Evet. Yani ben illa kazanmak zorunda olmanın yanlış olduğunu söyledim. Hep söyledim yani.
3: Kanun olarak futbolcularımızı da buna şartlandırdık. Ama Montella hocamız da bunu görmesi lazımdı. Bu baskıyı şey yapması lazım. Bak Amerika mesela çıktık. Neydi şeydi. Rahattı çocuklar değil mi?
1: Ben mesela şöyle söyleyeyim babacığım. Perşembe günleri halı saha maçımız var bizim. Bu dublaj sektöründeki arkadaşlarımızla. Vallahi beklerim. Dallas diye bu Hisarüstü tarafında yukarıda Tarabya üstü taraflarında oynuyoruz. Dallas diye bir güzel 9-10 arasında her perşembe maçımız var. Bekleriz yani. Onun sonrasında orada genç arkadaşlar var. Doğumlularına söylüyorum 90 küsür doğumlular. Onlar da Doğan abi. Ben de onlara abilik yapıp ileri gidiyorum. Tanju Çolak gibi falan. Offside de yok falan. Ben her gelene vururum diye. Öyle bir şeyim yok. Ben defansına ayrılmayan bir adamım. İyi bir sabit kimdir? Tamam, iyi bir ön liberoyumdur. Top dağıtırım. Mevkiyi severim. Kesmeyi severim. Orta kesmeyi severim. Ara pası severim. Gelen rakip oyuncuyu kesmeye çalışırım. Genç çocuklar bazen içimden geçiyorlar. Bazen üstümden geçiyorlar. Yapıyorum ama şunu öğretmeye çalışıyorum çocuklara. Ya halı sahada olsa ileriye gittiğinizde geri dönmenin ayıp olmadığını düşünün. Bana da pas atabilirsiniz. Bir daha oyun kurabiliriz. Olmuyorsa 3 kişinin arasına dalmanın bir anlamı yok. Dön bana. Kaç kenarlara açalım oyunu. Bir set oyunu yapalım. Ben basketboldan geliyorum. Diyorlar ki evet haklısın. Bak bunu öğrettim 4-5 maç sonrasında. Boştaki adama top atmayı, rakibi koşturmayı, yormayı, arkadan sızan bir adama beslemeyi, gol atmayı. Bu kadar basit. Halı saha oyunu bu kadar basit ya.
3: Futbol da bu kadar basit yani.
1: Topu koşturacaksın abi. Sen koşmayacaksın.
3: Akşam Almanya Ekvator. Almanya 1-1'e kadar defans yaptı. Çıkmadı. Bak Almanya. Doğru mu? Ya bunu biz yapamıyoruz. Biz kendimizi biraz bazen yükseklerde görüyoruz. Kamuoyu olarak, futbolu olarak, şey olarak. İlk önce kendimizi bileceğiz. Bizde bir tabir vardır. Yanlış anlama. Ayağımızı, yorganımızı gör. Doğru mu? Onun için mesela Avustralya maçına bir beraberliği cebe koyup da çıksaydık, Paraguay maçına, şimdi daha farklı şeyleri konuşuyorduk. Doğru değil mi?
4: Evet evet.
3: Ondan sonra işte ona kızıyoruz, buna kızıyoruz. Ama burada ben Montoli Hoca, Hoca'ya da biraz şey yapayım. Bu süreci bunun görmesi lazımdı. Doğru mu?
1: Bak çok yani... güzel bir mesaj okudum. Bu galibiyetten sonra atılacak mesaj, manşet nedir diye söylemiş bir dinleyicimiz, sağ olsun. Ameliyat çok başarılı geçti ama hastayı kaybettik.
3: Tam kitabın ortasında.
1: Çok güzel, çok güzel. Sonucu bağlamış ya. Orta orta değil yani. Direkt sonucu noktayı koymuş yani.
3: Buradan şimdi bitti gitti, her şey gitti. Şimdi turnu. Yani ne yapayım, bir dahaki turnuvada tekrar gardımızı alıp tekrar geçmiş hataları yapmayıp ilk önce turnuva başlıyor. Nasıl oynuyor bak, Arjantin bile ya. Arjantin, Messi'si var. O ilk önce kontrollü başlıyor.
1: Abi olur, İspanya mi? Berabere başladı ya. Bu turnuvanın mutlak favorisi diyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Arjantin Dünya Kupası'nı aldığında Suudi Arabistan'a mı Katar'a mı ne yenilerek başladı yani.
3: Suudi Arabistan ilk maçta yenildi. Evet. Evet. Onun için yani burada ilk önce kamuoyuna kendimizi, burada büyük futbol akılları, mesela kim, Fatih Erim, Şenol Güneş hocamız, yani onların saygısı, onlara bizim akıl verecek gibi şeyimiz yok. Ama ilk önce Mustafa Deniz hocam gibi, Dergen'de mesela tecrübeli Okan'da, kamuoyuna buna alışma söylememiz
1: ben
3: lazım.
1: Şöyle söyleyeceğim. Bununla... Bak bunu Fatih Hoca da, bunu Hacı Osmanoğlu da, bunu bundan sonra federasyonun başına gelebilecek teknik adamı da, federasyon başkanı da bilmeli. Oraya geldiğinde sen ilk başarısızlığında en kötü adam ilan edileceksin. Bunu göze alıyorsan geleceksin, almıyorsan gelmeyeceksin.
3: Abi,
1: seni eleştirebilecek insanları da bileceksin. Ya seni Fatih Terim eleştirebiliyorsa ondan gurur duyacaksın. Evet, Fatih Hocam'dan da çok öğreneceğim şeyler var diyeceksin. Susturacaksın. İletişim budur. Ahkam kesmeyeceksin gittiğin yerde. Güç zehirlenmesi asla yaşamayacaksın. Bunu Fatih Hoca da yaşadığında kendi kulübünden gönderildi. Anlatabiliyor muyum?
3: Ya bak, biz de Fatih Terim'i tartıştık ya. Okan 4 senedir şampiyon, Okan Hoca'yı tartışıyoruz, doğru mu? Yani onun için Türk futbolunda şeyler bitmez. Yani biliyoruz kısacası, bundan bir ders alacağız. Bir dahaki turnuvalarda kendimi gücümüzü bilerek oynayacağız. Bir de Doğan Bey, turnuva maçlarıyla grup maçları farklı. Grup maçlarında bir dahaki maçta mesela 8 maçlık bir periyot var, doğru mu?
1: Hı hı.
3: Orada saldırırsın, oynarsın, telafiyon var. Ama turnuva maçı bak, iki maçın bırak şeyi, bence şu Avustralya maçın belki berabere kalsak, Paraguay maçı daha
1: ben farklı. Ben her şeye söylüyorum, şöyle bir şey söyleyeceğim. Hepsini geçelim, unutalım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Sessizlik arkadaşlar, 1-2-3 tıp diyorum.
3: Aynen.
1: Önümüzde önümüzde Eylül'de Fransa, İtalya ve Belçika maçlarımız var. Yani, bir dakika bir bakın bakayım. Bu Montella ile devam edebilecek miyiz? Bu federasyon kalacak mı? Aynen. Bu çocuklar nasıl hazırlanacak, bir onları görelim.
3: Aynen, 16 tane çocuğumuzu, futbolcu kardeşlerimizi, çocuklarımızı değiştiremeyeceğimize göre yine bu çocukların arkasında durup, dediğim gibi yolumuza bak, derslerimizi çıkarıp yolumuza
1: bak. Çok
3: bakacağız.
1: Teşekkür ediyorum sana da. Sağ olasın, görüşmek
3: perşembe
1: üzere.
3: Perşembe geri dön size inşallah.
1: İnşallah beklerim efendim her zaman. 51-18.
5: Doğan abi merhabalar.
1: Hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
1: Kısıtlı zamanımız var. Kısıtlı zamanımız var zaten, evet. Hadi.
5: Evet, şimdi şöyle, birincisi ilk söyleyeceğim şey, Montella denen arkadaşı kesinlikle milli takımla aforoz etmeniz gerekiyor. Bence, şimdi sen kimsin ki bunu söylüyorsun? Ben şuraya geleyim. Biz aslında burada futbol izleyicisiyiz. Bu ülkede futbolu takip eden, yorumlayanlarız. Bence psikolojiye inanan bir insanın bir kere milli takımın başına gelmesi gerekiyor. İkincisi ise psikolojiye inanan bir insanın TFF'nin başına gelmesi gerekiyor. Ben Beşiktaşlıyım. Fatih Terim'i açıkçası karakter olarak çok tercih etmesem de futbol adamlığına saygı duyuyorum. Okan Buruk'a da aynı şekilde. Genelde meyve veren ağaç taşlanır muhabbeti var ya, Galatasaray'ın değerlerine de bu şekilde davranırız. Yarın öbür gün Arda Turan gelir. Arda Turan'a da yine bir şeyler söyler kamuoyumuz. Sorun yok. Fakat burada bu insanların ortak özellikleri var. Ben Galatasaray'ın kulüp yönetimi dahil futbolcu psikolojisine çok önem verdiğini düşünüyorum. Bizim milli takımımızda hiçbir şekilde bir mentorun belki var ama biz hiç hissetmiyoruz. Bir mentorun bulunmaması, futbolcuların psikolojilerinin gerçekten yönetilememesiyle alakalı zaten bu Dünya Kupası'ndan elenmemizin bence %60-%70 sebebi bu. Bir ikinci konu Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu bunlarla alakalı. Bu futbolcuları kesinlikle milli takıma sokmamak gerekiyor. Sebebi ise şu, tamamen ben bunun olduğunu düşünüyorum. Popülasyon sağlamak adına belirli videolar çekip ya tamam futbolcusun çekersin, futbolcusun eğlenirsin ama yani nedir yani hani maç öncesinde şey ya dün mesela Hakan Çalhanoğlu'nun saç kesimini paylaşması bile beni irite etti. Yani sen milli takım futbolcusun, kaybetmişsin, Amerika'dan döneceksin, 80 milyon insanın umutlarını kör etmişsin, sağa pas sola pas yaparak gelmişsin saç kesimini paylaşır. Bana ne kardeşim senin saç kesiminden? Futbolda oynayacaksın, paraya dayalı oynamayacaksın. Yani para bunları sürekli birincisi baştaki adam psikolojinin parayla yönetildiğini düşündüğü için zaten bizi bu girdaba soktu bence. İkinci olarak da futbolcuların bu parayı aldık böyle bu hayır Arda Güler parayla hiçbir işi olmayan geçmişi çok mücadelelerle geçen bir çocuk. 21 yaşındaki çocuk dün sahada bugün sahada tarih yazdı. O tarihin temel özeti de şuydu. Psikoloji her zaman en önemlisidir abi. İnan, önce inan, ondan sonra devam et. Yani evet az önce bir bağlanan dedi ki Paraguay'ın kadrosu mu bilmem ne mi? Evet abi hiç kimse de yıldız oyuncu aramıyor kimse. Biz de yıldız aramıyoruz. İyi futbolcu arıyoruz.
1: Futbol her zaman bir de takım oyunudur.
5: Bu kadar.
1: Bireysel beceri yani ihtiyaç duyduğunda sahneye yani çıkar. Ama biz hep ihtiyaç duyuyoruz. Anladın mı? Takım oyunumuz olmadığı için hep bireysele ihtiyaç duyuyoruz. Ben sana şöyle söyleyeyim. Güzel bir şeyle bitireyim. Isparta'da bir fabrikada yangın çıkıyor. Bir vatandaşımız yanık dolayısıyla hastaneye kaldırılıyor. Yalnız hastanede yapılan tetkikler sonucunda yanıktan çok vücudunda kırık ortaya çıkıyor. Daha çok kırıkla karşı karşıya kalıyor doktorlar. Diyorlar ki ne oldu? Hastanın verdiği cevap şu: beni kürekle söndürdüler diye. Biz bunu yaptık milli takıma.
5: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani beni kürekle söndürdüler ne demek ya? Üstüme söneyim diye kürekle vurdular, diğer tarafımı kırdılar diyor. Yangını söndürdüler ama içimi kırdılar diyor. Kaburgalarımı, bacaklarımı, her tarafımı kırdılar diyor yani.
5: Ameliyat başarılı işte ama hastayı
1: kaybettik muhabbeti. Evet abi odur ya.
5: Evet, evet aynen öyle abi. Yani son bir cümle kurayım kapatayım abi, çok zamanını almayayım. Kesinlikle ben milli takımı sonuna kadar desteklememiz gerektiğini düşünüyorum ama bugün sahada saat 5'te izlediğimiz karakterli oyuncular Ozan'ından Oğuz'una, bunlar bizim değerlerimiz abi. Bizim gerçek değerlerimiz bunlar. Çünkü onların muhtaç olduğu şey bir takım oyunu, bir başarı. Bu başarı hikayesi, kendilerini göstermek. Kendilerini sağa sola top atarak gösteren insanlara artık bizim ihtiyacımız yok. Teşekkür ederim Doğan abiciğim.
1: Ben çok teşekkür ederim kardeşim. Eksik olma. Son telefonlardan bir tanesiyle de devam edelim. O da 03.15'miş. Sana da günaydın.
4: Günaydın Doğan abiciğim. İyisin.
1: Çok şükür. Hoş geldin.
4: Bomba gibi geliyor sesin. Doğan abiciğim benim sana bir tane sorum olacak. Sonra yorumuma geçeceğim. Senin çok güzel bir yayın girişi single'ın vardı abi. Onu sen niye artık yayınlamıyorsun?
1: Yayınlarız. Yaparız. Bilmem öyle şey değil. Eyvallah, eksik olma.
4: Doğan abiciğim Beşiktaşlı olarak inşallah transferlerimizi yetiştiririz. Kampa en az 4 oyuncuyla gideriz. Yeni transfer olarak baba stoper, sol bek, sol açık, bir de kaleciyle. Yoksa bu şekilde gidersek kampa kalecisiz gideceğiz gibi duruyor. Yani Emre kalecimiz şu an resmi olarak değil mi abi?
1: Ersin de belli değil. Daha belli değil. Daha net cevabını vermedi. Hull City istiyor falan denildi ama
4: gitsin abi, İngiltere'yi görsün, Türkiye'den kurtulsun. İnsanların böyle daha free düşündüğü, free yaşadığı bir toplumda yaşasın. Orada futbolunu oynasın. Rıdvan gibi onu da sonradan satın alırız bir daha 3-5 sene sonra.
1: Tabii canım, biz denenmişi tekrar deneyebiliriz. en sevdiğimiz.
4: Milli takımımız için de yani ayaklarına sağlık. Orkun'un ayaklarına sağlık, gözlerine sağlık. Kurban olayım ben ona. Oynadığında neler yapabileceğini gene gösterdi.
1: Gene biraz çok duygusal çok bakış bu diyorum.
4: Nasıl abi?
1: Duygusal bakış diyorum biraz buna.
4: Abi duygusal da göz var, nizam var. Ben Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında bilmiyorum ama abi mi desem, Hakan Bey mi desem, ben 32 yaşındayım. Evet. Inter'de, Milan'da, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı duyguyu milli takımda oynamıyor. Benim düşüncem bu. Ve kendini milli takıma Avrupa'daki verdiği gibi veremiyor. Yani eğer bizim Hakan'ımız yeteneğine, gücüne asla şüphemiz yok, o Avrupa'daki maçlardaki gibi milli takımda oynasa, zaten biz bugün Hakan varken Orkun'a ne gerek var, Hakan varken Salih'e ne gerek var diye konuşuruz. Ama biz ne diyoruz? O oynamasın Orkun oynasın, o oynamasın Salih oynasın, Hakan hep geri plan atıyoruz. Çünkü adam milli formaya giydiği zaman o isteği göstermiyor. Bilmiyorum niye böyle yapıyor. İnşallah düzelir. Hakan'a gerçekten milli takımın ihtiyacı var. O da kendini Avrupa takımlarına verdiği gibi ülkesinin takımına da verir. Çok teşekkür ederim Doğan abiciğim.
1: Ben teşekkür ettim kardeşim. Bilmiyorum. Eksik olma. Son bir telefon kaldı zaten. Onu da almamıştık. Onu da alalım. Onunla da diyalog kuralım, konuşalım. 12.43. Alo. Sana da günaydın. Seni dinliyoruz. 12.43.
6: Alo.
1: Hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi günler. Ben biraz şey aldım. Ben de televizyonu maç seyrettim. Lütfen bu yayına bağlanmalar sadece milli takımla yorumlarsınlar. Kendi takımları yorumlar. Ben şimdi öncelikle milli takım neden bir hafta kadar şeye gitti? Turnuvaya. Bu bir. Mesela şimdi siz arabanızda veyahut da otobüste bir yerden bir yere giderken benim bir süre sonra kulaklarımda şeyler geliyor değil mi? Zonklama geliyor. Hava değişikliği. Ortama alışamadılar. Sayın Başkan, Tefero Başkanı eleştirilerle gidip Adalet Bakanı'na şikayet etmeyecek. Bu arada ne saat 11'e doğru bir arkadaş milli takımı yedeklerinden falan bahsetti. Evet, milli takımda 4-5 tane oyuncu bunun oynayacak yeri yok. Onu söyleyeyim yani, kusura bakma. Tabii bir de şey, özür dilerim. 2002 ruhu, yani futbolcuların kendilerinde değil, oyun anlamında 2002 ruhu yok. Bunu TFF'nin yapması gereken bu 2002 maçlarını, özellikle bugünkü gibi geriye dönüş maçlarını seyretsinler. Futbol nasıl oynanıyor, ben arkadaşlarım vakitlerini anlayayım, sizlere bir iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bu arada çok da güzel bir haber aldım. İnşallah bundan sonrası için de çok keyifli olacaktır. Dün bu haberle ilgili detaylar vardı. Eğer Euroleague 19 takımına devam kararı alırsa Beşiktaş Euroleague'de yer alamayacaktı. Basketbol anlamında kısıtlı kadrosuyla güzel sonuçlar alan takım oyunu nasıl oynanır sorusunun cevabını Alimpiyeviç ve öğrencileriyle bu sezon gerçekten hem Fenerbahçe karşısında şampiyonluk maçlarında da hem diğer taraftan turnuvalarda da Avrupa'da da çok net bir şekilde gördük. Ligin 20 takımla oynanmasına karar verilmesi halinde Beşiktaş önümüzdeki sezon Euroleague'de mücadele edebilecekti ve Beşiktaş Gain 2026-27 sezonunda Euroleague'de mücadele edebilecek. Karar içlerinde Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in de bulunduğu 13 hissedar takımın oy birliğiyle alındı. 19 değil 20 takım olsun, bir takım bay kalmasın, öteki taraftan düzen bozulmasın dendi ve Beşiktaş Euroleague'de 2026-27 sezonunda Euroleague'de oynamaya hak kazanan takımlar arasında yer aldı. Bu gerçekten Türk basketbolu açısından da çok güzel bir şey. O yüzden sevgiler, saygılar olsun bir kez. Ya ne güzel mesajları atıyorsunuz ya. Size inanamıyorum. Bazı şeyler okuyamıyorum yayında. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Hani biraz önce bağlanan, ondan bir önce bağlanan, ilk bağlanan abi vardı ya. Herkesi bir şeye, bir yerine, birilerine benzetiyorsunuz ya. Allah hani neşenizi daim etsin. Ben hani beni güldürdünüz, Allah da sizi güldürsün kısmına geliyorum ben. Bunu çok duymuşumdur. Hani mütevazı olamayacağım. Abi sen bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün diye. Çok güzel bir uyum yakaladığımızdan şüphem yok, onu söyleyebilirim. Elbette ara sıra çapaklar var. Biz de Doğan Öncel'le Torna diye bir program düşünüyoruz. O çapakları da aradan atabilmek adına bir şeyler yapıyoruz. Öyle devam ediyor. Şaka bir tarafa. Hep eleştiri de olacak ki eleştirileri bu arada dikkate alan ve aynı zamanda gerçekten düzeltmeye çalışan biriyimdir. Hem televizyonla ilgili de senin kadar işte bu kadar uyumsuz bir moderatör görmedim diyen mi ararsınız? Ekşi Sözlüğe falan da yazmışlar mesela son gördün mü diye. Bana da atıyorlar. Ben de çok da gezen biri değilimdir öyle. Sosyal medyada benle ilgili ne yazılmış diye merak etmem. Abi sana bunu yazmışlar. Geçenlerde 2001 yılında kazandığım Türkiye Stand Up Şampiyonası ile ilgili olarak bir video varmış. Nostaljik sitelerden bir tanesi. Türkiye'de stand-up ilk olarak işte Yılmaz Erdoğan'la Cem Yılmaz'la yapıldığı dönemlerde bir yarışma olmuş işte. O yarışmada ben Türkiye şampiyonu olmuştum. Rumeli Hisarı'nda, o zaman Rumeli Hisarı kapatılmamıştı da. Jüri üyeleri işte Tarkan, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ. Tarkan ne alaka ya falan diye. Hani orada tebrik etmek yerine ya geçen bir videonu seyrettik senin. Stand-up şampiyonu olmuşsun. Tarkan ne alaka ya falan. Yani önce hani şey yok bizde. Abi sen ne yapmışsın ya daha önce, tebrik ederim ya, bak o kadar kişinin arasından sonra niye devam etmedin, işte yaptırmadılar mı, hani o kadar çok şey oldu ki konuyla alakalı. Ya Doğan Öncel 41 diye daha önce Doğan Öncel diye bir hesabım vardı Instagram'da. Biri çalmıştı. Ondan sonra öyle tufaya düşenlerden biri oldum işte. Benimle ilgili, seninle ilgili şu haberi gördün mü falan dediklerinde, o zaman şimdi eskiden her şeye tıklıyorduk mesela. Aa bakayım ne yapmışlar diye. Bir baktım ondan sonra iyi günler hesabınız artık bizde, işte geri almak istiyorsanız bu kadar para istiyoruz senden falan. O zaman da takipçi sayım kaçtı böyle, hani 13 bin 14 bin civarında o zamanki mesela. Sonrasında bir süre hiç kullanmadım. Bir sene iki sene falan almadım bile. O zaman bir radyo programında ele geçirilmişti. Ondan iki yıl sonra da tekrar Bein Sports'a başladığımızda yayın yapmaya, Cem Arslan, ben işte Ali Ferah Boğut, Hop Dedik Ayhan falan bir program yaptık böyle. Bir buçuk iki sene. Orada yaptığımızda dediler ki biz bir şey paylaşımlar yapıyoruz oğlum takipçilerimize. Senin de sosyal medya açman lazım deyip zorla açtırdılar işte o zaman. Oradan kalan işte ara ara bir şeyler paylaşıyorum ben de. İşte Melih abi diyordu sen şunu koyalım, bunu koyalım. Öteki taraftan radyonun tanıtımı yapalım. Abi dedim hani benim takipçim 2000-3000 kişi falan, öyle bir şey olması lazım. Hani koyalım edelim istiyorsanız. Ben İşte özel yaşantım bu. Ne bileyim hani çok da iş paylaşmak istemem ama derken oraya döndü konu. Ondan sonra bir yerden bir baktım. Hep böyle mesajlar geliyor. Abi şunu gördün mü seninle ilgili? Bunu gördün mü seninle ilgili? Vay sen bunu da mı yaptın anca? Şunu da mı yapmıştın? Aa o sen miydin? Ya ben bakıyorum ya Tazmanya canavarı 20 yıldır sen seslendiriyor musun? Ben seslendiriyorum. Abi ben geçen bir dizi seyrettim. Başrol sen misin? Evet o işi de yapıyorum. Hani öbür taraftan ya abi bir yerde bir arkadaşla konuştuk bilmem ne, sen misin? Vallahi Allah Allah dedim ya. Çok ilginç yani, hani bunlar var mı ya? Bende yok mesela görüntüsü falan. Abi paylaşmışlar ya geçen dedi. Ben de Instagram sayfasında Reels video olarak öyle bir paylaşım yaptım, en son video. Vay falan dediler mesela. Cem Yılmaz askerden dönmüş, ilk defa sahneye çıkmış Yılmaz Erdoğan, kahkahalar. Orada bakıyorsun ünlüler, Hande Ataizi, Cem Davran programı sunuyor. O Atalay Demirci var. İşte bir dönem stand-up deyince akla gelip işte Yeteneksizsiniz'i kazanmış, ardından işte Amerika bağlantıları ortaya çıkınca işte cezaevine girme süreci falan. Orada da üçüncü olmuştu o yarışmada da. Ben de o yarışmada şampiyon oldum. Ortanın üstüne de şey yazdım, zirvede bırakmak diye. O dönemde şey, abi hiç yapmadın mı? Vallahi yaptım. Yani 10 sene boyunca bir firmayla çalıştım. O firmanın kendi içinde sizin de tanıdığınız ve günlük hayatta kullandığınız 10 tane ayrı ürünleri var. O ürünlerin de kendi birimleri var. O birimlerle de 10 sene boyunca bayi toplantılarından plaket törenlerine, yaza merhabalardan kışa vedalara bilmem neye kadar her organizasyonunda hem gösterimi yaptım, hem sunumumu yaptım, hem paramı kazandım yani o dönemler içerisinde. Var mı görüntülerde acaba stand-up'ından birkaç tane kesit var mı, paylaşır mısın? Yani 2026 olmuş yıl, 25 yıl geçmiş, bir tane kesit paylaşmamışım. Ha burada yapıyoruz işte ara ara, oradan buradan bahsettiğimiz konularla alakalı. Çok teşekkür ediyorum, iyi bir hafta sonu diliyorum. Ve önümüzdeki pazartesi kısmetse Emre Tilev'inde kendi annesi, validesi bir kalp sıkıntısı yaşamış, yoğun bakıma kaldırılmış, acil şifalar diliyoruz. Ben de oradan haber bekliyorum. Ara sıra da onunla yazışıyordum var mı gelişme diye. Belki pazartesi gelemem, sen gelir misin dedi. Belli olmaz, sabah 7'de de karşınıza çıkabilirim. Ya da Emre gelirse saat 10 gibi, kısmetse burada oluruz diye tahmin ediyorum. Mümkünse Rabbim izin verirse Cenab-ı Hak öngörürse falan diye Sayın Hacı Osmanoğlu bitireyim, öyle bitireyim. Uygun görürse biz de hafta başlangıcını burada yapmayı planlıyoruz. Bekleriz efendim. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
8: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. 26 Haziran günlerden cuma. Hayırlı cumalarda dileyelim dostlarımıza. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi, sorularınızı yazabilirsiniz. Tabii konumuz A milli takım Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Son maçında Amerika'yı 3-2 yendi ve turnuvayı 3 puanla kapattı. Hani çok işimize yaradı mı derseniz, çok da böyle işimize yaramadı işin açıkçası. Yani takımın ilk yarıda gösterdiği performans ve son dakika gelen bir gol vardı. Tabii turnuvanın başında gelen kayıplar bu maçı biraz böyle anlamsız kıldı. 3. dakikada Amerika Birleşik Devletleri öne geçti. 10. dakikada Arda ile beraberliği yakaladık. 31'de Orkun öne geçirdi milli takımımızı. Yine 49'da Amerika Birleşik Devletleri durumu 2-2'ye getirdi ve 90+8'de o herkesin konuştuğu Kaan Ayhan'ın golü. İnanılmaz sevinçler vesaire. Normal tabi o duygu durum yoğunluğuyla sevinmiş olabilir ama insanlar da biraz bu sevinmeye tepki gösterdiler. Ya kardeşim, elendiniz, farkında mısınız tarzı. Ayrı bir konu daha vardı. Az önce belki 3-4-3 YouTube yayını dinlemişsinizdir. İşte Haluk Gürekli ve Mehmet Arslan aktardı. Dediler ki Orkun Kökçü'nün babası milli takımın kamp oteli lobisinde böyle herkesin duyabileceği şekilde teknik direktör Montella, işte federasyon başkanı Hacı Osmanoğlu ve takım kaptanı olan Hakan Çalhanoğlu'na işte yüksek sesle bağırmış. Sert bir dille eleştirmiş onları, daha doğrusu Orkun neden oynayamıyor diyor. Yani niye söylüyor? Hani Orkun Kökçü'nün babası da biliyor ki Hakan Çalhanoğlu yani Orkun Kökçü ile birlikte oynamak istemiyor, bu zaten hepimizin bildiği bir durumdu. Tabii bu yaşanan büyük gerginliğin ve tartışmanın ardından Orkun Kökçü'nün babasının da milli takım kampından ayrılmış, federasyonda bir karar almış. Demiş ki kamp ortamındaki huzuru ve konsantrasyonu korumak adına bu olaydan sonra futbolcu ailelerinin milli takım kampına gelmesini yasakladık demiş. Biraz erken olmuş karar sanki ama yani eğer bu doğruysa Amerika Birleşik Devletleri'nin yedeklerini Orkun Kökçü'nün babası sayesinde falan mı yendi, nasıl oldu bilmiyorum. Tabii ben işin espri kısmındayım, haklı veya haksız diye de ayırmıyorum bu arada ama hani ne olursa olsun orası Türkiye Futbol Okulu değil. Sonuçta Orkun'un babası çocuğunu seçmelere göndermedi. Orası herkesin oynamak isteyeceği bir milli takım. Doğru veya yanlış aramıyorum, haklı haksız demiyorum arkadaşlar. Sadece orasının profesyonel bir kamp tesisi olduğundan bahsediyorum. Biz ne yaptık? Gittik açık büfeye oturduk. Ama soğan ekmek yiyip kalktık maalesef. Yıllardır her mecrada bize sunulan bu maalesef ve her zaman da başımızın üstlerinde yeri oluyor. Nasıl oluyor ben de çok anlayamıyorum bu noktada. Görüyorum mesajlarınızı, bakacağım arkadaşlar. Yani elenmişiz. Basın açıklamaları akıllara zarar. Yani bende mi bir problem var, yok çok mu abartıyoruz, yani vurmak için yer mi arıyorum diye düşünüyorum ama yani zihnim bunu çok fazla anlamıyor. Montella'ya ve bazı oyunculara tırnak içinde bir cesaret gelmiş. İşte eleştirenler utanmalı falan dediler, böyle açıklamalar yaptılar. Yani bir Arda Güler, bir de Orkun Kökçü dedi ki eleştiriler haklı dedi. Yani hatalarımızdan ders almalıyız vesaire, böyle konuştular. Ozan da galiba bu tarz bir şey söyledi, onun da hakkını yemeyeyim. Onların haricindeki herkes sanki biz bu arkadaşlara, bu futbolcu kardeşlerimize düşmanmışız da hani bize ders olsun niteliğinde konuştular. Kimse kimseye düşman değil. Milli takım hep arkalarındaydık. İlk maç özelinde hatırlayın, milyonlar sokağa döküldü. Ya zaten gruplardan çıkmış rahat Amerika Birleşik Devletleri var ve kendini göstermek isteyen bir Türkiye var. Yine berbat başladık maça ama bu defa çizgilere koşular yaptık, işte verkaçlar yaptık, daha iyi hücum varyasyonlarına çalıştık. Bir de böyle savunma sertliğimiz hem böyle stoper hattında hem de orta sahada bir tık daha iyiydi. Yani Hakan Orkun değişikliği, hatta yani Salih tercihi bile bence gayet iyi sonuç verdi. Yani Kerem yerine Barış'ın olması da mantıklı oldu, en azından daha fizikli bir adam. Ya şey diyordum hatırlarsanız yayınlarda dostlar, yani turnuvadan önce gerekirse Paraguay'a yenil de bu maçı yen diyordum. Dileğimin bu kadar acı bir şekilde kabul olacağını bilemezdim. Keşke bu kadar acı bir şekilde kabul olmasaydı. Formalite maçında yendik. Çok mu zordu yani bir puan diğer iki maçtan alabilmek diye insan üzülmüyor değil. Yani her takımın bir oyun stratejisi var. Doğru yani, ve bu strateji oyuncu kalitesine göre vesaire böyle zaman zaman değişiyor. Özellikle mesela santrafor profili takımın nasıl oynayacağını, nasıl oyunun şekilleneceğine karar verebiliyor. Ama bizim oyun stratejimiz biraz farklıydı. Tamamen böyle mesela yani dünkü maç özelinde, Amerika Birleşik, daha doğrusu sabahki maç özelinde Amerika Birleşik Devletleri maçındaki sistemin üzerine kuruluydu. Saatler de öyle garip ki artık bizde de kafalar gitti dün bugün falan. Hani deniliyor ki, şey deniliyor mesela, klasik yorum. Kapalı savunma yapan takımları açamıyoruz. Tamam, eyvallah, doğru. Ama yani bu çözülmeyecek bir problem değil ki yani. Küçük taktik dokunuşlar yaparsın, doğru oyuncu tercihleri yaparsın, bir şekilde bu savunmayı açabilir. Yani burada sorumluluk ne bende, ne dinleyenlerde, ne Türk halkında. Yani sorumluluk tamamen Montella'da. Tabii federasyonun da payı var, onu da çok es geçmemek lazım. İlk iki maç mesela öncesinde hepimiz burada gördük yani. Bütün analiz kanalları benzer bir oyun planı ve benzer oyun tercihleri öneriyordu herkes yani. Aynı kanallar, aynı yorumcular bu maç için de benzer taktik önerilerde bulundu. Ve ilginçtir ki maç sonunda birçoğu da haklı çıktı. Yani oyunu hocadan daha iyi okumaları biraz benim ilgincime gidiyor. Sorunun neden bu kadar büyük olduğunu da çok fazla anlayamıyorum yani. İnsanlar, yorumcular bir şekilde bunu yapıyorlar ve görebiliyorlar. Ve bu da işe yaradı, görmüş olduk. İşin zaten organizasyon tarafı da ayrı bir problem. Amerika'ya geç gidilmesi, jet lag sorunu, işte ne bileyim antrenman sahasının seçimi, otel tercihi, hatta bölgede yaşayan biri daha iyi oteller daha var demiş o noktada, orayı bile seçebilirmişiz ama olmamış. Neyse, bu çok da önemli değil. İşte İran şehir değiştirip geliyor yani, Meksika'ya gidiyorlar, tekrar Amerika'ya falan geliyorlar, ülke değiştirip daha doğrusu geliyorlar. Yani bunlar bahaneler, sığınılabilir, bunları verebiliriz. Ama mesela mental performans ekibi yokmuş, öyle duydum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış, mesela programın girişinde söylediğimiz, İşte bu ailelerin kampa fazla müdahil olması. Ya bunların hepsi böyle biraz profesyonellikten uzak. Böyle ilginç bir hazırlık süreci gibi geliyor bana. Mesela şu oyuncuların stres yönetimi, efendime söyleyeyim maç öncesinde jet lag yaşamamaları, işte doğru düzgün bir sahada antrenman yapmamaları, hocanın oyuncu tercihleri, kadro planlaması, bunların tamamı bence yani Montella'nın oluşturduğu düzenin bir parçası. Evet, hoca, çocuklara da kızabilirsiniz ama hoca da bu işi çözmesi lazım. Mesela futbolcuların ve teknik ekibin ben dünkü maçtan sonra neden bu kadar sevindiğini anlamadım. Zaten ben yayında da söyledim, milli takımımızın bu maçta galip geleceğini hepimiz biliyorduk. Çünkü böyledir yani, çoğu şeyi iş işten geçtikten sonra yaparız biz. Tamam, hani Kaan Ayhan'ın golünün sevinci bizlere, işte taraftarlara ve ülkeye verdiği bir tepkiydi bana göre. Hani Kaan dedi ki, alın kardeşim, gördünüz mü? Hani bizi o kadar gömdünüz, bize laf ettiniz, biz aslında nasıl iyiyiz sevinciydi. Bu benim gördüğümdü. Ya maalesef milli takımımızda birkaç futbolcumuz hariç kimse nerede ne konuşacağını, nerede ne yapacağını, nasıl tepki koyacağını bilmiyor. En başta da işte isim vermeyeyim, neyse oyuncu ismini vermeyeyim, çok da onları yüklenmiş olmayayım. Nitekim önceki maçlarda hatırlayacaksınız, işte Avustralya maçı öncesinde kaptanımız Avustralya'yı domine edeceğiz, yetenek olarak zayıflar tarzı açıklamalarda bulundu ve adamları bir tık gaza getirdi. Orada bir antipatik hava oluşmuştu ve boyumuzun ölçüsünü de almıştık Avustralya'dan. Selamünaleyküm Cihan kardeş demiş. Aleykümselam. Bu hizmetin sorumlusu teknik kadrodur. Bizim grup açıklandığında Avustralya Paraguay bu şekilde oynayacaklardı, biliniyordu. ne bileyim bir Cenk Tosun'u getir, Serdar Dursun'u götür. Ya yok, o kadar da değil de var zaten hani, elinde var. Can Uzun var, bazen Deniz de oynuyor. Hani olan oyuncular var. Bunlar denenebilirdi de Serdar Dursun falan oralara

0: da gitme bence yani. Tamam hani oynuyorlar da milli takımı hak edecek düzeyde değiller. Cenk ne yapmış mesela Hüseyin yani? Cenk diyorsun, Cenk topa mı vuruyor kaç aydır? Yani başka bir şeyleri önersen katılacağım sana da. Yani o kadar absürt isimler önermişti ki sana katılamadım. Özür dileyerek söylüyorum. Ya villa almaya gelince sorun yok. Biz eleştiri yapınca mı moraller bozuluyor? YouTube'da Merit'ten video gelir mi demiş. Amili futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella. Bugünkü galibiyet 1000 tane zafere denk oldu. Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi. Tekrar ayağa kalkma günü. Montella kesin Türk. Ben kanaat getirdim demiş. Madem bu galibiyet 100 tane zafere denk, Paraguay ve Avustralya maçlarının yerine sayalım o zaman, gruptan çıkalım demiş. Vallahi doğru söylüyorsun. Ya o açıklamayı gördükten sonra ben şunu söyledim. Tamam dedim, hani Montella da bize benzemiş dedim. Hamaset desem var, liyakatsizlik desem var. Yani denizinde boğulan bir İtalyan. Tamam mı? Yani kafası çalışıyor belli hocamın. Çözmüş işi yani. Gerçi kendi kendime de kızdım yani. Çözülecek ne var ki ya? Milyon yıldır olan bir şey bu. Yani grup maçlarını lider tamamlamayı garantilemiş bir Amerika vardı. Ve yani eleme maçlarını düşünerek bu adamlar ilk 11'deki 9 oyuncusunu oynatmadı. Ve bu takıma karşı alınan bir galibiyetin benim için çok da bir anlamı yok. Ben her zaman sonuç üzerinden giderim. Böyle biraz sorumluluk almak yerine algıları yönetmeye çalışıyoruz biraz. Ben bu işte biraz daha sorumluluk almamız gerektiğine inanıyorum. Ve işte bu maçı kullanarak bence başarısızlığın üzerine örtmeye çalışacaklar. Kimsenin sizi kandırmasına izin vermeyin arkadaşlar. Şey var bizde. Ya yeryüzü var ya, şu bulunduğum yer, benim oturduğum alan. Siz şu an neredeysiniz? Biz burada kalamıyoruz arkadaşlar. Ya göklere çıkartıyoruz sevdiğimizi, ya yerin dibine batırıyoruz. Hani eski bir tabir vardır ya, hani işte ifratla tefrit arasında bir yerlerde kalabilmeyi beceremediğimiz için oluyor diyor. O ifratla tefrit arasında bir yerde kalamıyoruz yani. O yüzden de bu hayal kırıklığını maalesef yaşıyoruz. Yani Montella, özür diliyorum ben bu kadar sert cümleler kurmam ama o kadar zırva bir şey söyledi ki. Tamamen zırva bir şey söyledi yani, başka bir şey söyleyemiyorum. Hani bir söz var ya, bunu Twitter'a da yazdım sabah saatlerinde. Hani düğüne yetişmeyen kınayı derler, al ne yapıyorsan yap derler ya, o misal yani, o misal oldu. Yani inanılır gibi değil ya. Yani o açıklamayı gördükten sonra ya dedim herhalde bizle aleni olarak dalga geçiyorlar. Ya bildiğin aleni böyle dümdüz. Yani gruptan çıkmayı garantileyen yedeklerle çıkmış bir takıma karşı aldığımız anlamsız galibiyet nasıl 1000 tane zafere bedel olabiliyor tam olarak? Adamlar bir üst tura gidiyor. Sen ne yapıyorsun? Hop evine dönüyorsun. Kim söyletiyor, kendimi söylüyor bilmiyorum ama inanılmaz zırva açıklamalar. Tekrar tekrar dinleyenlerden bu kelimeyi kullandığım için özür diliyorum. Bence kendimizi beğenmişlikten yenildik demiş. Nasıl olsa çıkarız, kolay grup diye gittik. Öyle olmadığını gördük, dönüyoruz. Hiç profesyonel değiliz diyor İbrahim Özhan. Cihan, futbolcu ailesinin milli takım kampında ne işi var? Almanya'da amatör takımlarda antrenmana bile alınmıyor. Milli takım tebrik ediyor. Federasyon başkanı istifaya davet ediyorum demiş. Ya işte ben de onu söyledim. Hani az önce dedim ya, haklı veya haksız aramıyorum dedim. Orası Türkiye milli takımı işte altyapı yeri değil, artık dünya kupasına gitmişsin. Orada ailenin bulunması bence gerekmiyor. Ya bulunabilir ama hani aynı kamp, o kampta yani otelin kampında, ya o otelde mi yatıp kalkıyorlar bilmiyorum. Hani ya da yakın bir yerde otele mi uğradı bilemiyorum onu şimdi ama duyduğumuz bu. Yani federasyon başkanının olduğu yerde, Montella'nın olduğu yerde, Hakan Çalhanoğlu'nun olduğu yerde gitmiş. Orkun'un babası böyle yüksek sesle benim oğlumu neden oynatmıyorsunuz tarzında bir sistemde bulunmuş. Amerika 50. dakikadan başlayarak patır patır oyuncu değiştirdi ve bu çok büyük hataydı. Tam aynı hatayı yapmayacağız biz diye düşünürken sen tut 83. dakikada oyuncu değiştir ilk defa. Hayır, birileri daha oynasın Dünya Kupası'nda diyorsan bekle be adam demiş. Mesela şunu soracağım, güzel aklıma geldi. Hani hep bizim bir şeyimiz var ya arkadaşlar, işte 65 şut çektik iki maçta da hocalarımız ve oyuncularımız, daha çok hocamız bunu söyledi ya. Ya demek ki 65 şut çekmenin bir anlamı yokmuş. Bunu niye söylüyorum? Şimdi şu yüzden söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri maçında biz istatistik olarak daha kötüydük. Yani Amerika bizden istatistik olarak daha iyiydi. Yani demek ki 65 şut çekmenin çok da bir anlamı yokmuş. Yani Montella hocam kendi söylediği sözün yani kendi kazdığı kuyuya düştü diyebiliriz. Şimdi söylüyorum size istatistiği. 18 şut çekmiş adamlar, biz 9 tane çekmişiz. 7'si isabetli, biz 3'ü isabetliyiz. Bir tane direkten dönen topları var. 3 kaçan netleri, 2 kaçan netimiz var. Rakip ceza sahamıza 36 kere girmişler. Biz 22 kere girmişiz. 9 korner kullanmışlar. 2 korner kullanmışız. Yani istatistiğe bakıldığında adamlar bizden üstün gözüküyor. Bu da demek ki 65 şut çekmenin bir anlamı olmadığını da tüm Türk halkına gösteriyor. Montella'nın yaptığı yorum bence daha da kötü gösterdi kendisini. İşe yaramıyormuş işte, 65 de çeksen 75 de çeksen herhalde çok da bir anlamı yok. Ramiz dayı gibi konuştun. Seven sevdiğini öldürür yiyen demiş Yunus. Biz nasıl olsa tur atlarız. İyi niyeti bize zarar verdi. Düşünsene, sen bile yayınlarda ikinci tura çıktığımız zaman saatler düzelecek demiştin. Nasıl olsa çıkarız iyi niyeti sende bile varmış. Ya bende olur bu Nurullah. Sende de olur. İşte başka bir dostumuzda da olur. Ahmet de, Mehmet de, Tuna da, Kayahan da, Batuhan da. Biz taraftarız. Milli takımı destekliyoruz. Sen bunu oyunculara aşılamayacaksın. Nasıl olsa çıkarız aşılamayacaksın. Kampa sokmuşsun. Sen onları benim gibi düşündükten sonra çok bir anlamı yok. Ben hislerim doğrultusunda bu gruptan kağıt üzerine baktığımızda çıkacağımızı düşündüm. Ya Avustralya maçında ki bence çok rahat yenebileceğimiz bir maçtı. Adamlar iki tane uzun top attı, geldiler bize gol attılar. Yani hadi tamam, hani Paraguay maçı da var, 10 kişi atamadık vesaire. Bu gruptan çıkmamız gerekiyor. Yani Thierry Henry bile dedi ya, yani açıklama yaptı. Yani Türkiye'nin puansız, Türkiye bu buraya puansız bitiremez dedi. Yani turnuvayı daha iyi bir şekilde tamamlaması gerektiğini savundu. Yani sadece ben de değil, İşte dünyaca ünlü futbolcular, Henry falan da böyle düşünüyor. Gruba baktığında ister istemez böyle düşünürsün. Ama oyuncular böyle düşünmemesi lazım. Ya Pochettino bizle dalga geçti, Amerika'nın hocası ya. Türkiye mi elendi, biz mi elendik dedi. Adam böyle söylüyor yani. Yani biz turnuvaya devam edeceğiz, onlar da evine gidecek demeye çalışıyor. Hani Türkiye turnuvadan gidiyor, ben mi yanlış anlıyorum? Ama sanki biz eve dönüyormuşuz da Türkiye turnuvada kalıyormuş gibi bir hava var. Ben bunu çok fazla anlayamadım dedi. Yani adamların ağzına bunları veriyoruz. Unutmayın dedi, bu gruptan biz lider çıktık, birinci çıktık dedi. Gruptaki en iyi beklentileri yönettik dedi. Biz bugün lider olduğumuzu garantilediğimiz için böyle bir oyun anlayışıyla çıktık. Yani gerçek bir Amerika olsaydık belki Türkiye bizi yenemezdik ama Türkiye'nin de hakkını verdi. Hani biraz bizi gömdü. Ardından dedi ki yani Türkiye bu gruptan çıkmaya hak etti tarzında açıklamalarda bulundu. Ama başta da bir dalgasını geçti yani. Sonra hakkını verdi. Hani başta bir ben anlamadım ya dedi. Biz mi gruptan elendik, Türkiye mi gidiyor falan, onlar evine gidiyor. Sonra da şey dedi yani, Türkiye iyi futbol oynuyor, bu gruptan çıkmayı hak etti tarzı bir açıklama yaptı. Önce gömdü, sonra övdü falan. Tam da böyle ne yaptığını anlayamadım Pochettino'nun. Milli takım ülkeler liginde başarılı olabilir mi? Vallahi çok da önemli değil ya. Uluslar ligini mi söylüyorsun, şu Belçikalı Fransalı grup? Yani çok da ilgimi çekmiyor benim. Yani evet, orası da önemli. Bir ilk ikiye kalırsan falan, Dünya Kupası'nda playoff falan oynamıyorsun ama yok yani. Benim olayım Dünya Kupası. Ben Avrupa Kupası'nda bile çok zevk almıyorum. Şu Dünya Kupası'nda bir şey yapmamız lazım. Avrupa Kupası da beni çok sarmıyor. Ya bütün dünyanın gözü orada. Yani yaz ayında oynanıyor işte. Herkes izliyor seni. Anlatabiliyor muyum? Yani dün Yıldızlar Geçidi vardı bizim maçta. Hala dün diyorum ya. Sabah ben de jetlag oldum. Uyudum uyandım ya hala dün diyorum. Ya orada Yıldızlar Geçidi vardı, ben öyle söyleyeyim. Hatta işte spikerin bazı isimleri tanımaması falan böyle eleştirildi. Yani bunu nasıl tanımazsın falan. Yani olabilir, adam sonuçta sporla ilgileniyor. Hani onu tanıyamamış olabilir. Yani Brad Pitt'i tanıdı vesaire, sonra yanındaki arkadaşı tanıyamadı falan. Olabilir, çok bir şey demiyorum. Yani Ali Koç falan da oynadı. Bir sürü ünlü falan var. Dünya çapında yıldızlar vardı. NBA starları falan vardı. Düşün, böyle bir arenaya çıkıyorsun ama maalesef istediğini alamıyorsun. Milli maçlardan önce bu Dünya Kupası, rakip kim olursa olsun ciddiye almalıyız. Romanya-Kosova maçları gibi kontrollü oynamamız gerekiyor. Turnuvalarda bir golün bile önemi var diye büyük konuşan bir kişi oldu mu? Verdik gazı. Biz eğer turnuva takımı gibi kontrollü oynasaydık şu an grup lideri olurduk. Oyuncuların hocayı dinlediklerini sanmıyorum. Hepsi başka kafadaydı. Verdiğimiz gazla ayakları yere basmadı. Ya Ali Bey, Ali Cemal, ya şey gibi düşünmeyin ya, bir toksik ilişki gibi. Yani ilişkilerde karşı taraf suçludur da Hani sizi manipüle eder ya karşı taraf, işte kız arkadaşınız veya erkek arkadaşınız, asıl siz haklısınızdır ama size sürekli bir şeyler böyle anlatır, sizi manipüle eder. Ha, acaba ben mi suçluyum lan dersin ya. Yani bu milli takım oyuncularımız Montella falan sürekli bu açıklamaları yapınca, hani yani gördüğüm kadarıyla herhalde bazı dostlarımız kendini de suçlu hissetmiş. Gelen bir iki mesajdan anladığım kadarıyla işte yok biz gaz verdik, ayakları yere basmıyordu falan. Biz çıkıp oynamıyoruz dostlar. Biz yorum yapıyoruz. Biz bunu isteyeceğiz tabii yani. Milli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyor. Ne diyeceğiz yani? 13 Haziran'da Avustralya elenecek, yenilecek. 19'unda bir de gelecek bize bir Paraguay yenecek. Aslında bir şey çıkacaktı. Bir de Amerika'yı da Amerika'da bizi yenecek. Sıfır çekeceğiz mi diyeceğiz yani. Bunu diyemeyeceğimiz için çok bir şey yok. Biz gaz vermedik. Biraz abartmış mıyızdır? Yollarken, uğurlarken. Olabilir. Ama artık oraya gittikten sonra bunun da orada bir mentor eşliğinde çözmeleri lazım diye düşünüyorum. Abi Pochettino'nun az önce söylediğin, sanki biz eve dönüyormuşuz da Türkiye turnuvada kalıyormuş gibi bir hava var. Bunu anlamıyorum. Biz bu gruptan lider çıktık, onlar eve gidiyor söylemi beni derinden etkiledi demiş. Yani Pochettino anlayamaz. Ben 30 yıldır anlayamıyorum. Pochettino'nun nasıl anlamasını bekleyeyim. Evet, beni de yaraladı yani derinden. Galatasaraylı olsan da seni çok seviyorum demiş. Eyvallah, yani sonuçta hepimiz bir takım tutuyoruz. Beşiktaşlı olarak ben Özer diyor. Dünya Kupası'nda beklediğim her şey oldu. Sadece bugün tahminlerim doğru çıkmadı demiş. Gol atamadan grubu bitireceğimizi düşünmüştüm ama milli takım beni yanılttı. Asıl sorgulamamız gereken ne teknik direktör, ne federasyon başkanı, ne de diğer etkenler. Nasıl oluyor da 90 milyonluk bir ülkede 21 tane ele avuca sığmayan, dünya piyasasında yeri olan futbolcu yetiştiremiyoruz? Var. Hepsinin dünya piyasasında yeri var ya. Güzel insan. Yani biri Juventus'ta oynuyor, biri Inter'de oynuyor. Ne bileyim, biri işte Premier Lig'de forma giyiyor. Biri farklı ülkede, biri yani üç büyüklerde oynuyor. Galatasaray, Fenerbahçe. Hadi Türkiye Ligi'ni tatmin olmadın mı Türkiye Ligi'nden? İşte biri Eintracht Frankfurt'ta falan oynuyor. Var. Yerleri var. Ama biz doğru kullanamıyoruz diye düşünüyorum. Ya yani hepsi dünyaca ünlü yıldızlar baktığında, ya bu çocukları yıldız, tamam yıldız demeyeyim de başarılı oyuncular. Yani yıldız başka bir şeye giriyor. Yıldız deyince böyle oyunu tek başına değiştirebilen bir kimlik olmalı. Ama mesela sen Kenan Yıldız'ı Beşiktaşlısın. İstemez misin Beşiktaş'ta görmek? Arda Güler'i, Hakan Çalhanoğlu'nu. Hakan'da bir muamma var değil mi? İstemem Hakan'ı kardeşim. Tamam hadi Hakan'ı eklemiyorum, hadi sizin için. Ben beğeniyorum da çocuğu, boş verin şimdi Hakan'ı es geçeceğim yani, çünkü beğenmeyenler var anlamadığım bir şekilde. İstersin ya, baktığında istersin ama işte Can Uzun, o çocuğu 60 milyon biçiyorlar ama biz çok fazla o oyunu bu çocuklara oynatamıyoruz ne yazık ki. Mesela adamların özellikle defans hattı tamamen değişmişti. Orta saha ve forvetteki as oyuncuları yoktu. İşte Adams yoktu, Balogun yoktu, onun yerine alternatif isimler vardı, Veha falan oynuyordu, anladın mı? Garip isimler oynuyordu. Baya baya ciddi ciddi rotasyon yapmışlar. Bizde olması gerektiği bir dizilişle işte Kerem, Hakan ve Merih kendini kadro dışı bırakmışlar. Ne diyeyim yani, onların olmadığı şekilde çıktık. Mesela Oğuz Aydın'ı çok beğendim. Kanatta Eren'i de beğendim. Helal olsun yani. Takımın en iyileriydi bence ikisi de. Uğurcan da olmadı ya. Yani Uğurcan, evet beğeniyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de güzel işler yaptı. Süper Lig'de de. Maalesef takımın 3 maçta böyle yumuşak karnı oldu gibi. Evet stoperlerde de hata var ama mesela uzaktan şutlar falan böyle daha farklı, hani bir performans bekliyordum. Hani şey diyorlar ya, ne yapsın kardeşim adam, uzasın mı? Uzayacak abi. Dünya Kupası'nda denk gelecek, o performansı bulacaksın. Hep böyle şey yaptım. Üzerine gelen topları mesela kaleci tutar ya, Uğurcan hepsini çelmeye çalıştı. Rakibin önüne düşürdü ve rakibin önüne düşürünce de tehlikeli oldu. Bilemiyorum yani. Orada biraz sanki bir tek eksik kaldı. Adaptasyon problemi mi yaşadı çözemedim ama mesela Oğuz Aydın'la Eren dün muazzam oynadılar. Mesela 75-80'e kadar yine değişiklik yapmadı hoca. Az önce dinleyenimiz de söyledi değil mi? 83'te yaptı galiba. Sen Amerika gibi atletik bir takıma karşı oyuna müdahale etmiyorsun. Yani hiç müdahale edilmez mi? Mesela Kenan, özür diliyorum, kötü oynadı çocukcağız yani. Olabilir, belki kafayı veremedi. Ama niye bu kadar sabretti anlayamadım. Mesela Amerika'nın birinciliği, Bizim de elenmemiz gerçekleşti değil mi? Bu olay bitti dostlar.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: FIFA hem Avrupa Şampiyonluğunda hem Dünya Kupası grup maçları bittikten sonra çeyrek, yarı final maçlarını kura çekimiyle yapması lazım. Çünkü neden derseniz takımlar biraz önce dediğin gibi kurnazlık yapıyor, gol yiyor, yeniliyor bilerek. O rakipten ya da bu rakiplerle karşılaşmamak için gerekirse gol yiyorlar. Bunun önüne geçmesi için daha adalet bir şekilde kura çekimi yapılabilir diyor. Ya gruptan çıktıktan sonra diyorsun. Olabilir. Bence de ya, bence çok eksikler var. Mesela bu ikili averajı da ben sevmiyorum ama dün Atakan abiyle de konuştuk. Onun dediği de mantıklı geldi. Şimdi tamam kardeşim, sen bu takıma yenildin ama mesela son maç diyor. Yeşil Burun'la oynuyorsun. Gerçi Yeşil Burun da dirençli bir takım da. Hani Faroe Adaları yok da şimdi grupta. Ben örnek Dünya Kupası'nda şey için söylüyorum bunu. Örnek vermek adına. Diyor ki mesela sen oynadın, kaybettin. Son maç senin rakibin kolaydı, ona 10 tane attın, ne olacak? Rakip de 10 tane atsın o zaman. Sonuçta grupta onunla da karşılaşıyor. Bu ikili avaraj bence çok saçma. Ben yine Atakan abinin söylediğinde çok tatmin olmadım. Bence genel avarajla bakılacak. Çünkü tek maç oynuyorsun zaten. Tek maç üzerinden genel avaraj. Ne yapayım, o da oynamış, o da gitsin o zaman o takıma 5 tane atsın. Atabildiği kadar atacak yani, genel avarajı düşünerek. Hem daha güzel maçlar heyecanlı olur. Dediğin gibi gruptan çıktıktan sonra böyle bir daha çekilse falan. Çok saçma, bilerek yatıyorlar falan. Önceki dönemlerde de oldu, hatırla, İspanya falan yaptı bir de bunu yani. Düşün, İspanya yapıyor yani. Maalesef. Yaşım 62, bugüne kadar 2 tane dünya, 3 tane Avrupa şampiyonası sığdırdım. Bunca sene ahvahla az mı hüsran yaşadık. Şu şampiyonanın tadını bile çıkaramadık. Tekrar 24 sene böyle bir şampiyonaya katılabileceğimizi ve benim büyük bir ihtimal bunu göremeyeceğimi düşünerek tadını çıkarmak isterdim demiş. Ne üzücü bir mesaj. Ha düşün. Hem üzücü hem düşündürücü. Niye görmeyeceksiniz ya? 62 erken bir yaş. Maşallah. 90'a kadar yaşasanız, 90'dan iyi öldürüyorsa. 90'a kadar yaşasanız 28 yıl. Ha bir daha da 24 yıl beklemeyiz herhalde. O kadar da değil Levent Bey. Ha bir 4 yıl sonra gideriz herhalde. Bilmem şeyini su kaçırmayın derler ya, o da olmasın diye düşünüyorum. Hadi 4 yıl olmasın da 8 yılda gidelim bari. Görürsünüz inşallah. 75'e 25. Şey mi diyorsun, Japonlara Brezilya mı? Hayır Zafer, 70'e 30. Değiştiremez. Zaten düştük yeteri kadar. 60'a 40 diye 70'e 30 dedim. Ben Japonya'ya güveniyorum. Az sonra Yunus Aydın'a gideceğim. Milli takımı konuşacağız. Detaylarını da ondan alacağım. Ama biraz mesajları da eritmeye çalışıyorum. Bu takımda Hakan'ın yeri yok demiş. Geçenki programda da yazmıştım. İspanya ile oynadığımız iki maça bakan herkes hangi kadronun doğru olduğunu anlar diyor. Bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim yani? Sürekli oyuncu özelinde ayırabilirler. Bir şey olabilir. İşte Hakan'la ama Orkun'un beraber oynamak istemediğini artık cümle alem duydu. Cümle alem de biliyor. Herhalde bu problemi de çözemediler. Döneceğim. Bir Yunus kardeşime de merhaba diyeyim. Yunus merhaba. Selamlar, hoş geldin.
2: Merhabalar abi, hoş bulduk, selamlar.
0: Teşekkür ediyorum. Bugün normalde 12-1 olacaktı yayınımız. 13-14 yaptık. Dostlarımız da bizi beklemişler, sağ olsunlar, mesaj atıyorlar. Sen de bizi kırmadın, saat değişikliğini onayladın. Tekrar kusura bakma, hoş geldin. Sefalar getirdin diyelim. Tatildesin herhalde, storylerini görüyorum. Havuz başında mı konuşuyorsun benle?
2: Odaya çıktım.
0: Ha, iyi bari, güzel. ama yine bu kıskanmayacağım anlamına gelmiyor Yunus'cum yani. 15 dakika sonra bir daha ineceksin, 20 dakika sonra.
2: Peki. Evet, her zaman bekliyorum abi, biliyorsun Antalya'ya.
0: Eyvallah, eksik olma, sağ olasın. Ne diyorsun? Türkiye Amerika, yani ilginç açıklamalar. Evet, bir galibiyet aldık sonuçta. Güzel diyebiliriz ama yani oyuncuların maç sonu açıklamaları, yine bizleri suçlamaları, Montella'nın işte bu 1000 tane zafere bedel açıklaması. Şöyle bir genel yorumunu alabilir miyim senin de?
2: Yani aslında maçın önemine bakacak olursak, ya Amerika lider çıkmayı garantilemiş, biz elenmeyi garantilemişiz. Yani 48 takım arasından en erken elenen ikinci takım olmuşuz Haiti'den sonra. Yani formatta bir maç. Yani kazanmak önemli mi? Şöyle, evet, Dünya Kupası'nı, bu maçın tek bir önemi vardı. Yani bu 100 zafere bedelse hepimiz düşünelim. Yani 100 zafere bedeli olsun. Yani bu turnuvanın, bu maçın önemi neydi bizim için? Golsüz bir şekilde turnuvaya veda etmemek. Puansız bir şekilde kazanmadan ya da turnuvaya veda etmemek. Evet, bugün bunu başardık. Yani ama bizim Mart ayı itibariyle, Nisan'da, Mayıs'ta sezon biterken, işte Yani az önce 62 yaşındaki beyefendi mesajını hani ben de beklerken duydum. Ya hayallerimiz buysa yani evet 100 tane zafere bedel ama biz bunları hayal etmemiştik. Yani Vincenzo Montella bunları hayal ederek geldiyse ya da İbrahim Hacı Osmanoğlu 31 Mart'taki basın toplantısında ya biz kupayı almaya gidiyoruz derken bunu hayal ettiyse aslında bunlara inanmadılarsa bizi inandırdılarsa biz bunlara inanmış olarak yani turnuvanın sonunda işte bir de bizlerle alay etmemeleri lazım tabii ki açıklamalarla bize hedef göstermemeleri lazım.

0: sosyal medyada işte tamam tepki var. Bunların belki bir hani galibiyetle birlikte reaksiyonu oluştu ve çok sevindiler. Ama sonuçta turnuvadan bizi hani hiçbir şekilde bir şey kazandırmayan, elenmemizi engellemeyen bir maçtı bu. Hani belki daha kontrollü sevinebilirlerdi. Belki onların da içinde bu öfke, bu sinir birikti ve bu şekilde dışa vurumu yaşandı. Ama genel olarak hiçbir önlemi, hani hiçbir önemi yok turnuva için, hiçbir önemi yok bu kazandığımız maçın. Sadece yenilmeden veda ettik, kazanarak veda ettik, gol atabilerek veda ettik. Maç başı bir gol ortalamasına çıkabildik. Ya bunları başarı kabul edeceksek bizim yerimiz buysa bu. Ama biz bu turnuvanın gelecek vadeden 20 oyuncudan ikisine sahiptik. Kadro kalitesi olarak yüksek bir kadro kalitesine sahip olduğumuzu düşünüyorduk. Çok daha farklı bir milli takım geleneğimiz olduğunu düşünüyorduk. Euro 2024'teki başarıyı sürdürebiliriz diye düşünüyorduk. Ya bu galibiyet benim nazarımda çok fazla bir şey değiştirmedi açıkçası. Hedef gösterilme tarafıyla alakalı tamamen başarısızlığın yarattığı psikoloji olduğunu düşünüyorum. Ya bugün saha içinde çok daha farklı şeyler başarabilselerdi, çok daha farklı şekilde taraftar desteği alabilirlerdi, vatandaşlarımızdan destek alabilirlerdi elbette.
1: Evet ya, milli takım oyuncuları da Montella'ya destek verdi. Mesela Arda golü attıktan sonra direkt Vincenzo Montella'ya koştu. İtalyan hoca biliyorsun, eleştirilen odağında. Yani ona bir destek mesajı mıydı burada, yoksa Montella mı golden sonra yanına çağırdı, yoksa Arda isteyerek mi gitti sana göre?
0: Yani ben şimdi Vincenzo Montella'nın başarısızlığı da oyuncularıyla birlikte paylaştığı için oyuncular tarafından zaten sevildiğini hissediyoruz. Bunu biliyoruz, görüyoruz. Bu önemli mi? Ya bu elbette önemli. Ama yani sonuçta ortada çok büyük bir oyun kurgusunda hatalar var. Evet, işte Hakan'a, Melih'e, belki kadro işine çok çok ciddi Amerika'da bulunan gazeteciler, işte örneğin yani Hürriyet'in spor müdürü Mehmet Aslan dahi bu Hakan'la Melih'in kadro kurma olayını ciddi şekilde orada konuşulduğunu söylüyor. Zaten Montella'nın Hakan'a karşı zafiyetini biliyoruz. Bir oyuncu grubunun ağır oyuncu, ağır topların kesinlikle Montella'yı sevdiği aşikar. Bunda hemfikiriz ama yani başarısızlık konusunda evet, bizi buraya yıllar sonra getiren, 24 yıl sonra getiren de Montella. Ama hayal ettirdiği şeylerin yakınından dahi geçemeyen de Montella. Yani maç sonunda yaptığı açıklamalar, işte hırsla oynayacağız, istekle oynayacağız. Zaten bizim bu tarz bir anlayışımız olsaydı, bizim bu tarz hocalarımız var. Türk hocayla çalışabilirdik. Biraz daha profesyonel, biraz daha bu yurt dışında oynayan, lejyoner olarak adlandırdığımız oyuncularımızla uyum açısından Montella'ya getirdik. Olay eğer hani o Türklük, hırs gibi şeylere geçecekse, bizim önümüzde zaten Okan hocalar, Fatih hocalar, Arda hocalar, birçok hoca var. Ya yani bu hocalarla çalışılabilirdi. Zaten Montella tarafının bizi eleştirenlerden çok daha fazla Türk'üm açıklamasına hiç katılmıyorum. İnsanlar sabahın köründe kalkıp işte Melih'in YouTube kanalında İrfan Can hani sabah golle kaldırmak istiyoruz onları deyip Paraguay maçında 0-6-0-1 de gol yiyince, yani zaten golle kalkmış olduk. Maçın kalanlarına gol atamayınca. Hani insanlar bunun kırgınlıklarıyla eleştiriyorlar. Yani onların maçı için Türkiye'de ilk defa işte LGS liselere giriş sınavı değiştirildi. Saatleri değiştirildi. Bu kadar birlikte yaşansın istendi bu turnuva. Ama 3 maç sonunda yani turnuvadan elendik. Ya Montella kısmıyla yakında bence yolların ayrılması lazım. İbrahim Hacı Osmanoğlu bir yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımızı değişmeyiz diyor. Ama bu işler çok da öyle olmuyor. Hepimiz de biliyoruz. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Yani hani İbrahim Hacı Osmanoğlu'na gelecek tek telefonla Montella da gider, kendisi de gider. Yani sonuçta ki ben hani şu an daha yaz dönemindeyiz. Hani takım işlerine girmek istemiyorum ama milli takım bence Hacı Osmanoğlu'nun tutunabileceği son durumdu. Çünkü Galatasaray'ın zaten mevcut ilişkileri askıya almış durumda federasyonda Galatasaray. Galatasaray bunu aynı açıklıyor. Okan Hoca geçtiğimiz hafta televizyon programında Hacı Osmanoğlu'yla alakalı net bir şekilde eleştirdi bunu. Aziz Yıldırım'la İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ortak bir zeminde buluşması mümkün değil. 2010-2011 sürecinden dolayı. Yani milli takım başarısı kendisini orada tutabilirdi. Ya bence hem Montella'yı göndermeme konusunda ısrarcı olursa da Hacı Osmanoğlu, bence ikisi birden gidecektir. Yani bence hem federasyonda hem de aynı şekilde milli takımın teknik kadrosu üzerinde ben bir revizyon bekliyorum. Mutlaka değişiklikler olacaktır bence.
1: Evet tabii, yani baktığında yani grupta bizden başka 3 takım var. Bir tanesi Güney Amerika'nın en kötü milli takımlarından biri Paraguay. Diğeri de işte futbola sakır diyen bir Amerika. Biz de bu grupta 4. oluyoruz. Yıldızlar geçtiğine ne diyorsun Yunus Aydın? Maçın işte başlama vuruşunu...

0: isim farklıydı. Paris Hilton'du işte. Onun dışında bir sürü isim yerini aldı. Brad Pitt geldi. İşte Edward geldi. Birçok isim oradaydı. Ne dersin bu konuyla alakalı olarak? Colin Farrell geldi. Bayağı bir kişi izliyordu yani. Ali Koç oradaydı. Yani bu kadar göz önündeyken bu çocukların da hayal kırıklığını da anlayabiliyorum işin açıkçası, ama yani adeta bir şölen alanına döndü orası.
1: Yani kesinlikle Amerika'da zaten hani mevcut düzende hani şov organizasyonlarını bence dünyada açık ara en iyi yapan ülke. Bu konuda sanırım herkes hemfikirdir ve herhangi bir aksilik ne olursa olsun, özellikle televizyonculukta ya bu tarz organizasyonlarda tek bir kuralları var. Yani show must go on, ne olursa olsun show devam etmesi gerekiyor. Onlar da hani gerçekten hani belki bugün Amerika'da eğlenmiş olsa aynı şekilde bunları yapacaklardı. Hani bence turnuvanın hani entertainment tarafında kesinlikle hani çok iyi işler yapıyorlar. Yani gelenler, işte başlangıç vuruşları, maç öncesi etkinlikler, bence her anlamda harika bir turnuva. Diğer tarafı Meksika ve Kanada tarafında çok çok da önde, yani çok çok da önde gidiyorlar doğal olarak. Tabii ki Amerika'nın başında hani Trump'ın olması, Trump'ın bir showman olması, bu turnuvaya çok önem veriyor olması. Hani yani kendisi zaten reality show dünyasından geliyor. Hani bu yüzden hani bunların hepsi bu turnuvayı daha da güzelleştiriyor. Bizim açımızdan kötü gitmiş olabilir, kötü gidiyor olabilir. Biz bu heyecanı yaşayamıyor olabiliriz. Ama bence Dünya Kupası'nın geneli, yani organizasyon açısından, ünlülerin katılımı açısından çok renkli ve çok güzel gidiyor. Yani futbolun bu tarz yenilikleri 90 dakika kuralını bozmadan, hani bunu özellikle söylüyorum. Çünkü hani adeta 4 devre oynuyor gibi olduk. Yani reklam arasından dolayı hani 22-23'te oyun kesiliyor, reklamlara gidiyorlar. Hani o bir tek, bu arada bize de yapılmıyor. Hani değişti. Almanya'da RDF yapmadı. Evet, o Almanya kanalı yapmadı devlet televizyonu, ama dünyanın birçok yerinde yapılıyor bu turnuva içerisinde şu an. Hani 4 evreye bölmeleri futbolu, bence hani o FIFA ile UEFA'sı zaten çok fazla çatırdama var. Ben bunu eşlik edeceğini düşünmüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'nin, UEFA'nın, yerel ligleri. Ama bu 4'e bölmek hariç bence futbolu keyifli ve futbolla ilgilenmeyen insanların da odağının orada olacağı hale getirdiler. Bence keyifli, güzel bir turnuva oluyor.
0: Evet abi, Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio, bunlar da vardı, unutma demiş. Colin Farrell, onu söyledik. Evet, birçok isim vardı yani aklımıza gelmeyen. Brad Pitt'ler falan, hepsi oradaydı. Yunus, evet, milli takıma döneriz tekrar, ama bir de seninle yayın öncesinde konuştuğumuz bir durum vardı. Beşiktaş'a bir Euroleague müjdesi gelmiş. İşte içlerinde Fenerbahçe ve Efes'in de bulunduğu 13 hissedar takımın oy birliğiyle Beşiktaş, Gain, ne bir Euroleague müjdesi geldi. Bunun biraz detaylarını bize aktarabilir misin, sana zahmet?
1: Evet, yani Beşiktaş Euro Cup'ta final oynayan iki takımdan birisiydi. Aslında bu daha önce Darüşşafaka'nın aldığı wild card gibi bir organizasyon değil. Hani tabiri caizse daha önce Darüşşafaka kendisine yatırım yapan şirketin Euroleague'deki sözünün geçmesi, ana sponsorlarından birisi olması sebebiyle wild card almıştı. Bu sene Euroleague 19 takımdan 20 takıma çıkartılma kararının alınıp alınmaması üzerine bir oylama yaptı. Ve dediğim gibi 19 takımın 13 hissedarı, içinde Fenerbahçe ve Efes de var, olumlu karar verdiler. Derya Yanlıer zaten Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu, basketbol şube sorumlusu, bu konuda hani kendisi pozitif karar kullanacaklarını söylemişlerdi. Beşiktaş da zaten Eurocup'un bir diğer finalisti. Euroleague'in işleyişindeki sistem tamamen şu: Eurocup şampiyonu Euroleague'e kesinlikle direkt çıkar. Zaten daha önce mesela Galatasaray Strasbourg finallerinden vesaire aklımızdadır Eurocup'un Euroleague geçiş sistemi. Aynı şekilde bu sefer Eurocup'un finale çıkan bir diğer takımını da çıkardılar. Şimdi bunun bir numaralı sebebi şu: buna dikkat etmemiz lazım. Bu iş neden oldu? Çünkü gümbür gümbür gelen bir NBA Europe organizasyonu var. Şimdi ben işin hem bugün Beşiktaş'tan birçok kişiyle görüştüm, hem de NBA Europe'dan daha önce görüştüğüm isimlerde de NBA Europe Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı net bir şekilde istiyor. Fenerbahçe ve şu an görüntüde devam edecekler. Bu konuda net. Zaten NBA Europe'un Efes'e karşı tam bir pozitif ilgisi yok. Çünkü onlar bir numarada Amerikan organizasyonu olduğu için daha çok reyting getirecek ve taraftarı olan camialar istiyorlar. Ana amaçta üç büyük. Euroleague'in aslında Beşiktaş'ın buradaki finalistlerden birisi olması da NBA Europe'a karşı güçlenmek adına çok avantajlı hale geldi. Çünkü Türkiye'nin üç büyüğünün ikisine taraftar olarak belki 50-51 milyonu yanınıza almış oluyorsunuz. Bu sebeple Beşiktaş'a çok sıcak baktılar. 19 takımdan 20 takıma çıkması konusunda EuroLeague bizzat kendisi getirdi bu teklifi ve Beşiktaş'ta mali şartları sağlayacağını taahhüt ederek ki sponsoru da Beşiktaş'ın Beşiktaş'a verdiği parayı bu sene itibariyle 4 katına çıkartıyor. Beşiktaş bütçesini çift taneleri çıkartacak. Net bir şekilde EuroLeague takımı olacak ama daha önce aynı şekilde Darüşşafaka'dan EuroLeague'in vazgeçtiği gibi EuroLeague'e katılmak, ya futboldan örnekleyelim, böyle UEFA Avrupa Ligi'ne, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kadar zor değil. Zaman zaman wildcard geçişleri de oldu. Yani sonuçta EuroLeague FIFA gibi, UEFA gibi bir yer değil. Aslında özel bir şirket ve dediğimiz gibi hissedarları var. Genel olarak da İspanyol organizasyonu zaten. Ama Beşiktaş'ın buraya katılması tırnak içinde biraz kolay gibi gözükse de vazgeçilmesi de çok kolay bir organizasyon. EuroLeague başarısı olan takımlardan hemen vazgeçiyor. Ben Beşiktaş'tan görüştüğüm insanları yarım saat önce görüştüm. Bunu bir senelik bir proje olarak mı görüyorsunuz yoksa orada kalmak için yatırımlar devam edecek mi dediğimde sponsorlarıyla, isim sponsorlarıyla genle de görüştükleri zaman bu konudaki yatırımın devamlılığını zaten konuşmuşlar. Kesinlikle devam etmek istediklerini söylüyorlar. Bunun haricinde Dušan Olimpijević EuroLeague'den birçok teklif alıyordu ve sene içerisinde ben Beşiktaş'ta EuroLeague'de oynamak istiyorum diyordu. Dušan aynı zamanda Sırbistan milli takımının da antrenörü. Avrupa Basketbol Şampiyonası var, Dünya Kupası Şampiyonası var. Buralarda da aktif görev alacak. Belki Beşiktaş'tan EuroLeague'e gidilmemesi sebebiyle ayrılma durumu da olabilirdi. Çünkü kendisiyle Kızıl Yıldız başta olmak üzere sene başından itibaren ilgilenen çok fazla EuroLeague takımı var. Bunu da duyurmuş olalım. Artık Dušan Olimpijević'in Beşiktaş'ta kalma ihtimali de kesinleşti. Dušan da Beşiktaş'ta devam edecek. Beşiktaş'ın sözleşmesi ilk başta 1 yıllık olacak. Beşiktaş mali yükümlülüklerini yerine getirebilirse 3 yıllık sözleşme imzalanacak EuroLeague'le. Bunun senenin bitmesine gerek yok. Beşiktaş'la EuroLeague arasındaki anlaşmanın ilk kontrolü Şubat 2027'de yapılacak. Beşiktaş o güne kadar yükümlülüklerini yerine getirmiş olursa eksiksiz 3 yıllık EuroLeague'le kontrat imzalayacak.
0: Çok teşekkür ederim Yunus. Gayet detaylı bir şekilde anlattın. Şunu da soracağım sana. Fenerbahçe'ye bağlayacağım. Dün Ekvador-Almanya mücadelesi vardı. Orada maçın sonunda Ener Valencia'ya Fenerbahçe soruldu. İşte Fenerbahçe'yi çok özledim. Fenerbahçe taraftarını çok özledim. Yolları açık olsun dedi. Yani her şey istediği gibi gider dedi. Buradan transfere bağlamak istiyorum. Yani Fenerbahçe'de bir transfer hareketliliği var mı? İster misin Ener Valencia'yı tekrar? Ya işin espri kısmındayım tabii. Sözleşmesi devam ediyor zaten de. Buyur.
1: Yani üçüncü santrofor olarak ya da Vedat'la ikinci santrofor olarak hani bir yarışa girmesi açısından isterim ama hani Fenerbahçe'nin şu an Ener Valencia'ya karşı çizgiyim de bir sempatim var. Hani sevdiğim bir futbolcu. Hani gerçekten Fenerbahçe'de olduğu sürece kendini sevdirdi. Hani kaçırdığı penaltı, Beşiktaş maçı hala hani akıllarda. Ama genel olarak sevilen futbolculardan bir tanesiydi. Hani Dünya Kupası'nda hani kadroya baktığınız anda da hani onu görmek, izlemek, bir önceki Dünya Kupası'nda açılış golüydü Valencia. Hani o anlamlarda her zaman keyif veriyor tabii ki Valencia'yı görmek. Ama yani ben şu an Fenerbahçe'de işte Cilesi'nin konuşulduğu, Sörlot'un konuşulduğu yerlerde Ener Valencia'nın Fenerbahçe'nin birinci santrafor olmasını hani açıkçası çok fazla istemem ama Fenerbahçe'nin içinde hani santrafor rekabetini ikinci santrafor olarak isterim. Bence çok sempatik ve çok sevilen bir oyuncu zaten hala Fenerbahçe'de.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Tabii burada da bir rekor kırıldı. 3.6 milyon taraftarla tüm zamanların en yüksek katılımı sağlandı Dünya Kupası'nda. Bu detayı da verelim. Son olarak da artık senin favorin kim? Yani kimi destekleyeceksin daha doğrusu? Favorin kim demeyeyim. Milli takımımız elendi. Var mı öyle bir destekçin? Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi hepimiz bir takımı destekleyeceğiz.
1: Yani artık kalan süreçte Fransa benim hani şampiyon olmasını istediğim takım diyeyim. Oyunun en beğendiğim takım Fransa şu an. Hani kendim yaptığım işte simülasyon oyunu da burada Dünya Kupası öncesinde de yapmıştık. Yani Fransa'nın önü bence çok açık gibi gözüküyor. Mbappe çok formda. Yani çünkü Harry Kane formda. Ben İspanya'yı hani turnuva başında konuştuğumuz kadar pozitif yukarılarda hani göremedim. Yeşilburun maçı hani bunlara bir örnek ama turnuvanın kalan sürecinde ben Fransa'yı destekleyeceğim. Fransa'nın şampiyon olacağını düşünüyorum.
0: Sömürgecilerden yanayım diyorsun yani. Hiç hoşuma gitmedi. Olabilir tabii. Herkes zevk meselesi. Belki Mbappe falan seviyorsundur. Sağ ol Yunus. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim abi.
0: Dikkat yayınlar. Et kendine olur mu? İyi tatiller. Bilerek tabii. Çok uzun tutmadım seni. Odada sınava sıcak. Keyfini çıkar. Havuz, kum, güneş. Kendine dikkat et. Görüşürüz.
1: Görüşmek üzere abi, çok sağ ol, sağ selamlar. Olasın,
0: görüşürüz. Tabii espri yaptım yani, sömürgecilikle milli takım kadrosunun bir alakası yok. Hani o yüzden de biraz araya bir şey sıkıştırayım dedim. Daha farklı bir takım beklerken onu söyleyince biraz böyle aklıma bir anda o geldi. Bizden bir şey değişmiyor. Avrupa Şampiyonası 2000 yılı Mustafa Denizli o gün Alpay kadrosunu yapıyordu. Mustafa Denizli'nin vazgeçemediği oyuncular vardı. Zamanında Fatih Terim de öyleydi diyor Bedri Kumral. Bugün sahada olan herhangi bir futbolcunun bir günde kazandığı parayı asgari ücretli biri 15 yıl çalışıyor demiş. Bir zahmet o asgari ücretlerini sabahın 4'ünde kalkıp izlediği maçtan sonra hayal kırıklığıyla yaptırıyor eleştiriye de katlansınlar demiş. Vallahi olaylara böyle bakarsan hayatın da zor geçer. Haklısın, doğru söylüyorsun. Yani arada devasa uçurum ve bu adaletsizlik hissi de yani tepki göstermek son derece haklı bir zemin oluşturuyor. Sen sabahın köründe kalkıp işte vaktinden, uykundan feragat ederek o renklerin peşinden giden, milletinin peşinden giden bir insansın. Tek beklentin de şu yani, sahada o emeğe yakışır bir mücadele görmek, bir saygı görmek. Ya bilmiyorum, ben öyle hesap etmedim. Hiçbir zaman kimsenin parasında da gözüm olmadı. Herkes çalışana, hakkıyla çalışana daha fazlasını versin. Ama anlıyorum yani, bir futbolcunun sadece 24 saatte kazandığı bir meblağ bir işçinin neredeyse belki tüm gençliği olabilir yani. Şaka yapmıyorum. O var, bunu kazanan futbolcular var. Ne bileyim, ömrünü feda ederek kazandığı paraya falan denk gelebilir. Ama böyle düşünerek yaşayamazsın ya. Herkesin bir yaşam standardı var. Kimisi daha iyi şartlarda yaşar, kimisi bir tık daha düşük yaşar. Yaşayabildiğimizce yaşamaya çalışıyoruz. Öyle düşünürsen hayat geçmez. Sağ olun arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Ya, cumartesi çalışanlar vardır. Onlara Allah kolaylıklar versin. Cumartesi pazar izinli olan aileleriyle güzel vakit geçirsin. Ailesi yoksa kendiyle güzel vakit geçirsin. Hoşçakalın. Kimsenin, tekrar söylüyorum, sizi üzmesine izin vermeyin. Cihan Dişli takip ederseniz ben de sizi takip edeceğim. Az sonra Çağatay Çıtlak Dört Büyük Gündem programında sizlerle beraber olacak. Görüşürüz.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: sistemi bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantezde Ömercan Özmen ve Emre Eren'le gündemi konuştuğumuz bir bölümümüz olacak ama bir keşkemiz de yok mu bugün? Keşkeyle uyanmadık mı bugün sabah saatlerine? Kimimiz maçın ortasına, kimimiz maçın en başından itibaren, kimimiz de hiç uyumadan gece 3'te, 3.45'te belli olan ki hatırlıyorum öyleydi. 11'imizle beraber ya uyumayayım zaten uyanamam belki deyip maç saatini bekleyip, maça kadar bekleyip, maçın bitimine kadar izleyip belki oradan işine gitti, belki zamanı varsa oradan uykusuna geçti. Böyle geçti, böyle hazırlandığımız, böyle uyandığımız, bu düşüncelerle başladığımız bir milli takım maç önü ve maç anını sizlere anlatmaya, betimlemeye çalıştım. Yani biraz da keşkeyi düşündüren, keşkeyi konuşturan bir gündü. Dün biraz olsun Amerika maçına değindiğimizde, ABD maçına değindiğimizde yayında ya haber masası ya da parantez yayını olsa gerek, iki yayından birinde şunu dediğimi hatırlıyorum. ABD maçımız ilk maçımız olsaydı bizim çok farklı şeyleri hayal ederdik. Çünkü böyle zorlu maçlar daha, yani en azından Paraguay'a, en azından Avustralya'ya göre daha dişli dediğimiz bir ABD'ydi ya hani kağıt üzerinde. Sonrasında Paraguay'a, Avustralya'ya bunları yaşadıysak, bize de bunu yaşattılarsa ABD'de neler yaşarızı düşündük. Hani biraz olumsuz kısımdan genel olarak baktığımda, azınlığı konuşmadığımda, çoğunluk olarak genel görüşün hakim olduğu noktadan ele aldığımda konuyu, bunları düşündük hep. Ama ABD maçı, dün yayında söyledik ki, konuştuk ki ABD maçı ilk maç olsaydı biz farklı hayaller kurardık, farklı detaylar konuşurduk diye konuşmuştum ki milli takımımızın bu reaksiyonu vereceğini de az çok yine konuşuyorduk. En azından bir gol, en azından bir gol şeklinde değerlendiriyorduk. Biraz daha fazlası oldu, biraz daha iyisi oldu ama maalesef ki tabii iş işten geçmiş oldu. İş işten geçtikten sonra bunları konuşur olduk. Onu söyleyelim. Yani milli takımımızın 3-2'lik galibiyeti, Dünya Kupası'nı galibiyetle kapatması, A milli takımın D grubunda son maçta ABD'yi 3-2 mağlup etmesi ki geriye dönmesi, tüm bunlar değerli, kıymetli ama her şeyden öte yani ilk maçta ve ikinci maçta iki ayrı mağlubiyet aldığında Merih'in o kafa vuruşu geliyor aklıma ya. 90+7 işaret edildi Paraguay maçında, hatırlayın ikinci maçımızda 1-0 gerideyiz. Merih'in o kafa vuruşu olsa 1-0 mı gerideyiz? Neydi? İşte onu da bak karıştırdım kendi kendime. Her neyse, önemli değil. Yani orada Merih'in o kafa vuruşu, Merih'in olmayan işte o kafa vuruşu, onun haricinde sağ taraftan Barış'ın taşıdığı, Can'ın vurduğu, kaleciden dönen topu Deniz'in yan ağlara gönderdiği, o umutlandığımız Can'la Deniz'le niye Deniz'e başlamıyorsun dediğimiz o milli takımda, niye Can'la oynamazsın ki, sistemi onun üzerine kurmazsın ki dediğimiz o milli takımda, o isimlerle dahi bunları yaşadığımız, saç başı olduğumuz bir gündemden buraya geldi bu konu ve belki bir puan daha olsa, tabii şu an puan durumunu da önünü açıp konuşmak daha isabetli olacaktır ki belki burada farklı bir 3 puan daha olsa farklı şeyleri konuşacağımız bir yerimiz olacak. Belki üçüncülük kısmında şansımız olacak. Belki o bir puan daha olduğunda işte Paraguay'ın önüne geçeceksin, Avustralya'nın önüne geçeceksin veya her ikisinden birini yenemez miydin, yenerdini konuşturacaksın ama olmadı, maalesef olmadı. İlginçtir ki ama işte buraya gelene dek de işte öyle çok kolay yani. Yani Avustralya, Paraguay gibi takımlarla oynamadık. O yüzden biz biraz da sanki bizim çocukların bu jenerasyonu da sanki, hani bizim çocukları yıllardır taşıdık ya buraya turnuvadan turnuvaya, bu jenerasyonu da sanki böyle biraz da zor maç takımı. Yani bugün burada teknik taktik anlamda konuşacağız. Ömercan mutlaka farklı noktadan değinip teknik taktik açıdan değerlendirme kısmına baktığında, topu bize veren, topu bizden alan takımlarla değerlendirip biraz daha işin uzmanlığına, işin kitabına girecektir. Ama ben bugün mesela sizlerle bir kafede, sizlerle bir çay ocağında oturuyor da konuşuyor gibi olsaydım muhtemelen buradan daha birçok ya bize büyük takımlar yarıyor, büyük takımlarla oynayacaksın ilk maçlarda derdik. İçimizden biri buraya getirirdi konuyu. Buradan başlar, böyle yavaş yavaş işin tekniğine, taktiğine döndüğümde de samimi bir ortam olması adına sohbetimizi topu bize verdiler, topu bize vermediler ya da işte daha farklı bir yol tercih ettim Montella kısmına da getirirdik teknik taktik anlamda, uzmanlık anlamında. Ömercan bizlerle, gazeteci yazar sevgili kardeşim Ankara'dan Ömercan Özmen'le birlikte konuşacağız. Sonrasında Emre Eren'le değerlendireceğiz Dünya Kupası'ndaki bu vedamızı. Tüm bunları konuşacağız. Ömercan hoş geldin, selamlar.
2: Selamlar Berk, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Dediklerime ne kadar katılıyorsun? Neresindesin söylediklerimin?
2: söylediklerinin çoğuna katılıyorum ve şöyle yani evet fikstürde baktığımızda aslında AVD karşılaşması ilk maçımız olsaydı turnuvaya farklı başlayabilirdik. Bunu tabii ki bugün oynadığınız maçı kazandığınız için söylemiyorum. Biraz daha farklı bir taraftan bakarak söylüyorum. Çünkü bizim milli takımımız geçmişte oynadığımız maçları da Euro 2024'ü de düşündüğümüzde biraz daha topu rakibe bırakarak oynamak konusunda daha başarılı. Çünkü alanlar bulabiliyor, hızlı geçiş oyununu iyi yerleşerek oynayabilen birçok yetenekli oyuncumuz var. Pas kalitemiz yüksek. Alanları değerlendirebilecek çabuk oyunculara da sahibiz. Dribbling yapabilen, koşuyla alan kat edebilen ve topla birlikte öne çıkan birçok oyuncumuz var. O yüzden ABD ile ilk maçı oynasaydık tabii ki bu maç bir formalite maçıydı. Daha farklı bir konsantrasyon olacaktı ama şöyle de bir tahtaya koyduğumda oyun anlamında ABD maçında puan ve veya puanlarla başlayabilirdik diye düşünüyorum. Çünkü bizim oyun profilimiz dediğim gibi topu rakibe bırakabildiğiniz o rakibin de biraz daha ön tarafta oynadığı denklemlerde çok daha farklı bir yere gidiyor. Ama maalesef Avustralya maçıyla başladık. Ki Avustralya zaten bildiğiniz gibi çok geride karşılayan, kompakt savunma ve eşli savunmayla karşılayan, çok dirençli, fiziksel olarak bizden kat kat üstün, bunu çok net gördük. Bu takımda ve orayı açmakta çok zorlandık. Dolayısıyla senin söylediklerine katılıyorum. ABD ilk maç olsaydı bu turnuvanın hikayesi bizim için farklı olabilirdi. Bir 3 puanla başladığımız, sonrasında işte Paraguay ve Avustralya maçlarından belki bir 3 daha, belki birer puan çıkarttığımız senaryolar başka yerlere götürebilirdi ama bir gerçek var ki bu turnuvada hiç iyi bir futbol oynamadık. Bu turnuvada Montella'nın performansı çok çok kötüydü. Bence takımın en kötüsü Montella'ydı. Bunun dışında tabii sağ dışı faktörler de etkendi ama sağ içinde gördüğümüz şey bizim hiçbirimizi memnun etmeyen, bence bu takımın potansiyelini de hiç yansıtmayan görüntülerdi. Tabii oralara da geliriz. Ama senin söylediğin çoğu şeye net olarak katılıyorum. ABD ilk maç olsaydı farklı olurdu diye düşünüyorum ben de.
1: Yani o yüzden büyük takımlar biraz daha farklı geliyor Sav'ı düşüncesi. Burada sanki biraz daha ön plana çıktı gibi duruyor. Hep oradan yaklaşmadım ama dün konuştuğumuz noktada en azından hedefimizi, en azından umudumuzu taşırdık. İkinci maça, üçüncü maça. Özellikle üçüncü maça taşıyabilmek tabii önemli burada. Yani ilk maçtan girdiğimiz bir karamsar havanın devamıydı ama son maçta da ilk maçta olmamız gereken bir oyunu gördük ya da skoru gördük en azından. Hani turnuvada biz şunu zaten kabullenerek geldik. Tamam, forvetsiz bir sistem, tamam. Belki ileriyi çok düşünemediğimiz, ileride çok fazla etkin olamadığımız bir sistem olacak ama zaten Dünya Kupası'nda da böyle turnuvalarda da turnuva oyunu diyebileceğimiz bir oyun, bir sistemde budur kısmını kabullenerek geldiğimiz Dünya Kupası serüveninde. Yani bunu görmek bunları düşündürüyor, bunları söyletiyor bana.
2: Çok üzücü tabii ki. Yani bu sabah özelinde de konuşacak olursak önceki maçlara da bakarak farklı durumlar vardı. Yani işte Barış Alper'in en önde oynaması, Abdülkerim'in partneri olarak Oda'nın tercih edilmesi. Yani en arkayla en ön çok net şekilde anlatmak için söylüyorum. Şimdi Barış Alper en önde oynadığı zaman en verimli noktada mı? Hayır, bence en verimli alınan nokta sağ taraf Barış Alper'de ama şöyle bir artı sağladı milli takımımıza. Yani uzun da atsak, öne giderken işte orada zor durumda da topla oluşturmaya çalışsak, sırtını yaslayıp fizikli stoperlerden faul alma şansı. Yani aslına baktığında en az şeyi söylüyoruz yani yarar anlamında. Ve topu 3. bölgede duran top kazanarak dizde devam etmesini sağlayan etkenlerden sadece bir tanesi.
0: Yani Barış Alper'in önde oynamasının artılarından sadece bir tanesi bu. En arkaya baktığımızda Abdülkerim, yanına Ozan. Yani bunu turnuvadan önce de seninle konuştuğumuzu çok net hatırlıyorum. Şimdi hem Melik hem Abdülkerim, ikisi de Avrupa'da, yani tabii ki Abdülkerim Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'da yıllardır çok büyük performanslar gösterdi. Son senesi düşüşte bence ama yine de baktığımızda işte Merin Arabistan'daki performansı, oradaki futbol kalitesi, bizim Süper Lig'de topun oyunda kalma süreleri, futbol kalitesi, iki tane aslında Avrupa'da ki futboldan uzak oyuncu ve profilde ağır profiller. Maalesef. Yani biz 3. bölgede oynayacağımız Avustralya-Paraguay maçlarına bu iki stoperle çıktık ve arkada 70 metre 60 metre boşluklarımız var. Hatırla Avustralya maçını, İran Kunda. O boşlukta topu aldı götürdü. Diğer yandan Paraguay karşılaşmasında yani dakika 90 sakat Enzo. Turnuva öncesi ABD ve Türkiye maçlarını kaçıracak denilen Enzo. Mesela dakika 90'da Meri ile açık alanda yan yana koşarken Meri geçiyor. Meri'ye omuz atmaya çalışırken Meri'yi yere düşürüyor. Yani bu çok kötü bir fiziksel görüntü. Ve durum böyleyken orada bir çabuk stoper tercih etmek zorundaydık biz. Elimizdeki en çabuk stoper, en Avrupa liglerinde fazla oynayan, Bundesliga'da süre almış formda diyebileceğimiz stoper Ozan Kabak'tı. Oyuncu profili olarak en uygun oyuncu oydu ve onu tercih etmedik. Yani bu kadar açık alanlar bırakırken arkada, bu da bizim canımızı yaktı. Yani bu karşılaşmada da birçok pozisyon oldu. Arkaya seken topları toplamak, o sertliği vermek. Sonrasında o topu oyuna sokarken Abdülkerim'in üzerindeki tek taraflı yükü de paylaştırabileceğim bir oyuncuydu. Bunlar tercihlerdeki bazı farklılıklar aslına bakarsan. Bu iki durumu bile, iki oyuncuyu bile karşılaştırdığımızda çok farklı şeyler görüyoruz. Ki Avustralya ile Paraguay'da bu tip bir oyun oynayacağını bilerek turnuvaya geldik. Ona göre hazırlık maçları oynadık. Ama dediğim gibi Montella saha içerisinde oyun oynadıkken de çözüm bulma konusunda çok kötü bir sınav verdi. Yani işte Orkun örneği bugün attığı koşuyla golü getirdi. Bizim ihtiyacımız olan şey beşli savunan takımlarda, işte kalabalık savunan takımlarda merkez orta sahadan içeri giren ekstra oyuncular ve son çizgiye beklerimizi indirip veya işte kenarlarımızı çizgiye bastırarak bir şekilde o çizgileri genişletip içeri ekstra adam sokmak. Yani bu kadar net aslında. Yani biz burada atom parçalamıyoruz. Ama işte bugün de gördük ki Orkun oraları iyi oynayabilen bir oyuncuydu. Arda Güler merkezde olduğu zaman oradaki organizasyonu çok iyi sağlayabilen, her zaman o aralara girebilecek ve gol tehdidi olan bir futbol olcuydu. İşte beni üzen açıkçası kendi adıma en kötü durumlar bu. Teknik anlamda Montella net olarak sınıfta kaldı bence. Ben en başa onu yazıyorum. Teknik anlamdaki sıkıntıda, oyunun kötülüğünde, yavaşlığında ve çözümsüzlüğündeki. Tabii farklı faktörler de var. Konuşuruz onları da. Ama dediğim gibi yani son maça, bugün oynadığımız maç tabii buruk bir mutluluk oldu. Dünya Kupası'nda gol atmak dahi değerlidir bence. Bunun da tadını çıkartmak lazım. Dünün beklentileriniz farklı olmasına rağmen bunu da unutmayalım, söyleyelim. Hep böyle negatiften, hep nefretten beslenmek pek iyi olmuyor bence enerji olarak da. Bu bir futbolun şenliği, festivali. O yüzden 3 gol atmış olmamız bugün, en azından buradan bir galibiyetle ayrılıyor olmamız, buruk da olsa bizlere bir anı, bir mutluluk küçük de olsa bırakmış oldu diyebilirim belki.
1: Bazı dinleyicilerimiz gelen mesajlarda forma adaletinden bahsediyor. Bunun çok ön plana çıkan eleştirilerden biri olduğunu düşünüyor musun? Yoksa farklı bir görüşün mü var bu konuda?
0: Şimdi şöyle düşünmeye çalışıyorum. Sen beni çok iyi tanıyorsun aslında. Şimdi birçok spekülasyon konuşuyor. Ben bunları bir tarafa ayırıyorum. Ve empati yapmaya çalışıyorum. Hocanın kadro tercihleri, çıkarttığı kadrolar, oyuncular, profiller açısından şunu düşünüyorum. Bu tarafta şuna katılabilirim. Hoca yanlış kararlar verdi. Çok net. Onu daha demin konuştuk. Forma adaleti konusunda da kendi adıma vicdanen düşündüğümde ve empati yaptığımda takım içindeki oyuncularla ben de aynı fikirdeyim. Forma adaletinde bir problem olduğunu düşünüyorum. Ama hep şunları konuştuk. İşte Montella'nın belirli liderleri var. Saha içinde ve kulübede, soyunma odasında. Bunlar üzerinden oturmuş bir yapıyı devam ettirmek istiyor. Şimdi bu yapı kayabilir mi? Evet, kayabilir. Çünkü futbol şudur, yani bir teknik adam oyuncularla da iletişim kurar, kaptanlarıyla da iletişim kurar. Hani hep konuşuyor ya, konuşuluyor ya, kadroyu Melih yapıyor, kadroyu Hakan yapıyor diye. O tırnak içi üzerinden gidelim. Yani Hakan Çağlanoğlu şunu çok net söyleyebilir. Bu futbolun içinde vardır. Hocasıyla konuşurken sohbet esnasında sadece Hakan değil, bütün oyuncular. Ya ben şu oyuncuyla şu pozisyonda daha rahat oynadığımı hissediyorum. Ben solda değil ama sağda daha rahat oynadığımı hissediyorum. Bu konuşmalar olmuştur. Futbolun içinde her zaman vardır. Ama özellikle Orkun konusunda bence daha farklı bir durum olabilirdi. Şimdi Salih'i hepimiz eleştirdik. Seçilirken dakikası yok dedik. Bugün oynadığı futbol ortada. Salih bugün gösterdiği performansla aslında kalitesini ve bence İsmail'den bir tık daha üstte olan futbol tekniğini bizlere gösterdi. Ama hatırlarsan çok eleştirmişiz oradan da baktığımızda. Adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Tabii ki içeriden gelen bilgiler, haberler, işte gazeteci arkadaşlarımızın yaptığı haberler bu işi bambaşka bir boyuta taşıyor. Orada da okuyup irdelemeye, biraz aklı selim, sağduyulu kalmaya çalışıyorum. Ama bu takımda gördüğüm şey var. Biraz oraları konuşacaksak mesela turnuva öncesinde Melih Demiral'ın yaptığı programlarda hepimiz daha yakından belki biraz daha bazı oyuncuları görme fırsatı, o muhabbetin içinde olma fırsatı yakaladık.
1: Hoşumuza gitti zaman, mesela oralarda ama galiba turnuvanın içerisinde ya bu biraz bizim, ben bunu hep söyledim. Biraz sosyolojik açıdan baktığımda bu biraz bizim kültürümüze vardır. Yani bir de öğrenci. Hatta o hafta YKS sınavı vardı liseye geçiş. Oradan örnek verdik. Sonrasındaki hafta yine milli takımla denk gelen bölümlerde oldu bunlar. İşte liseye geçiş sınavı değil de üniversiteye geçiş sınavı vardı. Oradan örnek verdik. Bir öğrenciye başarı geldiğinde sempatik görünür bir öğrencideki örneğin bir imaj, bir giyim tarzı ya da ne bileyim bir saç tarzı. Erkek ya da kız öğrenci fark etmez evlatlarımız. Ama orada işler yolunda gitmediğinde onları çok etki etmediğini de bilerek hani böyle somut bir veriyi de bulamadan eleştirirsin ve onları da eklersin ya, benzerini biz milli takımda yani kültürümüzde olan bir şeyi, bizim çocuklar diyoruz ya, onlar da bizim çocuklar yani, biz kültürümüzde olan bir şeyi bu sefer de milli takıma yaptık. Meri o kamerayla oynayacağına biraz işte orada kafa topunu içeriye sokmayı dene, yapabilmeyi dene gibi böyle çok da futbolla yakından uzaktan ilgisi olmayan eleştirilere de girdik esasında. Orada hata Uğurcan'ın hatası, üst üste yediği goller baktığında eleştirmen gereken orada, kalman gereken nokta o, ama sen sınırı aşıp Merih'in işte videolarına, sınırı aşıp başka bir oyuncunun saçına başına takılırsan orada iş olmuyor işte. Yani adam Galatasaraylı olduğu için işte belki de Ümit Davala döneminde o Dünya Kupası'ndaki son saç stilini hatırlatmak adına belki de diğer tarafta bir imaj çizmeye çalışıyor Barış Alper Yılmaz. Sen tutup da o imajı bugünkü oyunla bağdaştırıyorsun ve saçınla ilgileneceğine şununla ilgilen diyorsun. Yani ne yapsın, saçıyla ilgileneceğine şut mu çalışsın? O mu çözüm? Yani çalışmıyor mu şut o ana dekte saçıyla sanki ilgileniyor, ekstra şut çalışacağı zamanda ya da ne bileyim dribbling çalışacağı, hız çalışacağı, fizik çalışacağı zamanda onlarla mı ilgileniyor da böyle bir yorum getiriyorsun, yorum çıkarıyorsun? Bu tamamen bizim milletimizin maalesef böyle bir özelliği. İyi giden şey de sempatik gelir. Ya saçı da ne güzel değil mi der. Hani böyle mesela şampiyonluk final konuşulan bir röportajda, ya saçın da çok dikkat çekti. Stilinin böyle başarında etkisi olduğunu düşünüyor musun? Böyle güzel, bizim medya da yapar onu, bak eleştireyim, biz de yaparız.
0: Abi çekiz.
1: Belki yarın biz röportaja gideceğiz oraya, biz de aynısını yapacağız. Öz eleştiri de yapıyorum. Sadece hemen biz hepimiz böyleyiz kısmından yaklaşıyorum yani. Sadece milletimiz böyle yapıyor, yanlış yapıyor değil. Neticesinde akıl hocası değilim. Ben fikrimi naçizane belirtiyorum burada. Ama yapmamamız gerekiyor işte. Oralara girmememiz gerekiyor. Ya da giriyorsak başarıdaki kısmı da hatırlayıp orayı yumuşatmak gerekiyor. Ya burada başarı olsa farklı yaklaşırdık bak. Ama iyi, birinin bize hatırlatması lazım. Her zaman insan doğru olanı kendi hatırlayamaz. Ama o kısmı birinin bize çevremizden işte hatırlatması gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Ben de şu şekilde düşünüyorum aslında. Aslına bakarsan sana çok paralel. Şimdi bu mesela daha demin dedim yani, Dünya Kupası bu bir futbol şenliği. Buradan ne olursa olsun işte 3 gol atmak bizi mutlu etti. Burada bir şekilde o eğlencenin, o futbol aşkının içinde olmak lazım. Ya bu imaj meselesi de bu Dünya Kupası'nın içinde arkadaşlar. Senin de dediğin gibi bugün kazanıyor olsaydı bir takım, bunlar zaten konuşulmayacaktı. Ya da işte bizim meslektaşlarımız, bizler işte ya bu saçının hali ne, ya işte bu demi kesti niye çekti deneyecektik. Ama bu da biraz maalesef medyanın ve sosyal medyanın etkileşimiyle ilgili bir durum diye düşünüyorum.
0: Ama tabii ki bizim milletimizin de bizlerin de bazen bunları hatırlaması gerekiyor. Çünkü burası Dünya Kupası, yani 6 gol yiyip 1 gol attığı maçta da sevinebilirsin. Ya evet, bizim ülkemizin standartları belki biraz daha yüksek. Belki daha çok şey bekliyoruz ama bunların farkında olmak gerekiyor. Barış Alper'in orada yaptığı, işte Eren Erimalı'nın yaptığı imajlar veya başka bir futbolcumuzun yaptığı imajlar. Ya orası bir turnuva, bir turnuvaya gidiyor. Yani futbolcu, inan bana, giydiği o kesik tozluk bile motive ediyor. Yani birçok farklı şey var. Futbolcuların dünyası çok farklı olduğunu düşünüyorum. Merih Demiral'ın yaptığı programla ilgili de şunu söyleyecektim. Bu bir iletişim biçimi. Yani bu kesinlikle TFF ile de istişare edilmeden yapılabilecek bir iş değil. Bu çok net. Ya burada kurumsal olarak baktığında belki bazı yanlışlar var. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bu içeriği en azından oyuncuyu ve oyuncuları korumak adına kendi YouTube hesabından daha farklılaştırarak yapabilir miydi? Yapabilirdi. Ama sonuç olarak turnuva öncesinde biz bu oyuncuları biraz daha yakından tanıma, onların muhabbetlerin içine girme fırsatı yakaladık. Ve şunu da çok net hatırlıyorum. Birçok insan da bundan çok memnundu. Ya ne kadar iyi oldu. İşte bakın böyle içerikleri TF yapmalı gibi konuşmalarımız olmuştu. Ama dönüp baktığımızda aslında orada değinmek istediğim şey şuydu. Konuklar, gelenler, gidenler, söylenenlerin çoğu şu minvardaydı. Biz birbirimize sallarız da, dalga da geçeriz. Ama işte bu bizim aramızda şakadır. Biz hiçbirimiz birbirimize alınmayız. Biz bir aile gibiyiz. Ya bu birbirlerini kandırmaktan başka bir şey değil ben. Bunu çok net şekilde hissediyorum da söylüyorum da. Tamam profesyonel olarak futbol oynamadım ama yaklaşık 15 sene amatör futbolun içinde kaldım. Ve futbolcuların çoğu, şu anda profesyonel futbol oynayan arkadaşlarım var, antrenör arkadaşlarım var, hakem arkadaşlarım var. Futbolcuların çoğu kompleksli insanlardır. Kimin ne dediğine inanılmaz takarlar. Topa nasıl vurduğunu eleştir, ona da kafayı takar. Yazar kafasına da. Bakın bunu çok net söylüyor. Yani evet, belki de birbirlerine sallıyorlar, eğleniyorlar. Ama işin sonunda Montaigne'in işte söylediği oyunda da bireysel olarak bazı şeyleri boş vermeliyiz, takım olarak daha iyi mücadele etmeliyiz gibi küçük küçük nüanslarda da, açıklamalarda da bunu gördük. Bu oyuncular ne olursa olsun bunlara kompleks yapacak. İşte bir mağlubiyet alındığında şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, kesinlikle aralarında konuşuyorlar. Bunlar çok doğal şeyler futbolda ama bunun yansıması bize karşı böyle olduğu için biraz daha fazla bir bence orada hassasiyet yaşadı oyuncular mental olarak. Ve ne olursa olsun o sorumluluktan biraz kaçma, biraz ayakların titremesi olayını çok net gördük. Hatta bence bugün oynanan ABD karşılaşmasının başında bile ayaklar titredi. Yani bunu çok net fark ettim ben. Kullanılan kornerde işte golden hemen önce, gol sırasında, gol sonrasında. Orada mesela sorumluluğu biraz Arda Güler aldı. Açık konuşmak gerekirse. Yani en genç oyuncularımızdan bir tanesi Arda Güler. Orada takımı toparlayıcı olan oydu. Yani demek istediğim şu. Bazı şeyler görülenden daha farklı gerçekleşiyor. Yani kamp yapılan yerde çok fazla sivil insan olması etkiler mi futbolcuyu diye düşündüğünde, ya işte o kadar para kazanıyorlar, oraya gidiyorlar, yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında düşüncesi sığ kalıyor. Çünkü aynı soyunma odası gibi kamp alanı da mahremdir. Ya oyuncu antrenmanda bir arkadaşıyla tartışır, morali bozuk olur. Oyuncu hocanın onu koyduğu yeri beğenmez, morali bozuk olur. Yedek oturacağına bilir, morali bozuk olur ve kamp alanında orada ortak alanlarda dolanırken, otururken sürekli sivil insan görmek, sürekli fotoğrafının, videosunun çekildiğini bilmek berbat bir psikoloji. Odasından çıkmak istemez insanlar. Bunları yaşadık. Bunlar TFF'nin eksileri. Oralara da geliriz. Yani kısaca kesmek gerekirse şunu söylemek istiyorum. Birçok detay var. Bu detayların en neti sahanın içindeki oyun. Sonuç olarak 90 dakika oynanan bir oyun bu. Ve bu 90 dakika oynanan oyunda iki maçta hiçbir şeyi doğru yapmadık. Doğru yapabileceğimiz anlar da vardı, potansiyelimiz de vardı. Ama hocamızın eksikliğinden ve yanlış tercihlerinden, akıl tutulmalarından bence o doğruları net şekilde gösteremedik, yapamadık. Bunu da kabul etmiyor Montaigne, o da ayrı bir eksi. Bir de diğer taraftan işin mental kısmı, işin organizasyon kısmı, işin iletişim kısmı. Deli kesilerden beri bunların hiçbirini doğru yapamadığını düşünüyorum. Hem TFF'nin hem de milli oyuncularımızın maalesef.
1: Peki, Orhancan Özmen'le değerlendirmemiz sürüyor. Dünya Kupası'nı galibiyetle kapattık. Tabii galibiyetle başlamak daha farklı şeyi düşündürürdü dedik. Umudumuzu en azından taşırdı dedik. Farklı noktaya bizi götürürdü diye düşündük. Böyle girdik, böyle devam ettik yayına. Özeti buydu benim açımdan. Ömer açısından da teknik taktik anlamda değindiğimiz birçok nokta vardı. Orhancan Özmen, sen özetlediğinde bu gündemi, yorumunu ve aynı zamanda milli takıma ilişkin ekleyeceğim bir madde var mı diye sorduğumda son olarak neler söylersin diyeyim.
2: Şöyle söylerim. Aslında Arda Güler gibi düşünerek noktalamak mantıklı olur. Hatamızın ve yaptığımız yanlışların, kötülüğümüzün farkındayız. Bunların farkında olarak ilerleyen hamlelerde doğru işleri yapmak zorundayız. Çok iyi bir jenerasyonumuz hala var. Evet, üzgünüm. Buna yapacak bir şey kalmadı ama önümüzde işte 28'de bir turnuva var. Sonrasında tekrar Dünya Kupası var. Bunlara odaklanmamız gerekiyor. Artık bir kabuk değiştireceğiz. Bugün de işte oyuna sonradan giren Çağlar gibi, İrfan Can gibi, Kaan gibi oyuncular da artık milli formaya veda edecek. Onlara da son bir teşekkürdü aslında oyuna sokma Dünya Kupası'nda. Önümüzde daha genç bir jenerasyon var. Bence artık bu turnuvadan sonra daha da tecrübeli bir jenerasyon var. Önemli liderlerimiz var genç olmalarına rağmen. İnanıyorum ki, umuyorum ki bu dersleri alarak çok daha güzel, çok daha keyifli futbol turnuvaları geçireceğiz. Futboldan zevk almayı unutmayacağız. Tekrardan yukarı doğru milli takımımızın çıkışını izleyeceğiz umuyorum ki.
1: Peki, Uluslar Ligi için dinleyicimizin bir sorusu var. Sizin mantığınız Uluslar Ligi'nde çok başarılı olacağız demiş dinleyicimiz. Az önce dedik ya, zor maçlar daha iyi geçiyor diye. En azından erken umutsuzluk olmayacak diye düşünüyorum ben. Yani erken ilk maçta farklı bir sonucumuz olmayacak. Beklemediğimiz bir sonucumuz olmayacak ilk maçta diye düşünüyorum.
2: Tabii ki şöyle, Uluslar Ligi'nde çok zor rakiplerimiz var. Ama bunların hepsi çok önemli testler. Kabuk değiştirirken özellikle bu testleri oynuyor olmak da başka bir şey. Evet, bütün maçlarımızı bile kaybedebiliriz Uluslar Ligi'nde. Öyle bir risk var şu an. Yani buna hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü biz bir kabuk değiştireceğimize ben inanıyorum. En azından kadro olarak, teknik adam belki yönetim olarak değil ama en azından kadro olarak bunu yaşayacağız. Oraları oynayabilen, oynayan da bir hem takımımız hem taktik disiplinimiz var. O yüzden fena olmayan maçlar çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Farklı bir atmosferde oynanacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi bütün maçları da kaybedebiliriz. O yüzden milli takımın arkasında olmaya devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki eleştireceğiz. Ondan yana hiçbir problem yok. Yanlış anlaşılmasın. Her zaman başarı eleştiri de getirir. Başarısızlık da eleştiri getirir ve yukarı taşıyan şey de budur. Ama Uluslar Ligi'nde ben de çok merak ediyorum. Nasıl bir kadro planlaması olacak? Nasıl bir oyun oynayacağız? Başımızda hangi teknik adam olacak? Bunların hepsini çok merak ediyorum ben de.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Ömercan.
2: Ben teşekkür ederim. Bak, çok keyifli bir yayındı.
1: Ağzına sağlık. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Sağ ol.
2: Görüşmek üzere. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Emre Eren'le yeniden birlikteyiz. Emre Eren, hoş geldin. Selamlar.
3: Hoş bulduk sevgili Berk, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Geçen hafta da bahsettik değil mi? Zor maçlar ilk haftaya denk geldiğinde daha farklı bir sonuç verebilirdik. İşte Amerika maçı ilk hafta olsaydı daha farklı olabilirdi. Tabii bunlar bizi başarıya, bizi sonuca, bizi mantığa götürecek yorumlar değil benim dediğim bu şey ama en azından daha farklı bir şey umut edebilirdik diye diyorum. Çünkü üzüldüm, hakikaten üzüldüm. Bir keşkem oldu yani. Hepimizde olduğu gibi hemen hemen. Bazılarımız çok böyle kestirip attı artık zaten geçen haftadan olayı, hatta ilk maçtan olayı ama ben hala keşke kısmından yaklaşıp ne yapabilirdik acaba kısmıyla böyle bir umut izliyordum geçen haftaya kadar çünkü.
3: Valla Berk, ben bugün aslında galibiyete çok üzüldüm. Açık ve net söyleyeyim. Şöyle üzüldüm. Ya bu çocuklar başarabilecek kapasiteye sahiplerdi. Ama maalesef olmadı. Çünkü bu kadar iyi bir mücadele etme şansı olan bir takımın, bu kadar pozisyonlarda çok hassas bir şekilde davranan bir takımın, 3 kere kaleye şut atıp da 3'ünü gol yapan bir takımın 2 tane bence 16'ya kalamayacak. Kesinlikle eminim bizim kaybettiğimiz rakiplerin hiçbiri 16'ya kalamayacak Amerika hariç. Baktığımız zaman, tabii günün sonuna baktığımız zaman çok ciddi kayıplarla ayrıldığımız bir Dünya Kupası olduğu için çok üzüntülüyüm. Onu söylemek istiyorum. Ya bu teknik heyet, işte oyuncu kalitesi falan, ha bunların hepsini konuşursun, tartışırsın ama bizim şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Bizim yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Bizim değerli bir kadromuz olduğuna inanıyorum. Ben hatta yani son iki maçı yayınından sonra seninle birlikte konuşurken şunu söyledik hep. Dedik ki ya hocanın yapmış olduğu hatalar, yanlışlar falan, bunlardan bahsettik ama hani buraya gelene kadar da biz hocanın her zaman arkasındaydık. Yani hocanın çok değerli bir teknik adam olduğunu, takım birlikteliğini yarattığını, işte bu maçların çok kolay olmadığını ama çok doğru mücadelelerle bu takımın, milli takımın Dünya Kupası'na gitmesinin en büyük sebeplerinden biri de teknik direktör olduğunu da çok net bir şekilde anlattık. Tabii şimdi geldiğimiz nokta, futbolda şöyle bir gerçek var. Futbolda sonuca odaklısınız. Sonuçları kötü aldığınız takdirde önünüz biraz kapanıyor ama iyi oynadığınız takdirde, iyi aldığınız takdirde de bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama baktığımız zaman, Dünya Kupası geneline baktığımız zaman, yani benim anlayamadığım, benim gerçekten çok zorlandığım bir durum var. Yani %79'a 21 topla oynama derecemiz ve 2-0 mağlup oluyoruz. %71'e 29 oynadığımız maçta 1-0 mağlup oluyoruz. Yaklaşık 62 tane şut atıyoruz, 20 tane korner atıyoruz. Bunu niye başaramıyoruz? İşte bunu, yani bunu bulduğumuz takdirde, bunu iyi çalıştığımız takdirde, bu tekrarları bir daha düşmediğimiz takdirde bence önümüzün açık olduğu bir milli takım oyuncularının olduğunu düşünüyorum bir kere. Onu söylemek lazım. Yani Uluslar Ligi'nde çok değerli 3 tane maçımız var. Hatta 6 tane maçımız var. İşte Fransa, İtalya, Belçika. Sonra Büyük Britanya'da katılacağımız, ki inşallah katılmamız gereken, artık bundan sonra turnuvalara katılmamız gereken bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Avrupa şampiyonamız var. Ama tabii ki üzüntümüz çok büyük. Gerçekten çok büyük. Yani 2 tane maçı doğru bir şekilde oynayabilseydik. Yani burada işte teknik direktöre bir şey söylememek için yani zor tutuyorum kendimi. Sonuçta bu takım bizim takımımız, bu çocuklar bizim çocuklarımız. Onlar da bizlerden çok daha fazla isterlerdi. Yani
0: gol atsınlar, işte kazansınlar. Yani bir puan alabilseydik. Ya bugün kazandığımız takdirde biz gidiyorduk. Hatta biz yani iyi takımlara karşı da çok önemli mücadeleler ortaya koyabilecek kapasiteye sahip oyuncularımız var. Bizim çok değerli oyuncularımız var ya. Ya bizim ya bir Kerem'imiz var, bir Barış'ımız var. Bizim bir Hakan Çalanoğlu'muz var. Bizim bir Merih'imiz var. Abdülkerim'imiz var. Ozan'ımız var. Zeki'miz var. Yani sol tarafta Eren'imiz var ki bugün ben kutluyorum Eren'i. Gerçekten o attığı depar muhteşemdi ikinci golde. Yani 45 metre depar attı. Rakibin arkasına koşu attı. Çok iyi yerde buluşup çıkarttı. Orkun da golü attı. Yani baktığımız zaman o kadar önemli oyuncularımız var ki. Kenarda oturan mesela Can Uzun gibi çok değerli bir oyuncumuz var. Yani yarın ismini çok ciddi bir şekilde zikredeceğimiz, dünya futbolunda yeri olabilecek kapasiteye sahip bir oyuncumuz var. Bizim en büyük liderlerimizden biri Arda'mız var. Ya bu bizim için çok değerli bir oyuncu. Bugün mesela Beşiktaş takımı inşallah izlemiştir teknik direktörü. Yani orada Salih Özcan müthiş bir performans. Yanında Orkun Kökçü müthiş bir performans. Hani isim isim baktığımız zaman kalemizde Uğurcan'ımız var. Arkada dünya kadar çok değerli ve önemli kalecilerimiz var. Altay'ımız var, Mert Günok'umuz var, arkada Berke'miz var. Yani bu takım çok sükut hayali uğrattı beni ya. Gerçekten sükut hayali uğrattı. Yani bizim dengimiz olmayan, bizim futbolcu kalitemizin çok daha altında olan iki tane takıma mağlup olup bugün gidiyorsun Amerika'yı çok net bir skorla yeniyorsun. İyi de futbol oynuyorsun, iyi de pozisyonlara giriyorsun. Tabii hataların var mı? Var. Ama bundan ders çıkartmak, bunu tekrar birliktelik haline getirebilmek, bundan sonraki kupalara katılabilmek bence milli takımın en büyük değerlerinden biri olacaktır. Ya üzüntümüz çok büyük. Gerçekten acımız gerçekten çok büyük. Yani biz bu takımı nasıl hayal etmiştik bizim çocukları? Ya bu turu biz çok kolay geçerdik. Biz de burada bir hata yaptık. Yani basın da bence biraz üzerine alması lazım bu yükü. Yani biz buradan rahat çıkarız. Oyuncuların kafasına bunu soktuk. Ya baktık işte dedik Paraguay dedik. Ha kaç para dedik bunların değeri dedik. 77 milyon euro. Bizim değerimiz kaç para? 453 milyon euro. Ha dedik tamam biz bu maçı rahat geçeriz. Avustralya takımı dedik. Biz de kafa kafaya oynayamaz dedik. Bu iki takım da savunma yapıyor dedik. Biz bunları rahat açarız dedik. Ama işte evdeki hesap çarşıya uymadı. İşte burada teknik direktöre dönmek lazım. Yani burada Vincenzo Montella'nın çok ciddi nüans hatası yaptığını düşünenlerdenim. Yani bir kupaya gidiyorsunuz tamam mı? Önünüzde ve elinizde çok değerli bir takıma sahipsiniz. Bu değerli takımın rakibe ne oynayacağını çok net bilmeniz lazım. Yani aylardır çalışıyorsunuz. Mesela rakipler bize kapanacaktı. Bunu bütün dünya biliyordu. Yani biz bu rakibi, bu kapalı rakibi aşabilmek için hangi enstrümanları ortaya koymamız lazım? İşte burada zayıf kaldı. Yani Montella burada zayıf kaldı. Gerçekten zayıf kaldı. Burada dersini çalışmadığını net bir şekilde gördük. Bak bugün Amerika maçında zaten bizim takımımız şunu oynuyor. Bizim üzerimize geldikleri zaman biz kontraya rahat çıkabiliyoruz. Çünkü çabuk, hızlı, atletik özelliği yüksek oyunculara sahibiz.
4: Topu bize bırakmaları problem diyorsun sen.
0: Tabii ki. Oraya gittiğin zaman, 3. bölgeye gittiğin zaman 6 tane, 7 tane savunma oyuncusunu nasıl deşeceksin? İşte bu büyük bir plan. Bence bu planın içerisinde Montella çok ciddi hatalar yapmıştır. Onu söylemek lazım. Ha, bu hataları telafisi olur mu? Mutlaka olur. Mutlaka olacaktır da çünkü bizim milli takımımız çok değerli bir takım. Üstüne basa basa söylüyorum. Yani bugün maç kazanmaları tabii ki yani üzgünüm diyorum. Neden üzgünüm? Çünkü gidemedik. Oraya kalamadık. Yani o kalitenin üzerinde oyunculara sahip bir milli takımımız vardı. Sinerjimiz çok yüksekti. Enerjimiz çok yüksekti. Tabii bir takım handikaplar vardı. Tabii ki bir takım problemler vardı. Bir takım işte sıcaklığa bağlandı bazı şeyler. Bazı şeyler kamp yaptığımız otele bağlandı ama her şeyi geçelim. Bütün takımlar aynı seviyede oynuyorlar. Ya burada biraz daha akli selim bir teknik heyetimizin doğru kararları olsaydı orada şunu yapabilirdi. Yani diyor ki sevgili Montella, benim kızgınlığım Montella'ya şu. Ha devam eder etmez. Edecek büyük ihtimalle de edecek gibi görünüyor.
4: Edecek o kesin gibi artık o edecek kısmı.
0: Tamam edecekse de biz zaten teknik direktörümüze sahip çıkacağız. Bunda bir sıkıntımız yok. Bu milli takımın her ferdine biz sahip çıkacağız. Her oyuncusuna hem teknik heyetin içerisinde bulunan her kişiye bunlara tabii ki sahip çıkacağız. Tabii ki değer vereceğiz. Çünkü bunlarla birlikte büyümemiz lazım.
4: Ama Emre Eren'le değerlendirmemiz sürüyor. Emre Eren'le parantezle milli takım gündemini konuşuyoruz.
0: Ama sevgili Berk şuraya geliyoruz. Gene geldiğimiz nokta şu. Yani dersini iyi çalışacaksın arkadaş. Bir sınava girerken ya defterleri karıştırıyorsun, testleri çözüyorsun, her türlü enstrümanı ortaya koyuyorsun. Sen de bir teknik direktör olarak bu takım kapalı savunmaya karşı ne oynar? Bu takım ikinci bölge oynayan oyuna karşı ne oynayabilir? Bu takım rakibin baskı yaptığı alanlarda ne oynayabilir? Bunu iyi çalışabilseydi, hadi ilk maçta dedik ki ya bir ciddi bir problem yaşadık dedik. Avustralya dedik müthiş şekilde kapandı, çok iyi mücadele etti dedik. Biz dedik aşamadık. Ama sevgili hocam bize şunu anlattı, dedi ki biz iki maçta dedi 62 tane şut attık dedi, 20 tane korner kullandık dedi. Buradan da başarılı olamadıysak, yani burada oyuncuların biraz basiretsiz olduğundan bahsetmeye çalıştı. Bence burada hiçbir basiretsizlik yok. Sen burada planını doğru ortaya koyabilirsen, sen burada oyuncularını doğru kanalize edebilirsen, sen o 3. bölgede kapalı takıma karşı nasıl oynanması gerektiğini çok doğru anlatabilirsen, arkaya genel kenara çekilirsin, dersin ki ben bunu oyunculara tamamını anlattım ama oyuncular maalesef bunu bu performans içerisinde almadı. Bunu deme hakkın olabilir ama şimdi bunu diyemezsin. Şimdi sen 20 tane korner kullanıp bir tane kafa vuramıyorsan, sen kenardan getirdiğin 50'ye 60'a yakın ortada Kerem'le topu buluşturmaya çalışıyorsan, ki 1.90'lık 1.94'lük adamların arasında mümkünatı olmayan bir pozisyonu yaratmaya çalışıyorsan, orada biraz kendini öz eleştirini çok net bir şekilde yapman lazım. Senin yüzünden, senin bu taktiksel hataların yüzünden 85 milyonun gerçekten çok ciddi bir şekilde canı yandı. Yani biz 16'ya da kalırdık. Biz 32'ye de kalırdık. Biz 32'den geçip 16'ya da rahat rahat kalırdık. Hatta bu takım çeyrek finale kadar da giderdi. Ben sana ne söyleyeyim?
4: Çoğumuz inanmıyor ama hakikaten giderdi yani.
0: Vallahi yani giderdik.
4: Avustralya maçında, Paraguay maçında en azından bugünkü milli takımı istiyorduk.
0: Ya
4: biz.
0: Güzel kardeşim.
4: Böyle değil mi abi?
0: Yani. Mümkün mertebe gecenin 4'ünde kalkıyorum, 5'inde kalkıyorum. Bütün maçları izliyorum ya. Ya bizim özelliğimiz çok yüksek bir milli takımımız vardı. Gerçekten bak buna inan. Biz ne Paraguay'a benzeriz ne Avustralya'ya benzeriz. Bak göreceğiz. Hep beraber yaşayacağız. Önümüzdeki hafta göreceğiz. Onlar elenecekler mi, elenmeyecekler mi göreceğiz. Öyle savunma, sadece savunmayla yapamazsın. Ya bu Dünya Kupalarının en büyük parametreleri şunlardır. Bu Dünya Kupası'nda doğru hücum yapan takımlar maç kazanır. Çok doğru savunma yapanlar da kupayı kazanır. Ama tabii bunu birliktelikle kazanır. Yani ön tarafta çok doğru oynarsın ama savunmada ön tarafta oynadığının çok daha fazlasını üzerine koyarsan. Ya bu işler böyledir. Yani dünya kupaları, bu tarz turnuvalar kolay turnuvalar değildir. Ama bizim en büyük hatamız da bizden de kaynaklandı. Net söyleyeyim. Yani ben kendime de bu konuda benim de ciddi bir hatam olduğunu düşünüyorum dedim yani bu konuyla alakalı. Çünkü biz Dünya Kupası'na giderken dedik ki ya kardeşim biz Avustralya baktık takım kalitesine, iki tane oyuncuları var dedik. Onları parke edersek biz dedik çok önemli oyunculara sahibiz. Bu maçı rahat geçeriz. Geçemediysek de berabere kalırız dedik. İkinci maça dedik ya Paraguay dedik ya bizim de dedik. Yani mümkün değil, yan yana konulabilecek iki tane takım değil dedik. Yani Paraguay dedik, zaten konuşmayalım dedik. Amerika'yla da dedik final oynarız. Biz hep bunu konuştuk kardeşim Dünya Kupası'na giderken. Şimdi herkes elini vicdanına doğru koysun ya. Burada yorumcular da koysun. İşte radyoda çıkanlar, televizyonda çıkanlar, sosyal medyada çıkanlar. Bir tane aksini söyleyen adam çıktı mı ya bu ülkede? Çıkmadı. Şimdi ne oluyor? Şimdi yorumcular işte Montella gitsin, federasyon başkanı gitsin, böyle rezil futbol mu olur falan. Ya bunları geçeceğiz. Önce öz eleştirimizi kendimize yapmadığımız sürece hiçbir zaman başarıya gidemeyiz kardeşim. O yüzden çok yorgunum, üzgünüm, kırgınım. Gerçekten. Ya bizim takımımız bunların hepsinden iyi takım ya. Vallahi iyi takım billahi. Ya yazık oldu yani. Gerçekten yazık oldu. Yani şu iki maçta söylemek istemiyorum ama tabii ki mücadele gücünü çok yüksek oynadılar rakipler. Bu bir gerçek. Pozisyon vermemeye gayret gösterdiler. Yakaladıkları pozisyonları gole çevirebildiler. Yani bunları başarabildiler. Ama biz maalesef 3. bölgede o zayıf ofansif özelliğimizi golle buluşturamamamız bizi bugünlere getirdi. Ben bugün çocukları kutluyorum. Güzel mücadele ettiler. Arda'yı da kutluyorum. Gerçekten tam bir takım lideri gibi. Çok önemli bir futbol ortaya koyup artık o sorumluluğu ele alıp biz böyle oyuncularız dedirtti gerçekten. Bu konuda çok mutluyuz ama tabii Dünya Kupası'na veda etmemiz bizi gerçekten çok ciddi bir şekilde üzdü sevgili Berk.
4: Maalesef. Peki Beşiktaş gündemini seninle es geçmek istemem, orayı konuşmak isterim. İlaviç gündemi. Beşiktaş'a yakın kaynakların var ki hatta yakın kaynaklardan ziyade zaman zaman bunu yayında söylememin bir sakıncası yoktur umarım. Zaman zaman yani işte başkanla konuştuğun bölümlerden detaylar verdiğin konuşmalarımız da oluyor. Yayında tabii da zaman zaman
0: başkanla da görüşüyorduk ama son 3 haftaya kadar görüşüyorduk. Şu aralar görüşemiyoruz. Çünkü başkan ince eliyle sık tokuyor transferde. Çünkü Beşiktaş'ın artık 5 yıl geçmiş olduğumuz 5 yıl içerisinde yaşadığı acılar çok büyüktü. Kaybettiği paralar çok büyüktü. Takım birlikteliğini bir an önce ortaya koyamamışlardı. Tabii Vlahovic transferi Beşiktaş'la ilgili çok değerli ve önemli bir transfer. Yani bir an önce bitmesi gerektiğini düşündüğümüz bir transfer. Bugün Salih'i de gördükten sonra bence Salih Özcan'la bir birliktelikte olabilir. 6-8'de bugün çok doğru oynadı Orkun'la birlikte. Yani bu Beşiktaş formasında çok da değerli bir hale gelebilir ama Vlahovic biliyorsun dün Türkiye'ye geldi. İstanbul aktarmalı Antalya'ya geçti. Orada tatilini yapıyor ama bu esnada da kulağımıza bazı şeyler geliyor. Az Yıldırım ve yönetiminin Vlahovic'in üzerinde durdukları, ona bir teklifte bulunacakları da konuşuluyor. Tabii burada Vlahovic'in tercihi ne olur onu bilemeyiz ama Vlahovic'in şöyle bir tercihi varmış. Aslında rakamlarda gerçekten Beşiktaş yapılabilecek en büyük fedakarlıkları yaptı Serdar Adalı ve yönetimi. Burada bir tekliflerini ilettiler ama Vlahovic Şampiyonlar Ligi'nde özellikle oynayabilecek bir takım kapasitesini görmek istiyor. O oradan gelecek tekliflere daha sıcak. Hatta parayı da ikinci planda tutuyor. Ama Beşiktaş bildiğiniz gibi çok değerli ve önemli bir kulüptür. Taraftarıyla, camiasıyla, 1903 yılında kurulmasıyla değerli bir kulüptür. Evet bugün belki UEFA'ya gidiyor, belki Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek ama Vlahovic bu işin bir parçası olursa kenarlara da iki tane hocanın istediği o atletik özelliği çok yüksek, birebir de adamı çok rahat geçebilen ve pozisyon anlamında Beşiktaş'a üstünlük sağlayabilecek oyuncular transfer edilebilirse neden olmasın diye de düşünüyoruz. Ama baktığımız zaman Beşiktaş takımı 27'sinde toplanıyor. Birinde yurt dışında kamp başlıyor. 23'ünde de biliyorsun Midland maçları var. Bugün baktığımız zaman Midland ikinci hazırlık maçını oynadı Malmö'yle. 2-2 bitti. Geçen hafta da bir maç oynamıştı. Bu hafta da bir maç oynadı. Yani Malmö bizden çok daha Midland bizden çok daha hazır bir halde ön eleme oynayacak. Bizim daha takım kurgumuz Agbodu devam ederse, gelemezse, Murillo ederse, Oha ederse yani bunlar 23'ündeki maça nasıl yetişecekler? Elimizdeki kadro derinliğinde de çok ciddi sıkıntıları olduğunu da bir ortaya çıkartabilirsek Beşiktaş'ı zor günler ve sıkıntılı günler bekliyor. Camia taraftarı da bir an önce transferlerin açıklanmasını istiyor. Başkan ince eleyip sık döküyor. Paramız çok değerli ve önemli. Dışarıya kaybedecek ya da fazla para verecek çok ciddi bütçelerimiz yok. Biliyorsun transferde 77 milyon euro bir harcama limiti çıkmıştı. Tabii bu sponsorluk gelirleriyle birlikte biraz daha artacak. Ama Beşiktaşlılar da çok yakın zamanda çok doğru transferleri bekliyorlar. İnşallah bu hafta içerisinde doğru transferler bir Beşiktaş kadrosuna katılır ve Beşiktaş'ın Midland maçı Beşiktaş'ın lehine biter. Çünkü olası bir kötü bir sonuç, olası bir kötü başlangıç. Yani hem yönetimin içindeki o çatlama

0: önemli oyuncularla oynanıyor. Tabii bunu da yapacak yönetim kurulu ve Önder Özen'dir. Tabii teknik direktör birlikleriyle birlikte yapılacak ama Vlahovic transferi çok yakın bir sürede Beşiktaş formasına giyebilecek bir potansiyele ulaşırsa biz çok mutlu oluruz sevgili Mert.
1: Beşiktaş'ta bugünden haricinde farklı bir hareketlilik var mı? Ben Beşiktaş'ta geçen transfer dönemini yanlış hatırlamıyorsam devre arası transfer dönemini yine benzer bir şekilde hatırlıyorum. Açıklanmayan transferler, Beşiktaş kulübü transferi unuttu mu acaba, yüklenmeleri, ironileri taraftarlarda değil sadece kamuoyunda, spor kamuoyunda, Beşiktaş camiasında önde gelen isimlerden de gelen eleştirilerdi. Bu dönemi o döneme benzetiyor musun? Ne dersin? Ve kaleci transferinde de birçok ismin adı geçiyor. Altay'da konuşuluyordu mesela. O gün Şahinoğlu'nun Nübel Çıkmaz'a girdi haberi varsa Sabah gazetesinde, dün de bağlantı yapmıştı kendisiyle. Yani Ersin'in yerine Bilal'i alacağı, Bilal Bayezid'i alacağı haberi var. Yine aynı şekilde aynı ismin. Ya da oraya yönlenebileceği haberi var. Birçok kaleciyle de adan alıyor. Tabii bunların arasında Livakovic de var ama merak ediyorum gündemi. Detay sende.
0: Valla Beşiktaş camiası araları çalışıyor şu anda. Hem scout ekibi hem yönetim kurulu çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Ersin'i ikna etmeye çalışıyorlar. Ersin'in biliyorsun geçen hafta bir Hull City başkanı sevgili Acun Ilıcalı ile bir görüşmesi oldu Çeşme Alaçatı'da. Çok net bir sonuç çıkmadı ama bir ön görüşme yaptılar. Burada da tabii Ersin'le yola devam etmezsek Midilland maçında oynayacak kalecinin ne olduğu da ortaya çıkmayabilir. Öyle bir sıkıntı var, öyle bir sorun var. Başkan ve yönetim kurulu Ersin'le sözleşme tazelemek istiyor. Bu konuda Ersin'in biraz sıcak olmadığını da net bir şekilde görüyoruz. Çok öne çıkan kaleciler var Beşiktaş'taki onda. Yani ben haftalar önce söylemiştim zaten Altay Bayındır'la ilgili Beşiktaş'ın çok ciddi bir mesafe kaydettiğini söylemiştim ama tabii hoca biraz bu konuda ayakları oyuna hakim, ayakları çok iyi olan bir kaleci hedefi var hocanın da. Birkaç tane kaleci gündemde, hatta Bayern Münih kalecisi de biliyorsun Stuttgart'a gitmişti en son. Onunla da ilgileniyorlar. Orada da bir çıkmaz var. 10 milyon euroya yakın bir bedel istiyor Bayern Münih. Beşiktaş kulübü de bu konuya çok sıcak bakmıyor. Yani Beşiktaş'ta her bölgeye çok doğru transferler yapılmak için çaba sarf ediliyor ama şu ana kadar geldiğimiz nokta tabii Dünya Kupası'nın olması biraz handikap olduğunu geçen hafta sana söylemiştim. Hem Beşiktaş adına hem Türk futbolu adına büyük bir handikap olduğunu söylemiştim. Herkes Dünya Kupası'nı bekliyor. Dünya Kupası'nda enteresan performans sergileyen o nokta transferler yapılabilirse çok daha değerli hale gelebilir diye düşünen yöneticiler var, başkanlar var. Ama tabii Dünya Kupası'nda da önemli işler yapan oyuncuları da çok rahat bir şekilde alamıyorsun. Bunların rakamları da çok fazla bir şekilde yükseliyor. Ki Trabzonspor bence çok şanslı, Cabral gibi bir oyuncu almışlar. Bu oyuncuyu Dünya Kupası'ndan sonra alsalardı bu rakamları alma şansları yoktu ama Dünya Kupası'ndan önce bitirmeleri bence onlar için büyük bir şans oldu. Bunu da arada hatırlatmak istiyorum. Yani Beşiktaş'ta şu anda herkes beklemede ama bir an önce de artık sezon başlayacak, hazırlık kampı başlayacak ki hoca da şunu söylemişti, hazırlık kampının en az 3 tane oyuncu yetişmesi lazım demişti ama şu güne kadar geldiğimiz son nokta hiçbir transfer yok. 27'sinde yarın toplanıyor Beşiktaş. Biliyorsun ayın 1'inde de gidecekler ve hoca da ısrarlı bir şekilde oyuncuların transfer edilmesini yönetimden büyük bir talepte bulundu. Bu konsantrasyon birliktelik devam ediyor ama çok kısa zamanda ben Serdar Adalı ve yönetiminin çok değerli ve önemli transferler sahibi olabileceği bir Beşiktaş kurgusu ortaya çıkartacaklarını düşünüyorum. Aksi takdirini düşünmüyorum bile. Aksi takdirde çünkü çok çılgın şeyler olabilir. O yüzden bence yönetim kurulu ve başkan bu konuda ince eleyip sık tokuyor ve her gün ciddi görüşmeler yapıyorlar. Bir an önce de artık bunların hepsi basına yansıması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Sevgili ben.
1: Peki. Emre Eren, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yani milli takımla alakalı sabah kalktık gene. Gene çocuklarımızın yanındaydık. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bir iki hafta, hatta geçen hafta şey yaptık biraz, hani oyuncular dedik biraz.
1: Sen biraz ama yumuşamışsın abi, söyleyeyim ben sana o konuda.
0: Ben yumuşadım. Neden yumuşadım? Çünkü
1: olması gereken.
0: Ya baktığımız zaman bizim toparlayıcı birliktelik beraberliğimizi hiçbir zaman bozacak bir kapasiteye sahip olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Onu söylemem lazım. Çünkü mevzu bahis milli takımsa gerisi teferruattır. Ya, o yüzden bizim çocuklara gene inanacağız. Bizim çocuklar kendilerini daha yenileyecekler. Bu takımın yaş ortalaması çok düşük. Bu takımdan çok önemli işler çıkacaktır. Bu oyuncular da tabii ki bunlar için büyük bir deneyim oldu bu milli takım Dünya Kupası'na gitmesi. Önemli bir deneyim oldu. Avrupa Şampiyonası'na daha

0: daha rahat, daha çok performansını ortaya çıkartabilecek oyuncularımız var. Yani o yüzden bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bunlara değer vermemiz lazım. Sahip çıkmamız lazım. Bunlar da performanslarını yükselterek bizim yüzümüzü güldürmeleri lazım. Benim söyleyeceklerim bunlar sevgili.
1: Çok teşekkür ediyorum Emre Eren. Katılıyorum da aynı zamanda.
0: Saygılar diliyorum. Saygılar.
1: Sağ olun. Emre Eren'le konuştuk. Katılıyorum da aynı zamanda Emre Eren'e. Zira yani takımımıza, futbol takımımıza, tuttuğumuz, gönül verdiğimiz takıma baktığımız gibi bakmamak gerekiyor. Neticesinde bir yıl böyle bir ya işte forma almadım bu sezon, kombine almadım bu sezon ya da ne bileyim izlemiyorum, sadece izlemekle yetişiyorum ya da yetiniyorum ya da dediğimiz, tuttuğumuz, gönül verdiğimiz takım gibi bakmamak gerekiyor milli takım kısmına. Tamam, eleştirdik Emre'nin de dediği gibi ama bizim çocuklar kısmında yine tekrardan buluşmak gerekiyor. Liyakatsizlik, forma adaletsizliği vesaire, bunların hepsini eleştiriyoruz, hepsini de konuşuyoruz zaten ama yani işin neticesinde az önce dediğim konuyu anlayanlar anlamıştır umuyorum. Bir milli takımla böyle tuttuğumuz takım arasındaki o sitemimizi, sitem çizgimizi ya da böyle bir gözden küçük de olsa bir geçirmemiz gerekiyor diye düşünen taraftayım.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
3: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Bologna Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
4: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin en önemli tesislerinden Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Futbol takımımız 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor ve bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamaya başlıyoruz. İlk programımızın konuğu Vedat Muriç. Hepimizin, tüm taraftarlarımızın çok özlediği takımımızdan ayrıldıktan sonra onu takibini sürdürdüğü isimlerden biri. Vedat, çok hızlı başladı burada çalışmalar. Buna rağmen bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Neler söylersin? 10 gün oldu hepimizi heyecanlandıran bu transferin duyurusunun yapıldığı. Neler hissediyorsun?
5: Ya, çok mutluyum. Öncelikle statta da söylemiştim yani. Önce tekrar söylemek istiyorum, hani bu formayı tekrar bana layık gören değerli başkanımıza, hocamıza, yönetim kurumuna ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına gerçekten canı gönülden hem ailem adına hem kendi adıma çok teşekkür ederim. Burada olmak gurur verici. Kulübe ilk adım attığımdan beri yani burayı ne kadar yani özlediğimi biliyordum ama yani bu kadar ne kadar çok özlediğimi gerçekten oradan anladım. Yine bu büyük kulüpte, bu büyük camiada tekrar bana fırsat verdiler, sağ olsunlar. Gittiğimden beri zaten sürekli takip ediyorum. Sürekli uzakta da olsam aslında işlerin içindeydim yani bir bakıma. Burada bütün arkadaşlar çoğuyla yani takımda futbolcusu, işte doktor staffı vesaire falan hepsiyle iletişimi vardı, zaten devam ediyordu. Yani sanki hiç gitmemiş gibiyim valla.
4: Evet. Yani biz zaten biliyorduk senin bir gün buraya geri döneceğini. Sen de zaten takımdan ayrıldıktan sonra herhalde bunun hayalini kurdun.
5: Mutlaka abi. Çünkü yani bu büyüklük başka bir yerde yok. Biz ya fırsat da buldum yani, tecrübelendim ama diğer takımlarda Avrupa'da vesaire falan oynadık ama ya gerçekten yani bizim takımın büyüklüğü başka.
4: Evet, yani büyüklüğümüz gerçekten başka ve şu an kulübümüze ait tesislerimizdeyiz. Sen şimdi bizden ayrıldıktan sonra Lazio'ya gittin, sonra Mallorca'da forma giydin. Orada da tabii ki de kamp süreçlerinde takımla birlikteydin. Böyle bir tesis tabii ki de o takımların yoktu ve yani gittiğin yerlerde de herhalde bu kadar rahat çalışma fırsatı herhalde bulamamışsınızdır.
5: İmkanı yok abi, şuraya bakar mısın ya? Abi burası cennet abi. Vallahi cennet. Yani müthiş bir yer. Müthiş bir yer. Bence Türkiye'de zaten yok da. Yani Avrupa'da birçok büyük kulübün bile böyle bir tesisi yok. Yani özellikle sezon başı kamplarında millet gidiyor işte oralara falan. Biz Avusturya'ya gitmemizin amacı tamamen sadece hava değişikliği olsun diye. Yoksa atıyorum burada 20 günlük, 30 günlük de kamp yapabilirsin yani. Bütün imkanlarımız var. Sağ olsun buradaki çalışanlar, kulüp vesaire falan. Zaten futbolcudan çok beyaz tişörtlü çalışanlar var burada. Hepsi bizim emekçilerimiz, sağ olsunlar. Hiçbir zaman bizi burada olsak bile yani bir eksiğimiz, bir şeyimiz, hepsini tamamlıyorlar. Allah razı olsun hepinizden.
4: Evet, transfer süreciyle biraz devam edelim istiyorum. Tabii ki de biz seni çok özledik. Transfer sürecinde kimlerle görüştün? Nasıl gelişti? Ve imzalar atıldıktan sonra, anlaşma atıldıktan sonra ilk kiminle konuştun, tanıdın?
5: Şimdi şöyle oldu aslında. Yani Ocak'tan beri şöyle, Ocak'ta bir iletişim falan oldu ama tabii Mallorca zorluk demeyeyim de onlar da kendi derdine düştüğü için çok fazla konuşulmadı bu olay. Tabii sonra sezon başı başlarken menajerim zaten bütün Fenerbahçelileri de tanır. Mirsat Türkçen, eski basketbolcu. Evet. Beni aradı, böyle bir durum var dedi, benimle Oğuz Hoca dedi iletişime geçti falan. Abi dedim hemen. Diyor ki yani daha lig bitti, istiyorsan bir tatil falan. Abi dedim, siz almazsın. tatili falan yaparız, önemli değil dedim. Biz dedim fırsat gelmiş. Yani bu kadar şimdi artık takım da düştü. Yani belli ayrılacağım. En azından diğerleri çok böyle fazla atlamadan, diğer takımlar işin içinde işleri karıştırmadan biz hemen okeyleyelim abi. Sonra Oğuz Hoca'yla konuşma fırsatım oldu. Sağ olsun, o da güzel kelimeler konuştu. Yani tecrübeli oyuncuya ihtiyacı duyduğunu söyledi. Yani buraya gelme sebebim zaten 6 yıl sonra yani gerçekten daha farklı geldiğimi şöyle söyleyebilirim. Çünkü tecrübelendim. Evet. Birçok bir şey gördüm. İyi durumda, kötü durumda. Artık yani 25 yaşındaki Vedat yok. Daha tecrübeli bir Vedat var. Ama 25 yaşından çok daha istekli bir Vedat var yani tecrübenin yanında. O yüzden öyle bir iletişimimiz oldu Oğuz Hoca'yla. İstediler. Biz de zaten direkt benim zaten sözümün söz olduğunu biliyordu Oğuz Hoca sağ olsun. Duymuş da. Orada konuşma fırsatım oldu. Hocam siz kulübü halledin dedim. Benlik hiçbir şey yok. Ondan sonra biz zaten rahatça tatilimizi yaptık. Artık işte ayın 18'den en son aradılar. İşte akşama uçağım var falan. Ama ilk aradıklarında tabii ki sevgili eşim beraberdik. Biz ben onu söyledim böyle böyle bir durum var diye. O da çok mutlu oldu. Çünkü büyük Fenerbahçeli.
4: Bütün aile Fenerli
5: bütün
4: zaten.
5: Bütün aile Fenerli. Eşim ayrı bir Fenerbahçe sevgisi var. O da çok mutlu oldu. Tamam yaparız dedi. Hatta bir anda ya işte bakalım nerede duracağız, ne yapacağız, ne edeceğiz. Girdi araştırıyor. Ya bir dur dedim önce bir yani bir konuştuk tamam da dedim bir teklifler vesaire falan bir kulüpler anlaşsın. Ama çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk ailecek. O yüzden böyle ilk onu aramıştım yani o süreçte vesaire.
4: Evet tabii sen de bahsettin. Buradan ayrıldığında 25 yaşındaydın Fenerbahçe'mizden ayrıldığında. Hem Lazio'da hem Mallorca'da forma giydin. Hem Serie A hem de La Liga sana nasıl tecrübeler kattı?
5: Gerçekten çok tecrübelendiğimi söyleyebilirim. Yani özellikle aslında benim Lazio'ya gitmem burada o gerçekten yani topuk yaylasındaydım. Buradan ayrılmıştım. Şimdi tekrar buraya geldim yani ilk idmanlarıma. Yani Lazio'da şöyle oynama fırsatı bulamadım. Önümde o dönemin altın ayakkabı sahibi Ciro Immobile vardı. İşte bayağı zorlandık orası kültür. Yani emekçilere teşekkür ederken daha önce bu soruyu soracağın için de oraya değinmek istiyorum. Orada böyle bir şey yok. Yani orada işte burada geliyor bir yeni futbolcu sizler, tercümanlar vesaire herkes bir ihtiyacı, bir isteğini söylüyor, tercüman oluyor falan. Orada öyle bir şey yok. Orada yani tek başınasın, kaderinle baş başınasın. Ya kendin alışacaksın ya da işte benim yaşadıklarımı yaşayacaksın. Bir de biz Türkiye'den geldik yani bu kadar dil, kültür, din farkı vesaire falan orada olunca biraz zorlandım. Sonra bir Mallorca serüvenim oldu. Kısa olacağını düşündüm. Bir anda işler değişti. Böyle bir 5 yıllık bir süreç oldu. Orada da yani oradaki insanlar da sağ olsunlar beni bağrılarına bastılar. Yani biz de onların takımı için mücadele verdik. Aldığımızın karşılığını sürekli vermeye çalıştım. Zaten bunu dile getirmeyi yok. Beni tanıyan bilir. Onun dışında orada da bayağı güzel günlerim geçti aslında. Tabii süreç topladığında yani hep ayrıldığımdan beri hep bir gün mutlaka geri dönmek istiyorum diyordum. Yani inşallah dedim bir fırsatım tekrar olur da bu sefer daha tecrübeli, daha iyi bir şekilde takıma katkı sağlamaya başlarım diye düşündüm.
4: Evet tabii burada İsmail hocamızla Sayın İsmail Kartal'la birlikte çalışma fırsatı bulacaksın ki özellikle tabii ki de ofansif anlamda takımlarına ne kadar iyi motive ettiğini, iyi çalıştırdığını bildiğimiz isimlerin başında geliyor şüphesiz İsmail Kartal. Teknik direktörümüzle ilgili neler söylersin?
5: Yani hocamız zaten yanılmıyorsam 4. dönemi kulüpte. Ya artık kulübün şey yani böyle sembol isimlerinden biri hatta en başına da gelebilir diyebilirim yani bu tartışmasız. Gittiği de ne zaman geldiyse tekrar aynı performans, aynı istek, aynı arzuyla, aynı oyunuyla gerçekten hem taraftara keyifli oyun izlenimi sundu hem de puan olarak yani artısını yaptı. İsmail Hoca'nın son dönemlerde bu ulaştığı puana başka bir hoca ulaşmadı diye biliyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam. İsmail Hoca'yla ben Rizespor'dan Fener'e gelirken İsmail Hoca'mla anlaşmıştı Rizespor. Orada bir görüşmemiz olmuştu. Hatta ufak şöyle bir konuşmamızı anlatayım. Yani hocam dedim yani burada Fenerbahçe var dedim yani biz Fenerbahçe'ye gitmek istiyoruz. Yani tek dediği şuydu, doğru dedi, ben de oynadım dedi, bir şey diyemiyorum dedi yani. Çok güzel kulüp yani, anladı beni sağ olsun. Ama işte kader yıllar sonra tekrar bizi bir araya getirdi. İdmanlarda gördüğüm gerçekten çok dişe diş geçiyor, onun sevdiği tarzda geçiyor böyle ikili mücadele, daralan oyunlarla falan. O yüzden onun önderliğinde bu yıl inşallah hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız.
4: Evet tabii, bir takım arkadaşlarına devam edelim. Onlar seni nasıl karşıladı? Birçoğunu zaten tanıyordun. Onlar seni nasıl karşıladı?
5: Ya hepsi konuştum zaten, böyle ilk geldiğimden beri sanki hiç gitmemiş gibiyim yani. Siz de görüyorsunuz içeride falan. Ya Mert de zaten, ben ilk geldiğimde o yıl Mert transfer olmuştu, orada tanıştık. Cengiz'le uzun yıllar karşılıklı oynadık. Şimdi tekrar aynı takımda oynama fırsatı buldum. Yani birçok kişiyle burada, birçok çalışanla falan geçmişten bugüne kadar bir iletişimin devam etti, evet, bir şekilde. Yani fizyoysa fizyo, işte ne bileyim tesisse tesis falan. O yüzden böyle hiç gitmemiş gibiyim yani. Bu da çok daha güzel. Yani alışma süreci denen şeyi ortadan zaten tamamen kaldırıyor. O yüzden gerçekten mutluyum. Onlara da teşekkür ederim. Beni ilk günkü gibi yine burada çok sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar.
4: Evet, aslında cevabını bildiğim bir soruyla devam etmek istiyorum. Tabii ki de yeni sezonda hedefler şampiyonluk. Geçen sezon La Liga'da gol krallığını 2 golle, hatta 3 golle kaçırdın diyebiliriz. 3 gol daha fazla atmış olsan Mbappe'yi geçip sen gol kralı olacaktın. Şampiyonlukların yanı sıra böyle de bir hedefin var mı?
5: Ya tabii, şimdi forvet adamız yani sonuçta, herkes gol bekliyor bizden. Tabii ki hedefim ne kadar çok gol atabiliyorsa atmak, ama hiçbir zaman kendime sezon başı bir hedef belirlemedim. Benim tamamen amacım, bunu herkes zaten beni bilen biliyor, tanıyanlar biliyor. Buradaki benim tamamen amacım kulübe bir şekilde katkı sağlamak. Bu benim golü olur, asist olur, işte takıma mücadele katkısı olur, işte saha dışında abilikse abilik vesaireyse, o yüzden ne kadar katkı sağlayabilirsem o kadar katkı sağlamak istiyorum. Buradaki ana unsur, hedef şampiyonluk. Bu şampiyonlukta sizin, bizim futbolcu olarak, herkesin, çalışanların, hepimizin el birliğiyle biraz katkı üstüne koyarak böyle hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden elimden nasıl bir katkı gelebiliyorsa bu büyük kulüp için, Fenerbahçe için yapmaya hazırım her zaman.
4: Taraftarlarımızla devam edelim artık. Seni de çok fazla yormak da istemiyoruz. Tabii çok yoğun geçiyor çalışmalar. Taraftarlarımız tabii transfer söylentileri başladığı andan itibaren ben eminim ki sosyal medyadan sana mesajları göndermişlerdir ki ben yine şunu düşünüyorum. Ya bu 6 yıllık süreçte de Fenerbahçe taraftarı seni hem Lazio'da hem Mallorca'da da yine yalnız bırakmadılar diye tahmin ediyorum. Taraftarlarımızla ilgili neler söylersin?
5: Bırakmadılar. Gerçekten bırakmadılar. Beni de, eşimi de. Bu transfer süreci, dedikodular çıkmaya başladıktan bu yana sürekli bir sürü mesaj aldık gerçekten. Onlara da çok teşekkür ederim. Yani beni bu kulübe yakıştırdıkları için minnettarım onlara, hepsine. Bizim taraftarımızın farklılığı şu, yani besteler yapılıyor iyi günde, kötü günde falan, ama bu bence sadece Fenerbahçe için geçerli. Bizim taraftarlarımız çok yüce bir taraftar topluluğu. Ki benim oynadığım dönemde kötü bir sezon geçirmemize rağmen sürekli full stat oynuyorduk, sürekli destekliyorlardı. Son dönemlerde uzaktan izlediğimde hangi maç olursa olsun yine taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. O yüzden aynı şekilde o bahsettiğim katkıları taraftar katkısı olarak da ekliyorum. Onların da destekleriyle inşallah hep birlikte bu yıl müthiş bir şampiyonluk yaşayıp harika kutlamalar yapacağız.
4: Tabii onlarla buluşacağın ilk maçta Gornik Zabrze maçı olacak. Heyecanlı mısın? Kadıköy'ü özledin tabii.
5: Ya tecrübelendim dedim, hiç heyecanlı değildim ama havalimanından iner inmez sağ olsun abi kamera ışığını şöyle bir şey yaptı. Bir anda heyecan bastı böyle, dışarıda beklemeye gelmişler sağ olsunlar, ayakları dört görmesi. Heyecanlıyım valla, heyecanlıyım, özlemişim o atmosferi. Kadıköy'ü, o çimleri, taraftarımızı, herkesi özlemişim.
4: Biz de seni çok özledik ve gollerini, iyi performansını yeni sezonda bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığın için Vedat.
5: Ben teşekkür ederim. Tekrar bir sonraki röportajda görüşmek üzere.
4: Evet, günün röportajı programında Topuk Yaylası tesislerimizdeki ilk günün röportajı programının konuğu takımımıza yeniden dönen Vedat Muriç'ti. Programlarımız devam edecek. Oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdüreceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Çağatay Çıplak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
3: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından 92.2 frekanslarından radyoları başında yerini almış, gönüllerini bizlere açmış bu radyonun en güzel insanlarına ben Çağatay Çıtlak. Takvimlerin 26 Haziran 2026'yı Cuma'yı gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programından hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar ve selamlar. 3 S ile açtık programı. Bakın ne kadar güzel değil mi? 3 S her şeyi özetliyor. Aslında telefonlarımızda böyle 5G olacağına, herkeste bu 3 S olsa insanlar bence telefon şebekeleri yerine birbirlerine daha da çok bağlanır. Bugün çok önemli, çok güzel bir gün. Haftanın en güzel günlerinden bir tanesi. Mübarek bir cuma ve milyonlarca öğrencimizin emeklerinin karşılığını aldığı bir karne günü vardı. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama öncelikle bugün karnelerini alan tüm evlatlarımızı, öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Karneler sadece notlardan ibaret değildir. Bir yıl boyunca verilen emeğin, sabrın, mücadelenin belgesidir. Bir eğitimci olarak ben de yaklaşık 10 sene boyunca beden eğitimi öğretmenliği yaptım. Notu ne olursa olsun hiçbir evladınız moralini bozmasın. Çünkü başarı vazgeçmeyenlerin hikayesidir. Tüm öğrencilerimize sağlık, mutluluk dolu, bol kitaplı, bol oyunlu, bol izinli, unutamayacakları harika bir yaz tatili diliyorum. Sizler bu ülkenin yarınlarısınız. Bugün aynı zamanda dediğim gibi mübarek cuma günü. Şu anda tüm Radyo Gol dinleyenlerinin ettiği tüm duaları kabul eylesin inşallah Yüce Rabbim. Gönlünüze huzur, sofranıza bereket, yuvanıza sağlık, mutluluk nasip etsin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. İnşallah bu güzel gün hepimiz için hayırlı başlangıçlara vesile olur. Bu sabah kalktık saat 5'te. Amerika maçını izledik. Onlarca izleyicimizle, dinleyicimizle mesajlaştım. Amerika'yı yendik, sadece gol atmadık. İlk kez de galip geldik. Neler düşünüyorsunuz? Necati Kul, çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde çok mesajlar geliyor. Hoş geldin mesajları geliyor. 0212 273 10 lütfen duygularınızı bizimle paylaşın. Ama tabii şu gerçeği de unutmamak lazım. Amerika turu garantilemişti. Grup liderliğini garantilemişti. Biz de elenmeyi garantilemiştik. Ve Amerika'nın ilk 11'inden 9 tane oyuncu da değişikti ve yedek kadroyla çıkmışlardı. Bunun da kimseyi yanıltmaması gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. Yani önemli bir ayrıntı çünkü. Dün programdan sonra Çağatay Hoca Instagram adresini takip alanlar vardı. Onlara teşekkür etmemiştim. Yayından sonra baktım. Sayın Engin Yıldız, Mehmet Uzunoğlan, Ramazan Keserci, Yıldırım Akdemir ve biraz önce de Tolga Aşık Instagram'dan takip almış. Çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajlarınızla artık başlasam mı? Nasıl olur? İyi olur bence. Ya Ekvator Almanya'yı yendi. Vallahi çok sevindim ben çünkü orada bir hikaye vardı. Orada bir mücadele vardı. Orada bir azim vardı. Herkes Ekvador'u çok zayıf bir takım olarak görüyor ama Ekvador'un lütfen şu an grup elemelerine kadar, yani 23 maçta sadece 5 gol yediğini ve sadece 2 takıma yenildiğini, Arjantin'e yenildiğini de kimse lütfen görmemezlikten gelmesin. İyi yayınlar, yendik ama Çağatay Hocam hiçbir faydası yok demiş. 0212 273 10'da Zafer Bey duygularını paylaşmış. Yaşar Kut, çok teşekkürler. Hayırlı günler, cuma günleri. Evet, yayın bir saat çok can sıkıcı. Dört gözle gelmeni bekliyoruz. Sen erkenden gidiyorsun demişler ama pazar günü sabah saat 11 ile 12 arasında HT Spor'da Habertürk ekranlarında eğer beni yalnız bırakmazsanız çok mutlu olurum. HT Spor'da özellikle YouTube'a mesajlarınızı bekliyorum. Metin Türkoğlu, saygılar güzel insan, dinlemeye doyulmayan insan. Ne kadar güzel mesajlar bunlar. Hemen bir Amerika mesajı gördüm. Tabii ki Muammer Bey'den. Amerika'ya da sevgiler, bilmiyorum şu anda orada saat kaç. Abi hayırlı cumalar, İstanbul'dan Uğur ben, severek dinliyorum. İrfan abiyi bağlar mısınız, Fenerbahçe hakkında bilgi alalım demiş. İnşallah İrfan'a ulaşabilirsek alayım ama Bülent Uslu bağlanabilirim demişti. Ben de sevgili Bülent Uslu'yu alabiliriz demiştim. Yılmaz Bey demiş ki sadece bir sonuç, başka bir şey ifade etmiyor can dost. Böyle olması %50 durum, biz ülke olarak iyi olalım, kişiler bizi bağlamaz diyor. O da kendi açısından böyle bir yorum yapmış. Ahmet Bey, Çağatay Hocam dün işlerim yoğundu, programı dinleyemedim, tekrarını dinledim, mazeretim var, asabiyim ben, bence cezalısınız. Ahmet Bey, en kısa zamanda cezanızı keselim. Adem Bey, Çağatay Bey iyi yayınlar diliyorum demiş, çok teşekkürler. Aa, bu beklediğim mesaj mı acaba? Caner Varım, evet Çağatay Hocam ameliyat iyi geçti ama hastayı kaybettik, ah keşke söylemeseydin ya. Hayırlı yayınlar diliyorum. Vallahi üzüldüm şu anda Caner Bey. Allah gani gani rahmet eylesin. 0212 273 10 10. Bu arada sevgili Emre Tilev'in annesi de bir kalp rahatsızlığı geçirmiş. Bildiğim kadarıyla bir kalp krizi deniyor. Programdan sonra da Emre Tilev'i de arayacağım. Evet, Serdal Kalaycı'nın mesajı var. Bana diyor ki Çağatay Hocam yayındayım. Çok teşekkürler. Gelen mesajlar var. O Instagram'da da bayağı bir yüklenmişler. Ama dinleyicilerimiz, takip edenler, Emre Köse makine mühendisiymiş, Instagram'dan takip almış. Çok teşekkürler. Mahsun Temel, Galatasaraylı bir dinleyicimiz. Volkan Aksüt, Arnavut bir dinleyicimiz. İbrahim Çiçek, Ahmet Gökçe yazmış. Aytaç Akar, o da Instagram'dan Çağatay Hoca adresinde beni takip almış. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Mecit, Çağatay Hocam bugün hiçbir şey konuşmayacak mısınız? Ama milli takım hocası bugün kazandığı için bu maçta 50 maça değerdi. Niye biz bu kadar maç yapmışız ki diyor. Allah işini gücünü rast getirsin. Sizin de inşallah. Valla o açıklamayı ben de anlayamadım. Bu kadar yani maçı boşuna mı yaptık? 100 zafere bedel, 1000 zafere bedel derken yani biz elenmeyi mi hedef olarak acaba hedef koyduk? Onu da anlamış değilim. Yani bu açıklamaya çok anlam veremedim. Beşiktaş Basketbol Euro Lig'e katılmış, hayırlı olsun diyor. Bu bilgi için de teşekkür ediyoruz. Evet, 20 takım mı 19 takım mı derken abi ameliyat derken arkadaş Türkiye'den bahsetti demiş. İnşallah öyledir ya, çünkü hastayı kaybettik dediği için ben şimdi muallakta kaldım. Lütfen beni bir aydınlatır mısın Caner Bey? Vallahi ben üzüldüm, benim moralim bozuldu. Lütfen mesaj atarsan sevinirim. Yani hastanızın ameliyatı iyi geçti, ironi mi yaptınız? Lütfen bir an önce yazın da ben de merak ettim. Ne demiştik? Bülent Uslu demiştik değil mi? Selim Kara tabii ki o da mesaj atmış. Hayırlı yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Antalya'dan Selim Kara, çok teşekkür ediyorum. Ben de önümüzdeki hafta Selim Bey Antalya'da olacağım. 2 sene Antalya Spor'un basın danışmanlığını yapmıştım. 4 tane teknik direktörle çalıştım orada. Sergen Yalçın, Alex De Souza, Emre Belezoğlu ve Nuri Şahin, aynı zamanda Başkan Sinan Boztepe'nin de danışmanlığını yapmıştım Antalya Spor'dayken. Bundan 2 sene önce. Tüm Antalya'ya sevgiler, saygılar. Yine bakıyorum, isminizi yazarsanız sevinirim. Aydın Bey diyor ki tam ısındık, turnuva bitti, bir tur daha yapsak Avustralya 5 Paraguay'a 6 atardık diyor. O da böyle bir mesaj yapmış. Yok hocam ironi yaptım demiş. Ya teşekkür ederim valla, içime hani su serpildi şu anda Caner Bey. Öyle bir şey yazmışsınız ki Çağatay Hocam ameliyat iyi geçti ama hastayı kaybettik maalesef diye yazdınız. Yani bunu kim olsa hakikaten böyle anlar ama şu an ironi yapmıştım cevabını görünce çok mutlu oldum. Yani ne olur, güzel haberlere çok ihtiyacımız var. Çok mesaj geliyor, yine bakıyorum. programa başlayamadık. Düşünün, Nevzat Aslan beyefendiye Montello Hoca ironi yapmış, onca eleştirinin ardından bize kapak yapmış. O küçük aklıyla diyor, yorumunu yollamış. Çok güzel bir soru. Valla Başar Bey galiba, değil mi? Mümin Bey de galiba, çünkü yazışmıştık. Ha, ismim Mümin Çağatay Hocam. Antalya Spor'da görev yaptım dediniz. 4 tane teknik direktör saydınız. Sergen Yalçın, Alex de Souza, Nuri Şahin, bir de Emre Belözoğlu demiştiniz. 4 teknik direktörden hangisinin bilgi ve birikimi sahaya yansıttıklarını beğendiniz? Valla net olarak söylüyorum, Nuri Şahin diyorum ben. Çünkü sevgili Nuri Şahin'in, Nuri Hoca'nın futbolcularla olan iletişimi çok farklıydı. İşine olan bağlılığı çok farklıydı. Bence en önemli şey iletişim. Çünkü şimdi burada isim vermeyeyim. Burada saydığım isimlerden bir tanesi vardı ki futbolculara günaydın bile demiyordu, iyi akşamlar demiyordu. Sadece maç günleri beraber bir araya geldiklerini de gördüm. Ama bu da bir gerçek. Hani bunları söylememekte ben işime ihanet etmiş olurum. Ben de onu tahmin etmiştim demiş. Teşekkürler. Yine bakıyorum burada. Evet. Yani tabii o Kenan Yüksek Sergen Yalçın'la ilgili bir yorum yapmış. 3 takım olduk basketbol Euroleague'de, sıra Galatasaray'da demiş. Adem Bey, ben de önümüzdeki hafta salı günü Antalya'da olacağım. Bir hafta yokum buralarda. İyi tatiller diliyorum. Çağatay Hocam hoş geldiniz. Cumanız mübarek olsun sizin de. Bugün hangi sanatçımızı davet ediyorsunuz acaba? Futbol merakı olan sanatçılarımızdan. Abdullah Bey çok var. Sağ olsunlar dostlarımız. İnşallah önemli isimleri alırız ama pazartesi günü sizlerin bu telefonlarda, bu mikrofonlarda susmamanızı istiyorum. Pazartesi günü iki saat boyunca sizlerden gelen telefonlarla çok güzel bir yayın yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü genel bir değerlendirme yapacaksınız. Milli takım için konuşmanızı istiyorum. Lütfen içinizde biriken ne yapmamız gerekiyordu, hangi konuma geldik, hedef neydi, şu an neredeyiz, bunları değerlendirirseniz çok mutlu olurum. Hocam merhaba, bizimkiler öncelikle tüm ümitleri öldürdü, sonra güzel bir cenaze töreni yaptılar ve öleni unutun, törenin muazzamlığına odaklanın diyorlar. Selim Kara, evet, Ertuğrul Aslan, Ertuğrul hocamı tanırsın demiş. Evet, ismen biliyorum. Çok teşekkürler. Çok çok mesaj var. Instagram Çağatay Hoca adresinde de bana ulaşabilirsiniz. 0212 273 10'dan da bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Bülent Uslu vardı. Sevgili Bülent Uslu'yu da bekletmek istemiyorum. O da şu anda muhtemelen ya beni dinliyordur ya da telefonun başında bekliyordur. Bülent Uslu'ya da bir merhaba demek istiyorum. Bu arada telefonunu da çevirdim ve şu anda Bülent.
4: Alo.
3: Evet, Bülent Uslu'nun sesini duyduk. Eagle Media Kurucu Başkanı, DGT Haber. Ses gelmiyor. Bir dakika Bülent. Bu problemi dün de yaşamıştık ama Bülent'i bir daha arıyorum. Bülent Uslu, TGRT Spor'dan. Duyabiliyor musun Bülent?
4: Şu anda duyuyorum.
3: Süper. Bülent Uslu hoş geldin.
4: Teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Herkese hayırlı cumalar olsun.
3: Hayırlı cumalar diliyorum ben de. Bülent Uslu, sabah 5'te kalktık. Tarihteki 24 sene üzerine, son Dünya Kupası'nın üzerine golümüzü attık. Valla ben, hani bana daha sormadın ama Orkun, Salih ve Oğuz'u çok beğendim. Arda da bir nebze ama bunlara sanki ayrı bir parantez açmak lazım. Bülent Uslu olarak görüşlerini çok merak ediyorum. Merih oynamadı. En çok tartışılan isimlerden Hakan Çalhanoğlu oynamadı ve Kerem oynamadı. Nasıl bir milli takım buldun karşında?
4: Şimdi sevgili Çağatay, sabah kalktık, namazımızı kıldık. Mübarek gün, sabah namazımızı kıldık. Televizyonun başına geçtik. Golünü isterdi ki tabii ki biz de Amerika'da olalım, milli takımımızın yanında olalım. Orada olan dostlarımıza, vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Onları yalnız bırakmadılar. Dünyanın her yerinden, sadece Amerika'daki vatandaşlarımız değil, dünyadaki her ülkeden giden vatandaşlarımız vardı. Onlara minnettarız. Şimdi sevgili Çağatay, her şeyden önce şunu söyleyeyim. Maalesef, maalesef bu altın jenerasyon dediğimiz, tarihimizin en iyi jenerasyonlarından bir tanesi dediğimiz milli takımımız, tabii ki 32 takımdan eskiden Dünya Kupası 32 takımla oynanıyordu. Bu sene bir ilk gerçekleşti. Birçok şey denendi biliyorsun bu Dünya Kupası'nda. Su molalarından tutun da özellikle bizim Paraguay maçında hemen hemen bütün kuralları görmüş olduk. Yeni kuralları işte bir dakika dışarıda kalması, sakatlanan oyuncuların bir dakika dışarıda kalması, elini ağzına götürdüğü zaman konuştuğunda kırmızı kart görmesi gibi birçok yenilikleri gördük. Bu Dünya Kupası'nda işte bir yenilikte 48 takımlı olmasıydı. Türkiye milli takımımız gruplarda elenen 16 takım arasında olmayı hak etmemişti. Hele hele grubumuzda Avustralya, Paraguay, hatta Amerika'da bizim seviyemizde değildi ve seviyemizde olmadığını bugün gördük. Yani o kadar dağılmış bir vaziyetteyken, o kadar moralmen, mental olarak yerlerde sürünürken çıktık. Son saniyede de olsa, hani son saniye üçlü olur ya baskette, son saniye şeyle golümüzü attık ve şerefimizle oradan ayrıldık. Yani en azından rezil olmadık. Çünkü gerçekten bugün de hiç gol atamasaydık, mağlup olmuş olsaydık, ciddi anlamda dünyada dalga konusu olmuş olacaktık. Ama Amerika'yı evinde, kendi seyircisi önünde, Hollywood yıldızlarının önünde, dünya yıldızlarının önünde Amerika'yı yenmek prestij açısından çok çok iyi oldu. Şimdi şeye gelelim. Montella Efendi'ye gelelim. Şimdi bu beyefendi bizim 2026 Dünya Kupası'ndaki kaderimizle birebir oynayan şahıstır. Buna yol veren de TFF Başkanı'dır. Müdahale etmesi gerekiyordu. Sayın Başkan'ın bu İtalyan beyefendiye müdahale etmesi lazımdı. Çünkü milli takımda, bakın altını çizerek söylüyorum, dibine kadar, köküne kadar, köküne kadar diyorum, adamcılık yapılmıştır. Avustralya ve Paraguay maçında tercih edilen kendi adamlarının tercihinden dolayı Merih Demiral, bak bunu biz defalarca söyledik, Merih futbolu değil parayı tercih etmiştir, saygı duyarım. Suudi Arabistan Ligi'ni tercih etmiştir. Diğer tarafta Bundesliga Ligi'nin zaten senin yayınında da bahsetmiştik geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam. Ozan Kabak gibi bir oyuncuyu sen kenarda oturtamazsın. Avustralya maçının faturasını Orkun Kökçe'ye kesemezsin. Hakan Çalhanoğlu'nu oynatarak adamcılık yapamazsın. Kerem Aktürkoğlu gibi bir şeyi, oyuncuyu, yani hayatında forvet oynayamayacak, dünyanın hiçbir takımda oynayamayacak bir oyuncuyu forvette oynayamazsın. Bırak oynatmayın, denemeye bile teşebbüs edemezsin.
3: Evet.
4: Yani milli takımımız 10 defa Paraguay'la maç yapsa 9'unu kazanır. Hele hele 10 kişi kalmış ilk yarıda, 10 kişi kalmış Paraguay 100 defa maç yapsan 99 defa kazanır. Avustralya asla kaybetmez. En kötü ihtimalle Paraguay'a bir gol atabilmiş olsaydık bugün gruplardan çıkmış olacaktık.
3: Bülent Uslu, i̇şte, sözünü kesiyorum ama sana katkı olarak şunu söylemek istiyorum. Hani turnuva ağacı var ya, ya turnuva ağacına baktım, biz yarı finale kadar ne kadar rahat gidebilirmişiz. Çıkan rakipler 3. 2. bile olsa grupta, yani bizim yenebileceğimiz rakipler. Ben bu arada 3 kişi saydım ama Ozan'ı saymayı unuttum. Ozan'ın hakkını vermek lazım. Çok çok başarılı bir maç çıkardı. İnanamadım yani.
4: Yahu ama bak bu şey değil ki, anormal bir durum değil ki sevgili Çağatay. Bu çocuk hakkını vermiş, bunun eşliğine de oynuyor. Senin götürmediğin, bak Aral'dan bahsettik. Bugün Uğurcan bir sakatlık geçirdi değil mi? Dedi ki eyvah, herhalde çıkacak herhalde. Çünkü ciddi anlamda kolunun üzerine düştü. Çıkmış olsa yerine koyacağın adam Mert Günok veya Altay, hiç maçı olmayan, geçen sene 4-5 resmi maçı olan adamları koymak zorundasın. Bak adamcılığa bak, Berke'yi götürmüyorsun, Aral Şimşir'i götürmüyorsun, Kenan'ın hafif sakatlığından dolayı ilk maçta, ilk yarıda Kenan'ı oynatamadık, orada Aral'ın oynaması lazımdı.
3: Şöyle
4: sen
3: gidiyorsun,
4: Barış'ı oynatırsın orada.
3: Peki Can Uzun niye 85 dakika bekledik oyunu almak için?
4: Abicim daha ileri gideyim, Paraguay maçında 85'e soktu Orkun'u. Adamcılık, yani milli takımın Bak 2026 Dünya Kupası ömrümüz varsa bizden sonraki nesil bunu unutmasın. Biz 2002'yi unutmuyoruz. Brezilya'ya maçı dünya üçüncülüğümüz. Belki de Brezilya'ya gelse kupayı alacağız. Dünya şampiyonu olacağız. Öyle bir takımımız vardı. Yahu bir kere bu arkadaşlar öncelikli olarak Çağatay. Sevgili Çağatay. Gidip bir kez daha seslenelim. O primlerini falan aldıklarını da iade edecekler. Bırak prim almayı. Aldıklarını da iade edecekler. O Montella'yla ilişki bitecek. Yani o adamla yollarımız ayrılacak. Çünkü bu adam olduğu müddetçe adamcılık, menajerin oyuncuları vesaire devam edecektir. Ve ben bir vatandaş olarak buna katlanamıyorum. Bir futbol sever olarak buna katlanamıyorum. Orkun Beşiktaşlı diye değil kardeşim. Hak Orkun'undu. Sen Hakan'ı bitik, bitmiş 33 yıl. Allah razı olsun bak Hakan'ı da şey yapmıyorum ha. Yani bu çocuk da gelmiş milli duyup mesela İlkay Alman milli takımını seçmiş değil mi? Mesela işte Mesut Özil zamanında Alman olabilir. Seçmişler onların kendi tercihi. Bu çocuk da milli takımı seçmiş. Efendime söyleyeyim milli takıma her sefer sakat da olsa ya burada aslında çocuğu da yerden yere vuruyoruz ama işte Montella yüzünden Hakan da hedef haline geliyor. Hakan da biliyor oynamayı hak etmediğini hak etmeyen oyuncu bile bu sefer oyuncu da hedef haline gelmiş oluyor. Evet. Gerek yok. O çocuk da güzel güzel hizmet vermiş bunca zaman milli takımıza goller atmış attırmış bize mutluluk yaşatmış. Niye bu çocuğu hedef haline getirdin sen şimdi? Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Evet. Yani çok yazık oldu. Çok yazık evet. Oldu milli takımın
3: eğlenmesi. Bu arada hani bilmiyorum katılır mısın ama ben İspanya maçında şimdi düşündüm hatırladım da Salih ile Orkun'un arasındaki beraber oynadıkları zaman çok başarılı olmuyorlar mı?
4: İspanya maçında da aynı şey oldu evet. Ama burada şimdi sen şimdi beni direkt şeye çektin. Yani milli takımdan çıkarttın Beşiktaş'a çektin.
3: Yok yani kulüp buradan onu söylemiyorum Bülent Uslu ama hayır, hani ama bu sabah da izledim çünkü yani birbirleriyle uyumu, orta sahadaki hani paylaştığı bölgeler, yaptığı baskılar, birbirleriyle adam paylaşmaları, şimdi, top kesmelerinden bahsediyorum.
4: Abicim bak abicim yani oradan Beşiktaş'a gelelim bence. Şimdi Beşiktaş şu ana kadar sevgili Çağatay yani ben bundan 3 hafta evvel size katıldığımda hani İtalyano falan geldi İtalyano geldi çok iyi bir hoca kazandık ama o transferleri de bir an önce yapmamız lazım birçok eksiğimiz var demiştim. O günden bugüne ne değişti abi? Sıfır değil mi? Beşiktaş sıfır transferle ilerliyor. Sıfır abi kalecimiz dahi yok. Babacım senin orta sahanda şu anda Orkun'u oynatabilirsek eğer 23 Temmuz'daki Milan maçında bir de Olaytan'ı oynatabiliyorsun. Üçüncü oyuncun yok. Yani eğer Ndidi falan gönderirsek oynatabileceğimiz üçüncü oyuncu yok baba. Yahu Salih Özcan'ın sözleşmesi bitti. Sevgili Çağatay. Salih Özcan senin yerli kaliteni artırır mı? Orta sahadaki kaliteni artırır mı? Efendim özürüm. Kaliteni artırıyor. Neden bu çocuk yani bonservisi olmadığı için mi Salih Özcan düşünülmedi? Şimdi Salih Özcan'ın bugünkü performansından sonra Trabzonspor peşini bırakır mı? Galatasaray peşini bırakır mı? Fenerbahçe peşini bırakır mı Salih Özcan'ın?
3: Özellikle 10+4 varken.
4: 10+4 varken Beşiktaş'ta şu anda yerli oyuncu dediğimizde aklımıza Orkun Kökçü geliyor. Emirhan Topçu geliyor. Topçu'yu göndermeye çalışıyoruz. Onu da dipnot olarak vereyim size. Efendime söyleyeyim. Başka kim? Biraz Taylan buldu. O da ne? Hoca eğer performansını artırırsa. Semih diyoruz. Hoca performans. Var mı abi başka bizim yerli oyuncumuz? Beşiktaş'ın yerli oyuncusu var mı? Yok. Şimdi 10+4 kuralı. Sevgili Çağatay ben sana soruyorum. 10+4 kuralında diyelim ki 14'te 14 nokta atışı isabet yaptım. Bütün 14 yabancı oyuncunun tamamında artı 4'tekiler de dahil olmak üzere verim aldığını düşünüyorum. Nokta atışı transferler yaptın ve müthiş transfer. Baba Orkun 15'in efendime söyleyeyim kim var? 16. oyuncu. Hadi Semih diyelim 16. oyuncu. 17. oyuncu yok.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Sen geçen sene Berke'yi almış olsaydın devre arasında veya sezon biter bitmez Salih Özcan'a imzayı attırmış olsaydın Davutaşvili'ye şimdi 15 milyon euro para verildi falan deniliyor. Davutaşvili yerine Danimarka'da yılın oyuncusu seçilmiş olan Aral Şimşir'i almış olsaydın bak 3 tane sana yerli ve milli ve genç oyuncu önündeki 10 seneye damga vuracak 3 tane isim saydım. Bunun yanında Orkun var mı abicim? 4. Emirhan'ı kazanırsın 5. Semih'i kazanırsın 6. Al sana milli Beşiktaş'ın omurgası sevgili Çağatay. Galatasaray 13. olduğu sezonda, 13. olduğu sezon ertesinde şampiyon oldu. Bir omurga oluşturdu değil mi? İşte Mertens'i aldı, Bardakçı'yı aldı, Barış Alper'i aldı, Kerem'i aldı falan bir omurga oluştu. Yerlilerden de bir omurga. Peki biz bu omurgayı niye oluşturamadık arkadaş? Bak saydığım 3 ismi almış olsaydı Sayın Başkan, Akbadu parasına Berke, Aral ve bedava Salih Özcan almış olsaydı şu an Beşiktaş'ın yerli, bir de şeyi ekle abicim buna, Zeki Çelik'i ekle. Zeki Çelik'i de ekle abi, onu da alırsın. Yani senin milli takımın omurgası sende olmuş olacaktı ya.
3: Evet.
4: Ya bunları yapmak çok zor değil. Bir Akbadu'nun peşinde 2 ay koşup 29 yaşındaki Akbadu'ya 22 milyon euro para veriyorsan, bu gücün varsa, bu 4 tane oyuncuyu Beşiktaş'a getirme gücün de var kardeşim. Ama bunu istiyor musun işte? Esas mesele bu. Beşiktaş'ı dert ediyor musun? Yoksa pazar günü gazi koşuşu var, o mu daha önemli Beşiktaş?
3: Sevgili Bülent Uzun.
4: Kusura bakmayın yani.
3: Birazcık Beşiktaş'ı dert etmekten milli takımı dert etmeye geçsek diyorum. Çünkü dinleyicilerimiz milli takımla ilgili Bülent Uzun'a çok ama çok soru sormuş. Çağatay Hocam selamlar. İstanbul Eyüp Sultan'dan Erkan ben. Çağatay Hocam, Sayın Montella'nın yapmış olduğu konuşmada 86 milyon nüfuslu ülkemizin tüm insanlarıyla alaycı konuştuğunu sesleniyor. Biz 3. sınıf dünya ülkesi değiliz. Bu takım istediğinde neler yapacağını 2002 yılında gösterdi. Kendisini bu konuşmasından dolayı şiddetle kınıyorum. Derhal istifa etmesini istiyorum. Ne demek bu galibiyet, yüz galibiyete bedel? Madem o bunu söyleyecek kapasitede gitsin o zaman Haiti milli takımını çalıştırsın. İyi günler diliyorum demiş. Bülent Uslu'ya göre başka bir dinicimiz. Montella ne zaman istifa edecek? Montella hakkında ne düşünüyor mu? Bülent Uslu demiş.
4: Bence bugün, benim düşüncem bugün Amerika maçında kenarda olmaması gerekiyordu. Yani daha başka bir şey eklememe gerek var mı?
3: Size
4: yani
3: göre istifa eden olacak mı demiş Yaşar Bey.
4: Bence görevden alınanlar olabilir. İstifa, biliyorsunuz bizim koltuklar çok kıymetli. Öyle kolay kolay bizim ülkemizde istifa kavramı diye bir şey yok. Görevden alma olabilir ama abicim. Evet. Mesut Özil diye duydum TFF başkanlığı için.
3: Yok, yanlış bilgi, hiç öyle bir şey duyma. Ben sana ayrıntıları verebilirim yayından sonra, çok büyük tamam ihtimal gelebilir.
4: Yani bence bana mantıklı gelen yani basketteki model, hani Hidayet Türkoğlu baskete getirildi, orada da futbolda da acaba aynı model mi düşünülüyor şeklinde. Öyle bir şey değil, tam konuşuruz.
3: Bence Alman milli takımını seçen bir oyuncunun Futbol Federasyonu Başkanı olacağını çok ihtimal vermiyorum. Bülent Uslu, bu takımda şu sistemde Hakan'ın yeri yok. Geçenki programda da yazmıştım. İspanya ile oynadığımız iki maça bakan herkes hangi kadronun doğru olduğunu anlar.
4: Evet. Aynen öyle.
3: Bugün Orkun yerine Hakan olsaydı, Arda kanatta başlamış olsaydı 3-0 yenir gelirdik demiş.
4: Zaten 1-0 mağlup başladık yine. Kopyası oldu Paraguay maçı. 1-0'la başladık. Geriden geldik. Kazandık. Ama Hakan olsaydı, ben de iddia ediyorum, Hakan ve Melih, hadi bir de Melih'i de koyalım, %100 olsun. Hı hı. Hakan ve Melih ile başlamış. Hele Kerem'i de öne koysaydı var ya, yani Avustralya maçının kadrosuyla çıksaydık biz veya Paraguay maçının. Bugün kazanma şansımız %0'dı bizim. Beraber evde kalamazdık. 3-0 biterdi doğru.
3: Bülent Uslu, bugün rekora gidiyoruz galiba. 100'e yakın mesaj oluyor şu anda. Hiç vakit kaybetmeden gene geçiyorum. Uğur Çalık Bey diyor ki, bugün dinledim. Çok güzel bir yorum, hoşuma gitti. Ameliyat çok başarılı geçti ama hastayı kaybettik. Milli takımın durumu tamamen bu demiş.
4: Gerçekten güzel bir, çok güzel bir yorum. Ama bu da neden kaynaklandı biliyor musun? O ameliyata geç müdahaleden dolayı kaynaklandı. Ameliyata zamanında müdahale edilmiş olsaydı, Avustralya karşısında adamcılık değil, menajerlerin pompaladığı oyuncular değil de liyakatle hak edenleri oynatmış olsaydık, şu anda iddia ediyorum milli takımımız 9 puanla gruplardan lider olarak çıkmış ve bütün dünya bizi konuşuyordu. Acaba milli takım Türkiye'de yarı finali görebilir mi diye zaten bizle beraber bütün dünya konuşuyor olacaktı. Ardalar, Kenanlar, Orkunlar konuşuyor olacaktı. Bugün evimize dönmüyor olacaktık. Ameliyat orada hasta kan kaybederken, hele bir bekleyelim bir şey olmaz dendi. Hele bir Montella Efendi'nin hani ağzımızı da bozmayalım da şovunu izledik Avustralya ve Paraguay maçlarında. Kendi adamlarını izledik. Rezil kepaze olduk. Amerika maçında bir takım şeyleri düzeltmeye çalıştık. Buradaki yorumdaki gibi evet ameliyat bugünkü maçla birlikte başarılı oldu ama geç müdahaleden dolayı hasta şeyde kaldı abicim. Ameliyathanede kaldı maalesef.
3: Evet. Eks oldu yani. Ferhat Gürses diyor ki Çağatay Hocam merhaba. Bizimkiler önce tüm ümitleri öldürdü. Sonra güzel bir cenaze töreni yaptılar ve öleni unutun törenin muazzamlığına odaklanın diyorlar. Abim Mesut Özil evet. Türkiye milli takımını bile seçmedi. Kariyeri için milliyetini farklı seçen adamdan ne hayır gelir mesajı var. Montella Hoca ironi yapmış. Onca eleştirinin ardından bize kapak yapmış. O küçük aklıyla mesajı var.
4: Terbiyesizlik. Ben sana söyleyeyim. Terbiyesizlik. Büyük terbiyesizlik. Saygısızlık. TFF başkanı bir şey yapamıyorsa bu ülkenin yöneticileri var değil mi? Cumhurbaşkanı var, spor bakanı var vesaire var. Gereken yapılsın abi. O terbiyesizliği ben artık milli takım başında görmek istemiyorum. Terbiyesizlik. Bugün milli takım elendiyse zaten o beyefendi yüzünden elenmiştir. Bu terbiyesizliğe daha fazla müsaade edilmesin. Yani milli takım adı altında teknik direktörlük makamında Türk halkına laf sokamaz abicim. Elin İtalyan'ı. Defolsun gitsin. Köyüne. Evet.
3: Şahin Bey Kerim'i forvet oynatmak balığa uç demek kadar saçmadır.
4: Zaten uçmasını bekledik abi. Güzel diyorum. Yani uçmasını bekledik uçmadı. Balık uçmadı diye de üzülüyoruz sonra. Acaba balık neye uçmadı? Balık yüzer. Değil mi?
3: Evet. Ozan Bey diyor ki Çağatay Hocam Bülent Uslu'nun kendisine şunu iletmek isterim. Beşiktaş camiası Orkun için milli takımda daha agresif olmalı. Yani kendisinin de bu yönde daha agresif olması gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş Orkun için çok sakin davranıyor. Yani önümüzdeki yıllarda Arda ve Orkun'un omurgasını oluşturduğu milli takım daha iyi olur bence demiş.
4: Bu yorumu yapan arkadaş ismi neydi?
3: Ozan Bey.
4: Ozan Bey değerli dostum kardeşim şöyle söyleyeyim. Ulusal ekran olsun, sosyal medya olsun, bizim işte ulusal medyamız Eagle Medya'da olsun, Orkun için bu Türkiye'de ilk kez artık Orkun Kökçü'nün takım kaptanı olması gerekiyor. Hakan'dan sonra Orkun Kökçü'ye bu ünvan verilmeli diyen şahsen benim ve Orkun'un her oynatılmadığında Montella'yı yerden yere vuran da yine biziz yani. O yüzden sanırım oraları kaçırmış olabilir. Hı hı. Bugün de daha yine onu yaptık. Bu saatten sonra Hakan'ın milli takımda yeri yok. Ve yeni kaptanımızın da Orkun Kökçü olması gerektiğini ilettim. Evet.
3: Satılmış Bey diyor ki Çağatay Hocam Bülent Bey'e sorar mısın? Bence Montella ile beraber Hacı Osmanoğlu kesinlikle gitmeli. İki kere söz verdi diyor.
4: İlginç katılıyoruz.
3: Bir de hakemleri hesap soracaktı. İkisinin de tersini yaptı diyor.
4: İlginç katılıyoruz.
3: Evet çok yani ben nasıl bu mesajlara cevap vereceğim okuyacağım.
4: İlk kez böyle bir şey oluyor.
3: Yani 50-60-70 alıyorduk ama şu an 100'ü geçti sevgili Bülent Uslu.
4: Harika.
3: Çok
4: harika.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Sizce Beşiktaş bu sene ilk ona girebilir mi Bülent Uslu demiş. İstanbul'da...
4: Bu kadroyla evet ironi yapıyor biliyorum Beşiktaş'ın forması ilk üçe girer. Ama şu anki kadroyla ilk 5 çok zor.
3: Evet.
4: Bakın çünkü kalecimiz yok. Şu an Beşiktaş'ın resmen kalecisi yok. 23 Temmuz'da Midland'la bugün maça çıksak yani ilk 11'i zar zor çıkarttık yedekleri yok. Yani bizi çok kötü bir skor bekliyor olabilir 23 Temmuz'da. Biz bu tehlikeyi haftalardan beri bas bağırıyoruz ama anlayan ne başkan var ne yönetici var ama pazar günü Gazi Koç'umuz var. Biliyorsun Sayın Başkanımız aynı zamanda TCK Başkanı. Yani Gazi Koç'usunu da merakla bekliyoruz. Evet. Zaten şeymiş ücretsizmiş tüm halkımızın. Ben de acaba aradan bir sıvışsam mı Gazi izlesem falan diyorum da şey var. Blok 3 konseri var çocuklara söz verdim. Şimdi akşam ama çocuklara desem çocuklar ben Gazi Koç'usuna gideceğim. Yani çocuklarla bir sefer papaz olacağız. İkilemde kaldık yani. Yani içinde esprisindeyiz. Yani Sayın Başkanım ya TCK ya BCK burası milyonlarca Beşiktaşlar bak ben sokağa çıktığım zaman Beşiktaşlar bizi gördüğünde yani birbirimizi tanımayan kişiler olarak abi hep aynı ne olacak halimiz yani bunu sokaktaki Beşiktaş taraftarı bunu bu kadar dertleniyor bu kadar üzülüyor düşünüyor da bizim Sayın Başkanımız bugüne kadar nasıl düşünmez geçen seneki İlk transferimiz sevgili Çağatay 29 Haziran'da Jurassic. Hiçbir şey değiştirmemişiz. Kafa aynı kafa. Ve sana çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Geçen sene bir 12 artı 2 kuralı vardı değil mi? Bu sene 10 artı 4 yapıldı. Hı hı.
3: Geçen sene 12 artı duyurmuşlardı bunu.
4: Okey. 12 artı 2 kuralında artı 2'yi kullanmadık biz geçen sene yaz transfer döneminde. 12 yabancıda kaldık. Artı 2 sıfır oldu bizim. Yani kullanamadık. Basın toplantısında Sayın Başkan'a dediler ki Sayın Başkan neden artı 2'deki şeyi almadınız? Transferler yapılmadı. Sayın Başkan'ın cevabı ne oldu biliyor musun? Zamanımız yetmedi. Pes. Başkanım pes yani. Pes.
3: Mustafa
4: şimdi
3: Bey,
4: de aynı şeyi yapıyorsunuz.
3: Mustafa Bey var İstanbul'dan. Şimdi bilmiyorum cevap verir misin vermez misin? Bülent Uslu'ya defa

0: arasında.
1: Mustafa yani. Mıydı? Neyse. Ben beyefendi. Beyefendi. Bak beyefendi. Beşiktaş şampiyonluk yarışına girdiğinde birçok kez Galatasaray'da şampiyonluk yarışı vermiştir. Tamam mı? Ben şimdi 90'lı yılları yaşadığım için özellikle hani 96-2000 yılları arasında Rasim Karalı sezonumuz var ya bizim Galatasaray'ın 96'daki şampiyon yılından bahsediyorum. Ya orada çok hakkımız yenildi. 3 yıl üst üste şampiyon olduğumuzda Metin Ali Feyyaz döneminde 4. yılda hep böyle Ankara Gücü 8-0'lık Galatasaray maçını örnek veriyoruz ama sezon içerisinde nereden baksam 5-6 maçta hakem katliamına uğradık. Hakemler yüzünden 5-6 maçta biz aralarca şampiyonluğu kaçırdık.
0: Yani Mustafa Bülent, Bey buldum şu an.
1: Mustafa Bey. Bülent Yıldırım'la yakın tarihe geldiğimiz zaman Bülent Yıldırım'ın hani son maçıydı ya kariyer maçı. O maçı bir açıp baksın. İlk 45 dakika boyunca dayak yedi futbolcularımız. Biz üflesek sarı kart yedik. Adamlar sarı kartlık fauller yaptı. Bir de taş atışından da gol yemiştik biliyorsun. Yanlış hatalı karardan dolayı. Şimdi tüm bunları üst üste koyduğumuz zaman bizim burada şampiyonluk sayılarımızda ciddi bir fark oluşuyor. Yani bizim net olarak hak ettiğimiz 4-5 tane şampiyonluğumuz maalesef hakem hatalarından dolayı Galatasaray'a geçmiş durumda. Şimdi bu acı verici bir durum. Yani sezon içerisinde hakem hataları hep Galatasaray'ın lehine oluyor. Hep Beşiktaş'ın lehine oluyor. Yani ben hiç şunu hatırlamıyorum Mustafa Bey. Yani Beşiktaş gerçekten çok kötüydü ama hakem hatalarıyla bugün maçı kazandı. Çok çok nadirdir bak. Bu 46 yaşıma gelmişim. Çok çok nadirdir. Ama Galatasaray o gün gerçekten çok kötüydü. Ama hakem hatasıyla maç kazandı. Bunu da çok kez şahit olduk. Şimdi hal böyle olunca kusura bakmasın. Bak ben örnek vereyim mesela. Okan Buruk bugün 4 sene üst üste şampiyon oldu değil mi? Beşiktaş Şenol Güneş'i getirdiğinde Okan Buruk'un ilk senesinde biz Galatasaray'ı o gün yeniyorduk. Yine hakem hatalarından dolayı yenildik. O gün eğer Beşiktaş Şenol Güneş'in ilk çıktığı maçtı. Galatasaray, Okan Buruk'lu Galatasaray'ı yenmiş olsaydı Okan Buruk'u kovuyorlardı. Başakşehir 7-0 ondan sonra Okan Buruk. Yani bunları üst üste koyduğumuz zaman Galatasaray'dan örnek vermeyip de Barcelona'dan falan bir örnek vereceğim sevgili Mustafa Bey. Ama engelleme işine gelince ben sana söyleyeyim. Sen dua et Bülent Uslu küfür eden, hakaret edenleri mahkemeye vermiyor. Bu işi meslek haline getirenler var biliyorsun. Ben Allah şahit. Bugüne kadar bir Allah'ın kulunu yani küfür etti, hakaret etti diye mahkemeye verip tazminat falan kovalamadım. Bir kuruş boğazımdan geçmemiştir. Çünkü ben 3 çocuk babasıyım. İnançlı bir insanım. Yani orada insanların işte sinir uçlarıyla oynayıp olabilir sinirlenmiştir. O an küfür etmiştir mesela. O hakkımı engellemeyle kullan. Şimdi bu Mustafa Bey, bak ismi de Mustafa, güzel bir ismi var. Bana küfür veya hakaret etmeden asla engellemem. Bana şimdi sen Mustafa küfür etmişsindir, hakaret etmişsindir. Ben seni engelledim. Seni ben mahkemeye vermedim, tazminat kovalamadım ama zannetme ki ahirette senden hakkımı almayacağım. Ahirette bana küfür ve hakaret edenden tamamıyla hesaplaşacağız Allah'ın izniyle. Onu da söyleyeyim sevgili Çağatay. Evet.
0: Bakıyorum. Ziya Bey diyor ki Serdal Adalı ile dördüncülük bile zor. Türk futboluna benim ihtiyacım yok diyen Hamit Altıntop'u.
1: Bir dakika çok özür dilerim. Serdal Adalı ile dördüncülük. Gazi koşusundan mı bahsediyor? Süper Lig'den mi bahsediyor?
0: Kardeşim? Eyvah.
1: Çünkü Serdal Adalı'nın iki görevi var yani. Bir TCK bir BJK. Şimdi arkadaşımız onu netleştirirse. Yani Gazi koşusundaki veyahut da TCK'daki başarısından mı bahsediyor yoksa Süper Lig'deki başarısından mı? Orayı lütfen netleştireceğiz. Evet.
0: Ramazan Bey, hocam bu galibiyet başarı olarak gören bir TFF başkanımız var. Türkiye maçı izlemeye kalkmadık. Abi heves inanç bırakmadılar bizlerde sağ olsun. Hocam Beşiktaş ilk 5'e giremez. Gerçekçi olsun biraz Bülent Bey demiş. Ahmet Bey de sevgilerini yollamış.
1: Bir dakika ben başka bir şey mi söyledim?
0: Beşiktaş yani, basketbol bugünkü takımı Euro Lig'e alındı. Bülent Bey'e sorar mısınız ne düşünüyor demiş. Satılmış.
1: Ya çok büyük bir onur, çok büyük bir şeref. Ama bu orada 4-5 milyon euroluk bütçeyle biz yani Alimpiyeviç işte Özkan Arsene çok büyük işler yaptı biliyorsun. Yani 30 milyon euroluk bütçesi olan Fenerbahçe'ye kafa tuttuk. Anadolu Efes'i yıllardır 2-3 senedir arkamızda aldık. Bahçeşehir Kolejyen bizden daha büyük bütçeli takımları geride bıraktık biz. Ve her şeyde platformda Beşiktaş final yaşadı yani. Evet kupaya uzanamadık ama Avrupa'da da, Lig'de de, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası hep final yaşadık. Şimdi Euroleague'de abi bu bütçeyle olmaz. Euroleague'de pamuk eller cebe yani minimum bir 15 milyon euroları görmemiz lazım ki orada rekabet edelim. Yani yoksa bu bütçelerle oraya

0: mutluyuz, çok sevinçliyiz ama oraya gidip de her maçta yenilmek de olmaz yani. Her şeyi Olympiakos'tan bekleyemeyiz. Yani Özkan Arslan'dan bekleyemeyiz.
1: Evet. Aydın Bey, Çağatay Hocam lütfen bu mesajı aynen Bülent Bey'e iletir misin demiş. Okuyayım. Evet, iletirim. Diyor ki Bülent Ustam, önümüzdeki koskoca plaj futbol dünya kupası var. Antalya Fethiye. Bizim topçular orada iyi oynuyorlar. Tatil kaçıyordu çünkü başka izah yok diye bir mesaj yazmış.
0: Yani dünya kupasından bir önce elenelim de oraya. Ya öyle değil tabii ki de. Abi bir şey söyleyeyim sana sevgili Çağatay. Bizim kamp yaptığımız şey çok kötüymüş. Tamam mı? O Kaliforniya'da falan diğer rakiplerimiz orada yapmışlar. Eğer 1,5 milyon dolar vermiş olsaydık çok iyi imkanlarda kamp yapabilirmişiz. 1,5 milyon dolar tasarruf yapmışız. Şimdi TFF başkanımız o 1,5 milyon doları çok güzel prim olarak dağıtsın arkadaşlara. Ya bu da bir başarısızlığın bir parçası sonuçta.
1: Evet.
0: Hazırlanamadık. Yerimiz de iyi değilmiş. Kamp yerimiz de iyi değilmiş. Yani saçma sapan bir şey oldu işte. Saçma sapan bir şey oldu. Evet. Yazık oldu.
1: Çağan Öztürk, Çağatay Hocam, TRT Spor'da Bülent Uslu'yla beraber program yaparsanız yemin ediyorum reyting rekoru kırar demiş.
0: Eyvallah. Eyvallah.
1: Yine bakıyorum şimdi, ismi yok ama dinleyicimizin herhalde Arapça bir bilgim var. Merhaba Çağatay Bey. Orkun Sabah TRT Spor röportajında neden daha önceki maçta oynamadın sorusuna şu an konuşamıyor Bülent Uslu'ya sorar mısınız? Birkaç tane arka arkaya okuyayım mı? Çünkü yüzü de geçtik sevgili Bülent Uslu mesaj olarak. Hemen isimlerden bakıyorum. İlhan Kurnaz, Beşiktaş Kongresi üyesi olarak seçime gidilmesi taraftarım, başkan adayım Hüseyin Yücel demiş. Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğu için ne düşünüyor demiş dinleyicimiz.
0: Ne düşünmemiz lazım abi? 100. yıl şampiyonluğumuzda arkadaşım, bunu soran arkadaşın yaşı kaç bilmiyorum ama biz canlı canlı yaşadık. O sezon bütün derbileri kazandık arkadaş. Bak öyle leke sürmeye çalışmayın. Fenerbahçe'yi içeride dışarıda yendik. Galatasaray'ı içeride dışarıda yendik yani. Ne olması gerekiyordu başka? O sezonun en güçlü takımı da Beşiktaş'tı. Saçmalamayın yani, saçmalamasınlar abi yani, kendi rezilliklerini başkasına iftira atarak, suç ederek bilmem bir şey kapatmaya çalışmayalım lütfen. Teşekkür ederim.
1: TFF Başkanı diyor Abdullah Bey, Sayın Cüneyt Çakır gelsin, hem TFF'yi hem de MHK'yı gayet iyi idare eder demiş.
0: Ya Cüneyt Çakır da işte abi, o da zamanında çok eyyam yaptı yani, tamam iyi birisi. Hakikaten liyakatli birisi, bütün turnuvalara, Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası gönderdiğimiz nadir hakemlerimizden bir tanesi. Ama o da çok eyyam yaptı zamanında. Yani şey diyeyim ben ona, 50-50 dengede diyeyim yani. Evet.
1: Şahin Bey, bir de Tarık Bey, Bülent Uslu ağzına sağlık, tek başına Beşiktaş'ın sesisin demişler.
0: Estağfurullah, sağ olsun, sağ olsun. İlk defa bir olumlu yorum geldi benimle alakalı.
1: Yok, genelde olumlu geliyor Bülent Uslu.
0: Eyvallah.
1: Galatasaray taraftarıyım, Beşiktaş'ın gerçekten iyi olmasını istiyorum diyor. Beşiktaş'a kızıyorum yani, bizi Fenerbahçe ile baş başa bıraktığı için diyor. Kutuplaşmayı bu kadar arttırdığı için. Yani ben iyi rakip isterim ki rekabet çoğalsın, Avrupa'da daha başarılı olayım.
0: Bravo.
1: Beşiktaş umarım bir sene daha iyi olur, şampiyonluk yarışının içine girer, hatta şampiyon olur. Tabii biz olamazsak ama bu rekabetin içinde olmalı. Beşiktaş.
0: Vallahi helal olsun. Galatasaraylı arkadaşa teşekkür ederim.
1: Bey Galatasaray demiş. Evet. Ben de tebrik ediyorum. Ayakta alkışlıyorum. Hocam aynen. Kadro kuramıyorlar, para harcamıyorlar. Nasıl şampiyon olacak soruları var.
0: Bir dakika. Şimdi sevgili Çağatay, yeni açmış olabilir arkadaş. İki cümleyle özettim. Akbadu'ya 22 milyon euro, 29 yaşındaki Akbadu'ya, stopere 22 milyon euro veren zihniyet, onun yerine Berke, Aral Şimşir ve servis olan Salih Özcan'a, hatta Mehmet Zeki Çelik'i de koyayım için 4 tane yerli almış olsaydı şu an Orkun'la beraber Beşiktaş'ın omurgası oluşturulmuştu. Beşiktaş'ı kimlerin yönettiğini herkes görsün. Teşekkürler.
1: Valla süremizin de sonuna geldik Bülent Uslu. Mesajları da artık kusura bakmasın dinleyicimiz, çünkü benden sonra da programlar var. Çok teşekkür ediyorum bugünkü
0: yayınımıza
1: konuk olduğun için. Tekrar hayırlı cumalar, mutlu hafta sonu diliyorum sevgili
0: yine
1: Bülent Uslu.
0: Keyifli bir sohbet oldu. 30 şu an telefonumdaki süreyi görebiliyorum. 33 dakikaya girmek üzereyiz. Tamamlamak üzereyiz. Su gibi arttı yani. Keyifli oldu. Umarım dinleyenler de, sen de aynı şekilde düşünüyorsunuzdur. Herkese çok teşekkürler. Sevgiler, saygılar diyorum.
1: Sevgiler, evet. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek.
1: Evet, Bülent Uslu'yu da bugün canlı yayınımızda konuk ettik. Çok mesaj geldi. Cep telefonum dolmuş. Evet, Mehmet Ayan da şu an mesaj atmış. Saat 3'te bağlanabilirim demiş ama bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Hemen Instagram Çağatay Hoca adresinde takip alanlara da teşekkür etmem lazım. Öyle kapatacağım programı. Asya Mükerrem Avlacı, Sayın Bülent Atalay, Sayın Umut Baykara, Sayın Selim Kara, Aytaç Akar'a da çok teşekkür ediyorum. İrfan 25 hoş geldin, seni soruyorlar dinleyicilerimiz. Sana bağlanmamı istediler, biliyorsun ben sana zaten bağlı bir insanım ama. Evet, sevgili İrfan 25 de yanda Sansürsüz Futbol'da şu an program çekimi var, onu da soranlar vardı. İbrahim Çiçek'e çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde de yine takip etmişler. Çok çok teşekkürler. Evet, pazartesi günü saat 14 ile 16 arasında Türkiye'nin en çok tercih edilen spor programı ve spor radyosunda Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında saat 14'te tekrar birlikte olacağız. Mikrofon da sizde olacak, söz de sizde olacak. Hiç merak etmeyin, 2 saat boyunca sizleri dinleyeceğiz. Söylemek istediklerinizi, bugün attığınız mesajların belki kalanı vardır, söyleyemedikleriniz vardır. Milli takımla olan değerlendirmelerinizin hepsini ben 2 saat boyunca 14 ile 16 arasında duymak istiyorum. Eğer beni yalnız bırakmak isterseniz ve destek verirseniz de pazar sabahı saat 11 ile 12 arası HT Spor'da Habertürk ekranlarında Kevser İme Şahin'in canlı yayın konuğu olacağım. Orada da görüşelim lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi hafta sonları diliyorum. Ben Çağatay Çıtlak.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Aslında benim gibi olup da böyle biraz buruk bir sevinç, aşırı bir üzüntü, onun sonrasında şeye dönüyor konu. Ya sizin yapacağınız işe gibi bir moda dönüyor. Açık konuşmak gerekirse, böyle cümleler kurmayı çok seven bir yayıncı değilimdir ama bu gerçeği bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Ya hani hazır yapabiliyordunuz, madem böyle bir şey olabiliyordu da Amerika gibi gruptaki en zorlanacağımız takımı yenip de en kolay rakipler karşısında gibi yorumları bugün fazlasıyla çalışma ortamında, toplu taşımalarda, okulda, son gün karne günü galiba bugün, aynı zamanda tüm öğrencilere, öğretmenlere, eğitim sektöründe görev alan bütün herkese sevgiler, saygılar, iyi bir tatil dönemi geçirsinler, yeni yıla güzel hazırlansınlar diyeceğiz, tıpkı milli takım gibi. Buruk bir sevinç yani, bak karne annemizi aldık, mutlu olduk ama bir 3 puanımız var, bir de attığımız 3 golümüz var Dünya Kupası'nda. Hani öyle isimler var ki bazen röportajlarını görüyorum, ayrıntılara denk geliyorum. Thierry Henry maç sonu programları yapıyorlar tabii, kendi ülkeleriyle de ilişkili, dünya cümlü Fransız futbol efsanesi ve Dünya Kupası'nı öyle bitirmemeliydi. Bu Dünya Kupası'nı başladıkları gibi bitiremezlerdi. Türkiye bir reaksiyon göstermeli, bir cevap vermeliydi. Bunu da Amerika karşısında yaptı. Beni şaşırtmadı aslında şeklinde yorumluyor. Bunlar güzel şeyler, bunlar özel şeyler aslında. Bizim çocuklar falan kısmı artık hani ya bu bizim çocuğumuz olamaz kısmına geliyor. Yani bu çocuk bizim çocuğumuz olamaz. Hani bunu bir annenin babaya, bir babanın anneye, onun sonrasında bir mahallenin sakinleri arasında kendi konuşmalarında kim yapmış? Bizim çocuklar diyorlar. Bizim çocuklar yapmaz öyle şeyler falan vardır ya. Bizim çocuklar yapmaz öyle şeyler. Hani cam kırılmış, çerçeve kırmış. Sizin çocuklar yaptı diyorlar ya. Sizinkiler yapmıştır. Bizimkiler yapmaz öyle bir şey. O

0: bizimkilerin hiç beklemediğimiz şeyleri bunlar. Hepimiz bireysel anlamda çok yetenekli, çok iyi oyuncular olduğunu biliyorduk. Burada zaten günah keçisi olarak Montella'yı seçtik. Burada günah keçisi olarak yanına bir de işte federasyon başkanını ekledik. Burada günah keçisi olarak yanına çoğaltıyorum, yetti mi yetmedi, şehirler hattında bir şey satan abi gibi oldum yani. Bu kalem var ya, bu kalem öyle yazmak tükenmek falan bilmeyen bir kalem. İlkokulda almaya başla, lise sona kadar devam eder yazmaya falan. Yanında bir de bitti mi bitmedi, aynı paraya bu tırnak makası falan gibi böyle satışlar yaparlar da onun gibi düşün ya. Bitti mi bitmedi suçlayacağım insanlar. Burada Montella'yı, burada teknik ekibini, burada federasyonu, burada bu işe gönül verenleri, aynı zamanda bu işe emeği geçenleri, emeği geçmeyenleri, herkesi yani, anladın mı? Herkesi suçlayabilirim. Arka arkaya ekleyebilirim. Burada kendimi de suçlayabilirim. Medya mensuplarının yanına ekleyebilirim. Televizyonda, YouTube'da, gazetelerde ahkam kesenleri de ekleyebilirim. Her şeyi yapabilirim yani. Ben hani bugün sevinmeliyim ya. Biz şeyi tercih ediyoruz bugün. Şu gerçeği kabul edelim arkadaşlar. Biz bugün sevinmeyi değil, biz bugün isyan etmeyi, feryat etmeyi, biz bugün hani uyuz oldum, sinir oldum, vallahi kıl oldum, hani her şeyi söyleyebileceksiniz. Ya biz Avustralya maçını aldırdık aslında, biliyor musun? O kadroyla çıkmayacaktın, o tesisleri daha önce kabul etmeyecektin, biraz daha para verecektin, burada hazırlık maçı yapacağına gidecektin, orada kamp yapacaktın, oranın iklimine, çemine, zeminine, falanına, filanına, osuna, busuna, tusuna, tusuna, kafayı yiyeceğim ya, vallahi kafayı yiyeceğim, billahi kafayı yiyeceğim. Hani yemiş kısımlarım var, kalan kısmını da yiyeceğim gibi gözüküyor ya. Vallahi bir uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum, billahi uyuz oldum ya. Açık konuşayım yani. Bu kadar da samimi bir adamımdır ya. Montella'ya destek olup güvenmemiz lazım diye cümle kurarsam beni kaç kişi topa tutar falan hani. Yok abi ya, ben problemin Montella'dan olduğunu düşünmüyorum. Şundan dolayı düşünmüyorum artık. Neden bundan dolayı düşünmüyorum biliyor musunuz? Bunu daha önce belki Fatih Terim bile yaşadı. Hani bir gün birileri konuşsa bir derin bir oh çekip rahatlayacağız ama hani kimin eli kimin cebinde, kim kimin işine karışıyor, kim kim bilmez, arkadaki büyük güç kim? Kaiser Soze gibi yani, anladın mı? Hani oradan diyorsun ki katil bu. Bence bütün problem bundan kaynaklanıyor. Ya bundan şüpheleniyorum ben. Bundan kıllanmadım değil hani ya falan derken. Hiç ummadığım bir insan ya, o bir şey ne yapacak, o deli midir nedir diye. Birçok filmde vardır. Böyle spastik gibi, Mongol gibi, böyle aslında rahatsızmış gibi.
1: Ha, merhabalar Mehmet Bey. Aslında böyle şeyleri sizin için yapmaktan keyif alıyorum.
0: Aferin Doğancığım, aferin Doğancığım. Doğan da bizim mahallemizin en sevilen gençlerinden bir tanesi.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey falan.
0: Şey, orada şey bak, bütün katil Doğan çıkar hani. O bizim aslında yapamaz, yürüyemiyor zaten. Ellerini de çok fazla kullanamıyor falan. Aa, geceleri görsen Doğan'ı. Elleri, kolları, bacakları, orası burası, her yere ayrı oynuyor yani. Hey gidi hey. Öyle bir şey olur yani. Orada biri var, hiç bilmediğimiz. Hani söyleniyor ya, bak Abdullah Avcı milli takımın başına geldiğinde kadroyu ben kurmadım ki diye bir açıklama yaptı. Burada menajerlerin mi, burada kulüp başkanlarının mı, burada siyasetin mi? Artık oraya varıyor ya her şey, hep oradan noktalanıyormuş gibi. Hep oraya gidiyormuş gibi gözüküyor. Montella'da ben kadroyu kurarken birilerinin baskısı altında kaldığını düşünenlerdenim. Onu korumak adına söylemiyorum bunu. Montella'yı korumak değil derdim. Ben madem ki birileri dokunuyor, dokunamayacağı, dokunduğu anda ya bu benim işime karışıyor deyip onu bize ifşa edebilecek biri gelmeli artık. Futboldan falan da yani çok da iyi anlamasına gerek yok. Bizim kadar anlasın yeter. Bizi sustursun yeter yani. Ya biz kolay susmayız gerçi. Bizim istediğimizi yapsa başka istediklerimizi niye yapmadı diye gene şikayet ederiz. Ayrı bir konu da. Yani burada Sayın Hacı Osmanoğlu'yla da alakalı değil konu. Yani o da şey, yani o, bunu oynat diyorlar falan diye. Hani onu kes diyorlar, onu oynatma diyorlar gibi bir şey var mı acaba? Onu merak etmeye başlıyorum. Bitmiş artık çünkü bizim için. Bundan sonra Eylül'de işte Fransa

İtalya'sıydı, Belçika'sıydı. Onlarla bir kıyasiye mücadelemiz var. O şey algısını da bakalım görelim karşılığı neymiş. Ya biz Avustralya değil de biz ilk maçı Amerika ile oynasaydık bu turnuvadan çıkardık biliyor musun gibi yapılan yorumları da kenara bırakıyorum. Ya abi biz küçük takımlara değil biz büyük takımlara karşı iyi oynayabiliyoruz. Yani biz Fransa, İspanya, İtalya, Brezilya, Arjantin çıksaydı böyle oynamazdık. Bak gene mücadele ederdik. Yenilirdik belki ama gene mücadele ederdik. Böyle takımlara karşı onlar ne oynuyorsa biz de onu oynuyoruz. Yani bizi bir şekilde onlar büyülüyorlar. Kanalı bunlar. Hepsi kanalı bunlar falan. Oraya dönüyoruz yani. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı programlar diliyorum. Recep Çevik yollamış. Doğan Bey, naçizane bir fikrim var. Sizlerle paylaşmak isterim diyerek. Kelime kelime yazılan mesajlar beni benden alır. Uzunca bir mesaj yazın abi. Enter hani bitti, enter. Bitti, enter falan diye. Yani noter değilsiniz ki siz alt satıra geçmek zorunda kalın. Yazın abi. Sonra ondan sonra mesajlar niye okunmuyor? Hani ben ya ne yazacaksınız diye burada bekleyip yazar inşallah bugün mü diyeyim yani. Çocuklar yine bizim çocuklar. Canları sağ olsun. Onun sonrasında Merkez Hakem Kurulu bir din mi? Federasyon bizim mi? Onu bilemedim. Kafama takılan en büyük soru işaretidir aslında bu. Ve ismi okunduğunda burası da mı ülke dediğim coğrafyalardan hakem isimlerini duymamız gerekiyor falan gibi bir şeyler yazılmış. Öyle bir durum var yani. Geliyorum az sonra.

0: tekrar birlikteyiz, geldik. Emre ile bir sohbet ettik. Ona da acil şifalar diliyorum, ailesine, annesine. Küçük bir rahatsızlığı var. Hani bilmiyorum ne kadar bahsetti. O yüzden her şeyi de böyle afişe etmeyi seven de biri değilim de. O yüzden pazartesi günü için öyle bir kaş göz işareti yaptık birbirimize. Sen takma kafana, bak işine diye. Ağzına yüreğine sağlık Doğan abim. Çok güzel bir giriş yaptın diye bir mesaj yapmış. Şey anlamında söylüyorum. Evet, bugün kurmak istediğim ilk cümle şuydu. Ay, başlayacağım yapacağınız işe. Hani bugünün program ismi bu. Doğan Öncel'le başlayacağım yapacağınız işe. Hani bu işi seviyorum. Hani başlarım böyle işe. Çünkü sevdiğim bir iş bu. Başlarım böyle işe. Sevmeseydim başlamam böyle işe. Hani öyle bir durum aslında. Sayın dinleyici, Doğan'dan masallar dinliyoruz. Bak mesela gelen mesaja. Ne yazmış? Nereye yazmış? En alta yazmış bunu. Acaba Doğan aşağıdaki bilgilere sahip midir? Amerika'nın işte yedek başlayan rotasyonlu kadrosu. Onun sonrasında osu busu oynamadı. Buna karşılık sahaya çıkan önemli isimlerden bazılarıysa işte şunlar bunlar şunlardı. Hani onlar da milli takıma zaten bir tane 11 zor çıkardılar. Geri kalanların hepsi de çöp topçular. Hiç oynayacak güçleri yok. Hani bari kalabalık olsun diye hazır biz de yapıyoruz organizasyonu. Bizimkileri de yakındakileri de çağıralım gelsinler diye olmuş zaten ya. Hep böyle bir küçümseme. Hep böyle bir şey alttan alma hani. Senin yaptığın işi de yapabilecek milyonlarca insan var be kardeşim. Hani sana da onu söyleyeyim yani. Sen de kendini çok yetine. Şu mesajı yazabilecek 1000 tane daha insan var. Hani onlara yapmıyorum ki ben yayını. Kalabalık yapmayın abi, çıkın siz. Diğerleriyle biz muhatap olabiliyoruz. Ne kadar seviyorsunuz memleketi küçümsemeyi, bilmem neyi, çocukları. Bunlar kimi yendiler biliyor musun? İşte dinlendirdiği, oynatmadığı, onu yapmadığı, bunu yapmadığı falan diye. Sürekli elinizde kürekle geziyorsunuz. Onu mu gömsem, bunu mu gömsem falan diye yani. Hangi ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum abi. Gidin mezarcı olun ya. Her gün. Hiç olmazsa gerçekten gömersiniz yani. Öyle havadan mavadan gömmeyin yani kimseyi. Doğan abi, Allah neşeni bozmasın. Formundasın yine. Kim tutar seni be abi demiş. Bir destekçiler var bir an. Tam böyle Fenerbahçe gibi radyo yayını. Hemen Aykutçular, Ersuncular, Azizciler, Aliciler falan gibi oluyor ya. Doğan abi, elemelerde Montella, finallerde Fatih Terim takımın başına geçse nasıl olur? Müthiş olur işte ya. Günaydın Dodo. Bir Galatasaraylı bir Türk olarak Arda Güler'den performans ve maç sonu açıklamalarından gurur duydum. Helal olsun çocuklara. Aynısını Hacı Osmanoğlu ve Montella'ya diyemem aslında demiş. Doğan Bey iyi yayınlar. Turnuva takımı değil de elemeler takımı olduğumuzu, hazırlık maçları takımı olduğumuzu bir kez daha göstermiş mi olduk? Bir iki maçlık periyotta çok iyiyiz, çok kaliteliyiz diye bir algı oluştu ama maalesef işte bunu turnuvalarda, Dünya Kupası'na herkese göstermiş olduk. Buna da katılmam. Şundan hani bir şeye de itiraz edeyim, sürekli muhalefet yapayım falan gibi bir derdim de yok. Şundan katılmam. Çünkü bundan seneler öncesinde de şöyle diyorduk. Abi biz elemeleri geçemiyoruz. O playofflara kaldığımızda olmuyor işte. Eleme turları olmuyor. Bir katılsak çok güzel işler yapıyoruz da. Bak katıldık, Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. Bak katıldık, Dünya Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduk. Katılabilsek bir şey yapacağız. Katılamıyoruz. Du. Bundan da 4 sene önce. 3 sene önce. Siz abartmadan mesaj yazın ki biz de abartmadan yorum yapabilelim kardeşim. Hadi, hadi, hadi, hadi devam et. Devam et. Bekleme yapma ticari.
1: Devam et ticari, devam et. Bekleme yapma.
0: Günaydın Doğan abicim. Kaan Ayhan'ın gol sevinci bana birçok şeyi anlatıyor aslında. Bence orada bir serzeniş vardı anlayana demiş. Ha, buradan da mesajlar çıkartmaya çalışıyoruz kendi kendimize. Alalım telefonları, dinleyicilerle buluşalım modundayım. Ama işte yaklaşık olarak yarım saat 45 dakika sonrasında dinleyici hattımızı açarız. Bugün ya kardeşim madem bunu yapabiliyordun modunda. Ondan sonra hazır atabiliyordun. Ya neredeydin sen daha önce? Ya açık oynanan bir oyun, rahat olan bir Amerika. Biz kapanan takımlara karşı kısmında şimdi öyle bir durumumuz var. Ya biz bak Romanya kilidini de, biz Kosova kilidini de hep zaten şey yaptık. Zor açtık. Zor açtık. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bize açık oynayan takımlar iyi düşünsünler, bir kez daha düşünsünler. Ama bize kapanan takımlara karşı biz çok düşünmemiz gerekiyor. Öyle böyle yani. Şu neydi bizim Murat'ın lakabı neydi? İzin verirse Murat bir yayına bağlanacak. Bağlanınca da öyle devam ediyor. Murat da hastanede. Belki biz devam edelim. O zaman dinleyici hattını alabiliriz. Orada konuşabiliriz dinleyicilerimizle. 0212 273 1010 üzerinden dinleyicilerimizle gelen mesajları da okuruz. Onlarla bakarız. Ben de bazı çıkan haberleri, yapılan röportajlar varsa onları bulurum. Devam edelim. Tam ısındık, turnuva bitti be abi demiş. Baştan mı başlasa acaba diye. He? Keşke olsa öyle bir şey. Müthiş olmaz mı yani? Harika olurdu. Kuru sıkı Murat değil miydi o demiş. Kuru sıkı Murat, evet evet. Doğru doğru, kuru sıkı Murat diye. Bakalım alalım. Telefonları. Önce kimle başladık? 42-42. Günaydın.
2: İyi günler. İyi cumalar. Hayırlı yayınlar Doğan abi.
0: Teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin.
2: Nasılsın abi? İyisin inşallah.
0: Geçelim bunları. Teşekkür ediyorum. Herkes iyiyiz. İyi olamasak gelemezdik. Sen iyi olamasan arayamazdın. Herkes iyi. Ama ne kadar iyi olduğumuzu konuşabiliriz. O da milli takım üzerinden olursa sevinirim.
2: Abi şöyle söyleyeceğim. Ellerinden öpsün. Sıfır beden bir çocuğumuz var.
0: Maşallah.
2: Kader ağlarını öldü. Allah razı olsun. Sabah 5'te ayaktaydım. Maçı izledim. Ya keşke o 3'ün birini biz Paraguay'a atsaydık abi ya. Yani hani gerçekten yani benim aklımdaki manşet buydu. İnan Allah için söyleyeceğim sana. Keşke o 3'ün birini biz Paraguay'a atsaydık da bugün başka şeyler konuşsaydık. Bence güzel oynadılar ama keşke bunu son maça bırakmasalardı. Hani o yüreği, o 2002 ruhu dediğimiz şeyi keşke o son maça bırakmadan yapsalardı da bugün başka şeyler konuşsaydık. Demek ki oluyormuş abi. Hani ben Montella'ya da inan Allah'a %100 suç bulamıyorum. Hani tek diyebileceğim şey onun için, ya arkadaşım

0: şu forvet olayını keşke inat etmeyip halletseydi. Geçen gün Ali Naci söylemişti yanlış değilsem bir YouTube programında. Ya şu Deniz Ündal denilen Türk asıllı Almanya'da oynuyor şu anda. Oynayan çocuk milli takıma gelmeyi zamanda kabul etmiş ama bizimkiler yetersiz bulmuş. Nedense bilmiyorum ama abi adam Almanya'da 9 maç 9 gol atmış ya. Şaka gibi. Sonra da ahval ediyoruz. Gerçekten ne diyeceğimi de bilemiyorum. Diyeceklerim bu kadar abi. Allah yardımcımız olsun.
1: Ya ona da ihtiyaç duyulabilir. Devşirme yoluna da gidilebilir de bizde çok sert reaksiyonlar veriliyor ya. Yani nedir ya bu evet, devşirme abi. Topçuyu topluyorsun. Memlekette topçu mu kalmadı? Anadolu takımlarından hiç mi oyuncu alınmıyor? Yani orası da zor aslında biliyor musun? Sen de gitsen, birilerini seçsen seni de eleştirecek bir şeyler buluruz. Çünkü eleştiri olmadan para kazanamayan bir güruh haline geldik biz.
0: Orası doğru abi. Yani biz eleştirmeyi seven bir milletiz. Yani ne olursa olsun biz bir şey buluruz o konuda. Sana %100 katılıyorum. Hani ama ya forvet konusunda biraz yetimiz yani. Dünya yetim aslında. Seçenekler çok fazla yok ama sen söylemiştin yanlış değilsem ilk maçta. Ya keşke bizim şu eski Fenerbahçeli forvetimiz vardı. Keşke o gelseydi ya. En azından bir kafa atardı dedik biz ya. Abi yani.
1: Bak Umut Meyer'inden Cenk Tosun'una kadar hepsini söyledim ya, kenarda tut ne olacak yani, hani orada orta sahayı aynı şekilde ne bileyim ya, bir tane oyuncu yerine söyleyebileceğim 3 tane oyuncu var aslında da neyse yani, onun da mutlaka yani, şeyi vardır. Bak kimden oynamadan geri döndü
0: ya. Ama işte oynamayan da ben olsam şahsen ben bir Fenerbahçeliyim ama ya kardeşim bizde oynamayacak bir sürü insan var yani. Bazı şeylerde şu taraf kirliği bırakmamız lazım. Yani taraftar olarak da profesyonel olarak da, yok o Fenerbahçeliymiş, o Galatasaraylıymış. Biri gider oradan der ki işte
1: ben sana şöyle söyleyeyim. Bak boş ver artık, konuşmaya geçelim. Şimdi Haiti düşünsün. Yani biz Haiti gibi değiliz hiç olmazsa. Biraz onun gibiymişiz gibi düşündük. Şimdi Haiti düşünsün, anladın mı? Boş ver. 3 puanımız var. 3 gol attık. Hani dönüyoruz, gururluyuz. Son anda yapacaklarımız, yaptıklarımızın teminatıdır. Bundan sonra iyi düşünün falan deyip öyle bir gazımız
0: abi
1: var.
0: Abi o zaman şöyle diyebilir miyim? Özür dilerim, lafını kestim.
1: Estağfurullah.
0: Mahzun kırmızı gülden yakınmadım, ayaktayım
1: ya
0: abi.
1: Ya tabii ki o kadar basit ya. Ya ne? Ya ne? Karadenizler çok kullanır. Ya ne? Evet tabii ya. Yani.
0: Ya ne?
1: Ya ne?
0: O zaman abi yapacak bir şey yok o zaman. Hayırlısı Allah'tan olsun.
1: Sağ olasın. Görüşmek üzere. Sana da hayırlı hafta sonları diliyorum.
0: Sağ olun abi. İyi yayınlar. Teşekkürler.
1: Eyvallah.
0: Sağ olun abi.
1: 63-34. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
2: Günaydın.
1: Buyurun.
2: Ben Bey.
1: Buyurun.
2: Sesim geliyor değil mi?
1: Evet efendim. Buyurun.
2: Oğan Bey, her şeyden önce sizin programınızı çok beğeniyoruz. Sizin sesinizi de rahmetli Sadri Alış'ın sesine çok benzetiyorum. Yani her programda nasıl olsa aklıma geliyor. Bu da çok güzel bir şey. O da çok sevdiğimiz bir şey.
1: Çok teşekkür ederim. Bu da mı gol değil diyorsun yani?
2: Evet. Ama önce size söylediler mi Sadri Alışık'ın sesinizin benzediğini?
1: Yok, birkaç kişiye benzettiklerini duydum ama Sadri Alışık onunla da onur duydum tabii ki.
2: Evet. Ben şunu söylemek istiyorum milli takım konusunda Doğan Bey.
1: Yani Kerem abi yani de söylemedi, o kadar otururum aynı masada ama babama ne çok benziyor sesin falan demedi mesela Kerem Alışık'ta.
2: Belki o hani çok yakın.
1: O daha yakın ya, belki ondan anlayamamıştır. Uzaktan belki davulun sesi gibi evet, bir sesim olduğu için olabilir.
2: Yani ben çıplak ses nasıl biliyorum ama bu radyodan
1: evet,
2: çok benziyor.
1: Belki öyledir.
2: Ben milli takımda Montella ve Hakan Çalhanoğlu'nun artık bundan sonra takımdan uzaklaşmasını istiyorum.
1: Size göre günah keçisi onlar peki.
2: Bence o, ben bunu diyorum, başka da bir şey demeyeceğim.
1: Peki. Teşekkür ettim size de. Sağ olun. Diğer telefonlara hızlı hızlı geçelim. 39-31. Günaydın. Mutlu sabahlar.
3: Abi merhabalar.
1: Hoş geldin.
3: Hayırlı günler olsun.
1: Hepimize inşallah.
3: İstanbul'dan Ömer ben. Benim milli takımla ilgili aslında bir düşüncem var. İlk iki maçtaki

0: kanan savunmaları sahip olmak diye bir düşüncem var. Yani sırf A planıyla oynadık ve hiçbir B planımız olmaması nedeni aslında belki çok uç noktada düşünüyorum. İspanya milli takımıyla ben bunu ilişkilendiriyorum. Çünkü biz gruplarda olsun veya ulusal lig gruplarında olsun biz Hollanda'yı ve Fransa'yı yenmiş bir takımız ama İspanya'ya ezilmiş bir milli takım olarak ilerledik. Hı-hı. Hatta bizim futbolcularımızın YouTube kanalında da bu İspanya maçı ile ilgili Lamine Yamal'dan yenilen çalım, 6 tane yenilen gol YouTube kanallarında dahi bunun esprileri yapıldı. Ve sanki biz bir küçük bir İspanya milli takımı olmaya çalıştık gibi geliyor. Ki İspanya milli takımı çok hızlı top çeviren ve 35 metrede arkaya futbolcularını kaçırabilen bir milli takım. Biz sanki bu İspanya'nın hezimeti altında yani Hollanda'yı yeniyoruz, Fransa'yı yeniyoruz ve İspanya'yı ezildik. Sanki Montella'da bunun etkisinde kaldı gibi geliyor bana. Yani bir takım topu bu kadar hakim olup da maçı kazanamayacağını göz göre göre görüp de hala bu taktikle devam etmesi bana biraz sanki İspanya'nın verdiği eziklik olarak veya
1: ben sadece şöyle söyleyeyim biraz tekrara geçti çünkü evet İspanya tabii gibi de. Küçük İspanya gibi olmaya çalışıyoruz diyorsun. Ben bunu evet. Bir Kocaelili olarak hep böyle şöyle duydum. Siz de küçük İstanbul olmaya çalışıyorsunuz. Bu kadar yakınız ya falan diye hep duydum mesela. Evet gece evet. Hayatına özendik. İşte oradaki yaşantıya özendik. Giyime kuşama özendik falan. Hep bir özentilik var zaten. Batıya doğru biraz daha fazla oluyor bizde.
0: Evet abi. Ben de
1: hata olarak şunu görüyorum. Ya biz herkesi yenmek zorunda değiliz.
0: Tabii ki.
1: Biz herkesi yenmeye çalışıyoruz.
0: Kesinlikle abi de Kocaeli tarafına da cevap vermek istiyorum abi. Ben Kocaeli'de askerlik yaptım Gölcük'te. Yani Kocaeli İstanbul'dan da güzel bir yer.
1: Bunu yani bu arada Kocaeli İstanbul'dan artıları olan bir yer. Mesela çok İstanbul'un kayak abi, merkezi yoktur. Kocaeli'nin kayak merkezi vardır üzerine koyarım yani.
0: Evet,
1: hani 1-0 önde abi. Başlarım zaten. Tatlı ve suyum var, tuzlu suyum var.
0: Meydanı ve eğlencesi çok güzel abi.
1: Öyleyiz, öyleyiz.
0: Bu şekilde abi düşüncelerim. İnşallah
1: çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok sağ daha iyi olur.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Sayın Beyciğim günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. İstanbul Eyüp Sultan'dan Erkan'dan.
1: Hoş geldin Erkan'cığım, buyursunlar.
3: Hoş bulduk. Sayın Beyciğim, vallahi bugün sabah kalktık, maçımızı seyrettik. Öncelikle milli takımı ve futbolcularımızı gözlerinden öpüyorum, kutluyorum, tebrik ediyorum. Ama yani şöyle söyleyeceğim ama kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sevinsem mi, üzülsem mi, bir tarafım neşeli, bir tarafım buruk kaldı. Nedenini söyleyeyim. Sevindik, evet Amerika gibi grup liderini yendik. En azından sıfır çekmedik, 3 puandan tamamladık. Üzülsem mi? Evet üzülüyorum. Keşke sıfır çekseydik. En azından Montella ve Hacı Osmanoğlu'nu
1: ya bu açıdan bakacağını tahmin ettim biliyor musun? Keşke yenilseydik giderlerdi şimdi bunlar gitmezlerdi diye.
3: Ya ömrümü uzattık sevgili Doğan Beyciğim yani. Haksızsam haksızsınız diye.
1: Yok içten güldüm onu söyleyeyim yani. Her açıdan bakılır.
3: Ben de gülmek istedim ama yayında diğer arkadaşlar da dinliyorlar tabii ki. Evet. Onlara kabalık olmasın diye. Yani ne bileyim ya bir tarafın sevinçli bir tarafın buruk. Ama yani yapacak bir şey yok. Bu çocuklar ben her zaman dedim. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Yenilseler de aslanlar gibi Türk bayrağını göğüslerinde taşıyorlar. Bunları gelince yine kucaklayacağız. Bir önceki yayınımızda şunu söylemiştim. Evet işte Dünya Kupası bizim için bitti. Artık 34 haftalık birlik maratonu başlayacak transferlerle beraber. Yine Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, Eyüp Sporlusu vesaire takımlısı. Herkes birbirini yemeye başlayacak. Sonra yine Eylül ayında Uluslar Ligi başlayacak.
1: Bu arada tamam, kimsenin yani. Gitmeye falan niyeti yok. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları bundan sonra önümüzde turnuvalar var. Onları da yapacağız. Onları da yaparız. Öyle diye konuştu. Öbür taraftan da Montella da şey dedi. Bu en son katıldığımız işte bundan sonra bir daha bu kadar uzun beklemeyeceğiz. Dünya Kupası'na gene katılacağız. Avrupa Şampiyonası'na yine katılacağız diye. Önümüzdeki neredeyse 8 yıllık planlamayı yapmış durumdalar zaten. Ha kimse zannetmesin ki gidecekler. Yani onlar yani, buraya onlar buraya birileri seçilerek gelmediler. Birileri istedi diye geldiler. O istediği kişi eğer onların gitmesini isterse onlar gidecekler zaten. Ben onu öğrendim.
3: Küçük bir ironi yaparaktan diğer arkadaşlara sözü bırakacağım. Allah nasip ederse bir sene sonra gidecekler.
1: Peki. Teşekkür ettim size de, sağ olun. Gelen telefonlara bakalım.
3: Eksik
1: olmayın hepimize. İyi hafta sonları şimdiden. 87.30. Günaydın.
4: Doğan abi, iyi yayınlar.
1: Hepimize iyi.
4: İstanbul Fatih'ten Tarkan ben. Az önceki arkadaş girişi, o girişi ben yapacaktım ama bunlar başımızın kaldı diye. Arkadaş benden bütün şeyi çaldı götürdü maşallah.
1: Eyvallah.
4: Adam iyi bir bitirdi bunu, boşuna bekledim. Yok abi, ben şey diyeceğim abi ya. Abi bu hani başımızdan gitmeyecekleri belli ya da bu SFB başkanı gibi başka bir başkanın da atanacağı da belli. Abi biz böyle taraftarlar olarak böyle CİMER'e milyonlarca böyle bir dilekçe yapsak acaba bu TFF seçimlerini bize bırakırlar mı?
1: Yani
4: abi ben başka çare göremiyorum çünkü bu iş düzelmeyecek gibi görünüyor. Mehmet Ekşi gidiyor, o geliyor, o gidiyor, inşaatçı geliyor. Hep aynı şeyler oluyor çünkü. Ve sistem mi değişmiyor abi? Kulüplerin, taraftarların şikayetleri de bitmiyor.
1: Ya ben mesela bugün Montella'dan bir açıklama gördüm. Dedi ki tekrar Dünya Kupası'na gitmemiz 24 yıl sürmeyecek ve bu çocuklar çok baskı altındaydı diye bir şey yazdı. Ya biz bu çocukları baskı altına falan sokmadık ki. Bu çocukları havaya sokan çok başka birileri mi? Yani biz mi çok abarttık falan diye konuşurken biz onların sadece başarılarını ekleye ekleye takım halinde güzel oyunu bize yaşattıklarında biz her maçımızı Kuzey Makedonya'ya karşı oynayacakmış ve öyle skorlar alacakmışız gibi bekledik. Tamam, bu havaya sen soktun bizi Montella. Biz sana burada şey derken ya forvetsiz olmuyor galiba bilmem ne derken sen hayır ya bize 4-6-0'ı kabul ettirdin. Ya öyle veya böyle kabul ettirdin.
4: Peki Doğan abi yani şimdi ben şeyi tam anlayamıyorum. Bizim mesela bu kupadan önce ben böyle çok isim vermeden söyleyeceğim. Böyle çok güvendiğim, sevdiğim spor yazarları, spiker abilerimiz var. Yani onlar bu kadro için böyle altın jenerasyon, işte en iyi jenerasyon diye böyle güzellemeler yapıyordu. Ya ben de diyordum ki ben başka bir milli takım izliyorum acaba. Santrafor'um yok, sağ bekim iyi değil, stoperlerim iyi değil. Orta sahaya bakıyorum, bir tane 6 numara İsmail'im var, başka bir 6 numaram yok. Ben Orkun 6 numara saymıyorum veya Hakan Çalhanoğlu'nu. Forvet'e bakıyorum, o yok. Yani bence çok eksik bir kadroydık. Yani mesela biz eğer iyi gitseydik, turu geçseydik 3-4 tane sakatlıkla önümüzdeki finallerde 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki Almanya maçının performansını veremezdik. Çünkü orada hiç oynamayanlar Almanya maçında bile mükemmel oynadılar. Çünkü bence kadro kalitesi çok daha yüksekti.
1: Filip Lahm'ın attığı golden bahsediyorsun değil mi son dakika?
4: Evet abi, o maç mükemmel oynadı Türkiye. Yani o kadar 6-7 eksikle Arjan Akman bile mükemmel oynadı abi. Evet. Uğur Boral harika oynadı. Yani ne maçtı yani? Harika bir maçtı o.
1: Ya ama öyle bir jenerasyonun, yok. O jenerasyonun başlangıcında bile kimlerle oynadığına bakmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani 2 Brezilya maçı yeterli. Hani burada Costa Rica'lar, Çinleri falan geçerim de öbür taraftan Paraguaylar, Avustralyalar falan o jenerasyonun eline düşseydi vay haline falan derdim yani. Hani o onun önüne geçebilecek. Abi
4: Ekvator maçını seyrettin mi canım? Almanya Ekvator maçını?
1: Seyrettim.
4: Abi ben maçın sonunda gözlerim doldu gerçekten. Ekvator taraftarlarını gördüm. İşte biz o hisleri yaşayarak
1: o biz olmalıydık dediğim birkaç maç var.
4: Yüksekti. Evet abi. Evet abi. Vallahi adamların yani yaşadığı o duyguları kıskandım. Gerçekten kıskandım.
1: Ben sadece bir tane soru sormak istiyorum. Sayın Vincenzo Montella diyor ya bu çocuklar çok baskı altında kaldı diye. Ben de sadece bir soru sormak istiyorum. Siz hiç baskı altında kaldınız mı Sayın Montella? Hani neden sorduğumuz soruların cevabını işte verebilmeniz için bu soruyu birinin sorması lazım yani.
4: Bence Montella'da içeriden rahatlığı var abi.
1: Kösele kısım o tarz mı, ondan mı?
4: Peki,
1: teşekkür ederim, sağ olasın.
4: Yayınlar, sağ olun.
1: 90.57, sana da günaydın.
5: Günaydın Doğan abi.
1: Hoş geldin. Merhabalar.
5: Abi ben Dünya Kupası'na katıldığımızda ben Montella'nın milli takımına hoca olarak yakışmadığını söylediğimde beni ağır eleştirmiştim. Kim gelmedi filan demiş. Beni ağır eleştirmişim. Ben 4 yıldır eleştiriyorum Montella'yı. Hani forvet yok filan diyorlar ya. Bıraksınlar bu hikayeyi. Bugün Berfu Yıldırım kapıya koysalar. Kaldaki Fenerbahçe Galatasaray da istedi. Beşiktaş da istedi. Alamıyoruz. Bodrum Spor'da Ali Ebeşoğlu var. Bugün Fransa transfer eder onu. Biz arkasından bakarız. 1.92 boyunda. Ama bizim

0: kadar takip etmez. 3 yıldır kendi kulüplerinde oynamıyor. Kalecisini, orta sahasını, sağ kanadını, defansını, o oyuncuları toplar. Niye? Çünkü menajerlerle hiçbir şey bakar. Özoğlu, kendi ana dilini konuşan İtalyan Hakan Çalhanoğlu'nunla kadro kurmasını nasıl istiyorsa onu yapar. Bugün kimse bana kalkıp demesin Hakan Çalhanoğlu niye oynamadı? Kendisi oynamak istemediği için oynamadı. Çünkü öyle bir inat bir adam ki hala 35 maçta sadece bir golü olan Barış Alper'i, Barış Alper'i kötü oyuncu demiyorum ama kendi mevkisinde çok iyi. Hala forvet bölgesinde oynatmaya çalışıyor ya, işte o hocam hoca değil abi. Bana kimse yok forvetten yok demesin yani. Benim diyeceklerim bu. Bir de bir şey daha söyleyeceğim Doğan abi. Ya bizim Bol Bakan'ın nerede abi ya? Ekranımızda fotoğraflar çekiliyordu. Şimdi nerede bizim Bol Bakan'ın? Niye ortalıkta yok ya? Biz voleybolcu kızları uçakta yollarken o herkesin içerisinde bu arkadaşları da herhalde böyle yaparlar. Yok çıkmışlar hala Montello suçlu. Kim suçlu? Biz taraflar mı suçluyuz? Ya Dünya Kupası'nın en kötü takımı seçildik ya. Doğan abi bu orta saha İspanya karşı iki bittiğinde iyi oynamadı mı?
1: Hangisinden bahsediyorsun? Orkun Kökçü, Salih Özcan'dan mı bahsediyorsun?
0: Orkun Kökçü ile Salih Özcan'dan bahsediyorum abi. Ya bir dene abi. Ya Hakan Çalhanoğlu'nun bu takımın en sevimli olduğunu hala anlayamıyor musun? Bakın abi ben yayınlara bağlanıyorum. Biraz da bize de yanlış anlama seni söylemem. Bize de biraz saygı duyun. Biz belki gazeteci, belki sporcu, belki bilmem değiliz ama biz de yani 30 yıldır futbolu izleyen insanlarız. Biz de futbol demezmişik anlıyoruz yani neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağ bekin, sol bekin, forvetin ne olduğunu az çok biliyoruz. Ama biz ne zaman yayınlara bağlarsak, yani bunu Emre Televiz üzerinde söylüyorum. Bizi ukala gibi böyle şey yapalım. Biz de futboldan anlıyoruz abi. Bizim de geçmişimiz futbolculuk var yani. Biz de amatör olarak oynamışız. Futbol sadece mikrofon önünde olanlar değil. Bizler de az çok biliyoruz bazı şeyleri. Yani Montella'yı hala savunan birisi varsa, hele hele çıkmış ben sizden daha tutuyorum. Hadi oradan be. Hadi oradan sen benden nasıl daha tutuyorsun ya? İtalya'dan 8 kulübün 7'sinden kovulmuşsun. Ama Emre'si de bunu kovulmak demiyor, kendi bıraktı diyor. Kendi bırakmadı, kovuldu. Adı üstünde kovuldu. Görevden alınmak nedir abi? Kovulmak değil midir ya? Bana başka bir Türkçe mi çıkartıyorsunuz? Görevden alınmanın anlamı kovulmaktır. Ben sizden daha Türk'üm. Nerede bizden daha Türk'sün? İtalyanlar göremedi ligin 4. olan hocasını. Benim Türkiye'm gördü. Vay be! Abi diyeceklerim bu kadar. O kadar sinirim ki. Bir de bu 3. golden sonra sevinme edilen ne ya? Bu sevinme nedir abi ya? Başınızı önünüzü alın biraz ya. Bak abi, Dünya Kupası'na katılıp bu gruptan çıksaydın, ikinci maçta elenseydin bunları denerdim. Sen gol dahi atamamışsın ya Paraguay. Ben bir tweet attım abi, Doğan abi, bir tweet attım. Yemin ediyorum 2002 Dünya Kupası, Dünya Kupası kadrosu bu takımın kalktığında şu anda çıksaydı yenilmezdim dedim. 10 kişi kalsalardı yenilmezdi. Vallahi billahi yenilmezlerdi. Gol dahi yemezdi. O kadro bugün olsaydı yenilmezlerdi Paraguay'a. Abi görüşürüz diyeceklerim falan çok sinirliyim abi.
1: Şimdi bir derin bir oh yap.
0: Sağlasın.
1: Oh be de oh be. Oh be. Rahatladım de be. Aman pamuk gibi geçsin.
0: Görüşürüz abi.
1: Eyvallah sağ olasın kardeşim. 82-15. Doğan Öncel'le rehabilitasyon merkezine hoş geldiniz. Rahatlamak ister misiniz?
2: Selamlar olsun.
1: Aleyküm selam buyursunlar.
2: Benim bu maçı eleştirim olacak da ben İstanbul'da Murat.
1: Murat'cığım telefonu biraz daha yakın tutma ya da ne bileyim mikrofonla konuşma gibi.
2: Şu an kulaklıktan konuşuyorum.
1: Evet farkındayım.
2: Geliyor mu sesim?
1: Geliyor ama biraz uzak tutarsan kulaklığı öyle çok şey.
2: Şimdi geliyor mu?
1: Geliyor daha güzel. Hızlı hızlı alalım.
2: Benim eleştirim milli takım için olacaksa derin olaylarını geldi falan daha iyi olur aslında milli takım için.
1: Peki villalar millalar falan konuşulduğu için bana ne geldiler
2: diyorsun yani. Villalar. Aslında farklı bir motivasyon da olabilir yani. Her maç öncesi eleştirirsek bunlar daha iyi oynuyor gibi geliyorlar.
1: Ha, biz sürekli vuralım bunlara. Vurdukça da bunlar toparlanır diye düşünüyoruz.
2: Yani,
1: en sevdiğimiz, en güzel yaptığımız şey ya zaten. Yaparız onu da yaparız. Ya. Sorun değil ya.
2: Yani bunu ben de Beşiktaş'ta da Beşiktaş'a da şey yaptı. Orta sahibisi. Salih Özcan mıydı?
1: Evet Salih Özcan.

0: Kesemen oynasa daha güzel olur diye düşünüyorum.
1: Yani Kökçü Sadi Özcan Beşiktaş'ta ne top oynar be diyorsun yani. Ben de düşünüyorum.
0: Yani Orkun'la beraber oynarlar diye düşünüyorum.
1: Yani. Ben de çok uzak değilim. Ben teşekkür ediyorum, sağ olasın. Eyvallah, görüşmek üzere. 80. Peki, eksik olma. Saygılar sunuyorum. 88-12. Sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoş geldiniz efendim.
2: İstanbul'dan arıyorum. Ramazan ben. Şimdi bu hafta şey demiştik. İki hafta siz uyudunuz. Bu hafta da biz uyuyacağız. Uyumuştum abi gerçekten. Açtım baktım ki 3-2 yenmişiz.
1: Bu hafta, ben şöyle söyleyeyim, itiraf ediyorum. Ben programı bugün ilk defa, normalde buraya program başlamadan bir saat öncesinde gelip gazetelerimi açarım, internetteki haberlere bakarım ve bir ön hazırlığım vardır. Bugün 10 dakika geç geldim. Sebebi şu: maçı seyrettim. Sosyal medyaya bakarken uyumuşum. Onun sonrası bir kalktım, 9 küsür olmuş. Arabaya atladım, paldır küldür orası burası, hani emniyet şeridinden çakarlı olarak gelmeye çalıştım neredeyse. Hani öyle bir şeyim yok tabii ama hani açılın yayına gitmem lazım falana döndü yani. Hatta trafik vardı Maslak tarafında, Levent tarafına bırakın metro ile geldim. Hani hiç kesilmesin, beklemeyeyim, aman olmasın falan diye. O yüzden ben de uyuyanlardanım, seyredip uyuyanlardanım sonra.
2: Maşallah abi, yayının görev aşkı. Peki senin patron demiyor mu abi, çok baskı altında bu Doğan diye falan?
1: Yani görüyordur aslında da, o baskıdan sıyrılmayı ben becerebiliyorsam herkes becerebilmeli diye düşünürüm. Yani illa suçu da başkasına atmak yerine biz, bizim jenerasyonumuz çözüm odaklıdır. Anlatabiliyor muyum? Şey yaparız biz.
2: Evet.
1: Yani bu böyle oluyorsa bize birilerinin demesini beklemeyiz. Ne yaparsak bundan kurtulabiliriz diye biz kendimiz üretiriz. Yanlış mı düşünüyorum bizim jenerasyon? Sokakta büyüyen insanlar olarak.
2: Çok haklısın abi. Ben burada hani şunu Montella'ya laf attım. Şimdi bugüne kadar Montella ile geldik abi. Montella'nın geldiği dönemde hatırlıyoruz. O dönem Türkiye'de de hangi teknik direktörü milli takımın başına koysak tartışma olan bir ortamdı. İyi hatırlayalım. Dün hemen unutmayalım. Yani iyi toparladı Montella. O dönem birleştirdi. Bir şeyler yaptı. Yapmadı dersek yalan olur. Ama bu turnuvaya da onlar abi hazırlanmamışlar. Yani ne Futbol Federasyonu, ne Spor Bakanlığı, ne futbolcular, ne teknik heyet hazırlanmamış. Şimdi Montella çıkıyor diyor ki çok baskı altında bu çocuklar. Ya hocam sen ne iş yapıyorsun orada? Yani Fatih Terim çıkacak diyecek ki bu çocuklar çok baskı altında. Ne olacak yani? 80 milyon vatandaşın bugün neredeyse 40 milyonu, 50 milyonu milli takımın maçı var diye tüy diken sabah 5 de olsa 6 da olsa televizyonun karşısına dikiliyor. Herkes bu maçı bekliyor. Herkes bugünü bekliyor. 24 yıl sonra bu anı bekliyor. Tabii ki bunun bir baskısı, bir stresi olacak. Peki o çocuklar baskı altındayken sen ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz? Sonra bu çocuklar niye baskı altında hocam? Yani bizim gibi akşam satış yapmayı mı düşünüyorlar? Elektrik faturası ödemeyi mi düşünüyorlar? Ay sonu borcu geliyor, kirası geliyor. Bunu mu düşünüyorlar? Yani demagoji yapmıyorum hani bir taraftan ama
1: ben de
2: baskı altındalar kardeşim.
1: Neyi düşünüyorum biliyor musun? Katılır mısın? Bilmiyorum. Montella'nın bizi Şenol Hoca ve sonrasındaki o çöküşten kurtarıp düzlüğe çıkarmasının ardından bu jenerasyonda bir önceki abilerinin yaptıkları primdi, uçakta olaylardı, işte ne bileyim hastane basmalardı gibi olaylar var ya, futbolun dışına çıkan artık o sıkıntılardan uzaklaşıp futbolun içinde kalmaları, burada Kenan Yıldız'ın Avrupa'daki başarısı, Arda Güler'in yükselişi, Orkun'un Avrupa'dan gelip Beşiktaş'ta öyle veya böyle belli bir süre sonrasında kendini ispatı, aldığı para ve performans karşılığı, işte ne bileyim Barış Alper'in, Ozan Kabak'ın kendiliklerinde, Uğurcan'ın artı, burada bir sürü şey sayabiliyorum. Ben şey diye düşündüm ya, Montella'nın hatalarını aslında biliyoruz ama bu adam bizi bir yerlere getirdi de sağ olasın getirdi. Şimdi Türk bir teknik adamı bırakmanın zamanı geldi diyemeyiz deyip arkasında durdum ben.
2: Eyvallah abi, bak ben gene söylüyorum.
1: Ama onun hatalarını da bu jenera, bak tabii ki onun, ben Montella'yı sonuna kadar savundum. Ya bu adamı bu kadar gömemeyiz. Evet. Ben de biliyorum forvetsiz olmayacağını ama bu jenerasyon bize böyle de oynayabileceğini gösteriyor gibi sanki. Bakalım bir ciddi bir organizasyona görelim. Ama elinde imkanlar varken sen hala da 60 dakika boyunca çırpınan Kerem'in yerine canı sokmuyorsan, ya canın çıksın derim yani, hani can girmesin çıksın derim. Bravo. Yani anladın mı?
2: Şimdi zaten abi Montella'nın da iyi hazırlanmadığını buradan anlıyoruz. Şimdi karşımızdaki rakip kim? Paraguay, Avustralya. Abi Avustralya'da belki 10 yıl önce falan Bursaspor'da oynayan Aziz Beyç oynadı ya, doğru mu?
1: Doğru.
2: Oyuna girdi yani.
1: 65'te mi 80'de mi ne girdi şimdi adam ya?
2: Senin tabii abi yani sen Cenk Tosun'u bu turnuvaya antrenmanlarla falan 3 ay önceden 4 ay önceden hazırlayamaz mıydın ya? Hazırlayabilirdin yani. Cenk Tosun'un ta bir sene önceden kariyer seçimine bile müdahale edebilirdin istesen. Ama abi bak, bizim artık her şeyi geride bırakmamız lazım. Ben Montella'nın da artık bırakmasından yanayım. Futbol Federasyonu da bırakmasından yanayım. Ama Futbol Federasyonu da maalesef bize ölümü gösterip sıkmaya razı ediyorlar. Bir önceki Mehmet Büyükekşi döneminde o gün, Doğan abi yanlış anlama, seni küçümsemek için söylemiyorum. Seni oraya koysak abi sen başkan olurdun ya. 2-3 tane güzel süslü cümleydi. Çünkü niye? Ölümü gösterip sıkmaya razı tutuyorlar. Bugün de ben inanmıyorum ki Sayın Hacı Osmanoğlu'dan sonra Futbol Federasyonu'na tartışılmayacak, siyasetin müdahale etmediği dört dörtlük bir adam gelsin. Seçime girsin. Ben inanmıyorum. Yine birisi gelecek, belki onu bile arar olacağız. Ama yine umut fakirin ekmeğidir. Şunu umut ediyorum. Bizim Futbol Federasyonumuzun Türkiye Milli Takımımızın abi Futbol Federasyonu Başkanı'nın ekseninden çıkması lazım. Bir tane sportif direktöre emanet edilip, bir tane güzel bir teknik direktöre emanet edilip, öyle kulüp başkanı gibi Futbol Federasyonu Başkanı çıkıp sürekli açıklamalar yapmaması lazım. Yani en sonunda oturur toplantıyı yapar, keserse rajonunu keser, yaparsa müdahalesini yapması lazım. Nedir abi?
1: Bak ben
2: başkanı
1: şöyle söyleyeceğim.
2: Her maçtan önce konuşuyor. Evet. Doğan abi böyle olmaz.
1: Doğru. Yani bu hakkı kendinde bulmak ayrı bir konudur. Bu Sayın Bakan'la da ilgili söylüyorum bunu. Sayın Aşkın, evet. Bak'a da söylüyorum. Sayın Hacı Osman'a da söylüyorum. Ya zemine basmaya, çime girmeye ne kadar meraklısınız? Ya ben mesela hani bırakın o işi yapanlar yapsınlar. Hani görüntü vermeye, eşofmanları giyip topa vurmaya, penaltı çekmeye, top saydırmaya ne kadar meraklısınız? Bu görüntüleri sosyal medyanızda mı kullanıyorsunuz yani? Niye yapıyorsunuz ki bunları?
2: Abi Sayın Cumhurbaşkanımız da buradan sesimizi duyar mı bilmiyorum ama yani o Sayın Cumhurbaşkanımıza da yazık, günah. Bu kadar yaşında çalışıyor, emek veriyor. Severler sevmezler ama galibiyette hemen telefona sarılıp da Sayın Cumhurbaşkanımızı aratmasını biliyorlar. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da rajonu iyi keser. Bence kesecektir de yani. Futbolda seven birisi, merak duyan, anlayan da birisi. Kesecektir de. Katılıyorum. Bırakın futboldan anlayanlar, çimden anlayanlar, bu işi yapanlar oraya bassın, oralara girsin, oralarda bulunsun. Şov yapmayalım artık ya. Yazık günü abi, bak bu çocukların üzerinde baskı var. Evet var ama halkın baskısı yok. Onların baskısı var. Onların baskısı var. Yani Montella'nın hali nedir ya? Her çıktığında topu bize atıyor. Eleştiri neredeyse bize yapıyor. Biz haksızmışız gibi. Abi sen ilk başta gördün ki Kerem çocuk orada kayboluyor. Kerem bugün son 20 dakika 25 dakika sol çizgide girse, Paris sağ çizgide başlasa, Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı varsa, kötü varsa, Orkun orada oynasa, ne bileyim Can orada oynasa, Salih orada oynasa daha kötü, daha iyi olmaz mı? Melih Demirel'in hali nedir? Ozan Kabak fişek gibi çocuk, oynatsana kardeşim. Mesela Ferdi de bu turnuvada çok kötüydü. Belki sakatlığı var, bir şey var, bilmiyoruz. Ama Eren var orada. Şıkır şıkır oynuyor. Yani bizim alternatifimiz yok değil abi. Var. 2002'de biz sanki bütün futbolcularımız Avrupa'da mı oynuyordu? Hayır. Ama bir ruh vardı, inanç vardı. 2008'de Avrupa Şampiyonası'nda aynı şekilde Almanya'yla son maçta biz Uğur Boral'la, Sabri'yle falan filan oynadık. Yani küçümsemiyorum. Allah onlardan razı olsun, selam olsun. Ama bir ruh vardı, bir heyecan vardı. Yani senin bugün her illa Real Madrid'de oynayacak, illa Juventus'ta oynayacak, İngiltere'de oynayacak diye bir şey yok ki abi. Paraguay'dakilerin hepsi yıldız mı? Avustralya'dakilerin hepsi yıldız mı sanki? Çok mu şey futbolcular? Peki. Yani ben bunu aynısını bak lig takım Galatasaraylıyım abi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı niye söylüyorum? Avrupa'nın köy takımlarına yenilip geliyorlar ya. Biz köy takımı diye küçümsüyoruz. Değil aslında kardeşim. Artık futbol farklı bir evreye gitmiş. İnsanlar proje olarak bakıyor. Keyif olarak bakıyor. Keyif almak olarak bakıyor. Kağıt üzerinde şurada oynuyor, burada oynuyor ile bakmıyor. Ona bir Araplar bakıyor, Arap ligi. Bir de biz bakıyoruz maalesef. ve alemimiz ortada. Yani kesinlikle

0: boyutlu bir değişim lazım Doğan abi. Ama büyüklerimizin bu işe el atması lazım. Milli takımı Futbol Federasyonu Başkanı'nın evresinden çıkacak bir yapıya koymalar lazım.
1: Abi kimse el atmasın.

0: yapmışlar. Oh be, futboldan gelen biri diye. Ya. Alman Federasyonu düşünmüş müydü Mesut Özil'i mesela acaba falan diye.
1: Mesut Özil 20 sene önce mi yaptı milli takım tercihi? Ne zaman yaptı da? O zaman neredeymiş abi?
0: Hayır, onu şey yapmam.
1: O zaman yapsaymış.
0: Orada Mesut'u getiremeyenleri suçlarım. Yani yok abi. Onda şey yapmam. Tercihlerini yapmam yani. O konuda abi, o biraz profesyonellik diye bakarım. Mesut'un Türklüğünden, Müslümanlığından, bilmem nesinden, oralardan vurmaya çalışmam, yapamam. Haddime değil. Anladın mı? Kendime yakıştırmam böyle bir şey ama. Alman Federasyonu düşünür mü Mesut'u mesela diye sorarım. Tercihlerini kullandıklarında. Mesut'u mu kullandılar onlar, yoksa Mesut mu onları kullandı diye sorarım sadece. Ben bizim elimizdeki cevherlere bakarım, federasyon başkanı olabilecek insanlar. Seversin sevmezsin buna Fatih Terim dersin. Seversin sevmezsin Saffet Sancaklı dersin. Yani biraz futbolun içinden bak. Seversin sevmezsin dediğim, parayı bile ön plana çıkartıp 12 dev adam durumunda Hidayet Türkoğlu basketbolda. Ya da bakın voleybolun içinden gelen isimlerden bir tanesine, federasyon başkanımız kim? Mehmet Akif Bey. Orada neler yapıyor? Evet. Kızlarımız ne gibi büyük başarılar elde ediyorlar yani.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Sayılı cumalar, sevgiler, saygılar. İyi hafta sonları şimdiden bizi dinleyenlere. Telefon hattımızı açmıştık 0212-273-1010 üzerinden. Tabii bir galibiyetimiz var. Hiç olmazsa attığımız goller var. Aldığımız puanlar var derken, bu Arda da ne yaptı ki? Bak gördün mü, büyük turnuvalarda olmuyor, büyük takımlara karşı bir şey yapamıyor gibi şeyleri de biraz utandırdı, unutturuyor. Barış Alper'iydi, Oğuz Aydın'ıydı, emeği geçen Ozan Kabağ'ından Zeki Çelik'ine, Orkun Kökçüsü'nden Salih Özcan'ına, Eren Elmalısı'ndan Uğurcan'ına, Kenan Yıldız, herkese vallahi teşekkür etmek gerekiyor. Olmadı. Demek ki bundan dersler çıkartılabilirse bizim adımıza çok keyifli olacaktır. Belki aynı şeyleri 70-50 de böyle düşünüyor olabilir mi? Günaydın.
3: Günaydın.
0: Hoş geldiniz. Buyurun.
3: İstanbul'dan arıyorum. Ben önce bir atasözüyle başlayayım istedim.
0: Buyurun.
3: Herkes aynı şeyi konuşuyor, geçiriyor onu ama ne demişler? At sahibine göre kişiler. Şimdi buradaki atın ve sahibinin kim olduğunu artık bütün dinleyenler anlamıştır galiba. Türk futbolunda da ben şu noktaya değinmek istiyorum. Şimdi Fatih Terim'in ilk Avrupa Şampiyonası'na gittiğindeki takımın kurucusu Fethi Öntek'tir. Ama kimse Fethi Öntek'i konuşmadı. Bugün Montenegro'nun kurduğu takımın temellerini Mürsel Üçöz kattı rahmetli, Allah rahmet eylesin. Ama kimse Üçöz konuda Türk futbolundaki ikinci devrimini konuşmadı. Herkes Montenegro'yu konuşuyor. Montenegro'da bir mirası aldı, bir yere getirdi. Şimdi bayrak kesim zamanı. Eleştirmeye gerek yok, kızmaya gerek yok. Görevini yerine getirdi. Buraya kadardı. Fatih Terim'in de Septon Tek'ten aldıktan sonra görevini belli bir yere kadar getirdi. Galatasaray tercih etti. Çevre'yi de dünya üçüncüsü yaptı. Bir sonraki Dünya Kupası'nda Montella kime bayrağı teslim ederse biz o başarıyı sağlayacağız. Buna inanıyorum. Bunu aktarmak istedim.
0: Çok teşekkür ettim size de. Sağ olun. Size de hayırlı hafta sonları diliyorum. 35.06. Günaydın.
4: Alo.
0: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz.
0: Hayırlı cumalar. Buyursunlar. Hoş gördük.
4: Valla şimdi ben de milli takım hakkında bazı şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bir galibiyet alındı. Sabah kalktım, ben de maçı izledim. Ya bütün maçları izledim aslında da. Ya şimdi ikinci maçta hiçbir yani ruh gösteremedik. Şimdi futbolcular sadece şunu söyledi. İşte şanssızdık. Topla oynayana puan vermiyorlar nihayetinde. Bu maçta da ben futbolcuların gururumuzu kurtardığını da düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim. Burada tamamen insanlar kendini kurtarmaya çalışıyor. Hacı Osmanoğlu ayrı bir taraftan, diğeri ayrı bir taraftan. Yani Montella dediğin adam dinleşti yani, öyle söyleyeyim. Şimdi daha sizden daha Türk'ün, ya bırak sen futbolunu oynat. Yani buradaki şeye insanlara yani niye olmadığını söyle. Ya da şunu daha sonra daha iyi yapabilirizi söylemen gerekirken adam dinleşti ya. Yani biz senden sizler gibi, sizden daha çok Türk'üm gibi. Yani akıl almıyor yani. Ülkenin her yerinde bir sıkıntı. Dedik ki yani Dünya Kupası'nda bir mutlu oluruz, seviniriz. Ama maalesef onlar bize çok gördüler. Öyle söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: telefonlara geçelim. Çok fazla tamam, telefon var. Sağ olun size de. Sevgiler, saygılar. 8111 günaydın.
1: Selamünaleyküm. Günaydın Doğan abi. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi. Çok sağ ol. İyiyim. Abi ilk Avusturya maçından sonra ben sana bağlanmıştım. Yani o maçı izledikten sonra hatta demiştim ki abi dedim yani Dünya Kupası'nda rakipler dedim çok katı savunma yapıyor. Bunun için dedim ikinci maçta yani ayakları iyi olan yani pas alışverişini yapabilen oyunculara ihtiyacımız var. Kerem'le Barış'la bu iş olmaz dedim. Hatta demiştim ki Hakan Çalhanoğlu'nu bile ben oynatmam dedim bana kalıp abi olsa dedim. Hatta siz de bana demiştiniz ki sen teknik direktör ol istersen falan demiştim böyle. Hı-hı. Yani son maçta da benim dediğim değişiklikleri de yapmış aslında. Yani bir de Merih'i de ben eleştirmiştim. Dedim,
0: bir de diyorlar ki şu program dinlenmiyor diye. Bir de diyorlar ki şu program dinlenmiyor. Bak herkes seni dinlemiş. Helal olsun. Sen söylemeseydin Montenegro'nun bunları yapacağı yoktu.
1: Abi mecbur kaldı eleştirilerden sonra. Çünkü neden? Yani olması gereken oydu abi. Çünkü herkes görüyordu yani öyle olması lazım. Hakan Çalhanoğlu ya tamam İnter'de çok iyi oynuyor olabilir. Yani asist yapıyor olabilir. Gol de atabiliyor olabilir. Ama milli takımda bir şey vermedikten sonra şimdiye kadar hangi maçı kurtardı abi? Bana söyler misin? Hangi maçta kritik maçta çıktı, gol attı. Türkiye'yi ne bileyim bir uç tura taşıdı. Mesela bu maçta yapması lazım da abi ikinci maçta Paraguay maçında uzaktan bir tane yani vurup bir galibiyet yani o yıldızlığını göstermesi lazım ama yani o da yok. Yani ben ilk maçta söylemiştim aslında ama yani yapacak bir şey yok abi ne demişler olmuşsa ölmüşse yapacak bir şey yok. Ben Abdülkerim'i de eleştiriyorum abi yani biraz baskı görünce saçma sapan. Pas hataları, topu uzaklaştırma. Paraguay maçında da abi o yediğimiz golde topu uzaklaştırmaya çalışan Abdülkerim değil miydi? Baskıyla vurdu, adamın önünde kaldı. Biraz baskı izci adam da ne yaptı? Uzaktan vurdu, gol oldu. Ha bir de Montella'ya gelince abi diyormuş ki ben sizden daha çok Türk'üm. Abi bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi o adam kovulsun, ülkeden gönderilsin. Ne Türklüğü kalır ne bir şeyini kalır. Hiçbir şey kalmadı abi. Herkes parasına bakıyor, işine bakıyor. Kimse de hikaye anlatmasın. Diyeceklerim bu kadar abi. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
0: Ben teşekkür ettim. Sağ olasın. Hemen denk gelen bir başka telefon. Öyle o piti piti yaparak falan seçmiyorum arkadaşlar. Gerçekten denk gelen neyse diye bakıyorum. 12.79
2: Doğan abi, günaydın, kolay gelsin abi. İsmim Ozan, Galatasaray taraftarı, İstanbul'dan aradım abi.
0: Hoş geldin Ozan.
2: Ama hoş bulduk abi. Sabah maçı izlemedim abi. Sadece maç sonu röportajlarını izledim. Orada iki tane çok böyle güzel söz söyleyen iki kişi denk geldim. Biri Arda'ydı, diğeri de İlker Yağcıoğlu'ydu. Arda dedi, yalanla yani Türkçesini söylüyorum abi. Yalandan dedi, drama ya da hüzün yaratmaya gerek yok dedi. Biz bir işi beceremedik. Yani çıkıp oradaki bazı futbolcular üzgünüz müzgünüz. Arda onlara da laf kurarak dedi ki yani bunu yapmaya gerek yok. Biz bu işi beceremedik dedi. Ayrıca İlker Yağcıoğlu da ben aynı onun gibi düşünüyorum. Şu maçı gördükten sonra diyor daha çok karamsarlığa sevk edildi diyor. Çünkü diyor madem diyor böyle bir şey yapabiliyorduk. Madem böyle bir şey yapabiliyorduk neden ilk iki maçta yapamadık dedi. Yani madem yenebiliyorduk, madem bu kadar hızlı oynayabiliyorduk. Yani madem bu Amerika'yı yenecek güçledik. Yani yedekleri şey yapmıyorum abi, fiyatlamıyorum. Çünkü onlar da yedekleriyle çıktı, biz de yedekleriyle çıktık. Bu maç kıyas yapmıyorum zaten. Abi demek istediklerim yani Hacı Osmanoğlu'na spor bakanı hesap sormalı. Yani hesap sormasından ziyade istifasını istemeli. Sormayacaksa o spor bakanı da istifa etmeli bence. Benim gözümde böyle abi. Yani spor bakanı gidip Dünya Kupası'na gittiğimiz zaman senin dediğin gibi abi çimin üstünde fotoğraf çektirmeyi, top çektirmeyi biliyorlarsa böyle bir rezillikten sonra bence rezillik 24 yıl sonra gidiyorsun 180 dakika sonra hadi evinize diyorlarsa bu rezilliktir abi. Hakan Çalhanoğlu'nun arkadaşın dediğin gibi katılıyorum abi. Sen de biraz aslında böyle yapıyorsun ama sen hani çok vurmayalım diye. Yani birileri Hakan Çalhanoğlu'nu eleştirdiği zaman bazıları da Hakan Çalhanoğlu'nu eleştirmeyelim diye hani susturmaya çalışıyor. Hakan Çalhanoğlu bence milli takım tarihinde en kötü 10 numarası abi. Yani dediği gibi Inter'de ne yaptığı benim için önemli değil. Ben burada geliyorum seni milli takımda izliyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun bundan sonra etrafında kurulu bir milli takım

0: olmasını da istemiyorum ya. Eğer bir kişinin üzerine kurulacaksa militanın bu Arda Güler olmalı. Yani TRT Spor'da sabah yanlışlıkla Amerika maçının özetini verirken ilk yarıda Paraguay maçının ilk yarısını verdi abi. Orada bir pozisyon dikkatimi çekti. Arda ile Hakan'ın top arasında kalıyor. Hakan çocuğa bir işaret yapıyor. Arda topu bırakıyor. Topu alıyor. Onu da rakibe atıyor abi. Yani demek istediğim bu, inşallah bundan sonra Hakan Çalhanoğlu çağrılıyorsa da ilk 11'de değerlendirilmez. Bunu söylemek istedim abi. Kolay gelsin, iyi günler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Birçok kişinin belki de düşüncelerine tercüman oldun diyebilirim. O yüzden senin gibi düşünen çok fazla insan var, bundan eminim. 42-13, sana da günaydın. Duyabiliyorsun, uzun zamandır da bekliyormuşsun. 87-32. Bir dakika, sesini açamadım. 87-32'nin 80
2: geliyor mu efendim?
1: Geliyor, 87-32, hoş geldin.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar, saygılar. Sabah Doğan Gel, sevgili Doğan Gel, 4.45'e kurmuştum saati. Telefon çaldı, bir ertelemeye bastım, bir daha bastım. Neyse anlayamadım, sabah işe gidiyorum modunda sandım kendim de. Fırladım geçtim salona, açtım 1-0 öndeyiz, gerideyiz, mağlubuz.
1: Ya dedim, dakika 6-7, dakika 6-7 o zaman.
2: Heh. 15. dakikada ben açtım ama telefonu. 1-0 gerideydik o zaman ondan sonra. Vardır bunda da bir hayır dedim. Hacı Osmanoğlu diyelim. Cenab-ı Allah dedim, böyle takdir etti.
1: Arda Güler falan. Dakika 10'du gol attığında ya. Yani 3. dakikada gol yedik. 10'da 1-1 oldu zaten.
2: Pardon ama ben 1-0'da Barış asist yaptı, Arda gol attı, onu gördüm yani. O zaman demek ki ben 12'de falan
1: uykusam. Tam yani. Uyanamamışsın orada. Evet, tam.
2: Tam uyanamamışsın. Evet. Neyse 1-0 geldi, açtım televizyonu, 1-1 oldu. Dedim şükür dedim falan, kazanacağız, şudur budur falan. Neyse yani maç genel olarak iyiydi, güzeldi. Çok iki tarafta çok istedik. Amerika bilmiyorum ne kadar istedi. Onlar yedeklerle, bizler yedeklerle. Sonuçta yendik yani. Sonuç olarak toplum olarak ben de kendi adıma da kendimi de eleştiriyorum. Bu da bir memnuniyetsiz bir toplumuz maalesef.
1: Bu arada kazanmak zorunda olan takım mı daha zor kazanır, yoksa rahat olan takım mı daha kolay kazanır?
2: Rahat olan takım daha kolay kazanır diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Ya bu arada iyi bir ekibim varsa. Yani Amerika için konuşuyorum bunu. O yüzden böyle Amerika'yı pohpohlamak değil amacım. Ya biz ne kadar ya tamam ya devam, bu maçı da almalıyız, bari hiç olmazsa utandırmayalım, bir gol atalım, puan almadan dönmeyelim dediğimiz an hatalar yapmaya başladık hep.
2: Evet ya Doğan abi, bazen de olmayınca olmuyor abi. Hani ya illa ki geleceğiz, üst tura çıkıyor. Ya olmadı ya, ne yapalım? Çocuklar hepsini daracına basalım, ne yapalım?
1: Abi olmadı. Beraberliğin bazen çok iyi bir sonuç olduğunu öğrenmemiz gerekiyor bizim. Biz her maçı kazanmak zorunda değiliz.
2: Orada hem fikrim. Bir iki maçta dediğiniz gibi galibiyet edip de beraberliğe oynasak, daha şey oynasak dediğiniz gibi bu maç çok daha önem kazanacak bizim için.
1: Ya bir tart ya, bir tart mesela şey diyeceğim, şöyle bir tart ya, hazır olacakmış gibi gözüküp olmuyorsa bir durdur. Biraz da onlar denesin bakayım. Çünkü ben bir süre yapamadım, sonra tekrar denerim deyip, ama biz sürekli saldır. Anladın mı?
2: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Şimdi tamam, bizi C liginden buralara Montella getirdi. Ya ben illa gitsin kalsın yönünde şeyim yok ama benim sorum şu. Tamam, Montella gitsin diyen arkadaşlara seslenirim. Beşiktaşlısı var, Fenerlisi var, Trabzonlusu var, Galatasaraylısı var. Ben de bu arada Galatasaray taraftarıyım. Hı hı. Pekala, Montella'yı gönderdik. 4 sene üst üste Türkiye'de şampiyon olmuş Okan Buruk milli takım başına bugün geliyorum dediğinde, gerçi Hacı Osmanoğlu getirmez ayrı mevzu da, geliyorum dediğinde hangi diğer saydığım kulüplerden hangisi okey diyecek buna? Ya herkes bir kurt bulacak. Ya işte diyecekler, işte orası Süleyman'a benzemiş, şahane böyle. Ya biz ortak
1: Osimhen'i de getirmeden bir şey yapamaz diyenden tut, oradaki krizi çözemez diyene kadar gider yani.
2: Aynen yani, o yüzden teknik direktör konusunda ben yabancıda okeyim abi. Bilmiyorum siz ne dersiniz de, ondan sonra ben okeyim. Olursa ileri doğru bir Arda Turan olabilir mi? Ona da ne derler onu da bilmiyorum. Ama adam Ukrayna'da konuştu. Yani tamam dedim. Ya öyle olsun isterim. Başka da
3: Acilen ve acilen.

0: acilen, çok aciliyetinden bu Hacı Osmanoğlu'nun hemen Türk futbolunun başından gitmesi lazım. Hatta gitmesi için ben buradan dinleyicilere bir öneride bulunuyorum. Bu şimdi şey yaptı ya, bu savcılar falan geçmiş yıllara ait insanların suçlarını falan araştırıyorlar. 10 yıl, 15 yıl geriye dönüp falan. Hı hı. Bu adam zamanında bu hakemleri oluyor kitlemişti. Bununla ilgili bir şeyler yapalım da. Ya işte bir soruşturma, moruşturma açılsın da gitsin de adam. Ya koltuk ne kadar tatlı günde ya. Yapışan kalkma, yapışan kalkma arkadaş. Anlamadım ben ya. Her konuda böyleyiz yani. Benim diyeceklerim bu kadar sevgili Doğan Önce.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun, eyvallah, ağzınıza sağlık, eksik olmayın. Benim de mesela kafamda yerli bir teknik adam düşündüğümde hep böyle bir Sergen Yalçın kısmı geliyordu. Çünkü bu kadar disiplin değil işte, 3 ayda bir toplanacak, 2 senede bir organizasyon falan. Hani tam Sergen Hocalık bir iş, her gün antrenman yok, toplayacaksın, ara sıra maç seyredeceksin, bir, ne bileyim, çalıştıracaksın falan. Ona uygunmuş gibi geliyordu ama ciddi anlamda bir örnek istersen, vallahi ben milli takıma yakıştırabilecek bir hoca deyince benim aklıma şu an Fatih Tekke geliyor ya. Hani ileride inşallah bir gün milli takımın başına geçer de çatır çatır topunu oynatır. İnşallah onu görürüz yani. Onu söyleyeyim. Peki 80-33, sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz, buyursunlar.
2: Hoş bulduk. İrfan ismim. Öncelikle sonunda bir galibiyet aldığımız için hepimiz mutluyuz. En azından bulut da olsa bir sevinç yaşamış olduk. Şu anda arkadaşlarına söylediklerine çok tekrara girmek istemiyorum ama hemfikir olduğumuz konular var. Hı hı. Sayın Hacı Osmanoğlu'nu tüm Türkiye bu federasyonun başkanı olarak görmek istemiyor. Burada hemfikiriz. Bu turnuvanın faturasının teknik direktöre kesildiğine büyük bir çoğunlukla hemfikiriz. Hocanın da buna hesabını vermesi gerektiğini inanıyoruz. Kadrolarda, oynanan oyunda, futbolcu tercihlerinde bunlar da pek %90'a emin olmadığımız konular olabilir. Bununla ilgili ne yapılacak, ne edecek, zaman gösterecek. Ama işin özü, biz turnuvaya şu mantıkla gidersek hep başarısız oluruz. Biz teşhisleri doğru koyamıyoruz. O yüzden de tedaviyi pek uygulayamıyoruz. Diyoruz ki Dünya Kupası'na gitmek başarı. Doğru, bir başarı. Ama bu yeterli bir başarı değil. Bizim büyüklüğümüzde bir ülke için. Bizim ülkemizde harcanan paraları, oynayan futbolcuların oynadığı ligleri, aldıkları paraları falan, her şeyi düşününce, yani biz Haiti gibi, Kuraçao gibi gittik diye mutlu olacak bir ülke değiliz. Mutluluğun devamlılığı gerekir. Biz çok her turnuvaya katılmakla ilgili bir standart oluşturmalıyız. Ayrıca gittiğimizde de böyle ilk iki maçta biz hadi kalkın masadan, dükkan kapanıyor der gibi kovalamalar lazım. Böyle bir duruma düşmemeliyiz. O yüzden bunu bir ilk önce belirlememiz lazım. Ben çok kısa bir şey anlatacağım. Özel sektörde çalıştığım dönemde Antalya'da büyük futbol takımlarında gittiği büyük bir otelde organizasyonumuz var. Gittik oraya. Futbol sahası falan da olduğu için öncesinde bayilerimize dedik ki ayakkabı getirin, maç yaparız falan filan. Kısa kısa anlatıyorum. Gittik, animasyon ekibi dedik hadi maç yapacağız. Türklerle yabancılar maç yapalım dedi. İyi, güzel. Biz herkes ayakkabısını getirmiş, çorabına kadar getirmiş, şortunu getirmiş. Türkler animasyon ekibi de gitti. Şezlonglarda yatan yabancılara tek tek dediler ki maç yapacağız. Türkler takım kuruyor. Siz de oynamak ister misiniz? Kimisi Hollandalı, kimisi İsviçreli, kimisi Rus, kimisi Alman. Birbirlerini hiç tanımayan. Bir sahaya bir çıktık. 11 kişilik saha. Kolay değil. O belli bir yaşa gelmiş insanların oynaması için. Birbirini hiç tanımayan, ayağında ayakkabı olmayan, terlikle bile oynamayan, yalın ayak oynayan yabancılar bizi perişan ettiler. Bu neyi gösteriyor aslında biliyor musunuz? Hem konuşurken kolay konuşmak da oynamaya gelince herkes bunu oynayamıyor. Bu bir. İkincisi Avrupalıların daha biz çocuk gibi top neredeyse seçmelerde olur ya 5 yaşında 6 yaşında çocuklar. Top neredeyse herkes orada olur. Biz hep öyle oynuyoruz. Ya bizim bir mantığı, bir futbol kültürünü, bir sistemi oturtmakla ilgili problemimiz var. Federasyon başkanı tartışılıyor, hoca tartışılıyor. Kim getirilecek diye tartışılıyor. Gelecek adamlar belli. Ya ben Fenerbahçeliyim. Ya Arda Turan gelmeli. Doğru zamanda, doğru şekilde. Ya Fatih Tekke dediğiniz gibi gelmeli. Ya Aykut Kocaman gelmeli. Ya tartışılmayacak birileri getirilmeli. Ve bizden olmalı.
1: Fatih Tekke'nin gelişini bir tek Trabzonlular tartışır. Onların kendi aralarında öyle bir şey var. Hayır, onlar Trabzon'da tartışılır. Fatih Tekke Trabzon'da.

0: Fatih Tekke'yi bir Beşiktaşlı'nın, Fenerbahçe'nin veya Galatasaraylı'nın eleştirdiğini görmedim.
1: Yani ben Fatih Tekke'ye helal olsun derim Fenerbahçeli olarak. Şimdiki kadroyla elinden gelenin en iyisini yaptığını inanıyorum. Bundan sonra da daha iyi başarılı olacağını inanıyorum. Bazı eksikleri olabilir. Her insanın eksikleri vardır. Ama bence çok daha iyi işler yapacak. Yani burada Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok ya. Doğruyu yaptıktan sonra sonuç almak çok kolay. Ama aynı hataları yapıp farklı bir sonuç beklemek de saflık oluyor.
0: Bak yani Orkun dedi güzel... ki Orkun, orada onurumuz ve şerefimiz vardı. Biz onu kurtardık diye düşünüyorum dedi. Maç sonrasında. Çok doğru bir açıklamadır. Bizim beklediğimiz, bizim yumuşamamıza sebebiyet verebilecek ya da aferin be çocuğa diyebileceğimiz, anladın mı? Çünkü bizim onurumuz ve şerefimiz kısmı çok kıymetli ya. Montella'nın açıklamasını söyleyeyim size. Bu maç 1000 zafere bedel bir maç oldu. Şimdi bir dakika.
1: Evet.
0: O 1000 zafer kısmı ne biliyor musun? Ben bu galibiyetle sadece Amerika'yı yenmedim. Beni eleştirenleri yendim, medyayı yendim. Ondan sonra işte belki rakiplerimde, teknik adamların bana bakış açılarını yendim. Bu kadroyu bana seçtirenleri yendim falan deyip o 1000 tane nedenini içinde saklamadığı için söylüyor bunu Sayın Montella. Öyle söyleyeyim.
1: Ya şöyle bir şey var Doğan Bey. Zaten bizim kızdığımız konu neden yenildiniz değil. Neden bu kadar ruhsuzdunuz ve neden bu kadar yanlış yaptınız? Neden doğru bir şekilde kadroyu kurmadınız? Neden sahada gördüğünüz halde 60 dakika oynanamayan oyuna müdahale etmekte geciktiniz? Neden 10 kişi kalmış takıma 45 dakika bitirmişiz? Ya 60. dakikaya kadar neden değişiklik için bekliyorsun forvet almaya? Yine gibi bu yanlışlara, bu ruhsuzluğa, bu hatalara kızıyoruz. Yoksa biz dünya şampiyonasına gittik, her maçı kazanacağız, finale çıkacağız. Bu kupa kesin bizim elimizde falan diye bir kafayla gitmedik ki zaten. Böyle bir düşüncemiz yok. Olmadı da. Ama bu kadar da hayal kırıklığını yaşamayı beklemiyordu kimse. Kızgınlığı da ondan. Sonra da çıkıp ben sizden daha Türk'üm. Yok bilmem ne. Milliyetçilik duygularıyla konuşup hakemlerimizi yabancılara tercih edemeyiz. Biz bilmem ne medeniyetin çocuklarıyız. O zaman Montella ne? Montella ne ya? Akhisar'da mı doğdu? Kütahyalı mı? Niye o zaman orada yabancı hoca var? Hakemlere böyle bir yorum yapıyorsa o zaman hocayı da değiştireceksin. Ya Fatih Tekke getirir ya Abi Turan'ı ya da başka bir Türk'e getireceksin. Hacı Osmanoğlu zaten çelişkilerle dolu bir insan. Ne yaptığı belli değil. Çıkıyor bir de ahkam kesiyor. Milyonlarca insana racon kesmeye kalkıyor. Öyle bir dünya yok. Sen bu milletten büyük değilsin. Bir makamda geçici olarak bir görevdesin. Oraya da nasıl geldiğinde tartışılır. Allah en kısa zamanda inşallah bu futbolun başından gitmeyi de nasip eder. Biz de rahatlarız, kurtulur. Hiç kimse mutlu değil senden kardeşim. Git ya. Başka yapacak işin yok mu senin ya? Neyse. Bir yayınlar diliyorum.
0: Seni de eleştirmişler. Kusura bakma da ayakkabısı olmayan adamlara da yenilmez herhalde değil mi diye. Yani böyle. O kız siz de harbiden ne kadar kötü bir takım çıkarmışsınıza dönmüş.
1: Ama yani
0: sizden... orada senin anlatmak istediğin olay.
1: Çok güzel bir şekilde mevkisini koruyarak oynadılar. Biz Türkler. Top neredeyse herkes oraya koşmaya başladı.
0: Abi,
1: ya yerinizde dursanıza kardeşim.
0: Hani gerçekten hani,
1: dinlemiyorlar.
0: İşte Türk insanının dinlememe durumu var. Bana bırak onlar bende falan deyip gelin buraya Viyana'yı da alacağız merak etmeyin diye oraya kadar gider konuya.
1: Yani ben yaşanmışı söylüyorum. Valla böyle oldu yapacak.
0: Eyvallah şey sağ olasın.
1: İyi yayınlar.
0: Hadi sağ olasın. Ya. Bunlar hep yaşanılan şeyler. Doğan abi Orkun öyle dedi. Peki Şenol Güneş ne dedi? Ben Şenol Güneş'in dediğine katılan taraftayım. Ayrıyeten Orkun'un oynaması gerektiğini düşünen bir Galatasaray taraftarıyım. Bu onur maçıydı da diğerleri ne maçıydı diye sordu Şenol Güneş. Yani onur maçı, şeref maçı bunlar boş söylemler. Ayrıyeten yani Türk milli takımının onuru şerefi sadece bir maçla ölçülemez. Şimdi bir dakika. Burada onur maçı, şeref maçı buradan hiç puan alamadan, galibiyet almadan dönmememiz gerektiğini düşünerek sahaya çıktık derken ilkinde yaptığımız hataları yapmamamız lazım. Konsantrasyonu, motivasyonu bu maçta sağladık anlamına gelir. Şenol Hoca'nın da söylediklerini Şenol Hoca'ya bir daha dinlettiğimde kendi söylediğini anlayamayabilir. Yani ben bunun çilesini çok çektim. Şimdi Şenol Hoca da Orkun'un bu söylediğini ilkinde anlayamadıysa hatayı kendinde arasın. Ben Şenol Hoca'ya ders verecek bir insan değilim de Orkun'un ne demek istediğini yani burada 30 kişi anladıysak Şenol Hoca başka bir yerden vurmaya çalışmasın. Yani olayı işte bir Türk milli takımının onuru şerefi sadece bir maçta ölçülemez. Gazi Mustafa Kemal'in sözüyle mesajımı bitireyim. Türk milletinin şeref ve haysiyetini her şeyden üstün tutarım. Yani öyle bir maçta bir şey düzeltilemez falan gibi bir noktayı da koymaması gerekirdi yani. Burada olay çok farklı yani. Şenol Hoca tarafında elbet ben de olurum. Benim de zamanında eleştirildiğim noktalar, kıyafetimdi, o suydu, bu suydu, oynat. Ben forma adaletsizliği çok görmedim Şenol Hoca döneminde. Ben Beşiktaş döneminde de iyi işlerdi. Şenol Hoca'nın kendini sadece şöyle bir durumu vardı. Ya bana Beşiktaş'a gelirken bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Şu an tekrar gelsin. İçinde kaldığı için şunu söyleyebileceğini düşünüyorum ben Şenol Hoca'nın. Şenol Hoca'm Beşiktaş'a gelseniz bugün ilk isteyeceğiniz topçu kim olabilir? Ya Ozan Tufan çok içimde kaldı. Acaba gelir mi Ozan tekrar bizimle? Çok istedim biliyor musun Beşiktaş'ta oynatma konu diyebilir yani. Takıntılı çünkü yani. Bir oyuncusuyla iyiyse her yere o oyuncuyla gitmek istiyor. Yeni bir oyuncu yok. Hazır kurulu kadroları çok güzel yönetebiliyor. Yaptıklarıyla başarılarıyla ilgili olarak söyleyebilme durumum söz konusu değil. O hadsizliği yapamam. Ama hani Allah korkusundan biri olarak söylüyorum. O Allah korkusu olan biri olarak söylüyorum ya. Yani. Şeyden dolayı söylüyorum ama hocam yani. Sen de bir gün geldiğinde ben de şu oyuncuyu istiyorum de be. Vallahi de yani o kadar uzun süre sen de kaldın Aykut Hoca gibi görev yapmadığın. Gittin yurt dışlarında denedin bir şeyler denedin. O hani orada kalamadı, olmadı. Kadro kurma konusunda sıkıntı yaşıyor. Kurulu kadroyu yönetebilme konusunda iyi teknik adamlardan bir tanesi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: 33.60. Ozan.
1: Abi.
0: Ozan neredesin?
1: Vallahi abi seninle konuşmak için bir 30 dakika daha bekleriz. Hiç problem değil. Orada yapma, biraz yapma, ya, şey abartma. Yapayım dedim. İroni yapayım dedim.
0: Abartma abi ne demek. Olur mu öyle şey? Gel bir gün beraber program yapalım aşk olsun. Kusura bakma. O kadar senin gibi şu an 28, 30, 32, 34 dakika bekleyen var ki.
1: Abi senin samimiyetine canı gönülden inanıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum sana. Biz abi, anlayabilenle yola devam şöyle, ediyoruz.
1: Aslında benim 2-3 tane bir 2-3 tane konum var. Hepsinden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Şimdi eleştiriyle ilgili bazı yorumları var. Eleştiri yapılan arkadaşların. Şimdi bu ülkede futbolculuğun
0: seni duyuyoruz. Sen radyoyu kapat. Sen normal konuşmaya devam et.
1: Kapattım abi. Kusura bakma.
0: Güzel geliyor sesin.
1: Futbolculuğu anlamında Hacı eleştirildi. Teknik direktörlük bağlamında Fatih Terim eleştirildi. Şimdi Hacı mi Hakan Çalhanoğlu mu diye sorarım. Fatih Terim mi Montella mı diye sorarım. Kendi kendime. Ondan sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde biz şeyi değerlendiremedik. Bu da bizim Türk futbolunun ayıbı olarak düşünüyorum. Kendi açımdan. Şenesersizlik gibi bir değeri biz değerlendiremedik abi. Kullanamadık. Bu da benim için ikinci bir aslında futbolumuzda küçük bir yara olarak görüyorum. Üçüncüsü de ben kendim için de bir öz eleştiri yapıyorum abi. Abi ben benim neden Türk milli takım formam yok? Abi fiyatlar acayip yüksek. Biz formamızı giyip maç izleyemiyoruz. Formayı alamıyoruz. Neden böyle bir politikaları var onu çözemiyorum. Burada bizim kızacağımız kişiler futbolcu kardeşlerimiz değil. Montella'dır abi. Montella kendini bize affettirecek abi Avrupa Şampiyonası'nda. Eğer orada affettiremiyorsa bavulunu toplayıp gidecek abi. Bu kadar basit.
0: Nokta mı?
1: Noktadır abi.
0: Teşekkür
1: görüşmek üzere kardeşim. Kolay gelsin.
0: Sağ olasın eksik olma. 16.39 sana da günaydın.
3: Tamam Bey.
0: Buyursunlar.
3: Nasılsınız iyi misiniz?
0: Eksik olmayın sizleri sormalı sağ olun ben iyiyim.
3: Teşekkür ederim. İyi misin güzel iyi misin teşekkür ederim. Demin şöyle bir şey canım Dünya Kupası için. Bu süreçte şöyle bir şey. Konuma başlamadan önce bizim kamuoyunu medyada seyircide taraftarda hocada bir beklentimiz vardı. Her maçı alırız 3 puan 3 puan falan. Doğru mu? Öyle bir şey vardı, beklenti vardı değil mi? Ve futbolcularımızı da böyle bir strese soktuk bence. Sen güzel bir şey dedin ya, dedin ha, deniyorsun bir dur bir de rakip gelsin değil mi?
0: Hı hı.

0: Alo.
1: Evet evet.
2: Dedim ha.
0: Evet. Öyle, öyle bir şey. Yani bence biz şimdi şu, ben bakıyorum Brezilya'nın ilk maçı Fas'la. Brezilya Fas'a karşı 45 dakika defans yaptı ya. Yani çıkmadı. Oyunu kontrol etti. Bak Brezilya'dan bahsediyoruz, doğru mu?
1: Evet evet. Yani ben illa kazanmak zorunda olmanın yanlış olduğunu söyledim. Hep söyledim yani.
0: Kanun olarak futbolcularımızı da buna şartlandırdık. Ama Montella hocamız da bunu görmesi lazım. Bu baskıyı şey yapması lazım. Bak Amerika maçına çıktık. Neydi şeydi. Rahattı çocuklar değil mi?
1: Ben mesela şöyle söyleyeyim babacığım. Perşembe günleri halı saha maçımız var bizim. Bu dublaj sektöründeki arkadaşlarımızda. Vallahi beklerim. Dallas diye bu Hisarüstü tarafında yukarıda Tarabyaüstü taraflarında oynuyoruz. Dallas diye bir güzel 9-10 arasında her perşembe maçımız var. Bekleriz yani. Onun sonrasında orada genç arkadaşlar var. Doğumlulara söylüyorum 90 küsür doğumlular. Onlar da Doğan abi. Ben de onlara abilik yapıp ileri gidiyorum. Tanju Çolak gibi falan. Offside de yok falan. Ben her gelene vururum diye. Öyle bir şeyim yok. Ben defansına ayrılmayan bir adamım. İyi bir sabit kimdir? Tamam, iyi bir ön libero'yumdur. Top dağıtırım. Evet, o mevkiyi severim. Kesmeyi severim. Orta kesmeyi severim. Ara pası severim. Gelen rakip oyuncuyu kesmeye çalışırım. Genç çocuklar bazen içimden geçiyorlar, bazen üstümden geçiyorlar. Yapıyorum ama şunu öğretmeye çalışıyorum çocuklara. Ya halı sahada olsa ileriye gittiğinizde geri dönmenin ayıp olmadığını düşünün. Bana da pas atabilirsiniz. Bir daha oyun kurabiliriz. Olmuyorsa 3 kişinin arasına dalmanın bir anlamı yok. Dön bana. Kaç kenarlara açalım oyunu. Bir set oyunu yapalım. Ben basketboldan geliyorum. Diyorlar ki evet haklısın. Bak bunu öğrettim 4-5 maç sonrasında. Boştaki adama top atmayı, rakibi koşturmayı, yormayı, arkadan sızan bir adama beslemeyi, gol atmayı. Bu kadar basit. Halı saha oyunu bu kadar basit ya.
0: Futbol da bu kadar basit.
1: Yani. Topu koşturacaksın abi. Sen koşmayacaksın.
0: Akşam Almanya Ekvator. Almanya 1-1'e kadar defans yaptı, çıkmadı. Bak Almanya. Doğru mu? Ya bunu biz yapamıyoruz. Biz kendimizi biraz bazen yükseklerde görüyoruz. Kamuoyu olarak, futbol olarak, şey olarak. İlk önce kendimizi bileceğiz. Bize bir tabir vardır. Yanlış anlama. Ayağımızı, yorganımızı görüyor. Doğru mu? Onun için mesela Avustralya maçına bir beraberliği cebe koyup da çıksaydık. Paraguay maçına şimdi daha farklı şeyleri konuşuyorduk. Doğru değil mi?
1: Evet evet.
0: Ondan sonra işte ona kızıyoruz, buna kızıyoruz ama burada ben Montella hocaya da biraz şey yapayım. Bu süreci bunun görmesi lazımdı. Doğru mu?
1: Bak çok yani, güzel bir mesaj okudum. Bu galibiyetten sonra atılacak mesaj manşet nedir diye söylemiş bir dinleyicimiz sağ olsun. Ameliyat çok başarılı geçti ama hastayı kaybettik.
0: Tam bir kitabın ortasında.
1: Çok güzel, çok güzel. Sonucu bağlamış. Ya. Orta değil yani. Direkt sonucu noktayı koymuş yani.
0: Buradan şimdi bitti gitti her şey gitti. Şimdi turnuva. Yani ne yapalım, bir dahaki turnuvada tekrar gardımızı alıp tekrar geçmiş hataları yapmayıp ilk önce turnuva başta nasıl oynuyor? Bak Arjantin bile ya. Arjantin Messi'si var. O ilk önce kontrollü başlıyor.
1: Abi İspanya berabere başladı ya. Bu turnuvanın mutlak favorisi diyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Arjantin Dünya Kupası'nı aldığında Suudi Arabistan'a mı Katar'a mı ne yenilerek başladı ya.
0: Suudi Arabistan ilk maçta yenildi evet. Evet. Evet. Onun için yani burada ilk önce kamuoyu olarak kendimizi burada büyük futbol akılları mesela kim Fatih Erim, Şenol Güneş hocamız yani onlara saygısı onlara bizim akıl verecek gibi şeyimiz yok. Ama ilk önce Mustafa Deniz hocam gibi Dergen'de mesela tecrübeli Okan'da kamuoyuna buna alışma söylememiz
1: ben
0: lazım.
1: Şöyle söyleyeceğim. Bak bunu Fatih Hoca da, bunu Hacı Osmanoğlu da, bunu bundan sonra federasyonun başına gelebilecek teknik adamı da federasyon başkanı da bilmeli. Oraya geldiğinde sen ilk başarısızlığında en kötü adam ilan edileceksin. Bunu göze alıyorsan geleceksin, almıyorsan gelmeyeceksin.
0: Abi,
1: seni eleştirebilecek insanları da bileceksin. Ya seni Fatih Terim eleştirebiliyorsa ondan gurur duyacaksın. Evet Fatih hocamdan da çok öğreneceğim şeyler var diyeceksin. Susturacaksın. İletişim budur. Ahkam kesmeyeceksin gittiğin yerde. Güç zehirlenmesi asla yaşamayacaksın. Bunu Fatih Hoca da yaşadığında kendi kulübünden gönderildi. Anlatabiliyor muyum?
0: Ya bak mülte Fatih Terim'i tartıştık ya. Okan 4 senedir şampiyon Okan Hoca'yı tartışıyoruz doğru mu? Yani onun için Türk kupasında şeyler bitmez. Yani biliyoruz kısacası bundan sonra bir ders alacağız. Belki turnuvalarda kendimi gücümüzü bilerek oynayacağız. Bir de Doğan Bey turnuva maçları grup maçları farklı.

0: maçlarında bir dahaki maçta mesela 8 maçlık bir periyot var. Doğru mu? Hı hı. Orada saldırırsın, oynarsın, telafiyon var. Ama turnuva maçı bak, iki maçın bırak şeyi, bence şu Avustralya maçındaki beraber kalsak Paraguay maçı daha
1: fazla. Ben her şeye söylüyorum, şöyle bir şey söyleyeceğim. Hepsini geçelim, unutalım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Sessizlik arkadaşlar, 1-2-3 tıf diyorum.
0: Aynen.
1: Önümüzde önümüzde Eylül'de Fransa, İtalya ve Belçika maçlarımız var. Yani, bir dakika bir bakın bakayım. Bu Montella ile devam edebilecek miyiz? Bu federasyon kalacak mı? Yani, bu çocuklar nasıl hazırlanacak, bir onları görelim.
0: Aynen, 16 tane çocuğumuzla futbolcu kardeşlerimizi, çocuklarımızı değiştiremeyeceğimize göre yine bu çocukların arkasında durup dediğim gibi yolumuza bak, derslerimizi çıkarıp yolumuza
1: bak. Çok teşekkür bakacağız. Ediyorum İyi sana da. Sağ diyorum. Olasın, görüşmek
0: perşembe
1: üzere.
0: Perşembe günü bir perşembe geleceğim sizi seyretme inşallah.
1: İnşallah beklerim efendim her zaman. 51-18.
2: Doğan abi merhabalar.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Kısıtlı zamanımız var.
2: Zamanınızı almak istiyorum.
1: Kısıtlı zamanımız var zaten, evet. Hadi.
2: Evet. Şimdi şöyle, birincisi ilk söyleyeceğim şey, Montella denen arkadaşı kesinlikle milli takımla aforoz etmeniz gerekiyor. Bence. Şimdi sen kimsin ki bunu söylüyorsun? Ben şuraya geleyim. Biz aslında burada futbol izleyicisiyiz. Bu ülkede futbolu takip eden, yorumlayanlarız. Bence psikolojiye inanan bir insanın bir kere milli takımın başına gelmesi gerekiyor. İkincisi ise psikolojiye inanan bir insanın TFF'nin başına gelmesi gerekiyor. Ben Beşiktaşlıyım. Fatih Terim'i açıkçası karakter olarak çok tercih etmesem de futbol adamlığına saygı duyuyorum. Okan Buruk'a da aynı şekilde. Genelde meyve veren ağaç taşlanır muhabbeti var ya. Galatasaray'ın değerlerine de bu şekilde davranırız. Yarın öbür gün Arda Turan gelir. Arda Turan'a da yine bir şeyler söyler kamuoyumuz. Sorun yok. Fakat burada bu insanların ortak özellikleri var. Ben Galatasaray'ın kulüp yönetimi dahil futbolcu psikolojisine çok önem verdiğini düşünüyorum. Bizim milli takımımızda hiçbir şekilde bir mentorun belki var ama biz hiç hissetmiyoruz. Bir mentorun bulunmaması, futbolcuların psikolojilerinin gerçekten yönetilememesiyle alakalı zaten bu Dünya Kupası'ndan elenmemizin bence %60-%70 sebebi bu. Bir ikinci konu Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, bunlarla alakalı. Bu futbolcuları kesinlikle milli takıma sokmamak gerekiyor. Sebebi ise şu, tamamen ben bunun olduğunu düşünüyorum. Popülasyon sağlamak adına belirli videolar çekip ya tamam futbolcusun çekersin, futbolcusun eğlenirsin ama yani nedir yani hani maç öncesinde şey ya dün mesela Hakan Çalhanoğlu'nun saç kesimini paylaşması bile beni irite etti. Yani sen milli takım futbolcusun, kaybetmişsin, Amerika'dan döneceksin, 80 milyon insanın umutlarını kör etmişsin, sağa pas sola pas yaparak gelmişsin, saç kesimini paylaşır. Bana ne kardeşim senin saç kesiminden? Futbolda oynayacaksın, paraya dayalı oynamayacaksın. Yani para bunları sürekli, birincisi baştaki adam psikolojinin parayla yönetildiğini düşündüğü için zaten bizi bu girdaba soktu bence. İkinci olarak da futbolcuların bu parayı aldık böyle bu, hayır, Arda Güler parayla hiçbir işi olmayan, geçmişi çok mücadelelerle geçen bir çocuk. 21 yaşındaki çocuk dün sahada, bugün sahada tarih yazdı. O tarihin temel özeti de şuydu. Psikoloji her zaman en önemlisidir abi. İnan, önce inan, ondan sonra devam et. Yani evet, az önce bir bağlanan dedi ki Paraguay'ın kadrosu mu bilmem ne mi? Evet abi, hiç kimse de yıldız oyuncu aramıyor kimse. Biz de yıldız aramıyoruz. İyi futbolcu arıyoruz.
1: Futbol her zaman futbolcu arıyoruz. Bir de takım oyunudur.
2: Bu kadar.
1: Bireysel beceri yani, ihtiyaç duyduğunda sahneye yani, çıkar. Ama biz hep ihtiyaç duyuyoruz. Anladın mı? Takım oyunumuz olmadığı için hep bireysele ihtiyaç duyuyoruz. Ben sana şöyle söyleyeyim. Güzel bir şeyle bitireyim. Isparta'da bir fabrikada yangın çıkıyor. Bir vatandaşımız yanık dolayısıyla hastaneye kaldırılıyor. Yalnız hastanede yapılan tetkikler sonucunda yanıktan çok vücudunda kırık ortaya çıkıyor. Daha çok kırıkla karşı karşıya kalıyor doktorlar. Diyorlar ki ne oldu? Hastanın verdiği cevap şu: beni kürekle söndürdüler diye. Biz bunu yaptık milli takıma. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani beni kürekle söndürdüler ne demek ya? Üstüme söneyim diye kürekle vurdular, diğer tarafımı kırdılar diyor. Yangını söndürdüler ama içimi kırdılar diyor. Kaburgalarımı, bacaklarımı, her tarafımı kırdılar diyor yani.
2: Ameliyat başarılı geçti ama hastayı
1: kaybettik. Evet abi, odur yani.
2: Evet, evet, aynen öyle abi. Yani son bir cümle kurayım, kapatayım abi, çok zamanını almayayım. Kesinlikle ben milli takımı sonuna kadar desteklememiz gerektiğini düşünüyorum ama bugün sahada saat 5'te izlediğimiz karakterli oyuncular Ozan'ından Oğuz'una, bunlar bizim değerlerimiz abi. Bizim gerçek değerlerimiz bunlar. Çünkü onların muhtaç olduğu şey bir takım oyunu, bir başarı. Bu başarı hikayesi, kendilerini göstermek. Kendilerini sağa sola top atarak gösteren insanlara artık bizim ihtiyacımız yok. Teşekkür ederim Doğan abiciğim.
1: Ben çok teşekkür ederim kardeşim. Eksik olma. Son telefonlardan bir tanesiyle de devam edelim. O da 03.15'miş. Sana da günaydın.
3: Günaydın Doğan abiciğim. İyisin.
1: Çok şükür. Hoş geldin.
3: Bomba gibi geliyor sesin. Doğan abiciğim, benim sana bir tane sorum olacak. Sonra yorumuma geçeceğim. Senin çok güzel bir yayın girişi single'ın vardı abi. Onu sen niye artık yayınlamıyorsun?
1: Yayınlarız. Yaparız. Bilmem öyle şey. Eyvallah, eksik olma.
3: Doğan abicim, Beşiktaşlı olarak inşallah transferlerimizi yetiştiririz. Kampa en az 4 oyuncuyla gideriz. Yeni transfer olarak baba stoper, sol bek, sol açık, bir de kaleciyle. Yoksa bu şekilde gidersek kampa kalecisiz gideceğiz gibi duruyor. Yani bir tek Ersin, kalecimiz şu an resmi olarak değil mi abi?
1: Ersin de belli değil. Daha belli değil. Daha net cevabını vermedi. Hull City istiyor falan denildi ama
3: gitsin abi, İngiltere'yi görsün, Türkiye'den kurtulsun. İnsanların böyle daha free düşündüğü, free yaşadığı bir toplumda yaşasın. Orada futbolunu oynasın. Rıdvan gibi onu da sonradan satın alırız bir daha 3-5 sene sonra.
1: Tabii canım, biz denenmişi tekrar deneyebiliriz. en sevdiğimiz.
3: Milli takımımız için de yani ayaklarına sağlık. Orkun'un ayaklarına sağlık, gözlerine sağlık. Kurban olayım ben ona. Oynadığında neler yapabileceğini gene gösterdi.
1: Gene biraz Şansın duygusal bakış bu diyorum.
3: Nasıl abi?
1: Duygusal bakış diyorum biraz buna.
3: Abi duygusal da göz var, nizam var. Ben Hakan Çalanoğlu kaç yaşında bilmiyorum ama abi mi desem, Hakan Bey mi desem, ben 32 yaşındayım. Evet. Inter'de, Milan'da, Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı duyguyu milli takımda oynamıyor. Benim düşüncem bu. Ve kendini milli takıma Avrupa'daki verdiği gibi veremiyor. Yani eğer bizim Hakan'ımız yeteneğine, gücüne asla şüphemiz yok, o Avrupa'daki maçlardaki gibi milli takımda oynasa, zaten biz bugün Hakan varken Orkun'a ne gerek var, Hakan varken Salih'e ne gerek var diye konuşuruz. Ama biz ne diyoruz? O oynamasın Orkun oynasın, o oynamasın Salih oynasın, Hakan hep geri plan atıyoruz. Çünkü adam milli formayı giydiği zaman o isteği göstermiyor. Bilmiyorum niye böyle yapıyor. İnşallah düzelir. Hakan'a gerçekten milli takımın ihtiyacı var. O da kendini Avrupa takımlarına verdiği gibi ülkesinin takımına da verir. Çok teşekkür ediyorum Doğan abiciğim.
1: Ben teşekkür ettim kardeşim. Bilmiyorum. Eksik olma. Son bir telefon kaldı zaten. Onu da almamıştık. Onu da alalım. Onunla da diyalog kuralım, konuşalım. 12.43. Sana da günaydın. Seni dinliyoruz. 12.43.
4: Alo.
1: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi günler. Ben biraz şey aldım sesi. Ben de televizyonu maç seyrettim. Lütfen bu yayına bağlananlar sadece milli takımla yorumlarsınlar. Kendi takımları yorumlar. Ben şimdi öncelikle milli takım neden bir hafta kala şeye gitti, turnuvaya? Bu bir. Mesela şimdi siz arabanızda veyahut da otobüste bir yerden bir yere giderken belli bir süre sonra kulaklarında şeyler geliyor değil mi? Zonklama geliyor. Hava değişikliği. Ortama alışamadılar. Sayın Başkan, Tefero Başkan'ı eleştirilerle gidip Adalet Bakanı'na şikayet etmeyecek. Bu arada ne saat 11'e doğru bir arkadaş milli takım yedeklerinden falan bahsetti. Evet, milli takımda 4-5 tane oyuncu bunun oynayacak yeri yok. Onu söyleyeyim yani, kusura bakma. Tabi de şey, özür dilerim. 2002 ruhu yani futbolcuların kendilerinde değil. Oyun anlamında 2002 ruhu yok. Bunu TFF'nin yapması gereken bu 2002 maçlarını özellikle bugünkü gibi geriye dönüş maçlarını seyretsinler. Futbol nasıl oynanıyor ben arkadaşlarım vakitlerini anlayamıyorum.

teşekkür ediyorum ben de, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bu arada çok da güzel bir haber aldım. İnşallah bundan sonrası için de çok keyifli olacaktır. Dün bu haberle ilgili detaylar vardı. Eğer Euroleague 19 takımına devam kararı alırsa Beşiktaş Euroleague'de yer alamayacaktı. Basketbol anlamında kısıtlı kadrosuyla güzel sonuçlar alan takım oyunu nasıl oynanır sorusunun cevabını Alimpievich ve öğrencileriyle bu sezon gerçekten hem Fenerbahçe karşısında şampiyonluk maçlarında da hem diğer taraftan turnuvalarda da Avrupa'da da çok net bir şekilde gördük. Ligin 20 takımla oynanmasına karar verilmesi halinde Beşiktaş önümüzdeki sezon Euroleague'de mücadele edebilecekti ve Beşiktaş Gain 2026-27 sezonunda Euroleague'de mücadele edebilecek. Karar içlerinde Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in de bulunduğu 13 hissedar takımın oy birliğiyle alındı. 19 değil 20 takım olsun, bir takım bay kalmasın, öteki taraftan düzen bozulmasın dendi ve Beşiktaş Euroleague'de 2026-27 sezonunda Euroleague'de oynamaya hak kazanan takımlar arasında yer aldı. Bu gerçekten Türk basketbolu açısından da çok güzel bir şey. O yüzden sevgiler, saygılar olsun bir kez. Ya ne güzel mesajlar atıyorsunuz ya. Size inanamıyorum. Bazı şeyler okuyamıyorum yayında. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Hani biraz önce bağlanan, ondan bir önce bağlanan, ilk bağlanan abi vardı ya. Herkesi bir şeye, bir yerine, birilerine benzetiyorsunuz ya. Allah Allah hani neşenizi daim etsin. Ben hani beni güldürdünüz, Allah da sizi güldürsün kısmına geliyorum ben. Bunu çok duymuşumdur. Hani mütevazı olamayacağım abi. Sen bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün diye. Ama çok güzel bir uyum yakaladığımızdan şüphem yok, onu söyleyebilirim. Elbette ara sıra çapaklar var. Biz de Doğan Öncel'le Torna diye bir program düşünüyoruz. O çapakları da aradan atabilmek adına bir şeyler yapıyoruz. Öyle devam ediyor. Şaka bir tarafa. Hep eleştiri de olacak ki eleştirileri bu arada dikkate alan ve aynı zamanda gerçekten düzeltmeye çalışan biriyimdir. Hem televizyonla ilgili de senin kadar işte bu kadar uyumsuz bir moderatör görmedim diyen mi ararsınız? Ekşi Sözlüğe falan da yazmışlar mesela, son gördün mü diye bana da atıyorlar. Ben de çok da gezen biri değilimdir öyle sosyal medyada. Benle ilgili ne yazılmış diye merak etmem. Abi sana bunu yazmışlar. Geçenlerde 2001 yılında kazandığım Türkiye Stand-up Şampiyonası ile ilgili olarak bir video varmış. Nostaljik sitelerden bir tanesi. Türkiye'de stand-up ilk olarak işte Yılmaz Erdoğan'la, Cem Yılmaz'la yapıldığı dönemlerde bir yarışma olmuş işte. O yarışmada ben Türkiye şampiyonu olmuştum. Rumeli Hisarı'nda, o zaman Rumeli Hisarı kapatılmamıştı da. Jüri üyeleri işte Tarkan, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ. Tarkan ne alaka ya falan diye. Hani orada tebrik etmek yerine ya geçen bir videonu seyrettik senin. Stand-up şampiyonu olmuşsun. Tarkan ne alaka ya falan. Yani önce hani şey yok bizde. Abi sen ne yapmışsın ya daha önce, tebrik ederim ya, bak o kadar kişinin arasından sonra niye devam etmedin, işte yaptırmadılar mı, hani o kadar çok şey oldu ki konuyla alakalı. Ya Doğan Öncel 41 diye daha önce Doğan Öncel diye bir hesabım vardı Instagram'da, biri çalmıştı, ondan sonra öyle tufaya düşenlerden biri oldum. İşte benimle ilgili, seninle ilgili şu haberi gördün mü falan dediklerinde, o zaman şimdi eskiden her şeye tıklıyorduk mesela, aa bakayım ne yapmışlar diye bir baktım, ondan sonra iyi günler hesabınız artık bizde, işte geri almak istiyorsanız bu kadar para istiyoruz senden falan. O zaman da takipçi sayım kaçtı böyle, hani 13.000 14.000 civarında o zamanki mesela. Sonrasında bir süre hiç kullanmadım. Bir sene iki sene falan almadım bile. O zaman bir radyo programında ele geçirilmişti. Ondan iki yıl sonra da tekrar Bein Sports'a başladığımızda oyun yayın yapmaya, Cem Arslan, ben, işte Ali Ferah Boğut, Hop Dedik Ayhan falan bir program yaptık böyle. Bir buçuk iki sene. Orada yaptığımızda dediler ki biz bir şey paylaşımlar yapıyoruz oğlum takipçilerimize, senin de sosyal medya açman lazım deyip zorla açtırdılar işte o zaman. Oradan kalan işte ara ara bir şeyler paylaşıyorum ben de. İşte Melih abi diyordu, sen şunu koyalım, bunu koyalım. Öteki taraftan radyonun tanıtımı yapalım. Abi dedim hani benim takipçim 2000-3000 kişi falan, öyle bir şey olması lazım. Hani koyalım edelim istiyorsanız. Ben İşte özel yaşantım bu. Ne bileyim hani çok da iş paylaşmak istemem ama derken oraya döndü konu. Ondan sonra bir yerden bir baktım. Hep böyle mesajlar geliyor. Abi şunu gördün mü seninle ilgili? Bunu gördün mü seninle ilgili? Vay sen bunu da mı yaptın daha önce? Şunu da mı yapmıştın? Aa o sen miydin? Ya ben bakıyorum ya Tazmanya.

0: Canavarı 20 yıldır sen seslendiriyor musun? Ben seslendiriyorum. Abi ben geçen bir dizi seyrettim. Başrol sen misin? Evet, o işi de yapıyorum. Hani öbür taraftan ya abi bir yerde bir arkadaşla konuştuk bilmem sen misin? Vallahi Allah Allah dedim ya. Çok ilginç yani, hani bunlar var mı ya? Bende yok mesela görüntüsü falan. Abi paylaşmışlar ya geçen dedi. Ben de Instagram sayfasında Reels video olarak öyle bir paylaşım yaptım, en son video. Vay falan dediler mesela. Cem Yılmaz askerden dönmüş, ilk defa sahneye çıkmış, Yılmaz Erdoğan kahkahalar. Orada bakıyorsun ünlüler, Hande Ataizi, Cem Davran programı sunuyor. O Atalay Demirci var. İşte bir dönem stand up deyince akla gelip işte yeteneksizsiniz kazanmış, ardından işte Amerika bağlantıları ortaya çıkınca işte cezaevine girme süreci falan. Orada da üçüncü olmuştu o yarışmada da. Ben de o yarışmada şampiyon oldum. Orada üstüne de şey yazdım, zirvede bırakmak diye. Ve o dönemde şey, abi hiç yapmadım mı? Vallahi yaptım. Yani 10 sene boyunca bir firmayla çalıştım. O firmanın kendi içinde sizin de tanıdığınız ve günlük hayatta kullandığınız 10 tane ayrı ürünleri var. O ürünlerin de kendi birimleri var. O birimlerle de 10 sene boyunca bayi toplantılarından plaket törenlerine, yaza merhabalardan kışa vedalara bilmem neye kadar her organizasyonunda hem gösterimi yaptım, hem sunumumu yaptım, hem paramı kazandım yani o dönemler içerisinde. Var mı görüntülerde acaba stand-up'ından birkaç tane kesit var mı, paylaşır mısın? Yani 2026 olmuş yıl, 25 yıl geçmiş, bir tane kesit paylaşmamışım. Ha, burada yapıyoruz işte ara ara, oradan buradan bahsettiğimiz konularla alakalı. Çok teşekkür ediyorum, iyi bir hafta sonu diliyorum. Ve önümüzdeki pazartesi kısmetse Emre Tilev'inde kendi annesi, validesi bir kalp sıkıntısı yaşamış, yoğun bakıma kaldırılmış, acil şifalar diliyoruz. Ben de oradan haber bekliyorum. Ara sıra da onunla yazışıyordum, var mı gelişme diye. Belki pazartesi gelemem, sen gelir misin dedi. Belli olmaz, sabah 7'de de karşınıza çıkabilirim. Ya da Emre gelirse saat 10 gibi, kısmetse burada oluruz diye tahmin ediyorum. Mümkünse Rabbim izin verirse, Cenab-ı Hak öngörürse falan diye Sayın Hacı Osmanoğlu bitireyim, öyle bitireyim. Uygun görürse biz de hafta başlangıcını burada yapmayı planlıyoruz. Bekleriz efendim. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Bulunmaktadır.
3: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantezde Ömercan Özmen ve Emre Eren'le gündemi konuştuğumuz bir bölümümüz olacak ama bir keşkemiz de yok mu bugün? Keşkeyle uyanmadık mı bugün sabah saatlerine? Kimimiz maçın ortasına, kimimiz maçın en başından itibaren, kimimiz de hiç uyumadan gece 3'te, 3.45'te belli olan ki hatırlıyorum öyleydi. 11'imizle beraber ya uyumayayım zaten, uyanamam belki deyip maç saatini bekleyip, maça kadar bekleyip, maçın bitimine kadar izleyip belki oradan işine gitti, belki zamanı varsa oradan uykusuna geçti. Böyle geçti, böyle hazırlandığımız, böyle uyandığımız, bu düşüncelerle başladığımız bir milli takım maç önü ve maç anını sizlere anlatmaya, betimlemeye çalıştım. Yani biraz da keşkeyi düşündüren, keşkeyi konuşturan bir gündü. Dün biraz olsun Amerika maçına değindiğimizde, ABD maçına değindiğimizde yayında ya haber masası ya da parantez yayını olsa gerek, iki yayından birinde şunu dediğimi hatırlıyorum. ABD maçımız ilk maçımız olsaydı bizim, çok farklı şeyleri hayal ederdik. Çünkü böyle zorlu maçlar daha, yani en azından Paraguay'a, en azından Avustralya'ya göre daha dişli dediğimiz bir ABD'ydi ya hani kağıt üzerinde. Sonrasında Paraguay'a, Avustralya'ya bunları yaşadıysak, bizlere bunu yaşattılarsa ABD'de neler yaşarızı düşündük. Hani biraz olumsuz kısımdan genel olarak baktığımda, azınlığı konuşmadığımda, çoğunluk olarak genel görüşün hakim olduğu noktadan ele aldığımda konuyu, bunları düşündük hep. Ama ABD maçı, dün yayında söyledik ki, konuştuk ki ABD maçı ilk maç olsaydı biz farklı hayaller kurardık, farklı detaylar konuşurduk diye konuşmuştum ki milli takımımızın bu reaksiyonu vereceğini de az çok yine konuşuyorduk. En azından bir gol, en azından bir gol şeklinde değerlendiriyorduk. Biraz daha fazlası oldu, biraz daha iyisi oldu ama maalesef ki tabii iş işten geçmiş oldu. İş işten geçtikten sonra bunları konuşur olduk. Onu söyleyelim. Yani milli takımımızın 3-2'lik galibiyeti, Dünya Kupası'nı galibiyetle kapatması, A milli takımın D grubunda son maçta ABD'yi 3-2 mağlup etmesi ki geriye dönmesi, tüm bunlar değerli, kıymetli ama her şeyden öte yani ilk maçta ve ikinci maçta iki ayrı mağlubiyet aldığında Merih'in o kafa vuruşu geliyor aklıma ya. 90+7 işaret edildi Paraguay maçında, hatırlayın ikinci maçımızı. 1-0 gerideyiz. Merih'in o kafa vuruşu olsa 1-0 mı gerideyiz? Neydi? İşte onu da bak karıştırdım kendi kendime. Her neyse, önemli değil. Yani orada Merih'in o kafa vuruşu, Merih'in olmayan işte o kafa vuruşu, onun haricinde sağ taraftan Barış'ın taşıdığı, Can'ın vurduğu, kaleciden dönen topu Deniz'in yan ağlara gönderdiği, o umutlandığımız Can'la Deniz'le niye Deniz'e başlamıyorsun dediğimiz o milli takımda, niye Can'la oynamazsın ki, sistemi onun üzerine kurmazsın ki dediğimiz o milli takımda, o isimlerle dahi bunları yaşadığımız, saç başı olduğumuz bir gündemden buraya geldi bu konu ve belki bir puan daha olsa, tabii şu an puan durumunu da önünü açıp konuşmak daha isabetli olacaktır ki belki burada farklı bir 3 puan daha olsa farklı şeyleri konuşacağımız bir yerimiz olacak. Belki üçüncülük kısmında şansımız olacak. Belki o bir puan daha olduğunda işte Paraguay'ın önüne geçeceksin, Avustralya'nın önüne geçeceksin veya her ikisinden birini yenemez miydin, yenerdini konuşturacaksın ama olmadı, maalesef olmadı. İlginçtir ki ama işte buraya gelene dek de işte öyle çok kolay yani. Yani Avustralya, Paraguay gibi takımlarla oynamadık. O yüzden biz biraz da sanki bizim çocukların bu jenerasyonu da sanki, hani bizim çocukları yıllardır taşıdık ya buraya turnuvadan turnuvaya, bu jenerasyonu da sanki böyle biraz da zor maç takımı. Yani bugün burada teknik taktik anlamda konuşacağız. Ömercan mutlaka farklı noktadan değinip teknik taktik açıdan değerlendirme kısmına baktığında topu bize veren, topu bizden alan takımlarla değerlendirip biraz daha işin uzmanlığına, işin kitabına girecektir. Ama ben bugün mesela sizlerle bir kafede, sizlerle bir çay ocağında oturuyor da konuşuyor gibi olsaydım muhtemelen buradan daha birçok ya bize büyük takımlar yarıyor, büyük takımlarla oynayacaksın ilk maçlarda derdik. İçimizden biri buraya getirirdi konuyu. Buradan başlar böyle yavaş yavaş işin tekniğine, taktiğine döndüğümde de samimi bir ortam olması adına sohbetimizi topu bize verdiler, topu bize vermediler ya da işte daha farklı bir yol tercih ettim Montella kısmına da getirildik teknik taktik anlamda, uzmanlık anlamında. Ömercan bizlerle, gazeteci yazar sevgili kardeşim Ankara'dan Ömercan Özmer'le birlikte konuşacağız. Sonrasında Emre Eren'le değerlendireceğiz Dünya Kupası'ndaki bu vedamızı. Tüm bunları konuşacağız. Ömercan hoş geldin, selamlar.
4: Selamlar Berk, hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Teşekkür ediyorum. Dediklerime ne kadar katılıyorsun? Neresindesin söylediklerimin?
4: Söylediklerinin çoğuna katılıyorum ve şöyle yani evet, fikstürde baktığımızda aslında ABD karşılaşması ilk maçımız olsaydı turnuvaya farklı başlayabilirdik. Bunu tabii ki bugün oynadığınız maçı kazandığınız için söylemiyorum. Biraz daha farklı bir taraftan bakarak söylüyorum. Çünkü bizim milli takımımız geçmişte oynadığımız maçları da Euro 2024'ü de düşündüğümüzde biraz daha topu rakibe bırakarak oynamak konusunda daha başarılı. Çünkü alanlar bulabiliyor, hızlı geçiş oyununu iyi yerleşerek oynayabilen birçok yetenekli oyuncumuz var. Pas kalitemiz yüksek. Alanları değerlendirebilecek çabuk oyunculara da sahibiz. Dribbling yapabilen, koşuyla alan kat edebilen ve topla birlikte öne çıkan birçok oyuncumuz var. O yüzden ABD ile ilk maçı oynasaydık tabii ki bu maç bir formalite maçıydı. Daha farklı bir konsantrasyon olacaktı ama şöyle de bir tavsiye koyduğumda oyun anlamında ABD maçında puan ve veya puanlarla başlayabilirdik diye düşünüyorum. Çünkü bizim oyun profilimiz dediğim gibi topu rakibe bırakabildiğiniz, o rakibin de biraz daha ön tarafta oynadığı denklemlerde çok daha farklı bir yere gidiyor. Ama maalesef Avustralya maçıyla başladık. Ki Avustralya zaten bildiğiniz gibi çok geride karşılayan, kompakt savunma ve eşli savunmayla karşılayan, çok dirençli, fiziksel olarak bizden kat kat üstün, bunu çok net gördük. Bu takımda ve orayı açmakta çok zorlandık. Dolayısıyla senin söylediklerine katılıyorum. ABD ilk maç olsaydı bu turnuvanın hikayesi bizim için farklı olabilirdi. Bir 3 puanla başladığımız, sonrasında işte Paraguay ve Avustralya maçlarından belki bir 3 daha, belki birer puan çıkarttığımız senaryolar başka yerlere götürebilirdi ama Bir gerçek var ki bu turnuvada hiç iyi bir futbol oynamadık. Bu turnuvada Montella'nın performansı çok çok kötüydü. Bence takımın en kötüsü Montella'ydı. Bunun dışında tabii sağ dışı faktörler de etkendi ama sağ içinde gördüğümüz şey bizim hiçbirimizi memnun etmeyen, bence bu takımın potansiyelini de hiç yansıtmayan

0: görüntülendi. Tabii oralara da geliriz. Ama senin söylediğin çoğu şeye net olarak katılıyorum. ABD ilk maç olsaydı farklı olurdu diye düşünüyorum ben de.
1: Yani o yüzden büyük takımlar biraz daha farklı geliyor Salı düşüncesi. Burada sen

0: tamam. Belki ileriyi çok düşünemediğimiz, ileride çok fazla etkin olamadığımız bir sistem olacak ama zaten Dünya Kupası'nda da böyle turnuvalarda da turnuva oyunu diyebileceğimiz bir oyun, bir sistemde budur kısmını kabullenerek geldiğimiz Dünya Kupası serüveninde. Yani bunu görmek bunları düşündürüyor, bunları söyletiyor bana.
1: Çok üzücü tabii ki. Yani bu sabah özelinde de konuşacak olursak önceki maçlara da bakarak farklı durumlar vardı. Yani işte Barış Alper'in en önde oynaması, Abdülkerim'in partneri olarak Oda'nın tercih edilmesi. Yani en arkayla en ön, çok net şekilde anlatmak için söylüyorum. Şimdi Barış Alper en önde oynadığı zaman en verimli noktada mı? Hayır, bence en verimli alınan nokta sağ taraf Barış Alper'de ama şöyle bir artı sağladı milli takımımıza. Yani uzun da atsak, öne giderken işte orada zor bir durumda da topla oluşturmaya çalışsak, sırtını yaslayıp fizikli stoperlerden faul alma şansı. Yani aslına baktığında en az şeyi söylüyoruz yani yarar anlamında. Ve topu 3. bölgede duran top kazanarak dizde devam etmesini sağlayan etkenlerden sadece bir tanesi. Yani Barış Alper'in önde oynamasının artılarından sadece bir tanesi bu. En arkaya baktığımızda Abdülkerim, yanına Ozan. Yani bunu turnuvadan önce de seninle konuştuğumuzu çok net hatırlıyorum. Şimdi hem Melik hem Abdülkerim, ikisi de Avrupa'da, yani tabii ki Abdülkerim Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'da yıllardır çok büyük performanslar gösterdi. Son senesi düşüşte bence ama yine de baktığımızda işte Merin Arabistan'daki performansı, oradaki futbol kalitesi, bizim Süper Lig'de topun oyunda kalma süreleri, futbol kalitesi, iki tane aslında Avrupa'da ki futboldan uzak oyuncu ve profilde ağır profiller. Maalesef. Yani biz 3. bölgede oynayacağımız Avustralya-Paraguay maçlarına bu iki stoperle çıktık ve arkada 70 metre, 60 metre boşluklarımız var. Hatırla Avustralya maçını, İran Kunda. O boşlukta topu aldı, götürdü. Diğer yandan Paraguay karşılaşmasında yani dakika 90 sakat Enzo. Turnuva öncesi ABD ve Türkiye maçlarını kaçıracak denilen Enzo. Mesela dakika 90'da Meri'yle açık alanda yan yana koşarken Meri geçiyor. Meri'ye omuz atmaya çalışırken Meri'yi yere düşürüyor. Yani bu çok kötü bir fiziksel görüntü. Ve durum böyleyken orada bir çabuk stoper tercih etmek zorundaydık biz. Elimizdeki en çabuk stoper, en Avrupa liglerinde fazla oynayan, Bundesliga'da süre almış formda diyebileceğimiz stoper Ozan Kabak'tı. Oyuncu profili olarak en uygun oyuncu oydu ve onu tercih etmedik. Yani bu kadar açık alanlar bırakırken arkada, bu da bizim canımızı yaktı. Yani bu karşılaşmada da birçok pozisyon oldu. Arkaya seken topları toplamak, o sertliği vermek. Sonrasında o topu oyuna sokarken Abdülkerim'in üzerindeki tek taraflı yükü de paylaştırabileceğim bir oyuncuydu. Bunlar tercihlerdeki bazı farklılıklar aslına bakarsan. Bu iki durumu bile, iki oyuncuyu bile karşılaştırdığımızda çok farklı şeyler görüyoruz. Ki Avustralya ile Paraguay'ın da bu tip bir oyun oynayacağını bilerek turnuvaya geldik. Ona göre hazırlık maçları oynadık. Hı hı. Ama dediğim gibi Montella saha içerisinde oyun oynarken de çözüm bulma konusunda çok kötü bir sınav verdi. Yani işte Orkun örneği bugün attığı koşuyla golü getirdi. Bizim ihtiyacımız olan şey beşli savunan takımlarda, işte kalabalık savunan takımlarda merkez orta sahadan içeri giren ekstra oyuncular ve son çizgiye beklerimizi indirip veya işte kenarlarımızı çizgiye bastırarak bir şekilde o çizgileri genişletip içeri ekstra adam sokmak. Yani bu kadar net aslında. Yani biz burada atom parçalamıyoruz. Ama işte bugün de gördük ki Orkun oraları iyi oynayabilen bir oyuncuydu. Arda Güler merkezde olduğu zaman oradaki organizasyonu çok iyi sağlayabilen, her zaman o aralara girebilecek ve gol tehdidi olan bir futbol olcuydu. İşte beni üzen açıkçası kendi adıma en kötü durumlar bu. Teknik anlamda Montella net olarak sınıfta kaldı bence. Ben en başa onu yazıyorum. Teknik anlamdaki sıkıntıda, oyunun kötülüğünde, yavaşlığında ve çözümsüzlüğündeki. Tabii farklı faktörler de var. Konuşuruz onları da. Ama dediğim gibi yani son maça, bugün oynadığımız maç tabii buruk bir mutluluk oldu. Dünya Kupası'nda gol atmak dahi değerlidir bence. Bunun da tadını çıkartmak lazım. Bizim beklentilerimiz farklı olmasına rağmen bunu da unutmayalım, söyleyelim. Hep böyle negatiften, hep nefretten beslenmek pek iyi olmuyor bence enerji olarak da. Bu bir futbolun şenliği, festivali. O yüzden 3 gol atmış olmamız bugün, en azından buradan bir galibiyetle ayrılıyor olmamız, buruk da olsa bizlere bir anı, bir mutluluk küçük de olsa bırakmış oldu diyebilirim belki.
0: Bazı dinleyicilerimiz gelen mesajlarda forma adaletinden bahsediyor. Bunun çok ön plana çıkan eleştirilerden biri olduğunu düşünüyor musun? Yoksa farklı bir görüşün mü var bu konuda?
1: Şimdi şöyle düşünmeye çalışıyorum. Sen beni çok iyi tanıyorsun aslında. Şimdi birçok spekülasyon konuşuyor. Ben bunları bir tarafa ayırıyorum. Ve empati yapmaya çalışıyorum. Hocanın kadro tercihleri, çıkarttığı kadrolar, oyuncuları

0: oyuncular profiller açısından şunu düşünüyorum. Bu tarafta şuna katılabilirim. Hoca yanlış kararlar verdi, çok net. Onu daha demin konuştuk. Forma adaleti konusunda da kendi adıma vicdanen düşündüğümde ve empati yaptığımda takım içindeki oyuncularla ben de aynı fikirdeyim. Forma adaletinde bir problem olduğunu düşünüyorum. Ama hep şunları konuştuk. İşte Montoya'nın belirli liderleri var. Saha içinde ve kulübede soyunma odasında. Bunlar üzerinden oturmuş bir yapıyı devam ettirmek istiyor. Şimdi bu yapı kayabilir mi? Evet, kayabilir. Çünkü futbol şudur, yani bir teknik adam oyuncularla da iletişim kurar, kaptanlarıyla da iletişim kurar. Hani hep konuşuyor ya, konuşuluyor ya, kadroyu Melih yapıyor, kadroyu Hakan yapıyor diye. O tırnak içi üzerinden gidelim. Yani Hakan Çalhanoğlu şunu çok net söyleyebilir. Bu futbolun içinde vardır. Hocasıyla konuşurken, sohbet esnasında sadece Hakan değil, bütün oyuncular. Ya ben şu oyuncuyla şu pozisyonda daha rahat oynadığımı hissediyorum. Ben solda değil ama sağda daha rahat oynadığımı hissediyorum. Bu konuşmalar olmuştur. Futbolun içinde her zaman vardır. Ama özellikle Orkun konusunda bence daha farklı bir durum olabilirdi. Şimdi Salih'i hepimiz eleştirdik. Seçilirken dakikası yok dedik. Bugün oynadığı futbol ortada. Salih bugün gösterdiği performansla aslında kalitesini ve bence İsmail'den bir tık daha üstte olan futbol tekniğini bizlere gösterdi. Ama hatırlarsan çok eleştirmiştik oradan da baktığımızda. Adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Tabii ki içeriden gelen bilgiler, haberler, işte gazeteci arkadaşlarımızın yaptığı haberler bu işi bambaşka bir boyuta taşıyor. Orada da okuyup irdelemeye, biraz aklı selim, sağduyulu kalmaya çalışıyorum. Ama bu takımda gördüğüm şey var. Biraz oraları konuşacaksak. Mesela turnuva öncesinde Melih Demiral'ın yaptığı programlarda hepimiz daha yakından belki biraz daha bazı oyuncuları görme fırsatı, o muhabbetin içinde olma fırsatı yakaladık.
1: Hoşumuza gitti zaman, mesela oralarda ama galiba turnuvanın içerisinde. Ya bu biraz bizim, ben bunu hep söyledim. Biraz sosyolojik açıdan baktığında bu biraz bizim kültürümüze vardır. Yani bir de öğrenci, hatta o hafta YKS sınavı vardı, liseye geçiş, oradan örnek verdik. Sonrasındaki hafta yine milli takımla denk gelen bölümlerde oldu bunlar. İşte liseye geçiş sınavı değil de üniversiteye geçiş sınavı vardı, oradan örnek verdik. Bir öğrenciye başarı geldiğinde sempatik görünür bir öğrencideki örneğin bir imaj, bir giyim tarzı ya da ne bileyim bir saç tarzı, erkek ya da kız öğrenci fark etmez evlatlarımız. Ama orada işler yolunda gitmediğinde onları çok etki etmediğini de bilerek, hani böyle somut bir veriyi de bulamadan eleştirirsin ve onları da eklersin ya, benzerini biz milli takımda, yani kültürümüzde olan bir şeyi, bizim çocuklar diyoruz ya, onlar da bizim çocuklar, yani biz kültürümüzde olan bir şeyi bu sefer de milli takıma yaptık. Melih o kamerayla oynayacağına biraz işte orada kafa topunu içeriye sokmayı dene, yapabilmeyi dene gibi, böyle çok da futbolla yakından uzaktan ilgisi olmayan eleştirilere de girdik esasında. Orada hata Uğurcan'ın, hatası üst üste yediği goller. Baktığında eleştirmen gereken orada, kalman gereken nokta o, ama sen sınırı aşıp Melih'in işte videolarına, sınırı aşıp başka bir oyuncunun saçına başına takılırsan orada iş olmuyor işte. Yani adam Galatasaraylı olduğu için, işte belki de Ümit Davala döneminde o Dünya Kupası'ndaki son saç stilini hatırlatmak adına belki de diğer tarafta bir imaj çizmeye çalışıyor Barış Alper Yılmaz. Sen tutup da o imajı bugünkü oyunla bağdaştırıyorsun ve saçınla ilgilemeyeceğine şununla ilgilen diyorsun. Yani ne yapsın, saçıyla ilgileneceğine şut mu çalışsın? O mu çözüm? Yani çalışmıyor mu şut o ana dekte saçıyla sanki ilgileniyor ekstra şut çalışacağı zamanda, ya da ne bileyim dribling çalışacağı, hız çalışacağı, fizik çalışacağı zamanda onlarla mı ilgileniyor da böyle bir yorum getiriyorsun, yorum çıkarıyorsun? Bu tamamen bizim milletimizin maalesef böyle bir özelliği. İyi giden şey de sempatik gelir ya, saçı da ne güzel değil mi der, hani böyle mesela şampiyonluk final konuşulan bir röportajda, ya saçın da çok dikkat çekti, stilinin böyle başarında etkisi olduğunu düşünüyor musun? Böyle güzel, bizim medyada yapar onu, bak eleştireyim, biz de yaparız.
0: Abi çekilsin.
1: Belki yarın biz röportaja gideceğiz oraya, biz de aynısını yapacağız. Öz eleştiri de yapıyorum sadece, hemen biz hepimiz böyleyiz kısmından yaklaşıyorum yani. Sadece milletimiz böyle yapıyor, yanlış yapıyor değil. Neticesinde akıl hocası değilim ben, fikrimi naçizane belirtiyorum burada. Ama yapmamamız gerekiyor işte, oralara girmememiz gerekiyor. Ya da giriyorsak başarıdaki kısmı da hatırlayıp orayı yumuşatmak gerekiyor. Ya burada başarı olsa farklı yaklaşırdık bak. Ama iyi, birinin bize hatırlatması lazım. Her zaman insan doğru olanı kendi hatırlayamaz. Ama o kısmı birinin bize çevremizden işte hatırlatması gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Ben de şu şekilde düşünüyorum aslında. Aslına bakarsan sana çok paralel. Şimdi bu mesela daha demin dedim yani, Dünya Kupası bu bir futbol

Fenerbahçe buradan ne olursa olsun işte 3 gol atmak bizi mutlu etti. Burada bir şekilde o eğlencenin, o futbol aşkının içinde olmak lazım. Ya bu imaj meselesi de Dünya Kupası'nın içinde arkadaşlar. Senin de dediğin gibi bugün kazanıyor olsaydı bir takım bunlar zaten konuşulmayacaktı. Ya da işte bizim meslektaşlarımız bizler işte ya bu saçının hali ne? Ya işte bu demi kesti niye çektin? Deneyecektik. Ama bu da biraz maalesef medyanın ve sosyal medyanın etkileşimiyle ilgili bir durum diye düşünüyorum. Ama tabii ki bizim milletimizin de bizlerin de bazen bunları hatırlaması gerekiyor. Çünkü burası Dünya Kupası. Yani 6 gol yiyip 1 gol attığı maçta da sevinebilirsin. Ya evet, bizim ülkemizin standartları belki biraz daha yüksek. Belki daha çok şey bekliyoruz ama bunların farkında olmak gerekiyor. Barış Alper'in orada yaptığı, işte Eren Erimal'ın yaptığı imajlar veya başka bir futbolcumuzun yaptığı imajlar. Ya orası bir turnuva, bir turnuvaya gidiyor. Yani futbolcu, inan bana, giydiği o kesik tozluk bile motive ediyor. Yani birçok farklı şey var. Futbolcuların dünyası çok farklı olduğunu düşünüyorum. Melih Demiral'ın yaptığı programla ilgili de şunu söyleyecektim. Bu bir iletişim biçimi. Yani bu kesinlikle TFF ile de istişare edilmeden yapılabilecek bir iş değil. Bu çok net. Ya burada kurumsal olarak baktığında belki bazı yanlışlar var. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bu içeriği en azından oyuncuyu ve oyuncuları korumak adına kendi YouTube hesabından daha farklılaştırarak yapabilir miydi? Yapabilirdi. Ama sonuç olarak turnuva öncesinde biz bu oyuncuları biraz daha yakından tanıma, onların muhabbetlerinin içine girme fırsatı yakaladık. Ve şunu da çok net hatırlıyorum. Birçok insan da bundan çok memnundu. Ya ne kadar iyi oldu. İşte bakın böyle içerikleri TFF yapmalı gibi konuşmalarımız olmuştu. Ama dönüp baktığımızda aslında orada değinmek istediğim şey şuydu. Konuklar, gelenler, gidenler, söylenenlerin çoğu şu minvardaydı. Biz birbirimize sallarız da, dalga da geçeriz. Ama işte bu bizim aramızda şakadır. Biz hiçbirimiz birbirimize alınmayız. Biz bir aile gibiyiz. Ya bu birbirlerini kandırmaktan başka bir şey değil ben. Bunu çok net şekilde hissediyorum da söylüyorum da. Tamam, profesyonel olarak futbol oynamadım ama yaklaşık 15 sene amatör futbolun içinde kaldım. Ve futbolcuların çoğu, şu anda profesyonel futbol oynayan arkadaşlarım var, antrenör arkadaşlarım var, hakem arkadaşlarım var. Futbolcuların çoğu kompleksli insanlardır. Kimin ne dediğine inanılmaz takarlar. Topa nasıl vurduğunu eleştir, ona da kafayı takar. Yazar kafasına da. Bakın bunu çok net söylüyor. Yani evet, belki de birbirlerine sallıyorlar, eğleniyorlar. Ama işin sonunda Montaigne'in işte söylediği oyunda da bireysel olarak bazı şeyleri boş vermeliyiz, takım olarak daha iyi mücadele etmeliyiz gibi küçük küçük nüanslarda da, açıklamalarda da bunu gördük. Bu oyuncular ne olursa olsun bunlara kompleks yapacak. İşte bir mağlubiyet alındığında şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, kesinlikle aralarında konuşuyorlar. Bunlar çok doğal şeyler futbolda ama bunun yansıması bize karşı böyle olduğu için biraz daha fazla bir bence orada hassasiyet yaşadı oyuncular mental olarak. Ve ne olursa olsun o sorumluluktan biraz kaçma, biraz ayakların titremesi olayını çok net gördük. Hatta bence bugün oynanan ABD karşılaşmasının başında bile ayaklar titredi. Yani bunu çok net fark ettim ben. Kullanılan kornerde işte golden hemen önce, gol sırasında, gol sonrasında. Orada mesela sorumluluğu biraz Arda Güler aldı. Açık konuşmak gerekirse. Yani en genç oyuncularımızdan bir tanesi Arda Güler. Orada takımı toparlayıcı olan oydu. Yani demek istediğim şu. Bazı şeyler görünenden daha farklı gerçekleşiyor. Yani kamp yapılan yerde çok fazla sivil insan olması etkiler mi futbolcuyu diye düşündüğünde. Ya işte o kadar para kazanıyorlar. Oraya gidiyorlar. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında düşüncesi sığ kalıyor. Çünkü aynı soyunma odası gibi kamp alanı da mahremdir. Yani oyuncu antrenmanda bir arkadaşıyla tartışır, morali bozuk olur. Oyuncu hocanın onu koyduğu yeri beğenmez, morali bozuk olur. Yedek oturacağına bilir, morali bozuk olur ve kamp alanında orada ortak alanlarda dolanırken, otururken sürekli sivil insan görmek, sürekli fotoğrafının, videosunun çekildiğini bilmek berbat bir psikoloji. Odasından çıkmak istemez insanlar. Bunları yaşadık. Bunlar TFF'nin eksileri. Oralara da geliriz. Yani kısarı kesmek gerekirse şunu söylemek istiyorum. Birçok detay var. Bu detayların en neti sahanın içindeki oyun. Sonuç olarak 90 dakika oynanan bir oyun bu. Ve bu 90 dakika oynanan oyunda iki maçta hiçbir şeyi doğru yapmadık. Doğru yapabileceğimiz anlar da vardı, potansiyelimiz de vardı. Ama hocamızın eksikliğinden ve yanlış tercihlerinden, akıl tutulmalarından bence o doğruları net şekilde gösteremedik, yapamadık. Bunu da kabul etmiyor Montaigne, o da ayrı bir eksi. Bir de diğer taraftan işin mental kısmı, işin organizasyon kısmı, işin iletişim kısmı. Deli kestilerden beri bunların hiçbirini doğru yapamadığını düşünüyorum. Hem TFF'nin hem de milli oyuncularımızın maalesef.

0: Peki Orhan Özmen'le değerlendirmemi sürüyor. Dünya Kupası'nı galibiyetle kapattık. Tabii galibiyetle başlamak daha farklı şeyi düşündürürdü dedik. Umudumuzu en azından taşırdı dedik. Farklı noktaya bizi götürürdü diye düşündük. Böyle girdik, böyle devam ettik yayına. Özeti buydu benim açımdan. Ömer açısından da teknik taktik anlamda değindiğimiz birçok nokta vardı. Ömer Can Özmen, sen özetlediğinde bu gündemi, yorumunu ve aynı zamanda milli takıma ilişkin ekleyeceğim bir madde var mı diye sorduğumda son olarak neler söylersin diyeyim.
1: Şöyle söylerim, aslında Arda Güler gibi düşünerek noktalamak mantıklı olur. Hatamızın ve yaptığımız yanlışların, kötülüğümüzün farkındayız. Bunların farkında olarak ilerleyen hamlelerde doğru işleri yapmak zorundayız. Çok iyi bir jenerasyonumuz hala var. Evet, üzgünüm, buna yapacak bir şey kalmadı ama önümüzde işte 28'de bir turnuva var. Sonrasında tekrar Dünya Kupası var. Bunlara odaklanmamız gerekiyor. Artık bir kabuk değiştireceğiz. Bugün de işte oyuna sonradan giren Çağlar gibi, İrfan Can gibi, Kaan gibi oyuncular da artık milli formaya veda edecek. Onlara da son bir teşekkürdü aslında oyuna sokma Dünya Kupası'nda. Önümüzde daha genç bir jenerasyon var. Bence artık bu turnuvadan sonra daha da tecrübeli bir jenerasyon var. Önemli liderlerimiz var genç olmalarına rağmen. İnanıyorum ki, umuyorum ki bu dersleri alarak çok daha güzel, çok daha keyifli futbol turnuvaları geçireceğiz. Futboldan zevk almayı unutmayacağız. Tekrardan yukarı doğru milli takımımızın çıkışını izleyeceğiz umuyorum ki ben.
0: Peki, Uluslar Ligi için dinleyicimizin bir sorusu var. Sizin mantığınız Uluslar Ligi'nde çok başarılı olacağız demiş dinleyicimiz. Az önce dedik ya, zor maçlar daha iyi geçiyor diye. En azından erken umutsuzluk olmayacak diye düşünüyorum ben. Yani erken ilk maçta farklı bir sonucumuz olmayacak. Beklemediğimiz bir sonucumuz olmayacak ilk maçta diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Şöyle, Uluslar Ligi'nde çok zor rakiplerimiz var. Ama bunların hepsi çok önemli testler. Kabuk değiştirirken özellikle bu testleri oynuyor olmak da başka bir şey. Evet, bütün maçlarımızı bile kaybedebiliriz Uluslar Ligi'nde. Öyle bir risk var şu an. Yani buna hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü bizim kabuk değiştireceğimize ben inanıyorum. En azından kadro olarak, teknik adam belki yönetim olarak değil ama en azından kadro olarak bunu yaşayacağız. Oraları oynayan da bir hem takımımız hem taktik disiplinimiz var. O yüzden fena olmayan maçlar çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Farklı bir atmosferde oynanacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi bütün maçları da kaybedebiliriz. O yüzden milli takımın arkasında olmaya devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki eleştireceğiz. Ondan yana hiçbir problem yok. Yanlış anlaşılmasın. Her zaman başarı eleştiri de getirir. Başarısızlık da eleştiri getirir ve yukarı taşıyan şey de budur. Ama Uluslar Ligi'nde ben de çok merak ediyorum. Nasıl bir kadro planlaması olacak? Nasıl bir oyun oynayacağız? Başımızda hangi teknik adam olacak? Bunların hepsini çok merak ediyorum ben de.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Ömercan.
1: Ben teşekkür ederim. Bak, çok keyifli bir yayındı.
0: Ağzına sağlık. İyi tekrar görüşmek üzere. Sağ ol.
1: Görüşmek üzere.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Emre Eren'le yeniden birlikteyiz. Emre Eren, hoş geldin. Selamlar.
3: Hoş bulduk sevgili Berk, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Geçen hafta da bahsettik değil mi? Zor maçlar ilk haftaya denk geldiğinde daha farklı bir sonuç verebilirdik. İşte Amerika maçı ilk hafta olsaydı daha farklı olabilirdi. Tabii bunlar bizi başarıya, bizi sonuca, bizi mantığa götürecek yorumlar değil benim dediğim bu şey ama en azından daha farklı bir şey umut edebilirdik diye diyorum. Çünkü üzüldüm, hakikaten üzüldüm. Bir keşkem oldu yani. Hepimizde olduğu gibi hemen hemen. Bazılarımız çok böyle kestirip attı artık zaten geçen haftadan olayı, hatta ilk maçtan olayı ama ben hala keşke kısmından yaklaşıp ne yapabilirdik acaba kısmıyla böyle bir umut izliyordum geçen haftaya kadar çünkü.
3: Vallahi Berk, ben bugün aslında galibiyete çok üzüldüm. Açık ve net söyleyeyim. Şöyle üzüldüm. Ya bu çocuklar başarabilecek kapasiteye sahiplerdi. Ama maalesef olmadı. Çünkü bu kadar iyi bir mücadele etme şansı olan bir takımın, bu kadar pozisyonlarda çok hassas bir şekilde davranan bir takımın, 3 kere kaleye şut atıp da 3'ünü gol yapan bir takımın 2 tane bence 16'ya kalamayacak. Kesinlikle eminim bizim kaybettiğimiz rakiplerin hiçbiri 16'ya kalamayacak, Amerika hariç. Baktığımız zaman, tabii günün sonuna baktığımız zaman çok ciddi kayıplarla ayrıldığımız bir Dünya Kupası olduğu için çok üzüntülüyüm. Onu söylemek istiyorum. Ya bu teknik heyet, işte oyuncu kalitesi falan, ha bunların hepsini konuşursun, tartışırsın ama bizim şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Bizim yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Bizim değerli bir kadromuz olduğuna inanıyorum. Ben hatta yani son iki maçı

0: sonra seninle birlikte konuşurken şunu söyledik hep. Dedik ki ya hocanın yapmış olduğu hatalar, yanlışlar falan bunlardan bahsettik ama hani buraya gelene kadar da biz hocanın her zaman arkasındaydık. Yani hocanın çok değerli bir teknik adam olduğunu, takım birlikteliğini yarattığını, işte bu maçların çok kolay olmadığını ama çok doğru mücadelelerle bu takımın, milli takımın Dünya Kupası'na gitmesinin en büyük sebeplerinden biri de teknik direktör olduğunu da çok net bir şekilde anlattık. Tabii şimdi geldiğimiz nokta, futbolda şöyle bir gerçek var. Futbolda sonuca odaklısınız. Sonuçları kötü aldığınız takdirde önünüz biraz kapanıyor. Ama iyi oynadığınız takdirde, iyi aldığınız takdirde de bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama baktığımız zaman, Dünya Kupası geneline baktığımız zaman, yani benim anlayamadığım, benim gerçekten çok zorlandığım bir durum var. Yani %79'a 21 topla oynama derecemiz ve 2-0 mağlup oluyoruz. %71'e 29 oynadığımız maçta 1-0 mağlup oluyoruz. Yaklaşık 62 tane şut atıyoruz, 20 tane korner atıyoruz. Bunu niye başaramıyoruz? İşte bunu, yani bunu bulduğumuz takdirde, bunu iyi çalıştığımız takdirde, bu tekrarları bir daha düşmediğimiz takdirde bence önümüzün açık olduğu bir milli takım oyuncularının olduğunu düşünüyorum bir kere. Onu söylemek lazım. Yani Uluslar Ligi'nde çok değerli 3 tane maçımız var. Hatta 6 tane maçımız var. İşte Fransa, İtalya, Belçika. Sonra Büyük Britanya'da katılacağımız, ki inşallah katılmamız gereken, artık bundan sonra turnuvalara katılmamız gereken bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Avrupa şampiyonamız var. Ama tabii ki üzüntümüz çok büyük. Gerçekten çok büyük. Yani 2 tane maçı doğru bir şekilde oynayabilseydik. Yani burada işte teknik direktöre bir şey söylememek için yani zor tutuyorum kendimi. Sonuçta bu takım bizim takımımız, bu çocuklar bizim çocuklarımız. Onlar da bizlerden çok daha fazla isterlerdi. Yani gol atsınlar, işte kazansınlar. Yani bir puan alabilseydik. Ya bugün kazandığımız takdirde biz gidiyorduk. Hatta biz yani iyi takımlara karşı da çok önemli mücadeleler ortaya koyabilecek kapasiteye sahip oyuncularımız var. Bizim çok değerli oyuncularımız var ya. Ya bizim ya bir Kerem'imiz var, bir Barış'ımız var. Bizim bir Hakan Çalhanoğlu'muz var, bizim bir Merih'imiz var, Abdülkerim'imiz var, Ozan'ımız var, Zeki'miz var. Yani sol tarafta Eren'imiz var ki bugün ben kutluyorum Eren'i. Gerçekten o attığı depar muhteşemdi ikinci golde. Yani 45 metre depar attı. Rakibin arkasına koşu attı. Çok iyi yerde buluşup çıkarttı. Orkun da golü attı. Yani baktığımız zaman o kadar önemli oyuncularımız var ki kenarda oturan mesela Can Uzun gibi çok değerli bir oyuncumuz var. Yani yarın ismini çok ciddi bir şekilde zikredeceğimiz, dünya futbolunda yeri olabilecek kapasiteye sahip bir oyuncumuz var. Bizim en büyük liderlerimizden biri Arda'mız var. Ya bu bizim için çok değerli bir oyuncu. Bugün mesela Beşiktaş takımı inşallah izlemiştir teknik direktörü. Yani orada Salih Özcan müthiş bir performans. Yanında Orkun Kökçü müthiş bir performans. Hani isim isim baktığımız zaman kalemizde Uğurcan'ımız var. Arkada dünya kadar çok değerli ve önemli kalecilerimiz var. Altay'ımız var, Mert Günok'umuz var, arkada Berke'miz var. Yani bu takım çok sükut hayali uğrattı beni ya. Gerçekten sükut hayali uğrattı. Yani bizim dengimiz olmayan, bizim futbolcu kalitemizin çok daha altında olan iki tane takıma mağlup olup bugün gidiyorsun Amerika'yı çok net bir skorla yeniyorsun. İyi de futbol oynuyorsun, iyi de pozisyonlara giriyorsun. Tabii hataların var, bu var. Ama bundan ders çıkartmak, bunu tekrar birliktelik haline getirebilmek, bundan sonraki kupalara katılabilmek bence milli takımın en büyük değerlerinden biri olacaktır. Ya üzüntümüz çok büyük. Gerçekten acımız gerçekten çok büyük. Yani biz bu takımı nasıl hayal etmiştik bizim çocukları? Ya bu turu biz çok kolay geçerdik. Biz de burada bir hata yaptık. Yani basın da bence biraz üzerine alması lazım bu yükü. Yani biz buradan rahat çıkarız. Oyuncuların kafasına bunu soktuk. Ya baktık işte dedik Paraguay dedik. Ha kaç para dedik bunların değeri dedik. 77 milyon euro. Bizim değerimiz kaç para? 453 milyon euro. Ha dedik tamam biz bu maçı rahat geçeriz. Avustralya takımı dedik. Biz de kafa kafaya oynayamaz dedik. Bu iki takım da savunma yapıyor dedik. Biz bunları rahat açarız dedik. Ama işte evdeki hesap çarşıya uymadı. İşte burada teknik direktöre dönmek lazım. Yani burada Vincenzo Montella'nın çok ciddi nüans hatası yaptığını düşünenlerdenim. Yani bir kupaya gidiyorsunuz, tamam mı? Önünüzde ve elinizde çok değerli bir takıma sahipsiniz. Bu değerli takımın rakibe ne oynayacağını çok net bilmeniz lazım. Yani aylardır çalışıyorsunuz. Mesela rakipler bize kapanacaktı. Bunu bütün dünya biliyordu. Ha biz bu rakibi, bu kapalı rakibi aşabilmek için hangi enstrümanları ortaya koymamız lazım? İşte burada zayıf kaldı Ya Montella burada zayıf kaldı. Gerçekten zayıf kaldı. Burada dersini çalışmadığını net bir şekilde gördük. Bak bugün Amerika maçında zaten bizim takımımız şunu oynuyor. Bizim üzerimize geldikleri zaman biz kontraya rahat çıkabiliyoruz. Çünkü çabuk, hızlı, atletik özelliği yüksek oyunculara sahibiz.
1: Topu bize bırakmaları problem diyorsun sen.
0: Tabii ki. Oraya gittiğin zaman, 3. bölgeye gittiğin zaman 6 tane, 7 tane savunma oyuncusunu nasıl deşeceksin? İşte bu büyük bir plan. Bence bu planın içerisinde Montella çok ciddi hatalar yapmıştır. Onu söylemek lazım. Ha, bu hataların telafisi olur mu? Mutlaka olur. Mutlaka olacaktır da. Çünkü bizim milli takımımız çok değerli bir takım. Üstüne basa basa söylüyorum. Yani bugün maç kazanmaları tabii ki yani üzgünüm diyorum. Neden üzgünüm? Çünkü gidemedik. Oraya kalamadık. Yani o kalitenin üzerinde oyunculara sahip bir milli takımımız vardı. Sinerjimiz çok yüksekti, enerjimiz çok yüksekti. Tabii bir takım handikaplar vardı. Tabii ki bir takım problemler vardı. Bir takım işte sıcaklığa bağlandı bazı şeyler. Bazı şeyler kamp yaptığımız otele bağlandı ama her şeyi geçelim. Bütün takımlar aynı seviyede oynuyorlar. Ya burada biraz daha aklı selim bir teknik heyetimizin doğru kararları olsaydı orada şunu yapabilirdi. Yani diyor ki sevgili Montella, benim kızgınlığım Montella'ya şu. Ha, devam eder etmez. Edecek büyük ihtimalle de edecek gibi görünüyor.
1: Edecek o kesin gibi artık o edecek kısmı.
0: Tamam edecekse de biz zaten teknik direktörümüze sahip çıkacağız. Bunda bir sıkıntımız yok. Bu milli takımın her ferdine biz sahip çıkacağız. Her oyuncusuna hem teknik heyetin içerisinde bulunan her kişiye. Bunlara tabii ki sahip çıkacağız. Tabii ki değer vereceğiz. Çünkü bunlarla birlikte büyümemiz lazım.
1: Ama Emre Eren'le değerlendirmemiz sürüyor. Emre Eren'le parantezle milli takım gündemini konuşuyoruz.
0: Ama sevgili Berk, şuraya geliyoruz. Gene geldiğimiz nokta şu. Yani dersini iyi çalışacaksın arkadaş. Bir sınava girerken yani defterleri karıştırıyorsun, testleri çözüyorsun, her türlü enstrümanı ortaya koyuyorsun. Sen de bir teknik direktör olarak bu takım kapalı savunmaya karşı ne oynar? Bu takım ikinci bölge oynayan oyuna karşı ne oynayabilir? Bu takım rakibin baskı yaptığı alanlarda ne oynayabilir? Bunu iyi çalışabilseydi, hadi ilk maçta dedik ki ya bir ciddi bir problem yaşadık dedik. Avustralya dedik müthiş şekilde kapandı, çok iyi mücadele etti dedik. Biz dedik aşamadık. Ama sevgili hocam bize şunu anlattı dedi ki biz iki maçta dedi 62 tane şut attık dedi 20 tane korner kullandık dedi. Buradan da başarılı olamadıysak yani burada oyuncuların biraz basiretsiz olduğundan bahsetmeye çalıştı. Bence burada hiçbir basiretsizlik yok. Sen burada planını doğru ortaya koyabilirsen, sen burada oyuncularını doğru kanalize edebilirsen, sen o 3. bölgede kapalı takıma karşı nasıl oynanması gerektiğini çok doğru anlatabilirsen arkaya kenara çekilirsin dersin ki ben bunu oyunculara tamamını anlattım ama oyuncular maalesef bunu bu performans içerisinde almadı. Bunu deme hakkın olabilir ama şimdi bunu diyemezsin. Şimdi sen 20 tane korner kullanıp bir tane kafa vuramıyorsan, sen kenardan getirdiğin 50'ye 60'a yakın ortada Kerem'le topu buluşturmaya çalışıyorsan ki 1.90'lık 1.94'lük adamların arasında mümkünatı olmayan bir pozisyonu yaratmaya çalışıyorsan orada biraz kendini öz eleştirini çok net bir şekilde yapman lazım. Senin yüzünden, senin bu taktiksel hataların yüzünden 85 milyonun gerçekten çok ciddi bir şekilde canı yandı. Yani biz 16'ya da kalırdık. Biz 32'ye de kalırdık. Biz 32'den geçip 16'ya da rahat rahat kalırdık. Hatta bu takım çeyrek finale kadar da giderdi. Ben sana net söyleyeyim.
1: Çoğumuz inanmıyor ama hakikaten giderdi yani.
0: Vallahi hani giderdik.
1: Avustralya maçında, Paraguay maçında en azından bugünkü milli takımı istiyorduk.
0: Ya
1: biz.
0: Güzel kardeşim.
1: Böyle değil mi abi?
0: Yani. Mümkün mertebe gecenin 4'ünde kalkıyorum, 5'inde kalkıyorum. Bütün maçları izliyorum ya. Ya bizim özelliğimiz çok yüksek bir milli takımımız vardı. Gerçekten bak buna inan. Biz ne Paraguay'a benzeriz ne Avustralya'ya benzeriz. Bak göreceğiz. Hep beraber yaşayacağız. Önümüzdeki hafta göreceğiz. Onlar elenecekler mi, elenmeyecekler mi göreceğiz. Öyle savunma sadece savunmayla yapamazsın. Yani bu dünya kupalarının en büyük parametreleri şunlardır. Bu dünya kupasında doğru hücum yapan takımlar maç kazanır. Çok doğru savunma yapanlar da kupayı kazanır. Ama tabii bunu birliktelikle kazanır. Yani ön tarafta çok doğru oynarsın ama savunmada ön tarafta oynadığının çok daha fazlasını üzerine koyarsan. Ya bu işler böyledir. Yani dünya kupaları bu tarz turnuvalar kolay turnuvalar değildir. Ama bizim en büyük hatamız da bizden de kaynaklandı. Net söyleyeyim. Yani ben kendime de bu konuda benim de ciddi bir hatam olduğunu düşünüyorum dedim yani bu konuyla alakalı. Çünkü biz Dünya Kupası'na giderken dedik ki ya kardeşim Biz Avustralya baktık takım kalitesine, iki tane oyuncuları var dedik. Onları marke edersek biz dedik çok önemli oyunculara sahibiz. Bu maçı rahat geçeriz. Geçemediysek de berabere kalırız dedik. İkinci maça dedik ya Paraguay dedik ya bizim de dedik. Yani mümkün.

0: değil, yan yana konulabilecek iki tane takım değil dedik. Yani Paraguay'ı dedik, zaten konuşmayalım dedik. Amerika'yla da dedik final oynarız. Biz hep bunu konuştuk kardeşim Dünya Kupası'na giderken. Şimdi herkes elini vicdanına doğru koysun ya. Burada yorumcular da koysun. İşte radyoda çıkanlar, televizyonda çıkanlar, sosyal medyada çıkanlar. Bir tane aksini söyleyen adam çıktı mı ya bu ülkede? Çıkmadı. Aa, şimdi ne oluyor? Şimdi yorumcular işte Montella gitsin, federasyon başkanı gitsin, böyle rezil futbol mu olur falan. Ya bunları geçeceğiz. Önce öz eleştirimizi kendimize yapmadığımız sürece hiçbir zaman başarıya gidemeyiz kardeşim. Ha, o yüzden çok yorgunum, üzgünüm, kırgınım. Gerçekten. Ya bizim takımımız bunların hepsinden iyi takım ya. Vallahi iyi takım billahi. Ya yazık oldu yani. Gerçekten yazık oldu. Yani şu iki maçta söylemek istemiyorum ama tabii ki mücadele gücünü çok yüksek oynadılar rakipler. Bu bir gerçek. Pozisyon vermemeye gayret gösterdiler. Yakaladıkları pozisyonları gole çevirebildiler. Yani bunları başarabildiler. Ama biz maalesef 3. bölgede 10 zayıf ofansif özelliğimizi golle buluşturamamamız bizi bugünlere getirdi. Ben bugün çocukları kutluyorum. Güzel mücadele ettiler. Arda'yı da kutluyorum. Gerçekten tam bir takım lideri gibi. Çok önemli bir futbol ortaya koyup artık o sorumluluğu ele alıp biz böyle oyuncularız dedirtti gerçekten. Bu konuda çok mutluyuz ama tabii Dünya Kupası'na veda etmemiz bizi gerçekten çok ciddi bir şekilde üzdü sevgili Berk.
1: Maalesef. Peki Beşiktaş gündemini seninle es geçmek istemem. Orayı konuşmak isterim. Vilaviç gündemi. Beşiktaş'a yakın kaynakların var ki hatta yakın kaynaklardan ziyade zaman zaman bunu yayında söylememin bir sakıncası yoktur umarım. Zaman zaman yani işte başkanla konuştuğun bölümlerden detaylar verdiğin konuşmalarımız da oluyor. Yayında tabii da zaman zaman
0: başkanla da görüşüyorduk ama son 3 haftaya kadar görüşüyorduk. Şu aralar görüşemiyoruz. Çünkü başkan ince eli sık tokuyor transferde. Çünkü Beşiktaş'ın artık 5 yıl ya geçmiş olduğumuz 5 yıl içerisinde yaşadığı acılar çok büyüktü. Kaybettiği paralar çok büyüktü. Takım birlikteliğini bir an önce ortaya koyamamışlardı. Tabii Vlahovic transferi Beşiktaş'la ilgili çok değerli ve önemli bir transfer. Yani bir an önce bitmesi gerektiğini düşündüğümüz bir transfer. Bugün Salih'i de gördükten sonra bence Salih Özcan da bir birliktelikte olabilir. 6-8'de bugün çok doğru oynadı Orkun'la birlikte. Yani bu Beşiktaş formasında çok da değerli bir hale gelebilir ama Vlahovic biliyorsun dün Türkiye'ye geldi. İstanbul aktarmalı Antalya'ya geçti. Orada tatilini yapıyor ama bu esnada da kulağımıza bazı şeyler geliyor. Az Yıldırım ve yönetiminin Vlahovic'in üzerinde durdukları, ona bir teklifte bulunacakları da konuşuluyor. Tabii burada Vlahovic'in tercihi ne olur onu bilemeyiz ama Vlahovic'in şöyle bir tercihi varmış. Aslında rakamlarda gerçekten Beşiktaş yapılabilecek en büyük fedakarlıkları yaptı Serdar Adalı ve yönetimi. Burada bir tekliflerini ilettiler ama Vlahovic Şampiyonlar Ligi'nde özellikle oynayabilecek bir takım kapasitesini görmek istiyor. O oradan gelecek tekliflere daha sıcak. Hatta parayı da ikinci planda tutuyor. Ama Beşiktaş bildiğiniz gibi çok değerli ve önemli bir kulüptür. Taraftarıyla, camiasıyla, 1903 yılında kurulmasıyla değerli bir kulüptür. Evet bugün belki UEFA'ya gidiyor, belki Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek ama Vlahovic bu işin bir parçası olursa kenarlara da iki tane hocanın istediği o atletik özelliği çok yüksek, birebir de adamı çok rahat geçebilen ve pozisyon anlamında Beşiktaş'a üstünlük sağlayabilecek oyuncular transfer edilebilirse neden olmasın diye de düşünüyoruz. Ama baktığımız zaman Beşiktaş takımı 27'sinde toplanıyor. Birinde yurt dışında kamp başlıyor. 23'ünde de biliyorsun Midland maçları var. Bugün baktığımız zaman Midland ikinci hazırlık maçını oynadı Malmö ile. 2-2 bitti. Geçen hafta da bir maç oynamıştı. Bu hafta da bir maç oynadı. Yani Malmö bizden çok daha Midland bizden çok daha hazır bir halde ön eleme oynayacak. Bizim daha takım kurgumuz Agbodu devam ederse, gelemezse, Murillo ederse, Oh ederse yani bunlar 23'ündeki maça nasıl yetişecekler? Elimizdeki kadro derinliğinde de çok ciddi sıkıntılar olduğunu da bir ortaya çıkartabilirsek Beşiktaş'ı zor günler ve sıkıntılı günler bekliyor. Camia taraftarı da bir an önce transferlerin açıklanmasını istiyor. Başkan ince eleyip sık döküyor. Paramız çok değerli ve önemli. Dışarıya kaybedecek ya da fazla para verecek çok ciddi bütçelerimiz yok. Biliyorsun transferde 77 milyon euro bir harcama limiti çıkmıştı. Tabii bu sponsorluk gelirleriyle birlikte biraz daha artacak. Ama Beşiktaşlılar da çok yakın zamanda çok doğru transferleri bekliyorlar. İnşallah bu hafta içerisinde doğru transferler bir Beşiktaş kadrosuna katılır ve Beşiktaş'ın Midland maçı Beşiktaş'ın lehine biter. Çünkü olası bir kötü bir sonuç. Olası

0: olası bir kötü başlangıç. Yani hem yönetimin içindeki o çatlak sesleri ortaya çıkartacaktır. O camia taraftarı da bu konuda önce Sergen'le başlamışlardı hatırlayacak olursam. Geçen sene sonunda istifa şeklinde. Şimdi de okların tamamı yönetim kuruluna çevrildi. Ama ben Vincenzo Italiano'dan çok umutluyum. Oynatabileceği çok değerli bir oyun var. Ama futbol biliyorsun geçen hafta konuştuğumuz gibi kaliteli oyuncularla oynanıyor sevgili Berk. Yani önemli oyuncularla oynanıyor. Tabii bunu da yapacak yönetim kurulu ve Önder Özen'dir. Tabii teknik direktör birlikleriyle birlikte yapılacak ama Vlahovic transferi çok yakın bir sürede Beşiktaş formasına giyebilecek bir potansiyele ulaşırsa biz çok mutlu oluruz sevgili Berk.
1: Beşiktaş'ta bugünden haricinde farklı bir hareketlilik var mı? Ben Beşiktaş'ta geçen transfer dönemini yanlış hatırlamıyorsam devre arası transfer dönemini yine benzer bir şekilde hatırlıyorum. Açıklanmayan transferler, Beşiktaş kulübü transferi unuttu mu acaba, yüklenmeleri, ironileri taraftarlarda değil sadece kamuoyunda, spor kamuoyunda Beşiktaş camiasında önde gelen isimlerden de gelen eleştirilerdi. Bu dönemi o döneme benzetiyor musun? Ne dersin? Ve kaleci transferinde de birçok ismin adı geçiyor. Altay'da konuşuluyordu mesela. O gün Şahinoğlu'nun Nübel Çıkmaz'a girdi haberi var sabah gazetesinde. Dün de bağlantı yapmıştı kendisiyle. Yani Ersin'in yerine Bilal'i alacağı, Bilal Bayezid'i alacağı haberi var. Yine aynı şekilde aynı ismin. Ya da oraya yönlenebileceği haberi var. Birçok kaleciyle de adı anılıyor. Tabii bunların arasında Livakovic de var ama merak ediyorum gündemi. Detay sende.
0: Valla Beşiktaş camiası arıları çalışıyor şu anda. Hem scout ekibi hem yönetim kurulu çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Ersin'i ikna etmeye çalışıyorlar. Ersin'in biliyorsun geçen hafta bir Hull City başkanı sevgili Acun Ilıcalı ile bir görüşmesi oldu Çeşme Alaçatı'da. Çok net bir sonuç çıkmadı ama bir ön görüşme yaptılar. Burada da tabii Ersin'le yola devam etmezsek Midyant maçında oynayacak kalecinin ne olduğu da ortaya çıkmayabilir. Öyle bir sıkıntı var, öyle bir sorun var. Başkan ve yönetim kurulu Ersin'le sözleşme tazelemek istiyor. Bu konuda Ersin'in biraz sıcak olmadığını da net bir şekilde görüyoruz. Çok öne çıkan kaleciler var Beşiktaş takımında. Yani ben haftalar önce söylemiştim zaten Altay Bayındır'la ilgili Beşiktaş'ın çok ciddi bir mesafe kaydettiğini söylemiştim ama tabii hoca biraz bu konuda ayakları oyuna hakim, ayakları çok iyi olan bir kaleci hedefi var hocanın da. Birkaç tane kaleci gündemde, hatta Bayern Münih kalecisi de biliyorsun Stuttgart'a gitmişti en son. Onunla da ilgileniyorlar. Orada da bir çıkmaz var. 10 milyon euroya yakın bir bedel istiyor Bayern Münih. Beşiktaş kulübü de bu konuya çok sıcak bakmıyor. Yani Beşiktaş'ta her bölgeye çok doğru transferler yapılmak için çaba sarf ediliyor ama şu ana kadar geldiğimiz nokta tabii Dünya Kupası'nın olması biraz handikap olduğunu geçen hafta sana söylemiştim. Hem Beşiktaş adına hem Türk futbolu adına büyük bir handikap olduğunu söylemiştim. Herkes Dünya Kupası'nı bekliyor. Dünya Kupası'nda enteresan performans sergileyen o nokta transferler yapılabilirse çok daha değerli hale gelebilir diye düşünen yöneticiler var, başkanlar var. Ama tabii Dünya Kupası'nda da önemli işler yapan oyuncuları da çok rahat bir şekilde alamıyorsun. Bunların rakamları da çok fazla bir şekilde yükseliyor. Ki Trabzonspor bence çok şanslı, Cabral gibi bir oyuncu almışlar. Bu oyuncuyu Dünya Kupası'ndan sonra alsalardı bu rakamları alma şansları yoktu ama Dünya Kupası'ndan önce bitirmeleri bence onlar için büyük bir şans oldu. Bunu da arada hatırlatmak istiyorum. Yani Beşiktaş'ta şu anda herkes beklemede. Ama bir an önce de artık sezon başlayacak, hazırlık kampı başlayacak ki hoca da şunu söylemişti, hazırlık kampının en az 3 tane oyuncu yetişmesi lazım demişti. Ama şu güne kadar geldiğimiz son nokta hiçbir transfer yok. 27'sinde yarın toplanıyor Beşiktaş biliyorsun. Ayın 1'inde de gidecekler ve hoca da ısrarlı bir şekilde oyuncuların transfer edilmesini yönetimden büyük bir talepte bulundu. Bu konsantrasyon, birliktelik devam ediyor ama çok kısa zamanda ben Serdar Adalı ve yönetiminin çok değerli ve önemli transferler sahibi olabileceği bir Beşiktaş kurgusu ortaya çıkartacaklarını düşünüyorum. Aksi takdirini düşünmüyorum bile. Aksi takdirde çünkü çok çılgın şeyler olabilir. O yüzden bence yönetim kurulu ve başkan bu konuda inceleyip sık tokuyor ve her gün ciddi görüşmeler yapıyorlar. Bir an önce de artık bunların hepsi basına yansıması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Sevgili ben.
1: Peki. Emre'den eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye
0: sorayım. Çok teşekkür ediyorum. Yani milli takımla alakalı sabah kalktık gene. Gene çocuklarımızın yanındaydık. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bir iki hafta, hatta geçen hafta şey yaptık biraz, hani oyuncular dedik biraz
1: aslında. Sen biraz ama yumuşamışsın abi, söyleyeyim ben sana o konuda.
0: Ben yumuşadım. Neden yumuşadım? Çünkü
1: olması gereken.
0: Ya baktığımız zaman bizim toparlayıcı birliktelik, beraberliğimizi hiçbir zaman bozacak kapasiteye sahip olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Onu söylemem lazım. Çünkü mevzu bahis milli takımsa gerisi teferruattır. O yüzden bizim çocuklara gene inanacağız. Bizim çocuklar kendilerini daha yenileyecekler. Bu takımın yaş ortalaması çok düşük. Bu takımdan çok önemli işler çıkacaktır. Bu oyuncular da tabii ki bunlar için büyük bir deneyim oldu. Bu milli takım Dünya Kupası'na gitmesi. Önemli bir deneyim oldu. Avrupa Şampiyonası'na daha rahat, daha çok performansını ortaya çıkartabilecek oyuncularımız var. Yani o yüzden bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bunlara değer vermemiz lazım. Sahip çıkmamız lazım. Bunlar da performanslarını yükselterek bizim yüzümüzü güldürmeleri lazım. Benim söyleyeceklerim bunlar sevgili.
1: Çok teşekkür ediyorum Emre Eren. Katılıyorum da aynı zamanda.
0: Saygılar diliyorum.
1: Sağ olun. Sağ olun. Emre Eren'le konuştuk. Katılıyorum da aynı zamanda Emre Eren'e. Zira yani takımımıza, futbol takımımıza, tuttuğumuz, gönül verdiğimiz takıma baktığımız gibi bakmamak gerekiyor. Neticesinde bir yıl böyle bir ya işte forma almadım bu sezon, kombine almadım bu sezon ya da ne bileyim izlemiyorum, sadece izlemekle yetişiyorum ya da yetiniyorum ya da dediğimiz, tuttuğumuz, gönül verdiğimiz takım gibi bakmamak gerekiyor milli takım kısmına. Tamam, eleştirdik Emre Eren'in de dediği gibi ama bizim çocuklar kısmında yine tekrardan buluşmak gerekiyor. Liyakatsizlik, forma adaletsizliği vesaire, bunların hepsini eleştiriyoruz, hepsini de konuşuyoruz zaten ama yani işin neticesinde az önce dediğim konuyu anlayanlar anlamıştır umuyorum. Bir milli takımla böyle tuttuğumuz takım arasındaki o sitemimizi, sitem çizgimizi ya da böyle bir gözden küçük de olsa bir geçirmemiz gerekiyor diye düşünen taraftayım.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
3: Reklam.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak Futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan nasil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. 26 Haziran günlerden cuma. Hayırlı cumalarda dileyelim dostlarımıza. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi, sorularınızı yazabilirsiniz. Tabii konumuz A milli takım Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Son maçında Amerika'yı 3-2 yendi ve turnuvayı 3 puanla kapattı. Hani çok işimize yaradı mı derseniz, çok da böyle işimize yaramadı işin açıkçası. Yani takımın ilk yarıda gösterdiği performans ve son dakika gelen bir gol vardı. Tabii turnuvanın başında gelen kayıplar bu maçı biraz böyle anlamsız kıldı. 3. dakikada Amerika Birleşik Devletleri öne geçti. 10. dakikada Arda ile beraberliği yakaladık. 31'de Orkun öne geçirdi milli takımımızı. Yine 49'da Amerika Birleşik Devletleri durumu 2-2'ye getirdi ve 90+8'de o herkesin konuştuğu Kaan Ayhan'ın golü, inanılmaz sevinçler vesaire. Normal tabii, o duygu durum yoğunluğuyla sevinmiş olabilir ama insanlar da biraz bu sevinmeye tepki gösterdiler. Ya kardeşim, elendiniz, farkında mısınız tarzı. Ayrı bir konu daha vardı. Az önce belki 343 YouTube yayınını dinlemişsinizdir. İşte Haluk Gürekli ve Mehmet Arslan aktardı. Dediler ki Orkun Kökçü

takımın babası milli takımın kamp oteli lobisinde böyle herkesin duyabileceği şekilde teknik direktör Montella, işte federasyon başkanı Hacı Osmanoğlu ve takım kaptanı olan Hakan Çağlanoğlu'na işte yüksek sesle bağırmış. Sert bir dille eleştirmiş onları, daha doğrusu Orkun neden oynayamıyor diyor. Ha, niye söylüyor? Hani Orkun Kökçü'nün babası da biliyor ki Hakan Çağlanoğlu, yani Orkun Kökçü ile birlikte oynamak istemiyor, bu zaten hepimizin bildiği bir durumdu. Tabii bu yaşanan büyük gerginliğin ve tartışmanın ardından Orkun Kökçü'nün babasının da milli takım kampından ayrılmış, federasyonda bir karar almış. Demiş ki kamp ortamındaki huzur ve konsantrasyonu korumak adına bu olaydan sonra futbolcu ailelerinin milli takım kampına gelmesini yasakladık demiş. Biraz erken olmuş karar sanki ama yani eğer bu doğruysa Amerika Birleşik Devletleri'nin yedeklerini Orkun Kökçü'nün babası sayesinde falan mı yendi, nasıl oldu bilmiyorum tabii, ben işin espri kısmındayım. Haklı veya haksız diye de ayırmıyorum bu arada ama hani ne olursa olsun orası Türkiye Futbol Okulu değil. Sonuçta Orkun'un babası çocuğunu seçmelere göndermedi. Orası herkesin oynamak isteyeceği bir milli takım. Doğru veya yanlış aramıyorum, haklı haksız demiyorum arkadaşlar. Sadece orasının profesyonel bir kamp tesisi olduğundan bahsediyorum. Biz ne yaptık? Gittik açık büfeye oturduk. Ama soğan ekmek yiyip kalktık maalesef. Yıllardır her mecrada bize sunulan bu maalesef ve her zaman da başımızın üstlerinde yeri oluyor. Nasıl oluyor ben de çok anlayamıyorum bu noktada. Görüyorum mesajlarınızı, bakacağım arkadaşlar. Yani elenmişiz. Basın açıklamaları akıllara zarar. Yani bende mi bir problem var, yok çok mu abartıyoruz, yani vurmak için yer mi arıyorum diye düşünüyorum ama yani zihnim bunu çok fazla anlamıyor. Montella'ya ve bazı oyunculara tırnak içinde bir cesaret gelmiş. İşte eleştirenler utanmalı falan dediler, böyle açıklamalar yaptılar. Yani bir Arda Güler, bir de Orkun Kökçü dedi ki eleştiriler haklı dedi, yani hatalarımızdan ders almalıyız vesaire, böyle konuştular. Ozan da galiba bu tarz bir şey söyledi, onun da hakkını yemeyeyim. Onların haricindeki herkes sanki biz bu arkadaşlara, bu futbolcu kardeşlerimize düşmanmışız da hani bize ders olsun niteliğinde konuştular. Kimse kimseye düşman değil. Milli takım hep arkalarındaydık. İlk maç özelinde hatırlayın, milyonlar sokağa döküldü. Ya zaten gruplardan çıkmış rahat Amerika Birleşik Devletleri var ve kendini göstermek isteyen bir Türkiye var. Yine berbat başladık maçı ama bu defa çizgilere koşular yaptık, işte verkaçlar yaptık, daha iyi hücum varyasyonlarına çalıştık. Bir de böyle savunma sertliğimiz hem böyle stoper hattında hem de orta sahada bir tık daha iyiydi. Yani Hakan Orkun değişikliği, hatta yani Salih tercihi bile bence gayet iyi sonuç verdi. Yani Kerem yerine Barış'ın olması da mantıklı oldu. En azından daha fizikli bir adam. Ya şey diyordum hatırlarsanız yayınlarda dostlar. Yani turnuvadan önce gerekirse Paraguay'a yenil de bu maçı yen diyordum. Dileğimin bu kadar acı bir şekilde kabul olacağını bilemezdim. Keşke bu kadar acı bir şekilde kabul olmasaydı. Formalite maçında yendik. Çok mu zordu yani bir puan diğer iki maçtan alabilmek diye insan üzülmüyor değil. Yani her takımın bir oyun stratejisi var. Doğru yani, ve bu strateji oyuncu kalitesine göre vesaire böyle zaman zaman değişiyor. Özellikle mesela santrofor profili takımın nasıl oynayacağını, nasıl oyunun şekilleneceğine karar verebiliyor. Ama bizim oyun stratejimiz biraz farklıydı. Tamamen böyle mesela yani dünkü maç özelinde, Amerika Birleşik, daha doğrusu sabahki maç özelinde Amerika Birleşik Devletleri maçındaki sistemin üzerine kuruluydu. Saatler de öyle garip ki artık bizde de kafalar gitti dün bugün falan. Hani deniliyor ki şey deniliyor mesela, klasik yorum, kapalı savunma yapan takımları açamıyoruz. Tamam, eyvallah, doğru. Ama yani bu çözülmeyecek bir problem değil ki yani. Küçük taktik dokunuşlar yaparsın, doğru oyuncu tercihleri yaparsın, bir şekilde bu savunmayı açabilir. Yani burada sorumluluk ne bende, ne dinleyenlerde, ne Türk halkında. Yani sorumluluk tamamen Montella'da. Tabii federasyonun da payı var, onu da çok es geçmemek lazım. İlk iki maç mesela öncesinde hepimiz burada gördük yani. Bütün analiz kanalları benzer bir oyun planı ve benzer oyun tercihleri öneriyordu herkes yani. Aynı kanallar, aynı yorumcular bu maç için de benzer taktik önerilerde bulundu. Ve ilginçtir ki maç sonunda birçoğu da haklı çıktı. Yani oyunu hocadan daha iyi okumaları biraz benim ilgincime gidiyor. Sorunun neden bu kadar büyük olduğunu da çok fazla anlayamıyorum. Yani insanlar, yorumcular bir şekilde bunu yapıyorlar ve görebiliyorlar. Ve bu da işe yaradı, görmüş olduk. İşin zaten

organizasyon tarafı da ayrı bir problem. Amerika'ya geç gidilmesi, jet lag sorunu, işte ne bileyim antrenman sahasının seçimi, otel tercihi, hatta bölgede yaşayan biri daha iyi oteller daha var demiş. O noktada orayı bile seçebilirmişiz ama olmamış. Neyse bu çok da önemli değil. İşte İran şehir değiştirip geliyor yani. Meksika'ya gidiyorlar, tekrar Amerika'ya falan geliyorlar. Ülke değiştirip daha doğrusu geliyorlar. Yani bunlar bahaneler, sığınılabilir. Bunları verebiliriz. Ama mesela mental performans ekibi yokmuş. Öyle duydum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Mesela programın girişinde söylediğimiz işte bu ailelerin kampa fazla müdahil olması. Bunların hepsi böyle biraz profesyonellikten uzak, böyle ilginç bir hazırlık süreci gibi geliyor bana. Mesela şu oyuncuların stres yönetimi, efendime söyleyeyim maç öncesinde jet lag yaşamamaları, işte doğru düzgün bir sahada antrenman yapmamaları, hocanın oyuncu tercihleri, kadro planlaması, bunların tamamı bence yani Montella'nın oluşturduğu düzenin bir parçası. Evet hocalı çocuklara da kızabilirsiniz ama hoca da bu işi çözmesi lazım. Mesela futbolcuların ve teknik ekibin ben dünkü maçtan sonra neden bu kadar sevindiğini anlamadım. Zaten ben yayında da söyledim. Milli takımımızın bu maçta galip geleceğini hepimiz biliyorduk. Çünkü böyledir yani. Çoğu şeyi iş işten geçtikten sonra yaparız biz. Tamam hani Kaan Ayhan'ın golünün sevinci bizlere, işte taraftarlara ve ülkeye verdiği bir tepkiydi bana göre. Hani Kaan dedi ki alın kardeşim gördünüz mü? Hani bizi o kadar gömdünüz, bize laf ettiniz. Biz aslında nasıl iyiyiz sevinciydi. Bu benim gördüğümdü. Ya maalesef milli takımımızda birkaç futbolcumuz hariç kimse nerede ne konuşacağını, nerede ne yapacağını, nasıl tepki koyacağını bilmiyor. En başta da işte isim vermeyeyim, neyse oyuncu ismini vermeyeyim, çok da onları yüklenmiş olmayayım. Nitekim önceki maçlarda hatırlayacaksınız, işte Avustralya maçı öncesinde kaptanımız Avustralya'yı domine edeceğiz, yetenek olarak zayıflar tarzı açıklamalarda bulundu ve adamları bir tık gaza getirdi. Orada bir antipatik hava oluşmuştu ve boyumuzun ölçüsünü de almıştık Avustralya'dan. Selamünaleyküm Cihan kardeş demiş. Aleykümselam. Bu hizmetin sorumlusu teknik kadrodur. Bizim grup açıklandığında Avustralya Paraguay bu şekilde oynayacaklardı, biliniyordu. Ne bileyim bir Cenk Tosun'u getir, Serdar Dursun'u götür. Ya yok o kadar da değil de var zaten hani elinde var. Can Uzun var, bazen Deniz de oynuyor. Hani olan oyuncular var. Bunlar denenebilirdi de Serdar Dursun falan oralara kadar gitme bence yani. Tamam hani oynuyorlar da milli takımı hak edecek düzeyde değiller. Cenk ne yapmış mesela Hüseyin yani? Cenk diyorsun, Cenk topa mı vuruyor kaç aydır? Hani başka bir şeyleri önersen katılacağım sana da. Yani o kadar absürt isimler önermişti ki sana katılamadım. Özür dileyerek söylüyorum. Ya villa almaya gelince sorun yok. Biz eleştiri yapınca mı moraller bozuluyor? YouTube'da Merit'ten video gelir mi demiş. A milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella. Bugünkü galibiyet 1000 tane zafere denk oldu. Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi. Tekrar ayağa kalkma günü. Montella kesin Türk. Ben kanaat getirdim demiş. Madem bu galibiyet 100 tane zafere denk, Paraguay ve Avustralya maçlarının yerine sayalım o zaman. Gruptan çıkalım demiş. Vallahi doğru söylüyorsun. Ya o açıklamayı gördükten sonra ben şunu söyledim. Tamam dedim hani Montella da bize benzemiş dedim. Hamaset desem var, liyakatsizlik desem var. Yani denizinde boğulan bir İtalyan. Tamam mı? Ya yani kafası çalışıyor belli hocamın. Çözmüş işi yani. Gerçi kendi kendime de kızdım yani. Çözülecek ne var ki ya, milyon yıldır olan bir şey bu. Yani grup maçlarını lider tamamlamayı garantilemiş bir Amerika vardı. Ve yani eleme maçlarını düşünerek bu adamlar ilk 11'deki 9 oyuncusunu oynatmadı. Ve bu takıma karşı alınan bir galibiyetin benim için çok da bir anlamı yok. Ben her zaman sonuç üzerinden giderim. Böyle biraz sorumluluk almak yerine algıları yönetmeye çalışıyoruz biraz. Ben bu işte biraz daha sorumluluk almamız gerektiğine inanıyorum. Ve işte bu maçı kullanarak bence başarısızlığın üzerine örtmeye çalışacaklar. Kimsenin sizi kandırmasına izin vermeyin arkadaşlar. Şey var bizde. Ya yeryüzü var ya, şu bulunduğum yer, benim oturduğum alan. Siz şu an neredeysiniz? Biz burada kalamıyoruz arkadaşlar. Ya göklere çıkartıyoruz sevdiğimizi ya yerin dibine batırıyoruz. Hani eski bir tabir vardır ya hani, işte ifratla tefrit arasında bir yerlerde kalabilmeyi beceremediğimiz için oluyor diyor. O ifratla tefrit arasında bir yerde kalamıyoruz yani. O yüzden de hep bu hayal kırıklığını maalesef yaşıyoruz. Yani Montella, özür diliyorum ben bu kadar sert cümleler kurmam ama o kadar zırva bir şey söyledi ki. Tamamen zırva bir şey söyledi yani, başka bir şey
söyleyemiyorum. Hani bir söz var ya, bunu Twitter'a da yazdım sabah saatlerinde. Hani düğüne yetişmeyen kınayı derler, al ne yapıyorsan yap derler ya, o misal yani, o misal oldu. Yani inanılır gibi değil ya. Yani o açıklamayı gördükten sonra ya dedim herhalde bizle aleni olarak dalga geçiyorlar. Ya bildiğin aleni böyle dümdüz. Ya gruptan çıkmayı garantileyen yedeklerle çıkmış bir takıma karşı aldığımız anlamsız galibiyet nasıl bin tane zafere bedel olabiliyor tam olarak? Adamlar bir üst tura gidiyor. Sen ne yapıyorsun? Hop evine dönüyorsun. Kim söyletiyor, kendimi söylüyor bilmiyorum ama inanılmaz zırva açıklamalar. Tekrar tekrar dinleyenlerden bu kelimeyi kullandığım için özür diliyorum. Bence kendimizi beğenmişlikten yenildik demiş. Nasıl olsa çıkarız kolay grup diye gittik. Öyle olmadığını gördük, dönüyoruz, hiç profesyonel değiliz diyor İbrahim Özhan. Cihan, futbolcu ailesinin milli takım kampında ne işi var? Almanya'da amatör takımlarda antrenmana bile alınmıyor. Milli takım tebrik ediyor. Federasyon başkanı istifaya davet ediyorum demiş. Ya işte ben de onu söyledim. Hani az önce dedim ya, haklı veya haksız aramıyorum dedim. Orası Türkiye milli takımı işte altyapı yeri değil. Artık Dünya Kupası'na gitmişsin. Orada ailenin bulunması bence gerekmiyor. Ya bulunabilir ama hani aynı kamp, o kampta yani otelin kampında, ya o otelde mi yatıp kalkıyorlar bilmiyorum. Hani ya da yakın bir yerde otele mi uğradı bilemiyorum onu şimdi ama duyduğumuz bu. Yani federasyon başkanının olduğu yerde, Montella'nın olduğu yerde, Hakan Çalhanoğlu'nun olduğu yerde gitmiş. Orkun'un babası böyle yüksek sesle benim oğlumu neden oynatmıyorsunuz tarzında bir sistemde bulunmuş. Amerika 50. dakikadan başlayarak patır patır oyuncu değiştirdi ve bu çok büyük hataydı. Tam aynı hatayı yapmayacağız biz diye düşünürken sen tut 83. dakikada oyuncu değiştir ilk defa. Hayır, birileri daha oynasın Dünya Kupası'nda diyorsan bekle be adam demiş. Mesela şunu soracağım, ha güzel aklıma geldi. Hani hep bizim bir şeyimiz var ya arkadaşlar, işte 65 şut çektik iki maçta da hocalarımız ve oyuncularımız, daha çok hocamız bunu söyledi ya. Yani demek ki 65 şut çekmenin bir anlamı yokmuş. Bunu niye söylüyorum? Şimdi şu yüzden söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri maçında biz istatistik olarak daha kötüydük. Yani Amerika bizden istatistik olarak daha iyiydi. Yani demek ki 65 şut çekmenin çok da bir anlamı yokmuş. Yani Montella hocam kendi söylediği sözün, yani kendi kazdığı kuyuya düştü diyebiliriz. Şimdi söylüyorum size istatistiği. 18 şut çekmiş adamlar, biz 9 tane çekmişiz. 7'si isabetli, biz 3'ü isabetliyiz. Bir tane direkten dönen topları var. 3 kaçan netleri, 2 kaçan netimiz var. Rakip ceza sahamıza 36 kere girmişler. Biz 22 kere girmişiz. 9 korner kullanmışlar. 2 korner kullanmışız. Yani istatistiğe bakıldığında adamlar bizden üstün gözüküyor. Bu da demek ki 65 şut çekmenin bir anlamı olmadığını da tüm Türk halkına gösteriyor. Montella'nın yaptığı yorum bence daha da kötü gösterdi kendisini. İşe yaramıyormuş. 65 de çeksen, 75 de çeksen herhalde çok da bir anlamı yok. Ramiz dayı gibi konuştun. Seven sevdiğini öldürür yiyen demiş Yunus. Biz nasıl olsa tur atlarız zihniyeti bize zarar verdi. Düşünsene, sen bile yayınlarda ikinci tura çıktığımız zaman saatler düzelecek demiştin. Nasıl olsa çıkarız zihniyeti sende bile varmış. Ya bende olur bu Nurullah. Sende de olur. İşte başka bir dostumuzda da olur. Ahmet de, Mehmet de, Tuna da, Kayahan da, Batuhan da. Biz taraftarız. Milli takımı destekliyoruz. Sen bunu oyunculara aşılamayacaksın. Nasıl olsa çıkarız aşılamayacaksın. Kampa sokmuşsun. Sen onları benim gibi düşündükten sonra çok bir anlamı yok. Ben hislerim doğrultusunda bu gruptan kağıt üzerine baktığımızda çıkacağımızı düşündüm. Ya Avustralya maçında ki bence çok rahat yenebileceğimiz bir maçta. Adamlar iki tane uzun top attı, geldiler bize gol attılar. Yani hadi tamam, hani Paraguay maçı da var, 10 kişi atamadık vesaire. Bu gruptan çıkmamız gerekiyor. Yani Thierry Henry bile dedi ya, yani açıklama yaptı. Yani Türkiye'nin puansız, Türkiye bu buraya puansız bitiremez dedi. Yani turnuvayı daha iyi bir şekilde tamamlaması gerektiğini savundu. Yani sadece ben de değil, İşte dünyaca ünlü futbolcular, Henry falan da böyle düşünüyor. Gruba baktığında ister istemez böyle düşünürsün. Ama oyuncular böyle düşünmemesi lazım. Ya Pochettino bizle dalga geçti, Amerika'nın hocası ya. Türkiye mi elendi, biz mi elendik dedi. Adam böyle söylüyor yani. Yani biz turnuvaya devam edeceğiz, onlar da evine gidecek demeye çalışıyor. Hani Türkiye turnuvadan gidiyor, ben mi yanlış anlıyorum? Ama sanki biz eve dönüyormuşuz da Türkiye turnuvada kalıyormuş gibi bir hava var. Ben bunu çok fazla anlayamadım dedi. Yani adamların ağzına bunları

görüyoruz. Unutmayın dedi, bu gruptan biz lider çıktık, birinci çıktık dedi. Gruptaki en iyi beklentileri yönettik dedi. Biz bugün lider olduğumuzu garantilediğimiz için böyle bir oyun anlayışı ile çıktık.

içinden çıkmayı hak etti tarzı bir açıklama yaptı. Önce gömdü, sonra övdü falan. Tam da böyle ne yaptığını anlayamadım Pochettino'nun. Milli takım ülkeler liginde başarılı olabilir mi? Vallahi çok da önemli değil ya. Uluslar ligini mi söylüyorsun, şu Belçikalı Fransalı grup? Yani çok da ilgimi çekmiyor benim. Yani evet, orası da önemli. Bir ilk ikiye kalırsan falan, Dünya Kupası'nda playoff falan oynamıyorsun ama yok yani. Benim olayım Dünya Kupası. Ben Avrupa Kupası'nda bile çok zevk almıyorum. Şu Dünya Kupası'nda bir şey yapmamız lazım. Avrupa Kupası da beni çok sarmıyor. Ya bütün dünyanın gözü orada. Yani yaz ayında oynanıyor işte. Herkes izliyor seni. Anlatabiliyor muyum? Yani dün Yıldızlar Geçidi vardı bizim maçta. Hala dün diyorum ya. Sabah ben de jetlag oldum. Uyudum uyandım ya, hala dün diyorum. Ya orada Yıldızlar Geçidi vardı. Ben öyle söyleyeyim. Hatta işte spikerin bazı isimleri tanımaması falan böyle eleştirildi. Yani bunu nasıl tanımazsın falan. Yani olabilir, adam sonuçta sporla ilgileniyor. Hani onu tanıyamamış olabilir. Yani Brad Pitt'i tanıdı vesaire, sonra yanındaki arkadaşı tanıyamadı falan. Olabilir. Çok bir şey demiyorum. Yani Ali Koç falan da oynadı. Bir sürü ünlü falan var. Dünya çapında yıldızlar vardı. NBA starları falan vardı. Düşün, böyle bir arenaya çıkıyorsun ama maalesef istediğini alamıyorsun. Milli maçlardan önce bu Dünya Kupası, rakip kim olursa olsun, ciddiye almalıyız. Romanya-Kosova maçları gibi kontrollü oynamamız gerekiyor. Turnuvalarda bir golün bile önemi var diye büyük konuşan bir kişi oldu mu? Verdik gazı. Biz eğer turnuva takımı gibi kontrollü oynasaydık şu an grup lideri olurduk. Oyuncuların hocayı dinlediklerini sanmıyorum. Hepsi başka kafadaydı. Verdiğimiz gazla ayakları yere basmadı. Ya Ali Bey, Ali Cemal, ya şey gibi düşünmeyin ya, bir toksik ilişki gibi. Yani ilişkilerde karşı taraf suçludur da, hani sizi manipüle eder ya karşı taraf, işte kız arkadaşınız veya erkek arkadaşınız, asıl siz haklısınızdır ama size sürekli bir şeyler böyle anlatır, sizi manipüle eder. Ha, acaba ben mi suçluyum lan dersin ya. Yani bu milli takım oyuncularımız Montella falan sürekli bu açıklamaları yapınca, hani yani gördüğüm kadarıyla herhalde bazı dostlarımız kendini de suçlu hissetmiş. Gelen bir iki mesajdan anladığım kadarıyla işte, yok biz gaz verdik, ayakları yere basmıyordu falan. Biz çıkıp oynamıyoruz dostlar. Biz yorum yapıyoruz. Biz bunu isteyeceğiz tabii yani. Milli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyor. Ne diyeceğiz yani? 13 Haziran'da Avustralya elenecek, yenilecek. 19'unda bir de gelecek bize bir Paraguay yenecek. Aslından bir şey çıkacaktı. Ha bir de Amerika'da biz yenecek, sıfır çekeceğiz mi diyeceğiz yani. Bunu diyemeyeceğimiz için çok bir şey yok. Biz gaz vermedik. Biraz abartmış mıyızdır yollarken, uğurlarken? Olabilir. Ama artık oraya gittikten sonra bunun da orada bir mentor eşliğinde çözmeleri lazım diye düşünüyorum. Abi Pochettino'nun az önce söylediğin, sanki biz eve dönüyormuşuz da Türkiye turnuvada kalıyormuş gibi bir hava var. Bunu anlamıyorum. Biz bu gruptan lider çıktık, onlar eve gidiyor söylemi beni derinden etkiledi demiş. Yani Pochettino anlayamaz. Ben 30 yıldır anlayamıyorum. Pochettino'nun nasıl anlamasını bekleyeyim. Evet, beni de yaraladı yani derinden. Galatasaraylı olsan da seni çok seviyorum demiş. Eyvallah, yani sonuçta hepimiz bir takım tutuyoruz. Beşiktaşlı olarak ben özel diyor. Dünya Kupası'nda beklediğim her şey oldu. Sadece bugün tahminlerim doğru çıkmadı demiş. Gol atamadan grubu bitireceğimizi düşünmüştüm ama milli takım beni yanılttı. Asıl sorgulamamız gereken ne teknik direktör, ne federasyon başkanı, ne de diğer etkenler. Nasıl oluyor da 90 milyonluk bir ülkede 21 tane ele avuca sığmayan, dünya piyasasında yeri olan futbolcu yetiştiremiyoruz? Var. Hepsinin dünya piyasasında yeri var ya. Güzel insan. Yani biri Juventus'ta oynuyor, biri Inter'de oynuyor. Ne bileyim, biri işte Premier Lig'de forma giyiyor. Biri farklı ülkede, biri yani üç büyüklerde oynuyor. Galatasaray, Fenerbahçe. Hadi Türkiye Ligi'ni tatmin olmadın mı Türkiye Ligi'nden? İşte biri Eintracht Frankfurt'ta falan oynuyor. Var. Yerleri var. Ama biz doğru kullanamıyoruz diye düşünüyorum. Yani hepsi dünyaca ünlü yıldızlar baktığında, ya bu çocukları yıldız, tamam yıldız demeyeyim de başarılı oyuncular. Yani yıldız başka bir şeye giriyor. Yıldız deyince böyle oyunu tek başına değiştirebilen bir kimlik olmalı. Ama mesela sen Kenan Yıldız'ı Beşiktaşlısın, İstemez misin Beşiktaş'ta görmek? Arda Güler'i, Hakan Çalhanoğlu'nu. Hakan'da bir muamma var değil mi? İstemem Hakan'ı kardeşim. Tamam hadi Hakan'ı eklemiyorum, hadi sizin için. Ben beğeniyorum da çocuğu, boş ver şimdi Hakan'ı es geçeceğim. Hani çünkü beğenmeyenler var anlamadığım bir şekilde. İstersin ya, baktığında istersin ama

0: işte can uzun. O çocuğu 60 milyon biçiyorlar. Ama biz çok fazla o oyunu bu çocuklara oynatamıyoruz. Ne yazık ki. Mesela adamların özellikle defans hattı tamamen değişmişti. Orta saha ve forvetteki as oyuncuları yoktu işte. Adams yoktu, Balogun yoktu. Onun yerine alternatif isimler vardı. VH falan oynuyordu, anladın mı? Garip isimler oynuyordu. Baya baya ciddi ciddi rotasyon yapmışlar. Bizde olması gerektiği bir dizilişle işte Kerem, Hakan ve Merih kendini kadro dışı bırakmışlar. Ne diyeyim yani, onların olmadığı şekilde çıktık. Mesela Oğuz Aydın'ı çok beğendim. Kanatta Eren'i de beğendim. Helal olsun yani. Takımın en iyileriydi bence ikisi de. Uğurcan da olmadı ya. Yani Uğurcan, evet beğeniyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de güzel işler yaptı. Süper Lig'de de. Maalesef takımın 3 maçta böyle yumuşak karnı oldu gibi. Evet, stoperlerde de hata var ama mesela uzaktan şutlar falan böyle daha farklı, hani bir performans bekliyordum. Hani şey diyorlar ya, ne yapsın kardeşim, adam uzasın mı? Uzayacak abi. Dünya Kupası'nda denk gelecek, o performansı bulacaksın. Hep böyle şey yaptım. Üzerine gelen topları mesela kaleci tutar ya, Uğurcan hepsini çelmeye çalıştı. Rakibin önüne düşürdü ve rakibin önüne düşürünce de tehlikeli oldu. Bilemiyorum yani. Orada biraz sanki bir tek eksik kaldı. Adaptasyon problemi mi yaşadı çözemedim ama mesela Oğuz Aydın'la Eren dün muazzam oynadılar. Mesela 75-80'e kadar yine değişiklik yapmadı hoca. Az önce dinleyenimiz de söyledi değil mi? 83'te yaptı galiba. Sen Amerika gibi atletik bir takıma karşı oyuna müdahale etmiyorsun. Yani hiç müdahale edilmez mi? Mesela Kenan, özür diliyorum, kötü oynadı çocukcağız yani. Olabilir, belki kafayı veremedi. Ama niye bu kadar sabretti anlayamadım. Mesela Amerika'nın birinciliği, bizim de elenmemiz gerçekleşti değil mi? Bu olay bitti dostlar.
1: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
1: Reklam bitti. Reklam.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam bitti.
9: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: FIFA hem Avrupa Şampiyonluğunda hem Dünya Kupası grup maçları bittikten sonra çeyrek, yarı final maçlarını kura çekimiyle yapması lazım. Çünkü neden derseniz, takımlar biraz önce dediğin gibi kurnazlık yapıyor, gol yiyor, yeniliyor bilerek. O rakipten ya da bu rakiplerle karşılaşmamak için gerekirse gol yiyorlar. bunun önüne geçmesi için daha adalet bir şekilde kura çekimi yapılabilir diyor. Ya gruptan çıktıktan sonra diyorsun. Olabilir. Bence de, ya bence çok eksikler var. Mesela bu ikili averajı da ben sevmiyorum ama dün Atakan abiyle de konuştuk. Onun dediği de mantıklı geldi. Şimdi tamam kardeşim, sen bu takıma yenildin ama mesela son maç diyor. Yeşil Burun'la oynuyorsun. Gerçi Yeşil Burun da dirençli bir takım da. Hani Faroe Adaları yok da şimdi grupta. Ben örnek Dünya Kupası'nda şey için söylüyorum bunu. Örnek vermek adına. Diyor ki mesela sen oynadın, kaybettin. Son maç senin rakibin kolaydı. Ona 10 tane attın, ne olacak? Rakip de 10 tane atsın o zaman. Sonuçta grupta onunla da karşılaşıyor. Bu ikili avaraj bence çok saçma. Ben yine Atakan abinin söylediğinde çok tatmin olmadım. Bence genel avarajıyla bakılacak. Çünkü tek maç oynuyorsun zaten. Tek maç üzerinden genel avaraj. Ne yapayım, o da oynamış, o da gitsin o zaman o takıma 5 tane atsın. Atabildiği kadar atacak yani, genel avarajı düşünerek. Hem daha güzel maçlar heyecanlı olur. Dediğin gibi gruptan çıktıktan sonra böyle bir daha çekilse falan. Çok saçma, bilerek yatıyorlar falan. Önceki dönemlerde de oldu, hatırla, İspanya falan yaptı bir de bunu yani. Düşün, İspanya yapıyor yani. Maalesef. Yaşam 62, bugüne kadar 2 tane dünya, 3 tane Avrupa şampiyonası sığdırdım. Bunca sene ahvahla az mı hüsran yaşadık. Şu şampiyonanın tadını bile çıkaramadık. Tekrar 24 sene böyle bir şampiyonaya katılabileceğimizi ve benim büyük bir ihtimal bunu göremeyeceğimi düşünerek tadını çıkarmak isterdim demiş. Ne üzücü bir mesaj. Ha, düşün. Hem üzücü hem düşündürücü. Niye görmeyeceksiniz ya? 62 erken bir yaş. Maşallah 90'a kadar yaşasanız, 90'dan iyi öldürüyorsa 90'a kadar yaşasanız 28 yıl. Ha, bir daha da 24 yıl beklemeyiz herhalde. O kadar da değil Levent Bey. Ha, bir 4 yıl sonra gideriz herhalde. Bilmem şeyini su kaçırmayın derler ya, o da olmasın diye düşünüyorum. Hadi 4 yıl olmasın da 8 yılda gidelim bari. Görürsünüz inşallah. 75'e 25. Şey mi diyorsun, Japonlara Brezilya mı? Hayır Zafer. 70'e 30. Değiştiremez. Zaten düştük yeteri kadar. 60'a 40'da 70'e 30 dedim. Ben Japonya'ya güveniyorum. Az sonra Yunus Aydın'a gideceğim. Milli takımı konuşacağız. Detaylarını da ondan alacağım. Ama biraz mesajları da eritmeye çalışıyorum. Bu takımda Hakan'ın yeri yok demiş. Geçenki programda da yazmıştım. İspanya ile oynadığımız iki maça bakan herkes hangi kadronun doğru olduğunu anlar diyor. Şey diyemiyorum. Ne diyeyim yani? Sürekli oyuncu özelinde ayırabilirler. Bir şey olabilir. İşte Hakan'la ama Orkun'un beraber oynamak istemediğini artık cümle alem duydu. Cümle alem de biliyor. Herhalde bu problemi de çözemediler. Döneceğim. Bir Yunus kardeşime de merhaba diyeyim. Yunus merhaba. Selamlar. Hoş geldin.
10: Merhabalar abi. Hoş bulduk. Selamlar.
0: Teşekkür ediyorum. Bugün normalde 12-1 olacaktı yayınımız. 13-14 yaptık. Dostlarımız da bizi beklemişler. Sağ olsunlar. Mesaj atıyorlar. Sen de bizi kırmadın. Saat değişikliğini onayladın. Tekrar kusura bakma. Hoş geldin. Sefalar getirdin diyelim. Tatildesin herhalde. Storylerini görüyorum. Havuz başında mı konuşuyorsun benimle?
10: Odaya çıktım.
0: Ha, iyi bari. Güzel. ama yine bu kıskanmayacağım anlamına gelmiyor. Anlaşıyorum yani. 15 dakika sonra bir daha ineceksin. 20 dakika sonra.
10: Peki. Evet, her zaman bekliyorum abi, biliyorsun Antalya'ya.
0: Eyvallah, eksik olma, sağ olasın. Ne diyorsun Türkiye Amerika, yani ilginç açıklamalar. Evet, bir galibiyet aldık sonuçta, güzel diyebiliriz ama yani oyuncuların maç sonu açıklamaları, yine bizleri suçlamaları, Montella'nın işte bu 1000 tane zafere bedel açıklaması, şöyle bir genel yorumunu alabilir miyim senin de?
10: Yani aslında maçın önemine bakacak olursak, ya Amerika lider çıkmayı garantilemiş, biz elenmeyi garantilemişiz. Yani 48 takım arasından en erken elenen ikinci takım olmuşuz Haiti'den sonra. Yani formalite bir maç. Yani kazanmak önemli mi? Şöyle, evet, Dünya Kupası'nı, bu maçın tek bir önemi vardı. Yani bu 100 zafere bedelse hepimiz düşünelim. Yani 100 zafere bedeli olsun. Yani bu turnuvanın, bu maçın önemi neydi bizim için? Golsüz bir şekilde turnuvaya veda etmemek. Puansız bir şekilde kazanmadan ya da turnuvaya veda etmemek. Evet, bugün bunu başardık. Yani ama bizim Mart ayı itibariyle Nisan'da Mayıs'ta sezon biterken, işte yani az önce 62 yaşındaki beyefendi mesajını hani ben de beklerken duydum. Ya hayallerimiz buysa yani evet 100 tane zafere bedel, ama biz bunları hayal etmemiştik. Yani Vincenzo Montella bunları hayal ederek geldiyse, ya da İbrahim Hacı Osmanoğlu 31 Mart'taki basın toplantısında yani biz kupayı almaya gidiyoruz derken bunu hayal ettiyse, aslında bunlara inanmadılarsa, bizi inandırdılarsa, biz bunlara inanmış olarak yani turnuvanın sonunda işte bir de bizlerle alay etmemeleri lazım tabii ki, açıklamalarla bize hedef göstermemeleri lazım. vatandaşları, maçı izleyenleri, medyayı

0: Ama yani dün ben 3-2 öne geçtiğimde tabii golün oluş şekli 90+8'de olması, hani turnuvadaki tek galibiyetimiz olması, oyunculara karşı sosyal medyada işte tamam tepki var. Bunların belki bir hani galibiyetle birlikte reaksiyonu oluştu ve çok sevindiler. Ama sonuçta turnuvadan bizi hani hiçbir şekilde bir şey kazandırmayan, elenmemizi engellemeyen bir maçtı bu. Hani belki daha kontrollü sevinebilirlerdi. Belki onların da içinde bu öfke, bu sinir birikti ve bu şekilde dışa vurumu yaşandı. Ama genel olarak hiçbir önlemi, hani hiçbir önemi yok turnuva için, hiçbir önemi yok bu kazandığımız maçın. Sadece yenilmeden veda ettik, kazanarak veda ettik, gol atabilerek veda ettik. Maç başı bir gol ortalamasına çıkabildik. Ya bunları başarı kabul edeceksek bizim yerimiz buysa bu. Ama biz bu turnuvanın gelecek vadeden 20 oyuncusundan ikisine sahiptik. Kadro kalitesi olarak yüksek bir kadro kalitesine sahip olduğumuzu düşünüyorduk. Çok daha farklı bir milli takım geleneğimiz olduğunu düşünüyorduk. Euro 2024'teki başarıyı sürdürebiliriz diye düşünüyorduk. Ya yani bu galibiyet benim nazarımda çok fazla bir şey değiştirmedi açıkçası. Hedef gösterilme tarafıyla alakalı tamamen başarısızlığın yarattığı psikoloji olduğunu düşünüyorum. Ya yani bugün saha içinde çok daha farklı şeyler başarabilselerdi, çok daha farklı şekilde taraftar desteği alabilirlerdi, vatandaşlarımızdan destek alabilirlerdi elbette.
1: Evet ya, milli takım oyuncuları da Montella'ya destek verdi. Mesela Arda golü attıktan sonra direkt Vincenzo Montella'ya koştu. İtalyan hoca biliyorsun, eleştirilen odağında. Yani ona bir destek mesajı mıydı burada, yoksa Montella mı golden sonra yanına çağırdı, yoksa Arda isteyerek mi gitti sana göre?
0: Yani ben şimdi Vincenzo Montella'nın başarısızlığı da oyuncularıyla birlikte paylaştığı için oyuncular tarafından zaten sevildiğini hissediyoruz. Bunu biliyoruz, görüyoruz. Bu önemli mi? Ya bu elbette önemli. Ama yani sonuçta ortada çok büyük bir oyun kurgusunda hatalar var. Evet, işte Hakan'a, Mürge, belki kadro işini çok çok ciddi Amerika'da bulunan gazeteciler, işte örneğin yani Hürriyet'in spor müdürü Mehmet Aslan dahi bu Hakan'la Mürge'nin kadro kurma olayını ciddi şekilde orada konuşulduğunu söylüyor. Zaten Montella'nın Hakan'a karşı zafiyetini biliyoruz. Bir oyuncu grubunun ağır oyuncu, ağır topların kesinlikle Montella'yı sevdiği aşikar. Bunda hemfikiriz ama yani başarısızlık konusunda evet, bizi buraya yıllar sonra getiren, 24 yıl sonra getiren de Montella. Ama hayal ettirdiği şeylerin yakınından dahi geçemeyen de Montella. Yani maç sonunda yaptığı açıklamalar, işte hırsla oynayacağız, istekle oynayacağız. Zaten bizim bu tarz bir anlayışımız olsaydı bizim bu tarz hocalarımız var. Türk hocayla çalışabilirdik. Biraz daha profesyonel, biraz daha bu yurt dışında oynayan, lejyoner olarak adlandırdığımız oyuncularımızla uyum açısından Montella'ya getirdik. Olay eğer hani o Türklük, hırs gibi şeylere geçecekse bizim önümüzde zaten Okan hocalar, Fatih hocalar, Arda hocalar, birçok hoca var. Ya bu hocalarla çalışılabilirdi. Zaten Montella tarafının bizi eleştirenlerden çok daha fazla Türk'üm açıklamasına hiç katılmıyorum. İnsanlar sabahın köründe kalkıp işte Merih'in YouTube kanalında İrfan Can hani sabah golle kaldırmak istiyoruz onları deyip Paraguay maçında 0-6-0-1 de gol yiyince, yani zaten golle kalkmış olduk maçın kalanlarına gol atamayınca. Hani insanlar bunun kırgınlıklarıyla eleştiriyorlar. Yani onların maçı için Türkiye'de ilk defa işte LGS liselere giriş sınavı değiştirildi, saatleri değiştirildi. Bu kadar birlikte yaşansın istendi bu turnuva. Ama 3 maç sonunda yani turnuvadan elendik. Ya Montella kısmıyla alakalı bence yolların ayrılması lazım. İbrahim Hacı Osmanoğlu bir yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımızı değişmeyiz diyor. Ama bu işler çok da öyle olmuyor. Hepimiz de biliyoruz. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Yani hani İbrahim Hacı Osmanoğlu'na gelecek tek telefonla Montella da gider, kendisi de gider. Yani sonuçta ki ben hani şu an daha yaz dönemindeyiz. Hani takım işlerine girmek istemiyorum ama milli takım bence Hacı Osmanoğlu'nun tutunabileceği son durumdu. Çünkü Galatasaray'ın zaten mevcut ilişkileri askıya almış durumda federasyonda Galatasaray. Galatasaray bunu aynı açıklıyor. Okan Hoca geçtiğimiz hafta televizyon programında Hacı Osmanoğlu'yla alakalı net bir şekilde eleştirdi bunu. Aziz Yıldırım'la İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ortak bir zeminde buluşması mümkün değil. 2010-2011 sürecinden dolayı. Yani milli takım başarısı kendisini orada tutabilirdi. Ya bence hem Montella'yı göndermeme konusunda ısrarcı olursa da Hacı Osmanoğlu bence ikisi birden gidecektir. Yani bence hem federasyonda hem de aynı şekilde milli takımın teknik kadrosu üzerinde ben bir revizyon bekliyorum. Mutlaka değişiklikler olacaktır bence.
1: Evet tabii yani baktığında yani grupta bizden başka 3 takım var. Bir tanesi Güney Amerika'nın en kötü milli takımlarından biri Paraguay. Diğeri de işte

0: Ola Sakır diyen bir Amerika. Biz de bu grupta dördüncü oluyoruz. Yıldızlar geçtiğine ne diyorsun Yunus Aydın? Maçın işte başlama vuruşunu yapan isim farklıydı. Paris Hilton'du işte. Onun dışında bir sürü isim yerini aldı. Brad Pitt geldi. İşte Edward geldi. Birçok isim oradaydı. Ne dersin bu konuyla alakalı olarak? Colin Farrell geldi. Bayağı bir kişi izliyordu yani. Ali Koç oradaydı. Yani bu kadar göz önündeyken bu çocukların da hayal kırıklığını da anlayabiliyorum işin açıkçası, ama yani adeta bir şölen alanına döndü orası.
1: Yani kesinlikle Amerika'da zaten hani mevcut düzende hani şov organizasyonlarını bence dünyada açık ara en iyi yapan ülke. Bu konuda sanırım herkes hemfikirdir ve herhangi bir aksilik ne olursa olsun, özellikle televizyonculukta ya bu tarz organizasyonlarda tek bir kuralları var. Yani show must go on, ne olursa olsun show devam etmesi gerekiyor. Onlar da hani gerçekten hani belki bugün Amerika'da eğlenmiş olsa aynı şekilde bunları yapacaklardı. Hani bence turnuvanın hani entertainment tarafında kesinlikle hani çok iyi işler yapıyorlar. Yani gelenler, işte başlangıç vuruşları, maç öncesi etkinlikler, bence her anlamda harika bir turnuva. Diğer tarafı Meksika ve Kanada tarafında çok çoktan önde, yani çok çoktan önde gidiyorlar doğal olarak. Tabii ki Amerika'nın başında hani Trump'ın olması, Trump'ın bir şovmen olması, bu turnuvaya ekstra önem veriyor olması, hani yani kendisi zaten reality show dünyasından geliyor. Hani bu yüzden hani bunların hepsi bu turnuvayı daha da güzelleştiriyor. Bizim açımızdan kötü gitmiş olabilir, kötü gidiyor olabilir. Biz bu heyecanı yaşayamıyor olabiliriz. Ama bence Dünya Kupası'nın geneli, yani organizasyon açısından, ünlülerin katılımı açısından çok renkli ve çok güzel gidiyor. Yani futbolun bu tarz yenilikleri 90 dakika kuralını bozmadan, hani bunu özellikle söylüyorum. Çünkü hani adeta 4 devre oynuyor gibi olduk. Yani reklam arasından dolayı hani 22-23'te oyun kesiliyor, reklamlara gidiyorlar. Hani o bir tek bu arada bize de yapılmıyor. Hani değişti. Almanya'da RDF yapmadı. Evet, o Almanya kanalı yapmadı devlet televizyonu, ama dünyanın birçok yerinde yapılıyor bu turnuva içerisinde şu an. Hani 4 evreye bölmeleri futbolu, bence hani o FIFA ile UEFA arasında zaten çok fazla çatırdama var. Ben buna eşlik edeceğini düşünmüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'nin, UEFA'nın, yerel ligleri, ama bu 4'e bölmek hariç bence futbolu keyifli ve futbolla ilgilenmeyen insanların da odağının orada olacağı hale getirdiler. Bence keyifli, güzel bir turnuva oluyor.
0: Evet abi, Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio, bunlar da vardı unutma demiş. Colin Farrell, onu söyledik. Evet, birçok isim vardı yani aklımıza gelmeyen. Brad Pitt'ler falan, hepsi oradaydı. Yunus, evet, milli takıma döneriz tekrar, ama bir de seninle yayın öncesinde konuştuğumuz bir durum vardı. Beşiktaş'a bir Euroleague müjdesi gelmiş. İşte içlerinde Fenerbahçe ve Efes'in de bulunduğu 13 hissedar takımın oy birliğiyle Beşiktaş gain, ne bir Euroleague müjdesi geldi. Bunun biraz detaylarını bize aktarabilir misin, sana zahmet?
1: Elbette. Yani Beşiktaş Euro Cup'ta final oynayan iki takımdan birisiydi aslında. Bu daha önce Darüşşafaka'nın aldığı Wild Card gibi bir organizasyon değil. Hani tabiri caizse daha önce Darüşşafaka kendisine yatırım yapan şirketin Euroleague'deki sözünün geçmesi, ana sponsorlarından birisi olması sebebiyle Wild Card almıştı. Bu sene Euroleague 19 takımdan 20 takıma çıkartılma kararının alınıp alınmaması üzerine bir oylama yaptı ve dediğim gibi 19 takımın 13 hissedarı, içinde Fenerbahçe ve Efes de var, olumlu karar verdiler. Derya Yanlıer zaten Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu, basketbol şube sorumlusu, bu konuda hani kendisi pozitif karar kullanacaklarını söylemişlerdi. Beşiktaş da zaten Euro Cup'ın bir diğer finalisti. Euroleague'in işleyişindeki sistem tamamen şu: Euro Cup şampiyonu Euroleague'e kesinlikle direkt çıkar. Zaten daha önce mesela Galatasaray Strasbourg finallerinden vesaire aklımızdadır Euro Cup'ın Euroleague geçiş sistemi. Aynı şekilde bu sefer Euro Cup'ın finale çıkan bir diğer takımını da çıkardılar. Şimdi bunun bir numaralı sebebi şu: buna dikkat etmemiz lazım. Bu iş neden oldu? Çünkü gümbür gümbür gelen bir NBA Europe organizasyonu var. Şimdi ben işin hem bugün Beşiktaş'tan birçok kişiyle görüştüm, hem de NBA Europe'dan daha önce görüştüğüm isimlerde de NBA Europe Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı net bir şekilde istiyor. Fenerbahçe ve Efes şu an görüntüde devam edecekler. Bu konuda net. Zaten NBA Europe'un Efes'e karşı tam bir pozitif ilgisi yok. Çünkü onlar bir numarada Amerikan organizasyonu olduğu için daha çok reyting getirecek ve taraftarı olan camialar istiyorlar. Ana amaç da üç büyük. Euroleague'in aslında Beşiktaş'ın buradaki finalistlerden birisi olması da NBA Europe'a karşı güçlenmek adına çok avantajlı hale geldi. Çünkü Türkiye'nin 3 milyonun ikisine taraftar olarak belki 50-51 milyonu yanınıza almış oluyorsunuz. Bu sebeple Beşiktaş'a çok sıcak baktılar. 19 takımdan 20 takıma çıkması konusunda Euroleague bizzat kendisi getirdi bu teklifi. Ve Beşiktaş'ta mali şartları sağlayacağını taahhüt ederek ki sponsoru da Beşiktaş'ın Beşiktaş'a verdiği parayı bu sene itibariyle 4 katına çıkartıyor. Beşiktaş bütçesini çift taneleri çıkartacak. Net bir şekilde Euroleague takımı olacak. Ama daha önce aynı şekilde Darüş Şafaka'dan Euroleague'in vazgeçtik. Euroleague'e katılmak, ya futboldan örnekleyelim, böyle UEFA Avrupa Ligi'ne, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kadar zor değil. Zaman zaman wildcard geçişleri de oldu. Yani sonuçta Euroleague FIFA gibi, UEFA gibi bir yer değil. Aslında özel bir şirket ve dediğimiz gibi hissedarları var. Genel olarak da İspanyol organizasyonu zaten. Ama Beşiktaş'ın buraya katılması tırnak içinde biraz kolay gibi gözükse de vazgeçilmesi de çok kolay bir organizasyon. Euroleague başarısı olan takımlardan hemen vazgeçiyor. Ben Beşiktaş'tan görüştüğüm insanları yarım saat önce görüştüm. Bunu bir senelik bir proje olarak mı görüyorsunuz, yoksa orada kalmak için yatırımlar devam edecek mi dediğimde sponsorlarıyla, isim sponsorlarıyla genelde de görüştükleri zaman bu konudaki yatırımın devamlılığını zaten konuşmuşlar. Kesinlikle devam etmek istediklerini söylüyorlar. Bunun haricinde Dušan Olimpijević Euroleague'den birçok teklif alıyordu. Ve sene içerisinde ben Beşiktaş'ta Euroleague'de oynamak istiyorum diyordu. Dušan aynı zamanda Sırbistan milli takımının da antrenörü. Avrupa Basketbol Şampiyonası var. Dünya Kupası Şampiyonası var. Buralarda da aktif görev alacak. Belki Beşiktaş'tan Euroleague'e gidilmemesi sebebiyle ayrılma durumu da olabilirdi. Çünkü kendisiyle Kızıl Yıldız başta olmak üzere sene başından itibaren ilgilenen çok fazla Euroleague takımı var. Bunu da duyurmuş olalım. Artık Dušan Olimpijević'in Beşiktaş'ta kalma ihtimali de kesinleşti. Dušan da Beşiktaş'ta devam edecek. Beşiktaş'ın sözleşmesi ilk başta 1 yıllık olacak. Beşiktaş mali yükümlülüklerini yerine getirebilirse 3 yıllık sözleşme imzalanacak Euroleague'le. Bunun senenin bitmesine gerek yok. Beşiktaş'la Euroleague arasındaki anlaşmanın ilk kontrolü Şubat 2027'de yapılacak. Beşiktaş o güne kadar yükümlülüklerini yerine getirmiş olursa eksiksiz 3 yıllık Euroleague'le kontrat imzalayacak.
0: Çok teşekkür ederim Yunus. Gayet detaylı bir şekilde anlattın. Şunu da soracağım sana. Fenerbahçe'ye bağlayacağım. Dün Ekvador-Almanya mücadelesi vardı. Orada maçın sonunda Ener Valencia'ya Fenerbahçe soruldu. İşte Fenerbahçe'yi çok özledim. Fenerbahçe taraftarını çok özledim. Yolları açık olsun dedi. Yani her şey istediği gibi gibi gider dedi. Buradan transfere bağlamak istiyorum. Yani Fenerbahçe'de bir transfer hareketliliği var mı? İster misin Ener Valencia'yı tekrar? Ya ben işin espri kısmındayım tabii. Sözleşmesi devam ediyor zaten de. Buyur.
1: Yani üçüncü santrofor olarak ya da Vedat'la ikinci santrofor olarak hani bir yarışa girmesi açısından isterim ama hani Fenerbahçe'nin şu an ya Ener Valencia'ya karşı çizgiyim de bir sempatim var. Hani sevdiğim bir futbolcu. Hani gerçekten Fenerbahçe'de olduğu sürece kendini sevdirdi. Hani kaçırdığı penaltı, Beşiktaş maçı hala hani akıllarda. Ama genel olarak sevilen futbolculardan bir tanesiydi. Hani Dünya Kupası'nda hani kadroya baktığınız anda hani onu görmek, izlemek. Bir önceki Dünya Kupası'nda açılış golüydü Valencia. Hani o anlamlarda her zaman keyif veriyor tabii ki Valencia'yı görmek. Ama yani ben şu an Fenerbahçe'de işte Cilesi'nin konuşulduğu, Sörlot'un konuşulduğu yerlerde Ener Valencia'nın Fenerbahçe'nin birinci santrafor olmasını hani açıkçası çok fazla istemem ama Fenerbahçe'nin içinde hani santrafor rekabetini ikinci santrafor olarak isterim. Bence çok sempatik ve çok sevilen bir oyuncu zaten hala Fenerbahçe'de.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Tabii burada da bir rekor kırıldı. 3.6 milyon taraftarla tüm zamanların en yüksek katılımı sağlandı Dünya Kupası'nda. Bu detayı da verelim. Son olarak da artık senin favorin kim? Yani kimi destekleyeceksin daha doğrusu? Favorin kim demeyeyim. Milli takımımız elendi. Var mı öyle bir destekçin? Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi hepimiz bir takımı destekleyeceğiz.
1: Yani artık kalan süreçte Fransa benim hani şampiyon olmasını istediğim takım diyeyim. Oyunun en beğendiğim takım Fransa şu an. Hani kendim yaptığım işte simülasyon oyunu da burada Dünya Kupası öncesinde de yapmıştık. Yani Fransa'nın önü bence çok açık gibi gözüküyor. Mbappe çok formda. Aynı şekilde Harry Kane formda. Ben İspanya'yı hani turnuva başında konuştuğumuz kadar pozitif yukarılarda hani göremedim. Yeşilburun maçı hani bunlara bir örnek ama turnuvanın kalan sürecinde ben Fransa'yı destekleyeceğim. Fransa'nın şampiyon olacağını düşünüyorum.
0: Sömürgecilerden yanayım diyorsun yani. Hiç hoşuma gitmedi bu. Olabilir tabii. Herkes zevk meselesi. Belki Mbappe falan seviyorsundur. Sağ ol Yunus. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim abi.
0: İyi dikkat et kendine olur mu? İyi tatiller. Bilerek tabii. Çok uzun tutmadım seni. Odada sınava sıcak. Keyfini çıkar. Havuz, kum, güneş. Kendine dikkat et. Görüşürüz.
1: Görüşmek üzere abi, çok sağ ol.
0: Sağ olasın, görüşürüz. Tabii espri yaptım yani.

0: yüzcülükle Milli Takım kadrosunun bir alakası yok. Hani o yüzden de biraz araya bir şey sıkıştırayım dedim. Daha farklı bir takım beklerken onu söyleyince biraz böyle aklıma bir anda o geldi. Bizden bir şey değişmiyor. Avrupa Şampiyonası 2000 yılı Mustafa Denizli o gün Alpay kadrosunu yapıyordu. Mustafa Denizli'nin vazgeçemediği oyuncular vardı. Zamanında Fatih Terim de öyleydi diyor Bedri Kumral. Bugün sahada olan herhangi bir futbolcunun bir günde kazandığı parayı asgari ücretli biri 15 yıl çalışıyor demiş. Bir zahmet o asgari ücretliğini sabahın dördünde kalkıp izlediği maçtan sonra hayal kırıklığıyla yaptırı eleştiriye de katlansınlar demiş. Vallahi olaylara böyle bakarsan hayatın da zor geçer. Haklısın, doğru söylüyorsun. Yani arada devasa uçurum ve bu adaletsizlik hissi de yani tepki gösterme son derece haklı bir zemin oluşturuyor. Sen sabahın köründe kalkıp işte vaktinden uykundan feragat ederek o renklerin peşinden giden, milletinin peşinden giden bir insansın. Tek beklentin de şu yani sahada o emeğe yakışır bir mücadele görmek, bir saygı görmek. Bilmiyorum, ben öyle hesap etmedim. Hiçbir zaman kimsenin parasında da gözüm olmadı. Herkes çalışana, hakkıyla çalışana daha fazlasını versin. Ama anlıyorum yani bir futbolcunun sadece 24 saatte kazandığı bir meblağ, bir işçinin neredeyse belki tüm gençliği olabilir yani, şaka yapmıyorum. O var, bunu kazanan futbolcular var. Ne bileyim, ömrünü feda ederek kazandığı paraya falan denk gelebilir. Ama böyle düşünerek yaşayamazsın ya. Herkesin bir yaşam standardı var. Kimisi daha iyi şartlarda yaşar, kimisi bir tık daha düşük yaşar. Yaşayabildiğimizce yaşamaya çalışıyoruz. Öyle düşünürsen hayat geçmez. Sağ olun arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Ya, cumartesi çalışanlar vardır. Onlara Allah kolaylıklar versin. Cumartesi pazar izinli olan aileleriyle güzel vakit geçirsin. Ailesi yoksa kendiyle güzel vakit geçirsin. Hoşça kalın. Kimsenin, tekrar söylüyorum, sizi üzmesine izin vermeyin. Cihan Dişli takip ederseniz ben de sizi takip edeceğim. Az sonra Çağatay Çıtlak Dört Büyük Gündem programında sizlerle beraber olacak. Görüşürüz.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Gökte bulacaksın.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
6: Sen Greenwood, Malangsar ve Jures hakkında bilgiler vereceksin.
7: Ama vereceğim.
6: Oraya gelmeden önce şöyle başlamak istiyorum ben. Şimdi abi Aziz Bey yönetime geçtiğinden bugüne bir Vedat Muriç transferi açıklandı. Onun dışında şu anda isimler geçiyor ama Fenerbahçe'nin...
7: Amara Diouf daha önce zaten gelmişti. Onunla kontrat yenilendi. Kontrat yapıldı daha doğrusu, öyle neyse. Genç bir kardeşim, hayırlı olsun.
6: Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi şu konuşuluyor kamuoyunda. Başkan transferler nerede? Hani oyuncu bekliyoruz vesaire. Aziz Bey bu kamuoyu baskısından, bu kamuoyu beklentisinden nasıl etkileniyor?

0: Transferle alakalı nasıl planı var Fenerbahçe yönetiminin? İstersen buradan bir ufak ufak başlayalım, sonra oyuncu özelinde ilerleriz.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Bir daha söyler misin? Bir şeye kafam takıldı çünkü.
0: Aziz Bey, kamuoyu yani kamuoyu baskısı var ya. Oyuncular nerede, transfer yapılmadı, beklentiler çok büyük ama şu anda Fenerbahçe transferde bir hareketlilik var diyebilir misin sen?
1: Var tabii.
0: Arka tarafta var da, yani kamuoyu çok böyle şikayetçi bu konudan yani.
1: Tabii
0: Aziz
1: yani
0: Bey bununla
1: şöyle
0: alakalı ne yapıyor?
1: bu
0: Bunu merak
1: aslında
0: ediyorum.
1: biraz şöyle oldu. Onun altını çizelim. Mesele şöyle oldu. Özellikle altını çizmemiz gereken konu. Şimdi Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde çeşitli vurguları vardı biliyorsun. Bu vurguların başında şuydu. Biz hani gelir gelmez bir hafta 10 gün içerisinde şeyi hazırlayacağız. Yani takım kampa hazır gidecek. Yani transferleri büyük oranda gerçekleştireceğiz diye. Şimdi bu sözden ötürü beklenti de ister istemez arttı ve şu ana kadar Vedat Muriç dışında resmi bir transfer gerçekleşmediği için işte bir de Amara Diouf var ama ona yani onu bu paketin içerisinde doğal olarak değerlendiremeyiz. En azından böyle değerlendirirsek de kamuoyuna haksızlık olur. Zaten yönetimde ben böyle değerlendirdiğini düşünmüyorum. Yani yarın öbür gün çıkıp herhangi bir Fenerbahçe yöneticisi ya arkadaşlar biş 20'si ile 25'i arasında iki tane oyuncu açıkladık demez. Yani Amara Diouf'u da o paketin içerisine katmaz diye düşünüyorum. Şimdi bu sözden ötürü doğal olarak beklenti yüksek. Yani ne zaman bu transferler gelecek konusu önemli detaylardan bir tanesi. Ve bununla ilgili olarak da Fenerbahçe yönetiminin çalışmaları var. Arka planda yürüyen çalışmalar var. Biraz işlerin ağır gittiğini düşünüyorum. Şu açıdan ağır gittiğini düşünüyorum. Seçim dönemindeki ifadelerle şu anki tablo arasında net bir bağlantı yok. Ama bu Fenerbahçe'nin arka tarafta transfer çalışması yapmadığı anlamına gelmesin. Orada yoğun çeşitli görüşmeler var. Özellikle masaya oturduktan sonra, koltuğa oturduktan sonra transfer konusunda yeri geliyor. Eliniz daha da güçleniyor. Daha da zayıflıyor olabilir. Ama Fenerbahçe'nin transferde ciddi hamleler yaptığını söyleyelim. Bu sözden ötürü orada da işte hani ne oldu, ne zaman gelecek gibi soruların sorulması kadar doğal bir durumda yok. Arka tarafta Fenerbahçe özellikle birkaç oyuncu konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Onlara da dilersen sırayla geliriz.
0: Peki. Şimdi en önemli ismin ben Fenerbahçe taraftarları özelinde Greenwood olduğunu
1: Evet.
0: düşünüyorum. Çünkü yani bir yıldız transferi midir Greenwood? Kesinlikle bir yıldız transferidir. Hakan Safi'nin de çok fazla konuştuğu bir oyuncuydu. Seçim vaatlerinde
1: Yani
0: kullandığı bir
1: onunla birlikte
0: oyuncuydu.
1: gündeme geldi. Greenwood
0: Aynen
1: ismi
0: öyle.
1: Hakan Safi ile birlikte gündeme geldi. Ben
0: Greenwood.
1: anlaştım dedi çünkü.
0: Evet.
1: Ve şimdi Hakan Safi'nin yaptığı anlaşmanın detayları da paylaşılıyor.
0: Peki.
1: Yağız Sabuncuoğlu yazmış. İşte 12 milyon euro, 20 gole galiba artı 1 milyon gibi çeşitli bonuslardan bahsediliyor. Zaten Hakan Safi ben bu işin başına gelirsem bu oyuncuyu getireceğim demişti. Ve uzun süredir en flash isim de oydu. Şimdi Hakan Safi gelemedi. Aziz Yıldırım geldi. Aziz Yıldırım bu oyuncuyu alacak mı, almayacak mı? Almalı mı? Tartışılıyor ve diğer yandan bu da şöyle bir durum. Bunu da böyle yorumlamak lazım. Şimdi her iktidarın muhalifi olur, tamam mı?
0: Evet.
1: Ve dolayısıyla Aziz Yıldırım'a da buradan ya Hakan Safi bu noktaya getirmişti. Fenerbahçe'nin bir yıldız ismi ihtiyacı var. Şimdi siz o zaman gidin alın gibi değerlendirmeler de yapılır. Burada aynı zamanda biraz Aziz Yıldırım'ı hareketlendirmek, biraz aslında muhalefetin bir parçası olarak da bu sözlerin söylendiğini düşünüyorum. Bunlar da olur bu arada. Burada da bir şey yok. Bir beis olduğunu düşünmüyorum. Ama bu konuda Greenwood konusunda Aziz Yıldırım ya da mevcut Fenerbahçe yönetimi tamamen Hakan Safi'den ayrı mı düşünüyor sorusuna gelince ayrı düşündüğünü düşünmüyorum. Zaten Aykut Kocaman biliyorsun bu transfer döneminde Oğuz Çetin'le birlikte yani 1 Mayıs'tan beri birkaç gün öncesine kadar Fenerbahçe'nin transfer planlamasında olan çalışan isimlerden biriydi. Ve Aykut Kocaman tarafı da özellikle bu çalışmalar sırasında şunun altını çiziyorlar. Bu medyada da birkaç yerde de gördüm. Ben de çünkü konuştuğum zaman bunu bana söylediler. Mesele şu, biz altını çiziyorum. Hani Greenwood'u alabilirsek eğer Fenerbahçe açısından taraftara heyecan vermesi bakımından oyun kalitesini arttırma bakımından, daha dinamik bir takım yaratma takım bakımından Greenwood transferi bizim için önemli olur. Bu konuda Aykut Kocaman'ın da bir olumlu raporu vardı. Bu ne anlama geliyor? Demek ki bu zaten Fenerbahçe mevcut Fenerbahçe yönetiminin üzerinde durduğu, olur mu diye çalıştığı futbolculardan bir tanesi. Ben bu çerçevede Fenerbahçe'nin masada olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da altını çizmek lazım. Şimdi işte biliyorsun limitler açıklandı. Onlara çok girmeden onun matematiği çok daha farklı. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. Ben Greenwood konusu ne olacak diye doğal olarak herkes merak ediyor. Ben de bunu araştırıyorum. Şimdi madde madde gidelim dilersen. Bak, buyurun Greenwood abi. Konusunda Fenerbahçe masada. Ve bu konuda Fenerbahçe'nin çalıştığını söyleyeyim. Anladığımı söylüyorum. Oyuncuyla Fenerbahçe bir noktaya gelmiş. Görüntü bu. Ama Marsilya'nın istediği bonservis konusunda Fenerbahçe'nin görüşmeleri devam ediyor. Fenerbahçe işte Marsilya 50 istiyorsa Fenerbahçe 30 belki
0: Marsilya verecek. Yani
1: maliyetlerle ilgili bir şeyim yok. Onu söyleyeyim.
0: Yok.
1: Yani hangi noktada bu işin olduğuna dair bir bilgim yok. Ama şunu söyleyebilirim. Ben Fenerbahçe yönetiminin Greenwood konusunda Marsilya ile masada olduğunu, oyuncuyla bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Ama oyuncuyla bir noktaya gelmen bu transferin biteceği anlamına gelmiyor. Gelmezdi. Günün sonunda gidip senin o oyuncuyla anlaşman lazım. Bu arada tam bu konu olurken ben geçenlerde Aziz Yıldırım'la özellikle bu transferler çok konuşulurken Sayın Başkan'a ben bunu sordum. Yani Greenwood meselesi, diğer transferler meselesi, kamuoyunun beklentisi meselesini sordum. Hatta ben hani bazen insanın duygu durumunu da aktarmak istersin ya. Gayet de bu arada keyfi yerindeydi. Çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ama şunu da altını çizdi. Yani gerçeklikler var. O gerçeğe göre hareket edeceğiz. Dolayısıyla biz transfer döneminde zaten Aziz Yıldırım'ın söylediği bir şey vardı. Yani isim vermeden şampiyon olacak şampiyonluk noktasına sürekli gitmişti. Şampiyon olmaya geliyorum demişti. İyi bir takım olduğunu ve bu takıma önemli eklemeler yaparak şampiyonluk yolunda hızlıca ilerleyeceklerini söylemişti. Şimdi Aziz Yıldırım'la belki birçok arkadaşımız, genç arkadaşımız yeni tanışıyor. Aziz Yıldırım'ın tarzı biraz da budur. Yani şunun da altını çiziyor. Biz tabii ki bu çalışmalar devam ediyor ama kamuoyu baskısıyla o öyle olmalı, bu böyle olmalı gibi durumlarda çok soğukkanlı ve buraları bilen bir insan, yani kamuoyu baskısıyla hareket etmeyeceğini, gerçeğe bağlı, Fenerbahçe'nin gerçekleri neyse, neye ihtiyacı varsa ona göre hareket ettiklerinin altını çizdi. Yani ben Greenwood'u alacağım, almayacağım gibi bir konuyu hani net ben istemiyorum, hayır istiyorum gibi net bir tavırdan öte, ki bunu da zaten kalkıp da bu arada Aziz Yıldırım evet ben bu oyuncuyu aldım, alacağım, istiyorum, şöyle oldu, böyle oldu, basına net bir şey söylemez. Diğer yandan şunu da altını çizeyim, özellikle Fenerbahçe'de bak bugüne kadar biz birçok şeyi konuşuyoruz, elimizdeki kırıntılarla biraz bu detayları
0: evet,
1: aktarıyoruz.
0: Çok kötü değil mi? Yani o içeriden bilgi alma konusunda bilgi, biraz zorlanıyorsunuz.
1: Bilgi yok abi. Bak burada çok ketum. Çok ketum. Bak şimdi ben şeyi de söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'la bir şey olduğu zaman ben Sayın Başkan'ı arıyorum. Tamam mı?
0: Peki.
1: Diyorum Sayın Başkan nedir bu konuda durum diye. Sayın Başkan da Aziz Yıldırım'da şöyle bir durum yok. Evet. Ha bu arada bak mesela şunu söyleyeyim. Yani bir noktaya gelmeden herhangi bir şekilde bir netlik Fenerbahçe'den alamıyorsun abi. Aziz Yıldırım tarafından bunu, yani yönetim tarafından bunu alamazsın. Bunu alamazsın.
0: Net olur
1: mesela
0: sadece.
1: Ben hani artık olduğu için aktarayım. Hatta yayınlarda da konuşmuştuk. Ben birinci az falan demiştim. Aziz Yıldırım başkan olduktan sonra ben ertesi sabah. Bu arada benim Aziz Yıldırım'la ilk telefon konuşmam odur, onu da söyleyeyim. Ertesi sabah ben Aziz Yıldırım'a daha önce, çünkü Spor Dijital'de birkaç kez karşılaşmıştık. Birkaç kez basın toplantısı. Benim Aziz Yıldırım'la öyle aman aman bir diyaloğum eskiden beri hiç olmadı. Gazeteci başkan diyaloğu başkan olduktan sonra birkaç telefon görüşmesidir. O da şöyle, Aziz Yıldırım'a özellikle 3 Temmuz'dan sonraki süreçte, aradan geçen çok yıllar var. Sayın Başkan'ın takip ederim, olayları anlatırım. Onun dışında öyle çok sıkı fıkı hiçbir zaman bir ilişkim olmadı. Ama buralarda netliği olan bir insan. Yani daha bazı şeyleri de yeni yeni tanıyorum. Mesela o başkan olduktan sonra sabah ben mesaj attım kendisine. Hayırlı evet. olsun Sayın Başkan diye. Sonra teşekkür etmek için arada sağ olsun nezaket gösterdi. Orada konuşurken mesela söyledi. Vedat Muriç'i aldık dedi mesela, tamam mı? Yani o gün daha transfer açıklanmamıştı. Yani şuraya geliyorum. Fenerbahçe'de mesele netlik kazandığı anda evet bu böyledir bilgilendirmesi yapılıyor. Onun dışında herhangi bir şekilde çok ketum davranıldığını ve bilgi çıkması konusunda da Fenerbahçe'nin çok net olduğunu, Aziz Yıldırım'ın da özellikle bu konuda çok

0: Net sınırlar çizgiler çizdiğinin altını çizeyim. Ama yine söylüyorum. Hani ben Sayın Başkan'a Greenwood'da durum nedir? Böyle bir kamuoyu baskısı var. Ne diyeceksiniz diye sorunca kamuoyu baskısına göre hareket etmem. Ama bu da şu anlama gelmesin. Ben oyuncuyla ilgilenmiyorum. Hayır almayacağız. Hayır alıyoruz gibi hiçbir zaman bir iş bir noktaya gelmeden net bir şekilde bir şey söylemez.
1: İşte burada da abi şimdi ben bakıyorum
0: Çünkü
1: hani.
0: arka planda çok şey değişkenlik gösterebilir.
1: Yo
0: Yani
1: anlıyorum.
0: burada transferde özellikle bağlayıcılık meselesi var ya, bağlayıcılık konusu. Bağlayıcı bir noktaya gelebilmesi için net olması lazım. Şimdi sen kamuoyunu evet görüşüyoruz, aldık, almak üzereyiz diye bilgilerle daha yönlendirmeye çalışır ve bunu başaramazsan günün sonunda o sana yazar. Ben bu anlayışı da normal buluyorum. Ama edindiğim bilgiler üzerinde söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ben Greenwood konusunda ciddi anlamda masada olduğunu ve oradaki görüşmelerin devam ettiğinin altını çizeyim.
1: Oyuncu
0: Yani
1: özelinde
0: şu hissiyatımı söyleyeyim mi? Son
1: söyle.
0: olarak. Bence alacak Fenerbahçe Greenwood'u. Ama bu benim hissim. Bu benim hissim. Onu söyleyeyim.
1: Abi yani günün sonunda eğer şampiyonluk umuduyla geldiysen Greenwood tarzındaki oyuncuları takıma getirmek zorundasın. Başka yapacağın bir şey yok. Mevcut kadrosuyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşısında çok da şansı olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Yani kadronu güçlendirmek zorundasın. Greenwood gibi de isimleri getirmek zorundasın. Bu kamuoyu baskısı da oluşur, normaldir.
0: Ya oluşur,
1: Yani
0: bu çok normal.
1: taraftarlar şimdi Aziz Bey'in başkanlık yani adaylık sürecinde bu işte limitlerden çok bahsetmesi vesaire para yok gibi söylemlerde bulunması taraftar gözünde şöyle bir sonuca getirdi. Ya hani başkan acaba mevcut kadroyla mı devam edecek? Bir iki tane Vedat Muriç'i aldı. Sanki transfer Fenerbahçe'de kapandı gibi düşünen Fenerbahçeliler var. Ama sen de isimleri veriyorsun. Greenwood gelirse büyük etki yaratır
0: Yani
1: diye
0: şöyle
1: düşünüyorum.
0: Muzaffer, orada bir kere şunun altını çizelim abi bak. Aziz Yıldırım transfer yapmayı bilen bir adam. Yani tamam mı? Yani hangi transferle nasıl işler yapacağını bilen birisi. Ama şu da bir gerçek ki yani bu transfer planlamasında her kulübün bir mali tablosu var. Limitler var. Yani buralarda alanları yaratarak Fenerbahçe transferleri yapmak için çalışıyor. Diğer yandan tabii ki öyle. Yani Aziz Yıldırım şeyin farkında değil mi? Yani şampiyon olamazsa ne olacağının farkında değil mi? O da mutlaka kendi kafasında planları yapıyor. Alınabilecek Fenerbahçe için en iyisi neyse onu düşünüyor günün sonunda. Bu çok basit bir mantık. Yani sen başkan olsan en iyisini almaya çalışırsın.
1: Tabii ki.
0: Ama bu beklenti de normal. Yani onu da söylemek lazım. Yani beklenti her
1: Onu
0: zaman
1: demek
0: olur.
1: istiyorum. Aynen
0: Tabii
1: öyle.
0: ki olur ya, olmaz mı?
1: O çok
0: Yani iyi
1: normal.
0: oyuncu gelsin. Niye abi, yani sonuç itibariyle insanlar iyi oyuncu izlemek isterler. Ya Greenwood konusunda benim aktaracaklarım bunlar abi.
1: İsim isim devam edeceğim de bir şeyi sormak istedim.
0: Bu
1: Şimdi
0: arada
1: bu
0: yayınımıza beğeni rica
1: evet
0: edeceğiz. 4000'e yakın
1: 4200
0: izleyenimiz
1: kişiyiz.
0: var, sağ olsunlar.
1: Anlıkta teşekkür ediyoruz. Şunu soracağım. Oyuncu özelinde devam edeceğim transferde. Daha konuşacağımız isimler var ama şimdi şu söylediğin şeye birazcık takıldım. Onu da birazcık
0: Söyle.
1: kaşımak istiyorum. Yani içeriden bilgi almakta zorlanma durumu ve o
0: Yok,
1: ketumluk
0: zorlanma
1: tarafı.
0: değil.
1: Ya
0: Zorlan.
1: ketumlar yani.
0: Şöyle.
1: Bilgi sızmıyor
0: Abi
1: diyelim.
0: ben mesela
1: Tamam. Şunu soracağım. Aziz Bey medya ilişkileri nasıl? Ne durumda mesela? Çok fazla
0: Valla ben benim
1: konuşanlar
0: yorum
1: abi.
0: bayağı takip ediyor medyayı. Ona bazı şeyleri de çok hatta bu şey vardı ya sonra o düzeltildi ama işte Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la konuştu. Vay Aykut, sen hiç değişmemişsindir falan.
1: Evet.
0: Mesela oralarda çok şey agresif Aziz Yıldırım. Ya diyor ki ben diyor böyle bir konuşma yapmadım. Bunlar nasıl yazılıyor? Yani bu nasıl olabilir? Sanki o masadaymış gibi bütün bunlar yazılıyor, söyleniyor. Medyayı yakından takip ediyor. Bence ediyor. Bence ediyor. İlişkileri de bence anlamaya çalışıyor Aziz Yıldırım.
1: Peki. Şimdi transfer
0: Yakında bu arada ben bir basın toplantısı yapacağını düşünüyorum Aziz Yıldırım. Onu da söylüyor zaten. Hani bu basın toplantısında transfer de dahil olmak üzere birçok konuya değinecektir.
1: değinmeli de merak ediyor taraftarda çünkü önemli konular var. Oyuncu özelinde birazcık devam etmek
0: Edelim.
1: isterim. Şimdi bir diğer isim en çok konuşulan isimlerden birisi de
0: Malanksar mı?
1: Malang Sarr stoper ismi. Fenerbahçe o transferde ne durumda, görüşmeler gerçekleşti mi? Fenerbahçe'ye gelecek mi?
0: Şimdi ben Malanksar'la ilgili olarak daha önce Fenerbahçe yönetiminden şöyle bir sorduğum zaman, özellikle hani bu transferler ne zaman açıklanacak sorusu herkesin daha 17'si 18'lerinde ayın. Yani bundan bu ayın kaçı bugün abi?
1: 25'i,
0: 26'sı mı? 25'i mi?
1: 25.
0: Bundan bir hafta kadar önce, bir hafta 10 gün önce öyle söyleyelim. Şöyle bir bilgilendirme yapılmıştı. Yani isim herhangi bir şekilde kesinlikle verilmiyor ama şey denmiş, yani iki oyuncuyla kontrat imzalandı. Evet. Yakında açıklayacağız. Ve zaten devamında biliyorsun Vedat Muriç açıklandı. Sonra bu ikinci oyuncu acaba ben golcü mü diye düşünüyordum. Yani Ciresi mi diye düşünüyordum. Sonra benim edindiğim... Bu arada Amara Diouf hangi pozisyonda oynuyor abi? Bir bak ona.
1: Bakalım.
0: O değildir ama yani. Sanmıyorum. Neyse.
1: O öyle
0: sonra,
1: diyenler var.
0: Ne? Yani, biraz...
1: Amara Diouf diyenler var. İkinci oyuncu oydu diyenler var. Yani sol kanat oyuncusu.
0: Yok yok değil. Değil.
1: Ben de sanmıyorum.
0: Değil. Hayır hayır.
1: Diouf
0: Amara
1: değildir
0: Diouf
1: yani.
0: Değil. Sonra bir stoperden, çünkü bir genç bir stoperden falan bahsediliyordu. Ben hani bu, çünkü çok konuşuluyordu. İki tane isim vardı. Biri Malanksar, bir de Akemi'ydi.
1: Ake.
0: Özellikle bu iki oyuncu konusunda Fenerbahçe'nin çalışması olduğu söyleniyor zaten. Şimdi Malanksar'ın maliyetleri çok konuşuluyor ama son, acaba ben bu arada bu ismin Malanksar olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı.
0: Bu hani sözleşmesi hazır denilen ikinci oyuncunun Malanksar olduğunu düşünüyorum ama paketin içerisinden Ake çıkarsa da şaşırır mıyım? Şaşırmam. Bu isimler konuşulduğu için Malanksar konusunda ben son edindiğim bilgiyi aktarayım. Fenerbahçe'nin 4 yıllık oyuncuyla kontrat yapacağı
1: Evet abi.
0: Yönünde bir bilgi var. Yılda 4 milyon euro net ücretten, bir de yıl başına herhalde 2 milyon galiba. 2 milyon euroluk bir imza parası. Yani toplamda onu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin 4 yıl için tam rakamı bilmiyorum ama 15 ila 20 milyon euro bandında bir garanti ücretle Malanksar konusunda bir noktaya geldiğini söyleyebilirim. Ne zaman açıklanır? Yine söylüyorum, hani orada plan şimdi elde bir noktaya gelinmiştir. Elde oyuncu vardır. Alınabilecek pozisyona getirilmiştir. Ama çeşitli ihtimaller çıkmıştır. O da nedir mesela? Ake olduğu için söylemiyorum ama örneklendirmek için söylüyorum.
1: Tamam.
0: Belki de Fenerbahçe'nin şu anda şeye ihtiyacı var. Sonra karar değişildi. Ya biz Ake'yi alırsak daha iyi olur diye bir düşünce olabilir. Ama Malanksar konusunda işin manşeti şu olur. Fenerbahçe bu işi isterse bitirir noktasındayım ben. Yani görüntü o. Edindiğim bilgilerde bu şekilde. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani Malanksar konusunda da bir aile Fenerbahçe bir noktaya getirmiş. Maliyetlerle ilgili bilgilendirmelerde, zaten verilen bilgilerde bunu bence gösteriyor.
1: Bu Burak da yazmış. Bu genç stoper galiba Tarık Muharremovic.
0: Bilmiyorum.
1: İsmi de olabilir.
0: Yani hayır, sonra bir genç stoperden daha bahsediliyordu. Hı hı. Yani
1: işte o
0: belki o da olabilir ama ben hani o ismin Malanksar olduğunu düşünüyordum. Yanılıyor da olabilirim. Ama Malanksar konusunda Fenerbahçe'nin bir hayli adım attığını ve işin bir noktaya geldiğini söyleyebilirim. Belki o alternatif stoperdir. Bu arada şöyle, şunu da söyleyeyim. Bütün bu ben bilgileri verirken, aktarmaları yaparken, hani bu Fenerbahçe'de şöyle oynar, şöyle atletik oyuncu, böyle hızlı oyuncu, şunla iyi oynar gibi yorumlara girmem. Anladığım işler değil. Ben sadece bilgileri, var olan bilgileri aktarıyorum ama ihtimalleri de söylüyorum. Burada onun altını çizeyim.
1: Peki. Bu arada İsmail Hoca şeyi de istiyormuş galiba Aziz Bey'den. Özellikle back transferi talebini iletmiş başkanım.
0: Zaten
1: öyle duydum.
0: Zaten özellikle şey neydi, Fenerbahçe'nin sağ bek mi istiyormuş? Sağ bekle ilgili benim bildiğim,
1: evet.
0: Fenerbahçe şeyi çıkarabilirsen de çıkarmak istiyor.
1: Ben back diye duydum. Sağ mı sol mu onu,
0: tamam,
1: bilmiyorum abi.
0: Semedo'yu Fenerbahçe, hı-hı, hani elden çıkarabilir mi? Duruma göre elden çıkarmak gibi bir arzuları var diye duydum. Ama olur mu olmaz mı onu göreceğiz.
1: Peki. Şimdi en aslında benim de merak ettiğim isimlerden birisi ve beni de heyecanlandıran bir isim, Fenerbahçe'de görmek istediğim bir oyuncu, Jurasi abi. Şimdi Jurasi öyle
0: güzel
1: bir başladı ki, hani geldi gelecek, görüşmeler devam ediyor, şu aşamaya gelindi, bu aşamaya gelindi ama henüz daha Jurasi ile alakalı bir şey göremedik.
0: Şimdi Jurasi ile ilgili meseleyi toparlayalım.
1: Evet. Buyurun abi.
0: Bir kere Jurasi ile ilgili hani biraz iş soğudu ya, ben şöyle düşündüm. Acaba Aykut Kocaman olmayınca, İsmail, hı hı, Kartal gelince burada hocanın değişmesiyle, ya değişmesi demeyelim, Aykut Kocaman beklenirken,
1: evet,
0: İsmail Kartal gelince golcü konusunda plan mı
1: değişti
0: diye düşünmüştüm doğal olarak.
1: Tabii.
0: Çünkü bir de biraz da bu gündem düştü farkındaysan.
1: Evet.
0: Belki de kulüp biraz bunu bu yüzden biraz daha böyle soğukkanlı götürmek istiyor. Şimdi o süreci şöyle özetlerim. Çok konuşuldu, aktarıldı. Birincisi Fenerbahçe bu oyuncuyla ta Saadettin Saran döneminden itibaren bir temas kuruluyor biliyorsun. Şey bu oyuncuyu satmak istiyor. Dortmund oyuncuyu satmak istiyor. Dortmund bu oyuncuyu satıp Kosova milli takımının yani Vedat Muriç'in yanında oynayan oyuncu Aslani Hoffenheim'dan onu almak istiyor. Şimdi Dortmund bir kere bu oyuncuyu satmak istiyor. Oyuncuyla Fenerbahçe bir noktaya gelmişti. Ama şu da var, oyuncunun özellikle menajerinin de çok mızmız olduğu da konuşuluyor. Tamam. Hı hı. Şimdi tam bu dönemde ne oldu? Aykut Kocaman, çünkü bana o da çok konuşuluyordu. Aykut Kocaman da bu oyuncuyla görüştü. Bunu bu arada ilk...
1: O çok iyi hikaye ya.
0: Görüştü. Şöyle. Bunu bir bu arada ilk olarak şöyle oluyor. Sonuç itibariyle Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmadı.
1: Evet.
0: Ama Aykut Kocaman'ın açıklamasında da görüyoruz. Bu arada aktardıklarımıza bir yanlış bilgi olmadı herhalde bugüne kadar. Bu ilişkiler konusunda ne olduğu sorusuna ilişkin olarak. Aykut Hoca o süreçlerde var. Ve Ciras ile de görüşüyor. Bu görüşmeyi isteyen kim? Oyuncunun kendisi. Hı hı. Hatta az önce bir Vedat Muriç hikayesinden bahsetmiştim ya. Yani Aziz Yıldırım'ın netliğinden bahsetmiştim ya. O gün ben ilk başkan olduktan sonra ilk konuşurken de Sayın Başkan bu Ciras konusunda da mesela 4 yıllık bir kontrat düşünülüyor. Oyuncu bir hocayla da görüşmek istiyor demişti. Sonrasında da zaten Ciras'ı Aykut Kocaman'la görüşüyor. İşte burada da hani o görüşmenin detayları konusunda ben bu arada Aykut Hoca'yı da aradım, sonrasında ulaşamadım. Acaba yeni bir şey aktarabilir miyiz diye. Yani Ciras'ı ne dedi, kafasında ne vardı sorularına yanıt vermek için. Belki ben bugün olmaz ama yarın sonraki yayınlarda olabilir. Çünkü hocayı aradım ama ulaşamadım. En azından bu konuşmada ne oldu? Yani o Ciras'ı ne düşünüyordu? Mutlaka tabii. Oyuncuyla ilgili tespitlerini yaptı, nasıl oynayacağını anlattı vesaire vesaire. Şimdi az önce tekrar başa dönüyorum. İsmail Hoca gelince acaba orada plan mı değişti? Bu da olabilir bu arada. Yani niye olabilir? Çünkü İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte Vedat Muriç elde var. Belki de burada şöyle bir şey düşündü Fenerbahçe futbol heyeti. Ya biz Vedat Muriç'i aldık. Ciras'ı yerine başka bir isim alalım. Şimdi bak, bu başka isimde ben Sörloth konusu var ya, Sörloth meselesi.
1: Evet abi.
0: Ben Sörloth meselesinin kesinlikle Fenerbahçe'nin yani kafasında olduğunu biliyorum. Ama edindiğim bilgiyi de aktarayım. Yani Aziz Yıldırım'ın istediği bir oyuncu Sörloth. Ciras'ı transferini acaba dedim Fenerbahçe şundan ötürü mü durdurdu? İsmail Hoca geldi. İsmail Hoca burada Ciras'ı yerine başka bir forveti daha iyi olur diye bir rapor sundu. Bu durumda Fenerbahçe acaba Sörloth'a mı döndü diye düşünüyordum. Tam bu kafamdakileri acaba nedir diye sağa sola biraz sordum. Meseleyi şöyle anlatıyorlar. Yani Sörloth'u zaten hani başkanın ona oyuncuyu beğendiğine ve takımda görmek istediğine dair bir emare var. Başkan bunu ister. Ama Ciras'ı mı yoksa Sörloth mu? Sörloth çok daha zor bir transfer.
1: Tabi abi.
0: Burada Fenerbahçe'nin yaptığı şey şu anda şu. Dortmund'la masada. Dortmund'la masada. Mutlaka arka planda Dortmund'una dedim ya mesela Aslani'yi almak istiyor.
1: Evet.
0: Bir an önce satıp. Şimdi Fenerbahçe'de elinde bazı kozlar vardır bu transferle ilgili. Arka tarafta bizim bilmediğimiz mesela abi bir hamle yaparsın artı eksi 3 milyon daha düşürürsün ya da adamların sıkışık vaktini beklersin. Başka bir taraftan başka bir kulübe teklif yaptırırsın diğer oyuncu için gibi gibi bir sürü oyun olabilir bu işin içerisinde. Ama son durum şu, yani Ciras'ı konusunda hani başka bir isim de çıkabilir bu bütün paketin içerisinden. Ama Dortmund'la Fenerbahçe pazarlıklarına devam ediyor bilgisi var bende.
1: Sörloth ismi iyiymiş. Aziz Bey özellikle istiyor diyorsun Sörloth. Yani istediği bir oyuncu aslında.
0: Yani şöyle hani ister tabii, niye istemesin. Ama zor bir transfer olarak bakılıyor meseleye. Zor bir transfer.
1: Zaten devre arasında Sayın Saadettin Saran da getirmek çok istemişti. O da başaramadı.
0: Zor transfer olarak bakıyorlar. Zorluk da şeyden. Yani hem oyuncunun bonservisi, oyuncu şimdi Dünya Kupası'nda arada mutlaka
1: tabii
0: girip çıkanlar vardır. Bir de bu golcüler konusunda şey de söylemek lazım. Gerçekten de golcü transferi çok zor. Niye? Elde iyi golcü çok az.
1: Tabii.
0: Yani dünyada da iyi golcü çok az. Dolayısıyla zor bir transfer olarak bakılıyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Yarın Fenerbahçe gidip lak diye Sörloth'u alıp bombayı patlatır mı? Vallahi Aziz Yıldırım bu nitelikte olan birisi. Daha önce buna benzer transferler yapmış birisi. Biraz beklemek gerekir. Ama Ciras'ı konusunda Fenerbahçe'nin Dortmund'la pazarlıklarına devam ettiğini söylüyorlar.
1: Beni heyecanlandıran bir isim. Peki abi şimdi

0: Fenerbahçe'nin
1: Mesela
0: içerisine.
1: bu şimdi bizim arkadaşlarımız anket açtılar. İşte kimi alırsın? Vlahovic, Lewandowski falan. Ya bu iki isimle ilgili bende bir şey yok mesela, onu da söyleyeyim.
0: Peki, o zaman ben sana sorularımı sormadan önce bir

0: rezalet olur demiş.
1: Katılıyorum. Ya böyle bir arama da yoktur bu arada ya. Böyle şey mi olur ya?
0: Belli olmaz abi. Yok. İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: Ya be. Yok. Yapabilir. Abi yapmayın etmeyin. O kadar değil.
0: Fatih Tek, Aydın Ustam Cansın demiş.
1: Sağ olun.
0: Yaşar Köksal, elinde Çağlar Söyüncü'den başka orijinal sol stoper yok iken Greenwood öncelik mi olmalı? Önce ihtiyaçları tamamla, sonra çileye bakarsın bence diye bir yorum yapmış.
1: Bu da bir yorum.
0: Sinan
1: haksız mı?
0: Bence değil. Yani oradaki eksiği
1: daha
0: kapat.
1: Daha kontrolcü, daha doğru bir yol noktasına itiyor.
0: Aynen öyle. Sinan Bey demiş ki ilk resmi maça Greenwood olmadan Musabe ile çıkılırsa o zaman görürler baskıyı statta. Homurdanmaya başlar. Homurdanmalar başlar. Bizden söylemesi Roma'da çok ciddi çünkü Greenwood konusunda demiş. Tabii yani Greenwood gelirse eğer bence Aziz Bey'in başkanlık serüveni güçlü bir şekilde başlar abi. Sonuçta yani Aziz Yıldırım geldi, yıldızlar yağmaya başladı olur. Şimdi düşünsene Greenwood'u aldın. Hadi zor da olsa Charlotte'u ya da Girassi'yi aldın. Bence Aziz Yıldırım orada çok büyük. Yani emin adımlarla sezona giriş yapar diye düşünüyorum. Gökhan Bey.
1: Olabilir.
0: Aydın abi, seni neden çok seviyorum? Galatasaray'ı tutuyorum ve diğer birçok yorumcudan tiksiniyorum. Senin yerine denk gelince ya. Sakin ve ayrıştırmadan bir yayın geçiriyorum. Diğerleri gibi değilsin. Teşekkürler demiş.
1: Sağ olun, eksik olmayın.
0: Diğerlerinden de tiksinmeyin canım.
1: Herkesin bir tarzı var.
0: Peki. Şimdi birazcık Fenerbahçe'nin içine geçmek isterim Aydın abi.
1: Geçin.
0: Şöyle Fenerbahçe'nin içine geçmek isterim.
1: Başka kaldım ya bu transferde dur.
0: Charlotte'u konuştuk, Girassi'yi konuştuk, Malangsar'ı konuştuk, Greenwood'u konuştuk. Zaten şu anda gündemde olan isimler bunlar. Farklı bir isim yok gündemde konuşulan.
1: Tamam, aklıma gelirse söylerim.
0: Aklına gelirse söylersin. Fenerbahçe'nin içerisine girmek istiyorum. Neden? Çünkü Kerem Aktürkoğlu konusunda bir UEFA'dan ceza.
1: Doğru.
0: 7,5 milyon euro gibi bir cezadan bahsediliyor. Orada sende bilgiler var, detaylar var.
1: Çok bilgiler, detaylar derken Hı-hı. bir ceza zaten geleceği geldi. Konuşuluyordu.
0: Evet,
1: bu rakamın ne olacağı merak konusuydu. 7,5 milyon euro bir ceza geldi. Şimdi bak abi, bu konu önemlidir. Fenerbahçe'de seçim bitti ama Fenerbahçe'de bir seçim süreci yaşadı. Hakan Safi çılgın bir adam. Tamam, evet. Bir kere bunun altını çizelim. Bunu da bu arada olumsuz anlamda söylemiyorum. Hakan Safi'nin seçim propagandası ne olacaktı? Bunu çok konuştuk. Buralarda da çok konuştuk. Kalkıp da Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım'a söyleyeceği bir lafın hiçbir etkisi olmazdı, olmayacaktı. Ve ne yapacaktı? Ne istersen isten benden Fenerbahçe mottosuyla onu da alacağım, bunu da getireceğim. Ceza meza hiçbir şeye, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu işi çözerim noktasındaydı. Tamam mı? Ama hayatta böyle değil. Gerçeklerde böyle değil. Şimdi Kerem Aktürkoğlu meselesinde ne oldu? Şimdi Sayın Başkan, yani Sayın Hakan Safi ne yaptı? Bir ay boyunca ben nasıl getirdiysem Kerem'i, bunları da getiririm.
0: Öyle getiririm.
1: Cezayı da dedi. Öderim. Evet. Dedi mi demedi mi?
0: Dedi.
1: Dedi mi demedi mi?
0: Dedi.
1: Dedim. Peki. Şimdi geliyoruz. Ve bir ay boyunca ne yaptın? Bunun propagandasını yaptın.
0: Tamam.
1: Kerem üzerinden anlattın meseleyi. Şimdi bunu yaparken de Fenerbahçe'de Hakan Safi hem kendi kendini patlattı hem Fenerbahçe'yi patlattı. Hem de Ali Koç'u patlattı. Şöyle, şimdi Kerem Aktürkoğlu meselesinde yıllarca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ben federasyona da sordum bunu, biliyor musun?
0: Hı.
1: Yıllarca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimiyle birlikte ya bu Galatasaray çift sözleşme yapıyor diye kamuoyu oluşturmadılar mı?
0: Evet.
1: Federasyon üzerinde baskı oluşturmadılar mı? Ve buralarda federasyon birazdan meselelere çeki düzen vermek için çalışma yapmadı mı? Yaptı. Bak, tam bu olaylar olduğunda ben o zaman federasyon tarafına sorduğumda son dönemlerde bunların çok azaldığından falan bahsetmişti. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe bir kamuoyu yaratırsa bunun bir sonucu olur. Hı. Peki giden ayak Hakan Safi ne yaptı? Yani Fenerbahçe ne yaptı? Gitti Hakan Safi bu transferi ben yapacağım diyerek, orada limit sorunu da olduğu için Hakan Safi burada oyuncunun sadece maaşını veren taraf olarak Fenerbahçe sözleşme yolladığı sözleşmede federasyona Kerem Aktürkoğlu'nun asgari ücretle Fenerbahçe'ye sözleşme imzaladığını, bu belgeyi verdi. Arka planda kalan parayı kim verdi abi? Hakan Safi.
0: Evet.
1: Bunu kim itiraf etti? Hakan Safi. Sonra ne oldu? UEFA devreye girdi. Burada federasyonun sorumluluğu var mıdır? Şöyle, bence sorumluluğu var. Kağıt üzerinde diyor ki Kerem Aktürkoğlu'nun şeyi bu kadar, maaşı bu kadar. Şimdi ya kağıtta bu tamam yazıldı, oyuncu da imza atmış da abi, şimdi bu hayatın doğal akışına aykırı mı? Değil mi? Aykırı. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu sen ayda 27.500 lira oynatabilir misin Fenerbahçe'de? Saniyesi neredeyse 27.500.

0: süredir. E şimdi bunu yapınca ne oldu? Bir kere yıllarca Ali Koç, Fenerbahçe yönetimi, özellikle bu çift sözleşmelerden bizim canımız yanıyor kardeşim, haksız rekabet diye baskı yapıp en son giderek siz bunu yaptınız. Bunu da Hakan Safi İbo abiye de itiraf etti İbrahim Setin'e. Tamam mı? Devam ediyoruz ve Galatasaray'da özellikle şunu söylüyor, onu da söyleyeyim. Bu özellikle federasyon bize karşı muhabbeti yapıyor ya Galatasaray sık sık. Mesela bu muhabbeti yapmasının nedenlerinden bir tanesi işte burada Fenerbahçe'ye siz kolaylık sağladınız kardeşim, transferde kolaylık sağladınız diyerek ifade ediyorlar bunu. Yani tamam, bir iki hakem hatası üzerinden bunlar çok konuşuluyor ama bakın federasyonda Fenerbahçe'ye transferde kolaylık sağladı, olmayan şeyi oldurdular diyerek anlatıyorlardı ve bu tartışma daha devam eder. Günün sonunda ne oldu abi? Hakan Safi'nin bu politikasının yanlış olduğu, Fenerbahçe başkanı olsa dahi bu işleri bu şekilde yapamayacağı ortaya çıktı mı?
1: Tabii ki
0: Çıktı
1: zaten
0: mı?
1: belliydi
0: Çıktı.
1: bence abi.
0: Belliydi de ama bir taraftan da seçim yarışında ya çok rahat ben yaparım, çözerim. Yapamıyorsunuz ve
1: Olur mu abi öyle
0: çözemiyorsunuz.
1: şey ya?
0: Şimdi
1: UEFA diye bir
0: burada
1: şey var.
0: tarihi bir fırsat gelmiştir.
1: Kime?
0: Hakan Safi'ye.
1: Gelsin
0: Hakan
1: ödesin mi?
0: Safi bence şunu yapmalı. Tarihi bir fırsat. Ya ben bunu yaptım. Böyle bir propaganda yaptım. Dedim ki gelirsem cezayı da öderim. Sıkıntı yok, her şeyi hallederim.
1: Şimdi
0: Şimdi
1: ödüyorum.
0: sizin bu operasyonunuz yüzünden Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euro geldi ya ceza. Siz dersiniz ki ben bunu söyledim. Burada benim sorumluluğum da var. Ben bir ay boyunca Kerem Aktürkoğlu üzerinden bütün seçim hikayesini, seçim kazanmayı bunun üzerine kurdum. Ve bugün ve itiraflarda bulundum. Ve itiraflarda bulundum. En önemli konulardan bir tanesi de bu. Ben bu cezayı ödüyorum kardeşim.
1: Buradan bir çağrı mı yapacaksın Hakan
0: Ödersiniz,
1: Safi?
0: ödersiniz, kahraman olursunuz. Gösterirsiniz. Cezayı da ödediğinizi gösterirsiniz.
1: Abi bence bu senin
0: Yani demek
1: söylediğin
0: ki
1: çok iyi bir fikir. Bence şunu da yapıp kahraman olabilirdi. Yani o kadar oyuncuyla anlaşan Hakan Safi Fenerbahçe'ye bir transfer konusunda da Aziz Bey'le oturup kafa patlatabilirdi. Onu da
0: yani yakın
1: yapmadı. O yüzden
0: zamanda
1: bence
0: şu da
1: cezayı da
0: ya,
1: ödemez.
0: belki de yakın zamanda belki de oldu. Bak bunu sormayı unuttum ben. Bir ara bir sorayım. İyi hatırlattın. Acaba Hakan Safi bu kontratları yolladı mı şeye?
1: Mesela
0: Çünkü bu
1: merak
0: sosyal medyada
1: ediyoruz ya.
0: bunlar yazılıyorsa, gazeteci
1: Tabii.
0: arkadaşlarımız bunları yazıyorlarsa,
1: Kendisi de
0: bunları
1: söylüyordu zaten.
0: divana belki de teslim etmiştir. Ya da Aziz Yıldırım yarın öbür gün çıkıp şey diyebilir. Yani burada kaporalar da yanmasın, Hakan Safi'ye çağrı yapıyorum, bu anlaşmaları getir. Biz daha hızlı buralardan yürüyelim diye bir çağrı da yapabilir. Bilemedim.
1: Yani o dediğin gibi fırsat ama yani şu anda Hakan Bey için bu süreçler aslında tam ona gelmiş bir şey yani vur golü at direkt.
0: Bence de.
1: Git cezayı öde.
0: Hayır, bir de şu
1: Hani bu arada
0: açıdan da
1: 2027'de aday olmayı falan düşünürse kendisi,
0: tabii
1: onlar
0: tabii
1: için
0: tabii.
1: güzel hazırlık
0: E
1: bunlar.
0: tabii
1: Daha
0: zaten
1: olağan
0: şu ana
1: seçim
0: kadar
1: var Fenerbahçe'de.
0: Hakan
1: Her sene
0: Safi sadece
1: seçim var.
0: seçim döneminde 20 milyon euro yaktı deniyor.
1: Evet ya.
0: 10 milyon eurosu bu aldığı 4 oyunculara kaporu
1: Kaporalar
0: alacağım
1: falan.
0: dediği, 10 milyon euro da bütün seçim kampanyası için harcadığı para olarak konuşuluyor. Konuşulanı söylüyorum ben. Bu arada bu 10 milyon euro para harcadı oyunculara, bunu tekzip etmedi. Bunu da yalanlamadı. Onu da söyleyeyim.
1: Peki.
0: Yayınımıza bu arada beğeni rica edeceğiz. Yayınımızı beğenir ve Digi Futbol'a abone olursanız çok mutlu oluruz, seviniriz.
1: Şimdi
0: Şey de
1: abi
0: güzel olmuş ya, hoşuma gitti.
1: ne? Grupta tartışma var. Işığı beğenenler var, beğenmeyenler var.
0: Abi işte yapacağız, bu bir şeyler yapacağız. Bir köşeyi seçtik, ayarlıyoruz.
1: İzleyenlerimize de soralım. Chat'e yazsınlar. Yeni
0: Daha
1: görüntü
0: da
1: güzel
0: sopa
1: mi?
0: olacak. Yani çeşitli beslemeler
1: Yani şu an
0: yapılarak
1: arkadaki
0: hallolur.
1: kablo yoğunluğunu görseler
0: Yani
1: aslında
0: burada bir emek var.
1: var.
0: Bu Digifutbol'un bir hikayesi var. Dolayısıyla da yani sermayesi emek olan bir süreçten bahsediyoruz. Buralarda hani elimizden ne geliyorsa, en iyisini nasıl yapabiliyorsak halletmeye çalışıyoruz. Bunlar kolay şeyler. Yakın zamanda çok daha böyle ritmini bulur. O ufak tefek eksiklikleri de gideriz.
1: Peki. Şimdi abi gelmek istediğim bir diğer konu Aykut Kocaman'ın açıklamaları.
0: Evet.
1: Ben açıkçası daha böyle sert bir açıklama bekliyordum Aykut Hoca'dan. Çok da sert bir açıklama yapmış diyemem. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Senin için bu açıklama tam beklediğin düzeyde miydi? Yoksa farklılıklar sezdin mi? Bir sözü sana bırakmak
0: Şöyle
1: istiyorum
0: söyleyeyim
1: Aykut
0: sana.
1: Kocaman konusunda.
0: Eğer bu açıklamalar geçen hafta Perşembeydi değil mi? Bugün ne günlerden?
1: Bugün günlerden çarşamba.
0: Perşembe lan.
1: Şey perşembe. Perşembe. Bizi maşallah senden çok iyiyiz ya.
0: Perşembe. Yani geçen hafta perşembe günü. Bak yine biz bu saatlerde galiba yayındaydık. Ya da çıkmıştık. Geçen hafta bu saatlerde.

0: Perşembe günü ortalık yanıyordu. Tamam mı?
1: Evet.
0: Eğer cuma günü, yani geçen hafta cuma günü Aykut Kocaman konuşsaydı başka bir hikaye olurdu. Başka bir yere doğru giderdi. Şimdi Aykut Kocaman'ın açıklamasında Aykut Hoca bugüne kadar ne var ne yok her şeyi anlatıyor. Aslında özetliyor. Diyor ki böyle oldu, irtibat kesildi. Bunlara tekrar dönelim mi, anlatalım mı? Gerek var mı?
1: Ufak bir bence, özet geç istersen.
0: Ya işte salı günü hoca Dalaman'a gidiyor. Bence o Dalaman'a gitmesi otoriteye karşı bir başkaldırı olarak yorumlandı. Ben onun da kullanıldığını düşünüyorum. Bu arada ben hazırlarım onu sormuştum. Dalaman'a gitmesi sizi rahatsız etti mi diye. Yok falan demişti. Onu da söyleyeyim.
1: Ya niye rahatsız etsin abi ya?
0: Neyse. Hoca da şey demişti. Ben Dalaman'a daha önce bir yıl önce bir planımız vardı. Bir programımız vardı. Biraz da meselenin oyalama gibi olduğunu hissedince ya dedim ya en azından gideyim o işlerimi halledeyim. Geleyim. Eğer bana bugün burada olacaksın deselerdi ben o saatte orada zaten olurdum. Diğer evet. De durumu anlattı. Neyse artık konu bitti. Yani en azından sonuçlandı. Tekrar çünkü geriye tabii, dönüp tabii. De öyle oldu böyle oldu. Şöyle bayağı oldu.
1: Detaylı bir yayın yaptık. Geriye dönüp izleyebilirler merak edenler varsa
0: evet,
1: diye.
0: Dolayısıyla burada geldiğimiz nokta itibariyle Aykut Kocaman bence biraz o duygusallıkla ama bana o gün dedi ki galiba cuma günü ben konuşmuştum. Ne zaman açıklama yapacaksınız demiştim. Yani o Aykut Kocaman da kontrollü birisi. Çok kontrollü birisi. Yani şimdi bu duygusallıkla bir açıklama yapmak zarar verici olabilir herkese. Dolayısıyla biraz hani düşünmem lazım. Biraz kafayı da boşaltmam lazım. Biraz kulağımın üstünde yatıp bu açıklamayı yapayım. Bu açıklama geldi. Ben gayet Aykut Hoca açısından hayatta olur böyle şeyler. Ama kırgınlıklarım da var. Ve fakat söz konusu Fenerbahçe olunca kırgınlıklarımız önemli değildir. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Bence gayet şık bir açıklama. Çünkü ben şunu hissediyordum açıkçası. Eğer Aykut Hoca böyle sert bir açıklama yapsaydı bence Aziz Yıldırım da sert şekilde topa gelecekti. Bu Alex bir daha Alex olayı yaşanması meselesi var ya bu evet. Çok konuşuluyor. Bir daha Alex olayı yaşanması meselesi özellikle bu konu önemli bir konu. Aykut Kocaman'ın hani bu göreve gelmedi. Bir daha Alex meselesi yaşanmasın konusu Fenerbahçe'yi çok yıprattı. Aykut Hoca'yı da çok yıprattı bence. Aziz Yıldırım da çok yıprattı. Ve Aziz Yıldırım seçim döneminde bir daha bu mesele yaşanmayacak derken işin içerisinde ne kadar olacağını, herhangi bir boşluk takımla hoca arasında sorun olduğunda hemen girip o krizleri çözmek üzere bir motivasyonundan bahsediyordu. Dolayısıyla burada özellikle bu konu hassas bir meseleydi. Bunu ben direkt şöyle yorumlamadım hiçbir zaman. Bak Alex konusu olduğu için Aykut Kocaman'ı istemiyor. Hayır orada bence bu dediğim şeyi aktarıyordu Aziz Yıldırım. Aykut Kocaman bu açıklamasıyla bence gelecekteki ben bunu da bu arada sordum ha. Yani böyle dedim ki ne diyorsunuz dediler. Yani daha doğrusu hani iletişim ekibi tarafının zaman zaman bilgilendirmeleri oluyor. Ben hani beklentimin çok dışında bir açıklama olmadı. Soğukkanlı bir açıklama. Ve şöyle bir yorum yaptım. Gelecekteki dedim iş birlikleri açısından da dedim ben önemli bir açıklama olduğunu düşünüyorum dedim. Yani kapıları tamamen birbirine kapatmak istemeyen yani bir tavır gibi.
1: Aykut
0: yani
1: Aziz
0: Yıldırım Aykut Kocaman birlikteliği olabilir. Hayatta da bunlar olur.
1: Abi.
0: Daha önce bak dinle. Daha önce dinliyorum. Ben buradayken Aykut Kocaman gelemez demişti Aziz Yıldırım.
1: Evet.
0: 2018'de daha önce konuştuk bunu çıkıp dedi ki kardeşim dedi ben dedi Aziz Yıldırım o zaman bunu söyledi. Ben dedi Fenerbahçe için yanlış ifade değildi. Tükürdüm yalarım demişti. Yarın öbür gün belki de hayat koşullar tekrar oluşur ve Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye gelebilir. Aziz Yıldırım'la çalışabilir. Ben böyle yorumladım biraz meseleyi. O tarafta dedi ki yok dedi yani hakikaten hocanın kafasına hiç böyle bir şey geçmiyor. Tamamen meseleyi bu duygusallıkla bu yoğunlukla kendi dünyasından aktarmak istedi. Bu defteri bu açıklamada bence kapatmıştır. Sert bazı şeyler yani daha böyle birebir de yaşanan bazı şeyler aktarılmış olsa bence Aziz Yıldırım da topa girip başka bir şey söyleyebilirdi. Mesela şey diyebilirdi Aziz Yıldırım. Ya tamam da ben hiçbir zaman Aykut Hoca'ya ben sana teknik direktör olacaksın sözü vermedim ki diyebilirdi. Ama bu yeni sezon futbol planlamasında Aykut Hoca'nın en az bir ay kadar bir süre içerisinde bu işlerin içerisinde olduğu çok açık. Bunu kimse yalanlamıyor.
1: Bak Burak'ın çok güzel bir sorusu var sana iletmek istiyorum. Şimdi Aykut Kocaman'ın açıklamasında ne diyor abi? Su mu istiyorsun? Ben nasıl getireceğim?
0: Tamam getiremem. Peki. Doğru devam edelim.
1: Burada çeşitli vaatlerle Fenerbahçe Kongre üyelerinin onayını almış yönetim tercihlerini kullanmıştır cümlesi. Şimdi Burak diyor ki mesela bu cümleden ben de vaatlerden biriydim ama gerçekleşmedi. Benim için oy verenler
0: yorumlanabilir.

0: Neden?
1: Çıkardım.
0: Neden yorumlanabilir? Ama şu da var.
2: Güzel bir yere yakalamış
0: tamam,
2: yani.
0: Tamam yakalamış ama bir ne taraftan var? Da benim bildiğim kadarıyla şöyle bir düşünce de var. O söylenebilirdi Fenerbahçe tarafından. Ya biz Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım'ın şimdi birincisi daha doğru toparlama olacak. Birincisi ben bunu Aykut Hoca'ya da söyledim. Bu görüşümü Aykut Hoca'ya da söyledim. Şöyle söyledim. Seçimden sonra konuştuğumuzda hocam dedim bu seçimin bana anlattığı bir sonuç daha var. Nedir dedi. Dedim ki Aziz Yıldırım gelir Aykut Kocaman'la gelirse hocası Aykut Kocaman olacak gibi bir hava var. Beklenti de bu. Aziz Yıldırım buradan oy kaybedebilir, seçimi kaybedebilir. O yüzden Aykut Kocaman'ı açıklamıyor ama çok da dillendiriyor ki Allah var. Aziz Yıldırım'da bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buralarda Aykut Kocaman'ın da sürekli olarak hakkını verdi Aziz Yıldırım'da. Bütün şeylerde
2: evet.
0: Kamuoyuna açık toplantılarda yıpratılmaması gerektiğinden birçok vurgusunda bunu biz görmüştük. Ben o zaman Fenerbahçe aynı zamanda bu seçimi Aykut Kocaman da kazanmıştı demiştim. Çünkü iki kat farklı bir iki kat farklı Fenerbahçe seçimi kazanmıştı. Şimdi bunun içerisine bu tabii sığdırılabilir. Ama şöyle bir bakış açısı da var Fenerbahçe tarafında. Ya biz yani Aykut Hoca'ya o tarafta böyle bir özellikle biraz daha ılıman olması konusundaki eleştirilerde aynı zamanda şu deniyor. Ya biz hocanın hocaya saygımız var. Hocayı güçlü bir kimlik olarak görüyoruz. Bu yolda birlikte hareket edecektik. Uzlaşamadığımız noktalar oldu. Hatta biz kamuoyu önünde de açık olarak Aykut Hoca'yı savunduk.
2: Evet.
0: Belki de biz şey deseydik. Jesus'la anlaşacağız. Deseydik.
2: Hı hı.
0: Ya da İsmail Kartal'ı getireceğiz deseydik ki yönetimde de bu arada İsmail Kartal'cı iki katı çıkıyor zaten.
2: Tabii.
0: Öyle söyleniyor çünkü. Belki de biz 19 değil 22 bin oy alacaktık. 22 bin oy daha fazla alacaktık ve çok daha farklı seçimi kazanacaktık. Ama benim görüşüm abi açıkçası yani Fenerbahçe'de Yıldırım göreve gelirken Aykut Kocaman'ın da bu seçimlerde çünkü Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman'la çalışma ihtimaline çok yüksek bakılıyordu. Bence oy veren 17 bin insan da özellikle hocanın Aziz Yıldırım'la çalışmasına bizim içimizden sorun yok Aykut Kocaman gelmelidir anlayışıyla hareket ederek oyu verdiklerini en azından büyük oranda o insanların bunu görerek bilerek tahmin ederek böyle hareket ettiklerini düşünüyorum. Aykut Hoca'nın biraz vurgusu da o.
2: Peki abi yani haber üzerinde konuşuyoruz yorum yapıyorsun falan samimi bir soru sormak istiyorum sana. Yani konuyu oraya taşımak için değil ama hissiyatını merak ediyorum. Şimdi İsmail Kartal tercihinden sonra Aykut Kocaman mı olsa sence Fenerbahçe için daha sezon güzel geçerdi? Yoksa İsmail Kartal tercihi doğru bir tercih oldu mu sence?
0: Ben Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi bu süreçte daha doğru şekilde idare edebileceğini düşünenlerdendim. Ama bu benim düşüncem. Özellikle kamuoyunu yönlendirme konusu yeni bir başlangıç. Bir de Aykut Hoca açısından yeni bir şeydi bu. Sen söyle abi. Yeni bir
2: challenge
0: olacaktı. Diğer yandan benim fikrim bu konuda daha önceki yayınlarda da konuştuk. Ben son 15-16 yılda Fenerbahçe'de en nitelikli iş yapan 3 tane teknik direktör say desen birinci sıraya kimi koyacaksın desen ilk üçün içerisine Aykut Kocaman'ı koyarım. Birinci sıraya da Aykut Kocaman'ı koyardım. Nitelikli yaptığı
2: üçüncü
0: işlerde bıraktığı kimlik
2: İsmail
0: aslında.
2: Kartal mı demek? 3'e Aykut Kocaman dedim, 1'e
0: İsmail
2: Aykut Kocaman dedim.
0: Hani 2, 3 meselesi değil. İsmail Hoca anladım. İsmail Hoca'nın da şöyle bir özelliği var. İsmail Hoca, geçen Okan Buruk da aynı pencereden bakıyor. Bence doğru. İsmail Kartal, büyük vaatlerle gelen Mourinho ve Jesus, hatta Tedesco'yu da bunun içerisine dahil edelim. Hiçbirine hiçbir şey eksik yapmadı. En az onlar, hatta onlardan yani Jesus'la ben kafı kafayı olabilir. Mourinho'dan daha iyi işler yaptı. Tedesco'dan da daha iyi işler yaptı. İsmail Kartal iyi işler yapmıştır Fenerbahçe'de.
2: Kesinlikle ya oynattı oyunlar.
0: Şampiyon olamadı ayrı bir şey ama orada da hakkını verelim. Yani onların şey diyemezsin. Jesus şunu yaptı da İsmail Kartal bunu yapamadı. Mourinho bunu yaptı da bunu yapamadı. Fayda maliyeti hesabına bakarsan İsmail Kartal bu özelde bu son yıllardaki performanslar itibariyle onları geçmiştir bence. Hakkını da teslim edelim.
2: Tabii. Ama burada. İsmail Hoca ile alakalı tabii hani Fenerbahçe taraftarının korkusu baskıyı kaldıramıyor denmez.
0: Abi şimdi baskıyı demek ki baskıyı kaldırır bence kaldırır.
2: İşte
0: değiştiğini de düşünüyorum. Çünkü İnşallah, siz zaten şimdi baskıyı, şimdi İsmail Kartal şunu bilmiyor mu abi? Aziz Yıldırım açık açık diyor ki ben bu sene bu işin içinde varım ve Fenerbahçe'yi, futbol takımını ben de yöneteceğim. İşin içerisinde sürekli olacağım diyor mu? Diyor.
2: Diyor.
0: İsmail Kartal bırak taraftan.

0: baskısını. Sen esas Aziz Yıldırım baskısına bak. Dolayısıyla İsmail Kartal bunu bilerek geldi. Eğer bunu kaldıramazsa da yarın İsmail Kartal şöyle bir şey, bak onu da söyleyeyim ha. Bak Aziz Yıldırım açık kart oynuyor, tamam mı? Bak çok açık oynuyor Aziz
1: Evet
0: Yıldırım.
1: evet şunu da yapacağım.
0: Hayır,
1: Onu da
0: açık oynuyor mu
1: yapacağım.
0: oynamıyor mu? Diyor ki
1: Oynuyor
0: ben böyle yapacağım
1: Az
0: diyor.
1: Hoca diyorum ya, Az Başkan.
0: Bunu böyle yapacağım diyor mu Aziz Yıldırım?
1: Söylüyor canım. Yani adaylığından bu yanadır söylüyor
0: Bunu böyle
1: hatta.
0: söylüyor.
1: Evet.
0: Şimdi Aykut Kocaman'a dedi ki bunlarla çalış.
1: Hı.
0: Ve ben böyle yapacağım. Hoca da bunu bir dayatma olarak gördü yardımcılar konusunda. Ve ise hayır ben dedi. Ya da pürüzler çözülebilecekken konu kapandı. Şimdi yarın İsmail Kartal'ın mesela Aziz Yıldırım buralara bak diyor ki ben müdahale edeceğim diyor. Ben işin içerisinde
1: Evet.
0: olacağım diyor şampiyonluk için. İsmail Kartal yarın diyelim ki işler kötü gitti. Hadi bu baskıya katlanamadı. Olmadı. Ben bırakıyorum dedi. Yarın öbür gün çıkıp ya Aziz Yıldırım'a şöyle yaptı deme hakkına artık sahip değildir. Bak her şeyi açık oynadı Aziz Yıldırım. Bunu böyle yapacağım dedi. Bunu böyle yapacağım dedi. Özellikle bu arada İsmail Kartal'la ilgili Fenerbahçe'de 3 dönem 4 mü?
1: Dördüncüye geldik.
0: Dördüncüye geldi. 3 dönem daha önce görev yapmıştı. Bu arada İsmail Kartal'ı biliyorsun teknik direktörlüğü Aziz Yıldırım zamanı başladı.
1: Mikrofondan ayağını çekebilir misin?
0: Ersun Yanal gidince.
1: Teşekkür ederim.
0: Burada kartların ben çok açık oynadığını ve burada ne diyecektim ya? Ha, şey diyorlar bu arada. İsmail Kartal da çok değişmiş diyorlar. Onu da söyleyeyim.
1: Ne
0: Çok
1: açıdan değişmiş?
0: tecrübelenmiş, çok daha soğukkanlı, çok daha ne yapmak istediğini bilen ve nasıl yapacağını gösteren bütün yeni oluşumlara entegre olarak değerlendiriyorlar İsmail Kartal'ı.
1: İsmail Hoca şey de kilo da almış bu arada böyle eski dönemlerine göre. Hakikaten bir toplanmış. Bakalım abi yardımcıları konusu mesela Dirk Kuyt nasıl etki edecek takıma? Çok merak ettiğim konulardan birisi bu benim Aydın abi.
0: Bir daha
1: Bir
0: söyler
1: şey,
0: misin?
1: Dirk Kuyt diyorum yardımcılar konusunda çok merak ettiğim bir konu. Takıma nasıl fayda verecek Dirk Kuyt? Merak ettiğim bir isim. Orada da tabii şöyle bir durum oldu. İşte Dirk Kuyt'la İsmail Kartal tercüman aracılığıyla mı iletişim kuracaklar?
0: Kurarlar abi ne olacak ki?
1: Ya bence de kurarlar. Böyle bir
0: Ya
1: gündem
0: bunlar
1: yaratıyor
0: da bak
1: konu.
0: şimdi bir kere bak insanlar sahaya çıksın abi, tamam mı? Yani bu sosyal medyanın bir durumu var. Bazen gerçekten de yön verdiğini düşünüyorum. Bazen de çok ağır şeyler yazılıyor. Konuşur abi ne var, niye kuramasın ki yani?
1: Yani bence de bu arada yani
0: Kurar
1: o
0: kurar bir şey olmaz oralardan abi. Yani onu da geçelim. Şu şey konusunda bence çok durmaya gerek yok. Şey kurar.
1: değişmiş diyorlar ya,
0: Temas.
1: 2 yılda ne kadar değişmiş olabilir
0: Abi
1: İsmail Hoca
0: değişim,
1: hocam?
0: bak değişmek nedir abi? Bir insanın kişiliğindeki bak bir insanın bir kişiliği vardır. Hayata bakış tarzı vardır. Oralarda insanlar kolay kolay değişmezler. Tecrübelenirler ama dünyaya bakışı ile ilgili temel bazı değerler özelinde insanların çok değişmesini bekleme. Herkesin değer yargıları farklıdır. Abi burada bir kere bir yönetim şeye çok güveniyor. Kayıta çok güveniyor. Ve Fenerbahçe'nin gelecekteki hocalarından biri olarak kaydı görüyorlar. Çalışacaklar edecekler. Yani önden peşinen onu öyle yapar bunu böyle yapar diyecek bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum.
1: Peki, süper chatleri
0: Tamam.
1: okuyacağım. Sonra da yavaş yavaş toparlayacağım yayınımızı. Güzel süper chatlerimiz var. Bütün izleyenlerimize teşekkür edelim.
0: Sağ olun, eksik
1: Anlıkta
0: olmasınlar.
1: 5000 kişi
0: Yayınımıza
1: şu anda.
0: beğeni rica edeceğiz
1: O
0: bir de.
1: önemli. Ben de senden abi
0: Ha tamam. Abi ben çok
1: mikrofona
0: rahatsızım ya hiç.
1: dokunmamanı
0: Durduğum yerde duramıyorum
1: rica
0: ya.
1: edeceğim. Onu fark ettim.
0: Hiçbir zaman öyle olamadım yani.
1: Unique quality diyor ki 40 tane sözleşmesi futbol olan futbolcudan nasıl eksilecekler?
0: Kolay değil, zor bir süreç.
1: Zaten Fenerbahçe'deki
0: Kolay
1: en
0: değil.
1: büyük
0: Tabii
1: sorunlardan
0: kolay
1: birisi
0: mı?
1: bu biliyor musun
0: Kolay
1: abi?
0: değil
1: Elindeki
0: tabii.
1: oyuncuları çıkartmak.
0: Zor iş.
1: Tahir Arslan diyor ki Kerem Aktürkoğlu usulsüz olmasa Asensio olamıyordu. Gerçekten güç kattı Fenerbahçe'ye demiş.
0: Kritik bir transfer o.
1: Evet. Bir diğer süper chat. Bu da bir güzel soru aslında.
0: Söyle abi.
1: Şahin Bey diyor ki abi neden Onuachu düşünülmüyor? Limitler zaten belli. Onuachu Fenerbahçe'de iş yapar mı?
0: Yapar abi.
1: Niye düşünülmüyor diye sormuş mesela.
0: Abi
1: Zaten diyor limitler belli.
0: Fenerbahçe'de bir golcü vardı ya, hayvan da o.
1: Fernando.
0: Aynen yapar abi yani. Gerçekten iyi golcü her şey.
1: Onuachu değil mi?
0: Onuachu iyi oyuncu. İyi oyuncu yani. Gerçekten iyi oyuncu.
1: Evet. Bir diğer süper chatimiz diyor ki Levent Bey, Mason Greenwood İngiltere, Almanya'da Vlahovic İtalya'da oynuyor. İtalya Ligi savunma anlayışı olan lig olarak bilinir. Bu nedenle Vlahovic net golcü bence demiş.
0: Peki.
1: Bir yorum yapmış. Clips Global, emeğine sağlık abi. Her zamanki gibi mükemmel yayın. Teşekkürler. En iyisisin. Kazım.
0: Ben her yayında şey mi diyorum, bugün hangi gündeyiz mi diyorum.
1: Sen
0: öyle diyormuşum. Olabilir.
1: Diyorsun evet. Ben de genellikle yanlış cevap veriyorum.
0: Ya şöyle oluyor. Bizim şöyle oluyor da şimdi bizde mesai kavramı diye bir şey yok. Yani bizde ben 25 yıldan fazladır bu işi yapıyorum. Bende mesela hafta sonu tatili diye bir şey yoktur.
1: Bizde yok.
0: Çünkü zaten bizim işte hafta sonu tatili olur mu abi yani? Hafta sonu
1: maçlar var.
0: Malzeme var ve gündem var. Dolayısıyla hani günlerle ilgili pek bir şeyim yok gerçekten. Ya bugün neydi falan diye çok unutuyorum çünkü şeyi.
1: Peki.
0: Ya bugün çarşamba mıydı, perşembe miydi, ya geçen gün neydi falan diye unutuyorum yani.
1: Bir süper chat daha gelmiş.
0: Hafızam iyi ama buralarda çok zayıfım.
1: Senin şey spor üzerinde özellikle hafızan çok güçlü. Siyasi ve spor konularına, geçmişe dair yaşanılan konularda.
0: O da bir şans.
1: Tabii. Fener alayı demiş ki yeni tezahürat İsmail ordusu şampiyonluk yolcusu demiş. Güzel. Peki. Abi yavaş yavaş toparlıyorum. Varsa eklemek istediklerin alalım.
0: Bu arada Fenerbahçe Radyo'dan verebilirler ha.
1: Neyi?
0: Sloganı.
1: Sen diyor bir anda alayına Fener diye giriyor mu?
0: Aynen çok acayip ya. Radyoyu demiştim ya işte geçen. Birden müzik çalıyor, birden alayına Fener diye bir marş giriyor. Yani şey şu anda orayı da yapılandırıyorlar belli ki. Alt taraftan gelecekler. Peki.
1: Abi teşekkür ederiz. Ağzına
0: Levent
1: sağlık.
0: Bey, Levent Bey galiba yazanlardan biri. Amerika'da Florida'dan bizi izliyormuş. Levent Bey'e de selamlar.
1: Florida'ya
0: bazen de mesajlaşıyoruz kendisiyle. Levent Bey sizin eski çalıştığınız yerde bu arada bu yayını yapıyoruz, haberiniz olsun.
1: Peki. Tamam. Sen kapat.
0: İzleyenlerimize çok teşekkürler. Eksik olmayın. Yayınımızı beğenir ve Digi Futbol'a abone olursanız çok seviniriz. Herkese iyi günler. Görüşmek dileğiyle.
2: Reklam.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti. Reklam.
4: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti. Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland, kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebirde adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant

0: dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornikzabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornikzabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafał Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Gornikzabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
2: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına çok özel bir program hazırladık ki malumunuz zaten uzun zamandır benim de sesimi duymuyorsunuzdur. Çünkü ben de milli takımımızı desteklemek amacıyla Amerika'da yer almıştım. Özellikle San Francisco'da Paraguay maçını desteklemek adına gitmiştim. Ancak tabii ki ayağım zorlu gelmedi. Bütün temennilerimiz bu noktadaydı ki buradan çok inanarak gitmiştik zaten. Ara ara Radyo Gol'e de belli başlı paylaşımlarda bulunduk tabii ki ama gerçekten hepimiz adına çok çok üzücü bir turnuva oldu. Bugünkü programın akışından önce bahsedeyim. Tabii ki tahmin edersiniz ki Dünya Kupası serüvenimizle alakalı bir program olacak. Özellikle ilk bir saati bu şekilde geçireceğiz. Daha sonrasında tabii ki gündemimiz olan transfere şöyle bir yelken açacağız. Bakacağız, takımları biraz derleyeceğiz. Her takımın yorumcusu, daha doğrusu dört büyüklerin yorumcuları ile beraber esasında sohbet edeceğiz. Yeni sezon planlamasında ne yapılmalı, neler olmalı, kimler konuşuluyor, hangi isimler fayda sağlar, hangi isimler fayda sağlamaz, bütün bunların hepsini konuşacağımız bir program olacak. Ama ilk başta ilk bir saat diye işaret ettiğimiz kısımda önce Avustralya Maçını zaten burada sizlerle beraber sunmuştuk. Daha sonrasında Türkiye-Paraguay maçında ben statta yer almıştım. Orayı konuşacağız. Sonrasında Amerika maçını konuşacağız ve genel tabii ki milli takımımızın havasını konuşacağız. Bu dilimde aslında dinleyici mesajlarımızla ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü dinleyicilerimizin mutlaka soruları olacaktır. Oradaki atmosferle alakalı, neyin yanlış gittiğine dair keskin yorumları olacaktır. Çünkü hepimiz zaten gerçekten çok çok üzüldük. Yani her şeyden, yani kişileri eleştirmeden önce veyahut da sistem veyahut da atmosferi eleştirmeden önce tabii ki dinleyici mesajlarımız için yayın hattımızı da hatırlatmak isterim. 0212 273 10-10'dan dilediğiniz soruları, dilediğiniz merak ettiklerinizi veyahut da yapmak istediğiniz yorumları, katılmadığınız kısımlarda bana karşı çıkışlarınızı bekliyoruz. Tabii ki bu programlar, yaptığımız bütün programlar dinleyicilerle beraber çok güzel olduğunda bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tabii aralarda kısa kısa reklamlara gideceğiz. Bugün de reklam akışına bakıyorum. Şu anda çok da fazla beklemeyeceksiniz. Yani program çok kısa bir araya gidecek ama sonrasında hemen gelecek. Bunun da sizlere dinleyici açısından müjdesini vermek isterim. Yani öncelikle şöyle söyleyeyim. Turnuvaya buradan, turnuva başlamadan önce hepimizin kafasındaki şey neydi? Çok basit bir şekilde şunu söylüyorduk. Biz bu gruptan çıkarız. Bizim kadro kalitemiz diğer takımlara göre, yani grubumuzda yer alan diğer takımlara göre daha iyi. Amerika ile kafa kafaya bir kadro kalitemiz var ama yapar bizim çocuklar ya diye, hatta grup liderliğine kadar birçok kişinin söylediği, benim biraz daha ev sahibi avantajından dolayı grup ikincisi bitireceğimizi düşündüğüm bir turnuvaydı diyelim. Turnuva olacaktı benim planlamalarıma göre. Ancak tabii ki ilk maçta burada beraber karşılaşmayı sunarken sizlerin de aşırı bir teveccühü vardı karşılaşma sırasında. Hakikaten maçı bir ara sunmaktan çok sizlerin mesajlarıyla esasında cevap vermeyle aslında biraz geçmişti. Türkiye-Avustralya maçı, ki gerçekten çok üzülmüştük. Yani soğuk duş etkisi diye bir tabir vardır ya, gerçekten onu yaşadığımız bir gündü Avustralya maçı burada. O gün de hatırlıyorum, yani saat 1'de Brezilya-Fas maçı vardı, onu izlemiştim. Uyumuştum, 3'te kalkıp geldim buraya saat 6-6.30 gibi. Yani gerçekten az uykuylaydım ama yani öyle bir soğuk duş oldu ki hakikaten gerçekten çok zorlandığım, belki de hayatımda en zorlandığım yayınlardan bir tanesini yaşamıştım burada. Çok kötü bir maç geçirmiştik. Ya, pozisyona girme konusunda çok ciddi sorunlarımız vardı. Evet, top bizdeydi. Evet, karşı alana sahayı yıkmıştık. Karşı sahada oynuyorduk. Topu klasik olarak, yani ilk iki maçtaki edinimlerimizden dolayı söylüyorum. Karşı kaleyi yıktığımız ama bir türlü net pozisyona giremediğimiz, ki Amerika maçını bundan ayıracağız yorumlarken, ama bir türlü karşı kalede o tehlikeyi belki en mahir oyuncularımızla yaratmadığımız, Abdülkerim uzaktan denemeleriyle belki birazcık acaba oluyor mu dediğimiz bir karşılaşmaydı ki geçişlerde gerçekten büyük sorun yaşamıştık. İran Kum da zaten turnuvanın en genç ve iyi olarak gösterilen oyuncular listesinde yer alan İran Kum'da da bize aslında o ilk golü kaydeden kişi olmuştu. Direkt bir geçişten direkt ilk pozisyonlarında. Sonrasında tabii ki milli takımımız ister istemez refleksle topu aldı. Ön alanda oynadı ama gerçekten, yani burada kişiler üzerinden de gitmek lazım. Hakan'ın performansıyla başlamak istiyorum. Avustralya maçı nezdinde, sonra tabii ki Paraguay maçında da aslında benzer bir performans vardı Hakan'dan. Ya bir kere Hakan bence çok net eleştirilmeli. Şunu söylemek lazım. Yani kesinlikle Hakan'ın bu futbolcu olmadığını da söyleyelim. Ama Hakan sakatken rahat değilse, burada tabii ki biraz da Montella'yı da eleştirmekte fayda var. Yani sakat bir oyuncu belli ki rahat değil. Çünkü Hakan maç başına 3-4 tane, hele hele 30 şut çekilen ortamlarda 3-4 tane kaleye doğru bir şeyler yaratması gereken futbolcularımızdan bir tanesi ve o kadar çekinik, o kadar sağa sola sadece servis yapıp kendini biraz daha stoperlerin arasına atmayla beraber, stoperler de zaten orta saha çizgisinde ama yani kendini oyun aksiyonunun içinde bulundurmamaya çalışan bir Hakan Çalhanoğlu gördük ve onun çekinikliği, ister istemez takım lideri olarak gördüğümüz bir kişinin böyle bir zihniyette olması, sakatlığına veriyorum çünkü bu kadar kötü bir oyuncu olduğunu asla düşünmüyorum. Yani öteki türlü, çünkü zaten milli takım kadrosunda ne işi var diyeceğimiz bir yere geliyor iş. Ama ya burada sakat ve konforsuz bir Hakan Çalhanoğlu'ndansa çok net bir şekilde oyun orkunu istiyordu. Yani özellikle yani bir sonraki maçlarda hani Hakan'ı gördünüz, belli ki bir problem var. O zaman Orkun'la oynayabilirsiniz. Çünkü hani o mevkinin alternatifi olan oyuncumuz var. Yani Hakan'ın alternatifi olan oyuncumuz var. Liderlik vasfı olarak da Hakan'ın alternatifi olan birçok ismimiz var.

0: Yani bizim kadromuzda aslında çok kötü bir kadromuz yok ama doğru kullanılmayan, planı yanlış kurgulanan bir takım olduğunu gördük. Ya bunda tabii ki saha dışı faktörleri de var. Orada rahatsız bir milli takım olduğunu da görüyoruz. Yani tabii ki her milli takımın kendine göre baskıları var. Belli başlı baskılarla bazı takımlar motive olurken bazı takımlar da bizim gibi tel tel dökülüyorlar. Biz de maalesef bunu yaşadık yani özellikle Avustralya ve Paraguay maçlarında. Biraz daha Avustralya maçından da çok kısa daha bahsetmek istiyorum oyuncu nezdinde. Yani oyuncu tercihleri ve yani benim normal şartlarda çok çok desteklediğim ve çok da iyi bir teknik direktörü olarak düşündüğüm Vincenzo Montella beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani burada ben de ezberden yorum yapmayacağım. Yani normal şartlarda çoğu denklemde Vincenzo Montella'yı korurdum. Burada herkesin eleştirdiği her yorumlarda özellikle bir sakin olalım, bir yutkunalım. Hocanın vardır bir bildiği. Hocanın kadro tercihinde yapıldığı zaman, belli tercihler yaptığı zaman ya bir bekleyelim, bir görelim diyen taraftaydım. Ama ya elinde seçtiği kadroyu da çok iyi değerlendiremeyen bir adam gördük. Özellikle yani Avustralya maçının hamlelerinde ya oyunda çok yani AI'ın yarattığı akıllı teknolojinin, yapay zekanın yarattığı bir fotoğraf olsa dahi yani maçın özetini gösteren Kerem Aktürkoğlu'nun o iki savunmacının arasında ne kadar küçük kaldığını ve buna rağmen gerçek bir fotoğraf olmasa da maçın hakikaten özetini gösteren bir fotoğraftı. Yani herkesten şu yorumu duyuyorum işte. Yani Deniz Gül'ü oraya atsaydı o maç nezdinde mesela. Yani Deniz Gül'ü oraya atsaydı daha farklı olabilir miydi? Bence orada biraz daha esasında son maçlarda da gördüğümüz Can Uzun oynamalıydı diye düşünüyorum. Çünkü zaten tamam uzun bir forvetiniz olabilir. Uzun bir forveti oraya atmanın çözümü hava toplarıyla oynuyorsanız belki yine olabilir. Ama zaten 3 tane kule varken oraya havadan oynamanın zaten bir mantığı yok. Yerden Amerika maçında tıpkı yaptığımız gibi sürekli derin paslarla sıfır çizgisine inerek o dengeyi hızlı paslaşarak o rakibin dengesini bozmamız bizim işimize yarayabilirdi. Özellikle bence ilk iki maçta bile böyleydi. Uzun şişirmenin hiçbir anlamı olmadığını gördük. Yani hatta bunu Paraguay maçıyla da birleştireceğim. Oyuna girdikten sonra Deniz Gül evet pozisyonlara girdi. Ama Deniz Gül de kaçırdı abi. Yani o noktada Can Uzun'u belki kutunun içinde değerlendirse. Hele hele bu kadar 4-6-0'ı seven bir teknik adamdan bahsediyoruz. Gerçekten çok daha farklı bir şey izleyebilirdik. Yani ah diyoruz, yani hakikaten ah diyoruz. Çünkü yani son maçta Amerika tabii ki yedek çıktı. Onu da konuşacağız, detaylarını konuşacağız. Orada beğendiğim kısımları da anlatacağım Türkiye hakkında. Ki beğenmediğim çok şey var Amerika maçıyla alakalı, onu da söyleyeceğim. Yani evet kazandık, skora göre yorumlamayalım. Orada da bence çok ciddi arızalar vardı. Hele hele 11-7'ye karşı, 17'ye karşı diyelim. McKennie zaten oynamıştı ama. Yani oraların bütün detaylarına gireceğiz Amerika maçında da. Ama en azından pozitif bir iki tane çıkarımım oldu karşılaşmayla alakalı. Çünkü yani burada eleştirmek şu anda en kolay şey. Yani birçok şeyi de ben de eleştireceğim ama pozitif çıkardığım şeyleri de eleştirilerin aralarına böyle serpiştirmeye düşünüyorum doğrusu. Ki dinleyici mesajlarına da biraz girmek istiyorum açıkçası. Çünkü dinleyiciler en önemli kişiler, onu da söyleyelim. Şöyle bakıyorum mesajlarımıza. Ayhan Bey yazmış. Ayhan Bey demiş ki Avustralya maçında bence çok şanssızlık ama hocaya yazar, doğrudan karşılaşma bireysel oyuncu performansları olarak değerlendirmek yanlış olur. Kerem Aktürkoğlu'nu bence bu konuda eleştirmek yanlış olur diye bir yorum gelmiş Ayhan Bey'den. Yani Kerem'i de bence eleştirebiliriz ama evet yani doğru söylüyorsunuz, orada 85 dakika Kerem'e sabretmenin durumu gerçekten sıkıntılıydı Avustralya maçında. Paraguay maçına geçmek istiyorum ki zaten Avustralya maçını epey bir konuştuk. Paraguay maçına da geçelim, konuşalım biraz. Bir kere orada birazcık aslında gittiğim, deneyimlediğim, çünkü stadın içinde yer aldım. Ki bir yaklaşık 6 günlük bir Amerika seyahatim oldu. Buradan hakikaten çok büyük ümitlerle gittik. O gece hiç uyumadım. Yani o kadar heyecanlıydım ki gittiğim gece uçakta da uyuyamadım. Yani jetlag de yaşamadım, işin ilginç tarafı. Yani öyle bir motivasyonla, o kadar yüksek enerjiyle gittim ki. Yani buradan yani tabii ki şunu da söyleyelim. bu arada hep şey tartışılıyor, medya mensuplarının oraya gittiniz, ne yaptınız, ne ettiniz vesaire vesaire. Bir kere ben bir medya mensubu olarak gitmedim. Ben bir taraftar olarak gittim. Kendi maliyetlerimi kendim karşıladım. Sosyal medyada görüyorum yani, bunu da söyleme ihtiyacı hissediyor insan. Çünkü sonuç olarak oraya gitme şansına erişmiş şanslı kişilerden bir tanesiyim. Ki gerçekten cebimdeki çok biriktirdiği bütün parayı harcadım diyeyim yani. Yani burada biraz esprili bir dil olacak ama hakikaten Amerika çok pahalıydı. Gittik yani, orada zaten ilk gittiğim gün bu arada hiç Türk görmedim. Yani maçtan 3 gün önce gittim. Buna rağmen San Francisco'nun bütün meydanlarında çok az Türktük. Ama bir sonraki gün zaten Türkiye uçakları genelde 17 Haziran'da indi. Yani bir baktım dünkü şehirle bugünkü şehir arasında hiçbir alakası yok. Yani her köşede bir Türk. Yani hakikaten yani 81 ilimiz var diyorduk ama 82. il olarak hakikaten San Francisco vardı. Yani çok iyi bir ortamda vardı. Maç öncesindeki ortamlar, özellikle bütün taraftarların motivasyonu, hatta Eralp ile de, Eralp ısısı buradan Göksel'in çağrısı aracında kulakları çınlasın, Eralp ile de birkaç içerik çektik. Maalesef ki yani içerikler biraz taca çıkmış oldu. Yani ben tabii konsept bir kıyafetle, Kenan Yıldız forması üstünde, yıldız gözlüğü, yani Dünya Kupası'ndan temposuna yakışır bir şekilde aslında saflarda yer aldım, Türkiye saflarındaki tribünün en içindeydim, en kalbindeydim. Maçtan iki gün, yani maçtan sonraki gün ve sonraki gün zaten Radyo Gol'e bağlanamama sebebim sesimin çıkmamasıydı. Sesim kısıldı. Yani o kadar fazla bağırdım ki tribünde olduğum için. Şimdi burada dakika skorlarda genelde sizlere eşlik ediyorum. O yüzden de ister istemez sesimi koruma durumundayım ama orada bütün kalbimle desteği vermiştim ki Paraguay maçı öncesinde de zaten bir şölen havası vardı ama tribüne girdikten sonra şunu fark ettim. Yani Vancouver'da söylenen şey gibi tıpkı San Francisco'da da benzer bir durum vardı. Evet, %70-75 bizdik tribünde ama ya çok ciddi bir koordinasyon eksikliği vardı. Burada hani saha içindeki çocukları da eleştireceğiz. Federasyonun belli başlı kararlarını da eleştireceğiz günün sonunda ve aynı zamanda oyuncuları da eleştireceğiz ve tribünü de eleştirmemiz lazım, bizleri de eleştirmemiz lazım. Yani orada o kadar kişi olup da yani çok net bir atmosfer yaratamamak, yani bilmiyorum, yani kulüp takımları bu işi çok daha iyi yapıyor milli takımlara göre. Yani bu konuda mutlaka bence yetkililerin belli şeyleri, belli tribün gruplarını belli yerlere doğru bir şekilde konumlandırması gerektiğine inanıyorum. Yani kırmızı beyaz haricinde gerçekten hiçbir sesi çok net bir şekilde tribünden biz dinletemedik. Yani burada bizim de suçumuz var ama insanlar hakikaten yani şu tabir yanlış olmayacaktır, Amerika'da çekirdek çitleyen görmedim, yanlış olmasın ama yani stadyumun içinde çekirdek çitleyen insan sayısı çok fazlaydı. Herkes sürekli fotoğraf çekiyordu. Yani fotoğraf çekmekten, çekirdek çitlemekten tribünün desteğini ben çok zayıf buldum açıkçası. Özellikle bir tribün kültürünü de bilen ve aynı zamanda gerçekten orada atmosfer yaratıp o atmosferle bir şeyler yapmaya gayret eden bir taraftar olarak çok üzüldüm. Ya saha içi kısımlarına gireceğiz. Sadece ben hani deneyimimi de çok kısa bahsetmek istedim. Çünkü tabii ki uzun süredir beni duymayan kişiler de vardır. Merak da etmişlerdir diye düşünüyorum. Ali Bey de mesaj atmış. Oo abi hoş geldin şeklinde. Abi geldik de yani pek de hoş gelemedik açıkçası yani. Onu da söyleyelim. Konuşacağız, daha Paraguay maçını konuşacağız. Çok kısa bir reklama gitmem gerekiyormuş. Yani ister istemez tabii ki bugün de söz verdiğimiz gibi çok kısa kısa gideceğiz reklamlara. Hiç merak etmeyin, hemen geliyorum. Lütfen değiştirmeyin. Buradayız, konuşacağız. Daha çok konuşacağız.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Buzlu akü bir numara.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
9: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. John Gen-

0: İşte hafta sonu devam ediyor.
1: Evet, geri geldik. Tabii ki geri geldik. Konuşuyorduk. Aslında tatsız bir konuyu konuşuyorduk. Yani ister istemez turnuvadaki performansımızı, benim orada edindiğim deneyimleri ve birçok aslında daha gündem yaratacak 2-3 tane maddeyi söylemedim. Mutlaka statta gördüğüm çok enteresan görüntüler vardı. Bunları da bahsedeceğim ama biraz dinleyici mesajı alayım. Paraguay maçı endeksinde konuşacağız şimdi. Avustralya'yı bitirdik. Paraguay, sonra Amerika konuşacağız. Ya genel turnuva konuşacağız. Kampiyeri vesaire hepsini konuşacağız ama Mustafa Bey yazmış. Malzeme iyi, yemek kötüyse aşçıya yazar demiş. Aslında çok yalın ve çok doğru bir yorum. Bir malzeme çürükse yemek tatsız olur. Foden Palmer kadroya alınmıyorsa Hakan da kesilebilir demiş. Yani şimdi Mustafa Bey'e şöyle bir şey söyleyeyim. Belki yeni açmış olabilir yayını. Avustralya maçı nezdinde biraz konuştuk Hakan tarafını. Bayağı bir eleştirdim. Yani Hakan'ın ben bu kadar kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Eleştirildiği kadar kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Burada Vincenzo Montella'ya bence çok net bir şekilde suç bulabiliriz Hakan konusunda. Çünkü Hakan belli ki sakat. Yani şunu söylemiştim, yorumumu bir kez daha tekrar edeyim Mustafa Bey sizin için. Yani Hakan hele hele Türkiye'nin 30 şut denediği karşılaşmalarda, 30 ve üzeri şut denediği karşılaşmalarda en az 3-4 tane yoklar. Ve Hakan 3-4 tane bile yoklamaktan acizdi. Yani adam sakattı, adam rahat değildi, konforsuzdu ve bu yani sadece hoca zaten bunu görmesi ve zaten orada antrenmanda Hakan'la beraber ama biz tribünde, biz televizyon başında biz bunu çok net bir şekilde anladık. Bunu anlamayan hiç kimse yoktu. Ve sakat bir adam varsa abi o zaman oturacaksın abi kenarda, yani iyileşmesini bekleyeceksin. Turnuvada belki ileriki turlarda Hakan'a daha fazla ihtiyacımız olacak. Yani burada çok büyük bir Montella hatası var ve Vincenzo Montella'yı ben hakikaten bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Çok da seven, çok da destekleyen bir yorumcu mu diyelim bana, futbol sever diyelim. Yani her zaman böyleydim. Turnuva öncesinde de böyleydim. Şu anda çok çok büyük eleştirmek durumundayım yani. Ben bile yapabileceğim hiçbir şey yok yani, adam bu kadar da dedim dedik olunmaz. Yani bazen kendinizi yeniliğe açmak durumundasınız. Yani evet ben de anlıyorum, tutarlı olmak, belli başlı şeylerde tutarlı devam etmek çok doğrudur. Bence başarıyı getiren etmenlerden de bir tanesidir. Ama ya yine de Vincenzo Montella'nın tutarlılığı artık birazcık da yani bir şey kafalılık diyelim. Yani en doğru tabirle böyle diyebiliriz. Yani bu kadar da olmaz. Yani hakikaten bu kadar da olmaz ve ya Montella haricinde ben başka da sıkıntılar konuşacağım burada. Yani bilmiyorum, bana çok tuhaf geliyor. Yani sonuç olarak burada herhangi bir birey konusunda demeyeceğim ama isim vermeden söyleyeceğim. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi yedek kulübesinde Vincenzo Montella'nın tam 20 metre yanında oyuncuların ısındığı yerde bir başka teknik adamımız orada duruyor abi. Ya bu bile bir psikolojik baskı. Ya bunun bile koordine edilememesi. İsim vererek konuşmayayım. Zaten ekranlara yansımıştır. Ama yani ya tam olduğum tribünde, tam olduğum yerde Paraguay karşılaşmasından bahsediyorum. Abi çizgi de her ne olursa olsun hele hele böyle bir sıkıntılı bir durum varken, yani Avustralya maçı sonrasında bu da bir baskı yaratır abi. Yani siz teknik direktörün 20 metre ötesine bir başka teknik adamı da koyarsanız hani sonrasında bu adam gelecek devam edecek gibi yorumlarız. Yani gerçekten mi? Oyuncularda da baskı yaratır bu. Hatta başka hikayelerimiz de var, anlatacağım. Orada biraz daha ortamı çok daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum ki ya birçok kişi zaten biliyor. Bu haberlerin hepsi zaten konuşuldu ama biraz da kamp kısmına gidelim işin. Yani bu kadar büyük primlerin dağıtıldığı bir ortamda neden Türkiye Futbol Federasyonu 42 derece ortalamalı bir Arizona'da kamp yapmayı tercih ediyor da 1 milyon 1,5 milyon dolar gibi bir meblağ, ki şu anda çok küçük bir para olarak söylüyorum bunu ama tabii ki benim için, bizler için belki büyük para. Ya bu para verilemez miydi, başka bir yere geçilemez miydi ki sizin bütün gruptaki rakiplerinizin hepsi Kaliforniya'da antrenman yapıyordu. Yani yolculuk çekmekte bir şey yok. 2 saat oyuncu uçar abi. Yani tamam, hafif bir yorgunluk olur ama olur yani. Bunlar hani Arizona'nın Philadelphia diyorum, Phoenix'in konumu

çok uzak bir konum değildi. İster istemez yani takımlar da deplasmana gidip geliyorlar. Yani bu kadar da zorlu bir uçuş yolculuğu değildi. Buradaki sorun hava, havada şöyle hava. Yani çöl iklimi olduğu için havada sorun var. Yani belli bir iklimde evet yüksek sıcaklıklar olabilir ama nefes alamıyorsunuz dışarıda. Yani çöl ikliminin futbol oynamaya elverişli olmadığı çok açık.

yanlış anlaşılmaları sebebiyet vermeyelim diye. Ya o kadar üzgündüm ki teknik adamı gördüğüm anda çok az tanışıklığımız olmasına rağmen ya hocam dedim, yani size bir sarılabilir miyim dedim. Çünkü hakikaten kendimi çok kötü hissediyordum. Sesim çıkmıyor vesaire. Hocaya sarıldım ve hocayla birbirimizi teselli etmeye çalıştık. Yani hocanın omzundan öptüm ve hoca bana bir kol attı. Stadın merdivenlerini böyle yavaş yavaş yürüyerek çıktık ve yani hocanın orada bana bahsettiği şeyler, kamp ortamındaki liderlik vasfı olan kişinin olmaması veyahut da bir sürükleyicinin olmaması çok acıydı. Yani bunu hocanın birinci ağızdan duydum. Yani bunu kimden duyduğumu söylemek istemiyorum. Çünkü kendisi belki açıklayacaktır. Belki yayınında açıklayacaktır. Belki ileride bir vakitte açıklayacaktır. Ama ya gerçekten bunlar çok üzücü yani. Ben kahroldum. Hakikaten kahroldum. Yani ki Eralp şahidim, öyle söyleyeyim. Yani Eralp Isı'yı dinliyorsunuz. Göksel'in yayınlarda, benim yayınlarda. Beşiktaş yorumcumuz, aynı zamanda tabii ki motor sporları vesaire, basketbol, tenis, birçok dalda çok bilgili bir arkadaşımız. Eralp'leydik biz statta, yani statta konumlandığımız yer kendisiyleydi. Ama yani hakikaten çok üzüldük. Yani burada tabii ki yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu çok eleştirmemiz gerekiyor. Ya tabii ki bazı yaptığı doğru şeyler var. Herkesin bazı yaptığı doğru şeyler var ama şu anda yanlışlar çok daha fazla ortaya çıktı. Birçok mesajımız var, okuyacağım, hiç merak etmeyin. Ya özellikle bu kamp tesisinin tercihi olsun. Veyahut da şu da bence çok yanlıştı. Yani Vincenzo Montella tabii ki çok başarısızdı. Burada Montella'nın başarısızlığını örtmek adına başka bir kişiyi ön plana çıkarmak da doğru değil. Ama o kadar ön plana çıkma arzusundaydı ki futbolu yönetenlerimiz, yani normal şartlarda bu insanlar, bu yöneticilerimiz hepsi çok değerlidir, belli işleri çok çok iyi yapmışlardır tabii ki, ona bir laf söyleyemeyiz ama bu kadar da fazla görüntü vermenin çok da doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu görüntüyü oyuncular ve teknik adam vermeliydi. Şu savunmaya da katılmıyorum, yani oyuncularımızı topun ağzına atma yerine ben bütün orada kalkan görevi görmek istedim şeklindeki bakış açısına da katılmıyorum. Ya bu kadar şatafatlı olunmasına gerek olmadığını düşünüyorum ben yönetenlerimizin. Ön plana çıkma anlamında söylüyorum. Onun yerine belki işte diğer 3 tane takım Kaliforniya'da kamp yaparken biz de Kaliforniya'da kamp yapabilirdik. Ya tabii ki başarılı olsaydık belki bunları konuşmayacaktık. Belki buradaki kamptaki problemi de konuşmayacaktık ama ya ortada öyle bir başarısızlık var ki. Ya Dünya Kupası'ndaki neredeyse tüm maçları izledim. Ya dün gece izlemedim. Dün gece artık biraz dinlenmem gerekiyordu. Biraz uyudum. Yayına hazırlanmam gerekiyordu. O yüzden dün geceki maçları izlemedim. Ya biraz Norveç-Fransa'yı izledim ama onun haricinde yani gece yarısı izlemedim. Yani ve yani gördüğüm üzere hakikaten Paraguay'da, Avustralya'da korkunç iki futbol takımı. Yani üst turlara tamam çıktılar ama 32 turundan sonrasını görmeleri çok çok zor abi. Çok çok zor yani. Ve biz yani o kadar organizasyondan uzak, o kadar inatçı bir teknik adamın inatçı tercihleriyle beraber sahada yan pas, yan pas, yan pas. Yani hakikaten Türkiye'de maçları takip eden bütün dinleyicilerimizin uykusu gelmiştir abi. Ya zaten saatte sıkıntılı. Uykusu gelmiştir yani. Ya statta, ya ben tabii ki öyle bir durumum yoktu ama gördüm abi esneyen insan. Hakikaten gördüm abi. Sürekli yan pas. Yan pas. Ha pozitif şey söylerim bir iki tane de en azından şöyle bir havamız kırılsın. Ha bir kere Mert Müldür'e çok teşekkür ederim mücadelesinden dolayı. Oyuna girdikten sonra verdiği etki ve denemelerinden dolayı Can Uzun'a teşekkür ederim. Yani bu iki ismi ve tabii ki Amerika maçı nezdinde ve genel durumundan dolayı Arda Güler'e de çok teşekkür ederim. Yani bu üç ismi bence bir köşeye ayırarak herkes bir kendine bakması lazım abi. Yani şu açıklamayı da kabul etmiyorum ben. Bizim kalecimiz Uğurcan Çakır, ki inanılmaz iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Yine de turnuvayı korkunç bir performansla geçirmiş olmasına rağmen. Çok net bir şekilde şu açıklamayı bana, yani medya önünde şunu yaptığı zaman ben çok sinirleniyorum abi. Yani bilmiyorum, birçok kişi de çok sinirleniyordur diye düşünüyorum. Birçok taraftar da çok sinirleniyordur diye düşünüyorum. Abi yani jet lag olduk gibi ya da işte jet lag problemi yaşıyorum gibi. Abi orada profesyoneller yok mu? Bu konuda ona göre bir çizelge oluşturulmadı mı?

0: Yani bilmiyorum, bana bunlar çok şey geliyor. Abi ben yaşamadım ya. Ben o kadar heyecanlı bir şekilde gittim ki oraya. Ben gittiğim anda jet lag problemi yaşamadım abicim. Ve ben aktarmayla uçtum. Sen direkt çok rahat bir şekilde yolculuk ediyorsun abi. Ben Almanya'da aktarmayla uçtum. Almanya aktarma, oradan oraya, oradan oraya öyle uçtum. Yani kabul etmiyorum abi yani. Hakikaten kabul etmiyorum. Finlandiya'dan selam gelmiş. Bizden de selam olsun. Şöyle bakalım, birçok mesajımız var. Burak Bey yazmış. Merih Demiral ve Hakan Çağlanoğlu'nun oynamadığı her maçın favorisi Türkiye'dir diye. Yani bu turnuva nezdinde hakikaten ya biraz o işte konuşalım. Yani ben çok riskli bir iş olduğunu farkındaydım bu arada. Bu arada bu turnuva öncesindeki o kolej havasını gösterme açısından da ilk etapta şöyle yorumlamıştım. Yanlış yorumlamıştım, kendi adıma söyleyeyim. Burada yaptığımız hataları da söyleyelim. Burada çok bir problem yok. Yani çok net bir şekilde yaptıkları podcast, videocast diyelim. Gerçekten güzeldi, keyifliydi yani izlemesi. Yani bizleri turnuva öncesinde şöyle bir hakikaten şen şakrak bir hale getirmişlerdi ama... Yani yansıması çok kötü oldu. Çok riskli bir işti. Yani bu kadar geniş, bu kadar laçka bir şey yapıyorsanız o zaman onun altını doldurmanız lazım. O zaman kazanmanız lazım. O zaman skoru almanız lazım. Yani ister istemez evet biz her zaman oyunun kalitesinin önemli olduğunu vurgularız ama ortada oyun kalitesi de yok. Yani skoru alamazsınız. İşte şöyle oynadık, böyle oynadık diye belki yorumlardım ben. Ama ben bugün yorumlayamayacağım bu şekilde. Yani zaten birçok kişi de yorumlayamıyor. Bir tek ister istemez türbünler, bir tek ister istemez diyorum. Hani oyuncu grubumuz bu şekilde yorumluyor. Bak, çok güzel bir eleştiri gelmiş bana. Hemen ona öncelikli bir şekilde okuyalım. Abi sen ne anlatıyorsun demiş. Kendini övüyorsun falan demiş. Vallahi abi yani ne diyeyim, sizin takdiriniz. Ya ben oyuncu grubunu aslında biraz yönetenleri, teknik adamı, bunları da yermek istiyorum. Zaten yeriyorum da, belki yeni açtınız, belki bir cümleme takıldınız. Kusura bakmayın yani, eğer rahatsız ettiysem sizleri. Olabilir, ben çünkü yayınlarımda biraz daha şeffaf olunması açısından gelen bütün olumsuz yorumları okumaya çalışıyorum. Tabii ki sıkıntılı cümleler haricindeki. O yüzden de seve seve yer vermek istedim önden size. Nihat Bey'e de selam olsun buradan öncelikle. Şöyle bakalım. Çok uzun bir mesaj gelmiş. Bu mesajı biraz kısaltarak okuyacağım ama. Şöyle bakalım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. İsmini de zikrede. Hüseyin Bey yazmış. 20 metre ilerideki teknik direktörün nasıl bir psikolojik baskısı olacak ki diye bir mesaj gelmiş. Abi nasıl olmasın ya? Yani yedek kulübesinde bir teknik adam var. 20 metre ötede başka bir teknik adam da zeminde. Ve yani sonuçta son turnuvaya katılan. Yani bence baskı yaratır. Yani burada şu eleştiri değil. Şenol Hoca çok değerli bir adam. Şenol Hoca Türkiye'nin en değerli teknik adamlarından bir tanesi. Çok da sevdiğim bir adam. Ama yanlış abi, yani zeminde olması yanlış bana göre. Yani mesela maça gitmesi yanlış gibi bir şey değil. Yani bir locada olur, daha görünmez bir yerde olur vesaire vesaire. Ama oyuncu görüyor abi orada. Oyuncu görüyor yani, bilmiyorum ben bunun bir baskı unsuru olduğunu düşünüyorum. Yani burada hocanın eleştirisiyle alakalı bir durum değil bu. Yani hoca çok iyi bir hoca zaten. Hoca çok iyi bir eğitmen her şeyden önce. Belki Montella'dan da çok daha iyi bir antrenör. Bu çok başka bir konu. Ama burada şunu demeye çalışıyorum. İster istemez oyuncu orada böyle bir figüründe olması konusunda baskı altında olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani, birazcık işin psikolojisine bakıyorum. Biraz saha içinde oynayan oyuncuya bakıyorum ki oyuncu bakar abi. Oyuncu yedek kulübesinde ısındığı yere çıktığı zaman karşısında bir tane daha farklı bir antrenör de görüyor. Hem burada Montella da baskıya giriyor ister istemez. Yani sadece oyuncu değil, Montella da baskıya giriyor. Bunu demeye çalışıyorum. Yani burada hoca eleştirisi değil. Sadece bu düzenin nasıl sağlandığını, bunu nasıl bu şekilde kurgulandığını ben anlayamıyorum. Bunun karar vericisini anlayamıyorum. Yani tabii ki hocaların hepsi, çok değerli hocaların hepsi gelsinler abi. Localarda biraz daha net bir şekilde, aynı şekilde müsabakaları takip etsinler. Ama zeminde değil abi. Zemin çok yanlış bir yer burada. Dinleyicimizin ileriki mesajlarına da... değineyim. Çok uzun bir mesajı vardı çünkü. Sonra da zaten kısa bir araya gitmem gerekecek. Baskı yapmayın abi demiş. Yeşil burun çıkmış demiş. Yani baskı maskı bu işleri geçin demiş. Doğru. Yani çok doğru burası. Yani Yeşilburnu Adaları çıkıyor, son 32'ye kalıyor. Bence Avustralya çıkıyor, son 32'ye kalıyor. Paraguay çıkıyor, son 32'ye kalıyor. Bunların hepsi de yani Yeşilburnu'nun yanına bunları da yazabiliriz. Hiç iyi takımlar olduğunu düşünmüyorum, yanlış anlaşılmasın. Burada hani tebrik etmek de lazım. Ki maç sonunda Paraguaylı dinleyici, yani kişileri de tebrik ettim. Yani gidip. Yani gerçekten yani adamların hatta yorumu şuydu. Biraz da sohbet etme şansına erişmiştim. Bir maçtan bir gün sonra bir Paraguaylı ile oturduk. Yani dedi ki yani Türkiye milli takımı normal şartlarda bizi yener dedi. Yani bizden çok daha iyi bir takım dedi ama Türkiye milli takımı çok yumuşak dedi. Yani yorum buydu. Yani bir yabancının yaptığı yorum, Türkiye milli takımı çok yumuşaktı dedi. Normal şartlarda her zaman çok tough dedikleri, sert, temaslı olduğunu vurgulayan takımımızın çok net yorumunu bir cümleyle çok yumuşak, çok soft bir takım olduğunu vurguladı milli takımımız. Yani bunu da söylemiş olayım. Şöyle bakalım. Avrupa'da oynayacak bir taktik futbolunda bir vizyon var mı demiş bizde. Maalesef sıkıntılıydık. Şöyle bakıyorum. Kamuoyu Hakan sakatmış falan diyor. Radyoda çalışıyorsun. Şöyle bakıyorum. Vicdan olarak demiyor musun? Böyle böyle şöyle şöyle. Yani şöyle söyleyeyim. Ben sakat olduğunu anlıyorum. Oynadığı futbolla sakat olduğunu anlıyorum. Çünkü normal şartlarda Hakan bu değil abi. Hakan kesinlikle bu değil. Yani sonuç olarak ya bu kadar temastan kaçarak, bu kadar az şut atarak, bu kadar kendini saklayarak oynuyorsa mutlaka yani sakattır abi. Rahatsız duruyor abi sahanın içinde adam. Yani zaten sakat olduğu konuşuluyor. O başka bir konu. Ama saha içindeki aleti ruhiyesi de sakat gibiydi adamın. Sen canlı izledin, canlı gördün. Futbolcularda hiç ruh var mıydı? Yani çok azında vardı abi. Hani hakikaten çok azında vardı. Canlıya televizyon arasında izlemek gerçekten farklı demiş bir dinleyicimiz. Çok net görmüşsündür demiş. Ruh var mıydı, o inanç var mıydı? Abi yoktu yani. Yani bir şeyde bir ruh geldi. İkinci yarı başında böyle bir 5 dakika sanki bir şey oluyor gibi hissettik. Çünkü ilk yarının sonunda Mert Müldür'ün oradaki Almiro'nun ağzını kapatarak konuştuğu şeyi işaret etmesiyle hakeme, El Salvador'lu hakeme bir anda konu başka bir yere gelebilirdi. Sonuçta 11'e 10'a döndük. İkinci yarının başında da zaten 1-2 defa şöyle bir karşı kaleye bir yokladık ama yani ondan sonra bir anda sindi takım yani yine. Yani o enerji çok kısa parça parça anlarda çıktı ortaya. Yani tabii ki hiç yok değildi ama çok büyük bir yani ne bileyim 45 dakikaya yayamadık bile yani. 15-20 dakikaya yayamadık yani 45 değil 15-20'ye yayamadık onu da söyleyelim. Dubai'den dinleyicimiz varmış. Özledik seni. Dubai'den selamlar. Üzdü bizim ilk takım demiş Ahmet Bey. Selam olsun kendisine. Abi kusura bakma yanlış attım. Başka bir dinleyiciye atacakken sana attım mesajı demiş Nihat Bey. Olabilir. Belki iki tarafı birden dinliyorsunuzdur. Yani mutlaka katılmadığınız taraflar da olacak. Özellikle demek istiyorum. Her türlü eleştireyim. En önde okumak istiyorum. Çünkü bu programın samimiyetini en azından gösterelim. Tabii ki ben burada futbolu en iyi yorumlayacak adam da değilim. Ne bileyim yani futbolu en iyi bilen adam da değilim. Ama en azından bu programın bir tane bir mottosu varsa burada dinleyiciyle beraber bizim yaptığımız bir iş. Her zaman beraber konuştuğumuz, karşılıklı iletişimle ilerlediğimiz bir iş ve burada eleştirileri de en önde okumayı tercih ettiğim bir iş bu. Yani ve böyle olacak bu şekilde devam edecek. Yani sürçülisan ederseniz okuyamam, o beni bağlayan bir iş değil. Ya benim yapabileceğim bir alanda bir iş değil ama ben yine kalbimden geçenleri her zaman söylemeye çalışacağım diyeyim. Bu konuda şüpheniz olmasın, reklama gitmek durumundayım. Hakikaten çok fazla mesajımız var. Sağ olun gösterdiğiniz teveccühten dolayı. 0212 273 10'unu bir kez daha hatırlatalım. Çok kısa bir reklama gidelim. Reklamın ardından tabii ki konuşmaya devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Evet, nerede kalmıştık? Dinleyici mesajlarını konuşuyorduk. Tabii ki birçok mesajımız var demiştik. Bak, bir dinleyicimiz de şu şekilde bakmış olaya. Bu da bence kötü bir bakış açısı değil. Ki katıldığım da bir bakış açısı, neden olduğunu söyleyeceğim. Zaten orada ince bir çizgi var. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa yorumum tersi değil. Hatta dinleyicimizin ismini de Çınar Bey yazmış. Birçok mesajımız var. Çınar Bey mesajı en üstte çıktı, bir anda onu okuyayım istedim. Onu da söyleyelim. Selam kardeşim. Bence bırakın Şenol Hoca'nın yedek kulübesinde olmasını. İlhan Mansız, Bülent Korkmaz, Hasan Şaş, Nihat Rüştü, Semih bile otursaydı bunları da oraya götürmeyen federasyonu da kınıyorum demiş. Bence fena bir mesaj değil, hatta doğru bir mesaj. Benim burada takıldığım konu şu: saha zemininde orada bir teknik adam varken herhangi bir sonuçta staff üyesi olmamasından dolayı söylüyorum. Yani teknik heyette olmamasından dolayı herhangi bir teknik adamın zeminde olmasına benim buradaki itirazım var. Yani tabii ki tribünde olması çok daha iyi bir şey. Orada olması, o desteği hissettirmesi, zaman zaman yani kampın tabii ki kalbine değil ama belli yerlerde buluşulması, orada takıma belli motivasyon çalışması yapılması, o ruhu aktarmak, 2002 ruhunu aktarmak, 2008 ruhunu aktarmak, bunlar çok önemli şeyler tabii ki. Ama şunu demeye çalışıyorum, orada sanatçı, mesela bir piyano sanatçısının yanında bir anda bir tane daha dünyanın en önemli piyanisti orada başında bu şekilde 20 metre ötesinde o şekilde durması bence çok büyük bir problem. Bana bu problem geliyor. Bana bu teknik adamı da baskı altına almak, oyuncuyu da baskı altına almak geliyor ki Avustralya kadar dramatik bir maçtan sonra bunu görüyoruz. Yani bu çok yanlış. Yoksa tabii ki olmalı. %100 olmalı. Hatta Fatih Hoca da olmalı. Şenol Hoca da olmalı. İlhan Mansız da olmalı. Bülent Korkmaz da olmalı. Hasan Şaş da, Nihat Kahveci de, Rüştü Reçber de, Semih Şentürk de, hepsi olmalı. O ruhu vermek adına, o yüreği ortaya koymak adına %100. %100 yani. Zaten aynı yerdeyiz. Ben sadece oradaki konumlanmayla alakalı serzenişimi dile getiriyorum. Yoksa bir kişi eleştirisi değil bu. Bu düzen eleştirisi. Bu yanlış anlaşılmasın. Yani elma ile armudu ayırmaya çalışıyorum burada. Bunu çok altını çize çize bu şekilde vermeye çalışıyorum. Yani bunu bu şekilde aktarmaya çalışıyorum. Bana göre böyle. Ben yani bir futbol sever olarak ben bunu hissedebiliyorum orada yani. Tam yedek kulübesinin arkasına maçı son 10 dakikasını geçirdim. Öyle diyeyim. Maçı son 10 dakikasında yedek kulübesinin arkası tarafına doğru gittim. Ve çok net gördüm. Ha, iyi değil. Oyuncular demedi, son Dünya Kupası oyuncuları gelip destek olsun diye eleştiri konusunda haksızlık yaptınız diye. Valla ben böyle bakıyorum konuya, bilmiyorum. Herkesin eleştireceği taraf başka olabilir. Ama yani en azından kendi görüşlerimi aktarmaya çalışıyorum. Yani ki Arda Güler'in açıklamaları çok güzeldi, oradan bahsedelim. Yani bütün eleştiriler çok haklı. Biz bütün eleştirilere de saygı duyuyoruz. Kötü bir turnuva geçirdik. Drama yapmanın yeri yok tadında hakikaten çok doğru. Çok iyi bir iletişim bir metodu. Hakikaten tebrik ederim kendisini. Çok çok iyi bir açıklamaydı. Bakıyorum, milli takımın karakterini yansıtıyor bence. Bu iki kaptan kendini çok üstün görüyor demişsiniz. Ya bu bir yorum ki katılıyor gibiyim de. Yani diğer oyuncu grubundan da, hatta bir dinleyicimizin mesajını da size kullanayım. Diğer oyuncu grubundan da böyle bir açıklama görmedik demiş olayım. Ama yani zaten konu o değil. Bence haklısınız. Hani milli takımda bu süreçte en azından çok riskli bir hamle yapıldı. Bu podcast hamlesiyle beraber, bu videocast hamlesiyle beraber çok riskli bir hamleydi. Ve bunun altını doldurulamayınca ister istemez bu yorumlar da yapılmalı. Çok doğru bir yorum yani. Burada iki kaptan.

0: Bu şekilde ön plana çıkarak aslında Merih nezdinde söylüyorum bunu ama Hakan da sonuçta oraya dahil olmuş bir sporcumuz diyelim. Yani hakikaten bize kötü döndü bu işin sonucu, öyle söyleyeyim. Selamünaleyküm demiş. Şenol Hoca yayıncı kuruluş tarafından oradaydı demiş. Tek sıkıntı şudur. Türkiye Futbol Federasyonu başından sonuna kadar hiçbir olayı ifade edemedi. Çok doğru bir yorum. Ne futbolcuların sosyal düzenini düzenleyebildi ne de oradaki konforu sağlayabildi. Oradaki erişimi engelleyemediği ya insanların istediği gibi erişti. Futbol Federasyonu sahaya inip demişsiniz. Oraları geçelim. Bu antrenman kamp yerini panel yerine çevirirsen, bak bu çok güzel bir cümle. Hakikaten o antrenman kamp yerini panel yerine çevirirsen bu sonuçta normaldir. Doğru. Yani belli yerlerde antrenörlerin, staff'ın, oyuncuların bir mahremidir kamp. Ve gerçekten panel yerine çevirirsen bu şöyle olur. Yani inanılmaz iyi bir yorum. Burada yaklaşık bir saate yakındır bir şeyler söylüyorum. Birkaç tane yorumda bulunuyorum. Biraz eleştiriliyorum. Biraz karşılıklı beraber aynı yere eleştiriyoruz. Ama hakikaten yani bu. Yani yorum bu. Hakikaten hani milli takımımız hakkında bir yorum yapılması gerekiyorsa da orayı böyle bir tırnak içinde belirtelim. Hatta dinleyicimizin ismini de vurgulamak isterim. Hüseyin Bey yazmış yine. Yani kamp yerini panellerine çevirirsen sonuç normaldir abi. Hakikaten budur abi. Reşat Bey yazmış. Peki şöyle bir şey nasıl olurdu? Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Türkiye Futbol TFF'yi yöneten örnek olarak bir başka bir X kişi olsa idi nasıl olurdu demiş. Yani bir kere bence bu kadar göz önünde olmasına gerek olan bir makam olmaması gerekiyor. Tabii ki belli yerlerde aksiyonlarda olması gerekir. Ama ne kadar çok ön plana çıkarsa o konumdaki kişi, o zaman o kadar fazla zaten hem baskı yaratır takımda, hem sıkıntı yaratır takımda, hem de bizlere çok fazla bir şey söyleme imkanı yaratır. Yani birazcık daha görünmez olarak belli şeyleri çok daha iyi yapılabilir. Çok daha iyi yönetilebilirdi. Yani burada bir daha Hüseyin Bey'in mesajına dönmek istiyorum. Yani panel yerine çevirirseniz o kamp yerine o mahremi, o zaman yani olmaz abi, zaten hani tepeden tırnağa çok şey yanlış. Ama yani yine de çok ölçülü, çok bana göre diye yorum yapmak istiyorum. Ya da bir kişiyi topun ağzına atmak da istemiyorum. Yani hakikaten hiç böyle bir niyetim de yok. Kötü bir niyetle de hiçbir şekilde yorumlamıyorum. Yani ben de iyi olsun istiyorum milli takım. Ki daha nasıl, yani daha ne kadar isteyebilirim bilmiyorum. Yani hakikaten bilmiyorum yani. Daha nasıl isteyebilirdim bilmiyorum. Ya tribünde boğazım patlayana kadar bağırdım yani. Yayına çıkamadım yani, işimi yapamadım. O kadar profesyonellikten uzak bir şekilde tribündeydim. Öyle söyleyeyim. Yani çok gerçekten çok konuşulacak konu var. Birçok şeyde konuşacağız. Konuşmaya da devam edeceğiz bu arada. Yaklaşık bir 4-5 dakika sonra artık milli takım konusunu kapatacağız. Amerika maçında da yani Arda Güler'in performansına bir kere teşekkür etmek isterim. Yani bu turnuva nezdinde gözümüzün pasını silen bir performans. Bireysel performans olarak söylüyorum bunu. Takımın kalanıyla alakalı böyle bir yorum yapamam. Amerika maçında ben çok sıkıntılı bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Sonuçta 10 yedekli bir Amerika'ya karşı bu kadar fazla pozisyon verip bu kadar savunmanın kötü gözüktüğü bir karşılaşma. Yani bilmiyorum. Yani burada da mesela bence Montella'ya bir tur daha dönelim eleştirmek için. Abi yani evet, hücumda belli başlı kreasyonları gördük. Hakikaten o derin topları Arda kaynaklı olsun, oyundaki diğer oyuncu kurgusu, işte Kenan'ın içeri servisleriyle vesaire vesaire, iyi şeyler gördük hücumda, fena değildi. Buna bir köşeye koyalım, öncelikle teşekkür edelim en azından bir şey gördüğümüz için. Ama yani savunma nezdinde bu kadar yumuşak bir takım olunmaz. Bu kadar topun önüne çıkmayan bir takım olunmaz. Yani belli ki artık takımlar anladı. İlk maçta da uzaktan yedin, ikinci maçta da uzaktan yedin, üçüncü maçta da uzaktan yedin. Takımlar bunu biliyor, takımlar çalışıyor, takımlar bu senin orta saha oyuncunun, senin savunma merkezinin, senin beklerinin yumuşak olduğunu biliyor abi. Daha temaslı olmak zorundasın. Oyun temas oyunu. Yani fizik, kalite, güç, bunlar tabii ki çok önemli şeyler. Hatta artık futbolun geldiği nokta belli. Zaten bütün atletik takımlar daha öne çıkıyor ama her atletik takım da öne çıkmıyor. Yani orta sahada o pas kalitesi olmayan atletik takımlar da öne çıkmıyor. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz ama en büyük sorun başta zaten kalemize ilk gelen top gol oldu açıklamasının ne kadar aslında yani şöyle bir açıklama olduğunu söyleyelim. Eğer sen temaslı oynamazsan kalecin soğukken kaleye gelen ilk topta gol olur abi. Uzaktan ya da kalecinin görüş açısının kapandığı yerlerde gol olur abi. Sen temassız oynarsan olur. Futbol temas oyunudur abi. Yani bunu evet ben bir profesyonel futbolcu olmadım. Ama ben de sonuçta top oynadım. Yani belli seviyelere kadar top oynadım ve hani temassız oynarsan bu iş olmaz abi. Olmaz yani. Ya yani senin orta sahan temassız oynarsa, senin beklerin pozisyon ihlali yaparsa, senin stoperlerin ikisinin birbiriyle iletişimi olmazsa adam akıllı. Bunu saha içi iletişimle alakalı söylüyorum. Saha dışında gayet iyiler. Yanlış anlaşılmaya çekilmesin diye de bunu söyleme ihtiyacı hissediyor insan artık. Ama sen bu koordinasyonu kuramazsan, sen temasla oynamazsan o zaman yani geçmiş olsun abi. İlk şutun kaleye gol olur abi zaten. Olur yani. Bakalım. Evet, Mehmet Bey yazmış. Milli takımdan prim işini bence kaldırmaları gerekiyor. Milli takım milli duygularla oynanmalı demiş. Bu güzel bir yorum. Ya prim şöyle olmalı. Prim başarı olduğu vakitte başarıya endeksli bir prim verilmeli. Yani öyle tak diye aldım primi, ah şekli olmamalı. Çünkü bize bunu konuşturtuyorlar. Yani belki zaten yani muhtemelen de öyle değil. Yani şey değiller yani hepsi prim için oynuyor gibi bir durum yok abi normalde. Ama işte organizasyon düzen yanlış abi. Başarı endeksli bir şekilde bu yapılırsa o zaman abi çocuklara helal olsun deriz. O primi de hak ettiler deriz. Konu da kapanır ama hiçbir şey olmadan sen direkt kafadan bir prim verirsen abi olmaz abi yani o iş. Çok doğru. Yani ödüle bir prim olmalı ya da belli bir aşamaya gelirseniz o zaman bu, o zaman bu. İşte gol bonusları oluyor ya, işte oyunculara veriliyor. 20 gole bu, 25 gole bu, 30 gole bu. Adam motive oluyor, daha fazla atmak istiyor. Ya da bu, daha ileri gitmek istiyor. Yani bunu yani prim çok iyi bir aslında kısa vadeli bir motivasyondur. Bu motivasyonu doğru bir rotada sağlanmasının daha akılcı olduğunu düşünüyorum. Mesajımız var. Hocanın cesaretli davranamadığını söylemişsiniz. İkinci maçta gereken aksiyonları alamayınca ki doğru bence ilk maç hani belki olabilir belki. Yani gerçekten sıkıntılı bir karşılaşmaydı vesaire vesaire olabilir ama gerekli dersleri ilk maçtan çıkaramayıp ikinci maçta da hele hele 10 kişi takıma karşı bu riskleri almazsanız, ki çok güzel açıklamışsınız, tek tek oyuncu gitmeyelim, cesaret edemezsiniz, kazanamazsınız. Çok güzel, doğru. Son olarak da hakikaten milli takımımızın konusunu kapatalım. Birazdan da artık rotamızı başka bir tarafa çevireceğiz. Artık Amerika'dan dönüyoruz ki milli takımımız gibi biz de dönelim. Dört büyüklere bakalım, birazcık transfer konuşalım, birazcık aslında ne olacak ne olmalıyı konuşalım kısmına gelmek istiyorum. Çünkü milli takım tarafında konuşunca hepimizin sinirleri yukarı fırlıyor. Ya benim de dahil olmak üzere fırlıyor. Ben de burada normal şartlarda çok sakin, tatlı tatlı konuşan, ne bileyim, naif bir adamımdır diye yorumluyorum kendimi. Ki sizlerin yorumu olduğu için bunu söylemekte bir problem hissetmiyorum. Ama yani burada tatlı tatlı konuştuğumuz programlarımız oluyor. Ama yani benim de sinirim zıpladı. Burada terledim hani. Hakikaten konuşunca terledim. Yani zor, çok zor. Yani daha da çok konuşmak istiyor insan ama durmak istiyorum. Daha da sinirlenmek istemiyorum. Sizleri de daha fazla germek istemiyorum. Bu güzel cumartesi, güzel havada öğlen. Hakikaten yapmak istemiyorum bunu. Bir reklama da gitmem gerekiyormuş. Hadi bir ara verelim, bir soluklanalım, öyle gelelim, olur mu?
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk, formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o mahzun İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta.
5: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, nerede kalmıştık? Milli takımı konuşuyorduk. Milli takımdan sonra artık tabii ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor olarak zaten programımızı uzatacağız ama programın ikinci saatinde Efe Başak'la beraberiz. Aslında Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama Efe de dinliyormuş yayını. Milli takım hakkında aslında kapanışı bir Efe yapmak istiyormuş. Efe, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim öncelikle bizi kırmadığın, geldiğin için. Tabii ki seninle asıl Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama tabii ki söz hakkı sana da doğdu. Şöyle bir milli takım hakkında bir kapanış konuşmasını, görüşlerini, fikirlerini veyahut da söylemek istediklerini alalım abi senden. Sonra da Fenerbahçe tarafına geçeriz.
1: Öncelikle çok teşekkür ederim tekrardan bu yerine davet ettiğin için. Radyo Gol, Can Genç, Berk Sayar, Ayrı Yakan, onlara selamlar. Hı hı. Sevdiğimiz, dinlediğimiz programlar. Demin de dinledim bir sürü dinleyicilerde, onlara da merak ettim açıkçası. Genel Türk halkı ne düşünüyor? Hepimiz sinirliyiz, hepimiz çok üzüldük. Aynı şekilde futbolcular da, ben de onların da üzüldüğünü düşünüyorum. Sonuçta böyle bir atmosferde, böyle bir turnuvada yer almak çok ayrıcalıklı bir iş. Hem bizim gibi Avrupa kademesinde olan takımları düşünürsek. Fakat işte sen de gittin. Özellikle hani böyle bir vaktini ayırıp kalkıp Amerika'ya gittin bir sürü insan gibi. Hiç kimse böyle bir sonuç görmek istemezdi. Ya ben bu sonucun Montella özelinden yorumlanmasını birazcık yanlış buluyorum. Ya çünkü sonuç olarak Montella bu takımın teknik direktörü, evet. Ama bütün suç, ya Montella yanlış taktik yaptı, Kerem'i forvet oynattı, Barış'ı oynatmadı, Meri'yi kesmedi, Ozan'ı. Yani bunu şöyle de yorumlayabiliriz aslında. Bir fabrika gibi düşünün, fabrikadaki motor arızalandı. Motorun arızasını giderecek olan teknik ekip üzerinde çalışmalar yapıyor. Teknik ekip başarılı olamayınca müdürü mü kovmamız gerekiyor? Yani hani aslında burada bizim içerideki o futbolcuların arasındaki bence ki dinamiklerde sıkıntı oldu. İşte birkaçı basına yansıdı. En son duyduğumuz Orkun Kökçü'nün babası çok fazla otel lobilerinde konuşuyormuş, ediyormuş. O futbolcuların kulağına gelmiş. Bazı futbolcular bundan etkilenmiş. Ya gerçekten hani futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. İnanın yani saha dışında da futbolcuların arkadaşlık ilişkileri, takımdaki uyumları birçok kriteri değiştirebiliyor.
0: Doğru.
1: Yani dün Arda'nın bile çıkıp konuşması, tek başına böyle bir şey yapması, takımda o kadar fazla belki ondan daha rütbeli insanlar varken Arda'nın çıkıp konuşması birazcık bunu açıklıyor bence.
0: Çok güzel bir yerden geldim.
1: Yani Venezuela ile hazırlık maç oynamamız, Romanya'yı elememiz, işte atıyorum ondan sonraki maçlardaki başarılarımız, turları geçmemiz, tabii ki bunlar çok güzel şeyler. Ama ben milli takımın aslında bu turnuvaya giderken ya hedefimiz ne? Biz zaten bu grubu geçeceğiz gözüyle çıkmışlar birazcık. Bence maç maç gitmeleri çok daha doğru olurdu.
0: Çok doğru söylüyorsun ya. Gerçekten öyle yani.
1: Yani çünkü biz 2024 Euro'da çok güzel bir son 16 izledik. Çok umutlandık. Dünya Kupası hedefimizi çizdik. Bak nasıl diyorum? Dünya Kupası hedefimizi 2 sene önceden çizdik. Ona göre devam etti. İşte ne bileyim İspanya'ya okey çok farklı bir skorla yenildik ama yine benzer bir oyun oynadık, yine iyiydi. Gürcistan'a da keza aynı şekilde. Ya aslında sen bunu yapabiliyorsun takım olarak, bunları başarabiliyorsun ama hep bir hedef koymamız gerekiyor. Hedef ön elemeyi geçmekti, evet. Dünya Kupası'ndaki hedefimiz ne? Şu an düşünüyorum, zaten herkes şey diyor, grubu geçecektik, grubu geçmeliydik. Abi hedef grubu geçmek değil ki, senin önce bir hedef belirlemen lazımdı.
0: Evet, ki futbolu yönetenlerimiz kupa diyordu.
1: Ya mesela yani hani çok çok değişik yani bu cümle, hani bilmiyorum yani kupa hayali tabii ki herkes çok güzel ister kupayı kaldırmak, oralara gelmek ama yani bence Türkiye milli takımı için çok zor bir hedefti bu. Yani yine son 16, son 32'lere oralara geldikten sonra baktık gerçekten hakikaten iyi futbol oynuyoruz ve bir oyunumuz var. Ondan sonra bence artık çeyrek final, yarı final diye gidebilirdik ama o da çok yani iddialı diye düşünüyorum ben.
0: Peki dilersen yani Efe, son cümlelerini de alayım milli takım hakkında. Fenerbahçe tarafına geçelim, çok konuştuk. Herkesin sinirleri çok yukarıda şu anda. O yüzden milli takımda yaklaşık bir saate yakın konuştuk. O yüzden de son cümlelerim varsa alayım. Sonra Fenerbahçe tarafıyla aslında sorularımı sormak istiyorum. Çünkü sen de zaten kendini tanıtırsın. Seni belki bilmeyen bazı dinleyicilerimiz vardır. Fenerbahçe tarafına ne kadar yakın olduğunda sen de kendini anlatırsan çok sevinirim abi.
1: Vallahi tabii ki milli takımla alakalı son birkaç cümle söylemek gerekirse çok üzüldük yine senin de belirttiğin gibi. Dileriz bu bir tokat gibi gelir bazı oyuncularımıza. Ondan sonraki turnuvalardaki hazırlıklarında daha dikkatli olurlar. Birlik beraberlik anlamında daha fazla birlik beraberlik içinde olmaya çalışırlar diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu, yani biraz bakıyorum diğer birkaç takıma da, birkaç kişinin etrafında toplanılarak, yani birini lider belirleyerek onun etrafında Messi gibi, örneğin atıyorum Ronaldo çok da pek yapamasa da şu an

0: 8000 takımında ama biz de bunu yapabilirdik. Hakan Çalhanoğlu gibi bir karakterimiz var. Yani ne olursa olsun onun otoritesiyle bu turnuvayı hissetseydik bence en baştan bazı şeylerin tam tersi olacağını düşünüyorum. Yani inşallah dilerim bu bir örnek olur. Tarihimizdeki belki yaşadığımız en büyük hezimet. Bir de şöyle son bir cümlede şunu da ekleyeyim.
1: Lütfen, hocam. Lütfen.
0: 2002'yi belki çok az sen de ben de çok az hatırlıyor olabiliriz. Bilmiyorum ne kadar hatırlıyorsun ama ben o yazı hatırlıyorum. Çok az hatırlıyorum yani. Hı-hı.
1: Kesik kesik var hepimizde. Yani bizim yaş grubunda kesik kesik var.
0: Vardı, sosyal medya yoktu. Çok daha o insanları televizyonda az görebiliyordun. Şimdi daha herkese her şeyi görebiliyorsun. Altına yorum yazabiliyorsun. İşte accountlarına bilmem nelerine, Instagramlarına. Yani artık her şey dinamikler çok değişti. Yani eleştirinin boyutları eşlerine, çocuklarına kadar gitmeye başladı. Bunlar çok ayıp. Ben bunları görünce biraz tabii ki yani insanlar sinirli çok iyi anlıyorum ama bu kadar da yıpratmaya gerek var mı bilmiyorum.
1: Vallahi haklısın Efe yani. Şöyle diyeceğim. Yani aslında biraz da Fenerbahçe demek istiyorum. Çünkü akışımız epey bir kayacak.
0: Evet, evet.
1: Yani ister istemez şu anda benim de biraz sorumluluklarım var Efe. Takdir
0: tabii
1: edersin
0: ki. Tabii ki.
1: Bir kere bir Derfin Yunus Dane mesaj atmış bize. Bizim de tadımız kaçtı milli takım konuşusun da demiş. Efe kardeşim hoş gelmiş demiş. Kadir İnanır'a da başsağlığı dilemiş. Buradan Kadir İnanır'ın da yakınlarına başsağlığı dileyelim. Çok doğru.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Mekanı cennet olsun hakikaten. Çok doğru bir konunun altını çizmiş Yunus Bey. Şöyle geçmek istiyorum abi, şimdi Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım oldu, Vedat Muriç geldi, transferler yapılmaya aslında başlandı ama taraftar diyor ki bu oyuncular nasıl gönderilecek, limit problemini konuşuyor ve transferler konusunda artık somut gelişme bekliyor. Senin duyumların var mı, senin düşüncelerin var mı, sonrasında sence ne olmalıya geçeceğiz ama önce duyum, düşünce ve lütfen Efe sen de Fenerbahçelilik kimliğini birazcık açıklarsan da Efe Başak bizlerle beraber, bu arada bunu da hatırlatalım, çok seviniriz dinleyiciler çünkü hakikaten seni merak ediyorlar abi.
0: Fenerbahçe tabii ki yani ben 13 yıldır kongre üyesiyim. Yaşım da 30. Pardon 12 yıl oluyor. 18 yaşında direkt girer girmez üye oldum kulübe. Babamın da bir dönem 3,5 senelik bir yöneticilik zamanı oldu Sayın Aziz Yıldırım döneminde. Kendisi kadın basketten sorumluydu. Onun geçmişinde de 99 yılında Fenerbahçe'nin PAF takımının idareliğini yaptı babam. Yani bir nevi kulüpte aktif faal yılların olduğu, geçmişinde de tribünden bir insandı babam. Çok fazla Fenerbahçe zamanını harcadı gençliğinde. Deplasmanlar, iç saha maçları, yurt dışı. Bilinir bir insan. Gerçekten kendisinin de yani ben babam olarak söylemiyorum, diğer bütün Fenerbahçe yöneticileri gibi çok emek veren bir insan Fenerbahçe için. O sebeple ben de Fenerbahçe'nin içinde bir nevi bazı dönemlerde yer aldım. Tabii ki büyük bir kısmında yoktum
1: tabii
0: ama
1: ki, tabii ki canım,
0: şahit olduğum, gördüğüm çok güzel şeyler vardı. Olumsuz şeyler de oldu. Fenerbahçe üzerinde şu anda yine konuşmak gerekirse milli takımdan hani sonra hedef belirleme. Fenerbahçe'nin şu andaki hedefi Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.
1: Bak, İlk hedef bu yani diyorsun.
0: Tabii ki nihai hedef şampiyon olmak ligde. Ama adım adım gidiyor Fenerbahçe. Bu yazı 3 aylık hedefler, 2 aylık hedefler koyarak nedir hedefler? Takımı önce görmek. Şimdi İsmail Kartal aldılar, Topuk ailesine gittiler, daha medyaya, basına kapalı bir ortamda. Şu anda elindeki oyuncularla beraber oynatacağı şablonu oluşturmaya çalışıyor İsmail Kartal. Bir yandan da yönetim transferleri hızlandırıyorlar. Eksik oyuncuları, eksik bölgeleri olan oyuncuları belirlemeye çalışıyorlar ama asıl birinci hedef Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek.
1: Şu anda en sıcak gündem Fenerbahçe tarafında Şampiyonlar Ligi diyor Efe Başak.
0: Evet.
1: Peki şunu soracağım, yani çok fazla haber okuyoruz. Limit konusunda bir zorluk. Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme detayı kaynaklı 7,5 milyon euro Fenerbahçe'nin bir ödeme, ekstra bir ödeme yapma durumu ortaya çıkması. Bu limiti ne kadar etkileyecek sana sorarsak. Fenerbahçe transferde bu gelişmelerden dolayı ve kadroda oyuncu gönderemediği için mi şu anda aktif çok fazla transfer yapamıyor çünkü bu konuşuluyor yani bütün Fenerbahçe taraftarları abi somut gelişme nerede, transfer nerede diyor. Evet belki yani belli taraf diyor ki abi acele etmemeliyiz, birazcık daha transfer, biraz daha bir uzun süreç işidir. Yani Vedat transferini yaptık, en önemli aslında mevkilerimizden bir tanesine transferi yaptık ama sonrasında biraz daha beklemeliyiz diyen de bir taraf var, bir tarafta

0: Diyor ki transfer. Yani limit konularıyla alakalı Efe Başak ne söyleyecek? Transferde ne zaman gelişme beklemeliyiz Fenerbahçe'de sana göre?
1: Ya zaten Fenerbahçe'nin 1-2 senedir harcama limitiyle ilgili bir gündem vardı. Jose Mourinho gitmeden de başlamıştı bu. Nasıl transfer yapacağız, işte limit sıkıntı olacak, ceza yiyeceğiz. Ya biraz o işleri şöyle yorumlayabilirim. Yani yönetimlerin kendi metodlarına, kendi kararlarına göre birazcık o değişiyor. Nasıl Kerem Aktürkoğlu'nun o dönem transfer ettiysek bir şekilde, yani çok da fazla kamuoyuna yansımamıştı. Daha sonrasında nasıl transfer edildiği yansıdı.
0: Doğru.
1: Her yönetimin kendi belirlediği kararlar doğrultusunda bu tarz cezalar, limitler gibi konulara karar veriş şeyleri vardır, yöntemleri vardır. O yüzden hani açıkçası tam olarak şunu yapacaklar ya da bunu yapacaklar eli kolu bağlı diyemem Fenerbahçe için. Bence değil.
0: Ya bu çok önemli bir detay.
1: Limitleri de açıklandı zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 4 milyar TL'ye yakın Fenerbahçe'nin. Yani evet, yanlış bilgilendirmek istemem dinleyicilerimizde ama Galatasaray'ın 6 milyar TL küsür, Fenerbahçe'nin 4.6 milyar TL küsür bir harcama ve limit olduğunu açıkladılar. Yani Fenerbahçe'de elden çıkacak oyuncu elbet vardır. Zaten oyuncular da şöyle bir şey var. Kamp döneminde az çok anlıyorsunuz kimin hocanın izlerken kimleri ön plana çıkardığı, kimleri birazcık daha arka planda tuttuğu. O yüzden zaten futbolcuların menajerleri var. Futbolcu da hemen menajerini arar, der ki ya ben bana kulüp bul, ben daha çok oynamak istiyorum. Biraz o iş yani antrenmanlardan, hazırlık maçlarından sonra daha da net belli olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de şu anda elinde Nene, Archie Brown, 23 yaşın altı oyunculardan bahsediyorum. 23 yaş, 22 yaş sınırındakilerden. Yani Nene'nin durumu da var mesela. Gidecek mi, kalacak mı? Archie Brown gidecek mi, kalacak mı? İsmail Kartal'ın açıkçası şu an 3-5 tane oyuncuyu, Asensio'dur, Skriniar'dır, şu an milli takımdan dönecek olan İsmail, hani ne kadar, ne zaman dönecek bilmiyorum ama
0: Bir 10 gün genelde şöyle olur. Yani tabii ki yuvarlak bir cümle kuracağım. 10 gün en azından oyuncu bir tatilini yapar, bir soluklanır, öyle gelir. Yani muhtemelen bence ayın 13'ü 14'ü gibi bence Fenerbahçe futbolcuları, en azından Türk milli takımında yer alan Fenerbahçe futbolcuları 13'ü 14'ü gibi döner diye varsayıyorum diyelim. Sendeyiz abi.
1: Yani zaten Fenerbahçe'nin geçen seneden oluşturulan omurgasında işte Skriniar'ı, Asensio'su, şimdi yeni gelen Vedat'ı, atıyorum sol bekteki Archie'si, kalecisi şu an yine milli takımda. 3-5 oyuncuyla beraber aslında bir kemik bir omurga çıkıyor. Onun yanına en azından bu kısa hedefte, yazınki hedefte kimlerle beraber en iyi 11'i nasıl oluşturacağını düşünüyordur şu an İsmail Kartal. Hani tabii ki lig hedefi, şampiyonluk bu ama önce bizim adım adım önümüzdeki hedefleri gerçekleştirmemiz lazım. Yani Malang Sarr sol stoper olarak duyduk. Fenerbahçe'nin ilgilendiğini basında da yazıyordu. Ben Brahim Diaz'la bir görüşme olduğunu duymuştum 2-3 hafta önce. Dünya Kupası tam başlarken Brahim Diaz'ın menajeriyle görüşülmüş. O da bir ihtimal olabilir. Yani tamamen aslında biraz İsmail Kartal'ı sen de bilirsin hani.
0: Tabii.
1: Oynattığı bir oyun parçaları o şekilde tamamlayan. Yani elindekilerle ben bunu yapacağım değil de benim bir sistemim var. Oraya hangi oyuncuyu uydurabiliriz? Aslında birkaç hatası da vardı. Krunić özelinde mesela.
0: Doğru. Çok yumuşaktı mesela.
1: Çok üretti mesela. Çok benim sistemime çok uyuyor dedi. Ama halbuki sen Milan'da Tonali ile oynuyorsun yani. Çok üst düzey bir oyuncu yani. Tonali'nin yanından alıp yanına bir tık altı adam koyunca Krunić daha farklı performans verdi. Yani konu aslında Fenerbahçe'nin kimi transfer edeceği değil de İsmail Kartal'ın hangi oyuncuları takıma ekleyeceği diyerekten biraz düzeltebilirim soruyu yani.
0: Çok güzel. Bunlara
1: yani
0: çok açığız.
1: İsmail Kartal'ın hocalık şeyi, yani İsmail Kartal'ın sistemi düzenine göre hangi oyuncu uyacaksa oynar. Hangi oyuncuyu da transfer edecekse düzene göre transfer eder. Yani onun hocalık anlayışı bu şekilde diye görüyorum, hissediyorum yani. Bu arada da işte Kulüpler Birliği toplantısı da oldu zaten.
0: Tam onu soracaktım. Bak,
1: en gündemde olan o, ben de takip ediyorum.
0: Tamam. Tam onu soracaktım. Son iki sorum hatta. Son sorum oydu ama sondan önceki soru öyle olsun. Tabii ki senin de bahsetmenle beraber, Efe Başak bizlerle beraber. Bu arada Radyo Gol ailesi olarak çok çok teşekkür ederiz Efe'ye. Ki Sait Bey'in sorusu olarak da sorayım en azından. Dinleyicimizin de ismini geçirmiş olalım. Dünkü Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe yönetimi ve Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında bir gerginlik, bir tartışma olduğu konuşuluyor. Efe Başak ne der?
1: Yani Yüksel Yıldırım, ben başarılı bir kulüp başkanı olarak düşünüyorum. Sonuçta 18-20 takımlık bir ligde 2-3 tane İstanbul takımının kafa kafaya oynadığı, hatta son senelerde yalnızca Galatasaray'ın şampiyon olduğu, başarı gösterdiği bir ligde Samsun Spor bir kulübü bizim lige çıkartıp Avrupa'da bir başarı elde etti. Yani neredeyse ilk 5'e giriyor Samsun hep ligde de. Yani çok güzel bir başarı Anadolu takımı için. Ancak daha yazın ortasında Kulüpler Birliği toplantısına gelip Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş devletten arsa alıyor derseniz, hani insanlara da bu bir şeydir. Aslında bir avlama taktiğidir. Bakalım ilk kim bana cevap verecek, ilk kim bana saldıracak. Birazcık zarflamış gibi geldi bana orada, ulu orta, herkesin ortasında. Çünkü yani sen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu kadar şey olmasa sen mi, sizin kulübünüz mü yukarılara çıkacak? Hani nasıl olacak? O zaman sana da destek verdiklerinde dönüp demeyecekler mi İstanbul kulüpleri? O, Anadolu'ya destek veriyorsunuz. Hani ya birazcık talihsiz bir açıklama olmuş. Ortalığı germe açıklaması olmuş.
0: Peki gerginliğin boyutlarını dinleyiciler merak ediyor. Yani senin tabii ki mutlaka duyduğun şeyler vardır. O yüzden yani yazılan kadar aslında radikal cümleler birbiriyle, ki Sayın Barış Göktürk de Sayın Yüksel Yıldırım arasında geçen bir diyalog olduğu konuşuluyor. O yüzden öyle de bir sorayım sana.
1: Karşılıklı birkaç söz sarf edilmiş ama ben basında yansıttığı kadar seni döverim, kırarım o tarz cümlelerin kurulduğunu düşünmüyorum. Sertleşmiş, ton biraz değişmiş, haddinizi bilmen, hani bilin tarzı cümleler kurulmuş ama hani seni döverim, hani sonuçta böyle yaparım, şöyle yaparım. Onlar biraz bence basında farklı, hani ilgi çekmek için.
0: Clickbait dediğimiz, yani tıklanma uğruna mı hocam?
1: Yani evet, yani o kadar da, yani inanın Kulüpler Birliği'nde yani masaya oturduğu zaman her kulübün başkanı oturuyor. Sonuçta herkes bir şey diyebilir. Orada tepkileri ayarlamak lazım. Ben o kadar şiddetli bir, o yazılan kadar olduğunu düşünmüyorum ama evet, Yüksel Yıldırım da zaten sanırım, Sayın Yüksel Yıldırım da bir açıklama yaptı buna ilişkin bugün. Yani o sözler birazcık üzücü. Yani Samsun Spor Başkanı tam tersi, bu kadar harcayan kulüplerle, bu kadar destek veren kulüplerle bakın Samsun Spor'da nasıl yarışıyor dese çok daha hoş olabilirdi. Yani onun yerine işte Fenerbahçe, çünkü onu zaten şeyden takık büyük ihtimalle Fenerbahçe kısmına, hani Galatasaray'a sen maç vermiyorsun, Galatasaray'a hep yeniliyorsun deyince o da çıkıp açıklama yapmıştı. Yani biraz bu kedi köpek kavgası demeyelim de, yani bu kadar gerek yok yani Türk futbolu. Şimdi bak, milli takımda böyle şeyler yaşamışız, bir de gelip kulüpler seviyesinde, başkanlar seviyesinde, hele ki düşünün kulüp başkanlarının temsil edildiği bir toplantıda bu sözler sarf edilmemeliydi. Bu kadar bu boyutu aşmamalıydı bence.
0: Efe, son sorumu soracağım.
1: Yani. Her iki de Fenerbahçe için de, yani tabii ki Fenerbahçe savaşa gidiyoruz diyor Fenerbahçe yöneticileri. Evet, o zaman siz de bu şekilde konuşmayı tercih ediyorsanız o zaman hep bu şekilde konuşma olacaktır. Aynı şekilde federasyon başkanıyla Dursun Özbey'in arasında olduğu gibi. Bu burada da bir cephe oluşacak o zaman yani. Olabilir. Bu futbolda hep oldu. 80'ler, 90'larda da oldu. 2000'lerde de oldu. Yani Türkiye'deki futbol ikliminde maalesef böyle şeyler olabiliyor. Dileriz olmasın ama oluyor. Yani bunun önüne geçemiyoruz.
0: Gerçekten öyle. Bunun önüne geçemiyoruz. Yani bu gerginlikleri bizler de istemiyoruz. Biz futbolun konuşulmasını istiyoruz ki bir an önce de takımlarımızın bir an önce sahaya çıkmasını iple çekiyoruz diyelim.
1: Aynen, abi,
0: son soruyu soracağım. Bir dinleyicimizin sorusu, Hüseyin Bey'in sorusu. Bir de kendi sorumla aslında harmanlayarak ikimizin sorusu olarak gönderiyorum. Abi, Fenerbahçe kalecisi yeni sezonda birinci kalecisi kim olacak? Yeni bir kaleci gelecek mi? Ve ben de şunu soracağım. Greenwood işi bitecek mi abi?
1: Ben açıkçası ya hissiyatımı söylüyorum, bir duyum değildir. Ben Greenwood'un biteceğini düşünüyorum. Greenwood'u Fenerbahçe kadrosuna katacaktır diye düşünüyorum. Bu herhangi bir, diye söylediğim gibi, duyum bir bilgi değil. Greenwood grafiği yükselen bir oyuncu. Yaşadıklarından sonra yani özellikle bu seneki performans çok etkiliydi. Fenerbahçe takımında bence yani o bölgeye ihtiyacı olan bir oyuncu.
0: Katılırım.
1: Topla çok hızlı. Gol bitiricilik özelliği var. Hani baktığım zaman şu an bizdeki kanatlarda Nene, Kerem, Musaba üçünün de temel özelliği belki bitiriciliklerinin belli bir seviyenin biraz altında olmasıydı. Ama Greenwood, bu üç tane kanat oyuncumuzun da aslında olmadığı özellikler Greenwood'da var.
0: Doğru.
1: Greenwood'da belki mental olarak sıkıntılar yaşayabilir. Sen de iyi bilirsin Greenwood'u aslında. Premier Lig takip eden bir insansın yani. Mental olarak düşüşleri, inişleri, çıkışları olabilir. Onları yönetmek nasıl olacak bilmiyorum tabii ki. Kaleci konusuna da gelecek olursak Sayın Aziz Yıldırım zaten çok net bir açıklama yaptı konuyla ilgili yani. Biz Brezilya milli takımının bu kadar kariyerleri

0: kaleciye sahibiz. Hani biz niye bu kaleciyi elimizden çıkartalım, iyi bir performans göstermedi ya da beklenenin altında kaldı. Biz bu kaleciyi kazanmalıyız diyor. Ya aslında zaten futbolda olay bu yani. İnsanlar çok ya işte milyon euroları kazanıyorlar. Ben oynarım ya, hani biz de yapardık bunları bu kadar milyon euro kazansak. İşte öyle değil. Öyle olmuyor yani o işler.
1: Çok doğru.
0: Ya bir futbolcunun da duyguları var. Maalesef yani onların da hiç beklemediğiniz anda siz, milyonların önünde beklenmedik hareketler yapabiliyorlar. Ama sizin önemli olan bu oyuncuları geri kazanmanız. Bu oyuncularla bir şeyler başarabilmeniz. Yoksa ben de her sene kaleciye 7-8 milyon euro para vereyim. Kaleci başarısızsa gönderelim kaleciyi. Kaleci başarılıysa kalsın. Yani siz bir iş yerinde bir iki hata yaptıktan sonra uyarılıyorsunuz. Ondan sonra çıkarılıyorsunuz. Daha da performans kötü gittiği zaman
2: çok güzel anlattın. Hakikaten
0: yani
2: çok güzel anlattın.
0: Yani bu kadar hani hemen 2-3 hatasında bu kadar kıymetli birini çıkarmak, aslında sen bu kadar kaliteli ve tecrübeli bir kaleciden daha fazla nasıl ne kazanabilirsin hedefleyip ona göre çalışsan belki artı, çok daha artı puan yazacak Fenerbahçe için. Livakovic özelinde de yine çok kısa sana da ona.
2: Tamam, sonra hemen reklama gitmem gerekiyor abi. Evet.
0: Livakovic'i de çok severim ama o da hani zorlandı Fenerbahçe'de. Kritik bir dönemdeydi. Şampiyon olması gerekiyordu. Başarılı olduğu anlar oldu. Hataları da oldu. Sonuçta gitti. İspanya'da da veremedi bekleneni. Ama milli takımda güzel performans izledik yine Livakovic'ten. Fenerbahçe muhtemelen Livakovic'i yine görecektir. Kendisiyle konuşacaktır. Sen bu takımda olmak ister misin, istemez misin? Onun da cevabına göre Livakovic'i zaten 31 yaşında sanırım kaleci. Ona göre kiralayıp satılma opsiyonlarını değerlendirdiği düşünüyorum. Ama Ederson %100 Fenerbahçe'nin kalecisi olarak devam eder diye.
2: Çok net bir cümle aldık senden. Efe Başak, çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederim Can Genç. Çok teşekkürler tekrar. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok sağ ol abi.
0: Çok keyifliydi.
2: Çok sağ ol abi, her zaman. Efe bizlerle beraberdi. Birazdan Berkay Çakır'la Galatasaray tarafına geçeceğiz. Hemen reklam ardından geliyoruz.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Reklam.
5: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
6: Evet, Fenerbahçe tarafını konuşmuştuk. Şimdi Berkay Çakır bizlerle beraber Galatasaray tarafını konuşacağız. Kendisi de Galatasaray'a oldukça yakın bir isim ki zaten yıl boyunca bizlere bütün Galatasaray maçlarında yayınımızın başında eşlik eden, hakikaten maç önleri programında analizleriyle esasında saha içine dair yaptığı yorumlarla Radyo Gol'de bizlere destek veren bir arkadaşımız. Berkay hoş geldin.
7: Hoş buldum Can, iyi yayınlar.
6: Çok teşekkür

Teşekkür ederiz ki sana tabii ki sorularımız olacak. Yani öncelikle Galatasaray deyince akıllara şu durum geliyor. Yani forvet hattındaki rotasyon nasıl olacak ve nasıl olmalı? Nasıl olacak senin tabii ki tahminin, duyumlarınla alakalı olsun öncelikle. Sonrasında nasıl olmalıyı da konuşacağız ama Victor Osimhen'in bir gidiş konusu var mı yok mu? Önce onu soracağım. Böyle bir gündem var mı ve Icardi kalacak mı yoksa?

0: transfer operasyonu şöyle görüyorum. Belki de tarihinde ilk defa maddi olarak bir kaygı yaşamayan Galatasaray birbirinden çok değişken, bağımsız değişkenlerle ne olacağını bilmiyorlar. Yani burada bu zincir şuradan başlıyor. Milli takımın başarısızlığı. Bu başarısızlıkla alakalı Fatih Hoca'nın deyimiyle hesap sorma vakti şimdi geliyor. Bu hesap sorulunca giden kim olacak? Yani hesap kimden çıkacak? Eğer hocadan çıkmazsa büyük ihtimalle federasyon başkanından çıkabilir gibi görünüyor. O zaman federasyon yani değiştiği noktada bu sefer yabancı kuralının değişme ihtimali var ki Kulüpler Birliği de yabancı kuralının değişmesine dair bir bildiri hazırladılar federasyona.
1: Doğru, doğru.
0: Ama hani biz mevcut başkanın bundan önceki kararlarından hani dönmeyen mizacından dolayı
1: orayı mükerteriz alalım.
0: Bu şeyde bu transfer döneminde bu yabancı kuralı böyle sabit kalacak gibi görünüyor. Eğer federasyon başkanı değişmezse. Eğer federasyon başkanı değişirse yeni gelen başkan hemen bir önceki başkanı ilk yapacağı şey tartışılan kararlardan bir tanesini değiştirmek olacak ve yeni başkan belki de yabancı kuralı değiştirecek. Galatasaray'a geldiğimiz zaman bütün bu değişkenler Galatasaray'ın tamamen mecburen transfer politikasını belirlemek zorunda kalıyor. Çünkü gerçekten hani o 23-24 yaş altı oyuncu tutma artı 4 dediğimiz oradaki sorun burada işte bize John Duran, ondan sonra Can Uzun işte yani Galatasaray'ın transfer politikasını net belirleyen bir durum bu. Yani eğer mesela böyle bir sorun olmasaydı Icardi ile ortalama bir yerde çok hızlı bir şekilde anlaşılacaktı. Ama zaten Osimhen'in kaldığı senaryoda Icardi'nin kalmasıyla birlikte Galatasaray'ın bir forvete daha ihtiyacı var.
1: Yani 3 forvet mi olması lazım Galatasaray minimum?
0: Evet, evet. Ama o zaman siz bu 3 tane forvette yabancı hakkınızı kullanırsanız geriye döndüğümüzde ciddi bir kadro planlaması sorunu olacak. Çünkü 3 forvetten bazen bir tanesi oynayacak ve 2 tanesini oynatmamak durumunda kalacaksın. Bu sefer diğer alanlardaki boşluklar biraz daha doldurulamayabilir. Bence bu durum çok kritik Galatasaray'da. Onun dışında Osimhen'in 120 milyon şeklinde bir teklif var olduğu söyleniliyor. Ama tabii kimden o bilmiyor. Ve aynı zamanda hani bu dönemlerde bu tarz dedikodular biraz çıkar ki oyuncunun bedeli şuduru resmi olmayan bir noktada kamuoyuna belirtilir. Yani bana 120 var, ben bunu kabul etmiyorum, 140 istiyorum, 150 istiyorum. O Galatasaray bu sosyal medya basın aracılığıyla bu mesajı da vermiş olabilir. Osimhen'in gidişi kalışı tamamen Osimhen'e bağlı. Eğer Osimhen gitmek isterse Galatasaray'da tabii ki buradan maddi olarak alabileceğinin en fazlasını alıp Osimhen'e izin verecek. Ama Osimhen tarafında da yani mental olarak bir mutluluk söz konusu bu sene olmayabilir. Bu sefer elinizde Osimhen gibi bir oyuncu olunca yani bu satış gerçekleşirse Galatasaray'ın çok daha büyük bir transfer operasyonuna ihtiyacı var. Satış gerçekleşmezse biraz daha kısıtlı, yani yine de kısıtlı olmayan ama farklı bir politika izleyecek. O yüzden Galatasaray'da belirsizlikler çok yüksek. Şu anda en güncel haberlerden bir tanesi Davinson Sanchez'e
1: onu soracaktım.
0: Como yoğun bir ilgisi olduğu Como söyleniyor. Burada da Galatasaray ile Como arasındaki fiyat pazarlığında henüz istenilen seviyeye gelinmiş olmadığı söyleniyor. Galatasaray'da da şu anda şöyle bir transfer politikası var. Evet, benim elimde çok önemli oyuncularım var. Omurgam beni şampiyon yaptı yıllardır. Davinson olsun, Koreli olsun. Ama bedelini gördüğünde satmaktan çekineceğim bir oyuncu yok şeklinde bakıyor yönetim. Bu da tabii tartışma açık olsa da biraz daha profesyonel bir durum.
1: Peki şunu soracağım. Yani şimdi orta sahada bir isim gündeme geldi. Wolverhampton forması giyen Joao Gomez ismi gündeme geldi. Torreira'nın gitme ihtimali esasında belli haberlerde konuşuluyor. Gider gitmez o tabii ki senden duyacağımız yorumlardan olsun ki Ali Naci Küçük'ün de işaret ettiği gibi yani Joao Gomez'in gelmesini beklemiyorum. Birazcık menajerle alakalı bir durum olduğunu söyledi. Oyuncunun yorumunu soracağım sana. Genel olarak nasıl bakıyorsun? olaya diye soracağım, ya da yani gelmeli mi, ya da Torreira gitmeli.

0: mi? Nasıl olmalı? Onu soracağım.
1: Yani şimdi Torreira konusu bütün sene içerisinde çok fazla tartıştığımız bir konuydu. İlk geldiği haliyle şu anki hali arasında fiziksel olarak bazı farklılıklar çok net gözle görülüyor. Galatasaray Torreira'dan vazgeçmeli mi? Yani bu şekilde olacaksa Galatasaray Torreira'dan vazgeçebilir. Ama João Gomes hamlesi de Torreira karakterli bir oyuncu değil. Hani doğrudan Torreira yerine...
0: Torreira ikamesi sayamayız oyuncuyu yani.
1: Evet, yani daha teknik ve daha topla oyun kurma becerisi daha iyi olan bir oyuncu. Torreira o konularda daha zayıf. Yani evet, ikisi de 6 numarada oynayacaktır ama yanına Lemina gibi bir karakter ister. Yani Galatasaray'ın şu anda her şey, ya o kadar zor bir transfer sezonu geçirecek ki her şey yan etmenlere çok fazla bağlı. Yani şey diyemiyorlar. İşte bir sağ açık bir sol bek alalım ve biz bu transfer dönemini kapatalım denilemiyor. Çünkü dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesine sahipsiniz. Böyle bir forvet olunca her zaman ilgi gelebilir. Yani transferin son dakikası Real Madrid kapınızı çalıp ben bu adamı istiyorum kardeşim dediğinizde eliniz kolunuz bağlanıyor. O yüzden yönetim açısından gerçekten zor bir sene olacak.
0: Yani hakikaten öyle ama yani şunu da söylemek lazım. Senin cümlenin başına dönmek istiyorum. Şunu söylemiştin. Galatasaray'da en azından omurga belli. Şampiyon yapan omurga belli. Galatasaray transferde çok fazla acele etmeyebilir. Kurallar yani mevcut federasyonun değişme koşulunda belki yabancı kuralın esnemesiyle beraber ve bu 10+4 veyahut da genç oyuncu yabancı ancak olabiliyor kotasının değişme ihtimaline karşı Galatasaray'ın çok daha aslında emin adımlarla sakin sakin ilerlediğini vurguluyorsun. Peki şunu da soralım. Yani eğer bu kural değişmezse ve biz bunu kerteriz alırsak Galatasaray'ın takdiri Can Uzun'dan yana mı olur? John Duran'dan yana mı olur? Çünkü yani artı dörtten John Duran'ın genç kontenjanından mı yararlanmak yoksa Türk oyuncu olduğu için Can Uzun'dan yana mı gider Galatasaray? Finansal olarak da değerlendirirsen seviniriz ve hangisini değerlendirmeli diye de sana bir futbol sorusu sormak isteriz.
1: Bence ikisi de olabilir ama şu anda yönetimin önceliği Can Uzun transferini bitirmek. Zaten Dünya Kupası'nda da çok büyük bir parlama yapamadığı için Galatasaray dışında çok da fazla ilgi alamayacak. Büyük ihtimalle 35-40 milyon bandında Galatasaray konuyu bitirmek istiyor. Frankfurt biraz daha yukarıdaydı. Hı. Ama ben bu transferin sonuçlanacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda John Duran'ın Can Uzun'la hani hangisini seçelim olmayabilir. İkisi birden de olabilir. Çünkü hani John Duran biraz riskli bir tercih. Yani eğer John Duran iyi oynarsa çok iyi olacak. Galatasaray çok önemli bir oyuncu. Yani mental olarak kendini verebilirse iyi olacak.
0: Katılır.
1: Ama doğrudan sezon planlamasını evet John Duran'ı aldım ve ben işte buraları böyle takviye edeceğim. İyi yapmayacaktır Galatasaray. Can Uzun daha güvenli bir seçenek ama elinize de finansal anlamda bu kadar iyi bir oyuncunun bu kadar kötü bir hale gelip sizde tekrar parlama ve yaşı da genç olduğu için fırsatı da ekonomik olarak tercih edilebilecek bir fırsat. Yani siz sezon planlamasını John Duran'la yapmayabilirsiniz. Ama elinizde böyle bir fırsat geliyorsa denersiniz, oynamazsa kendi bilir, oynarsa da çok daha yüksek bir meblağa tekrar Premier Lig'e oyuncuyu da geri kazanıp göndermiş olabilirsiniz.
0: Çok doğru. Peki Berkay, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol abi. Berkay Çakır bizlerle beraberdi. Sağ olsun, kendisinin de kıymetli yorumlarını aldık. Çok kısa bir soluklanın ardından Beşiktaş tarafında Onur Aydemir'le konuşacağız. Onur Aydemir de Beşiktaş tarafını hakikaten çok yakinen takip eden bir arkadaşımız ki bizim de tıpkı maç önü maç sonu programlarında da zaman zaman devre aralarında da danıştığımız çok değerli bir arkadaşımız Onur Aydemir de biraz sonra bizlerle olacak.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.

topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, tabii ki konuşmaya devam ediyoruz. Nereyle devam ediyoruz? Beşiktaş'la devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Onur Aydemir'le devam ediyoruz. Onur, hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk Can, merhabalar.
0: Çok teşekkür ederiz öncelikle davetimizi kırmadığın ve bizlere tabii ki destek verdiğin için, onu da öncelikle söylemiş olalım. Tabii ki transfer şu anda gündem. Yani teknik direktör geldi, Vincenzo Italiano. Önder Özen gibi bir futbol aklı var şu anda Beşiktaş'ta. Birkaç isim konuşuluyor. Öncelikle kaleci mevkiine bir dönmek istiyorum. Çünkü kaleci mevkiinde Beşiktaş'ta şu anda Ersin'in esasında ayrılacağı, yani aslında Hull City'ye gideceği haberleri var. Onun haricinde şöyle bakıyorum, Livakovic ismi gündeme geldi. Başka şöyle gündemdeki isimlere bakıyorum, Nübel ismi var. Bayern Münih'in kalecilerinden Nübel ismi konuşuluyor. 10 milyon euro civarlarına diye okuyorum, önümdeki haberlerden bakıyorum. Haricinde şöyle biraz daha sayfayı ilerletmeye çalışıyorum derken aslında şu isimlerle başlayalım diyelim. Beşiktaş'ın kalecisi sence kim olmalı? Kim olacak? Nasıl bir tasarruf bekliyorsun Beşiktaş kalesinden?
1: Can, öncelikle çok teşekkür ederim davetin için. Kaleci konusuna başlayacak olursak, gelecek olursak, ben Ersin'in devam edeceği düşüncesinde değilim. Bence Hull City ihtimalini değerlendirecektir. Premier Lig oldukça cezbedici bir lig, biliyoruz. Ve taraftarla da yıldızının barışmadığını düşünecek olursak, ben Ersin'in devam edeceği konusunda olumsuz düşünenlerden biriyim.
0: Ersin devam etmeyecektir. Peki kaleye o zaman bir yabancı ismi mi konuşulmalı? Yani Altay ismi de konuşuluyor aynı zamanda. Bir yerliden yana belki kullanır Beşiktaş diye, ama Nübel ismi var. Altay ismi var. Bakıyorum şöyle, Beşiktaş'ta Augusto Batalla ismi var. Vallecano'nun kalecisi. Arjantin'in 30 yaşındaki kalecinin ismi konuşuluyor. Yani Beşiktaş kalecisi sence kim olmalı? Veyahut da senin tahminine göre diyelim, veyahut da duyumlarına göre diyelim. Tabii ki bunu söyleyeyim. Nasıl bir kalede bir tasarruf kullanılacağını düşünüyorsun? Beşiktaş'ın kalecisi yoksa Di Gregorio mu olacak? Yani Juventus'un kalecisi Di Gregorio da konuşuluyor. Kalede Şövalye ismi konuşulmuştu. Çok fazla isim çıktı. Beşiktaş kalecisi kim olacak abi?
1: Güzel bir, zor bir soru. İtalyan öncesinde ben Önder Özen'in Altay'a gideceğini hem duyum olarak aldım,

0: tahminlerim de bu yöndeydi. Hı-hı. Ama hocanın tercihi ne olur? Kendisi gibi bir yabancı kaleciyle mi anlaşırlar? Nübel konuşuluyor. Münih'ten çıkan bir oyuncu. Neuer'i düşünecek olduğumuzda tabii ki orada forma şansını bulamadı ilk çıkış yaptığı yıllarda. Hı-hı. Haklı olarak. Ama ben ligde de takımda da çok etkili performans göstereceğini düşünüyorum. Altay'ın da keza aynı şekilde yerli kontenjanını kalede kullanmak mantıklı mı? Çok mantıklı. Benim kendi şahsi düşüncem kontenjanı düşünerek, çünkü önündeki 10 kişideki yabancı alternatifleri kullanmamız gereken alan bence orası, kaleci değil. Ben kalede Altay'la giderdim. İyi bir kaleci, maç eksiği var, oynamıyor ama düzenli oynadığında neler yapabileceğini gösterdi bence bize. İyi maçları var, kötü maçları var ama ben sadece kontenjanı daha etkili kullanmaktan kaynaklı olarak ben Altay'ı tercih ederdim.
1: Peki şimdi savunma hattına da geçmek istiyorum. Onur Aydemir bizlerle beraber bu arada. Onu da söyleyelim. Sol bek transferi işi çok konuşuluyor. Yani aslında ligin ikinci yarısında bence Rıdvan'ın kendi ortalamasına göre bir yukarı seyreden bir grafiği vardı. Ama tabii ki yorumlar sendi. Sol bek mevkiinde esasında Beşiktaş'ın ara transfer döneminde çok net bir hamleye gitmediğini görmüştük. Yani Yasin Özcan hamlesi belki bir sol bek alternatifi olarak düşünülebilir idi. Ancak Ottara ismi konuşuluyor. Monaco'dan Kassoum Ottara 21 yaşında, aslında kontenjanda da görev yapabilecek. Yaklaşık 10 milyon eurolar konuşuluyor. Böyle bir transfer sence ne kadar mantıklı olur? Veyahut da Beşiktaş'ın alması gereken sol bek profili nasıldır? Ya da almalı mıdır? Bunu sormak isterim.
0: Kesinlikle almalı. Rıdvan yorumuna %100 katılıyorum Can. Evet, ikinci yarının özellikle ortalarında Mart ortası, Nisan ortası gibi bir form yükselişi söz konusu mu? Söz konusu tabii ki %100 ama alternatif lazım. Yasin Özcan geçmiş dönemin wonderkidlerinden biriydi bence. Milli takım adına ve kendisi adına. O vitesi atabildi mi? Atamadı. Sol bek, sol stoper, iki mevkide oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. Tutar mıyım takımda? Her türlü tutarım. Ama eğer yarışmak istiyorsak bu sezon veya önümüzdeki sezon, yeni başlık olan sezonda mutlaka daha iyi bitiriciliği olan hücum ağırlıklı Murillo gibi bize gol asist katkısı sağlayabilecek bir sol beke gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Sağ tarafı o yüzden sormuyorum. Sen de tabii ki demin Murillo'dan bahsettin sağ tarafla ilgili. Merkezden, yani savunmanın merkezinden bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok aslında isim var. Emirhan var, Akbadu var, Thiago Jallo var. Zaman zaman Yasin Özcan var ve Felix var. Felix Udokai. Yani burada bir stoper transferi göreceğimizin sinyallerini almıştık zaten. Sayın Serdal Adalı'nın da işaret ettiği üzere Beşiktaş'ta böyle Agbadu gibi, aslında belki Agbadu performansı kimilerince tartışılıyor ama maliyet olarak söylüyorum, yani Beşiktaş maliyetli transferini stopere ayıracak mıdır? Veyahut da Ahmet Can Kaplan gibi yerli bir isme mi gider? Senden bunu merak ediyoruz abi.
0: Şöyle, ben maliyet konusundan başlayayım, biraz sondan başlayayım. Bence yoğunluklu olarak maliyetleri kanat transferine ve merkeze ayıracağını düşünüyorum. Ama stoperle alakalı şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Sayıca stoperimiz var mı? Var. Oraya o liste Yasin'i eklediğinde 5 tane 6 tane stopere tekabül eden bir sayı var. Sayıca bir eksiğimiz yok ama burada bence asıl tasarruf hocada. Italiano hangi stoperleri yollar? Yollar mı? Yollarsa kimi yollar? Burası kritik. Bir eksiklik var mı orada? Sayıca yok ama kalite olarak bence var. Kesinlikle merkez tandemdeki kuvveti, gücü, top teknik kalitesini arttırmamız lazım.
1: Peki orta sahaya geçelim. Merkez ve kanat dediğin için soruyorum. Yani orta saha merkezi aslında Nottingham Forest forması giyen İbrahim Sangare konuşuluyor şu anda Beşiktaş'ta. Hatta transfer sitelerinin belki de en revaçta olan sitesi %41 ihtimalle bu transferin gerçekleşmesini beklediğini ifade etmiş. Bugünün oranına göre, yani Beşiktaş orta sahasında Ndidi yerine midir bu alınması gereken oyuncu? Orkun yerine midir? Yoksa bunların yanına bir üçüncü orta saha oyuncusu olarak mı düşünülmelidir? Bir orta saha oyuncusu. Veyahut da nasıl bir profil bir Beşiktaş orta sahası istiyor? Sonuçta Ndidi yedek mi olacak? İlk 11 mi olacak? Orkun'un Muhtemelen zaten organizasyonun başında olacağını göreceğiz ama orta sahada Beşiktaş'ın tasarrufu nasıl olur? Büyük bedel dediğin için soruyorum. Yani nasıl bir profile gider Beşiktaş diye soralım.
0: Şöyle, hocanın genelde oynattığı formasyondan yola çıktığımızda 4-3 oynatıyor. Merkezi üçlü kullanıyor ve bu üçlünün tamamı da 8 numara oluyor. En azından geçmişteki deneyimlerinde hocanın kadrosunu bu şekilde dizdiğini çok net söyleyebiliriz. 2 ve 3 farklı takımda. 3 tane 8'den yola çıktığımız zaman Orkun dediğin gibi orkestra şefi olacak. Onun etrafında zaten kümelenecek takım. Endi'de doğru profilimi ben çok aynı fikirde değilim. Gelmesi de geçen sezon evet isim olarak, kalite olarak tartışmasız dünyanın bildiği bir oyuncu. Ama verime baktığımızda çok verim alamadığımızı düşünüyorum. Mutlak dediğim gibi kalitesi var. Ama iyi bir iki tane 8 numaranın ben merkeze Orkun'un etrafına gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Endidi ile yollar ayrılır mı? Maliyeti nispeten yüksek bir oyuncu elden çıkarmaya bakacaklarını tahmin ediyorum. Ama burada yine hocanın raporu çok önemli. Ne kadar izledi, ne kadar hakim bilmiyoruz. Yarın sezon açacağız. İlk idman var. Yarın biraz daha bir şeyler belli olur. Yeni haftada biraz daha bir şeyler belli olur. Ama iyi iki tane hücum yapabilecek, defansa da desteğe gelebilecek Orkun'un birazcık yanında, yandaş olabilecek bir iyi iki tane 8 numara ihtiyacımızın
1: yani
0: olduğunu söyleyebilirim.
1: Yani sağ iç, sol iç oynayabilecek oyunculara ihtiyaç var gibi anlıyoruz 8 numara olarak. Doğru muyum abi?
0: Doğru.
1: Peki o zaman son aslında soruma geçeceğim, ya yaklaşık bir 2 dakikalık süremiz var abi. Kanat dedin, kanat transferinde Beşiktaş'ın aslında asıl maliyete gideceğini düşünüyorum demiştin. Ki Elbilal Ture'yi de soracağım, yani bunların içerisinde Elbilal Ture'nin bonserviste var mı sana göre, nasıl profil kenar oyuncularına gidilmeli? Bir de şunu sorayım aslında son cümle olarak da Yang Yuoh'un Kore'deki performansı çok konuşuldu, Dünya Kupası'nda gol buldu. Yang Yuoh'un önüne bir forvet alınacak mı? Oradaki tasarruf ne olacak? Yani ön üçlü, 4-3-3'ün ön üçlüsünü soralım Onur Aydemir'e.
0: Tabii ki kanat konusunu 2 dakika toparlamak biraz çok zor benim açımdan. Bence
1: 3 dakika olsun, biraz aşabiliriz abi.
0: Anlaştık. Kanat konusu Beşiktaş'ın bence bu yazki transfer dönemini de dahil ederek söylüyorum. Belki son 3-3,5 sezondaki en çözülemeyen konularından biri. Gelenler oldu, gidenler oldu, kiralananlar oldu. Hiçbir şekilde verim alamadığımız bir 3 yıl var geçmişe dönüp baktığımızda. Tabii maç başına oyuncu bazlı olarak iyi performanslar aldık. Maç alan kanatlar oldu ama bunu sezonun geneline yaydığınızda sonuçlar ortada. Kanat konusu problem. Gidecekler var, kalacaklar var. Ben Reşik Ali'ye yollar ayıracağını düşünüyorum kulübün. Elbilal Instagram'dan yanlışım yoksa bir veda etmişti, teşekkür mesajı yollamıştı. Bonservisi alınır mı? Soru işareti, alınmalı mı? Benim orada da biraz soru işaretlerim var. Tam bir sol ön oyuncusu mu? Yoksa bir direkt olarak santrafor mu? Orada da benim biraz kafam karışık Elbilal'le alakalı. Ben iki yerde de kullanabileceğimizi düşünüyorum ama sanki biraz daha santrafor gibi geliyor bana. İyi iki tane sol ve sağ ön oyuncusu mutlaka lazım. Buradaki alternatiflerde neyi nasıl değerlendirirler bilmiyorum ama mutlaka hem Önder Özen'in hem de İtalyanının geniş bir oyuncu ağı vardır ellerinde, izledikleri en azından şu son bir aydan beri. Umudumu korumak istiyorum, inancımı korumak istiyorum ama çok net 4 tane 2 sola 2 sağa oyuncunun alınması gerektiğini çok net söyleyebilirim.
1: Peki. Onur çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ne demek Can. Çok sağ ol. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Onur Aydemir de bizlerle beraberdi. Bugün programın ilk bölümünde Dünya Kupası'ndaki aslında serüvenimizi konuştuk. Birazcık hepimiz çok çok üzgünüz. Hepimiz çok çok sinirliyiz belli şeylere. Aslında birazcık dinleyicilerle beraber sohbet edip dertleştiğimiz bir ilk saati geride bıraktık. İkinci saatte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı konuştuk ki yarınki programımızda da aslında biraz daha transferin derinliklerine indiğimiz bir program tasarladık sizler adına. Saat 16 ile 18 arasında yarın pazar günü, bunu bir kez daha altını çizelim, bir programımız olacak ve Trabzonspor'la başlayacağız, bunu söyleyelim. Bugünkü akışımızda ister istemez birazcık daha milli takımın dertleşmesi, milli takım üzerine konuşmamız, dinleyicilerimizin gerçekten

0: gerçekten çok çok fazla mesaj göndermesinden dolayı bu şekilde bir tasarrufumuz oldu. Yarınki saat 16'da başlayacağım. Yani pazar günkü yayınımız Trabzonspor'la başlayacak. Buradan Trabzonspor taraftarlarına da hatta Anadolu takımlarını destekleyen bütün taraftarlara da kucak dolusu sevgiler ve selamlarımı iletmek istiyorum. Ben Can Genç. Bugün dilim döndüğünce sizlere belli bir programı tasarlamıştım. Sizlerle buluştuk tekrardan. Bir süredir yoktum. Geldim, geri geldim. Buradayız. Yarın görüşmek üzere o zaman.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Reklam.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: opette duracaksın. Aradığın ne varsa buldum opette bulacaksın. Bankam, bank, kartım hadi.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
8: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
9: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. 27 Haziran Cumartesi gününde Dünya Kupası'nın artık grup aşamalarının son maçlarının son günündeyiz. Yine günün bültenini sizler için değerlendirmek adına görüşlerimizi aktaracağız. Yine Finlandiya Ligi ile ilgili de birkaç tahmin ileteceğiz. Sevgili Efe Uysal bizle birlikte. Sizlerin de varsa sormak istedikleriniz, kuponlarınız, beklediğiniz yorumlar 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz. Efe abi hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Nefis bir gün.
9: Evet.
10: Futbol adına, bahis adına.
9: O zaman
10: güzel karşılaşma.
9: Finlandiya demişken sana pası çok seri bir şekilde atayım. Şu an oynanmakta evet. olan bir maçla alakalı bir bilgi alalım senden, buyursunlar.
10: Aynen, Dünya Kupası tabii ağırlıklı olarak programımızın içeriğin olacak ama 14'te başlayan bir tane Finlandiya Ligi maçı var. Eyvah, şu anda da oranlar kapandı gibi oldu ama ben maçı izliyorum. Herhangi bir aksiyon yok. Ilves Tampere SJK maçı, ilk yarı 1 bekliyorum. Şu an oran 2.32. İlk yarı 1. Hemen onu arzu edenler değerlendirebilirler. Yani 1-0 bitebileceğini düşünüyorum ilk yarının. İyi bir iç saha takımı ile.

0: Vez Avrupa kupalarında yer alıyor bu sezon. O nedenle şu anda ritmini ufak ufak yakalıyor. Genelde de maçlara hızlı başlıyor, öne geçiyor ama kalesini gole kapatmakta biraz zorlanan bir takım İlves. Dolayısıyla o onlara biraz problem yaratıyor. Çok gol atan ve çok gol yiyen bir takım. Galiba ligin Mariam'dan sonra en çok gol yiyen takımı. Ama ona biraz önlem alabilirler diye düşünüyorum. Son maçta da iyi bir performans ortaya koydular. İyi bir iç saha takımı olan İlves'in ilk yarı 1-2-35. Bunun bugünün ilk canlı tercihi olarak arzu edenler değerlendirip heyecanı bizde yaşayabilirler.
1: Güzel. Çok güzel Efe abi. Bol şans dileyelim dinleyenlere ve değerlendirenlere. Peki hazır Finlandiya'da biraz konuşmuşken kalan maçlarla alakalı varsa yine görüşlerini onlara alayım. Sonra Dünya Kupası'na bir tam geçiş yapalım Efe abi. Ne dersin?
0: Tabii ki çok kısa geçeceğim. Finlandiya hakikaten bu mevsim gol ortalamaları inanılmaz yükseliyor. Bu Haziran sonu iklim şu anda bakıyorum hava gerçekten futbol oynamaya müthiş elverişli. Aynı zamanda da akşam maçları adeta bir gündüz maçı şeklinde geçiyor. Çok geç kararıyor hava, neredeyse kararmıyor. Dolayısıyla bu fikstürlerin çok gollü geçmesine neden oluyor. Özellikle gollü geçmesi beklenen. Onlara dikkat etmek lazım. HJK Kuopion maçı günün en gollü maçı olacak gibi gözüküyor. İlves en golcü takım ama yani maçlarında en çok gol olan takım İlves. Çok da gol oluyor, yiyor, atıyor. Maçları en çok üst biten takım da İlves ama bugünün gollü maçının HJK Kuopion olmasını bekliyorum.
1: Güzel. Ben de şöyle bir baktım Efe abi maç öncesi yani konuşacağız nasılsa diye seni kadar yakından takip edemiyorum tabii. Hem Helsinki maçı hem de Inter Turku'nun deplasman 2,5 üstü bana çok cazip geldi. Maç önü şöyle bir
0: Evet.
1: baktığımda ev
0: Doğru.
1: sahibinden kaynaklı. 2 küsur da oranı var. 2,09'larda Inter Turku. Baktığım zaman böyle bunlar bana cazip geldi. Bir de Oğlu'yla TPS Turku ev sahiplerinin galibiyeti biraz gözüme çarptı ama itirazın olur mu senin?
0: Maç sonucu anlamında bence de TPS Turku'da Oğlu'da özellikle rakiplerinden kaynaklı galibiyete
1: Evet.
0: yakınlar. Inter Turku'da Mariam'ı yenecektir ama biraz böyle son 4 maç berabere bitti. Galip gelecek Inter Turku ama nasıl onu çözmek lazım. Bu arada İlves çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak galiba. Yok, vermemiş hakem. Şey de yani özellikle HJK Kuopion maçı bu Finlandiya Ligi'nin en önemli maçı bu. Yani bu derbi niteliğinde değil ama HJK Helsinki yılların şampiyonu, en çok şampiyon olan takım. Kuopion da son yıllarda Helsinki'den bu unvanı alıp sürdüren takımlardan biri. Ve aralarında oynanan son 6 maçta ligde HJK rakibini yenemedi. Yani Helsinki bu ligde her takıma üstünlük kurmuş bir takımdır. Bugün de 5.000 kişi falan oynaması bekleniyor bu maçın. Günün öyle çok en merak edilen maçı, en sıcak geçmeye aday maçı bu gözüküyor. Goller anlamında da çok şey vaat ediyor. Her iki takımın da golleriyle maçın yüksek bir skora çıkacağına inanıyorum. HJK da yenebilir. Ama dediğim gibi ikili rekabette Kuopion çok üstün. Kuopion da geçen sezon şampiyon olduğu için Avrupa kupalarında yer alıyor. Bu arada 8 Temmuz'la beraber ön elemeler başlıyor. Dolayısıyla Dünya Kupası ile beraber ön elemelerde de Avrupa kupaları ufak ufak artık başlayacağız. Tabii doğal olarak da ön elemelerde Finlandiya Ligi takımları çok fazlasıyla yer alacak. Çok birinci ön elemelerden başlıyor. Çok da başarılı olamıyorlar gerçi. O da bize bir şeyler gösteriyor. Ama bu takımlar Avrupa kupaları için kendini hazır tutan takımlar gollü maçları oynuyorlar. Aynı zamanda da transfer dönemi takımlar takviyeler yapıyorlar. Malum takıma yeni katılanların öyle katkı verme olasılıkları da yüksektir. O da genel anlamda gollü bir fikstürü beraberinde getirecek bence.
1: Çok güzel. Umarım böyle beklediğimiz gibi olsun diyelim. Ve Dünya Kupası'na yavaş yavaş da geçelim. Baktığımız zaman birçok sürprizi içinde barındıran, bazı hayal kırıklıkları, bazı sürprizlerle birlikte üçüncü maçlarla grubu artık bugün ve gece oynanacak, sabaha karşı oynayacak maçlarla grup aşamalarını geride bırakacağız Efe abi. Bugünkü maçlarda istersen yine saat sıralamasıyla gidelim. İngiltere seansıyla başlayalım, o grupla başlayalım istersen. Panama, İngiltere, Hırvatistan, Gana ile başlayalım ve yavaş yavaş gidelim dilersen. Bir yandan da mesajlar da geliyor. Aydın Bey, Kağıthane'den Aydın Bey'in bir mesajı var. İnanır mısın Efe abi, mesajı okurken mesaj şöyle başlıyor. Kızların bisiklet parasını çıkardık diye başlıyor. Dedim ha, Aydın Bey yazmış. Yani daha sonuna gelmeden mesajın Aydın Bey'den olduğunu anladım. Mesajı hemen okuyayım. Kızların bisiklet parasını çıkardık. Paraguay 0, Mısır 0, Türkiye gol vardan. Kornerden aldığımı bunlara bastım Efe abi. Hı hı. Şimdiki kuponum Gana 0'dan 0, Cezayir 0'dan 0, İngiltere her iki yarıyı kazanır. Kongo maç sonu 1, gelirse tadından yenmez, kızlar üstüne adalar gezmesi kazanırlar. Aydın ben Kağıthane'den iyi yayınlar demiş Aydın Bey. Hem tebrikler hem teşekkürler mesaj için, bol şans diliyorum. Ne dersin Efe abi?
0: Tabii herkesin Allah gönlüne göre versin. Nasıl ikramiyeyi harcamak isterseniz tabii o sizin kendi seçiminiz. Burada tabii gerçekten Aydın Bey'in seçimleri çok önemli. Çünkü bu üçüncü maçlarda özellikle o beraberliğin 1'e 2 civarında olduğu maçlar veyahut da iki takımın da bir puan halinde el ele üst derece çıkacağı maçlar, hele hele en iyi üçüncülerin hesaplandığı durumlarda çok çok muhtemel görünüyordu. Bunu biz diğer turnuvalarda da test etmiştik. Dönüp bakmıştık Avrupa Şampiyonası'na falan. Dolayısıyla bu böyle oluyor. Vallahi yani işte birazdan çok enteresan bir konuyu da konuşacağız. Hatta Dünya Kupalarında genel averajdansa ikili averaja geçişin belki tohumlarının atıldığı maçlardan birini konuşacağız. Ama evet, bu da işte özellikle en iyi üçüncülerin katılması gerçekten bazı takımların, çok takımın yani diyeyim, beraberlik halinde el ele üst tura çıkacağı puan durumlarını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bunlar da bağıra bağıra, göz göre göre böyle berabere bitiyor. Hoş Mısır-İran o tempoda oynanmadı. Paraguay-Avustralya maçını izlemedim açıkçası. Ne oldu ne bitti ama orada da biraz kale vuruşlarından falan biraz o yönde oynandığı anlaşılabiliyor. Ama maçlar çok ciddi bir yüzdeyle berabere bitiyor bu maçlar. Evet, bugün de bunun devamının gelebileceği Hırvatistan-Gana, Cezayir-Avusturya gibi maçlar var. Ama baktığımda da hepsi de olmuyor. Bir taneden de patlatıyorlar. Yani bir taneden heh diyorsun ki sanki o gün bugün gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Hırvatistan-Gana ve Cezayir-Avusturya maçlarından bir tanesi berabere bitmeyecek gibi görünüyor demeyeyim ama hissediyorum. Yani öyle bir durum olabilir. Ya da belki de umarım olmaz. Çok ciddi gerçekten göreceğiz. Çünkü takımlar kaybettiği takdirde elenme durumu olabiliyor. Yani hele hele öyle durumlarda gerçekten buna razı olabiliyorlar. Ama bir tane patlıyor, bir tane sekiyor. Umarım olmaz, umarım yakalanmayız, mayına basmayız. Ama evet yani beraberlikler Aydın Bey'in işaret ettiği çok çok muhtemel.
1: Çok güzel. Yine bir mesajımız daha var ama ben tam giriş yani kısmı anlayamadım. Belki sen yardımcı olursun. Dün de mesaj atmış galiba dinleyenimiz. Selam, ben Adana'dan. Ban evet. Tilki.
0: Heh. Tamam. Tebrikler tamam. Ediyorum onu.
1: Doğru okudum herhalde değil mi? Yazılı
0: doğru okudum.
1: Falan yok.
0: Ha, tamam, süper. Neydi nickname'i dinleyicimizin?
1: Ban Koçu Tilki diye yazmış Adana'dan.
0: Dün kendisini sizi çok tebrik ediyorum.
1: Evet, dün size ilk bankomu vermiştim. Orak iki sarı kart görür dedim ama siz dediniz ki bu hakemin cebinde akrep var. Baktınız mı maçta kaç sarı kart ve kırmızı kart oldu? Neyse size bugün yine banko maç vereceğim. Cezayir maçı berabere biter demiş.

0: Dün Burcan'la programdaydık. Ben Irak maçında bu dinleyicimizin önerdiği iki sarı iki kart puanına çok güzel bulmuştum. Yalan yok. Burcan biraz hakemden dolayı itiraz etti ama özellikle hani Irak'ın umudunu kaybetmiş olması, elenmiş bir takım görünümünde olması gerçekten kartları beraberinde getirebilirdi. Kırmızı kart olunca direkt bu dinleyicimizin aklıma geldi. Bankocu Tilki. Tebrik ediyorum. Çok doğru seçimdi. Hakemden dolayı muhalefet ettik ama VAR'dan tak diye kırmızı kart geldi. Neymiş bakalım? Cezayir-Avusturya maçının beraberliği mi?
1: Evet. Cezayir maçı berabere biter demiş Bankoç'u Tilki.
0: Bunu da biraz sonra değerlendireceğiz. Tabii ki yani zaten bugün bütün dünyada bu maçın beraberliği en çok oynananlar listesinde birinci sıralarda.
1: Evet.
0: Hele hele turnuvanın işte Paraguay, Avusturya 3-3, 3'er puanlı takımların özellikle aralarındaki maçlar. İki maç sonunda 3'er puana sahip takımların aralarındaki maçların berabere bitme ihtimalleri çok çok yüksekken çok çok yüksek ama bir oraya bir soru işareti koyabileceğimiz biraz sizin kafanızı karıştıracağımız donelerimiz de var bu beraberlik konusunda.
1: Evet, gerçekten birazdan ileteceğiz Cezayir maçı ile alakalı ilginç bir hikaye, ciddi bir durum da söz konusu. Ne kadar işler ne kadar çalışır bilmiyorum ama keyifle böyle bir beyin fırtınası olacak. Sizlerde de böyle bir sohbetin içine çekilmek istenciyi yaratacağımızı düşünüyorum açıkçası. Ve Hırvatistan, Gana, Panama, İngiltere grup son maçları. İkinci sırada Gana beraberlik halinde ikinci olarak çıkacak büyük olasılıkla. İngiltere'nin Panama karşısında maçtan galibiyetle ayrılması çok olası açıkçası. Gana'nın kazanması ve hatta yani farklı kazanması durumunda İngiltere az bir fark atarsa liderliği bile söz konusu olabilir Gana'nın. Öyle bir durum var. Berabere bittiği için İngiltere
0: Berabere
1: maçı.
0: kaldıkları için evet.
1: Evet. Yani içinde aslında biraz böyle farklı şeyleri de barındıran bir grup. Yine futbol sürprizleri açık. Olur da Panama kazandı, Hırvatistan kazandı. Hırvatistan'ın liderliğini de konuşabiliriz. Böyle değişik bir grup. Tabii ki kolay değil bunlar. Bu arada yanlış da anlaşılmasın şimdi ama böyle bir takım ihtimaller var. Fakat olası durum İngiltere'nin gruptan lider çıkacak olması ve Gana ve Hırvatistan arasındaki ikincilik, üçüncülük hesapları, kimlerle eşleşecekler, hangi grupla bir araya geliyorlar, bunlar biraz daha hesap kitap açısından önemli. Öncelikle Panama İngiltere diyeceğiz, ama çok kısa bir reklam arası olacak birazdan. Böyle maçı da yarıda kesmek istemiyorum Efe abi. Böyle bir genel bir bilgi aktarmış
0: İngiltere'nin
1: olalım.
0: nasıl kazanacağını tahmin
1: Evet.
0: etmemiz gereken bir maç bence. Herhangi bir
1: Tabii.
0: sürpriz olmaz. Gol yiyerek mi kazanır, yemeyerek mi kazanır, her iki yarıda da gol mü atar? Bunlar üzerine kafa patlatacağımız maç olacaktır. Birinci olan en iyi üçüncülerden biriyle eşleşirken, İngiltere grubunun ikincisi kimle eşleşiyor ona ben bir bakayım. Ona
1: O
0: göre
1: sırada
0: istersen
1: bir
0: reklamdan
1: reklam
0: sonra
1: arası diyelim.
0: değerlendirelim.
1: Evet, bir
0: Aynen.
1: reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılım evim.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
4: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri, yayınımıza devam ediyoruz. Dünya Kupası L grubunda Panama, İngiltere, Hırvatistan, Gana. L2 K2 ile galiba Efe abi. L3 de K1 ile oynayacak. Yani ya Portekiz ya Kolombiya rakipleri olacak. Onlar da bugün kendi aralarında oynuyorlar. Sonuç
5: çok fark etmeyecek yani bir nevi.
4: Yani aslına baksan yani iki rakip de gerçekten dişli rakip. Ben Kolombiya'yı da beğeniyorum. Portekiz'i zaten söylemeye gerek yok. Yine çok güçlü bir orta sahası olduğu kanaatindeyim ben. Böyle bir eşleşme olacak bir sonraki turda.
5: Evet, Hırvatistan kazandığı takdirde grup ikincisi olacak. Beraberlik halinde gruptan çıkmış olacak 4 puanla. Kaybetse bile Hırvatistan en iyi üçüncülerden biri olabilir ama beraberlik halinde iki takım da el ele üst tura çıkacak. Tabii ikinci olup birinciyle'den kaçmaya çalışacak ama orada kimin birinci olacağı bu maç ne zaman belli olmuş olacak mı? Hırvatistan Gana maçı, Panama hangi maç?
4: Efendim çok bakalım. Affedersin ama Hırvatistan kaybederse en iyi üçüncüler arasına giremez.
5: Giremez mi?
4: Şeyle de alakalı tabii. Şimdi Cezayir maçının nasıl biteceği ve Demokratik Kongo'nun ne yapacağıyla alakalı. -1 eğer -2 olursa
5: işini çok zora sokar. Tabii.
4: Güney Kore'nin altına gidecek falan. Cezayir maçı berabere biterse ya da kazanırsa başka bir şey. Ya Hırvatistan çok büyük bir riske girer eğer ki kaybederse.
5: Dolayısıyla esasında bu maç da beraberlik denenebilecek maçlardan bir tanesi. Hırvatistan evet kazandığı takdirde ikinci olacak ama K grubunda kimle eşleşeceği henüz belli olmayacak. Çünkü Kolombiya maçı onlardan sonra. Dolayısıyla Hırvatistan ikinci olduğunda Portekiz'le mi Kolombiya'yla mı eşleşeceğini tam olarak bilmediği için onun hesabını çok yapmaz. Burada Hırvatistan'ın hesabı yenilmeden bir an evvel gruptan çıkmak olur. Dolayısıyla ben burada biraz daha beraberliğe döndüm. Biraz Hırvatistan tarafındaydım ama burada hem genel performanslar anlamında Hırvatistan çok güven vermiyor hem de bir puanın iki takıma da yeteceği bu durumda bu maçta da beraberlik oynanabilir hakikaten.
4: Evet yani beraberlik için uygun. Öte yandan ben hava topu kazanması açısından Gana'nın bir adım daha önde olduğunu ve hani hakim taraf, topla oynayan taraf Hırvatistan olacak diye düşündüğümden Gana'nın hava topları 17 açılmış, 1.85 oranı var. Bu biraz benim gözüme çarptı. Bir yandan da benim bu maç için ilk planım 0.5, ilk yarı korner handikapı 0.5'tan Hırvatistan'ın daha fazla korner atması. Orada şöyle bir ayrım var. İşte diyebilirsiniz ki ya 0.5'sa Hırvatistan ilk yarı daha fazla korner kullanır. Orada 1.47 ilk yarı korneri kim ilk yarı daha fazla korner kullanmasında bir problem vardı sabah oranlarda. Ona bir dikkat edelim. Şu an mesela 1.63 olarak düzeltilmiş bu arada. Onu da görüyorum. Tamam. Ben Hırvatistan'ın ilk yarı daha fazla korner atmasını bekliyorum Efe abi. Daha hakim taraf olacak. Topla oynayan taraf. Gana'nın kendini çabalaması için, koşturması için ilk etapta 90 dakikalık süreç içerisinde bir sebep yok. Hırvatistan maçında da savunmayı çok iyi oynadıklarını gördük açıkçası. İyi bir savunma yaptılar. Tabii ki bazı anlarda pozisyon verdiler ki 90 dakika içerisinde bu bana çok normal geliyor. Hırvatistan'da temposunu hiç beğenmediğim açıkçası beni biraz hayal kırıklığına uğratan bir takım. Hem İngiltere karşısında hem de Panama karşısında ben Hırvatistan'ı pek beğenmedim. Biraz daha farklı bir Hırvatistan bekliyordum. Bu maçta da topla oynarken bakalım neler yapacaklar. Ben dediğim gibi ilk yarı korner üretirler diye düşündüm Efe abi bu maçta.
5: Evet, kornerler de mantıklı ama ben bu maçta da beraberlik deneyeceğim.
4: Tamam. Peki o zaman beraberlikse skor beklentin nedir? Onu da alayım senden.
5: Ya bir bir gibi gözüküyor burası.
4: Zlatna ile aynı fikirdesin.
5: Bir bir tarafındayım.
4: Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 1-0 Hırvatistan kazanır demiş. Bilgisayar 0-0 demiş. Zlatna 1-1 demiş. Onu da aktarmış olayım.
5: Ah, kaleciyle karşı karşıya kaçırdı İlves.
4: Olacak olacak. Gol gelecek. Peki Hırvatistan maçı tahtalara nasıl yansımış? Bir de ona göz atalım. Hırvatistan galibiyeti Türkiye tahtasında ikinci sırada. Asya tahtasında bak 7. sırada Hırvatistan galibiyeti, 8. sırada karşılıklı gol var seçeneğini görüyoruz. Balkan tahtasına baktığım zaman 8. sırada yine Hırvatistan galibiyeti var. ABD tahtasında 4. sırada Hırvatistan galibiyetine 491 milyon dolar yatırılmış. Ve 7. sırada karşılıklı gol var 328 milyon dolar. Avrupa tahtasına geldiğimizde Hırvatistan maçı 5. sırada karşılıklı gol var olarak 400 milyon euro yatırılmış. 6. sırada maç sonu bir 347 milyon euro yatırıldığını görüyoruz. Ve İngiliz tahtasında Hırvatistan maçına yer verilmemiş. İlk 10'da yok Hırvatistan maçı. Tahtalar maç sonu bir ve karşılıklı gol var konusunda bayağı bir fikir birliğindeler Efe abi.
5: Ben beraberlik deneyeceğim bu maçta. Aydın Bey'e katılacağım.
4: Güzel. Yine mesajlar gelmeye devam ediyor. Çok güzel. Gerçekten böyle yoğun mesajlar olunca interaktif program benim çok hoşuma gidiyor.
5: Kesinlikle. Radyoda özellikle.
4: Tabii. Süleyman Bey yazmış. Abiler iyi yayınlar. Efe abi bugün en güvendiğin yüklü oynanabilecek 3 maç verir misin Dünya Kupası fikstüründen demiş. Onu sana iletmiş.
5: Konuşalım hepsini üstünden. Belki beraberlikler. Hani güvenilir değil ama denemeye değer. Belki yüksek oranlar olabilir.
4: Peki.
5: En güvendiğim seçim diye demeyelim de bazı güzel seçimler aktarayım. Siz aralarından seçin.
4: Bankocu Tilki yazmış yine. Selam, ben Bankocu Tilki. Panama 2 sarı kart görür diyor.
5: Panama İngiltere ile oynuyor değil mi?
4: Evet. Bu mesajla birlikte de Panama İngiltere'ye geçiş yapalım. İstersen.
5: Panama, evet. Şimdi Panama'da elenmiş takımlardan biri. Dünya Kupası. Buraya kalktılar, geldiler. Taraftarları falan filan. Bizim bu tip takımları gördük işte. Türkiye, Tunus, Haiti. Bunlar son maç bir renk katmak istiyorlar. Panama'da ne yapabiliri düşünecek. Diğer tarafta İran orada kartlarda. Esasında aynı mantık gibi gözükse de Irak'ın matematiksel olarak bir ihtimali vardı. Belki o ilk yarı çok düşük de olsa bir şeyleri vardı. Hani Panama'nın tamamen elenmiş olması sarı kartlar biraz soru işareti. Bir Türkiye, Haiti ve Tunus'un kart görüp görmediklerine bir bakayım. Kartlar konusunda daha sağlıklı bir şey yapabiliriz. Bu takımlar görüyor mu, görmüyor mu? Türkiye kaç sarı kart görmüş? Sıfır. Irak'ın dediğim gibi bir şeyi vardı. Rakibinde bir durumu vardı.
4: Evet.
5: Haiti kaç sarı kart görmüş? Pasla oynarken. 3. Bak bu iyi bir gösterge. Bir de Tunus'a bakalım. O daha iyi bir gösterge olabilir. Çünkü

0: Hollanda da kazandı. Büyük ihtimalle İngiltere de kazanacağı için onu da böyle bir
1: Evet.
0: şey yapabiliriz. Hollanda Tunus'ta Tunus'un bir sarı kartlarını görüp değerlendirmemizi yapalım. Ben biraz daha golleri düşünüyorum bu tip takımların ama bak Tunus hiç sarı kart görmemiş. Sarı kartlar biraz riskli bu sefer bence. Bankocu Tilki sana söyleyeyim. Ama dediğim gibi hani beni dinlemeyebilirsin bu kadar elin sıcaksa. Ama çok uygun bir maç değil. Yani Panama'nın agresif olacağı bir durum yok. Daha çok renk katmaya çalışacak sarı kart. Yani bir kritik bir durumu olsa falan oyun geçirmek vesaire gibi bir derdi de olmayacak. Pozisyon gereği belki birkaç tane olabilir ama iki sarı kart açıkçası riskli gözüküyor bana.
1: Valla açıkçası Panama'nın ben bu Dünya Kupası'nda yapmaya çalıştıklarını beğenen taraftayım. Gerçekten oyuna böyle bir şey katmak istediler. Zaman zaman son vuruşlardaki beceriksizlikleri, şanssızlıkları, oyuncu tercihleri hem Gana maçında hem de Hırvatistan maçında gol atamadan sahadan ayrılmalarına sebep oldu. Hırvatistan maçında ben bir sarı kart yediklerini görüyorum. Yine Gana maçına da şöyle bir baktığımda iki sarı kart da orada var. İkinci sarı kart 90 artı 9'da çıkmış.
0: Hele o maç elendikleri maçtı yani. Hani agresif de olabilirlerdi.
1: Gana ilk maç. İlk maç
0: İlk
1: 90
0: maç.
1: artı 9'da. İkinci maçta bir
0: Tamam.
1: tane çıkmış. İkinci
0: O
1: maçta bir
0: maç
1: tane var.
0: favoriydiler. Yani
1: Hırvatistan maçı.
0: yenilmeleri sürprizdi. O da
1: Evet.
0: mesela iki sarı kart bence sarı kart seçimi için kötü bir bilgi. Negatif bir bilgi. Ama dediğim gibi yani bunlar olur mu olur. Yani burada ben çok uygun bir maç, uygun bir takım olduğunu düşünmüyorum sarı kartlar için ama artık pozisyon gereği olursa olur.
1: Evet, bakalım. Çok ben de öyle sert bir müsabaka açıkçası beklemiyorum ama
0: Hı.
1: benim bu maç için öncelikli beklentim ilk 30 dakika gol olmasın.
0: Evet.
1: Panama İngiltere maçı hızlı başlar kanaatindeyim. İngiltere'nin zaten grup liderliği için böyle bir başlangıcı çok sürpriz olmaz. Bir de bu tarz elit takımlar bir kere takıldıktan sonra ikinci kez o hatayı yapmıyor. Mesela
0: Doğru.
1: Portekiz ilk maçta takıldı. İkinci maçta çok hızlı bir başlangıç. Yine şöyle bir düşündüğümüz zaman
0: İspanya.
1: İspanya var. Bravo Efe abi, çok teşekkür ederim. İspanya ilk maç takıldı. İkinci maç yine hızlı bir başlangıç. İngiltere'de
0: İlk
1: yine
0: 20 dakikada gol.
1: tabii
0: Her
1: tabii
0: ikisi de
1: ya,
0: attı.
1: ilk 20 dakika burada da uygun. Ben biraz daha klasik güvenli limandan ilerlemeye çalışan Fehmi olarak ilk 30 dakika golü burada ön plana çıkarttım Efe abi. Hızlı bir başlangıç ve gol izlememiz bence çok muhtemel.
0: Yine de 3 dakika su molası varsa o 30 dakikanın
1: Evet.
0: içinde ilk 20 dakika riskini almak daha mantıklı. Yani 30 dakikada gol olmasına bekliyorsan ben 20'yi alırım. Ha, 28'de gol olursa üzülmem. 3 dakikayı kaybetmek doğru değil ama aynı zamanda da genelde su molalarından sonra goller geliyor. Eğer tabii ki su molasına kadar gol gelmediyse biraz rehavete kapılıp Panama'nın gol yeme ihtimali artıyor 28-30'lara 29'larda falan ama ben ilk 20 dakikayı deneyeceğim. Yani mantığımız doğru, aynı mantık. 30 deneyen de birazcık daha düşük oran alır ama sonuçta kazanır. 20'de de olursa problem yok. Evet, İngiltere gibi takımlar kolay kolay üst üste iki maç boş geçmezler. Hele İngiltere aynı yani bize çok benzer, hatta yani dünyada bu konuda en acımasız basınından birine sahip. Takımı bir anda göklere çıkarıp bir anda yerin dibine sokan bir basın. Bu da tabii takımı şey yapıyor, etkiliyor. Yani hazırlık maçlarındaki performanslara yapılan eleştiri Hırvatistan maçına motivasyon olarak yansıdı. Ondan sonra göklere çıkartıldı. Gana'ya berabere kaldılar. Hatta bir İngiliz gazetelerinden biri de "Every little thing gonna be alright" demiş. 0-0 yazmış. O da çok esprili yaklaşmışlar. Yani burada İngiltere bir tepki verecek. Büyük ihtimalle hızlı başlayacak. Harry Kane ilk maç yapamıyor. Ya İngiltere'de İngiltere Gana maçında

0: sürükleyip neyi yapamadıysa bugün onu yapar. İlk yarı goller atar, Harry Kane hat-trick yapar, yapmaya yaklaşır. Dolayısıyla bugün İngiltere'den İngiltere beklentileri karşılayan bir performans bekleyin. Gol yiyerek mi kazanır, yemeyerek mi kazanır? Biraz güzel oran için düşünülmesi gereken bir alternatif.
1: Tabii. Yani

0: demeyecektir diye düşünüyorum Efe abi. Ama ben hani bu anlamda bazı takımlar bu zamana kadar yediler de böyle durumlarda, hani bu kadar güç dengesinin yüksek olduğu maçlarda da bir şekilde, mesela dün Belçika maçı koptu gitti ama Yeni Zelanda yine bir gol attı son maç. Panama'da belki o şanssızlığını kırabilir. İki ve var güzel bir alternatif ama erken goller güzel olacaktır diye düşünüyorum bu maçta.
1: Yani esasında İngiltere elemelerde gol yemeden Dünya Kupası'na geldi.
0: Evet.
1: Hırvatlardan yedi ama Gana'dan da yemedi. Yani baktığında kaç 10 eleme maçı mı oynadı? Son 12 resmi maçının 11'inde gol yememiş bir İngiltere var. Ama İngiltere'nin bu maçtaki hedefi sadece galibiyet 3 puan değil. Aynı zamanda da o yine 0-0'dan sonra başlayan eleştirilere bir cevap vermek olacak. Dolayısıyla İngiltere güzel de bir futbol seyrettirmek isteyecek. Bu da o Panama gibi kaybedecek hiçbir şey kalmamış takımların gol atması için zemin uygun. Yani İngiltere mesela aynı Ürdün-Arjantin maçı var. Yine birin tarafın elendiği bir tarafın yani gruptan çıktı. İngiltere de en nihayetinde gruptan çıkmayı garantiledi. Ama mesela Arjantin'in gol yememe ihtimali İngiltere'nin yememe ihtimalinden daha yüksek bana göre. Dolayısıyla
0: Evet.
1: Panama'nın atmasını, o şeref golünü atmasını diyelim, birçok takım gibi bekleyebiliriz. Ben iki ve var tarafındayım. Onu deneyeceğim.
0: Güzel. Yüksek oranın için kıymetli gerçekten. Yine mesajlar gelmeye devam ediyor. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Hırvatlar ilk yarı ve ikinci yarı gol atar. Özbek 1,5 gol üstü demiş bir dinleyenimiz. Herhalde Özbekistan taraf golleri mi ortaya mı? Orada da büyük bir sürpriz mi kovaladınız? Emin değilim ama Hırvatlar iki yarıda da gol atar. Özbekistan 1,5 gol üstü. Efe abi yine bir mesajımız var bu konuyla alakalı. Yine birazdan.
1: Özbekistan da elendi değil mi? Ya yani elenmedi de şeyi çok az değil mi onların? Neydi
0: Bunlar.
1: bakayım? Demokratik Kongo, Özbekistan -7. Galip gelse bile yetmiyor. Demokratik Kongo ise kazandığı takdirde gruptan çıkmayı garantiliyor.
0: Özbekistan 0 puanda zaten Efe abi.
1: 0 yendi, 3 oldu. Sonuçta hani en iyi 3. olur ama en iyi 3.'lerden biri olamaz.
0: Evet ya, ilk 8'e girmesi için orada 6-0 falan lazım oraya.
1: Ama sonuçta matematiksel olarak hani
0: 7-0
1: elendi
0: hatta.
1: diyemiyoruz. Bir Panama gibi değil yani en
0: Tabii.
1: nihayetinde. Tabii ki yani elendi ama aynı Irak gibi dünkü. Irak'ta 6-7 tane atması lazımdı Senegal'e. Yani gerçekçi olmak gerekirse Özbekistan'da umudunu kaybetmiş diyelim, elenmemiş ama yine turnuvanın son maçında renk katabilecek takımlardan biri. Yani gol atmasını bekleyebiliriz sanki Özbekistan'dan ya. O adı aynen yani o da
0: Ben o yüzden orada
1: aynı
0: 2,5
1: mantık.
0: üst tercihini ön plana çıkardım ama bir reklam arası diyelim. Daha
1: Tamam.
0: sonrasında yine Dünya Kupası'na devam edelim.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

0: parçası. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Kale Kilit.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse

0: ve vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
4: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Bir yandan İlves maçının son dakikalarındayız ilk yarıda. Kaçan gollere üzülüyoruz. Bir yandan da bültene bakıyoruz hangi grup kimle eşleşecek. Yoğun bir cumartesi mesaisi. Efe abi, bu kaçan pozisyon neydi öyle ya İlves maçında?
5: Ya, inan şu maçın ilk yarısının 1-0 bitmesini bekliyordum. SCK da bu arada kaçırdı. Ama doğru tahmin olduğunu düşünüyorum. Yani tam 0-0, büyük ihtimalle 0-0 biteceğiz, kaybedeceğiz ama doğru analiz etmişim maçı.
4: Ya şu kaçan pozisyon, hatta pozisyonlar, bir pozisyonda iki gol kaçtı birden. Ama özellikle o ikinci vuruş kalecide kalan, onun atılması gerekiyordu. Bakalım, daha 1-2 dakika daha var. Bakarsın.
5: Yine bir kaleciden topu başlatmanın cezasını çekecekti bir takım daha. Hayret, buradan bakalım ne zaman vazgeçecekler bu trendten.
4: Yeni bir trend çıkana kadar devam edecek o.
5: Bela oluyor yani.
4: Vallahi bakalım. Peki.
5: Yani kardeşim, Real Madrid Levante ile oynarken tamam, yani topu üzerine çekmesi için kalesine de güveniyor. Böyle bir taktik olabilir ama yani her takımın bunu yapması bana gerçekten, ama tabii ki yani bu kadar futbol adamı, bu kadar teknik adam herhalde bir şey biliyordur yani.
4: İyi bir trend çıkana kadar devam eder Efe abi. O
5: da şaşırtıcı.
4: Şu an şey değil. Peki mesajlara bakalım biraz daha. Selamlar, Montenegro'nun yerine gelmeye sıcak bakan Murat Yakın'la irtibata geçip hemen milli takımın başına geçirelim derim. Çok başarılı, hem Türk hem de vizyonu geniş. Kupadan hemen sonra zaman kaybetmeden İstanbul'dan Eren yazmış. Eren Bey, teşekkürler mesajınız ve yorumunuz için. Selam, ben bankocu Tilki. İngiltere 30 dakika gol atar, voleybolda Arjantin ilk seti kazanır demiş.
5: Evet, İngiltere'nin sanki ilk 30 dakika gol atması, bir dinleyicimiz soruyordu ya 3 tane güvendiğin maç söyle diye. Onlardan biri İngiltere'nin ilk 30 dakika, maçta ilk 30 dakika gol olur. Gerçekten mantıklı görünüyor. Panama'da rahat. Anladım, öyle kapanmayacak, anti futbol oynayacak hali yok. Dolayısıyla İngiltere'nin o eleştirilere cevap niteliğinde bir başlangıç yapıp ilk 30 dakika. Bunu o 3 güvenilir maçın ilk olarak bunu verelim bence.
4: Tamam o zaman. 3 maçın doğru. Güzel.
5: 30 girer. İlk 30 verelim hatta.
4: İlk 30 okay. Girer. Ve ilk yarı İlves maçında 0-0 sona erdi. Onu da
5: evet,
4: anons etmiş olalım. Bakalım.
5: Sıkıntı yok.
4: Gelecek maçlarda.
5: Takibe devam.
4: Tabii.
5: Aynen. 17'de maçlar var. Öğlen 2'de oynanıyor bu maç. En nihayetinde gündüz maçı. Finlandiya ile aynı saat dilimindeymişiz. Onu da geçen gün bir dinleyicimiz söyledi. Ben bir saat erken olabilir diye düşünüyordum. Nedense aklımda öyle kalmış ama Finlandiya ile aynı saat zamandı, bakalım, saat 14.46 aynen.
4: Peki İngiltere maçına senden bir skor rica edeyim Efe abi.
5: 3-1 bekliyorum. 3-1 ya da 4-1. 3-1, 4-1.
4: Güzel. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 3-0 İngiltere kazanır demiş. Bilgisayar 4-1 İngiltere kazanır demiş. Zlatna 2-1 İngiltere kazanır demiş. Tahtalara şöyle bir baktığımız zaman bu maç nasıl yorumlanmış? Bizim Türkiye tahtasında 2.5 üstte 1. sırada İngiltere mücadelesi, Panama İngiltere mücadelesi. Ve baktığım zaman bir de 9. sırada ilk yarı 1.5 üst var. Bu da yine olası bir tercih. Eğer ilk 20 dakika 30 dakika gol bekliyorsak ilk yarı 1.5 üst içinde uygun bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Asya tahtasının yine 1. sırasında 2.5 üst var bu maçla ilgili. Balkan tahtasına baktığım zaman İngiltere maçı listeye girememiş. Kendi

0: Kendisine yer bulamamış.
1: Balkan'da bir ne vardı? Sıfır mı vardı Cezayir'in?
0: Kolombiya Portekiz karşılıklı gol var.
1: Ha, okey. Hangi maç, hangi tahtada Cezayir Avusturya beraberliği birdi ya? Bir tane tahtada birdi galiba. Ben Balkan diye kalmış aklımda.
0: Bir de maç sonu
1: Asya'da mı,
0: 0
1: Amerika'da mı?
0: Avrupa tahtası. Cezayir Avusturya maç sonu 0.
1: Ha, Avrupa tahtası. Kaç milyon yatırılmış?
0: 592 milyon euro
1: Üf.
0: şimdilik miktar, bu maç saatine göre ne olur bilemiyorum. Orası bir değişebilir. Peki İngiltere, şöyle bir baktığım zaman Balkan tahtasında yok demiştim. ABD tahtasına geldiğim zaman İngiltere 2,5 üstte 311 milyon dolar yatırılmış ve 8. sırada listede kendisine yer bulmuş bu maç. Avrupa tahtasına geldiğimizde 7. sırada 3,5 alt 327 milyon euro. 8. sırada ilk yarı 289 milyon euro yatırılmış. İngiliz tahtasına geldiğim zamanda da ilk 5 komple İngiltere maçı haliyle. İlk sırada ilk yarı 2 var. İkinci sırada ilk yarı 1,5 üst var. Üçüncü sırada 3,5 üst. Dördüncü sırada 3,5 alt. Beşinci sırada 2,5 alt var Efe abi. Çok dikkat
1: Şimdi bu
0: çekici değil
1: turn
0: mi ya?
1: aynen. Tabii, bu turnuvada kaç var dedim 5. de, pardon.
0: 2,5 alt.
1: Ha.
0: 3,5 alt, 2,5 alt.
1: 2,5 6. Tabii Panama'nın gol atamadan, şey, İngiltere'nin gol yemeden kazanacağı bekleniliyor. Kazanması bekleniliyor. KG yok ve 2'nin oranı 1,66 mı ne? Dolayısıyla 3,5 alt girmiş ama işte tabii bu genel şeyler. Burada hesap edilemeyen Panama'nın oynadığı duygusal faktörler. Şeref golünü atma motivasyonu. İngiltere'nin güzel bir futbol sergileme arzusu içinde olacak. İngiltere bugün 1-0 kazansa bile eleştirilir. Ama 4-1 kazansa eleştirilmez. 3-1 kazansa
0: Tabii,
1: eleştirilmez.
0: o da var.
1: 3-2 kazansa da eleştirilmez. Ya da öyle diyeyim size. 3-2 kazansa İngiltere eleştirilmez. Ama 1-0 kazansa eleştirilir. Memnun etmez şey. O yüzden de biraz daha risk alacağını, daha doğrusu savunma güvenliğini elden bırakacağını düşünüyorum İngiltere'nin.
0: Ya zaten o, hani az önce de konuştuğumuz konu Efe abi, bir takıldıktan sonra takımlar, bu tarz takımlar
1: Aynen.
0: ikincisine çok müsaade etmiyorlar zaten
1: Kesin.
0: ve hani hızlı başlıyor. Hatta bu maçta şöyle bir şey bile görebiliriz. Yani daha fazla gol ilk yarı atılır bile görebiliriz bu maçta. İlk yarıdan İngiltere çıkar şovunu yapar. Sonra turnuva
1: Aynen.
0: çerçevesinde bir aktif dinlenmeyle ikinci yarıyı geçirebilir. Hatta işte o an bir Panama golü böyle 50-60 arası gelip tek golle de onların böyle sanki gruptan çıkmışçasına sevinçlerini
1: Tabii.
0: izleyebiliriz gibi geliyor bana.
1: Şimdi turnuvada herkes zaten böyle aşağı yukarı aynı maçlardan kaybedip aynı maçlardan kazanıyor. Dediğim gibi İspanya, Portekiz, o ilk maçlarda herkes kaybetti. Hatta İspanya maçı o Almanya maçının üstüne geldi. Almanya'dan aldı herkes ilk yarı 1,5'lar, 3,5'lar vesaireler. Sonra İspanya'da 0-0 da verdi. Sonra tak birisi reaksiyon gösterdi. Hollanda mı neydi? Portekiz gene hata yaptı. İspanya hemen ardından Portekiz şey yaptı. Dolayısıyla bugün bu seride ya İngiltere'ye bir kere inanılmaz fazla oynanır. İlk 20 dakika golüne 1,5 üstüne falan. Çünkü herkes böyle bir beklenti içine girdi. Herkes çözdü bunu. Yani
0: Evet.
1: bugün İngiltere gerçekten ilk yarı 1,5 üst bitmezse dün bütün kazandığını geri verir herkes. O
0: O yüzden
1: yüzden
0: her zaman,
1: umarım bir
0: evet,
1: sıkıntı
0: pardon abi.
1: olmaz yani.
0: Ya o zaman, o yüzden her zaman söylüyoruz, yatırılan miktarlara dikkat. Yani şunları da mesela çok gördük geçmişte, bak son dönemde pek olmuyor ama ilk yarı böyle 0-0 bitip özellikle bu tarz maçlarda hemen 45-50 arası ikinci yarı bir gol, sonra goller başlıyor. Böyle oturup izliyoruz ondan sonra. O yüzden dikkat edelim ama çok ben yanıltmasını beklemem
1: Fehmi'cim
0: abi.
1: bak, biz seninle bu yayında psikolog getirsek, anlatsak, anlattırsak 40 saat bugün dinlettiremeyiz. O yüzden bugün sen gel, biz senle yani şeyi, uğursuzluk hiç yapmayalım. Çünkü biliyorum yani, ben eminim yani bugün çok insanlar bel bağlayacak. İngiltere son maç 0-0. aynı o İspanya.

0: İspanya, Portekiz gibi herkes İngiltere'den ilk 20 dakikada durumu 2-0 getirmesine oynayacak. Ve
1: Tabii. Eyvallah.
0: maalesef dün de kazandığı için çoğu kişi miktarlar biraz yüksek olabilir. Tabii ki dikkatli olun. İşin esprisi bu. Bunun ne olduğunu artık herkes biliyor. Ama çok oynanacak. Umarım sürpriz olmaz.
1: Evet, bakalım. Şöyle bir bakıyorum. Efe abim kaldı 2. İlves'ten kasamız azaldı. Buradan toplayalım bari demiş. Bir dinleyelimiz ama tam hangisi onu yakalayamadım açıkçası. Ne demek
0: İlves
1: istediğini.
0: yazık oldu diyebilirim ya. Güzel başlayacaktık güne.
1: Evet.
0: Devamını da getirecektik. Belki ikinci yarı biliyor musun? Yani İlves iki yarı yönde kapatsaydı SCK'nın geri dönüşüne falan deneyebilirdim. Kafamdaki senaryoya uyuyordu. Şimdi ne olabilir? Belki İlves erken öne geçerse yine bir çıkma yapabiliriz ama
1: Gel sen de
0: tabii.
1: sürpriz burada 2,5 üst deneyelim. İkinci yarı 3 gol olur. Oranda 3,42.
0: 2 gol olur da 3 gol de biraz 2,5 üst o kadar mı? Şimdi ben bir refresh ettim sayfayı. O zaman gelecek. Olabilir evet yani. Ama sana şöyle söyleyeyim, hani anladım senin ne mantık kurduğunu ama ahlarla vahlarla 0-0 bitmedi. Yani vardı pozisyon ama
1: Evet.
0: böyle bir o kalede bir bu kalede diyemeyiz yani. O yüzden yani küçük bir deneme yapabiliriz belki. Yani ben şey yapacağım ya, İlves ilk bir golü atarsa aynı mantığı kuracağım. Yani ya da ikinci yarın ilk sıradaki gol İlves falan alabilirim.
1: Peki, Tokat'tan bir mesajımız var. Bir sürpriz mesajı. Merhabalar, Tokat'tan İhsan ben. Panama bugün İngiltere'ye yeneceğini düşünüyorum. En büyük sürpriz bu olacak. Herkese selam demiş İhsan Bey. Böyle bir şey olursa bilmiyorum. Herhalde gerçekten
0: Şöyle
1: sürpriz çok büyük
0: söyleyeyim.
1: sürpriz olur.
0: Ekvator Almanya maçından önce inanılmaz derecede bugün Ekvator'un yanında yer almak lazım muhabbetleri döndü.
1: Evet.
0: Ama Ekvador'un kazandığı takdirde gruptan yoluna devam etmesi bekleniyordu ve Ekvator her ne kadar işini son maça bırakmış olsa da aldığı puanlar performansının karşılığı değildi. Yani bir beraberlik çıkar mı sürpriz? Hani İngiltere 5 puan, diğer maçta berabere biter. İngiltere gene grup lideri olarak çıkar. Yine böyle hani taraftarını böyle şey yapar mı? Bir şey de diyemezsin. Çünkü şey
1: Evet.
0: Avrupa Şampiyonası'nda hatırlayın. İlk maç Slovenya'yı yendi. İkinci maç berabere kaldı. Herkes eleştirdi falan. Son maç yine berabere kaldı grupta. Hem de galiba aynı şekilde gruptan çıkması garantilemiş bir takımla mı oynamıştı? Onlara da baktım ama İngiltere Euro 2024 performansı. Yani şunu demeye çalışıyorum. İngiltere Slovenya ile 0-0 berabere kalmış. Evet, Slovenya'da en iyi üçüncü olarak yoluna devam etmiş. Yani Panama gibi bir takımla oynamamış, elenmiş bir takımla ama bu hatayı yapmış. Bilemiyorum, o İngiltere ile bu İngiltere biraz farklı. Tuchel'in İngiltere'si daha ofansif. Ben Harry Kane'den de goller beklediğim için sürpriz ihtimali İngiltere bu maçı son maç berabere kalmasaydı olabilirdi ama çok da böyle şey diyemem yani. Oo, çünkü İngiltere berabere kalır. Grubu lider bitirir. Gene yoluna devam eder. Gene eleştirilir ama en nihayetinde bir yere kadar eleştirilir. Yine de
1: Tabii.
0: sürpriz ihtimalini çok düşük görüyorum.
1: Şöyle bir bakıyorum. Selamlar. Ben Almanya'dan dayı oldu. Hırvatistan Gana
0: He.
1: maçı her yarı bir gol, 4 korner oranı 5. Ne dersiniz?
0: Bir daha söyle.
1: Her yarı bir gol, 4 korner oran 5. Hırvatistan Gana maçı.
0: İmkansız bu gibi geliyor bana bu ya.
1: Bu özel
0: Dur,
1: maçlarda
0: pardon.
1: Var ya, her yarı bir gol olur. 4 artı korner kullanılır.
0: Her tercih. Yarı bir gol, 4 artı korner. Ya çok da doğrudu, pardon ya. 1-1 bekliyoruz. Neden bunlar iki yarıda da olmasın? Düz mantık korner maçı gibi de gözüküyor. Yok doğru ama oran ne?
1: 5.
0: Riski karşı. 5 mi?
1: 5.
0: 8 korner olacak en az. 4'er olacak falan.
1: Evet evet.
0: Kornerden dolayı 5 tabii.
1: Bence golden dolayı da 5 Efe abi ya. Hani bu kitlenir mitlenir diye düşündüğü için herhalde risk merkezi. Her yarı evet. Her yarıda 1 artı gol. 4 korner olur. 5 oranı var. Tam. 5-0-0.
0: Evet. Fena da değilmiş yani. Oyna yani. Bak oran güzel. Teklif güzel. Anladın evet. mı? 1-1. Olur mu? Olur. Bir öne geçer. Zaten genelde öyle 1-1'lerde falan dağılıyor mu? Mısır, İran'da dağıldı mı 1-1? Japonya şeyde dağıldı mı? Sanki o 1-1'de bütün goller aynı yarıda mı gelmişti? Japonya, İsveç'te öyle oldu da. Dünkü maçta ne oldu sabah? İzledim de ha maçı artık o kadar. Sabah 6'da olduğu için maç.
1: Hemen şöyle bir bakayım Efe abi bir dakika.
0: Vallahi Mısır öne geçti de.
1: Aynı yarı, ilk yarıda oldu goller.
0: İlk yarı.
1: Evet.
0: Evet sonra da olmadı.
1: Japonya-İsveç maçı da ikinci yarı hemen oldu goller. Evet yani burada şöyle bir bakıyorum. Evet.
0: Goller peş peşe geliyor böyle durumlarda. Yani beraberliğin çok muhtemel olduğu maçta öne geçiyorsa bir takım tak atıyor hemen ardından. Belki ona yönelik bir şeyler yapılabilir. Sallıyorum bugün Cezayir-Avusturya hangisi öne geçerse 10 dakika içinde diğer takımın gol atmasına oynanabilir mesela.
1: Evet o da olabilir. Ya güzel maçlar var. Ben akşam gerçi ağırlıklı olarak beklentim İngiltere maçı olacak. Orada olacak gözüm ama ekranın diğer böyle yarısında da Hırvatistan maçı doğal olarak akacak. Bakalım candan da güzel fırsatların çıkacağı bir maç bir seans olduğunu daha doğrusu maçtan ziyade bir seans olduğunu düşünüyorum Efe abi. Maçlar tabii bende bir saat daha erken 23'te başlayacak. Evet. Şu maçların bir kısmı özellikle keşke Cezayir, Avusturya ya da Kolombiya, Portekiz maçlarının grubu keşke şöyle bir 10 gibi 11 gibi falan oynansaydı diye geçirdim içimden açıkçası bülteni görünce. Keyifli maçlar olacak. Peki bir reklam aramız geldi Efe abi.
0: Tamam.
1: Bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor.

0: Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
4: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci saatinde sizlerle birlikteyiz. Yavaş yavaş artık diğer gruplara da geçeceğiz. Mesajlar da geliyor yine güzel. Göndermeye devam ederseniz memnuniyetle okur yorumlarız. Varsa tabii sizin de skor beklentiniz ve tahminleriniz, onları da lütfen iletin. 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından bekliyoruz diyelim. Ve şöyle bir devam ettiğimiz zaman Efe abi, Demokratik Kongo, Özbekistan, Kolombiya, Portekiz. Yine hesapların yoğun olarak yapılabileceği bir grup olarak karşımıza çıkıyor K grubu. Ne dersin? Nasıl bir maç bekliyorsun? Demokratik Kongo ile mi başlayalım, Kolombiya ile mi başlayalım? Nasıl istersin?
5: Genel bakılabilir. Tamam. Bu grubu birinci bitiren İngiltere grubunun üçüncüsüyle, pardon, Hırvatistan, Gana, tabii İngiltere grubunun üçüncüsüyle eşleşecek ve onun hangi üçüncünün kim olduğunu bilerek çıkacak bu maça. Dolayısıyla takımların Gana ya da Hırvatistan'dan birine, İngiltere'nin düz mantık kazanacağını hesap edersek, grup birincisi Hırvatistan ve Gana'dan birine, üçüncü olan birini seçme şansına sahip olacak. Dolayısıyla Gana üçüncü olursa, eğer o hesapları yapıyorsak diyelim. Tabii. Yani çok da böyle kafada öyle hesaplarla takımların çıkabileceğine çok inanmıyorum. Yani basın falan yapıyor ama bazen belli olmuyor. Portekiz'in galibiyetine biraz daha güvenilebilir. Ama eğer üçüncü Hırvatistan olmuşsa, Portekiz beraber Kolombiya 2-2 yaptı ve çıkmayı garantiledi. Büyük ihtimalle rotasyona da gidecek. Kolay bir maç değil ya, yani Portekiz'e dönük gibi, ama Portekiz'in oranı ne? 1.50 falan mı?
4: 1.81.
5: Niye bu? Bence ondan dolayı.
4: Bence çünkü Kolombiya'dan Portekiz, kaynaklı. Yani
5: hem Kolombiya'dan kaynaklı.
4: Evet. Efe abi, Kolombiya iyi top oynuyor, yani dinamik bir takım ve gerçekten hareketli ve iyi bir hücum hattına sahip bir takım. Bugün ben mesela Portekiz'e de büyük sorun çıkartacaklarını düşünüyorum. Her iki takımın da bence ağları sarstığı, temposu yüksek, güzel bir maç izleyeceğiz. Rotasyon olur mu emin değilim. Kolombiya açısından bu biraz da böyle bir vitrin maçı gibi, Portekiz'de oynuyorsun. Öte yandan Portekiz'e baktığımızda ilk maçta takılmış, tekrar takılıp yok işte Cristiano Ronaldo kambur oldu takımda, yok işte takım arkadaşları eleştirisi falan, yine oralar alevlenir mi? Emin değilim. Hani ona da fırsat vermezler artık diye düşünüyorum. Son maçta geri döndüm diye bağırdı kameralara iki kez. Maç bittikten sonra o yansıdı. I am back diye bağırdı. Yani bilmiyorum, ben gollü bir maç bekliyorum açıkçası. Bak, hem Demokratik Kongo'da hem Kolombiya'da ben 2.5 üstüne gideceğini düşünüyorum maçta.
5: Evet, Kolombiya'da rotasyon çok büyük ihtimalle olur. Bak, Norveç maçı gibi Kolombiya çok ciddi bir rotasyona da gidebilir. O durumda tabii farklı düşünebiliriz. O durumda...
4: Gerçi sen de doğru söylüyorsun. Bir Norveç örneği var önümüzde. Haklısın aslında.
5: Tabii. Abi 6'da 2'de 2 yapmış. 6 puan. Turnuva uzun. Son 32 ile beraber finale kadar 5 tane daha maç oynayacaksın. Yani 6. maç bu onunla beraber. Şimdi bunları da hesaba katıyor takımlar. Kolombiya için duruma göre ikinci bitirmekle birinci bitirmek arasında çok büyük bir fark olmaz. Dün Norveç de kazansa grubu lider bitiriyordu ama artık onu kovalamadı. Takımı daha refresh tutmaya çalıştı doğal olarak. Ne yapacaksın abi, çıkmışsın zaten gruptan. Orada 1-2'nin arasında çok büyük bir fark yok. Yani Gana ile oynamazsın, Hırvatistan'la oynarsın. O kadar hani bir... Şimdi başka bir durumda İspanya'dan falan kaçmaya kalksan anlarım. O yüzden bence ibre Portekiz'e dönük. Bence Portekiz bu maçı

0: kazanacak. Gollü de bir maç olabilir gibi. Acaba İspanya'ya döner mi? Ama Uruguay'dan da kaynaklandı. Öyle Portekiz idare eden bir galibiyet alır mı diye düşündüm. Yok. Tamam, aynen. Goller, gollü bir maç olabilir. Portekiz'de hata yapmaz diye şimdilik özetleyelim maçı.
1: Peki Efe abi, sana şöyle bir soru sorayım. Portekiz'in kazanması 1.81 oranı var şu an güncelde. Portekiz 1 gol atar, 5 korner kullanır. Bunun oranı 1.91. Buna ne dersin?
0: 1 gol 5 korner. Portekiz korner çok kullanan bir takım mı?
1: Bakalım.
0: O soruya bir bakarım. Bu oran çok korner kullanmıyor sanki. Hani belirgin bir korner durumu var gibi bir geldi oran bana.
1: Özbekistan maçında 3 tane kullandı. O da 5-0 bitti maç zaten.
0: Normal.
1: Demokratik Kongo maçında 5 tane kullandı.
0: 5 tane kullandı. Ama orada da maç hemen 1-1'e geldi ve ikinci yarı kaç korner kullanmış bakayım. Birinci yarı 1 korner. İkinci yarı 1-1'e gelince 4 korner. Bu maçı da kazanmak zorunda olduğu için Portekiz'in ilk yarı 4 korneri mesela güzel. Portekiz daha fazla korner kullanır ilk yarı güzel. Golle birleştirerek yapılır mı?
1: Eğer bir galibiyet bekliyorsak.
0: 1 gol, 5 korner. İlk yarıda bir şeyler var. İlk yarı kornerleri cazip olabilir bak.
1: Şöyle bir bakalım ona da. İlk yarı 3.5 üst korner 1.41. İlk yarı 4.5 üst korner 1.97.
0: Portekiz'in kaç? Portekiz takım kaç? Portekiz en az 3 korner kullanabilir ilk yarıda.
1: Genel olarak var. Portekiz 4.5 korner 1.53. Toplam 90 dakika.
0: Az.
1: İlk yarı tamam, korner
0: handikapları bir gol, bir gol, beş korner, bir gol, beş korner riski alınabilir.
1: Evet.
0: Biraz yüksek gibi geldi ama bir gol, beş korner riski
1: İlves attı.
0: Alınabilir. Ah.
1: 52. 2.5 üst gelecek Efe abi 3.40'lardan.
0: Doğru yani, biliyorum öyle bir şey olacağını ama yapacak bir şey yok. Oynayanlar oldu, yok şey yaptım, soranlar oldu reklam arasında.
1: Ya güzel.
0: İkinci yarına ne alınır diye. 1.5 üst önerdim ben genel. 1.75'ti. Ama şimdi kafamızdaki senaryo ya SJK'nın sıradaki golü atar. Ya da maç berabere biteri değerlendirebiliriz.
1: Hadi bakalım. Ben orada gene bir 2.5 üste gideceğini düşünüyorum hala daha, ama bakalım ne olacak, ne bitecek.
0: Tek başına göreceğiz. İlves götüremez 2.5 üstüne. SJK'dan da bir tane gelebilir şimdi gol.
1: 2-1'e gelecek diye düşünüyorum maç bir noktada zaten. Yani 3-0 İlves hiç yanmadı kafamda.
0: Aynen.
1: Onu da söyleyeyim. Yani SJK orada bir 1-1'e getirir ya da 2-0'dan 2-1 olur, ama 3-0 olmaz gibi geliyor bana da.
0: İlves hep geri dönüşlere izin verdi. Çok geri dönüşlere izin verdi.
1: Evet, SJK'da yani
0: bu arada 1-1 bitebilir. 1-2
1: olabilir. Bakalım. Peki Demokratik Kongo Özbekistan, yine bu grubun bir diğer maçı. Demokratik Kongo kazanırsa puanı 4'e yapıp en iyi üçüncüler sıralamasında bir hayli yukarı tırmanıyor. Hatta orada sanıyorum ki Güney Kore'yi falan alacak aşağıya. Güney Kore ilk 8'den çıkacak böyle bir durumda. Ne dersin? Kazanması bu kadar da muhtemel mi sence Demokratik Kongo'nun? 1.45 Özbekistan'ı da izledik. Hücum attı. Kötü bir Özbekistan yok baktığımız zaman. Kendi tabii çerçevesinde değil.
0: Tek sıkıntı burada Özbekistan'ın da umudunu kaybetmiş olması. Matematiksel olarak belki ihtimal var ama yok diyebiliriz. Dolayısıyla bundan dolayı Demokratik Kongo'da kazandığı takdirde 1-0 bile kazansa gruptan çıkmayı garantiliyor en iyi üçüncülerden biri olarak. Dolayısıyla yani şimdi bu tip hikaye yaratan takımlar yollarına devam ettiler. Yeşilburun olsun, Ekvador olsun, turnuvanın flash ekibi diyebileceğimiz takımlar kimler? İşte Demokratik Kongo da onlardan biri. Yoluna devam etmesi için galip gelmesi gerekiyor. Özbekistan tamam bir farklı bir enerjiyle oynadı ama tecrübesizliği ortaya çıktı bence. Özbekistan renk katabilir, gol atabilir belki. Ama Demokratik Kongo çok daha kaliteli bir kadroya sahip. Vista olsun, Bakambu olsun. Yani kazanacaktır diye düşünüyorum. Özbekistan gol atar mı, atamaz mı düşündüğümüzde biraz kafalar karışıyor. Ya vallahi yani şimdi tabii düşünüyoruz burada üzerinde canlı yayında da olsa biraz kafamızda şey yapıyoruz. Hı hı. 1-0 falan da biter mi diye şimdi düşündüm. Demokratik Kongo çünkü çok da golcü bir takım değil. İlk maçlarında gördük, savunmasıyla işini buraya kadar getirdi. Elemelerde falan da yani baktım, grubun kilit maçlarında birden fazla gol attığı maç sayısı bile çok az. 1-0 falan bitebilir diye düşünüyorum bu maç.
1: 1-0 riski evet var, ona katılıyorum ama Efe abi, Özbekistan bu arada İlves 2-0 yaptı. Dakika 56.
0: Güzel. 1.5 üstte oldu hemen.
1: 2.5 üste doğru geliyoruz. 3.40'tan birazdan değerlendirenleri aynen tebrik edeceğiz.
0: Ya o kadar şey oluyorum ki. Gıcık oluyorum.
1: Burada gibi pası da attım yani. Niye almadın? Koşu yoluna doğru attım pası. Biraz ya, bir defa atsaydın.
0: Çünkü ilk yarı bütün şevkimizi kırdı abi. O 3 tane kaleciyle karşı karşıya kaçırılır mı yani? Alacaktık 2.90'a yakın oran. Yani o biraz sıkıyor. O yüzden de elin gitmiyor daha sonra. Yoksa düz mantık tabii ki 1.5 üstü olacak ama bir daha dediğimi yapanlar oldu. Ben dediğimi yapamadım valla.
1: Biraz daha ısrarcı
0: oynamadım yani 2.5 üstüne.
1: Valla daha ısrarcı yani olacağım sana. Umarım bari Radyo Gol'den dinleyenlerden değerlendirenler vardır diyelim. Şöyle söyleyeyim sana. Özbekistan ya bitti artık hani turnuva. Tasını tararını toplayıp eve gidecek bir Özbekistan var. Hani bu noktada ben hocası da tecrübeli bir hoca. Ya bu noktada bir gol arayacaklardır, atacaklardır diye de düşünüyorum bu arada. O yüzden mesela 2.5 üst bana 1.91 çok makul geliyor ama tabii bundan daha doğrusu, daha doğru bir seçenek ev sahibi 1.5 üst 1.70 oranı var. Hani eğer ki Özbekistan atsa atmasa Demokratik Kongo'nun iki golü eğer üste gidecekse
0: ben onu
1: de zaten
0: riskli buluyorum.
1: Ama üst için söylüyorum Efe abi. Hani eğer bir üst oynanacaksa, yönelinecekse üste, Özbekistan'ın golleri mi Demokratik Kongo'nun golleri mi daha doğru olur? Onu söylemeye
0: dün
1: çalışıyorum.
0: Dün mesela Yeşilburun Suudi Arabistan 0-0 bitti. Yani bu tip evet takımların galibiyetine çok güvenilmez. 1-0 olsun bizim olsun oynayabilir Demokratik Kongo. İyi savunma yapan bir takım. Tamam Özbekistan rahat oynayacak ama sonuçta Demokratik Kongo'da 1-0'ın ne kadar kıymetli olduğunu biliyor. 1-0 öne geçerse bir anda şey yapabilir. Yani Demokratik Kongo 2'yi atmak yerine deliler gibi savunmaya geçebilir.
1: O zaman ben sana şöyle bir tavsiyede bulunayım. Tamam, gollerden vazgeçtim. Ola da bilir gerçekten bu söylediklerini. Yani birden az golden dolayı şöyle şu oranlardan kaybetmeyelim. Gel o zaman ben sana burada iki tane bir büyük bir deneme yaptırayım bu maçta. Bir tanesi 2'den 1 oynayalım bu maça küçük miktar. Bir de herhangi bir takım geriden gelir kazanır 9.40 oranı var onun da. 2'den 1'in oranı da 26 mı 28 mi öyle bir şey olması lazım. 26 oranı var. Şöyle turnuvadan elenmiş takımlar gider ayak bu tarz böyle bir şeylere imza atabiliyor. Hani 2'den 1 en azından bari
0: ama karşısındaki takımın şeyi var. Karşısındaki takımın iddiası var. Tamam, onu yapan takımlar
1: bir deneyelim.
0: Ben para koymam abi ona. Söyleyeyim peşin peşin ama bilemem yani.
1: Tamam. Peki ama bak bunu tutarsa artık totemimiz olur. Yüksek orandan senin para koymadıklarını
0: bir şey diyemem. Tutarsa da tebrik ederim seni ama beni oynatamaz.

0: olsun ona.
1: Tamam o zaman. Peki skorla bekliyorsun hem Demokratik Kongo'da hem Kolombiya Portekiz maçında.
0: 1-0 bekliyorum Demokratik Kongo'da. Portekiz maçında da İki bir, üç bir diyeyim. İki bir diyeyim. İki bir Portekiz kazanır.
1: Bu arada 1 ve 4.5 altın oranı da 1.65 Demokratik Kongo'da. Onu da söyleyeyim. Bak o da güzel bir oran
0: Bir ve üç
1: bence.
0: buçuk alt bile olur o. Yani
1: Tabii
0: Demokratik
1: o
0: Kongo
1: ben de hep
0: yani
1: biliyorsun beni ben hani en böyle
0: 3,5
1: şeyden
0: güzel.
1: oldum.
0: Dediğin gibi Özbekistan atsa bir tane atar.
1: 1.97 o da. Onu da söyleyeyim. Yani güzel
0: Tamam.
1: bak. 1 ve 4.5 alt, 1 ve 3.5 alt.
0: Bir ve üç
1: Ben
0: buçuk
1: tabii
0: at
1: en güvenli
0: mantıklı.
1: kısımlardan dolandığım için hani o yüzden
0: Tamam.
1: öyle öneriyorum ama bu da güzel gerçekten. Onu da söyleyeyim. Bakalım neler olacak? Tahta şeyde algoritmalar neler söylemiş hemen onu da aktarayım Efe abi bu maçlarla alakalı. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması Kolombiya Portekiz maçı için 2-0 Portekiz kazanır demiş. Bilgisayar 1-0 Portekiz kazanır demiş. Zlatna 2-1 Portekiz kazanır demiş. 2-3 gol aralığına sıkışan bir maç görüntüsünde de algoritmalar böyle bir işarette sanki. Demokratik Kongo maçı için de bizim 1-0-2 platformunun algoritması 2-1 Demokratik Kongo kazanır demiş. Bilgisayar 2-0 Demokratik Kongo kazanır demiş. Slatna bu maç 1-1 biter demiş Efe abi. Onu da söylemiş olalım. Ve
0: Yani şey değil mi, Demokratik Kongo'nun kazandığı takdirde yoluna devam edecek demesi demek, diğerinin elenmiş olması demek kazanacağı anlamına gelmiyor ama çok daha kaliteli bir takım Demokratik Kongo ya. Bir Vissa var yani, 1-0 falan alır gibi geliyor bir şekilde ama hani o Zlatna'nın 1-1'i de hani anlaşılabilir. Öyle bazen bu takımlar, Demokratik Kongo henüz kazanamadı yani en nihayetinde şeyde.
1: evet. Şöyle bir bakıyorum yine bir mesaj var. Selamlar, iyi yayınlar. Bursa'dan Fatih ben demiş. Fatih Bey selamlar, teşekkürler mesajınız için. Ürdün, Özbekistan, Panama gol atar. Ufak çaplı denenmez mi abi demiş. Tabii
0: Ürdün,
1: bu
0: Panama, Özbekistan
1: Özbekistan.
0: mı?
1: Ufak çaplı denenebilir abi. Niye denenmesin? Son maçlar. Olmaz mı gerçekten ya?
0: Oldu zaten. Oldu ki
1: Yani
0: zaten. Özellikle Panama ve Ürdün gibi takımların neredeyse tamamı elendikten sonra gol attılar.
1: evet.
0: Yaptım biraz daha böyle gol, yaptım biraz daha böyle gol, yaptım biraz daha böyle gol yememeye kafaya takan bir takım. İngiltere'nin de öyle ama birazcık farklı bir durumu var.
1: Evet.
0: Özbekistan'ın da rakibinin

0: İngiltere'nin de öyle ama birazcık farklı bir durumu var.
1: Evet.
0: Özbekistan'ın da rakibinin iddialı durum.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Reklam bitti.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
11: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Tahtalarda K grubu nasıl yorumlanmış, biraz da onlara bakacağız. Bakalım tahtalarda eğilimler ne yönde? Bu arada İlves maçı nasıl gidiyor Efe abi? Başka bir fırsat çıkar mı dersin oradan herhangi bir şekilde?
0: Ben SCK'nın bir golünü yani deplasman 0.5 üstünü gruplara önerdim.
11: Hadi bol şans o zaman. Güzel. Oran kaç?
0: Yani evet 2.5 üst de olabilir ama oran 1'e 2 civarında. Yani sıradaki tamam. Golü de deneyebilirsin. Tabii daha mantıklı olabilir. Bu kadar sürede belki çok daha fazla olmaz. Sıradaki gol de olabilir ama ben nedense 3-0 olur bir tane atar falan. SCK'nın bir golünü önerdim.
11: Tamam.
0: Sıradaki goldense.
11: Tamam. Bol şans o zaman. Güzel.
0: 2 veriyor.
11: Güzel. Peki Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya, Portekiz maçları tahtalarda nasıl yorumlanmış? Türkiye tahtasına baktığımız zaman Kolombiya Portekiz'de Portekiz galibiyeti 3. sırada. Demokratik Kongo Cumhuriyeti galibiyeti 4. sırada. 6. sırada Kolombiya Portekiz 2.5 üst. 8. sırada karşılıklı gol var seçeneklerini görüyorum. Asya tahtasına baktığımız zaman 2. sırada Kolombiya Portekiz 2.5 üst. 3. sırada karşılıklı gol var seçenekleri listede. 9. sırada Demokratik Kongo Cumhuriyeti galibiyeti. 10. sırada bu maçta karşılıklı gol var seçeneğini Asya tahtasında listede görebiliriz. Balkan tahtasında baktığımız zaman 9. sırada Demokratik Kongo Cumhuriyeti galibiyeti. 10. sırada karşılıklı gol var seçeneğini görüyorum. Balkan tahtasının birinci sırası Kolombiya Portekiz karşılıklı gol var ve dördüncü sırası da 2.5 üst. Balkan tahtasının zirvesi bakalım yine bugün de kazanacak mı? Ne olacak? Göreceğiz. ABD tahtasının birinci sırası Kolombiya Portekiz'de Kolombiya galibiyetine 893 milyon dolar yatırılmış Efe abi. Benim en dikkat çekici bulduğum durumlardan bir tanesi bu. 5. sırada karşılıklı gol var. 484 milyon dolar yatırılmış. Yine şöyle bir bakıyorum. Avrupa tahtasında 3. sırada 2.5 alt oynanmış Kolombiya Portekiz maçına 473 milyon euro. 4. sırada Kongo maç sonu 1 429 milyon euro.

0: yatırılmış. Yine 10. sırada da Demokratik Kongo-Özbekistan maçı karşılıklı gol var. 199 milyon euro var yatırılan tutar olarak. İngiliz tahtasında da 6. sırada 2,5 alt görüyorum Kolombiya-Portekiz maçına. Ve başka herhangi bir seçenek listeye girememiş. 2,5 alta da bayağı bir para yatırılmış, yönelim yapılmış Efe abi.
1: Ya sonuçta iki takıma da bir puan burada da yetiyor. Birinci, ikinci olmak çok da önemli mi yani baktığımızda? Evet, yani çok büyük bir şeyden kaçıyor musun, kaçmıyor musun falan, ama orada da tam bildi. Hırvatistan ya da Gana ile oynayacaksın yani. Hangisini tercih edersin? Portekiz'de yani rotasyona giderse şaşırmam. Öyle söyleyeyim, Portekiz'de bu hesapları yapan takımdır yani. Beraberliğe razı olabilirler belki takımlar.
0: Ya aslında orada
1: Bilemiyorsun yani.
0: biraz turnuva ağacına bakmak lazım Efe abi. Yani tamam, bu
1: Baktım.
0: sadece bir sonraki tur değil. Oradan sonrasında mesela gelebilecek muhtemel şüpheli rakipler kimler var? Çeyrek finalde,
1: Abi onu
0: 16'da kimlerle
1: futbolcu
0: karşılaşırız?
1: kafasını onlarla, onlara göre ben bunu kazanmam lazım mutlak yani. O kazanma motivasyonu Portekiz'in grubu lider bitirmek ya da bitirmemek yani. Üçüncü buradan gelecek takım falan. Portekiz öyle hesapları yapabilecek bir takım değil. Ha, bir sonraki şeyde mesela Avusturya ve Cezayir İspanya'dan kaçmaya çalışıyor. Hadi orada bir zayıf takımlar o hesabı yapabilirler belki.
0: Konfor alanı olarak belki Portekiz de yapar. Mesela şu an örnek veriyorum, bakmadım ama çeyrek finalde Fransa'nın gelme ihtimali var. Yarı finalde Almanya'nın gelme ihtimali ya da Fransa, İspanya mesela. Şimdi buna yönelmektense örnek veriyorum, daha böyle yumuşak geçebileceği İsviçre'nin gelme ihtimalinin, Hollanda'nın gelme ihtimalinin olduğu taraflara doğru yönelmek çok da böyle uzak bir hesap kitap gibi gelmiyor bana Efe abi ya. Bilmiyorum.
1: Bana geliyor ya. Yani hani şey geliyor. Basın yapar bunu. Anladın mı? Şey yapar ama o kadar detaylarını takım, eğer o futbolcu oyun önündeki maça bakar yani en nihayetinde çıktığında sahaya. Ama tabii ki yani bazı istisnai durumlar, çok bariz bir şey oluyorsa o olabilir, ama hani kimle eşleşeceğini düşünerek mesela Norveç, Fransa, yani Norveç neyi hesap etti? Haaland'ı şey yaptı, yenilmeye razı oldu. Kimle eşleşti Norveç belli mi?
0: Bellidir. Bir bakayım ben 2 saniye. Orada muhtemelen şey doldu. Fransa nasılsa bize harcayacak, bari yorulmayalım
1: Tabii.
0: dediler galiba.
1: Aynen. Tabii ki.
0: Şöyle bir
1: Kendimi
0: bakıyorum.
1: yıpratmayayım. Yani Haaland'larla yenilmek yerine rotasyonla yenilmeyi tercih etti. Çok doğru yaklaşım.
0: Tabii.
1: Fil
0: Fil
1: dişiyle
0: dişiyle eşleşti.
1: karşılaşmış.
0: Evet, fil dişiyle eşleşti. Oradan da eğer geçerse Brezilya-Japonya maçının galibiyle devam edecek.
1: Fransa İsveç'le eşleşti. Şimdi sen İsveç'le eşleşmek istemez miydin yani Norveç olsaydın?
0: Ama gücünü
1: Demek
0: de bilmek
1: onu.
0: lazım. Tabii az önce dediğim gibi Fransa her türlü bu maçı
1: Yani.
0: alacak diye bakılaraktan
1: Düz
0: herhalde.
1: mantık esasında baktığında Norveç onu düşünerek yapmamış yani. Başka bir nedenle yapmış. Hatta keşke İsveç'le eşleşseydim diyebilir
0: Tabii.
1: Norveç. Peki.
0: Bir mesaj var. Efe abi, Helsinki maçı hakkında ne düşünüyorsun demiş bir dinleyicimiz. Sanırım yeni açtı radyosunu. Onu tekrar sana bir kez daha sormuş
1: Tabii.
0: olayım.
1: HJK Helsinki Kuopion maçı günün en vitrin maçı diyebiliriz. Saat 5'te oynanacak. Finlandiya Ligi'nin en marka maçı, son dönemin marka maçı. Kuopion HJK'nın hegemonyasını yıkan takımlardan biri bir Finlandiya'da. Ve son 2 sezondur da ligde mağlup edemiyor HJK Kuopion'u. Böyle bir ikili şey var. Güzel bir maç bekliyorum. Karşılıklı gollerle üste gelmesini bekliyorum. HJK son dönemde inanılmaz bir gol atmaya başladı. Yani acayip bir gol şeyine girdi. Kuopion'da biraz böyle vasat başladı. Ama her sene olduğu gibi genelde Finlandiya Ligi şampiyonları erken ön eleme oynadığı için lige biraz kötü başlar, ama tam bu dönemde vites arttırır.
0: Evet.
1: Kuopion'da vites arttırdı. Ya çok net karşılıklı gollerle üste taşınacak bir maç. Hangisi kazanırsa da çok şaşırmam. Ben işte ikili rekabette Koopyon üstün son dönemde ama bu da HJK için bir motivasyon unsuru. O yüzden gollere yönelmek, maç sonucuna pek girmemek lazım. Her iki yarıda da var. 3.5 üst, 4.5 üst gibi seçimler olabilir. HJK Helsinki çoğu maç geri durma, yenik duruma düştü. Sonra maçı çevirdi. Giden gelen bir maç olabilir bu.
0: Peki, böyle aktarmış olalım ve
1: ya
0: ne oldu?
1: SJK neler kaçırıyor bir bilsen. Şimdi de durum rüzgar tam tersine döndü yani.
0: Ya zaten dediğim gibi ben 2-1'e gelmesini beklerim. Aksi 3-0 bana çok sürpriz olur gerçekten orada. Bir yandan da şöyle bir bakalım.
1: Kalecilerin tabii başarılı kurtarışları da diyebiliriz.
0: Bunun bence kaleci kurtarışıyla bak hiç alakası. Ben buna katılmıyorum ya. Ya kaleci öyle bak mi? Kendisini topa doğru açarak atıyor abi yani burada.
1: Tabii canım.
0: Sen bunu nasıl atamıyorsun ya? Bir de uygun pozisyon yani. 6 metre kaleye atın abi şu topu. Gözünü seveyim. Kaleci tamam zıplı açmış kolları bacakları. Asana genişleyerek geliyor. Abi sen bunu...
1: Ya bu arada Finlandiya Ligi'ni falan tabii takip ediyoruz. Bir de lig ritmini bulduğu için ön elemelerde falan avantajlı olabilir diye düşünüyoruz. Abi bir başlıyor şeyler ön elemeler. Böyle Dudalenç falan takımından 7 falan yiyorlar yani şampiyon. Bu kadar güç farkı net ortaya çıkıyor. Yani Finlandiya Ligi'nin ne kadar hakikaten kalitesiz bir lig olduğunu ön elemelerde anlıyorsun. Böyle İkinci ön eleme falan bitiyor. Bir tane bile takım kalmıyor şeyde. Finlandiya'dan öyle şeyler olabiliyor. Gerçekten Avrupa'nın
0: çok
1: en...
0: Çok garip. Gerçekten baktığın zaman. Yani çevrende mesela Norveç var, İsveç var. Yani baktığımız zaman aslında çok büyük futbol ekonomileri değil ama bazı şeyleri güzel yapan ülkeler bunlar. Norveç'te Bodø Glimt örneği çok açık bir şekilde ortada. Yine İsveç'te Malmöler vesaireler var. Ama hani burada Finlandiya'nın herhangi bir takım çıkartamaması ya da böyle bir futbol atılımı yapamaması da
1: buz hokeyi falan belki burada daha bile şey olabilir yani bu ülkelerde. Tabii futbola bakış açıları falan da çok tabii farklı. Hakikaten tam bir entertainment gibi, eğlence gibi görüyorlar. Finlandiya'da çok şey maçları ama çok seyirci adedi vesaire gerçekten futbola belki çok fazla ilgi alakalı olmayabilir. Yani futbol şimdi bilmiyorum ezbere konuşuyorum belki ama Finlandiya'da yani herhalde başka bir spor çok daha kayak mayak bile olabilir yani hani şimdi sallamayayım ama futbola çok büyük bir ilgi yok yani Finlandiya'da.
0: Evet yani belli zaten hani bu kadar ilgi bir şey getirirdi en azından. Çünkü çevre ülkelerde örnekleri var. Müsait de ekonomi olarak da müsait bir ülke.
1: Tabii.
0: Bakalım peki geldik J grubuna. Dünya Kupası en enteresan mücadelelerinden birine tanıklık edecek.
1: Evet.
0: Ürdün Arjantin oynayacak ama Cezayir-Avusturya maçının çok ciddi bir hikayesi var. Senden onu da dinlemek istiyorum Efe abi. Hem Radyo evet. Gol'den, Radyo Gol dinleyenlerinden bilmeyenler varsa da onlar da faydalanmış olsun. Cezayir-Avusturya diyelim, sabah 5'te oynanacak maç, sabaha karşı 5'te. J grubu neler söylersin Efe abi? Cezayir-Avusturya'lı hikayesini bir dinleyelim senden.
1: 1982 Dünya Kupası'nda Cezayir, Avusturya, Almanya ve Şili galiba aynı grupta yer almışlar. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: Şili'ydi.
0: Evet.
1: Bir daha bir emin olalım. Madem bir şey söylüyoruz tam bir bilgisini verelim. Şili'nin bu arada hiçbir önemi yok ama Şili evet yanlış bilgi vermemek adına. O zamanlar galibiyete 2 puan veriliyordu ve son maçlar öncesi İlk maç Cezayir Almanya'yı yenip büyük bir sürprize imza atmıştı. Ardından Şili'yi de yenmiş ama ikinci maçta Avusturya'ya yenilmişti. ve maçını da daha önce oynamıştı ve son maçtan evvel eğer Almanya Avusturya'yı 1-0 yendiği takdirde Almanya ve Avusturya el ele üst tura çıkıyordu. Ve Almanya 11. dakikada 1-0 öne geçti. Hatta yani 11. dakikada 1-0 öne geçti. Ve ondan sonra yaprak kıpırdamadı. Takımlar adeta böyle bir hatır şikesi yapmış gibi 1-0'a razı oldular. Hatta o zaman bunun bir belgeseli de yapılmış. İzlemedim ama Rahmi bahsetti. Ve o dönem Almanya'yı, o maçı anlatan Alman spiker bile bu işin hani doğru olmadığına yönelik, hatta Avusturya tarafından da tepkiler gelmiş. Daha sonra da maç 1-0 bitince Cezayir'de bu olaya bayağı bir tepki göstermiş falan filan. Tabii şimdi kaderin cilvesi. Bugün Cezayir ve Avusturya berabere bittiği takdirde, yani iki takım da al gülüm ver gülüm maç berabere bittiği takdirde el ele üst tura çıkıyorlar. Esasında bu da son dönemde ve bu Dünya Kupası'nda, hatta geçen Avrupa Şampiyonası'nda beraber

0: İki takımın da üst tura çıktığı çok durum ortaya çıkıyor. Ya bu gerçekten ikili averaj muhabbeti ortadan kalkmalı. Bu önlenmeli çünkü bir nevi takımlara sen bunu adeta teşvik ediyorsun yani berabere kalmak için. Ve iddia anlamında da beraberliği iki oran açılıyor. Birçok maçta bugün Avrupa'nın en üst noktasındaki gibi deliler gibi para oynanıyor. Ve göz göre göre bağıra bağıra maç berabere bitiyor. Bunun neresi fair play? Ve şimdi işte Cezayir ve Avusturya'nın önünde böyle bir durum var. 44 yıl önce olan bir durum. Şimdi kaderin cilvesi ellerine geldi. Cezayir ve Avusturya bir de öyle bir durumda ki berabere kaldığı takdirde kesin olarak üst tura çıkıyorlar. Ama taraflardan biri yenilirse, Cezayir yenilirse kesin eleniyor. Avusturya yenilirse büyük ihtimalle ilk üç, en iyi üçüncülerden biri olamıyor.
1: Fark yerse evet şimdi, iki fark atarsa falan öyle bir senaryo vardı. Yani Avusturya'nın da hiç komple elenme ihtimali var diyelim. Evet.
0: Dolayısıyla yani ey Cezayir. Şimdi sana daha önce 44 yıl evvel yapılmış bir şeyi sen Güney Kore'ye yapmayı hak mı buluyorsun? O canım Güney Kore'nin ohun ne suçu var? Sen son maçta berabere kalıp çıkıp elediğin zaman. Dolayısıyla şimdi işte bu durum hakikaten çok çok enteresan. Bu maç çok büyük ihtimalle gerçekten berabere bitecek. Hele yani son maça iki takımın da üçer puanla geldiği durumlarda ya gerçekten berabere bitirdiğine bu takımların kim kızabilir? Tut ki hele burada bir durum daha var. Tabii. Avusturya şu anda genel averajı daha yüksek olduğu için maç berabere bittiği takdirde Avusturya'nın grup ikinciliği garanti. Cezayir turnuva grubu üçüncü bitirecek.
1: Abi ama, SCK attı.
0: Attı tabii onu aldık ama.
1: Kornerden.
0: Üste geldi.
1: Evet üste geldi.
0: Size söyleyeyim dakika 81. Maç dönerse şaşırmam. SCK'nın bir golüne daha girilebilir. Aklınızda bulunsun.
1: Bir yerde yatan oyuncu var, tartışma var. VAR sistemi
0: var yok. Finlandiya'da. Allah'tan yoksa, VAR yok.
1: Tamam. Bu gol verdi o galiba.
0: Bir dakika.
1: Çünkü öyle gördüm ama.
0: Birine sarı kart verdi ama. Ha, tamam.
1: Bir reklam arası pozisyona bakalım o sırada. Bir reklam arası diyelim. Son reklamımız. Daha sonrasında yine birlikteyiz.
0: Gol.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam

0: kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Reklam bitti.
9: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
10: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın son bölümünde

0: sizlerle birlikteyiz. Gol tamam Efe abi, tebrik ederim SCK taraf golü için. Güzel oldu. Gruplarda
1: Güzel
0: da
1: oldu
0: değerlendirenler
1: aynen.
0: olmuş. 2,5 üste de geldik. 3,42 orandan değerlendiren
1: Vay
0: olduysa da
1: be.
0: onları tebrik ederiz. Bir son bölümde bir gol daha diyelim mi
1: Ben
0: ortaya?
1: SCK'nın bir golünü daha deneyeceğim.
0: Tamam. O zaman bol şans. SCK'nın taraf golü.
1: SCK'nın taraf golü ya da beraberlik mi oynasam? Bir dakika.
0: 3,69 taraf golü.
1: Bir gol daha. Beraberliğe ne veriyor? Maç
0: Hemen bir
1: berabere bitere.
0: ona da bir
1: O
0: saniye bir
1: daha güzel
0: bakalım.
1: olabilir.
0: 4,76.
1: Çevir 4.76. Ağlamayalım. 3-2 3-2 biter. Tak tak bir şey olur. Biliriz SCK'nın golünü. SCK bir gol daha atar. Sıradaki golü SCK atar diyelim hadi.
0: Tamam o
1: Bir gol
0: zaman.
1: atacağını yani ya da bir golünü oynayın. Ama tabii ki küçük oynayın artık ama İlves o kadar çok geri dönüşlere izin verdi ki bir anda maç şimdi döndü. Bir panik de başladı. Yine mi başımıza gelecek bu diye.
0: Bu arada bir totem de Rahmi için isteyeyim. Gruplarda 14 seansına verdiği üçlü bir kombin vardı. Birer gole kaldı galiba, yanlış takip etmediysem. Norveç 2. liginde Bratwak maçında bir golle Ulen Saker kısayla Rana maçı, yine Norveç 2. liginde birer gol. Buralarda gelirse Rahmi'yi de tebrik edeceğiz. Valla gruplar güzel başlamış gibi bir şey olacak cumartesi seansına. Şuradan SCK'da iki ikisini görürsek tadından yenmez Efe abi.
1: Valla oynamaya çalışıyorum ben de sessiz
0: Tamam, o
1: kaldığımdan
0: zaman
1: anlaşılacağı
0: biraz daha
1: üzere.
0: ben lafı devam ettiriyorum o zaman sana. Kolay gelsin.
1: Ekmeğimizin peşindeyiz.
0: Tabii.
1: Fevri'cim ne yapalım?
0: Güzel güzel. Cezayir Avusturya maçından biraz da bahsedelim o
1: Şimdi
0: zaman.
1: evet.
0: Şimdi Cezayir burada gerçekten Avusturya'yı yenip 44 yılın intikamını alıp Avusturya'yı böyle kendileri saf dışı kalmıştı. Burada da Avusturya'yı saf dışı bırakmayı mı tercih edecek? Yoksa arkadaş yiğitlik yapalım derken bir sonraki turda İspanya ile karşılaşacağız. Aman
1: Evet.
0: biz berabere devam edelim diyecekler.
1: Şimdi.
0: Burada
1: Evet onu
0: tartışılması gereken
1: açıklayalım.
0: konu bu.
1: Onu YouTube'da bayağı bir şey yaptık ama burada tam o noktada kalmıştık. Şimdi Avusturya ile Cezayir berabere bittiği takdirde el ele üst tura çıkıyorlar ama Avusturya grubu ikinci bitirmiş oluyor ve İspanya ile eşleşiyor. Grup üçüncüsü de normalde sadece bu grup için belki de geçerli. Normalde birinciler üçüncülerle eşleşirken
0: SCK
1: burada
0: 2-2 Efe abi.
1: teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Allah, tebrikler, tebrikler, tebrikler
1: Yani
0: abi. Çok da
1: müneccim
0: temiz
1: değilim ama Finlandiya ligini çok iyi takip ediyorum öyle
0: gol.
1: söyleyeyim.
0: Abi öyle bir girdin ki
1: Çıldırdı
0: müneccim değilim
1: grup.
0: ama varsa iş başvurusu yapalım. Vah, tebrik ederim ya. Bravo. Yani mülecimlik gibi bir
1: Oynadım
0: durum
1: da.
0: varsa sana bir başvuru yaptıralım abi. Tebrik ederim.
1: Yayınımızın şeyidir bu yalnız. Ne derler? Klasiklerinden biri. Gerçekten SJK'nın şeyi grupta
0: Tebrik
1: tabii
0: ederim.
1: millet çıldırdı yani. Yapacak bir
0: Tabii.
1: şey yok.
0: Doğal
1: Biraz da
0: olarak.
1: reklamımızı da yapalım. Bizim 1-0-2 platformu olarak yapıyoruz bu şeyleri ve bazı özel hizmetler de veriyoruz. Arzu edenleri bekleriz. Yani reklamımı yapacağım artık yani burada. Bu Temperen SCK maçı reklamı hak etti yani. Kusura bakmayın. İren abi kızma sen de bana. Ama yani o kadar şeyimiz olsun. Gerçekten keyifli. Ama işte burada hakikaten takipten de kaynaklı. Yani İlves'in o kadar çok gördüm ki bu izin vermesine, bu duruma. O yüzden bir durum oldu. Valla 3-2 biterse de şaşırmam. Bir anda SCK'nın bir golü daha gelirse şaşırmam ama.

0: Artık o kadar da cesur değilim. Ama bayağı bir oynayan olmuş. Ben de aynı orandan 4.44'lerden aldım hatta. Güzel, hatta seninle beklenen güzel oldu. Şimdi dediğim gibi konunun başına dönersek Avusturya berabere kaldığı takdirde ikinci bitirecek ama bu sefer İspanya ile eşleşmek durumunda kalacak.
1: Evet.
0: Cezayir, tamam ben Avusturya'yı yeneyim diye oynarken niye yenecek? Belçika ile oynamak daha iyi. Düz mantık bu Belçika ile hele.
1: Tabii.
0: Turnuvaların yani İspanya'dan her daim kaçman lazım. İspanya yani seni hele o eleme turlarında perişan eder yani. Avusturya'nın da Cezayir'in de İspanya karşısında şansı sıfır yani. Ama Belçika karşısında %40 diyebilirim hatta. %50'ye bile yaklaşırım yani Avusturya Belçika ile eşleşirse. Dolayısıyla bir de böyle bir durum var. Ama eğer Cezayir Avusturya'yı 2-0 yenerse bu sefer Avusturya en iyi üçüncülerden biri olamıyor ve Cezayir 44 yıl öncesinin intikamını alıyor, almış oluyor. Ama bu durumda da ikinci oluyor ve İspanya ile eşleşiyor. Bir senaryo var ki hani tarih tekerrür ederse farklı yönde en acayip şeylerden biri olur. Nasıl ki Almanya Avusturya'yı 1-0 yendiği takdirde iki takım da el ele istediğine ulaşıyordu. Cezayir de Avusturya'yı 1-0 yenerse iki takım da eğrisi doğrusuna bulup bir ihtimal elenme durumu da var ama belki herkesin gönlüne göre de olabilir. Cezayir Avusturya'yı yenmiş ve intikamını almış olur. Avusturya'da 1-0 yenilir, İspanya'dan uzaklaşır ama en iyi üçüncü olarak yoluna devam eder. Bu iki cümleyi mantık çerçevesinde tamamladığım için de bir tebrik istiyorum. Ama
1: Tebrikler
0: durum
1: abi.
0: böyle yani sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Çok kafa patlattık. Ne
1: Gerçekten.
0: olur ne biter bilemem ama hani benim 6. hissime bugün güveniyorsak yani içimden bir ses da bu maç berabere bitmeyecek diyor. Yani nedense
1: Ya bir
0: içimden bir
1: şeyler
0: ses
1: olacak
0: bunu diyor.
1: ya.
0: Bir şey olacak Hırvat, çünkü bak en az bir tane maç patlıyor, tamam mı, böyle bir durumda. En az bir tane maç o berabere bitmesi, hani bağıra bağıra berabere bitecek gibi görünen maçlardan bir tanesi yatıyor ve bütün milletin parasını orada alıyorlar. Bugün hangi dağda kurt öldü? Ölmedi de millet anladı tabii onu. 500 milyon yatırdı millet. O 500 milyon lira para bütün diğer beraberlikte kazananların yatırdığı para. Bugün dinleyicilerimiz de aynı mantıktan yola çıkmış.
1: Evet.
0: Paraguay maçının bağıra bağıra beraberliğini bilen dinleyiciler, takipçiler, iddia severler bugün o paraları götürmüşler, Cezayir maçına yatırmışlar. Avrupa'da öyle. Benim tecrübem burada bir milleti şey yaparlar gibi geliyor. En bariz, en bağıra bağıra berabere bitmesi gereken maç bu çünkü. Avusturya Paraguay maçıyla beraber. Ama bu maç berabere bitmezse şey olmaz yani, hani bütün dünya o parayı şey yapar. Bir içimden bir ses, bir şey var burada yani, böyle şeyini de koyamıyorum ama sanki Hırvatistan Gana maçı berabere bitecek, bu maçı taraflardan biri kazanacak gibi geliyor.
1: Keşke daha erken olsaydı da şu maçı izleseydik. Çok merak ediyorum Efe abi. Yani belki de Avusturya'da 44 yıl önce işte çok ortalığı velveleye verdiniz. Alıp bir yenelim size de yine 44 yıllık hesap bir kapansın gibi böyle
0: Ha,
1: bir şeye de
0: tabii.
1: gidebilir Avusturya. Ama
0: Ama
1: sıfır.
0: İspanya ile karşılaşıyorsun abi ya. De öyle düşün.
1: Ya peki şöyle bir şey görür müyüz Efe abi? Avusturyalı bilerek kendi kalesine attığı bir
0: Ha. Gerçekten çok enteresan bir şey. Gerçekten
1: çünkü
0: kaderin
1: şöyle bir şey
0: cilvesi.
1: söyleyeyim. Bak çok affedersin sözünü kestim ama küçük bir ilave yapmak istiyorum. Şuna dikkat etmekte fayda var. Bu maçların oynanacağı saatlerde Dünya Kupası'ndaki bütün

0: Tablo tamamıyla şekillenmiş, sadece bir boşluk
1: Aynen.
0: kalmış olacak, o da bu grup. Yani kaç puanın, kaç farkın, hangi avarajın neye yeteceği zaten belirlenmiş olacak. Belki de
1: O da çok
0: Avusturya
1: önemli.
0: 1-0 yenildiği senaryoda hiçbir şey olmayacaksa 1-0'a müsaade edip Cezayir'e de hani bak işte intikam aldı.
1: Avusturya'nın genel averajı sıfır mı şu anda?
0: Avusturya'nın genel averajı sanırım 0'da Efe abi. Hızlıca bir bakayım, çok
1: Sıfırdı, değil mi?
0: affedersin. Bir dakika bakıyorum hemen. Evet, 0 averaj. 3 attı 3 yedi Avusturya.
1: 3 mü attı?
0: 3 attı 3 yedi, evet.
1: 3 attı, 3 yedi. Avusturya, tamam mı? Hırvatistan kazandı. Gitti.
0: Maç 2-2
1: Demokratik
0: bitti bu
1: Kongo
0: arada. Tebrik ederim Efe
1: Evet.
0: abi.
1: Ben de seni tebrik ederim. Demokratik Kongo tut ki kazanamadı.
0: Evet,
1: Tamam.
0: evet.
1: Olur mu olur.
0: Evet.
1: Demokratik Kongo baskı maskı yenemedi. 2 puan da kaldı. Gitti. Güney Kore eksi bir. Abi eğer Avusturya Hırvatistan kazanır ve Demokratik Kongo kazanamazsa veya bunlardan herhangi birisi hata yaparsa 1-0 yenildiği takdirde veya tek farkla yenildiği takdirde
0: Evet.
1: aynı Almanya'ya tek farkla yenilip el ele çıktıkları gibi hem gruptan en iyi üçüncü olarak çıkmış oluyor
0: Tabii.
1: hem de Avusturya İsviçre'den İspanya'dan kaçmış oluyor. Ve bu
0: Evet.
1: senaryoda hiç uzak değil. Demokratik Kongo yenemediği takdirde Cezayir zaten üçüncülük kavramı çıkıyor, kazanmış oluyor, ikinci oluyor. Bir tek farkla yenilgi Avusturya için en iyi sonuç olur. Hem gruptan çıkar en iyi üçüncü olarak hem de Belçika ile eşleşir.
0: Yani her şey şekillendikten sonra dediğin gibi Demokratik Kongo belki gerekeni yapamadı. Ya da atıyorum Gana'da gitti Hırvatistan'ı yendi. Hırvatistan'ın averajı eksi 2'ye falan düştü mesela orada. En iyi ihtimalle tabii. Belki. Yani çünkü bu maçların oynanacağı saatte her şey dediğim gibi şekillenmiş olacak. Ve kime ne yarıyor, ne kadar averaj kime gidiyor, nereden ne oluyor hepsi ayan beyan ortada olacak. Yani çok garip bir maç. Gerçekten çok merak ediyorum. Ne olacak efendim maç ya? Çok merak ediyorum gerçekten. Kale vuruşlarını bu
1: Yani
0: arada...
1: Demokratik Kongo eğer Özbekistan'ı yenemez ise yani Demokratik Kongo elenirse ben Cezayir'in tek farklı kazanmasını oynayacağım sabah.
0: Oo, güzel. Peki bakalım. Yarın uzun uzun konuşacağız radyoda bunu. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Yavaş yavaş sona da geldik Efe abi. Var mı eklemek istediğin herhangi bir şey?
1: Bence çok güzel bir program oldu her açıdan.
0: Evet, ben teşekkür ederim sana. Çok keyif aldım
1: Ben de
0: gerçekten.
1: sana teşekkür ederim. Hakikaten çok böyle bir güzel bir beyin jimnastiği yaptık. Tahmin ediyorum Radyo Gol dinleyenleri de keyifli bir 2 saat geçirdi. Tabii Finlandiya maçı da tuzu biberi oldu bu işin.
0: Evet.
1: Umarım siz de zevk almışsınızdır. Vallahi ben nasıl geçti anlamadım 2 saat.
0: Gerçekten öyle.
1: Teşekkür ederim. Yarın da ben 5'te uyanacağım bu arada. Yani yarın 5'te iki maçı da izleme. Ürdün Arjantin'le de enteresan bir seçim olabilir. Orada da Ürdünlü Messi Altamari'nin bir isabetli şutunu bekliyorum. Çok konuştuk. Ona sıra gelmedi. O da benim
0: Evet.
1: umut bozoğumdu bugünden.
0: Güzel.
1: Onun da detaylarını YouTube kanalında görebilirsiniz. Orada bayağı nedenleriyle açıkladım onu. 1-0-2 platformu.
0: Evet.
1: Türkiye'nin en çok yayın yapan iddia kanalıyız. Öyle söyleyeyim. Her gün yayın yapıyoruz. Arada bir günde 2 tane. Bugünkü programı da takip edip detaylarına bakabilirsiniz. Oradan da bizi lütfen takip edin. Çok faydalanacağınıza eminim.
0: Evet, gerçekten öyle. Sadece bir yarın tek maç olduğu için bir yayınımız yok ama genelde Dünya
1: Yok
0: Kupası
1: mu?
0: süresince full yayınımız olacak. Pazartesi, Salı, Çarşamba tekrar son 32 ile birlikte sizlerle olacağız. Keyifli de bir

0: yayın oluyor açıkçası. Canlı olarak yine mesaj da yazabiliyorsunuz oraya. Cezayir maçında şu an açık değil ama bu tarz beraberliğe çok işaret edilen maçlar kale vuruşlarını da doğuruyor. Toplam kale vuruşları 15, 16, 17. Hani oralarda hangisi uygunsa sizler için sevgili dinleyenler. Eğer ki ilerleyen saatlerde açılacaktır. Değerlendirmek isterseniz uyarısını yapmış olayım. Avustralya maçı 18 tane üretti çünkü. Yine böyle el ele gidiş maçıydı. Bunu da yine söylemiş olayım. Efe abi çok teşekkür ederim sana.
1: Ben teşekkür ederim Fehmicim.
0: Bir
1: Güzel
0: yayının
1: oldu.
0: daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Umarım kazançlı bir yayın olmuştur sizler için. Ve aynı zamanda olacaktır da diyelim. Kupon şansınızın yanınızda olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Dünya Kupası hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca Stadyumu'nun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı. Ve o gün futbol tarihinin en büyük dramı tek bir adamın ayaklarında ve ellerinde hayat bulacaktı. Diego Armando Maradona. O öğleden sonra insanlık tarihinin en zıt 5 dakikası yaşandı. Maçın 51. dakikasında Diego, kaleci Peter Shilton'la karşı karşıya geldiğinde boyu yetmese de yüreği her şeye yetiyordu. Havaya yükseldi ve o meşhur yumruğuyla topu ağlara gönderdi. Hakem orta noktayı gösterdiğinde İngilizler öfkeden kuduruyor, Maradona ise sinsice gülümsüyordu. Maçtan sonra soranlara o golü biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eli attı diyecekti. Bu savaşta kaybolan onurların, haksızlığa uğramış bir halkın kural tanımayan intikamıydı. O el sadece bir kuralı değil, bir statükoyu yıkmıştı. Ama kader Maradona'ya sadece bir kurnazlık borçlu değildi, ona ölümsüzlük borçluydu. O hileli golden sadece 4 dakika sonra Diego kendi yarı sahasında topu aldığında sanki tüm dünya bir saniyeliğine durdu. Kendi etrafında döndü, bir İngiliz'i geçti, bir diğerini, sonra bir başkasını. Top ayağına değil ruhuna mühürlenmiş gibiydi. Yarı sahayı bir hayalet gibi, bir fırtına gibi geçti. Sanki o gün Azteca'nın çimlerinde sadece futbolcuları değil, Falkland'daki o acı anıları da çalımlıyordu. Kaleci Shilton'ı da çaresiz bıraktığında tarihin en güzel, en imkansız ve en hakiki golünü ağlara bırakmıştı. Bir yanda Tanrı'nın eli olan o hileli yumruk, diğer yanda yüzyılın golü. İki gol, tek bir adam ve sarsılan bir dünya. Arjantinliler için o gün atılan her gol, savaşta dökülen her damla gözyaşının futbol sahasındaki karşılığıydı. Diego o gün sadece bir maç kazanmadı. O gün bir ulusun hırpalanmış gururunu o küçük boyuyla omuzlayıp göklere çıkardı. Bugün 1986 denildiğinde kimse taktik şemalarını hatırlamıyor. Sadece o kısa boylu, kıvırcık saçlı adamın hem bir şeytan kadar kurnaz hem de bir melek kadar yetenekli olduğu o anı hatırlıyor. Maradona o gün futbolun hem günahı hem de sevabı oldu. Ve dünya bir adamın hem en büyük hilebaz hem de en büyük sanatçı oluşunu aynı 5 dakika içinde izledi. O gün Azteca'da futbol bitmiş, efsane başlamıştı.
5: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmıyor.

0: Hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
7: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk, formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü, gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu, o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı, Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan...
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Mutlu hafta sonları. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Konuklarımız olacak. Dünya Kupası'nı konuşacağız. Tabii ki transfer dönemi artık hareketlenmeye başlayacak. Başlıyor da hepsini konuşacağız. Beşiktaş Gain Euroleague'de mücadele edecek. Hepsine değineceğiz. Birazdan attığımızda Yunus Aydın olacak. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu 3. ve son hafta maçında Arjantin 28 Haziran Pazar günü, yani yarın sabah 5'te sahaya çıkacak. Ürdün'le karşı karşıya gelecek Arjantin, Messi karşılaşmaya yedek olarak başlayacak. Bir diğer yandan İran dün 1-1 berabere kaldı Mısır'la ve büyük ölçüde en iyi üçüncüler arasında yer alacak. Şu anda tabii matematiksel olarak beklemedi ama İran milli takım kaptanı Mehdi Taremi Dünya Kupası sürecinde yaşadıklarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Taremi turnuva boyunca karşılaştıkları sorunların profesyonel oyuncular için kabul edilebilir olmadığını söyledi. Mehdi Taremi organizasyon şartlarını eleştirerek FIFA'ya tepki gösterdi. İranlı futbolcu, bu felaket bir Dünya Kupası. Profesyonel oyuncular olarak bu şartlar altında bir turnuvada oynayamayız. Bu ne doğru ne de adil. Eğer FIFA bunun adil olduğunu düşünüyorsa bu onların bileceği iş ama kesinlikle değil ifadelerini kullandı. Taremi yaşadıkları sorunların çözümü konusunda FIFA'dan destek beklediklerini belirtti. Deneyimli futbolcu, bizim için var olan bu sorunu kim çözmeli? FIFA mı, ABD mi bilmiyorum. Bana bir isim verin. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Yeni Zelanda'ya karşı oynadığımız ilk maçtan sonra soyunma odamıza gelip tüm sorunları çözeceğini söyledi ama gerçekte FIFA hiçbir şey yapmadı, dedi. Mehdi Taremi'ye Dünya Kupası organizatörlerinin İran'ın turnuvadan elenmesini tercih edip etmediği yönünde de soru yöneltildi. Taremi, kelimenin tam anlamıyla her şeye karşı savaşmak zorundayız. Ev sahibi ülkede kalamıyoruz. Her maç oynamak istediğimizde seyahat ediyoruz.

0: oluyor ve göçmenlik kontrollerinden geçiyoruz. Şimdi de Seattle'da kalamıyoruz ve Tijuana'ya geri dönmek zorundayız açıklamasını yaptı. İran milli takımı kaptanı yaşanan sürecin kendileri açısından büyük bir dezavantaj oluşturduğunu savundu. Taremi, bizi elemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu yüzden bizim açımızdan bakıldığında evet bence bunu öyle istiyorlar. Bizi dışarıda görmek istiyorlar ifadelerini kullandı. Uruguay'da veda eden ülkeler arasındaydı ve Marcelo Bielsa'dan açıklamalar geldi. Karşılaşmanın 42. dakikasında İspanya'nın geliştirdiği atakta Marcos Llorente'nin sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topu Alejandro Baena kontrol etti. Yıldız futbolcunun penaltı noktası gerisinden çıkarttığı şutta üzerine gelen topu kontrol etmek isteyen Fernando Muslera büyük bir hata yaptı. Tecrübeli kalecinin avuçlarından kayan meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve İspanya öne geçti. Maçın ardından konuşan Marcelo Bielsa, bu golün ardından Muslera'nın büyük üzüntü yaşadığını belirterek Muslera yediği gol nedeniyle kendisi oyundan çıkmak istediği ifadelerini kullandı. Muslera ise maç sonunda "Hiç bu kadar acı çekmemiştim, Dünya Kupası'nı hiç iyi geçiremedim, çok üzgünüm. Tüm Uruguay halkından özür diliyorum. Elbette bu özür yeterli değil, ancak bu sporun doğası da böyle, kalecilik de böyle. Bazen size çok şey verir, bazen sizden çok şey alır" diye konuştu. Uruguay'ın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Marcelo Bielsa, röportaj sırasında sinirlerine hakim olamadı ve "hadi artık" diyerek tepkisini gösterdi. Deneyimli çalıştırıcı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı. "Bireysel yeteneklerden iyi bir takım oluşturamadım. Uruguay futboluna hiçbir şey bırakamadım. Dünya Kupası'na katılmamızın bir değeri yok. Kupa Amerika üçüncülüğünün bir değeri yok. Geride hiçbir şey bırakamamış olarak hatırlanacağım. Başarısızım" dedi. Ve hemen bağlantımızla devam ediyoruz. Yunus Aydın hattımızda olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Kendisini hattımıza alalım. Yunus Aydın bizimle birlikte olacak. Evet, kendisi de hattımızda. Yunus, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Milli takımımız ABD karşısında kazandı ama ne galibiyete ne de gollere sevinebildik ve milli takımımız da ülkemize döndü. Yani açıklamalar var. Tabii ilk iki maçın ardından yapılan açıklamalar gibi değil bu açıklamalar. Biraz daha özür dilemeye yönelik ama yani şunun da farkına varmak gerekiyor ki ABD maçındaki galibiyet de çok yanıltmasın. Yani biraz ABD'yi takip edenler bilir, 7 oyuncu, 6 oyuncu falan oynamadı. Oynayanlar da zaten ufak iki sakatlık olduktan sonra aman başımıza bir kaza gelmesin bu maçta formalite maçında diye oynadılar. Adeta sahada jok attılar ve son dakika golüyle kazandık ama bir formalite maçıydı, hazırlık maçı tadında bir karşılaşmaydı. Nasıl yorumlarsın hem ABD maçını hem de sonrasında millilerimiz?
1: Yani söylediğin gibi tamamen bir formalite maçıydı. Hiçbir şekilde referans alabileceğimiz bir maç değil. Sevinemedik. Evet, biz ekranlar başında milli takımımıza sevinemedik görüntüsüne. Ama bizim oyuncularımız, hani ben eleştireceğim burada. Yani 3-2 golden sonra Kaan çok sevinemedik dedi ama yani taraftarlara böyle işte ben buradayım, ben buyum gibi bir hareket yapacak kadar sevindi. Yani hani bu golün ne önemi var? Hani bu maçın önemi tek bir önemi var şu. Yani Dünya Kupası'na gol atmadan veda etmedik. Yani Dünya Kupası'na puansız veda etmedik. Yani 31 Mart'ta Türkiye Futbol Federasyonu'nun bize vaat ettiği kupayı alacağız geleceğiz'in hani gruptan sonuncu olarak çıkmamak adına bir maçını oynadık. Bir fazlasını değil. Öbür tarafta hani Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı dediğin gibi yani o kadar büyük bir formalite maçı oynadık ki ya onların liderliğini etkilemiyor. Bizim çıkma ihtimalimiz yok. Yani hani o yüzden çok formalite bir maç. Dediğim gibi hani Dünya Kupası'nda gol atan futbolcularımız için değerli. Yani milli takımımızın hani Dünya Kupası'ndan golsüz ve puansız dönmemesi için önemli. Yani iletişimiyle, saha içi performansıyla tamamen bir hani çok kötü bir turnuva oynadık. Yani oyuncuların maçtan sonra bu galibiyetle bir nebze olsun bir şeyler affettirmişiz umarım açıklamasını da hani ben şahsım olarak hani kabul etmiyorum. Yani Dünya Kupası'nda hani bize çok daha farklı şeyleri vaat ettiler, çok daha farklı şeyleri hayal ettirdiler. Evet, hayal ettirenler de onlar, bunu başaranlar, oraya giden de onlar ama orada bu turnuvada bu hizmeti bize yaşatan da onlar. Yani federasyon başkanıyla, Montella'sıyla, takımıyla Hani çok kötü.

0: açıklamalarda bulunuldu. Turnuvanın ortasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile Türkiye Futbolu'nun en büyük antrenörlerinden birisi ikili münakaşaya girdiler ki bence orada daha önce de söyledim. Fatih Hoca'nın hiçbir artık hiçbir kötü söyleme bence yok. Yani bizim için iyi bir turnuva geçmedi. Kapanış oldu. Evet, 90+8'de güzel bir golle galibiyetle turnuvayı kapattık ama herhangi bir önemi yok yani.
1: Ki bence en fiyasko açıklama yine Vincenzo Montella'dan geldi. Bu galibiyet 1000 zafere denk dedi. Neden denk bunu açıklayamıyor ama. Kimse açıklayamaz zaten bunu. Bunun mantıklı bir açıklaması.
0: Yani gerçekten çok yukarıdan açıklamalar yapıyor Montella. Belli ki o da bu süreci çok duygusal ve negatif anlamda elbette heyecan olarak negatif. Yani ve işin totalini de yıpranarak geçirmiş. Yani çünkü iki tane yaptığı açıklama hani ilki de dediğin gibi yani ilk turda da ilk maçta da ya bizi eleştirenlerden daha fazla Türk'üm demişti. Sonrasında bu galibiyet 1000 tane zafere bedel dedi. Ya hiçbir zafere vesaire bedel değil. Yani hatta bir adım ötesine gidelim Paraguay maçındaki beraberliğe bile denk bir galibiyet değil. Zaten hani biz orada Paraguay'ı sıkıştırsaydık ve Amerika'nın bu maç için bir önemi olsaydı bence bizim bu maçı da kazanma ihtimalimiz yoktu. Buradan da bir zaferle ayrılma ihtimalimiz yoktu. Ama yani görünen o ki yani milli takım bu Dünya Kupası'nı hiçbir önemi olmayan formalite maçındaki Amerika Birleşik Devletleri galibiyetiyle anmak istiyor. Ama biz şöyle anacağız, böyle anmak zorundayız ki futbolumuz bir adım öteye gitsin. Yani tek anmamız gereken bir şey var. Biz 31 Mart'ta Dünya Kupası'nı kazanacağımız vaat edildi. Bunun tabii ki ütopik bir hayal olduğunu biliyorduk ama en azından bu grubun favorisi olduğumuzu düşünüyorduk. 7 puanla, 9 puanla ya da 6 puanla lider olarak çıkabileceğimizi düşünüyorduk. Ama biz ikinci maç sonunda Haiti'den sonra Dünya Kupası'na en hızlı veda eden takım olduk. Yani biz bu turnuvayı bu şekilde hatırlamak zorundayız. Yani gerçeklerle hatırlayamazsak bir sonraki turnuvada yolumuza hiçbir şey katamayız. Yani ben bu jenerasyonun, içinde bulunduğumuz bu takımın bizi bir 24 sene daha bekletmeyeceğini düşünüyorum. Yani bence bir sonraki Dünya Kupası'nda da olabiliriz. Yani belli başlı problemlerimiz var. Bunları da atabilirsek bir sonraki Dünya Kupası'na da yer alabiliriz. Ama ya eksiklerimizi doğru tahlil etmemiz lazım. Yani turnuvanın ortasında futbolcusu vatandaşa hesap soruyor. İşte diğer stoperi çıkıyor diyor ki kameranın olduğu zaman ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Antrenörü çıkıyor, federasyon başkanı çıkıyor, Fatih Terim eleştiriyor. Antrenörü çıkıyor, sizden daha fazla Türk'üm diyor. Yani hani bunlar tamamı başarısızlığın getirdiği çaresizlikle yapılan açıklamalardı. Ya başta da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hani çok yukarıdan bir şeyleri vaat etmesi, bunlara alışacaksınız demesi. Ya biz Dünya Kupası'nda ikinci maçta gol yemeden elenmeye alışacaksak, ya İbrahim Hacı Osmanoğlu kusura bakmasın hiçbir şeye alışmayalım. O bence bu görevi bırakmaya alışsın. Ki hani ben bu açıklamalardan sonra da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok fazla milli takım özür diliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu kariyeri olabileceğini de düşünmüyorum.
1: Peki öte yandan tabii açıklamalar geldi. Yani bir aksiyon alınmasını bekliyor musun diyeceğim ama aslında aksiyon alıyorlar ve bize açıklanan Hacı Osmanoğlu da görevine devam edecek, Montella da görevine devam edecek şeklinde. Sen böyle olacağını mı düşünüyorsun yoksa farklı bir aksiyon bekliyor musun?
0: Yani ben şöyle düşünüyorum. Bir istifa öncelikle beklemiyorum ikisinden de. Bir istifa beklemiyorum. Çünkü hani net bir şekilde hem Hacı Osmanoğlu tarafı kendisinin devam edeceğine alışacaksınız diyerek aslında bir şekilde hani devam edeceğini söyledi. Vincenzo Montella ile alakalı şöyle bir şey söyledi. Biz yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımızı değişmeyiz dedi. Yani şimdi antrenör değişimine gitmek bu hani çok böyle kabadayıvari laflar, sokak lafları hani çok fazla Montella'yı biraz daha yukarıdan Hacı Osmanoğlu'nu biri sarayıp gönderdiği anda göndermek zorunda kalır. Bunlar bu işin gerçekleri. İkinci tarafta da ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Hacı Osmanoğlu'nun milli takımdaki başarısı tıpkı 2024'teki Mehmet Büyükekşi gibi tek tutunabileceği limandı. Çünkü Mehmet Büyükekşi de o süreçten sonra görevini sürdürmeye çalıştı ama zaten mevcut takım çok iyi bir Euro 2024'e rağmen. Bunu unutmayalım. Yani çok iyi bir Euro 2024'e rağmen mevcut kulüplerle arası bozuktu. İşte Ali Koç'la arası bozuktu. Galatasaray'la Büyükekşi'nin arası açılmaya başlamıştı. Milli takımında sonrasında zaten işler iyice onun adına negatif kızıştı. Çok iyi bir milli takım performansa rağmen. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bakıyorsunuz. Galatasaray tarafıyla zaten Hacı Osmanoğlu'nun ipleri kopmuş durumda. Alenen zaten Galatasaray ilişkileri askıya aldık deniyor. Yeni sezona başlarken de Okan Hoca, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın Galatasaray'a karşı bir art niyeti olduğunu düşünüyor.

0: düşündüğünü söylüyor. Diğer tarafa bakalım. Aziz Yıldırım ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun herhangi bir ortak payda da buluşması söz konusu mu? Pek tabii ki değil. Daha önce İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Aziz Yıldırım'la ilgili neler söylediği, Aziz Başkan'ın aynı şekilde İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla ilgili neler söylediği, bunların hepsi ortada. Mevcut federasyonun başkanın 2010-2011 sürecinden dolayı zaten aralarının düzelmesi bence mümkün değil. Bu sebeple Türkiye futbolunun son zamanlardaki sürekli kafa kafaya giden ikilisinin birden federasyona cephe almış olması ve akabininde mevcut milli takımla mevcut federasyon arasındaki uyumun bence sonucu bir başarısızlık olması Hacı Osmanoğlu'nun süresini kısaltıyor. İstifa bekliyor muyum? İstifa beklemiyorum ama bence lig sürecinde iyi yönetemezlerse yani bir görevden hani bir şekilde affını isteme bekliyorum ikisinden de.
1: Selamlar, ben Nevzat. Evet, son maç formalite maçıydı ve her şey için çok geçti. Fakat ABD'de çıkan oyuncular ve sonradan oyuna girenler maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. O kadar değersizleştirmeyelim. Bu TFF teknik direktör ve futbolcuların sorumluluktan kaçmalarına neden değil ama yine de önemli olan bir galibiyet. Açıklamalar konusunda %100 haklısınız demiş. Ya Nevzat Bey, bir yere kadar katılıyorum ama Balogun'un falan oynamadığı bir ABD ya çok da istemiyor. Ya istemiyor değil de hani bir şey olmaz kafasındadır ama ABD'li taraftarların da sinirlendiğini yani en azından beraber bitmesini istediğini ben de gördüm. Ama dediğim gibi ya hazırlık maçı formatında mesela bir Yunus maç vardı ya hatırlarsın. Almanya ile oynadığımız bir hazırlık maçı. Yıllar sonra Almanya'yı yendik işte biz buyuz biz şuyuz falan coşkular. Ben ona da anlam verememiştim. Ya hazırlık maçında Özbekistan-Hollanda maçı mesela. İki tane maç yaptılar arda arda falan. Birini Özbekistan yendi biri berabere bitti. Ya olabilir hazırlık maçlarında mesela bu kadar ya benim için grupta Euro 2024'te Gürcistan'a karşı aldığımız galibiyet 5 kat daha değerli mesela yani. Hazırlık maçlarıyla böyle formalite maçlarıyla bence pohpohlamamak gerekiyor demek ki oyuncuları. Veya
0: kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü hedef maça, hedef maçta ne yaptın? Yani bu önemli. Yani biz yani çok çabuk unutmamak lazım. Bu kurallar çekildiği zaman Mayıs'ta bu işi konuşurken Haziran'da bu işin heyecanını artık iyice yaşamaya başlamışken Amerika mı lider olur, biz mi lider oluruz konuşuyorduk. Yani biz Amerika ev sahibi ya acaba Amerika'yı kayırırlar mı? Hani bunların endişesindeydik. Yani gelinen noktada biz Amerika maçına hedefsiz çıktık. Bizim iki tane hedef maçımız vardı. Grubun en kolay iki tane maçı gol dahi atamadık. Yani şimdi İspanya'yla Eylül ayında bir hazırlık maçı oynasak Falanzi konuşuyorum. Yani 4-0 yensek İspanya'yı işte milli takımımız bu mu diyeceğiz? Yani biz hedef maçlarda az önce söylediğim gibi hazırlık maçında kazanmışsın. Bir önemi yok. Ve bizi en çok dumura uğratan durum bence bakmamız gereken şey. Biz turnuvada bizim kadar yüksek beklentileri olan takımların bizim gibi birkaç tanesinin elenmesini bekliyorduk. Hepsi çok iyi gelmişler. Bizim takımımız fizik kalite olarak da döküldü. İçerideki tartışmalar olarak da döküldü. Yani şu an Dünya Kupası'nın maalesef ki ne yazık ki yani en kötü beklenenin en altında kalan takımı biziz. Evet. Ne yazık ki böyle bir süreç yaşadık.
1: Tabii açıklamalar konusunda negatif şeyleri söyledik. Olumlu şeyler de gördüm. Ya en önemlisi Arda Güler. Müthiş gerçekten pırlanta gibi biri Arda Güler. Bunu görmüş olduk. Çünkü orada bir kışkırtma vardı. Maç sonu flash röportajında İbrahim Kırkayak'tı sanıyorum soruyu soran. İbrahim Kırkayak aslında Arda Güler eleştirsin diye sordu. Hatta ilk olarak şöyle oldu. İzlemeyenler için özetleyeyim. Arda Güler'e İbrahim Kırkayak muhabir dedi ki yani bu eleştiriler oldu. Bu yüzden sizin moralinizin Hakan'ın, Meri'nin ve senin moralinin çok kötü olduğuyla ilgili haber yaptık. Kendisi yaptı zaten o haberi. Ne söylemek istersin? Çünkü eleştirilerin dozu bayağı bir artmıştı dedi. Yine hani taraftarı suçlayacak şekilde bir pas geldi orada. Arda Güler de haklısınız abi moralimiz çok bozuktu. Yani benim moralim çok bozuk. Doğru yazmışsınız dedi. İbrahim Kırkayak da dedi ki biz sizi korumak için yaptık onu. Hani eleştirilerin dozu çok arttı ya diye. Yani biz yapmadık diğerleri yaptı diye getirdi. Arda Güler de dedi ki ne deseler haklılar abi. Çok kötü bir turnuvaydı. Umarım ben milletime kendimi affettirebilirim ilerleyen yıllarda. Ne deseler eleştiriler de haklılar dedi. Ya müthiş. İşte bak geçen gün konuşmuştuk ya sorumluluk almadı böyle oldu. Kaptan olabilecek düzeyde değil diye. İşte şimdi kaptan olabilecek düzeyde Yunus.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Ya bu açıklama gerçekten hiçbirinden bu açıklama gelmemişken Meri'yi de bir uyarmışlar çok belli.

0: Ama yani Arda başından beri bu iletişimi yaptığı için hani Arda'yı tebrik ediyorum. Melih biraz şimdi ilk yaştaki ilgiden sonra her şeyi abartıyoruz demişti. Şimdi özür dilerize geldi biraz. Ama Arda Güler yani gerçekten hani İbrahim abinin o soruştan ama ki yıllardır en büyük işit yani tek işaretten milli takımla ilgilenmek. Hani TRT'de tamamen bu işe bakıyorken nasıl böyle bir soru sordu?
1: Ya
0: Arda'yı neden bu soruyla tuzağa çekmeye çalıştı? Bunu da anlamlandıramadım. Hani benim şahsen de tanıdığım birisi.
1: evet
0: Çok
1: onu çok
0: anlam veremedim.
1: ilgilenmiyorum ben açıkçası. O bizi ilgilendirmez. Ben Arda'nın verdiği cevaptayım. Yani o
0: Çok
1: çok
0: önemli.
1: değerliydi.
0: Çok
1: Yoksa
0: önemli
1: bile
0: Arda'nın verdiği cevap. Yani
1: ilgili
0: o
1: sevgili
0: kadar yaşının üstünde diyeceğim. Çünkü en genç oyunculardan bir tanesi. Yani o kadar tatlı bir dille. Gerçekten o da çünkü çok başka hayaller kurmuştur. Yani o da kendisi için çok başka bir turnuva hayal etti. Ve olmadığı tepkiler gördü. Biz de burada eleştirdik ama iletişimin öyle maç sonu 2 dakika röportaj verip geçmek olmadığını, yani ne kadar gerçekten üzüldüğünü ve aslında hani daha iyisini yapabileceğini gösterme isteğini o kadar güzel izah etti ve takımı da kendisini de o kadar iyi kurdu ki Arda Güler. İşte dediğim gibi bugün belki Arda için çok farklı bir lider ve ruhunu konuşabiliriz. Bu turnuvalarda daha çok olacak. Ya yani 2030-2034. Ya yani bence buralarda olacağız ve Arda bu takımın her zaman çok önemli bir parçası olacak. Yani tebrik etmek lazım. Hani canı sağ olsun. Hepsine canı sağ olsun. Başından itibaren söylüyoruz. Elbette hepsi kazanmak isterdi. Elbette en iyisi olmak isterdi. Ama hani maç sonunda taraftardan, vatandaştan hesap sormak yerine hani kendi hatasını kabul ettiği için çok çok tebrik etmek lazım. Hani en çok da Arda'nın canı sağ olsun öyle söyleyeyim.
1: Diğer açıklamalarda da benim en çok takıldığım konu yine böyle ruh, onur, şeref işte çıkıp Kaan Ayhan'dı sanırım yanlış olmasın. En azından galibiyeti aldık, onurumuzu koruduk falan diye. Selam olsun buradan eğer dinlerse. Hasan Arda Kaşıkçıoğlu'nun yayından bir kesit görmüştüm, biraz dinleme fırsatım olmuştu. Çok doğru bir yere değiniyordu. Şunu diyor yani kimse 0 puan aldı diye, gol atamadı diye, elendi diye onursuz, şerefsiz, haysiyetsiz, karaktersiz olmaz. Bu kelimelerin futbolda olmaması lazım diyor. Katılır mısın? Gerçekten çok doğru değil mi Yunus?
0: Kesinlikle katılırım. Yani işleri iyi gitmez. Sakatın vardır. Yani birçok takım puansız ayrılıyor. Şimdi onlar onursuz mu?
1: Her şeyden
0: Yani
1: önce futboldan bahsediyoruz Yunus. Yani ne alakası var bu terimlerin futbolla?
0: kesinlikle katılıyorum. Yani işte belki de bu eleştiriler onlarda o kadar çok kontrolü kaybettirir ki ben hepsinde ilk başta şunu görüyorum. Yani kontrolü kaybetmiş durumdalar. Arda'yı dışarıda bırakıyor. Yani kendilerini aslında kulüp futbolu yaparken de bu olmaması lazım ama biraz daha o içerideki o rekabeti, o içerideki coşkuyu farklı anlamlandırmış hepsi. Yani işte onur, şeref, haysiyet biz bunların hiçbirine laf etmedik. Hepsini de söylüyoruz. En çok onlar kazanmak isterlerdi.
1: Ama
0: Hiç
1: işte
0: şüphemiz
1: Yunus
0: yok yani.
1: başta yani federasyon başkanı çıkıp biz karakterli kadro falan diye bunu böyle lanse ederse halka, halk da bu konuya takar. Ama burada zaten halkın yaptığı bir şey yok. Oyuncular da bu kafaya girerler işte karakter, biz en karakterliyiz falan diye. Çünkü yani en karakterli milli takım diyor baştaki. Yani sonra önünü alamıyorsun.
0: Bir de şimdi şöyle bir şey de sorumluluk almış oluyorsun. Şimdi orada gönderme yaptığı durum prim olayı. Arda Turan'ların, Burak'ların falan prim olayına gönderme yapıyor. Bizim milli takımımız böyle değil diyor. Sonrasında ne oluyor? Bir hafta sonra şimdi bununla ilgili de acaba kadroyu Hakan'la Melih mi kuruyor gibi haberler çıkıyor. Yani bu işin içine takımı da atmamak lazım. Zaten çocukların hepsi pırıl pırıl. Hepsi en iyi yerlerde oynuyorlar. Süper Lig'de, dünyada hepsi deli gibi emekler veriyorlar. Zaten herkes emeklerinin karşılığını vermeye hazır. Şu an sinirlenen herkes zaten çok büyük bir kısmı Amerika maçından sonra yumuşamış durumda. Ha, bence milli takımın gelişmesi adına eleştirilere devam etmek lazım. Ama yani dediğim gibi zaten bir problem yok. İbrahim Hacı Osmanoğlu bence bu milli takımın Dünya Kupası'ndaki sürecine çok önem vermiş haklı olarak. Çünkü yani onu çok pozitif bir sezon beklemiyor. Bunun farkında. Yani zaten Galatasaray'la ilişkiler kötü. Zaten Fenerbahçe'yle olan durum belli Aziz Yıldırım'la. Bu sebeple kendisi milli takımdan gelecek zafere çok büyük bel bağlamış durumda. Baştan itibaren iyi de bir organizasyon yönetti Hacı Osmanoğlu aslında. işte oraya ücretsiz insanların götürülmemesi. Aslında bu açıklamayı da o süreçte yaptı. Euro 2024'te bunu daha önce kendi televizyon programında açıklamıştı. Turnuva bittikten sonra 40 gün daha kalınmış. 40 gün daha otel kayıtları var biz elendikten sonra. Hani bunların hepsinin faturaları bize geldi. Biz ödedik bunları diye. Şimdi kimseyi bedava götürmedi federasyon. Hepsi hani kulüp başkanları dahil bir para ödediler. Eşlerine ekstra para ödediler vesaire vesaire. Bu anlamlarda iyiydi ama skorlar başarısızlık gelmeye başladığında ya hem Hacı Osmanoğlu kontrolden çıktı hem milli takım kontrolden çıktı. Ya Montella'dan bile bugüne kadar duymadığımız o profesyonelliğine yakışmayan anlam veremediğimiz açıklamalar geldi Montella'dan da. Ya bunların hepsinin işte başarı ve başarısızlıkla alakası var ama onur, şeref, haysiyet bunların hepsi ya bunların dışında bizim milli takımımız oyuncuları hepsi yani bugün en eleştirdiğimizden tut hani en beğendiğimize kadar. Benim bu turnuva içinde en eleştirdiğim oyuncu Melih Demiral. En beğendiğim oyuncu da Arda Güler olsun. Hepsi yani pırıl pırıl karakterleri, düzgün oyuncular. Ha, bugün olmaz, yarın olur ama onur, şeref, haysiyet bunların hiçbirinin alakası yok. Dediğim gibi futbolda, sporun olduğu yerde hiçbir şekilde anlamlandıramadığımız cümleler yani.
1: Peki dün bir haber yapıldı ve Kulüpler Birliği toplantısıyla ilgili gerginlik olduğu ile ilgili özellikle Barış Göktürk ve Yüksel Yıldırım arasında. Sonrasında bu haber yalanlandı ama bir şeyler olduğu da açıklandı diyebiliriz herhalde. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından da anlıyoruz. Barış Göktürk'ün hatta Kulüpler Birliği WhatsApp grubundan çıkartıldığı ve toplantılara alınmaması ile ilgili gerekli adımların atıldığı ile ilgili Yüksel Yıldırım tarafından da bir açıklama geldi. Daha sezon başlamadan gerginlikler başladı gibi gözüküyor Yunus. Nasıl değerlendiriyorsun bu yaşananları?
0: Yani şimdi iki türlü bakmak lazım. İki taraf açısından hem Yüksel Bey tarafından bakacağım, Aziz Yıldırım tarafından bakacağım, Barış Göktürk tarafından. Şimdi Aziz Bey buraya gelirken biz buraya savaşmaya geliyoruz dedi aslında. İlk Kulüpler Birliği toplantısında bunun yaşanması hani net bir şekilde bunu doğruladı. Yani Aziz Yıldırım tarafı Kulüpler Birliği başta olmak üzere yani Fenerbahçe adına yapılacak birçok haksızlığın önüne geçmek için adeta bir sene içinde bütün savaşlarını verecekler. Şimdi İkinci tarafta Yüksel Bey'e gelmek lazım. Şimdi Yüksel Yıldırım ben Fenerbahçe'de dost olmaya çalışıyorum diyor. Ben Galatasaray'da yendim diyor. Ama şimdi ben gerçekçi olmak lazım. Galatasaray ne zaman yendi? Galatasaray yendiği zaman Galatasaray'ın şampiyonlukta. Ben şimdi Samsun Galatasaray bilerek yenmedi vesaire demiyorum. Ama ya ben Galatasaray'ı yendi mi bu kadar hani Fenerbahçe'den de puan aldı. Tabii ki Samsun Spor camiası her maça puan almak için çıkacak. Burada problem yok. Ama Yüksel Yıldırım'ın senelerdir her Fenerbahçe maçı öncesi ve sonrasında yani yoldaki Mobese kamerasına dahi konuşmaya çalışması Fenerbahçe taraftarları tarafından ve pek tabii Fenerbahçe'nin efsane başkanı ve yönetimi tarafından da tepki topluyor. Yani ki Yüksel Bey uzun yıllar Türkiye'de yaşamadığı için de buna hatırlarsın Beyaz Futbol yayınında hani buradan da selamlar Abdülkerim Durmaz'la bir tartışma yaşarken çok da hani bizim dilimize hoş karşılanmayacak bir kelime kullanmıştı. Ve dedi ki Türkiye'de çok yaşamadığım için hani bu kelimenin anlamının burada kullanılmaması gerektiğini bilmiyordum vesaire demişti. Şimdi Yüksel Bey'in bu tarz gerilimleri hep Fenerbahçe içinde yaşıyor olması artık Fenerbahçe taraftarının ve Fenerbahçe yönetiminin de fazlasıyla sabrını zorluyor. Ve Aziz Yıldırım tarafında da bence Barış Göktürk aracılığıyla bunu hissettirdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe eskisi kadar Ali Bey dönemindeki gibi de Saadettin Bey dönemindeki kadar da yapıcı ve iletişim açık yönetim olmayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Yüksel Yıldırım da zaten yaptığı basın toplantısında özür diliyorum yaptığı açıklamada ben bunu hatta Doğan abiye Doğan Öncel'e ona da selam olsun oradan yaptı açıklamayı. Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa Fenerbahçe'de ne biz kalırız ne federasyon kalır ne MYK kalır dedi. Ben buna katılmıyorum. Şey, Yüksel Bey sürekli Fenerbahçe'yi saha dışında bir şeylerle ima ediyor. Tam tersi. Eğer Fenerbahçe bu sene şampiyon olamazsa Aziz Yıldırım bir daha seçim kazanamaz. Federasyona, MYK'ya falan da hiçbir şey olmaz. Ya, Aziz Yıldırım kendisini zaten çok ciddi bir şekilde riske atarak bu sene seçime girdi. Yani ben Yüksel Bey'in, ya şimdi Barış Bey'in yaptıkları birçok tasvip edilmeyecek şey var. Ya, hakaretler vesaire. Zaten işte Ertuğrul Doğan'la zor araya girip ayırmış Abdullah Kavukçu. Bunların net bir şekilde yaşanmaması lazım. Ama Yüksel Yıldırım tarafının da neden sürekli Fenerbahçe ile bu şekilde ikili münakaşaya girdiklerini, sürekli bu kadar bu konu üzerinden nemalandıklarını bence sorgulamaları lazım. Yani Yüksel Bey adeta yani daha sene bitmemiş ilk Fenerbahçe yönetiminin ilk Kulüpler Birliği toplantısı Yani birazcık bence sakin olmak lazım. Ha, Barış Bey, Barış Göktürk şöyle bir açıklama yapmış Yüksel Bey. Ya başkan olmak için görünür olmaya çalışıyor. Başkan olmak için işte bana saldırdı Fenerbahçe'de önümüzdeki sene vesaire diyor. Ya bununla hiçbir mantığı yok, hiçbir matematiği yok. Yani ilk girdiği toplantıda Kulüpler Birliği'nin toplantısından

0: kurulması, WhatsApp grubundan çıkartılması vesaire. Barış Bey ancak eksi yazar. Zaten Barış Bey ileride başkan olmak istiyorsa, şu an Fenerbahçe'nde mevcut başkan vekili zaten, kendisi kulüp içi siyasette 3-4 bin oy dahi alamayacakken kendisi çok iyi bir birleşme yoluna gitti. Hakan Safi'nin yapmadığını yaptı ve Fenerbahçe'nin ikinci başkanı oldu. Nitekim Aziz Yıldırım da onu girdiği bütün toplantılarda Fenerbahçe'nin önümüzdeki senelerdeki başkanı olabilir diye referans gösteriyor. Bunu Nihat Özdemir için, Ali Koç için defalarca kez gösterdi ve nihayetinde Ali Koç da Fenerbahçe'nin bir sonraki başkanı oldu. Barış Bey de zaten bu yolda gidiyor. Yani gidip federasyonda, MK'da ya da işte kulüpler birliği toplantısında hiçbir şekilde gidip Yüksel Yıldırım'la münakaşaya girmek zorunda falan değil. Fenerbahçe'nin aklını korumak için yapmıştır. Ben sadece şöyle düşünüyorum. Yani belki bu olay üzerinde Yüksel Yıldırım haklıdır. Belki Barış Bey haklıdır. Ama Yüksel Yıldırım'ın birazcık Fenerbahçe ile alakalı biraz daha frene basması lazım. Kendisi Galatasaraylı, bunu defalarca kez belirtiyor. Hiçbir problem yok. Anadolu'daki zaten birçok kulüp sahibi, özellikle dernek değil AŞ ise, yani direkt zaten şirketleştirdilerse, zaten başka takımlar tutuyorlar. Bunu herkes biliyor. Ancak buradaki en büyük problem, tuttuğunuz takımın ezeli rakibine karşı her bulduğunuz fırsatta bir şey söylüyor olmanız. Barış Bey bu konuda profesyonelliğin çok aykırı dışında bir şey yaptıysa, Aziz Bey de bunu mutlaka inceleyecektir zaten. Ve inceledikten sonra da Barış Bey'e bir yaptırımı da olabilir. Ben böyle bir şey de bekliyorum. Ama hani çok tabii ki bir uyarı niteliğinde olacaktır. Ama dediğim gibi yani daha birinci kulüpler birliği toplantısında Fenerbahçe yönetiminin verdiği çok net bir mesaj var bence. Biz Ali Koç yönetimi gibi, Saadettin Saran yönetimi gibi yapıcı olmayacağız. Bunu da nereden anlıyoruz? Aziz Yıldırım katıldığı dernek toplantısında biz savaşmaya gidiyoruz dedi. Aslında bunun ilk gösterisini dün görmüş olduk.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından Anıl Kartal bizimle birlikte olacak.

0: Reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalık

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı, Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçası.

Sana değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu.

0: O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil, bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o masum İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta oldu.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası, uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerini, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin, buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil, kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece elenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
2: Reklam

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam bitti.

Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve birazdan Anıl Kartal hattımızda olacak. Hatta hemen kendisiyle bağlantımızı da gerçekleştirelim. Anıl Kartal'ı hattımıza alalım.

0: Ve hattımızda Anıl Kartal var. Anıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Göksel'in yayınlar diliyorum.
0: Milli takımımız ABD'yi yenmeyi başardı ama tabii bir formalite mücadelesiydi ve ülkemize döndü. Açıklamalar da vardı. Tabii bir istifa açıklaması falan yok. Yani beklediğimiz gibi aslında ilerliyor. Nasıl değerlendiriyorsun? ABD karşısında kazandık ama pek de sevinemedik.
1: Yani herhalde çok büyük başarı elde etti. Çünkü iki maç sonunda şu turnuvada elenmeyi başarmak hakikaten çok zor bir durum. Yani isteseniz buna adapte olsanız, konsantre olsanız, başaramazsanız Yeşil Burun Adaları galibiyet almadan üst tura çıktı. Biz çok büyük bir iş başardık. Tabii kötü bir durum oldu bizim açımızdan. Baktığımızda hani süreçler belki daha iyi yönetilebilirdi veya daha farklı olabilirdi ama bundan ders alıp bir şekilde yukarıya doğru daha farklı mücadele etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki turnuvalarda Eylül ayında bir sınavımız var. Onu başarmamız gerekiyor.
0: Montella ile devam mı edilecek sence?
1: Sıcağı sıcağına herhalde bir hamle yapmayacaklar ama yani Montella ile teknik direktörlük düşünüyorsa lig statüsünde takımlar çok fazla kapılmadan yoldan ayrılması lazım ama bu yönde bir sinyal alamadığımızı söylemekte fayda var.
0: Peki bir diğer tarafta tabii transfer sürecindeyiz. Aslında kulüpler ağırdan alıyor. Bunun nedeni Dünya Kupası değil mi?
1: Ya tabii kesinlikle Dünya Kupası çünkü eldeki oyuncuları hiçbir takım bırakmak istemiyor. Dünya Kupası'nda oyuncuların hangi aşamalarda başarılı veya başarısız olacağını görmek istiyorlar ki fiyatları da artsın. Eldeki oyuncular çıkmadığı zaman oyun transfer edemiyorsunuz. Zaten çoğu oyuncu Dünya Kupası'nda. O yüzden takımlar çok fazla aksiyon almıyor ama Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun artık bir nebze aksiyon almaları gerekiyor. Çünkü şöyle bir baktığımızda Temmuz ayının 22'sinde elemeler başlıyor. Orada eğlendiğiniz bir senaryoda çok sıkıntılı günler iki kulübü de bekliyor. Hani bir şekilde en azından Dünya Kupası'nda oynamayan oyuncuları bulup onlardan faydalanmakta fayda var.
0: Peki Vedat Muriç bunlardan birisiydi. Fenerbahçe Vedat Muriç'i takıma kattı. Girassi ismi konuşuluyor. Bu transfer için neler söylersin? Ne aşamada?
1: Yani Fenerbahçe'nin bu süreçte bir de maddi boyut olayı var. Yani Fenerbahçe bu maddi boyutu sağlayabilmesi için oyuncuyu elden çıkartması gerekiyor. Oyuncuyu elden çıkartması için de tekrar yere döndüğümüzde Dünya Kupası'nı bir şekilde yakalaması gerekiyor. O yüzden kolay bir süreç Fenerbahçe için değil. Bence bir stoper transferi gelecek Fenerbahçe'ye. Onun dışında Şampiyonlar Ligi elemesi bu şekilde geçilecek. Ardından sonraki süreçte bir şekilde bakılacak ne olup bittiğine gibi duruyor. Peki, Fenerbahçe'de. Ama Vedat Muriç hamlesi bence Fenerbahçe adına çok önemli ve kaliteliydi.
0: Fenerbahçe'nin kalecisi de merak ediliyor tabii. Yani elinde birçok kaleci var şu anda Fenerbahçe'nin ama bu kalecilerle mi devam edecek? Livakovic, Ederson bu isimlerden birisi mi koruyacak Fenerbahçe'nin kalesini yoksa yeni bir isme mi gidecek?
1: Yani Aziz Yıldırım baktığımızda net bir şekilde Ederson'a güvendiğini söylemişti. Bence Ederson'la yola devam edilecek. Livakovic'den çıkılacak.
0: Dünya Kupası'nda da aslında Livakovic de vitrine koydu kendini yine değil mi?
1: Her sene Dünya Kupası'nda yani her Dünya Kupası'nda bu vitrine kendini koyuyor ama sonrası bir şekilde gelmiyor. O yüzden ben sürece baktığımızda Fenerbahçe'de Livakovic zaten Dinamo Zagreb'de oynamak istiyor. Ben sürecin Fenerbahçe adına o şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Ederson kalır, Tarık kalır, İrfan gider, Livakovic gider gibi duruyor şu anlık. Ama tabii öyle deme Fenerbahçe'de biraz sıkıntı olacak.
0: Galatasaray'da kimlerin takımdan ayrılmasını bekliyorsun?
1: Yani Galatasaray'da Icardi ile herhalde yollar ayrılma aşamasına gelmiş durumda. Yine baktığımızda eğer transfer olsa Sanchez'e veya Saray'a herhalde teklifler değerlendirilecek. Tabii takımın doymuşluğu da mevcut. O yüzden bir iki takviye de yapmak lazım. Dünya Kupası'na kalacak gibi ama Galatasaray bu süreçte en avantajlı takımların başına geliyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi Eylül ayında başlıyor. Eldeki zaten kalite oraya yeter. O yüzden Galatasaray da bence bir şekilde Dünya Kupası'nı bekleyecek. Dünya Kupası'nda sonra gelen transfer teklifine göre 2-3 takviye yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu biraz daha erken açacaklar. Hatta bir aydan kısa süre önce açacaklar. Beşiktaş'ta büyük ihtiyaçlar var ama henüz bir hamle veya adı geçen birisi yok. Ya Beşiktaş'ın biraz Dünya Kupası'nı beklememesi gerekiyor esasında. Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya Beşiktaş sezonu açmadı zaten. Birkaç gün herhalde ya pazartesi veya bir yarın açacaklar. O yüzden Beşiktaş adına bence sıkıntı senaryo yaşanılacak gibi duruyor. Çünkü yani olası bir senaryoda bu sefer tekrardan yönetime tepkiler başlayacak. Hoca çünkü daha yeni geldi. Beşiktaş işleri hafife alıyor. Bence çok doğru bir senaryo yaşanmıyor Beşiktaş'ta. Çünkü gelen oyuncunun bir de adaptasyon süreci olacak. Bunu da söylemekte fayda var.
0: Son olarak dinleyicilerimizden de gelen bir mesaj, aynı zamanda sana sormak istediğim sorulardan birisi. Arda Güler artık milli takımın kaptanı olmalı mı? Çünkü yaptığı açıklama gerçekten çok beğenildi. Ya turnuvada herhalde milli takım adına tek olumlu konuşulan şey Arda Güler'in son açıklamasıydı.
1: Ya kesinlikle, ama böyle hemen kaptanlık vermek çok doğru değil. Oyuncunun üzerinde baskı yüklememek gerekiyor. Dediğim gibi kolunuzda pazu bant olmasa da belli yerlerde yaptığınız kritik süreçteki hamlelerle de zaten kaptanlık gösterebilirsiniz. O yüzden kaptanlığın çok Arda Güler'e erken ve gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ama ilerleyen yıllarda zaten potansiyel olarak kaptanlık konusunda da Arda Güler'e sıra gelecektir. Ama şu an bence çok erken.
0: Peki. Teşekkür ediyorum değerli yorumların için Anıl.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Anıl Kartal da birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan da Yaşar Kurt hattımızda olacak. Dün Dünya Kupası'nda neler yaşandı? Şöyle bir göz atalım. Uruguay'ın elendiğinden bahsetmiştik ama skorlara da göz atalım. Yeni Zelanda-Belçika mücadelesinde Belçika 5-1 ile kazanmayı başardı ve yoluna devam ediyor. Belçika 28. dakikada Leandro Trossard. 50. dakikada bir kez daha sahneye çıktı Trossard ve 2-0'a getirdi durumu. 66'da Kevin De Bruyne farkı 3'e çıkarttı. 84. dakikada Elijah Henry Just. Yeni Zelanda'nın bu turnuvadaki golcüsüydü ve farkı 2'ye indirdi ama pek bir şeye yaramadı zaten. 86'da Lukaku yeniden farkı 3'e çıkarttı. 90'da da son sözü Alexis Salemaker söyledi. 5-1 kazandı. Belçika 35 şut attı bu arada kaleye. Belçika 10 şut isabeti buldu ve bunların 5'i gol oldu. Mısır-İran mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 5. dakikada Mahmut Saber takımını 1-0 öne geçirdi. Mısır 1-0 öndeydi. 11. dakikada Mehdi Tarebi penaltıdan yararlanamadı. 14. dakikada ise Ramin Razeyan topu ağlarla buluşturdu. Skoru 1-1'e getirdi. 90'da İran Halilzade ile bir gol buldu ama Halilzade'nin attığı gol offside gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Uruguay İspanya karşısında 1-0 kaybetti. Alexis Baena 42. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve Uruguay turnuvaya veda etti. Yeşilburnu Adaları Suudi Arabistan'la 0-0 berabere kaldı ve böylelikle yoluna devam eden taraf Yeşilburnu Adaları oldu. Norwich-Fransa mücadelesinde 4-1'lik Fransa üstünlüğü vardı. Norwich'in rotasyon yaptığı bir karşılaşmaydı. Dembele hat-trick yaptı. Ve Due'de skoru belirleyen golü kaydetti. Tek golse Asgard'dan geldi Norveç'te. Diğer tarafta da Senegal 5-0 kazandı. Irak karşısında Diarra, İsmail Sarr, Pape Gueye'nin 2 golü ve Iliman Ndiaye durumu 5-0'a getirdi. Yaşar Kurt hattımızda olacak. Hemen Yaşar Kurt'u da hattımıza alalım. Yaşar hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Yani biz veda ettik ama Dünya Kupası tam böyle demlenme noktasına, keyif verme noktasına geldi. Ne diyorsun?
2: Yani aslında şu an başarılıdır. Çünkü yani 48 takımla beraber grupların biraz daha formalite demeyeyim ama daha düşük tempoda geçeceğini tahmin ediyorduk ki beklediğimiz aslında üstünde bir tempo. Yani çok gollü bir turnuva geçiyor. Ben daha sakin bir turnuva bekliyordum. Ama dediğim gibi hem maç sayılarının artması, hem havanın sıcaklığı vesaire derken biraz daha beklediğimizde olsa da çok üst seviyede değildi. Bundan sonra daha denk, daha zorlu eşleşmelerle daha sert bir Dünya Kupası başlıyor diyebiliriz.
0: Peki düne dönelim. Dün Norwich rotasyon yaptı. Phil Dishin'i tercih etti İsveç'tense. Aslında bilerek yaptılar bunu ama ne kadar mantıklı sence Yaşar?
2: Yani açıkçası çok şunu düşündüm sadece, belki olabilir ama çok emin değilim. İsveç, Norveç, yani iki İskandinav takımı, ikisi de evet teknik kaliteleri olsa da biraz daha fiziksel olarak ön planda var. Phil Dishin bir Afrika takımı olmasına rağmen çok teknik kapasitesi olan bir takım, yani yüksek teknik kapasiteli bir takım. Belki fiziksel olarak onları bezdirebileceklerini diyeyim en azından. Ya da fiziksel olarak daha üstün gelebileceklerini düşündükleri için belki oraya gitmiş olabilirler. Ki üzerine Brezilya Japonya'nın öyle gelip çıktıklarını varsayarsak Brezilya Japonya galibi, ki o da benzer. O iki takıma da fiziksel olarak üstünlük kurabilirler. Belki böyle düşünmüş olabilir ama bilmiyorum yani buradaki amaç rakip seçmek miydi yoksa o zorlu tempoya girmeden önce oyuncuları son kez dinlendirmek diye çok emin değilim. Çünkü ne zaman rakip seçmek gibi bir durum olsa Dünya Kupalarında özellikle bu işin çok ters gittiğini de gördük. Onun için çok fazla fikir üretemeyeceğim ama yani Norveç için ne olursa olsun bu turnuvada bence uzun süreli şansı olduğunu düşünüyorum.
0: Senegal'de zorlu bir gruba düşmüştü ama büyük ölçüde yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Yani 5-0'lık galibiyet averajını da 2'ye çekti ve sonrasında 3 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alacak gibi gözüküyor. %90 ihtimalle. Senegal'i nasıl değerlendiriyorsun? Yani zorlu bir grup burada. Aslında 3 puandan fazlasını alabilirdi başka bir grupta olsa Senegal. Neyse ki yoluna devam ediyor. Yani Senegal'in bu aşamada elenmesi bu performansta turnuvanın bir ayıbı olurdu sanki.
2: Yani katılıyorum bir taraftan, bir taraftan da aslında yani şöyle bir sıkıntı var. Ben Fransa'ya karşı biraz denk demiyor ama diş gösterebildiler gibi duruyor ama o Fransa'nın ilk maçıydı bence. Biraz ondan kaynaklıydı. Ben daha diri, daha tehlikeli bir Senegal bekliyordum. Evet, dünkü maç 5-0 bitti ama yani şunu da kabul etmek lazım. Çok erken 10 kişi kaldı Irak ve bununla beraber biraz daha 5-0'a giden maç ki yani devamında da ikinci yarı patlayanın yani bence gol yollarında çok ekstra bir şansı oldu bir günde. Bunların hepsini yerine koyunca beklentilerin altında kalsalar da bir şekilde ben de en iyisi güzel grubunda olacağını düşünüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda ki ya bundan sonra turnuva yeniden başlayacağız önce söylediğimiz gibi daha da ileri gidebilirler mi hep beraber göreceğiz. Çünkü dinamik bir orta sahaları var ki turnuvanın bu aşamasında önemli bir etken bu.
0: Peki Dembele'nin hat-trick'ine ne diyorsun? Ballon d'Or için ciddi bir adım olabilir.
2: Yani Dembele dün çok iyi performans gösterdi ama hani dün Dembele ne kadar övülse de ben Mbappe'ye çok hayran kaldım. Mbappe benim yani birçok kişinin imajını, gözündeki imajı bence bu Dünya Kupası'yla biraz daha düzeltmeye çalışıyor. Bunu bilmiyorum kendimi ortaya koydu yoksa bir PR şirketine mi çalışıyor aslında onu da dün düşündüm çünkü turnuvanın başından beri yani Messi'ye olan yorumları gördük. Yani Ronaldo'ya olan saygısını çok fazla gösterdi. Yani dünkü maçta da yani Mbappe gibi bir yıldız Dünya Kupası tarihinde gol krallığına oturma şansı varken bu kadar paylaşımcı, bu kadar bağlantıyı oluşturabilen yani birçok kez gol fırsatı yapmak şansı varken arkadaşlarına attırmayı tercih etti. Arkadaşlarına pas verdi. Ben çok saygı duydum. Dembele de yani hem sağ hem sol ayağını bu kadar iyi kullanan bir oyuncu ve tarihte çok azdır. Ki bu da onu çok öngörülemez, çok etkili bir oyuncu kılıyor. Dünkü performansı yani yüzdeli olarak çok iyi oynadı. Ama dediğim gibi yani kağıt üzerinde de Dembele maçın adamı ama benim için kişisel olarak dünkü maçın adamı Mbappe'ydi diyebilirim.
0: H grubuna baktığımızda da orada da Uruguay veda etti. İspanya karşısında 1-0 kaybetti. Yeşilburnu Adaları da Suudi Arabistan'la 0-0 berabere kaldı. Yeşilburnu Adaları yoluna devam ediyor. Maç kazanmadan gruptan çıkmayı başardılar. Ama tabii ki büyük bir fiyasko Uruguay'da. Muslera inanılmaz kötü bir turnuva geçirdi. Ve onun yanı sıra Bielsa da bir hayli sinirliydi ve öz eleştiri de yaptı.
2: Yani burada baştan söyleyeyim çok... Yani... Galiba başından beri en kötü grup bu diyebiliriz. Çünkü yani burayı kötü müydü yoksa Yeşilburnu Adaları hesapları mı şaşırttı biraz takımlara? O biraz muallak, ona biraz karar veremiyorum ama yani İspanya'nın da yani Suudi Arabistan'ın ilk yarısı dışında çok şampiyon gibi ya da şampiyon olmaya gelmiş bir takım gibi oynamadığını düşünüyorum. Suudi Arabistan da benim beklentilerimin altında kaldı. Yeşilburnu Adaları bence çok saygıdeğer bir iş yaptılar. Uruguay'a gelince de ya Uruguay bu yani beklentilerin biraz altına kalacağını tahmin ediyordum ama gruptan çıkmalarını da bekliyordum açıkçası. Biraz bizim durumumuzda bence eşit değil. Yani Türkiye'de bir tur iki tur gidebilir ama yani çok fazla gidemez diyorduk ama gruptan çıkamadı. Bence Uruguay'da da benzer bir durum yaşıyor. Buradaki problem Mustara diyeceğiz çünkü hem ikinci hem üçüncü maçta gerçekten çok sıkıntılı bir oyun ortaya koydu. Çok hatalı golleri var ama yediği goller var ama Hani Muslera'nın Galatasaray'da son birkaç yılında sıkıntılı maçları vardı. %52'nin Muslera yasak da geri kalan %50, yani Bielsa'da değil Bielsa'yı yani milli takıma getiren de diyeceğim ama şundan dolayı, yani Bielsa benim saygı duyduğum hocalardan biri ama milli takım hocası olarak Arjantin ve Şili'de ne kadar başarılı olsa da bu zaman o çok geçmişte kalmış bir dönem. Çünkü artık Bielsa'nın sistemi özellikle Bilbao'dan sonra Bilbao, Marsilya ve Lipsunac'la beraber çok daha tempolu bir takımları yönetir hale gelmişti ve bunu yaratmak için Uruguay'da yani yılda 5-6 maç, 10 maç çok yetersiz. Bielsa sistemleri için artık günümüzde biraz daha çok sık takımda yer almanız gerekiyor. Çok sık takımda zaman geçirmeniz gerekiyor. Bu artık günümüz futbolunda çok mümkün durmuyor. Yani daha pragmatist hocaların biraz daha milli takımlarda başarılı olduğunu görüyoruz. Bielsa'nın sinyali yani tabii ki daha fazlasını hayal ediyordu. Hayal kırıklığı olabilir. Uruguay içinde de milli takımda da özellikle Valverde'nin açıklamalarını biliyoruz. Turnuva boyunca antrenmanların yoğunluğundan çok şikayet edildiğini biliyoruz. Bütün oyuncular problem yaratmışlar antrenman konusunda. Bunları yan yana getirince de başarılı olmak çok mümkün değildi zaten. Onun için ben Bielsa'nın umarım tekrar bir orta sınıf veya orta alt sınıf kulüp takımı alıp tekrar bize futbolu sevdiği günlere devam etmesini temenni ediyorum diye.
0: Bir diğer tarafta da G grubu, orada da Yeni Zelanda Belçika mücadelesinde Belçika bu kez hata yapmadı, kritik eşikte rahat bir galibiyet aldı ve yoluna devam ediyor. Mısır İran mücadelesi 1-1 sona erdi. İran'da şu anda beklemede olan taraflardan birisi, tabi maç sonunda serzenişleri de oldu İranlı oyuncuların, ki haklı serzenişler. Yeni Zelanda veda etti ama bence keyif verdiler bu katılışlarında. Neler söylersin G grubu için?
2: Yani Belçika bu gruptura çıkmış gibi dursa da bence grup performansı kredilerini çok tüketti diyebilir. Yani şöyle söyleyeyim, Belçika'nın gruptan çıkar zaten, onda hiçbir problem yok. Yani zaten artık gruplardan çıkamamak başarı gibi duruyor. Ama ilerisi için hiç ışık vermiyor. Hani benzer bu turnuvada kapalı savunmaları açma konusunda problem yaşayan takımların çok fazla ileri gidemeyeceğini zaten az çok gördük. Belçika da bunun problemini yaşıyor ki yani evet 35 yaşına gelse de Kevin De Bruyne'nin olduğu bir takımın bu sorunu yaşaması bana çok ironik geliyor. Üzerine Doku biraz daha çilingirdir. Yani benzer tarzlarda, özür dilerim, farklı tarzlarda benzer sonuçları alabileceğiniz iki oyuncu. Bence elinde çok silah var ama bunu bir şekilde kullanamıyorlar. Yani ilerleyen turlarda oyunu düzeltemedikleri sürece bu problemi yaşayacaklar. Yeni Zelanda, evet bence de yani bu grubu biraz daha karıştıran takımlardan biriydi. Evet, bir puan gözükse de bence takımlara, birçoğuna soru işareti yarattı. Mısır tam beklendiği gibi bence. Bu 5 puan, 6 puan civarı bir puan almasını bekliyordum. Gruptan çıkmaya yetti ama ben İran konusunda, yani muhtemelen üçüncüler konusunda en çok çıkmasını istenilen takım İran olabilir. Yani bu kadar zorlukla, bu kadar problemle baş edip yine bu kadar iddialı olabilmek, yani birçok takıma umarım örnek olmuştur. Başta Türk milli takım olmak üzere, onu da söyleyeyim. Yani Mehmet Aleyhi açıklamalar yaptı ama ben o açıklamaları yetersiz buluyorum. Bence yani bütün oyuncular havada çıktığı kadar bağırsa yine az olur. Çünkü yani vizeler problem, daha yani İran'dan getirtemedikleri bir sürü ekipmanlar var. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri üzerinde, yani FIFA'nın da bence mobbingine uğruyorlar ve bunlara rağmen inanılmaz bir şekilde, yani Mısır'la beraber kaldılar ama yani son dakikalarda yarattıkları pozisyonlar, kaçan penaltılar, ki Belçika maçında da bence o organizasyon, evet offside'di ama yani bütün bu hengamenin içinde bile ground topa kadar çalışmaları, yani tekrar söyleyeceğim, umarım bizim bir takımımıza örnek olur. Dediğim gibi yani bütün bu her şeyin ortasında bile derslerine en iyi şekilde çalışmaları bence saygı hak ediyor. Yani umarım ilerlerler ve yani bu noktada bilmiyorum artık Amerika'yla gerçekleşme şansları var mı çıktıkları durumda ama bir Amerika-İran maçı, İran'ın kazandığı bir Amerika-İran maçı bence bu turnuvaya yakışır diyorum.
0: Peki bir diğer tarafa baktığımızda da bugünün maçları J grubunda Arjantin-Ürdün mücadelesi. Scaloni dün açıkladı, Messi yedek olarak başlayacak mücadeleye. Nasıl değerlendiriyorsun bu kararı?
2: Kahrolduk diyebilirim çünkü fantezi takımımda kaptan yaptım. Çünkü artık bu kadar bu noktaya gelmişken Dünya Kupası'nda Mbappe gibi bir tehlikede varken, hatta Harry Kane'le gelirken ben Messi'nin bir şekilde oynayacağını düşünüyordum. Ama maalesef yani ben ikinci yarı girip yine bir gol minimum atabileceğini düşünüyorum ama kaptanlık biraz boşa gitmiş gibi duruyor maalesef. Onun dışında yani Ürdün maçı Arjantin için bence farklı şeyleri denemek üzere bir maç olabilir. Çünkü Arjantin ana planı çok belli. Messi'yi fiziksel olarak koyup orta sahadaki teknik kapasitedeki oyuncularla beraber bence gayet iyi çıkartıyorlar. Bu sentezi bence iyi yarattılar ama Messi'siz oyunlarını da görmek gerektiğini düşünüyorum. Ürdün bunu denemek için iyi bir rakip olabilir. Messi'nin yerine bir oyuncu koyup tekrar aynı sistemi mi olacaklar yoksa bir diziliş değişikliği mi olacak? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Yani bu maça kalkacak gibi duruyorum. Onun için etkili ve iyi bir Arjantin görmeyi umuyorum diyebilirim.
0: Diğer tarafta da Kolombiya-Portekiz mücadelesi. Portekiz için grup birinciliğini istiyorsa eğer kazanması gerekiyor anlamına gelen bir maç. Tabii Özbekistan karşısına gelen galibiyet biraz olsun moralleri toparladı Portekiz'de. Nasıl değerlendirirsin?
2: Liderlikten ziyade bence Portekiz'in biz de bu şampiyonada, bu Dünya Kupası'nda kazanmak için adaylardan biri izleme fırsatı. Çünkü Kongo maçındaki beraberlik, evet Özbekistan'ı psikolog olarak net bir şekilde dağıttılar ama Özbekistan bu turnuvaya çok sık gelmeyen görevli zayıf takımlardan biri. Bence Kolombiya maçı, bilmiyorum hani ne kadar az kadroya çıkarlarsa, ne kadar bu maça ciddiyet yaklaşırlar bilmiyorum ama ben yani Ronaldo'nun geride kalmak isteyeceğini çok fazla düşünmüyorum. Kolombiya maçı Portekiz için bence iyi bir sınav olacak. Ve gruptan lider olarak çıkmak da onların işini ilerleyen zamanlar için çok kolaylaştıracak gibi duruyor. Onun için çok ciddi bir sınav. Orta sahada belki bir rotasyon olabilir. Ama geri kalan kanatlar mesela merak ediyorum. İlk maçtaki Kongo maçındaki gibi biraz daha orta saha kanatları Bernardo Silva mı kullanacak yoksa biraz daha Neto gibi biraz hücum özellikli bir kanat oyuncusu mu kullanacak Roberto Martinez? Bu biraz benim için merak konusu. Acaba Özbekistan maçındaki o sistemsel değişiklik Özbekistan özel miydi yoksa biraz daha rotasyon muydu? Bunu merak ediyorum. Onun için Portekiz için ciddi bir sınav olacak diyebiliriz.
0: Kongo-Özbekistan mücadelesi tabii burada önemli. Az önce de belirttiğimiz gibi yani o mücadelede de Kongo yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Yaşar, katılır mısın?
2: Yani kesinlikle. Çünkü turnuva öncesinde seninle konuştuğumuz zaman ben Özbekistan'a biraz hani sürpriz demeyeyim ama etkili oynayabileceğini ve sürprizli bir takım olabileceğini de sürpriz olmasa sürpriz yaratabilecek bir takım olduğunu düşünüyordum ama kesinlikle bence de Kolombiya ve Portekiz maçlarında o istenilen havayı maalesef yaratamadılar. Kongo'da bence Portekiz maçında hiç fena değildi. Kolombiya'ya karşı da kötü oynamadılar. Bir şeyler vaat ediyorlar en azından bence. Özbekistan maçında da bence net bir şekilde favoriler. 3 puan da alıp bence en iyi 3. hatta avaraj düzeltmeye kadar gidebilecek bir en iyi 3'üncüler yarışına girecek gibi duruyor.
0: L grubunda da Hırvatistan, Gana ve Panama, İngiltere mücadeleleri var. Hırvatistan, Gana özellikle bu grupta dikkat çeken mücadele. Bu karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin?
2: Ya burada Gana 4 puandan kaynaklı yani 3. bir olsa muhtemelen çıkacak gibi duruyor. Hani Hırvatistan hiç güven vermiyor. Evet, Panama maçını aldı ama yani İngiltere maçındaki görüntü çok ışık vermiyordu. Onun için Gana maçı da onlar için iyi bir sınav olacak. Her zaman değil yani geçen tur Avrupa Şampiyonası'nda söylemiştik. Gerçi o orta sahanın

0: son turnuvası demiştik ama bu sene muhtemelen bu turnuva muhtemelen artık işte Perisic'li, Modric'li o orta saha artık son görevinde muhtemelen. Ghana gibi atlet takıma karşı Hırvatistan gibi yaşlı ama teknik kalitesi çok yüksek oyuncular iki farklı görüşün, iki farklı oyun sisteminin çarpışması gibi duruyor bence. Çok zevk görebiliyor böyle maçlar. Hani Şampiyonlar Ligi'nde de Paris Arsenal maçı için söylemiştik bunu. Çok kişi zevk almasa da o maçtan gerçekten mutlu ayrılmıştım. Benzer maç olduğunu düşünüyorum. Teknik kaliteye karşı fiziksel kalitenin karşılaşması. Bu tip karşılaşmalarda her zaman biraz daha teknik fiziğin biraz daha öndedir. Onun için Hırvatistan yarım adımda olsa da favori görüyorum. Hani İngiltere Panama özelinde de hani İngiltere'nin bence hücumcuların, yani Harry Kane ya da Bellingham gibi oyuncuların dinlendireceği ve rotasyon oyuncuna oyunu attık. Biraz daha skor yükseltmek için, avaraj yükseltmek için oynayacağı maç gibi duruyor.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki İspanya'nın şimdiye kadarki performansı Fransa'yı yarışta iyice ön safta yalnız bıraktı.
0: Yani bu arada İspanya turnuvanın başında dahi bence Fransa'nın yanında değildi orada. Yani evet favoriydi, favorilerden biriydi diyelim İspanya ama bence Fransa en ileri uçta biraz tek gibi duruyordu. Belki ona en yakın İngiltere olabilir. Çünkü şundan dolayı İspanya turnuvaya geldi. Evet son Avrupa şampiyonu olarak geldi. Son büyük turnuva şampiyonu olarak geldi. Ama o son Euro 2024'te kazanan kadroya baktığımız zaman en temel faktörler Nico ve Yamal'dı. Ve ikisi de maalesef sakatlıktan çıkıp sezon boyunca ciddi problemler yaşayarak geldiler. Pedro şekilde aynı şekilde. Fabian Ruiz aynı şekilde. Yani Rodri meselesi de artık bir var bir yok noktasına geldi. Kritik oyuncunun birçoğu problem yaşarken savunma hakkı neredeyse yani %80 oranında değişmişti. Yani Huysen yok, Lenormand yok. Bütün bu değişiklikleri yan yana koyunca da aynı İspanya olarak gelmediler bence. Evet bir oyun çıkanlıkları var, bir tutuyorlar ama aynı İspanya olarak gelmediler bence. Onun için o seviyede değillerdi. Bence Fransa yakınlardı ama turnuva ilerledikçe bence biraz daha o Fransa'nın yanındaki koltuktan biraz daha uzaklaşıyorlar diyebiliriz.
1: Tabii burada büyük favorilerden bahsediliyor ama Arjantin biraz es geçiliyor. Ben yani Arjantin'i çok daha kötü halde bekliyordum. Beklediğimden çok daha iyi geldi. Şu ana kadar gol bile yemediler zaten. Ama 5 golün 5'i de Messi'den Yaşar. İlginç bir durum var orada da.
0: Yani %100 ben de turnuva öncesinde seninle aynı şekilde düşünüyordum. Ya birincisi aynı istekle gelip gelmemeleri problemdi. Çünkü son şampiyonlar. Ve yani Messi o turnuvayı kazandıktan sonra üstündeki çok büyük bir yük kalkmıştı. Bunu hepimiz gördük ve artık aynı istekte olmayacağını düşünüyordum. Yanındaki oyuncular evet daha kaliteli, daha iyi bir seviyeye çıktılar. Ama yani Messi gibi yıldız istenilen seviyeye çıkmadıktan sonra çok fazla önce yani favori konumuna gelmeyeceklerdi. Ama Messi 4 sene öncesinden daha iyi gelmiş ve 4 sene öncesinden daha istekli. Ve yani çok rahatlamış bir şekilde oynuyor. Çünkü Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan mağlubiyetinden sonra grup maçlarına bakıldığı zaman Messi çok gergindi. Çünkü yani beklenen seviyenin altında olduğunu görüyordu. Belki gruptan çıkamama korkusu vardı. Tüm bunları yani ne koyunca bir gerginlik vardı Messi'de ama şu an kupayı almış. Artık tüm dünyanın gözünde çok farklı bir seviyeye gelmiş. Onun için artık rahatlamış ve daha oyunundan daha da çok zevk alarak oynuyor. Dediğim gibi 5 golün 5'ini de attı. Hatta penaltıyı kaçırmasa 2 tane 300 hat-trick olacaktı. Yani çok farklı bir seviyede. Ona keza Enzo Fernandez, Rodrigo Paul, Julian Alvarez, Lautaro Martinez hepsi bir önceki turnuvadan daha iyi seviyedeler. Ben Fransa İngiltere en üstte onların arkasında biraz daha konumlandırıyordum Arjantin'i ama ilk grup maçlarına bakıldığı zaman Arjantin Fransa'nın yanında bence ikinci aday olarak Dünya Kupası'nı kazanma yolunda favori diyebilirim.
1: Peki son olarak milli takımımız elendi, ABD karşısında kazandı ama ülkemize döndüğünde yapılan açıklamalar vardı. Arda Güler'in açıklaması ben çok beğendim Yaşar. Ne düşünürsün?
0: Ya senle mağlubiyetlerden sonra gruptaki mağlubiyetlerden sonra konuştuğumuzda hani yayın dışında ya çok duygusal olmadığımı ve çok ya, evet

0: kazansa bir diye olur ama yapacak bir şey yok deyip biraz duygusallıktan uzak bir cevap vermişim sana ama ilk defa bu turnuvada bir duygusallığa iten şey Arda'nın açıklaması oldu. Yani bu saatten sonra Arda Güler benim için bu federasyonun başkanıdır. Bu takımın teknik direktörüdür. Bu takımın kaptanıdır. Bu takımın yıldızıdır. Yani inanılmaz bütün sorumluluğu, yani 80 milyonun yaptığı bütün eleştirilerin sorumluluğunu 20 yaşındaki bir çocuk, ya çocuk da demeyeyim, yetişkin insan, 20 yaşındaki bir futbolcu bütün yetkililere rağmen bütün sorumluluğu aldı. Biz problemliydik, problem bizdeydi. Yapılan tüm eleştiriler haklı dedi. Koca koca insanlar, koca koca mevkideki insanlar bir problem yokmuş gibi davranırken Arda Güler çıktı, burada bir problem var, problemin kaynağı biziz ve bu problemi düzelteceğiz dedi. Bence benim bu saatten sonra yani resmi olarak benim gibi Montelli'de kalabilir, İbrahim Hacı Osman'da kalabilir, Hakan Çalhanoğlu'da kalabilir ama hiçbiri benim gözümde Arda Güler kadar bu milli takım sahiplenmedi. Bu milli takım, yani Arda Güler, Orkun Kökçü gibi isimler bu milli takıma benim için umudumu atma nedenlerinden biri. Orkun'un açıklaması ben çok beğendim. O da aynı, yani ona keza çok yüksek şekilde geçirmedikleri turnuvayı ve ellerinden geldikçe bu hatayı telafi edebileceklerini söylüyorlar. Benim gibi bu genç oyuncular, bu gelecek vadeden oyuncular milli takım için umut beslenmedeki en büyük nedenler. Onun için benim gibi bundan sonraki artık Avrupa Uluslar Ligi'ni, Avrupa Şampiyonuz elemelerini bilmiyorum. Bunlara daha umutla bakmamızı sağlayacak oyuncular bunlar.
1: Son olarak bir dinleyicimiz diyor ki Göksel'in yayınlar Yaşar Kurt'a sorar mısın? Belçika ve Portekiz'de bu kadar büyük futbolcular var. Her kupada favori gösteriliyorlar ama bir türlü patlama yapamıyorlar. Sebebi nedir? Acaba bir de İtalya futbolu hakkındaki çöküşün sebebini ne olarak yorumlar Yaşar Kurt?
0: Yani Belçika ve Portekiz'e bakıldığı zaman yani Belçika'ya bakıldığı zaman Belçika o altı jenerasyon gerçekten ama bir şekilde o puzzle'ın eksik parçalarını bir şekilde tamamlayamadılar. Yani özellikle savunma konusunda yani Bertongen, Vermaelen bu oyuncular vardı ama bunlar da istenilen seviyede değiller. Ön tarafta kokunuz olabilir, kendinde boyunuz olabilir. Ama futbol biraz özellikle büyük turnuvalarda savunmanın ön plana çıktığı oyunlar. Ve Belçika o savunmayı oturtamayınca maalesef çok büyük problemler yaşadılar. 4. oluşturma vardı yanlış hatırlamıyorsam ama madalyayı maalesef madalya alamadılar. Bu biraz Belçika futbolu için problem diyebiliriz. Yani Portekiz üzerinde bakıldığı zaman Portekiz olağanüstü jenerasyon dediğimiz jenerasyon son iki turnuvadaki jenerasyon bence. Yani ondan önce yetenekli ayakların olduğu Cristiano Ronaldo'nun sırtına taşımaya çalıştığı bir gruptu bence. Evet, Vitinha'lar, Neves'ler, Bruno Fernandes'lerle beraber Bernardo Silva'yı da bırakırız. Her ne kadar yaşı ilerlese de biraz daha tamam bir takım gibi gözüküyor. Bunu dediğim gibi Euro 2024 ve Dünya Kupası 2026'da biraz daha görüyoruz. Yani bundan 10 sene önce Ronaldo'nun prime zamanında bu kadro olsaydı çok fazla şeylerden bahsedebilirdik. Belki de bir dominasyondan bahsedebilirdik ama bu 6. jenerasyon biraz daha bu kadroya çıktı. Yani Miguel Velasolar'ın orta sahada oynadığı bir kadro hatırlıyorum ben. Ya da kenar rotasyonun çok fazla olmadığı Trincao'nun kenar rotasyonunda yıldız olduğu turnuvalar var. Onun için orada bu uyuşmazlıklar ama ilerleyen senelerde biraz daha bu iş rayına oturacaktır ve Portekiz'in daha çok sesinin çıktığı turnuvalar görürüz. Yani İtalya milli takımı üzerine bakıldığı zaman yani bu çokça konuştuk burada zaten. İtalya milli takımı çok fazla problem var. Bir, kendi kimliğinden uzaklaştı. Ya bunu şöyle açıklayabilirim. İspanya'nın bir oyun kimliği var. Bir hani çok temel konuşmamız gerekirse bir pas oyun kimliği var. Tiki taka diyebiliriz en basitinden ama bunu herkes 2008'de biraz daha meyvesini alsa da bunun tohumlarını 90'ların başında ekledi. Yani 90'ların başından itibaren bir tohum ekme durumu var. İşte bu Xavi'ler, Iniesta'lar ilk jenerasyon çıktı ortaya. Onlar biraz daha başarıya götürdüler. Onlar kazan Pedri'ler, Gavi'ler, Fabio Ruiz'ler geldi. Yani kendi oyunlarından, kendi kimliğinden hiç vazgeçmeden orada oyuncu üretimine devam ettiler. İtalya'nın oyun kimliği Catenaccio demeyeceğim. O farklı bir sistem ama biraz daha dengeli. Büyük turnuvalar için en ideal sistem olan biraz daha katı savunma ağırlıklı, biraz daha pragmatik bir oyundu. Ama yani savunmada Bonucci'ler, Chiellini'lerin iş yapacağı bir sistemken İtalya biraz

0: daha bastonları ortaya çıkarmaya çalıştı. Savunma konusunda biraz daha geriye düştüler. Hani İtalya futbolunda santraforlar derken hani Arda beyazladığımız zaman birçok yıldız santrafor ortaya çıkıyordu. Artık yıldız santraforu Moskino olan sisteme geldi. Orta saha sisteminde ben hala etkili oyuncular olduğunu düşünüyorum ama tek etkili sistem orta saha ve kaleci olunca, takımın omurgasını sağlam bir şekilde oluşturamayınca maalesef süreklilik olmuyor. Oyuncu yetiştirme konusunda problem var. Ligin ilgi çekiciliğinde bir problem var. Ya federasyon üzerinde bakıldığı zaman altyapılara hiçbir harcama yapılmadığını görüyoruz. Bunlar en temel konular. Daha detayına indikçe çok daha fazla problem var tabii ki. Onun için İtalya futbolundan önümüzdeki bir 2-3 turnuvada daha düzeleceğini düşünmüyorum. Ama ondan sonrası için bazı çalışmalar yapacaklarını da inanıyorum.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Senin çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Reklam bitti.
2: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974. Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey, turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Sheeners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall. Onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabı.

0: Koçlar. Derby County.
1: Rams Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmak

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Son bölümde birlikteyiz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın yeni projelerini açıkladı. Dinleyelim neler söyledi.
1: Fikirlerimi gönderiyorum. Belirtmek istediğim bir husus da şu. Kemerburgaz tesislerinin yapım aşamasında başta Fatih Demircan kardeşim ve ekibi olmak üzere Daikin, Ömer Cansever, Gisiyat, Tabanlıoğlu Mimarlık, Eczacıbaşı, Promet, Nef, Ekipan, Adnan Çebi, EAE Elektrik, Endüstriyok, Karva Plastik, BMS Mobilya'ya teşekkür ediyorum. Galatasaray Adası ve Kalanmış tesislerinde Ege Seramik, sevgili Adnan Başkan, Andromeda Mimarlık, Daikin, Boğaziçi Beton, Ekipan Otel Ekipmanları, Norm Mimarlık, Öztüryakiler, Güzem Mimarlık, Özmadeç Mobilya, Pantone İnşaat, Sandalyeci, Tanhanda Akşap, Turkuaz Yapısal Çelik. Bu firmalara da teşekkür ediyorum. Son olarak da adamız, Kalamış tesislerimiz ve Aslantepe Vadisi'ndeki büyük emekleri için başta Sedat Artukoğlu olmak üzere tüm ekibine ve Acı Badem grubuna da büyük bir teşekkür gönderiyorum ve onlara kuvvetli bir alkış gönderelim. Değerli Galatasaraylılar, bugün ise dönüşümün ikinci aşaması için huzurlarınızdayız. Genel kurulumuzun onayına sunduğumuz yetkiler Galatasaray'ın geleceğini şekillendirecek projeleri tamamlamaya yöneliktir. Şimdi bu yetkiler nelerdir? Onlardan bahsedelim. Birincisi, Mecidiyeköy binamızdaki konut projesi çerçevesinde henüz satılmamış bağımsız bölümlerin değerlendirilmesi. Bir diğeri, Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde geçen sene bitirilen birinci fazın ardından akademi ve kadın futbol takımlarının kullanımı için 4 futbol sahası ve kamp tesislerinden oluşan ikinci fazın bitirilmesi. Bir diğeri, Aslantepe Vadisi'ndeki 62 dönüm arazide amatör şubelerimizin büyük bölümünü tek çat altında toplayacak idari binalar, çok amaçlı spor salonları, kamp tesisleri, kapalı yüzme havuzu ve ticari alanların inşa edilmesi.

Bir diğer konumuz değerli Galatasaraylılar. Hasun Galip binasının yerine yeni bina yapmak ya da var olan binanın kullanımını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek inşaat faaliyetlerinin yürütülmesi. Bir diğer husus, hali hazırda devam eden Florya konut projemize, komşu kulübümüze tahsisli 19 dönüm spor lejantlı arazide yeni spor tesisi projesi geliştirilmesi. Bir diğer husus, Riva arazimize komşu 28 dönüm kulübe kazandırdığımız yeni ticari alan için gerekli işlemlerin yapılması. Bir başka husus, Büyükçekmece'de kulübümüze tahsisli 106 dönüm arsa üzerine çok branşlı altyapı tesisi inşa edilmesi için gerekli idari işlemlerin ve proje çalışmalarının yürütülmesi. Yetki istediğimiz başka bir hususta, Ada ve Kalanmış dışında sahip olduğumuz tesislerde yer alan kafe, restoran, dükkan, ofis, reklam alanı ve benzeri alanların kısmen veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi, bunlarla ilgili sözleşmelerin yapılması ve tesislerin geliştirilmesi. Bir başka husus, kulübümüzün %60 payına sahip olduğu Galatasaray Sportif AŞ hisselerinin satın alınması ya da ilan tarihindeki mevcut %60'lık hisse muhafaza edilmesi, kayıt ve koşuluyla satılması. Bu konuda bir açıklık getirmek istiyorum. Bu yetkiye gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü yapacağımız muhtemel sermaye artışları döneminde rüçhan hakkını kullanmayan yatırımcılarımızın hisselerini Galatasaray Spor Kulübü almak durumunda. Bunların ne kadar olacağı belli değil. İnşallah hiç olmaz. Ama bunları satın aldıktan sonra da serbest piyasada bunları satma olan imkanımız olması gerekiyor. Bu yetkiyi onun için istiyoruz. Diğer bir husus, Basketbol AŞ'nin kurulması, şartların oluşması halinde NBA Europe Ligi'ne katılım sağlanması, gerekli görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü bizde kalmak şartıyla bir kısım hissenin yatırımcılara satılması. Başka bir hususta değerli arkadaşlar, uygun şartlar oluşması halinde çoğunluk hissesi muhafaza edilmesi kaydıyla Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arz edilmesi. Ve son olarak da giriş ödentilerimizin yıllık ve yıllık ödentilerinin %25 oranında artırılması. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli Galatasaraylılar, size anlatacağım her gayrimenkul projesinin maliyet ve nakit akış çalışmaları 2022 ve 2024 yıllarında yaptığımız gibi gayrimenkul değerleme konusunda önde gelen kuruluşlardan biri olan TSKB tarafından yapılmıştır. Hesap verilebilirlik ve şeffaflık açısından TSKB'nin yaptığı bu çalışmaların çok önemli olduğuna inanıyorum. Yetki istediğimiz gayrimenkul projelerinin toplam yatırım tutarı, ya birazdan TSKB raporlarında da göreceğiniz gibi, yaklaşık 250 milyon dolardır. Bu sene kulübün konsolide bütçesinin yaklaşık 500 milyon euro olacağı düşünülürse bu rakamın gerçekçi bir planlamayla karşılanabileceğine inanıyorum. Sunumun içinde bu rakamın hangi kaynaklarla ve nasıl bir planlamayla finanse edileceğini de sizlere detaylı bir şekilde paylaşacağım. Değerli Hazırın, Mecidiyeköy binasından başlayalım. Şimdi gelelim yetki maddelerinin detaylarına. Önce söylediğim gibi Mecidiyeköy.

tarafından bitirilen inşaat geçici kabul aşamasına getirildi. Projenin gerçekleşmesi için yapılması gereken tüm ödemeler yapılmış bulunmaktadır. Herhangi bir borcumuz da şu anda mevcut değildir. Ben buradan bize her konuda destek veren değerli sponsorumuz Rams firmasına da büyük bir teşekkür gönderiyorum. Değerli hazırım, bu slaytta da dairelerin bitmiş halini görüyorsunuz. Bu projede elimizde olmayan nedenlerden dolayı gecikmeler yaşamıştık. Bugün Leo Rezidans'ın tamamlasından dolayı da çok mutluyuz. Demin ifade ettiğim gibi projenin tamamlanmasında Rams firmasının bize büyük bir desteği olmuştur. Elimizde şu anda satışa açmak için 56 adet konut ve 5 adet ticari alan bulunmaktadır. TSKB tarafından hazırlanan fizibilite raporuna göre bu bölümlerden bugünün değeriyle yaklaşık 1.4 milyar TL yani 30 milyon dolar gelir bekliyoruz. Sunumda göreceğiniz TSKB tarafından hazırlanan tüm fizibilite raporlarında bugün itibariyle beklenen tutarlar yanında eskalasyon uygulanan nakit akış tabloları da yer almaktadır. Leo Rezidans'taki elimizde bulunan alanların değerlendirilmesinden oluşacak gelirle devam eden diğer gayrimenkul projelerine gereken finansmanın bir kısmını karşılamayı planlıyoruz. Bağımsız bölümlerin satışının Ağustos 2026'da başlaması ve 2028 yılının ortasında tamamlanması planlanmıştır. Özette de gördüğünüz üzere bu projede ödemeler tamamlandığı için bir yatırım gerekmemektedir. Dolayısıyla bir kaynak ya da finansmana ihtiyaç yoktur. Şimdi değerli hazırım, burada bir şey ifade etmek istiyorum. Bunu ihtiyaç hissettim. Şimdi özellikle Leo Rezidans projesinden başlamak üzere. Biz elimizdeki mevcut bir değeri geliştirdik. İnşaat yaptık. Bilare rezidans projesine çevirdik, sattık. Sattık da parayı ne yaptık? Demin ifade ettiğim gibi sattığımız değerlerden burada kazanılan parayı da Galatasaray'a çok daha fazla gelir getirecek başka bir projeye dönüştürdük. Nedir bu? Florya'daki arsanın satın alınması, geliştirilmesi ve Galatasaray'a kaynak yaratacak çok büyük bir projeye dönüştürülmesi. Bunu özellikle dikkatlerinize sunmak istedim. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerimiz bizim göz bebeğimizdir değerli arkadaşlar. Bugün geriye dönüp baktığımda Florya'dan Kemerburgaz'a taşınma kararımızın ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Dünya standartlarında bir spor tesisine sahibiz. Okan hocamızın da birçok kez belirttiği gibi futbol takımımızın artan performansında ve şampiyonluklarımızda yeni tesislerimizin büyük etkisi olmuştur. Şimdi ikinci faz dediğimiz projeyi yani akademimizin ve kadın futbol takımımızın bu tesislere taşınmasını planlıyoruz. İlk planladığımız projeye maçlar için 1600 kişilik bir tribünü ilave ettik. Forma sponsorumuz Pasifik Holding'e inşaat çalışmalarına başladık. Saha düzenlemeleri yaptık.

0: yapıldı. Şantiyemiz kuruldu. Hem bu projemizde hem de diğer faaliyetlerimize verdiği destekle her zaman yanımızda hissettiğimiz değerli sponsorumuz Pasifik Holding'e de buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Kemerburgaz Metin Oktay tesisleri için TSKB'ye bir fizibilite raporu hazırlattık. Projemizin tahmini yatırım tutarı bugün itibariyle 1 milyar TL yani 22 milyon dolardır. Ekranın sağ tarafında TSKB tarafından hazırlanan nakit akış tablosunu da görüyorsunuz. Bu projenin finansmanı Leo Rezidans projesi ve Viva Konut projesinin ikinci etabından gelecek gelirler ve sponsorluklarla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Herhangi bir borçlanma öngörmediğimiz bu projenin inşaatını 2027'nin sonunda bitirmeyi planlıyoruz.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yavaş yavaş son bölüme geliyoruz. Günün maçlarını hatırlatayım sizlere yeniden. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gece 12'de başlıyor seans bugün. L grubunda Hırvatistan ve Gana karşı karşıya gelecek. Panama ve İngiltere de aynı saatte karşı karşıya geliyor. Grubun puan durumuna göz atacak olursak zirvede İngiltere var 4 puanda. İkinci sırada Gana 4 puanda. Üçüncü sıradaki Hırvatistan 3 puanda. Panama ise golsüz ve puansız şekilde yer alıyor. Gece yarısı 2.30'da Kolombiya Portekiz'le karşılaşacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti de Özbekistan'la karşı karşıya geliyor. Kolombiya 6 puanla zirvede. İkinci sıradaki Portekiz'in puanı 4. Üçüncü sırada Demokratik Kongo Cumhuriyeti var 1 puanda ve son sırada Özbekistan puansız olarak bulunuyor. C grubunda ise Cezayir, Avusturya ile karşı karşıya gelirken Ürdün, Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Zirvede Arjantin liderliği garantilemiş bir şekilde yer alıyor. Gol yemediler henüz ve 6 puandalar. Messi bu mücadelede yedek olarak başlayacak. Avusturya 2. sırada 3 puanda. 3. sıradaki Cezayir'in puanı 3 ve son sırada Ürdün var. Puansız olarak yer alıyor. Avusturya-Cezayir mücadelesi gerçekten büyük bir önem arz ediyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve böylelikle ortaya karışığı noktalıyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan içeriklerimiz sizlerle olacak.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk, formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü, gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu, o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı, Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o mahzun İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
2: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
1: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
2: Sheeners, Chelsea, ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Wake

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlı lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Kim ne dedi? Sansürsüz Spor'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedi, İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Abi Kulüpler Birliği ile başlamak istiyorum. Dün geceye bomba gibi düşen bir olaydı. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Yüksel Yıldırım arasında yaşanan bazı diyaloglar ve Mahmut Uslu, Sayın Mahmut Uslu'nun da olduğu bir konuşma. İstersen oradaki detayları, evet çok yazıldı, çizildi biliyorum ama bir senden de dinleyelim.
2: Orada yönetim kurulu toplantısında Fenerbahçe adına Başkan Vekili Barış Göktürk ve Genel Sekreter Mahmut Uslu Fenerbahçe'yi temsil etti. Toplantı esnasında zaten konulardan bir tanesi hem yayın gelirlerinin çok az olması, 150 milyon dolar civarında bir yayın geliri var. Bu gelirin 550 milyon dolar seviyesine çekilmesi konusunda kulüp yönetimleri hem fikir, diğer taraftan yabancı kuralı gündeme geldi. Bunun artı 4 kuralının 12 artı 2 olarak aynı şekilde kalması ya da serbest bırakılması, yani sınırsız olması yönünde. Fenerbahçe yönetiminin düşüncesi sınırsız olması yönünde. Orada konuşmalar esnasında Sayın Barış Göktürk ve Mahmut Uslu da Aziz Yıldırım'ın da aynı fikirde, aynı düşüncede düşüncede olduğunu belirterek yabancı sayısının sınırsız olmasını istediğini söyleyebilirim. Ama süreç bu federasyon kararında ısrar ederse de 10+4 kuralına göre de çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladılar. Tabii burada Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'la Fenerbahçe'yi de içine katarak özellikle büyük kulüplerin bedelsiz arsa aldığını ve bu arsaları satarak borçlarını ödediği yönünde bir söylemde bulunuyor. Ardından Fenerbahçe'nin genel sekreteri Sayın Mahmut Uslu buna tepki gösteriyor. İkili arasında sözlü bir münakaşa yaşanıyor ve burada da Barış Göktürk'le daha sonra Barış Göktürk'le Yüksel Yıldırım arasında bir gerginlik yaşanıyor. Zaten bunlar sosyal medyaya yansıdı. Bu gerginlik nedeniyle yarım saat mola ara veriliyor. Araya işte Sayın Serdar Adalı, Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan girerek ve Abdullah Kavukçu yanılmıyorsam girerek bu gerginliği önlemeye çalışıyorlar. 30 dakikalık ara veriliyor. Tabii bundan sonra Sayın Ertuğrul Doğan bir açıklama yaptı. İlk önce yalanladı bu ifadeden olmadığını ama daha sonra Yüksel Yıldırım bu yaşanan gerginliği ve gerginlik içerisinde söylenen sözleri doğruladığını ifade edebilirim. Diğer taraftan da Sayın Barış Göktürk'ün WhatsApp grubundan çıkarıldığı yönünde iddialar var.
1: Yani
2: ama
1: bir isim verilmedi WhatsApp'tan kimin çıktığına dair ama herkesin aklına Barış Göktürk'ün çıkartıldığı geldi.
2: Böyle bir durum söz konusu değil. Hı hı. Sayın Barış Göktürk Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili. Dolayısıyla oraya da Sayın Aziz Yıldırım'ı temsilen gidiyor ve oradan işte bir daha toplantıda alınmayacak ve gruptan çıkarıldı gibi bir söylem doğru değil. Ve şu anda da bizim aldığımız bilgilerde de Barış Göktürk'ün böyle bir çıkarılma gibi bir durumu söz konusu değil.
1: Fenerbahçe kampta çalışmalarına devam ediyor. Merak edilen oyuncular var tabii ki. Fenerbahçe'nin önemli oyuncuları Şikrinyar ve Asensio. İkisi de Dünya Kupası'nda yoklar. Şikrinyar ve Asensio'nun durumları nasıl?
2: Şikrinyar ve Asensio'nun geçen sezondan kalan sakatlıkları var. Son hafta maçlarında biliyorsun ikisi de sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Bugüne kadar bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Yarın itibariyle ise kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Artık tedavi süreçlerinin sonuna gelindi. Sağlık heyeti bu konuda çok dikkatli davranıyor. Oyuncuların tam olarak %100 hazır olmadıktan sonra sahaya sürmek istemiyor. Kontrollü olarak çalışmalara başlayacaklar. Avusturya kampında da artık %100 hazır hale gelecek hem Asensio hem de Şikrinyar. Yine diğer bir isim Amara Diouf. Fenerbahçe'nin sözleşmeyi imzaladığı Senegalli genç yıldız. Biliyorsunuz o geçen sene çapraz bağ düzeltme operasyonu geçirmişti. Dolayısıyla onun tedavi sürecini de devam ediyor. Yani tedavi sürecinin de sonuna geldi. Oyuncu bireysel olarak çalışmalara devam ediyor. Henüz sağ çalışmalarına başlamadı. O konuda da Fenerbahçe hem yönetimi hem teknik heyet çok fazla acele etmiyor. Çünkü oyuncu gerçekten oyuncudan beklentiler oldukça yüksek. Oyuncuyu yavaş yavaş takıma dahil edecekler. Bu anlamda da Amare Diouf da çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğünü ifade edebilirim. Diğer bir isim ise Cengiz Ünder.
1: Gelmiş diyorlar, doğru
2: evet,
1: mu abi?
2: Evet, Cengiz Ünder fiziksel olarak gerçekten kampa hazır bir şekilde gelmiş. Tatilde de bireysel antrenör eşliğinde özel çalışmalar yapıyordu. Tabii Cengiz Ünder için bu son şans artık. Çünkü son iki sezonda kiralık olarak gönderildiği takımlar Cengiz'in performansını yetersiz gördüğü için onun satın alma opsiyonunu kullanmadılar. Cengiz Ünder de artık yokuş aşağıya giden performansını artık dipten yukarı doğru gitmesi lazım. Yani bir kendine gelmesi lazım Cengiz'in. Bu dönem İsmail Kartal'la son şans olduğunu söyleyebiliriz. Zaten sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Dolayısıyla Cengiz bir beyaz sayfa açmak istiyor ve yeniden Fenerbahçe'de kalıp kariyerinde yeniden bir çıkış yakalamayı hedefliyor.
1: Evlilikte yaramıştır muhtemelen. Yani daha düzenli bir hayat. Çünkü birazcık Cengiz'in evlenmeden önce hani sosyal hayatının birazcık daha hareketli olmasından kaynaklı kendini sahaya veremediğine dair haberler çıkıyordu.
2: Mutlaka öz eleştiri yapması gerekiyor evet. Cengiz'in. Çünkü Cengiz çok kaliteli bir oyuncu.
1: Bence de.
2: Kalitesini tam olarak sahaya yansıtamadığını söyleyebilirim son iki sezonda. Bu onun son şansı. Neden son şansı? Dediğim gibi iki tane takıma kiralık gitti. Performansı yetersiz görüldü ve satın alma opsiyonu kullanılmadı. Dolayısıyla Cengiz'in bu dibe vuran performansının artık bir çıkış yakalaması gerekiyor ve yeniden kendini göstermesi, kanıtlaması gerekiyor. Bunun için de hem Avusturya kampı hem de sezon başındaki Topuk Yeldiz kampı çok önemli. Şu aşamada Avusturya kampında takımla birlikte olacak. Orada hazırlık maçlarında oynayacak ve orada göstereceği performans Fenerbahçe açısından belirleyici olacak.
1: İsmail Hoca Asensio ile alakalı ilk izlenimleri neler? Takımda Asensio'ya vereceği rol nasıl olacak? Bununla alakalı sende bilgi var mı abi?
2: Şöyle söyleyeyim. Asensio bu takımın değişmezi. Hatta Asensio'ya evet teklifler var. Asensio da İspanya milli takımına seçilmediği için bir burukluk yaşıyordu. Dünya şampiyonasına katılmadığı için. Ama tabii de sakatlığı da var. Şanssız bir sakatlık da yaşadı. Ama Asensio bu takımın gelecek sezonda ana omurgalarından bir tanesi olacak. Hücum rotasyonunda teknik direktörü İsmail Kartal'ın en önemli hücum silahlarından bir tanesi olacak. 10 numarada forma giyecek. Zaten sağ kanatta oynamak istemediğini Tedesco döneminde iletmişti.
1: İsmail Hoca'ya da iletti mi?
2: Ya İsmail Hoca'ya da iletmiştir yani. Hı-hı. Oyuncu 10 numarada oynamak istiyor. Gerçek mevkinin orta saha olduğunu vurguluyor ve orta sahada kendisini daha rahat hissettiğini belirtiyor.
1: Transferleri konuşalım. Fenerbahçe hangi aşamada? Yani birazcık taraftarın gözünde böyle geç kalındı. Transferler yapılamadı. Neden yapılamıyor? Ve Vedat Muriç'i aldık. Başka kim gelecek? Greenwood konuşuluyor. Girassi konuşuluyor. Arada evet. Charlotte isimleri çıkıyor.
2: Niye geç kalındık diyor. Çünkü Sayın Erzerim seçim öncesi ifadesinde 25 Haziran'da
1: evet, başlayacak. 25-26 Haziran'da.
2: Sezonbaşı kampına transferlerin yetişeceğini söylemişti. Ama göreve geldiklerinde mali tablo beklediklerinden daha kötü bir mali tabloyla karşılaştılar. Dolayısıyla daha önce sözlü olarak anlaşmaya vardığı oyuncularla tekrar özellikle Girassi mesela tekrar bonservis bedelini indirmek oyuncuyla pazarlıklar konusunda çalışmalar yürütüyorlar. Diğer taraftan limit sorunu var Fenerbahçe'nin. Hem UEFA'da harcayabileceği bonservis olarak harcayabileceği bir limiti kısıtlı. Çünkü bu limitte Şerif'in 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu bu sezon devreye girdi. Dolayısıyla o 22 milyon euroluk var olan limitten düşecek. Guendouzi bonservis taksidin bir bölümü bu sezona yansıdı. Dolayısıyla o taksit limitten düşecek. Fenerbahçe kısıtlı bir limite de sahip. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin şu anda kadro maliyeti 118.3 milyon euro. TFF harcama limiti 118.3 milyon euro açıklandı. Ama Fenerbahçe'nin mevcut kalabalık bir kadrosu var ve bu kalabalık kadroya ödenen rakam da 150 milyon euro maaş olarak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin önce limitini aşması gerekiyor. Fenerbahçe'nin önce yeni kaynaklar oluşturması gerekiyor. Bonservisiyle futbolcu satması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ondan sonra da transfer çalışmaları için eli daha da rahatlayacak. Fenerbahçe yönetimi şu ana kadar ilk etapta da geldiklerini zaten herkes söylüyordu. 90'da 100 milyon euroluk bir nakit ihtiyacı olduğunu söylüyorlardı. Şu ana kadar Fenerbahçe yönetimi 50 milyon euroya yakın bir ödeme 50-58 milyon euroya yakın bir ödeme yaptığı ifade ediliyor. Ama 15 Temmuz yani bu UEFA'ya denk bütçe verilmesi için Fenerbahçe'nin önünde belli bir süre var. Bu süreye kadar da Fenerbahçe'nin bir 35 milyon euroluk yeni kaynak oluşturması gerekiyor. Fenerbahçe biraz da önceliği bu kısma da verdi. Yani süreci mali anlamda daha güçlü, mali anlamda yönetilebilir bir seviyeye getirmek Fenerbahçe'nin şu anda önceliği ve transfer çalışmalarını yürütüyor. Ama diğer taraftan da kulübe yeni kredi kaynakları yaratmak, limiti açmak, acil nakit ihtiyacı sorununu çözmek için yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu konuda da işte transfer çalışmalarına gelirsek Girassi Fenerbahçe'nin halen transfer listesinde ön sırada yer alıyor. Borussia Dortmund Fenerbahçe'nin 35 milyon euro seviyesine kadar bonservis bedelinde indirime gidebileceğini diye getirdi. Çünkü Borussia Dortmund da Astani'yi transfer etmek istiyor. Astani'nin sözleşmesine yalan 30 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli oldu ve bunu ödeyerek Astani'yi kadroya katmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla Borussia Dortmund Fenerbahçe'den gelecek bonservis bedeli Astani'yi kadroya katacak ve Fenerbahçe'den cevap bekliyor. Fenerbahçe yönetimi de mümkün olduğunca en uygun bonservis bedeli oyuncuyu kadroya katmaya çalışıyor. Girassi ile geçtiğimiz günlerde yine menajeri ve kendisiyle bir görüşme daha gerçekleştirdi Fenerbahçe. Oyuncu açısından bir sorun yok ama diğer taraftan Borussia Dortmund'la pazarlıklar devam ediyor. Diğer bir isim ise forvet olarak eğer Girassi transferinde sonuç alamazsa Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Watkins ismi gündemde. Watkins'te de Fenerbahçe görüşme gerçekleştirdi. Watkins Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor ama Aston Villa'nın Watkins için istediği bonservis bedeli yine tıpkı Borussia Dortmund'da olduğu gibi 35-40 milyon euro civarında. Fenerbahçe bu iki isimden birisini forvet olarak kadroya katmayı planlıyor. İlk sırada Girassi ama olmazsa Watkins ismi Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alıyor. Stoper için ise daha önce de söyledik bunu birçok yayında da söylüyoruz. Şu anda farklı bir isim yok. Ake Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isimdi ama orada ona bir bonservis bedeli ödenecek olması nedeniyle Malang Sarr isminin daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Malang Sarr'ın bonservisi elinde ve imza parası artı yıllık ücretle anlaşıp oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor. Hatta Malang Sarr Fenerbahçe'nin belki de 22 Temmuz'daki ilk maçında stoperde Malang Sarr forvette Vedat Muriç ikilisi.
1: Malang Sarr stoperde Vedat Muriç forvette.
2: Evet forvette. Sadece iki transferle de 22 Temmuz'a girebilir Fenerbahçe. Ondan sonraki süreçte daha da transfer sürecinde hızlanacaktır diye düşünüyorum.
1: İrfan abi Aziz Yıldırım ve yönetimi geldikleri günden bugüne ne kadar ödeme yaptılar?
2: Yani 50 milyon euronun üzerinde bir ödeme, 50 milyon euroya yakın bir ödeme yaptılar. Öyle söyleyeyim. Yani o civarda bir ödeme yapıldığı bilgisi var daha doğrusu. Ama halen Fenerbahçe'nin nakit ihtiyacı var. Halen Fenerbahçe yeni kaynaklar oluşturmak için çalışmalar yürütüyorlar. Ve tabii burada futbolcu satışları da olacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin limiti aşması için futbolcu satışı yapması da gerekiyor. Burada da bonservis bedeliyle oyunculara satacaklar. Yani burada kimler var mesela? Defanstan sayarsak Archie Brown'un ilgilenen kulüpler var. Semedo, Nene, Musaba, Diego Carlos, Amrabat, Livakovic, Mimovic gibi isimlerle Fenerbahçe yollarını ayırmayı planlıyor. Yine Osterwolde'ye gelen teklifler söz konusu. Fred Atletico Mineiro ile her konuda anlaştı. Onlar yollara ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe bu oyuncuların satışından çok ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Tabii bunlar elde edilirse de sağ kanat için işte Greenwood, Fenerbahçe'nin önerdiği son rakam 30 milyon euro civarında Marsilya'ya. Greenwood Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Orada bir sorun yok. Ama Marsilya ile Fenerbahçe'nin anlaşmasını bekliyor. Tabii Marsilya'nın finansal anlamda sıkıntıları var ve oyuncu satması gerekiyor. Bu doğrultuda da oyuncuyu tabii bunu bilen kulüplerde daha makul seviyelerde bonservis bedeli ödemek istiyor ama oyuncu Marsilya'da oyuncusunu ucuza vermek istemiyor. Dolayısıyla bu burada pazarlar devam ediyor. Greenwood olmasa da Brahim Diaz ve Karem Adeyemi Fenerbahçe'nin gündeminde olan diğer iki kanat isimleri.
1: Bir diğer sorum Kante. Kante'nin sözleşmesinde bir değişikliğe gidilecek sanıyorum. Oradaki detayları senden öğrenirim.
2: Kante'nin 2,5 yıllık sözleşmesine çok ciddi bir yükümlülüğü var. Fenerbahçeli yöneticiler Kante'nin sözleşmesini gördüklerinde oldukça şaşırıyorlar. Nasıl böyle bir sözleşme yapıldığı yönünde. Çünkü 100 milyon euroyu, neredeyse 100 milyon euroya yakın bir yükümlülüğü olduğu ifade ediliyor. Tabii burada sözleşmesinde Kante yazılı formalardan, satılan formalardan belli bir
1: kazanç elde ediyor
2: Kante. Tabii Fenerbahçe yönetimi de Dünya Kupası sonrası Kante ile bir görüşme gerçekleştirecek ve burada sözleşmesinde hem yıllık ücretinde indirim hem de forma satışlarındaki kazançlarını içeren maddenin kaldırılmasını isteyecek. Eğer burada bir olumsuz bir cevap alırsa Kante için gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Çünkü Kante'nin hem yıllık ücretinden hem de bu yüksek yükümlü mali yükümlülükten kurtulmayı da hedefliyor Fenerbahçe. Kante'nin ayrıldığı durumu söz konusu olursa ve Filet zaten Atletico Mineiro ile anlaştı. O ayrılmak istiyor. İki orta saha oyuncusu ayrılırsa hem Kante hem Filet ayrıldığı takdirde Fenerbahçe Konutias'ın 20 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Andre'yi gündemine aldı. Andre için Konutias kulübüyle de temasa geçildi. Tabii hem Kante hem Filet ayrılırsa oradan doğacak bir maaş bütçesinde yer açılacak. Dolayısıyla bir gelir elde edilmesi durumunda da bu geliri Andre'nin transferinde kullanmayı planlıyor Fenerbahçe.
1: Mert Hakan'ı da sormak istiyorum. O da konuşulan diğer isimlerden biri. Şu anda sözleşmesi yok ama antrenmanlara, takımla çalışmasına devam ediyor. Ettiğine göre herhalde Aziz Yıldırım ve yönetimi Mert Hakan Yandaş'la sözleşme yenilecek gibi gözüküyor.
2: Ben bir Mert Hakan'la bir yıllık sözleşme yenilenmesini bekliyorum. Mert Hakan da boş sözleşmeye imza atmaya hazır. Hatta hiç para istemediğini de dile getiriyor. Ve oyuncu Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Tahkim kurulu onun cezası ile ilgili bir görüşme yapacak. Cezasında en azından bir indirim yapılmasını beklense hakim. Dolayısıyla Mert Hakan'la bir yıllık bir sözleşme yapılacaktır diye düşünüyorum. Şu anda İsmail Kartal da oyuncunun performansından memnun. Onun takımda kalmasını istiyor ve takımda kalması yönünde de yönetime rapor sundu.
1: Sayın Başkan Aziz Yıldırım Topuk Yaylası'ndaydı dün sanıyorum abi.
2: Dün gece gitti. Sayın Barış Göktürk, Özgür Peker ve İsmail Balcı ile beraber gittiler. Sayın Aziz Yıldırım dün akşam yemeğinde herhalde futbolcularla bir araya geldi. Bugün sabah kahvaltısında yine oyuncularla bir araya geldi. Onlarla bir konuşma yaptı. Onlardan beklentilerini anlattı. Oğuz Çetin de onlarla beraber kampa gitti. Hatta Oğuz Çetin de dün futbolcularla bir konuşma yaptığını gördük. Sayın Aziz Yıldırım bugün öğlen yemeğinde de futbolcularla bir araya geldi. Ardından tekrar İstanbul'a dönecek. Onlara beklentilerini anlattı. Yeni sezondan kendilerinden neler beklediğini, bu sezonun kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
1: Abi teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında yani nispeten çok yakın bir tarihte Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebir de adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.

0: Kim ne dedi?
1: Sen Greenwood, Malanksar ve Jures hakkında bilgiler vereceksin ama
2: vereceğim.
1: Oraya gelmeden önce tamam. Şöyle başlamak istiyorum ben. Şimdi abi Aziz Bey yönetime geçtiğinden bugüne bir Vedat Muriç transferi açıklandı. Onun dışında şu anda isimler geçiyor ama Fenerbahçe'nin...
2: Amara Diouf daha önce zaten gelmişti. Onunla kontrat yenilendi.
1: Onunla kontrat yenilendi.
2: Kontrat yapıldı daha doğrusu öyle neyse. Genç bir kardeşim hayırlı olsun.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi şu konuşuluyor kamuoyunda. Başkan transferler nerede? Hani oyuncu bekliyoruz vesaire. Aziz Bey bu kamuoyu baskısından, bu kamuoyu beklentisinden nasıl etkileniyor? Transferle alakalı nasıl planı var Fenerbahçe yönetiminin? İstersen buradan bir ufak ufak başlayalım, sonra oyuncu özelinde ilerleriz.
2: Şimdi şöyle bir durum var. Bir daha söyler misin? Bir şey kafam takıldı çünkü.
1: Aziz Bey kamuoyu yani kamuoyu baskısı var ya. Oyuncular nerede, transfer yapılmadı, beklentiler çok büyük ama şu anda Fenerbahçe transferde bir hareketlilik var diyebilir misin sen?
2: Var tabii.
1: Arka tarafta var da yani kamuoyu çok böyle şikayetçi bu konudan yani.
2: Tabii yani şöyle,
1: bununla alakalı ne yapıyor bunu merak ediyorum.
2: Bu aslında biraz şöyle oldu, onun altını çizelim. Mesele şöyle oldu. Özellikle altını çizmemiz gereken konu. Hı hı. Şimdi Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde çeşitli vurguları vardı biliyorsun. Bu evet. Vurguların başında şuydu. Yani gelir gelmez bir hafta 10 gün içerisinde şeyi hazırlayacağız. Yani takım kampa hazır gidecek. Yani transferleri büyük oranda gerçekleştireceğiz diye. Şimdi bu sözden ötürü beklenti de ister istemez arttı. Ve şu ana kadar Vedat Muriç dışında resmi bir transfer gerçekleşmediği için. İşte bir de Amara Diouf var ama ona yani onu bu paketin içerisinde doğal olarak değerlendiremeyiz. En azından böyle değerlendirirsek de kamuoyuna haksızlık olur. Zaten yönetimde ben böyle değerlendirdiğini düşünmüyorum. Yani yarın öbür gün çıkıp herhangi bir Fenerbahçe yöneticisi ya arkadaşlar biz 20'siyle 25 arasında iki tane oyuncu açıkladık demez. Yani Amara Diouf'u da o paketin içerisine katmaz diye düşünüyorum. Şimdi bu sözden ötürü doğal olarak beklenti yüksek. Yani ne zaman bu transferler gelecek konusu önemli detaylardan bir tanesi. Ve bununla ilgili olarak da Fenerbahçe yönetiminin çalışmaları var. Arka planda yürüyen çalışmalar var. Biraz işlerin ağır gittiğini düşünüyorum. Şu açıdan ağır gittiğini düşünüyorum. Seçim dönemindeki ifadelerle şu anki tablo arasında net bir bağlantı yok. Ama bu Fenerbahçe'nin arka tarafta transfer çalışması yapmadığı anlamına gelmesin. Orada yoğun çeşitli görüşmeler var. Özellikle masaya oturduktan sonra, koltuğa oturduktan sonra transfer konusunda yeri geliyor, eliniz daha da güçleniyor, daha da zayıflıyor olabilir ama Fenerbahçe'nin transferde ciddi hamleler yaptığını söyleyelim. Bu sözden ötürü orada da işte hani ne oldu, ne zaman gelecek gibi soruların sorulması kadar doğal bir durumda yok. Arka tarafta Fenerbahçe özellikle birkaç oyuncu konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Onlara da dilersen sırayla geliriz.
1: Peki. Şimdi en önemli ismin ben Fenerbahçe taraftarları özelinde Greenwood olduğunu düşünüyorum.
2: Evet.
1: Çünkü yani bir yıldız transferi midir Greenwood? Kesinlikle bir yıldız transferidir. Hakan Safi'nin de çok fazla konuştuğu bir oyuncuydu. Seçim vaatlerinde kullandığı
2: yani
1: bir oyuncuydu.
2: Yani onunla birlikte gündeme geldi. Greenwood aynen ismi öyle. Hakan Safi ile birlikte gündeme geldi. Ben anlaştım dedi çünkü.
1: Evet.
2: Ve şimdi Hakan Safi'nin yaptığı anlaşmanın detayları da paylaşılıyor.
1: Peki.
2: Yağız Sabuncuoğlu yazmış. İşte 12 milyon euro, 20 gole galiba artı 1 milyon gibi çeşitli bonuslardan bahsediliyor. Zaten Hakan Safi ben bu işin başına gelirsem bu oyuncuyu getireceğim demişti. Ve uzun süredir en flash isim de oydu. Şimdi Hakan Safi gelemedi. Aziz Yıldırım geldi. Aziz Yıldırım bu oyuncuyu alacak mı, almayacak mı? Almalı mı? Tartışılıyor. Ve diğer yandan bu da şöyle bir durum. Bunu da böyle yorumlamak lazım. Şimdi her iktidarın muhalifi olur. Tamam mı?
1: Evet.
2: Ve dolayısıyla Aziz Yıldırım'a da buradan ya Hakan Safi bu noktaya getirmişti. Fenerbahçe'nin bir yıldız ismi ihtiyacı var. Şimdi siz o zaman gidin alın gibi değerlendirmeler de yapılır. Burada aynı zamanda biraz Aziz Yıldırım'ı hareketlendirmek, biraz aslında muhalefetin bir parçası olarak da bu sözlerin söylendiğini düşünüyorum. Bunlar da olur bu arada. Burada da bir şey yok. Bir beis olduğunu düşünmüyorum. Ama bu konuda Greenwood konusunda Aziz Yıldırım ya da mevcut Fenerbahçe yönetimi tamamen Hakan Safi'den ayrı mı düşünüyor sorusuna gelince ayrı düşündüğünü düşünmüyorum. Hı-hı. Zaten Aykut Kocaman biliyorsun bu transfer döneminde Oğuz Çetin'le birlikte yani 1 Mayıs'tan beri birkaç gün öncesine kadar Fenerbahçe'nin transfer planlamasında olan çalışan isimlerden biriydi. ve Aykut Kocaman tarafı da özellikle bu çalışmalar sırasında şunun altını çiziyorlar. Bu medyada da birkaç yerde de gördüm. Ben de çünkü konuştuğum zaman bunu bana söylediler. Mesele şu, biz altını çiziyorum. Hani Greenwood'u alabilirsek eğer Fenerbahçe açısından, taraftara heyecan vermesi bakımından, oyun kalitesini arttırma bakımından, daha dinamik bir takım yaratma takım bakımından Greenwood transferi bizim için önemli olur. Bu konuda Aykut Kocaman'ın da bir olumlu raporu vardı. Bu ne anlama geliyor? Demek ki bu zaten Fenerbahçe, mevcut Fenerbahçe yönetiminin üzerinde durduğu, olur mu diye çalıştığı futbolculardan bir tanesi. Ben bu çerçevede Fenerbahçe'nin masada olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da altını çizmek lazım. Şimdi işte biliyorsun limitler açıklandı. Onlara çok girmeden, onun matematiği çok daha farklı. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. Ben Greenwood konusu ne olacak diye doğal olarak herkes merak ediyor. Ben de bunu araştırıyorum. Şimdi madde madde gidelim dilersen. Bak, buyurun Greenwood abi. Konusunda Fenerbahçe masada. Ve bu konuda Fenerbahçe'nin çalıştığını söyleyeyim. Anladığımı söylüyorum. Oyuncuyla Fenerbahçe bir noktaya gelmiş. Görüntü bu. Ama Marsilya'nın istediği bonservis konusunda Fenerbahçe'nin görüşmeleri devam ediyor. Fenerbahçe işte Marsilya 50 istiyorsa Fenerbahçe 30 belki verecek. Yani maliyetlerle orada ilgili bir şeyim yok. Onu söyleyeyim. Bilgin yok. Yani hangi noktada bu işin olduğuna dair bir bilgim yok. Ama şunu söyleyebilirim. Ben Fenerbahçe yönetiminin Greenwood konusunda Marsilya ile masada olduğunu, oyuncuyla bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Ama oyuncuyla bir noktaya gelmen bu transferin biteceği anlamına gelmiyor. Gelmezdi. Günün sonunda gidip senin o oyuncuyla anlaşman lazım. Bu arada tam bu konu olurken ben geçenlerde Aziz Yıldırım'la özellikle bu transferler çok konuşulurken Sayın Başkan'a ben bunu sordum. Yani Greenwood meselesi, diğer transferler meselesi, kamuoyunun beklentisi meselesini sordum. Hatta ben hani bazen insanın duygu durumunu da aktarmak istersin ya, gayet de bu arada keyfi yerindeydi. Çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ama şunu da altını çizdi. Yani gerçeklikler var. O gerçeğe göre hareket edeceğiz. Dolayısıyla biz transfer döneminde zaten Aziz Yıldırım'ın söylediği bir şey vardı. Yani isim vermeden şampiyon olacak, şampiyonluk noktasına sürekli gitmişti. Şampiyon olmaya geliyorum demişti. İyi bir takım olduğunu ve bu takıma önemli eklemeler yaparak şampiyonluk yolunda hızlıca ilerleyeceklerini söylemişti. Şimdi Aziz Yıldırım'la belki birçok arkadaşımız, genç arkadaşımız yeni tanışıyor. Aziz Yıldırım'ın tarzı biraz da budur. Yani şunun da altını çiziyor. Biz tabii ki bu çalışmalar devam ediyor ama kamuoyu baskısıyla o öyle olmalı, bu böyle olmalı gibi durumlarda çok soğukkanlı ve buraları bilen bir insan, yani kamuoyu baskısıyla hareket etmeyeceğini, gerçeğe bağlı, Fenerbahçe'nin gerçekleri neyse, neye ihtiyacı varsa ona göre hareket ettiklerinin altını çizdi. Yani ben Greenwood'u alacağım, almayacağım gibi bir konuyu hani net ben istemiyorum, hayır istiyorum gibi net bir tavırdan öte, ki bunu da zaten kalkıp da bu arada Aziz Yıldırım evet ben bu oyuncuyu aldım, alacağım, istiyorum, şöyle oldu, böyle oldu, basına net bir şey söylemez. Diğer yandan şunu da altını çizeyim, özellikle Fenerbahçe'de bak bugüne kadar biz birçok şeyi konuşuyoruz, elimizdeki kırıntılarla biraz bu detayları aktarıyoruz.
1: Çok kötü değil mi? Yani o içeriden bilgi alma konusunda bilgi, biraz zorlanıyorsunuz.
2: Bilgi yok abi. Bak burada çok ketum. Çok ketum. Bak şimdi ben şeyi de söyleyeyim. Yani Aziz Yıldırım'da bir şey olduğu zaman ben Sayın Başkan'ı arıyorum. Tamam mı?
1: Peki.
2: Diyorum Sayın Başkan nedir bu konuda durum diye. Sayın Başkan da Aziz Yıldırım'da şöyle bir durum yok. Evet. Ha bu arada bak mesela şunu söyleyeyim. Yani bir noktaya gelmeden herhangi bir şekilde bir netlik Fenerbahçe'den alamıyorsun abi. Aziz Yıldırım tarafından bunu, yani yönetim tarafından bunu alamazsın. Bunu alamazsın.
1: Net olursa.
2: Mesela ben hani artık olduğu için aktarayım. Hatta yayınlarda da konuşmuştuk. Ben birinci az falan demiştim. Aziz Yıldırım başkan olduktan sonra ben ertesi sabah. Bu arada benim Aziz Yıldırım'la ilk telefon konuşmam odur, onu da söyleyeyim. Ertesi sabah ben Aziz Yıldırım'a daha önce, çünkü spor sicilerle birkaç kez karşılaşmıştık. Birkaç kez basın toplantısı. Benim Aziz Yıldırım'la öyle aman aman bir diyaloğum eskiden beri hiç olmadı. Gazeteci başkan diyaloğu başkan olduktan sonra birkaç telefon görüşmesidir. O da şöyle, Aziz Yıldırım'a özellikle 3 Temmuz'dan sonraki süreçte, aradan geçen çok yıllar var. Sayın Başkan'ın takip ederim, olayları anlatırım. Onun dışında öyle çok sıkı fıkı hiçbir zaman bir ilişkim olmadı. Ama buralarda netliği olan bir insan. Yani daha bazı şeyleri de yeni yeni tanıyorum. Mesela o başkan olduktan sonra sabah ben mesaj attım kendisine. Hayırlı
1: Evet.
2: olsun Sayın Başkan diye. Sonra teşekkür etmek için aradı sağ olsun, nezaket gösterdi. Orada konuşurken mesela söyledi. Vedat Muriç'i aldık dedi mesela, tamam mı? Yani o gün daha transfer açıklanmamıştı. Yani şuraya geliyorum. Fenerbahçe'de mesele netlik kazandığı anda evet bu böyledir bilgilendirmesi yapılıyor. Onun dışında herhangi bir şekilde çok ketum davranıldığını ve bilgi çıkması konusunda da Fenerbahçe'nin çok net olduğunu, Aziz Yıldırım'ın da özellikle bu konuda çok net çizgiler çizdiğini altını çizeyim. Ama yine söylüyorum. Hani ben Sayın Başkan'a Greenwood'da durum nedir? Böyle bir kamuoyu baskısı var. Ne diyeceksiniz diye sorunca kamuoyu baskısına göre hareket etmem. Ama bu da şu anlama gelmesin. Ben oyuncuyla ilgilenmiyorum. Hayır almayacağız. Hayır alıyoruz gibi hiçbir zaman bir noktaya gelmeden net bir şekilde bir şey söylemez.
1: İşte burada da abi şimdi ben bakıyorum
2: Çünkü
1: hani.
2: arka planda çok şey değişkenlik gösterebilir.
1: Yo anlıyorum.
2: Yani burada transferde özellikle bağlayıcılık meselesi var ya, bağlayıcılık konusu. Bağlayıcı bir noktaya gelebilmesi için net olması lazım. Şimdi sen kamuoyunu evet görüşüyoruz aldık almak üzereyiz diye bilgilerle daha yönlendirmeye çalışır ve bunu başaramazsan günün sonunda o sana yazar. Ben bu anlayışı da normal buluyorum ama edindiğim bilgiler üzerinde söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ben Greenwood konusunda ciddi anlamda masada olduğunu ve oradaki görüşmelerin devam ettiğinin altını çizeyim.
1: Oyuncu
2: Yani
1: özelinde
2: şu hissiyatımı söyleyeyim mi? Son
1: söyle.
2: olarak. Bence alacak Fenerbahçe Greenwood'u. Ama bu benim hissim. Bu benim hissim. Onu söyleyeyim.
1: Abi yani günün sonunda eğer şampiyonluk umuduyla geldiysen Greenwood tarzındaki oyuncuları takıma getirmek zorundasın. Başka yapacağın bir şey yok. Mevcut kadrosuyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşısında çok da şansı olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Yani kadronu güçlendirmek zorundasın. Greenwood gibi de isimleri getirmek zorundasın. Bu kamuoyu baskısı da oluşur, normaldir.
2: Ya oluşur, bu
1: Yani
2: çok normal.
1: taraftarlar şimdi Aziz Bey'in başkanlık yani adaylık sürecinde bu işte limitlerden çok bahsetmesi vesaire, para yok gibi söylemlerde bulunması taraftar gözünde şöyle bir sonuca getirdi. Ya hani başkan acaba mevcut kadroyla mı devam edecek? Bir iki tane Vedat Muriç'i aldı. Sanki transfer Fenerbahçe'de kapandı gibi düşünen Fenerbahçeliler var. Ama sen de isimleri veriyorsun. Greenwood gelirse büyük etki yaratır
2: Yani
1: diye
2: şöyle
1: düşünüyorum.
2: Muzaffer, orada bir kere şunun altını çizelim abi bak. Aziz Yıldırım transfer yapmayı bilen bir adam. Yani tamam mı? Yani hangi transferle nasıl işler yapacağını bilen birisi. Ama şu da bir gerçek ki yani bu transfer planlamasında her kulübün bir mali tablosu var. Limitler var. Yani buralarda alanları yaratarak Fenerbahçe transferleri yapmak için çalışıyor. Diğer yandan tabii ki öyle. Yani Aziz Yıldırım şeyin farkında değil mi? Yani şampiyon olamazsa ne olacağının farkında değil mi? O da mutlaka kendi kafasında planları yapıyor. Alınabilecek Fenerbahçe için en iyisi neyse onu düşünüyor günün sonunda. Bu çok basit bir mantık. Yani sen başkan olsan en iyisini almaya çalışırsın.
1: Tabii ki.
2: Ama bu beklenti de normal. Yani onu da söylemek lazım. Yani beklenti her
1: Onu
2: zaman
1: demek
2: olur.
1: istiyorum. Aynen
2: Tabii ki
1: öyle.
2: olur ya, olmaz mı?
1: O çok
2: Ay, iyi
1: normal.
2: oyuncu gelsin. Niye abi, yani sonuç itibariyle insanlar iyi oyuncu izlemek isterler. Ya Greenwood konusunda benim aktaracaklarım bunlar abi.
1: İsim isim devam edeceğim de bir şeyi sormak istedim.
2: Bu
1: Şimdi
2: arada
1: bu
2: yayınımıza beğeni rica
1: evet
2: edeceğiz. 4000'e yakın
1: 4200
2: izleyenimiz
1: kişiyiz.
2: var, sağ olsunlar.
1: Anlıkta teşekkür ediyoruz. Şunu soracağım. Oyuncu özelinde devam edeceğim transferde. Daha konuşacağımız isimler var ama şimdi şu söylediğin şeye birazcık takıldım. Onu da birazcık
2: Söyle.
1: taşımak istiyorum. Yani içeriden bilgi almakta zorlanma durumu ve o
2: Yok,
1: ketumluk
2: zorlanma
1: tarafı.
2: değil.
1: Ya ketum var yani.
2: Şöyle.
1: Bilgi sızmıyor
2: Abi
1: diyelim.
2: ben mesela
1: Tamam. Şunu soracağım. Aziz Bey medya ilişkileri nasıl, ne durumda mesela? Çok fazla
2: Valla ben
1: konuşan var
2: beğenmiyorum.
1: abi.
2: Bayağı takip ediyor medyayı. Ona bazı şeyleri de çok hatta bu şey vardı ya sonra o düzeltildi ama işte Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la konuştu. Vay Aykut sen hiç değişmemişsindir falan.
1: Evet.
2: Mesela oralarda çok şey agresif Aziz Yıldırım. Ya diyor ki ben diyor böyle bir konuşma yapmadım. Bunlar nasıl yazılıyor? Yani bu nasıl olabilir? Sanki o masadaymış gibi bütün bunlar yazılıyor, söyleniyor. Medyayı yakından takip ediyor. Bence ediyor. İlişkileri de bence anlamaya çalışıyor Aziz Yıldırım.
1: Peki. Şimdi transfer.
2: Yakında bu arada ben bir basın toplantısı yapacağını düşünüyorum Aziz Yıldırım. Onu da söylüyor zaten. Hani bu basın toplantısında transfer de dahil olmak üzere birçok konuya değinecektir.
1: Değinmeli de merak ediyor taraftarda çünkü önemli konular var. Oyuncu özelinde birazcık devam etmek
2: Edelim.
1: isterim. Şimdi bir diğer isim, en çok konuşulan isimlerden birisi de
2: Balanksar mı?
1: Malang Sarr, stoper ismi. Fenerbahçe o transferde ne durumda, görüşmeler gerçekleşti mi? Fenerbahçe'ye gelecek mi?
2: Şimdi ben Malang Sarr'la ilgili olarak daha önce Fenerbahçe yönetiminden şöyle bir sorduğum zaman, özellikle hani bu transferler ne zaman açıklanacak sorusu herkesin daha 17'si 18'lerinde ayın. Yani bundan bugün ayın kaçı bugün abi?
1: 25'i,
2: 26'sı mı? 25'i mi?
1: 25.
2: Bundan bir hafta kadar önce, bir hafta 10 gün önce öyle söyleyelim. Şöyle bir bilgilendirme yapılmıştı. Yani isim herhangi bir şekilde kesinlikle verilmiyor ama şey denmiş, yani iki oyuncuyla kontrat imzalandı,
1: Evet.
2: yakında açıklayacağız. Ve zaten devamında biliyorsun Vedat Muriç açıklandı. Sonra bu ikinci oyuncu acaba ben golcü mü diye düşünüyordum. Yani Cires mi diye düşünüyordum. Sonra benim edindiğim, bu arada Amara Diouf hangi pozisyonda oynuyor abi? Bir bak ona.
1: Bakalım.
2: O değildir ama yani. Sanmıyorum. Neyse.
1: O öyle
2: Sonra
1: diyenler var.
2: ne?
1: Yani
2: Biraz.
1: Amara Diouf diyenler var. İkinci oyuncu oydu diyenler var. Yani sol kanat oyuncusu.
2: Yok yok, değil. Değil diye
1: Ben de
2: biliyorum. Değil değil.
1: sanmıyorum
2: Hayır
1: ya.
2: hayır.
1: Diouf
2: Amara
1: değildir
2: Diouf
1: yani.
2: değil. Sonra bir stoperden, çünkü bir genç bir stoperden falan bahsediliyordu. Ben hani bu, çünkü çok konuşuluyordu. İki tane isim vardı. Biri Malang Sarr, bir de Akemi'ydi.
1: Ake.
2: Özellikle bu iki oyuncu konusunda Fenerbahçe'nin çalışması olduğu söyleniyor zaten. Şimdi Malang Sarr'ın maliyetleri çok konuşuluyor ama son, acaba ben bu arada bu ismin Malang Sarr olduğunu düşünüyorum. Bu hani sözleşmesi hazır denilen ikinci oyuncunun Malang Sarr olduğunu düşünüyorum ama paketin içerisinden Ake çıkarsa da şaşırır mıyım? Şaşırmam. Bu isimler konuşulduğu için Malang Sarr konusunda ben son edindiğim bilgiyi aktarayım. Fenerbahçe'nin 4 yıllık oyuncuyla kontrat yapacağı
1: Evet abi.
2: yönünde bir bilgi var. Yılda 4 milyon euro net ücretten, bir de yıl başına herhalde 1,5, 2 milyon, 2 milyon galiba, 2 milyon euroluk bir imza parası. Yani toplamda onu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin 4 yıl için tam rakamı bilmiyorum ama 15 ila 20 milyon euro bandında bir garanti ücretle Malang Sarr konusunda bir noktaya geldiğini söyleyebilirim. Ne zaman açıklanır? Yine söylüyorum, hani orada plan şimdi elde bir noktaya gelinmiştir. Elde oyuncu vardır. Alınabilecek pozisyona getirilmiştir. Ama çeşitli ihtimaller çıkmıştır. O da nedir mesela? Ake olduğu için söylemiyorum ama örneklendirmek için söylüyorum. Belki
1: Tamam.
2: de Fenerbahçe'nin şu anda şeye ihtiyacı var. Sonra karar değiştirildi. Ya biz Ake'yi alırsak daha iyi olur diye bir düşünce olabilir. Ama Malang Sarr konusunda işin manşeti şu olur: Fenerbahçe bu işi isterse bitirir noktasındayım ben. Yani görüntü o. Edindiğim bilgilerde bu şekilde. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani Malang Sarr konusunda da bir aile Fenerbahçe bir noktaya getirmiş. Maliyetlerle ilgili bilgilendirmelerde, zaten verilen bilgilerde bunu bence gösteriyor.
1: Bu Burak da yazmış. Bu genç stoper galiba Tarık Muharremoviç ismi
2: Bilmiyorum
1: de
2: bak. Yani
1: olabilir.
2: hayır, sonra bir genç stoperden daha bahsediliyordu. Yani
1: İşte o
2: belki
1: olabilir.
2: o da olabilir ama ben hani o ismin Malang Sarr olduğunu düşünüyordum. Yanılıyor da olabilirim. Ama Malang Sarr konusunda Fenerbahçe'nin bir hayli adım attığını ve işin bir noktaya geldiğini söyleyebilirim. Belki o alternatif stoperdir. Bu arada şöyle, bunu da, şunu da söyleyeyim. Bütün bu ben bilgileri verirken, aktarmaları yaparken, hani bu Fenerbahçe'de şöyle oynar, şöyle atletik oyuncu, böyle hızlı oyuncu, şunla iyi oynar gibi yorumlara girmem. Anladığım işler değil. Ben sadece var olan bilgileri aktarıyorum ama ihtimalleri de söylüyorum. Burada onun altını çizeyim.
1: Peki, bu arada İsmail Hoca şeyi de istiyormuş galiba Aziz Bey'den, özellikle bek transferi talebini
2: Şeyi
1: iletmiş başkanı.
2: zaten
1: Öyle duydum.
2: zaten özellikle şey neydi, Fenerbahçe'nin stop şey sağ bek mi istiyormuş? Sağ bekle ilgili benim bildiğim,
1: Evet.
2: Fenerbahçe şeyi çıkarabilirse
1: Ben
2: elden,
1: bek diye
2: çıkarmak
1: duydum.
2: istiyor.
1: Sağ mı sol mu onu
2: Tamam.
1: bilmiyorum abi.
2: Semedo'yu Fenerbahçe hani elden çıkarabilir mi? Duruma göre elden çıkarmak gibi bir arzuları var diye duydum. Ama olur mu olmaz mı onu göreceğiz.
1: Peki. Şimdi en aslında benim de merak ettiğim isimlerden birisi ve beni de heyecanlandıran bir isim. Fenerbahçe'de görmek istediğim bir oyuncu Jurasi abi. Şimdi Jurasi öyle bir
2: Güzel.
1: başladı ki hani geldi gelecek görüşmeler devam ediyor. Şu aşamaya gelindi, bu aşamaya gelindi ama henüz daha Jurasi ile alakalı bir şey göremedik.
2: Şimdi Jurasi ile ilgili
1: Orada sende bilgiler var.
2: meseleyi toparlayalım.
1: Evet. Buyurun abi.
2: Bir kere Curas ile ilgili hani biraz iş soğudu ya. Ben şöyle düşündüm. Acaba Aykut Kocaman olmayınca, İsmail Kartal gelince burada hocanın değişmesiyle, ya değişmesi demeyelim, Aykut Kocaman beklenirken İsmail Kartal gelince golcü konusunda plan mı değişti diye düşünmüştüm doğal olarak.
1: Tabii.
2: Çünkü bir de biraz da bu gündem düştü farkındaysan. Belki de kulüp biraz bunu bu yüzden biraz daha böyle soğuk

0: gelmişti. Ama şu da var, oyuncunun özellikle menajerinin de çok mızmız olduğu da konuşuluyor. Tamam. Şimdi tam bu dönemde ne oldu? Aykut Kocaman, çünkü bana o da çok konuşuluyordu. Aykut Kocaman da bu oyuncuyla görüştü. Bunu bu arada ilk
1: O çok iyi hikaye ya.
0: görüştü. Şöyle. Bunu bu arada ilk olarak şöyle oluyor. Sonuç itibariyle Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmadı.
1: Evet.
0: Ama Aykut Kocaman'ın açıklamasında da görüyoruz. Bu arada aktardıklarımıza bir yanlış bilgi olmadı herhalde bugüne
1: Yok.
0: kadar. Bu ilişkiler konusunda ne olduğu sorusuna ilişkin olarak. Aykut Hoca o süreçlerde var. Ve Ciras ile de görüşüyor. Bu görüşmeyi isteyen kim? Oyuncunun kendisi. Hatta az önce bir Vedat Muriç hikayesinden bahsetmiştim ya. Yani Aziz Yıldırım'ın netliğinden bahsetmiştim ya. O gün ben ilk başkan olduktan sonra ilk konuşurken de Sayın Başkan bu Ciras konusunda da mesela 4 yıllık bir kontrat düşünülüyor. Oyuncu bir hocayla da görüşmek istiyor demişti. Sonrasında da zaten Ciras'ı Aykut Kocaman'la görüşüyor. İşte burada da hani o görüşmenin detayları konusunda ben bu arada Aykut Hoca'yı da aradım, sonrasında ulaşamadım. Acaba yeni bir şey aktarabilir miyiz diye. Yani Ciras'ı ne dedi, kafasında ne vardı
1: O
0: sorularına
1: hakikaten o
0: yanıt
1: güzel.
0: vermek için belki ben bugün olmaz ama yarın sonraki yayınlarda olabilir. Çünkü hocayı aradım ama ulaşamadım. En azından bu konuşmada ne oldu? Yani o Ciras'ı ne düşünüyordu?
1: Tabii.
0: Mutlaka oyuncu ile ilgili tespitlerini yaptı, nasıl oynayacağını anlattı vesaire vesaire. Şimdi az önce tekrar başa dönüyorum. İsmail Hoca gelince acaba orada plan mı
1: Plan mı
0: değişti? Bu da
1: değişti?
0: olabilir bu arada. Yani niye olabilir? Çünkü İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte Vedat Muriç geldi var. Belki de burada şöyle bir şey düşündü Fenerbahçe futbol heyeti. Ya biz Vedat Muriç'i aldık. Ciras'ı yerine başka bir isim alalım. Şimdi bak, bu başka isimde ben Sörloth konusu var ya, Sörloth meselesi.
1: Evet abi.
0: Ben Sörloth meselesinin kesinlikle Fenerbahçe'nin yani kafasında olduğunu biliyorum. Ama edindiğim bilgiyi de aktarayım. Yani Aziz Yıldırım'ın istediği bir oyuncu Sörloth. Cirasi transferini acaba dedim Fenerbahçe şundan ötürü mü durdurdu? İsmail Hoca geldi. İsmail Hoca burada Cirasi yerine başka bir forveti daha iyi olur diye bir rapor sundu. Bu durumda Fenerbahçe acaba Sörloth'a mı döndü diye düşünüyordum. Tam bu kafamdakileri acaba nedir diye sağa sola biraz sordum. Meseleyi şöyle anlatıyorlar. Yani Sörloth'u zaten hani başkanın ona oyuncuyu beğendiğine ve takımda görmek istediğine dair bir emare var. Başkan bunu ister. Ama Cirasi mi yoksa Sörloth mu? Sörloth çok daha zor bir transfer.
1: E tabi abi
0: Burada
1: düşündüğünde.
0: Fenerbahçe'nin yaptığı şey şu anda şu. Dortmund'la masada. Dortmund'la masada. Mutlaka arka planda Dortmund'una dedim ya mesela Aslani'yi almak istiyor. Bir
1: Evet.
0: an önce satıp şimdi Fenerbahçe'de elinde bazı kozlar vardır bu transferle ilgili. Arka tarafta bizim bilmediğimiz mesela abi bir hamle yaparsın artı eksi 3 milyon daha düşürürsün. Ya da adamların sıkışık vaktini beklersin. Başka bir taraftan başka bir kulübe teklif yaptırırsın diğer oyuncu için. Gibi gibi bir sürü oyun olabilir bu işin içerisinde. Ama son durum şu, yani Cirasi konusunda hani başka bir isim de çıkabilir bu bütün paketin içerisinden. Ama Dortmund'la Fenerbahçe pazarlıklarına devam ediyor bilgisi var bende.
1: Sherlock ismi iyiymiş. Aziz Bey özellikle istiyor diyorsun. Sherlock yani istediği bir oyuncu
0: Yani
1: aslında.
0: şöyle hani ister tabii, niye istemesin? Ama zor bir transfer olarak bakılıyor meseleye. Zor bir transfer.
1: Zaten devre arasında Sayın Saadettin Saran da getirmek çok istemişti. O da
0: Zor,
1: başaramadı. Zor.
0: zor transfer olarak bakıyorlar. Zorluk da şeyden. Yani hem oyuncunun bonservisi, oyuncu şimdi Dünya Kupası'nda arada mutlaka
1: Tabii.
0: girip çıkanlar vardır. Bir de bu golcüler konusunda şey de söylemek lazım. Gerçekten de golcü transferi çok zor. Niye? Elde iyi golcü çok az. Yani
1: Tabii.
0: dünyada da iyi golcü çok az. Dolayısıyla zor bir transfer olarak bakılıyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Yarın Fenerbahçe gidip lak diye Sörloth'u alıp bombayı patlatır mı? Valla Aziz Yıldırım bu nitelikte olan birisi. Daha önce buna benzer transferler yapmış birisi. Biraz beklemek gerekir. Ama Cirasi konusunda Fenerbahçe'nin Dortmund'la pazarlıklarına devam ettiğini söylüyorlar.
1: Beni heyecanlandıran bir isim. Peki abi şimdi Fenerbahçe'nin
0: Mesela
1: içerisine
0: bu şimdi bizim arkadaşlarımız anket açtılar. İşte kimi alırsın? Vlahovic, Lewandowski falan. Ya bu iki isimle ilgili bende bir şey yok mesela, onu da söyleyeyim.
1: peki O zaman ben sana sorularımı sormadan önce biraz Süper Chat okuyacağım. Bu arada tamam. Özür dileyerek ekrana getirdim.

0: Demiyorum şu anda.
1: Sıkıntı yok. Yayına da bu arada beğeni rica ederim.
0: Onu da çözeceğiz. Burayı da oturtacağız sisteme. Ama isim isim okuyayım süper chatleri. Tamam. İhsan Ulak demiş ki aydınlıkçı farkı ortada, her yorumu yerinde, saygılar demiş sana.
1: Ex-comment sağ ol.
0: Yaşar Köksal, Infantino'yu ikili averaj için aramak, Noah Lang'ın parmağı koptu, Liverpool ihraç edilsin denmesi gibi rezalet olur demiş.
1: Katılıyorum. Ya böyle bir arama da yoktur bu arada ya, böyle şey mi olur ya?
0: Belli olmaz abi. Yok, İbrahim Hacı Osmanoğlu
1: ya, yok, yapabilir. Abi yapmayın etmeyin ya, o kadar değil.
0: Fatih Tek, Aydın ustam cansın demiş.
1: Sağ olun.
0: Yaşar Köksal, elinde Çağlar Söyüncü'den başka orijinal sol stoper yok iken Greenwood öncelik mi olmalı? Önce ihtiyaçları tamamla, sonra çileye bakarsın bence diye bir yorum yapmış.
1: Bu da bir yorum.
0: Sinan
1: haksız mı?
0: Bence değil. Yani oradaki eksiğini kapat.
1: Daha kontrolcü, daha doğru bir yol noktasına itiyor.
0: Aynen öyle. Sinan Bey demiş ki ilk resmi maça Greenwood olmadan Musabe ile çıkılırsa o zaman görürler baskıyı statta. Homurdanmalar başlar. Bizden söylemesi Roma'da çok ciddi çünkü Greenwood konusunda demiş. Tabii yani Greenwood gelirse eğer, bence Aziz Bey'in başkanlık serüveni güçlü bir şekilde başlar abi. Sonuçta yani Aziz Yıldırım geldi, yıldızlar yağmaya başladı olur. Şimdi düşünsene, Greenwood'u aldın. Hadi zor da olsa Charlotte'u ya da Girassi'yi aldın. Bence Aziz Yıldırım orada çok büyük, yani emin adımlarla sezona giriş yapar diye düşünüyorum. Gökhan Bey.
1: Olabilir.
0: Aydın abi, seni neden çok seviyorum? Galatasaray'ı tutuyorum ve diğer birçok yorumcudan tiksiniyorum. Senin yerine gelince ya, sakin ve ayrıştırmadan bir yayın geçiriyorum. Diğerleri gibi değilsin, teşekkürler demiş.
1: Sağ olun, eksik olmayın.
0: Diğerlerinden de tiksinmeyin canım.
1: Herkesin bir tarzı var.
0: Peki. Şimdi birazcık Fenerbahçe'nin içine geçmek isterim Aydın abi.
1: Geçin.
0: Şöyle Fenerbahçe'nin içine geçmek isterim.
1: Başka kaldı mı ya bu transferde? Dur.
0: Charlotte'u konuştuk. Girassi'yi konuştuk. Malangsar'ı konuştuk. Greenwood'u konuştuk. Zaten şu anda gündemde olan isimler bunlar. Farklı bir isim yok gündemde konuşulan.
1: Tamam. Aklıma gelirse söyle.
0: Aklına gelirse söylersin. Fenerbahçe'nin içerisine girmek istiyorum. Neden? Çünkü Kerem Aktürkoğlu konusunda bir UEFA'dan ceza.
1: He, doğru.
0: 7,5 milyon euro gibi bir cezadan bahsediliyor. Orada sende bilgiler var, detaylar var.
1: Çok bilgiler, detaylar derken, hı-hı, bir ceza zaten geleceği konuşuluyordu.
0: Evet,
1: bu rakamın ne olacağı merak konusuydu. 7,5 milyon euro bir ceza geldi. Şimdi bak abi, bu konu önemlidir. Fenerbahçe'de seçim bitti ama Fenerbahçe'de bir seçim süreci yaşadı. Hakan Safi çılgın bir adam. Tamam, evet. Bir kere bunun altını çizelim. Bunu da bu arada olumsuz anlamda söylemiyorum. Hakan Safi'nin seçim propagandası ne olacaktı? Bunu çok konuştuk. Buralarda da çok konuştuk. Kalkıp da Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım'a söyleyeceği bir lafın hiçbir etkisi olmazdı. Olmayacaktı. Ve ne yapacaktı? Ne istersen isten benden Fenerbahçe mottosuyla onu da alacağım, bunu da getireceğim. Ceza meza hiçbir şeye, hiç kimsenin şüphesi olmasın, ben bu işi çözerim noktasındaydı. Hı. Tamam mı? Ama hayatta böyle değil. Gerçeklerde böyle değil. Şimdi Kerem Aktürkoğlu meselesinde ne oldu? Şimdi Sayın Başkan, yani Sayın Hakan Safi, evet, ne yaptı? Bir ay boyunca ben nasıl getirdiysem Kerem'i, bunları da getiririm.
0: Öyle getiririm.
1: Cezayı da dedi. Öderim. Evet. Dedi mi demedi mi?
0: Dedi.
1: Dedi mi demedi mi?
0: Dedi.
1: Dedim. Peki. Şimdi geliyoruz. Bir ay boyunca ne yaptın? Bunun propagandasını yaptın.
0: Tamam.
1: Kerem üzerinden anlattın meseleyi. Şimdi bunu yaparken de Fenerbahçe'de Hakan Safi hem kendi kendini patlattı, hem Fenerbahçe'yi patlattı. Hem de Ali Koç'u patlattı. Şöyle, şimdi Kerem Aktürkoğlu meselesinde yıllarca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ben federasyona da sordum bunu, biliyor musun?
0: Hı hı.
1: Yıllarca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimiyle birlikte ya bu Galatasaray çift sözleşme yapıyor diye kamuoyu oluşturmadılar mı?
0: Evet.
1: Federasyon üzerinde baskı oluşturmadılar mı? Ve buralarda federasyon birazdan meselelere çeki düzen vermek için çalışma yapmadı mı? Yaptı. Bak, tam bu olaylar olduğunda ben o zaman federasyon tarafına sorduğumda son dönemlerde bunların çok azaldığından falan bahsetmişti. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe bir kamuoyu yaratırsa bunun bir sonucu olur. Hı. Peki giden ayak Hakan Safi ne yaptı? Yani Fenerbahçe ne yaptı? Gitti Hakan Safi bu transferi ben yapacağım diyerek, orada limit sorunu da olduğu için Hakan Safi burada oyuncunun sadece maaşını veren taraf olarak Fenerbahçe sözleşme yolladığı sözleşmede federasyona Kerem Aktürkoğlu'nun asgari ücretle Fenerbahçe'ye sözleşme imzaladığını, bu belgeyi verdi. Arka planda kalan parayı kim verdi abi? Hakan Safi.
0: Evet.
1: Bunu kim itiraf etti? Hakan Safi. Sonra ne oldu? UEFA devreye girdi. Burada federasyonun sorumluluğu var mıdır? Şöyle bence sorumluluğu var. Kağıt üzerinde diyor ki Hakan şeyin Kerem Aktürkoğlu'nun şeyi bu kadar. Maaşı bu kadar. Şimdi ya kağıtta bu tamam yazıldı. Oyuncu da imza atmış da. Abi şimdi bu hayatın doğal akışına aykırı mı? Değil mi? Aykırı. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu sen ayda 27.500 lira oynatabilir misin Fenerbahçe'de? Evet. Saniyesi neredeyse 27.500 liradır. E şimdi bunu yapınca ne oldu? Bir kere yıllarca Ali Koç, Fenerbahçe yönetimi özellikle bu çift sözleşmelerden bizim canımız yanıyor kardeşim. Haksız rekabet diye baskı yapıp en son giderek siz bunu yaptınız. Hı hı. Bunu da Hakan Safi İbo abiye de itiraf etti İbrahim Setin'e. Evet. Tamam mı? Devam ediyoruz ve Galatasaray'da özellikle şunu söylüyor, onu da söyleyeyim. Bu özellikle federasyon bize karşı muhabbeti yapıyor Galatasaray sık sık. Mesela bu muhabbeti yapmasının nedenlerinden bir tanesi işte burada Fenerbahçe'ye siz kolaylık sağladınız kardeşim, transferde kolaylık sağladınız diyerek ifade ediyorlar bunu. Hı hı. Yani tamam bir iki hakem hatası üzerinden bunlar çok konuşuluyor ama bakın federasyonda Fenerbahçe'ye transferde kolaylık sağladı, olmayan şeyi oldurdular diyerek anlatıyorlardı ve bu tartışma daha devam eder. Günün sonunda ne oldu abi? Hakan Safi'nin bu politikasının yanlış olduğu, Fenerbahçe başkanı olsa dahi bu işleri bu şekilde yapamayacağı ortaya çıktı mı?
0: E tabii ki çıktı zaten mı? Belliydi çıktı. Bence abi.
1: Belliydi de ama bir taraftan da seçim yarışında ya çok rahat ben yaparım çözerim yapamıyorsunuz ve çözemiyorsunuz.
0: Böyle şey ya.
1: Şimdi burada
0: şey
1: tarihi bir fırsat gelmiştir.
0: Kime?
1: Hakan Safi'ye.
0: Gelsin
1: Hakan Safi
0: mi?
1: Bence şunu yapmalı. Tarihi bir fırsat. Ya ben bunu yaptım. Böyle bir propaganda yaptım. Dedim ki gelirsem cezayı da öderim. Sıkıntı yok her şeyi hallederim. Şimdi sizin bu operasyonunuz yüzünden Fenerbahçe 7,5 milyon euro geldi ya ceza. Siz dersiniz ki ben bunu söyledim. Burada benim sorumluluğum da var. Ben bir ay boyunca Kerem Aktürkoğlu üzerinden bütün seçim hikayesini, seçim kazanmayı bunun üzerine kurdum. Ve bugün ve itiraflarda bulundum. Ve itiraflarda bulundum. En önemli konulardan bir tanesi de bu. Ben bu cezayı ödüyorum kardeşim.
0: Buradan bir çağrı mı yapıyorsun?
1: Ödersiniz, ödersiniz, kahraman olursunuz. Gösterirsiniz. Cezayı da ödediğinizi gösterirsiniz.
0: Abi bence bu yani söylediğin ki çok iyi bir fikir. Bence şunu da yapıp kahraman olabilirdi. Yani o kadar oyuncuyla anlaşan Hakan Safi Fenerbahçe'ye bir transfer konusunda da Aziz Bey'le oturup kafa patlatabilirdi. Onu
1: yani
0: da yapmadı.
1: Yakın zamanda
0: bence cezayı da ödemez.
1: Ya, belki de yakın zamanda belki de oldu. Bak bunu sormayı unuttum ben. Bir ara bir sorayım. İyi hatırlattın. Acaba Hakan Safi bu kontratları yolladı mı şeye?
0: Mesela,
1: çünkü bu sosyal medyada ya bunlar yazılıyorsa, gazeteci hadi arkadaşlarımız bunları yazıyorlarsa
0: kendisi
1: bunları
0: söylüyordu zaten.
1: Divana belki de teslim etmiştir. Ya da Aziz Yıldırım yarın öbür gün çıkıp şey diyebilir. Yani burada kapıralar da yanmasın, Hakan Safi'ye çağrı yapıyorum, bu anlaşmaları getir. Biz daha hızlı buralardan yürüyelim diye bir çağrı da yapabilir. Bilemedim.
0: Yani o dediğin gibi fırsat ama yani şu anda Hakan Bey için bu süreçler aslında tam ona gelmiş bir şey yani, vur golü at direkt.
1: Bence de.
0: Git cezayı öde.
1: Hayır bir de şu hayır, açıdan
0: bu arada
1: da
0: 2027'de aday olmayı falan düşünürse kendisi onlar için güzel hazırlık bunlar.
1: Tabii zaten şu ana kadar
0: var Fenerbahçe'de.
1: Zaten şu ana kadar Hakan Safi sadece seçim döneminde 20 milyon euro yaktı deniyor.
0: Evet ya.
1: 10 milyon eurosu bu aldığı 4 oyunculara kaporu alacağım dediği. Evet. 10 milyon euro da bütün seçim kampanyası için harcadığı para olarak konuşuluyor. Konuşulanı söylüyorum ben. Evet. Bu arada bu 10 milyon euro para harcadı oyunculara, bunu tekzip etmedi. Bunu da yalanlamadı. Onu da söyleyeyim.
0: Peki.
1: Yayınımıza bu arada beğeni rica edeceğiz. Yayınımızı beğenir ve Digi Futbol'a abone olursanız çok mutlu oluruz, seviniriz.
0: Şimdi
1: şey
0: abi,
1: güzel olmuş ya, hoşuma gitti.
0: Ney? Grupta tartışma var. Işığı beğenenler var, beğenmeyenler var.
1: Abi işte yapacağız bu, bir şeyler yapacağız. Bir köşeyi seçtik, ayarlıyoruz.
0: İzleyenlerimize de soralım, çete yazsınlar. Yeni görüntü
1: daha
0: güzel
1: da
0: mi?
1: Olacak. Yani çeşitli beslemeler yapılarak.
0: Yani şu an arkadaki kablo yoğunluğunu görseler aslında.
1: Yani burada bir emek var. Bu Digifutbol'un bir hikayesi var. Dolayısıyla da yani sermayesi emek olan bir süreçten bahsediyoruz. Buralarda hani elimizden ne geliyorsa, en iyisini nasıl yapabiliyorsak halletmeye çalışıyoruz. Bunlar kolay şeyler yakın zamanda çok daha böyle ritmini bulur. O ufak tefek eksiklikleri de gideriz.
0: Peki. Şimdi abi gelmek istediğim bir diğer konu Aykut Kocaman'ın açıklamaları.
1: Evet.
0: Ben açıkçası daha böyle sert bir açıklama bekliyordum Aykut Hoca'dan. Çok da sert bir açıklama yapmış diyemem. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Senin için bu açıklama tam beklediğin düzeyde miydi? Yoksa farklılıklar sezdin mi? Bir sözü sana bırakmak
1: şöyle
0: istiyorum
1: Aykut sana.
0: Kocaman konusunda.
1: Eğer bu açıklamalar geçen hafta perşembeydi değil mi? Bugün ne günlerden?
0: Bugün günlerden çarşamba.
1: Perşembe. Perşembeden.
0: Şey perşembe. Perşembe. Bizi maşallah senden çok iyiyiz ya.
1: Perşembe. Yani geçen hafta perşembe günü. Bak yine biz bu saatlerde galiba yayındaydık. Ya da çıkmıştık. Geçen hafta bu saatlerde perşembe günü ortalık yanıyordu. Tamam mı?
0: Evet.
1: Eğer cuma günü, yani geçen hafta cuma günü Aykut Kocaman konuşsaydı başka bir hikaye olurdu. Başka bir yere doğru giderdi. Şimdi Aykut Kocaman'ın açıklamasında Aykut Hoca bugüne kadar ne var ne yok her şeyi anlatıyor. Aslında özetliyor. Diyor ki böyle oldu, irtibat kesildi. Bunlara tekrar dönelim mi, anlatalım mı? Gerek var mı?
0: Ufak bir bence, özet geç istersin.
1: Ya işte salı günü Hoca Dalaman'a gidiyor. Bence o Dalaman'a gitmesi otoriteye karşı bir başkaldırı olarak yorumlandı. Ben onun da kullanıldığını düşünüyorum. Bu arada ben hazırlığımı onu sormuştum. Dalaman'a gitmesi sizi rahatsız etti mi diye. Yok falan demiştim. Onu da söyleyeyim.
0: Ya niye rahatsız etsin abi ya?
1: Neyse. Hoca da şey demişti. Ben Dalaman'a daha önce bir yıl önce bir planımız vardı. Bir programımız vardı. Biraz da meselenin oyalama gibi olduğunu hissedince ya dedim ya en azından gideyim o işlerimi halledeyim. Geleyim. Eğer bana bugün burada olacaksın deselerdi ben o saatte orada zaten olurdum. Diğer evet. de durumu anlattı. Neyse artık konu bitti. Yani en azından sonuçlandı. Tekrar çünkü geriye tabii, dönüp tabii. de öyle oldu böyle oldu. Şöyle bayağı oldu.
0: Detaylı bir yayın yaptık. Geriye dönüp izleyebilirler merak edenler varsa
1: evet,
0: diye.
1: Dolayısıyla burada geldiğimiz nokta itibariyle Aykut Kocaman bence biraz o duygusallıkla ama bana o gün dedi ki galiba cuma günü ben konuşmuştum. Ne zaman açıklama yapacaksınız demiştim. Yani o Aykut Kocaman da kontrollü birisi. Çok kontrollü birisi. Yani şimdi bu duygusallıkla bir açıklama yapmak zarar verici olabilir herkese. Dolayısıyla biraz hani düşünmem lazım. Biraz kafayı da boşaltmam lazım. Biraz kulağımın üstünde yatıp bu açıklamayı yapayım. Bu açıklama geldi. Ben gayet Aykut Hoca açısından hayatta olur böyle şeyler. Ama kırgınlıklarım da var. Ve fakat söz konusu Fenerbahçe olunca kırgınlıklarımız önemli değildir. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Bence gayet şık bir açıklama. Çünkü ben şunu hissediyordum açıkçası. Eğer Aykut Hoca böyle sert bir açıklama yapsaydı bence Aziz Yıldırım da sert şekilde topa girecekti. Bu Alex bir daha Alex olayı yaşanması meselesi var ya bu evet. çok konuşuluyor. Bir daha Alex olayı yaşanması meselesi özellikle bu konu önemli bir konu. Aykut Kocaman'ın hani bu göreve gelmedi. Bir daha Alex meselesi yaşanmasın konusu Fenerbahçe'yi çok yıprattı. Aykut Hoca'yı da çok yıprattı bence. Aziz Yıldırım da çok yıprattı. Ve Aziz Yıldırım seçim döneminde bir daha bu mesele yaşanmayacak derken işin içerisinde ne kadar olacağını, herhangi bir boşluk takımla hoca arasında sorun olduğunda hemen girip o krizleri çözmek üzere bir motivasyonundan bahsediyordu. Dolayısıyla burada özellikle bu konu hassas bir meseleydi. Bunu ben direkt şöyle yorumlamadım hiçbir zaman. Bak Alex konusu olduğu için Aykut Kocaman'ı istemiyor. Hayır orada bence bu dediğim şeyi aktarıyordu Aziz Yıldırım. Aykut Kocaman bu açıklamasıyla bence gelecekteki ben bunu da bu arada sordum ha. Yani böyle, dedim ki ne diyorsunuz dediler. Yani daha doğrusu yani iletişim ekibi tarafının zaman zaman bilgilendirmeleri oluyor. Ben hani beklentimin çok dışında bir açıklama olmadı. Soğukkanlı bir açıklama. Ve şöyle bir yorum yaptım. Gelecekteki dedim İş birlikleri açısından da dedim ben önemli bir açıklama olduğunu düşünüyorum dedim. Yani kapıları tamamen birbirine kapatmak istemeyen yani bir tavır gibi.
0: Aykut
1: yani
0: Kocaman
1: Aziz Yıldırım Aykut Kocaman birlikteliği olabilir. Hayatta da bunlar olur.
0: Abi.
1: Daha önce bak dinle. Daha önce dinliyorum. Ben buradayken Aykut Kocaman gelemez demişti Aziz Yıldırım.
0: Evet.
1: 2018'de daha önce konuştuk bunu çıkıp dedi ki kardeşim dedi ben dedi Aziz Yıldırım o zaman bunu söyledi. Ben dedi Fenerbahçe için yanlış ifade değildi. Tükürdüm yalarım demişti. Yarın öbür gün belki de hayat koşullar tekrar oluşur ve Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye gelebilir. Aziz Yıldırım'la çalışabilir. Ben böyle yorumladım biraz meseleyi. O tarafta dedi ki yok dedi yani hakikaten hocanın kafasına hiç böyle bir şey geçmiyor. Tamamen meseleyi bu duygusallıkla bu yoğunlukla kendi dünyasından aktarmak istedi. Bu defteri bu açıklamada bence kapatmıştır. Sert bazı şeyler yani daha böyle birebir de yaşanan bazı şeyler aktarılmış olsa bence Aziz Yıldırım da topa girip başka bir şey söyleyebilirdi. Mesela şey diyebilirdi Aziz Yıldırım. Ya tamam da ben hiçbir zaman Aykut Hoca'ya ben sana teknik direktör olacaksın sözü vermedim ki diyebilirdi. Ama bu yeni sezon futbol planlamasında Aykut Hoca'nın en az bir ay kadar bir süre içerisinde bu işlerin içerisinde olduğu Çok açık. Bunu kimse yalanlamıyor.
0: Bak Burak'ın, bizim Burak'ın çok güzel bir sorusu var sana, iletmek istiyorum. Şimdi Aykut Kocaman'ın açıklamasında ne diyor abi? Su mu istiyorsun? Ben nasıl getireceğim?
1: Tamam
0: Getiremem.
1: peki. Doğru, devam edelim.
0: Burada çeşitli vaatlerle Fenerbahçe Kongre üyelerinin onayını almış yönetim tercihlerini kullanmıştır cümlesi. Şimdi Burak diyor ki mesela bu cümleden ben de vaatlerden biriydim ama gerçekleşmedi. Benim için oy verenler vardı.
1: Yorumlanabilir. Neden?
0: Çıkar mı?
1: Neden yorumlanabilir? Ama şu da var.
0: Güzel bir yarı
1: Tamam,
0: yakalamış yani çok.
1: yakalamış ama bir
0: Ne var?
1: taraftan da benim bildiğim kadarıyla şöyle bir düşünce de var. O söylenebilirdi Fenerbahçe tarafından. Ya biz Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım'ın şimdi birincisi, daha doğru toparlama olacak. Birincisi, ben bunu Aykut Hoca'ya da söyledim. Bu görüşümü Aykut Hoca'ya da söyledim. Şöyle söyledim. Seçimden sonra konuştuğumuzda hocam dedim bu seçimin bana anlattığı bir sonuç daha var. Nedir dedi. Dedim ki Aziz Yıldırım gelir, Aykut Kocaman'la gelirse hocası Aykut Kocaman olacak gibi bir hava var. Beklenti de bu. Aziz Yıldırım buradan oy kaybedebilir, seçimi kaybedebilir. O yüzden Aykut Kocaman'ı açıklamıyor ama çok da dillendiriyor ki Allah var. Aziz Yıldırım'da bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buralarda Aykut Kocaman'ın da sürekli olarak hakkını verdi Aziz Yıldırım'da. Bütün şeylerde,
0: Evet.
1: kamuoyuna açık toplantılarda yıpratılmaması gerektiğinden birçok vurgusunda bunu biz görmüştük. Ben o zaman Fenerbahçe aynı zamanda bu seçimi Aykut Kocaman da kazanmıştı
0: Hı.
1: demiştim. Çünkü
0: Söylemiştim.
1: iki kat farklı Fenerbahçe seçimi kazanmıştı. Şimdi bunun içerisine bu tabii sığdırılabilir. Ama şöyle bir bakış açısı da var Fenerbahçe tarafında. Ya biz yani Aykut Hoca'ya o tarafta böyle bir özellikle biraz daha ılıman olması konusundaki eleştirilerde aynı zamanda şu deniyor. Ya biz hocaya saygımız var. Hocayı güçlü bir kimlik olarak görüyoruz. Bu yolda birlikte hareket edecektik. Uzlaşamadığımız noktalar oldu. Hatta biz kamuoyu önünde de açık olarak Aykut Hoca'yı savunduk.
0: Evet.
1: Belki de biz şey deseydik, Jesus'la anlaşacağız deseydik
0: Hı.
1: ya da İsmail Kartal'ı getireceğiz deseydik ki yönetimde de bu arada İsmail Kartalcı iki katı çıkıyor zaten. Öyle
0: Tabii.
1: söyleniyor çünkü. Belki de biz 19 değil 22 bin oy alacaktık. 20 bin, 22 bin oy daha fazla alacaktık ve çok daha farklı seçimi kazanacaktık. Ama benim görüşüm abi açıkçası yani Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım göreve gelirken Aykut Kocaman'ın da bu şeyde seçimlerde çünkü Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman'la çalışma ihtimaline çok yüksek bakılıyordu. Bence oy veren 17 bin insan da özellikle hocanın Aziz Yıldırım'la çalışmasına bizim içimizden sorun yok Aykut Kocaman gelmelidir anlayışıyla hareket ederek o oyu verdiklerini en azından büyük oranda o insanların bunu görerek bilerek tahmin ederek böyle hareket ettiklerini düşünüyorum. Aykut Hoca'nın biraz vurgusu da o.
0: Peki abi, yani haber üzerinde konuşuyoruz, yorum yapıyorsun falan. Samimi bir soru sormak istiyorum sana. Yani konuyu oraya taşımak için değil ama hissiyatını merak ediyorum. Şimdi İsmail Kartal tercihinden sonra Aykut Kocaman mı olsa sence Fenerbahçe için daha sezon güzel geçerdi, yoksa İsmail Kartal tercihi doğru bir tercih
1: Ben
0: oldu mu
1: Aykut
0: sence?
1: Kocaman'ın Fenerbahçe'yi bu süreçte daha doğru şekilde idare
0: Öyle mi
1: edebileceğini
0: düşünüyorsunuz?
1: düşünenlerdendim.
0: Hmm.
1: Ama bu benim düşüncem.
0: Hı.
1: Özellikle kamuoyunu yönlendirme konusu, yeni bir başlangıç. Bir de Aykut Hoca açısından yeni bir şeydi bu. Sen söyle abi. Yeni bir
0: Challenge.
1: olacaktı. Diğer yandan benim fikrim bu konuda daha önceki yayınlarda da konuştuk. Ben son 15-16 yılda Fenerbahçe'de en nitelikli iş yapan 3 tane teknik direktör say desen birinci sıraya kimi koyacaksın desen ilk üçün içerisine Aykut Kocaman'ı koyarım. Birinci sıraya da Aykut Kocaman'ı koyardım. Nitelikli yaptığı işler
0: Üçüncü
1: ve bıraktığı
0: sıraya
1: kimlik
0: İsmail
1: açısından.
0: Kartal mı demek? Üçe Aykut Kocaman
1: İsmail
0: dedim,
1: Hoca,
0: bire
1: İsmail
0: Aykut
1: Hoca
0: Kocaman
1: yani
0: dedim.
1: 2-3 meselesi değil. İsmail
0: He,
1: Hoca da
0: anladım.
1: şöyle İsmail Hoca'nın da şöyle bir özelliği var. İsmail Hoca geçen Okan Buruk da aynı pencereden bakıyor. Bence doğru. İsmail Kartal büyük vaatlerle gelen Mourinho ve Jesus hatta Tedesco'yu
0: Hı
1: da
0: hı.
1: bunun içerisine dahil edelim. Hiçbirini daha doğrusu hiçbirine hiçbir şey eksik yapmadı. En az onlar hatta onlardan yani Jesus'la ben kafı kafayı olabilir. Mourinho'dan daha iyi işler yaptı. Tedesco'dan da daha iyi işler yaptı. İsmail Kartal iyi işler yapmıştır Fenerbahçe'de.
0: Kesinlikle ya, oynattığı
1: Şampiyon
0: oyunla.
1: olamadı ayrı bir şey ama orada da hakkını verelim. Yani onların şey diyemezsin. Jesus şunu yaptı da İsmail Kartal bunu yapamadı. Mourinho bunu yaptı da bunu yapamadı. Fayda maliyeti hesabına bakarsan İsmail Kartal bu özelde bu son yıllardaki performanslar itibariyle onları Onları geçmiştir bence. Hakkını da teslim edelim.
0: Tabii. Ama burada. İsmail Hoca ile alakalı tabii hani Fenerbahçe taraftarının korkusu baskıyı kaldıramıyor demez.
1: Abi şimdi oralarda baskıyı demek ki baskıyı bence kaldırır. İşte değiştiğini de düşünüyorum. Çünkü İnşallah siz zaten baskıyı şimdi İsmail Kartal şunu bilmiyor mu abi? Aziz Yıldırım açık açık diyor ki ben bu sene bu işin içinde varım ve Fenerbahçe'yi futbol takımını ben de yöneteceğim. İşin içerisinde sürekli olacağım diyor mu? Diyor. İsmail Kartal bırak taraftar baskısını. Sen esas Aziz Yıldırım baskısına bak. Dolayısıyla İsmail Kartal bunu bilerek geldi. Eğer bunu kaldıramazsa da yarın İsmail Kartal şöyle bir şey bak onu da söyleyeyim ha. Bak Aziz Yıldırım açık kart oynuyor tamam mı? Bak çok açık oynuyor aslında.
0: Evet bu şunu da yapacağım.
1: Hayır onu açık oynuyor mu oynamıyor mu? Oynuyor diyor ki ben böyle yapacağım diyor.
0: Hoca diyorum ya az başkan.
1: Bunu böyle yapacağım diyor mu Aziz Yıldırım?
0: Söylüyor canım. Yani adaylığından bu yanadır söylüyor.
1: Bunu böyle söylüyor. Evet. Şimdi Aykut Hocam Kocaman'a dedi ki bunlarla çalış. Hı hı. Ve ben böyle yapacağım. Hoca da bunu bir dayatma olarak gördü yardımcılar konusunda ama işte hayır ben dedi. Ya da pürüzler çözülebilecekken konu kapandı. Şimdi yarın İsmail Kartal'ın mesela Aziz Yıldırım buralara bak diyor ki ben müdahale edeceğim diyor. Ben işin içerisinde olacağım evet. diyor şampiyonluk için. İsmail Kartal yarın diyelim ki işler kötü gitti. Hadi bu baskıya katlanamadı. Olmadı. Ben bırakıyorum dedi. Yarın öbür gün çıkıp ya Aziz Yıldırım'a şöyle yaptı deme hakkına artık sahip değildir. Hı-hı. Bak her şeyi açık oynadı Aziz Yıldırım. Bunu böyle yapacağım dedi. Özellikle bu arada İsmail Kartal'la ilgili Fenerbahçe'de 3 dönem... Dört mü?
0: Dördüncüye geldi.
1: Üç dönem daha önce görev yapmıştı. Bu arada İsmail Kartal'ı biliyorsun teknik direktörlüğü Aziz Yıldırım zamanı başladı.
0: Mikrofondan ayağını
1: Ersun Yanal gidince. Burada kartların ben çok açık oynadığını ve burada ne diyecektim ya? Ha şey diyorlar bu arada. İsmail Kartal'la çok değişmiş diyorlar. Onu da söyleyeyim.
0: Çok ne açıdan değişmiş?
1: Çok tecrübelenmiş. Çok daha soğukkanlı. Çok daha ne yapmak istediğini bilen. Ve nasıl yapacağını gösteren bütün yeni oluşumlara entegre olarak değerlendiriyorlar İsmail Kartal'ı.
0: İsmail Hoca şeyde kilo da almış bu arada böyle eski dönemlerine göre hakikaten bir toplanmış. Bakalım abi yardımcıları konusu mesela Dirk Kuyt nasıl etki edecek takıma çok merak ettiğim konulardan birisi bu benim Aydın abi.
1: Bir daha söyler misin?
0: Dirk Kuyt diyorum yardımcılar konusunda çok merak ettiğim bir konu takıma nasıl fayda verecek Dirk Kuyt merak ettiğim bir isim. Orada da tabii şöyle bir durum oldu işte Dirk Kuyt'la İsmail Kartal tercüman aracılığıyla mı iletişim kuracaklar?
1: Kurarlar abi ne olacak ki?
0: Ya bence de kurarlar. Öyle bir
1: ya
0: gündem
1: yaratıyor. Bunlar da bak şimdi bir kere bak insanlar sahaya çıksın abi tamam mı? Yani bu sosyal medyanın bir durumu var. Bazen gerçekten de yön verdiğini düşünüyorum. Bazen de çok ağır şeyler yazılıyor. Konuşur abi ne var niye kuramasın ki yani?
0: Ya bence de bu arada yani.
1: Kurar bir şey olmaz oralardan abi. Yani onu da geçelim. Şu şey konusunda bence çok durmaya gerek yok.
0: Değişmiş
1: kurar.
0: Diyorlar temas, ya. İki yılda ne kadar değişmiş olabilir?
1: Abi değişmek nedir abi? Bir insanın kişiliğindeki bak bir insanın bir kişiliği vardır. Hayata bakış tarzı vardır. Oralarda insanlar kolay kolay değişmezler. Tecrübelenirler ama dünyaya bakışıyla ilgili temel bazı değerler özelinde insanların çok değişmesini bekleme herkesin değer yargıları farklıdır. Abi burada bir kere yönetim şeye çok güveniyor. Kayta çok güveniyor. Ve Fenerbahçe'nin gelecekteki hocalarından biri olarak Kayt'ı görüyorlar. Çalışacaklar edecekler. Yani önden peşinen onu öyle yapar bunu böyle yapar diyecek bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum.
0: Peki süper chatleri okuyacağım sonra da yavaş yavaş toparlayacağım yayınımızı. Güzel süper chatlerimiz var. Bütün izleyenlerimize teşekkür edelim.
1: Sağ olun,
0: anlıkta.
1: Eksik olmasınlar.
0: 5000 kişi şu anda.
1: Yayınımıza beğeni rica edeceğiz.
0: O önemli.
1: De.
0: Ben de senden abi mikrofona dokunmamanı tamam. rica edeceğim.
1: Abi ben çok şurasızım ya hiç. Durduğum yerde duramıyorum ya.
0: Onu fark ettim.
1: Hiçbir zaman öyle olamadım yani.
0: Unique Quality diyor ki 40 tane sözleşmesi futbolcudan nasıl eksilecekler?
1: Kolay değil zor bir süreç.
0: Zaten Fenerbahçe'deki kolay en büyük değil. Sorunlardan kolay birisi mi? Bu biliyor musun kolay abi? Değil, elindeki tabii. oyuncuları çıkartmak.
1: Zor iş.
0: Tahir Arslan diyor ki Kerem Aktürkoğlu usulsüz olmasa Asensio olamıyordu. Gerçekten güç kattı Fenerbahçe'ye demiş.
1: Kritik bir transfer o.
0: Evet. Bir diğer süper chat. Bu da bir güzel soru aslında.
1: Söyle abi.
0: Şahin Bey diyor ki abi neden onu açı düşünülmüyor? Limitler zaten belli. Onu aç şu Fenerbahçe'de iş yapar mı?
1: Yapar abi.
0: Niye düşünülmüyor diye sormuş mesela. Abi zaten Fenerbahçe'de bir belli.
1: Fenerbahçe'de bir golcü vardı ya hayvan da o.
0: Fernando.
1: Aynen yapar abi yani. Gerçekten iyi golcü ya şey.
0: Onu açıyor değil mi?
1: Onu açıyor, iyi oyuncu. İyi oyuncu yani. Gerçekten iyi oyuncu.
0: Evet. Bir diğer süper chatimiz diyor ki Levent Bey, Mason Greenwood İngiltere, Almanya'da Vlahovic İtalya'da oynuyor. İtalya Ligi savunma anlayışı olan lig olarak bilinir. Bu nedenle Vlahovic net golcü bence demiş.
1: Peki.
0: Bir yorum yapmış. Clips Global, emeğine sağlık abi. Her zamanki gibi mükemmel yayın. Teşekkürler. En iyisisin. Kazım.
1: Ben her yayında şey mi diyorum, bugün hangi gündeyiz mi diyorum.
0: Sen
1: Öyle diyormuşum. Olabilir.
0: diyorsun, evet. Ben de genellikle
1: Arkadaşım
0: yanlış
1: yazdı.
0: cevap veriyorum.
1: Ya şöyle oluyor. Bizim şöyle oluyor da şimdi bizde mesai kavramı diye bir şey yok.
0: Yok.
1: Yani bizde ben 25 yıldan fazladır bu işi yapıyorum. Bende mesela hafta sonu tatili diye bir şey yoktur.
0: Bizde yok
1: Çünkü
0: yani.
1: zaten bizim işte hafta sonu tatili olur
0: Tabii.
1: mu abi yani? Hafta sonu esas
0: Maçlar var ya.
1: malzeme var ve gündem var. Dolayısıyla hani günlerle ilgili pek bir şeyim yok gerçekten. Ya bugün neydi falan diye çok unutuyorum çünkü şeyi.
0: Peki.
1: Ya bugün çarşamba mıydı, perşembe miydi, ya geçen gün neydi falan diye unutuyorum yani.
0: Bir süper chat daha
1: Hafızam
0: gelmiş.
1: iyi ama buralarda çok zayıfım.
0: Senin şey spor üzerinde özellikle hafızan çok güçlü. Siyasi ve spor konularına,
1: Olaylar. Aynen.
0: geçmişe dair yaşanılan
1: O da bir
0: konularda çok
1: şans.
0: tabii. Fener alayı demiş ki yeni tezahürat İsmail ordusu şampiyonluk yolcusu demiş. Güzel. Peki. Abi yavaş yavaş toparlıyorum. Varsa eklemek istediklerin
1: Bunu bu
0: alalım.
1: arada Fenerbahçe Radyo'dan verebilirler ha.
0: Neyi?
1: Sloganı.
0: Ve sen diyor bir anda alayına Fener diye giriyor mu?
1: Aynen çok acayip ya. Radyoyu demiştim ya işte
0: Ha
1: geçen. Birden müzik çalıyor, birden alayına Fener diye bir marş giriyor. Yani şey şu anda orayı da yapılandırıyorlar belli ki. Alt taraftan gelecekler. Peki.
0: Abi teşekkür ederiz.
1: Bunu da
0: Ağzına sağlık.
1: Levent Bey galiba yazanlardan biri. Amerika'da Florida'dan bizi izliyormuş. Levent Bey'e de selamlar.
0: Florida'ya
1: Bazen de
0: selamlar.
1: mesajlaşıyoruz kendisiyle. Levent Bey sizin eski çalıştığınız yerde bu arada bu yayını yapıyoruz, haberiniz olsun. Tamam.
0: Peki. Sen kapat, sen buraları
1: İzleyenlerimize
0: hallet.
1: çok teşekkürler. Eksik olmayın. Yayınımızı beğenir ve Dici Futbol'a abone olursanız çok seviniriz. Herkese iyi günler. Görüşmek dileğiyle.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Can Genç'le hafta sonu başlıyor. Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına çok özel bir program hazırladık ki malumunuz zaten uzun zamandır benim de sesimi duymuyorsunuzdur. Çünkü ben de milli takımımızı desteklemek amacıyla Amerika'da yer almıştım. Özellikle San Francisco'da Paraguay maçını desteklemek adına gitmiştim. Ancak tabii ki ayağım zorlu gelmedi. Bütün temennilerimiz bu noktadaydı ki buradan çok inanarak gitmiştik zaten. Ara ara Radyo Gol'e de belli başlı paylaşımlarda bulunduk tabii ki ama gerçekten hepimiz adına çok çok üzücü bir turnuva oldu. Bugünkü programın akışından önce bahsedeyim. Tabii ki tahmin edersiniz ki Dünya Kupası serüvenimizle alakalı bir program olacak. Özellikle ilk bir saati bu şekilde geçireceğiz. Daha sonrasında tabii ki gündemimiz olan transfere şöyle bir yelken açacağız. Bakacağız, takımları biraz derleyeceğiz. Her takımın yorumcusu, daha doğrusu dört büyüklerin yorumcuları ile beraber esasında sohbet edeceğiz. Yeni sezon planlamasında ne yapılmalı, neler olmalı, kimler konuşuluyor, hangi isimler fayda sağlar, hangi isimler fayda sağlamaz, bütün bunların hepsini konuşacağımız bir program olacak. Ama ilk başta bir saat diye işaret ettiğimiz kısımda önce Avustralya maçını zaten burada sizlerle beraber sunmuştuk. Daha sonrasında Türkiye-Paraguay maçında ben statta yer almıştım. Orayı konuşacağız. Sonrasında Amerika maçını konuşacağız ve genel tabii ki milli takımımızın havasını konuşacağız. Bu dilimde aslında dinleyici mesajlarımızla ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü dinleyicilerimizin mutlaka soruları olacaktır. Oradaki atmosferle alakalı, neyin yanlış gittiğine dair keskin yorumları olacaktır. Çünkü hepimiz zaten gerçekten çok çok üzüldük. Yani her şeyden, yani kişileri eleştirmeden önce veyahut da sistem veyahut da atmosferi eleştirmeden önce tabii ki dinleyici mesajlarımız için yayın hattımızı da hatırlatmak isterim. 0212 273 10 10'dan dilediğiniz soruları, dilediğiniz merak ettiklerinizi veyahut da yapmak istediğiniz yorumları, katılmadığınız kısımlarda bana karşı çıkışlarınızı bekliyoruz. Tabii ki bu programlar, yaptığımız bütün programlar dinleyicilerle beraber çok güzel olduğunda bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tabii aralarda kısa kısa reklamlara gideceğiz. Bugün de reklam akışına bakıyorum. Şu anda çok da fazla beklemeyeceksiniz. Yani program çok kısa bir araya gidecek ama sonrasında hemen gelecek. Bunun da sizlere dinleyici açısından müjdesini vermek isterim. Yani öncelikle şöyle söyleyeyim. Turnuvaya buradan turnuva başlamadan önce hepimizin kafasındaki şey neydi? Çok basit bir şekilde şunu söylüyorduk. Biz bu gruptan çıkarız. Bizim kadro kalitemiz diğer takımlara göre, yani grubumuzda yer alan diğer takımlara göre daha iyi. Amerika ile kafa kafaya bir kadro kalitemiz var ama yapar bizim çocuklar ya diye, hatta grup liderliğine kadar birçok kişinin söylediği, benim biraz daha ev sahibi avantajından dolayı grup ikincisi bitireceğimizi düşündüğüm bir turnuvaydı diyelim. Turnuva olacaktı benim planlamalarıma göre. Ancak tabii ki ilk maçta burada beraber karşılaşmayı sunarken sizlerin de aşırı bir teveccühü vardı. Karşılaşma sırasında hakikaten maçı bir ara sunmaktan çok sizlerin mesajlarıyla esasında cevap vermeyle aslında biraz geçmişti. Türkiye-Avustralya maçı ki gerçekten çok üzülmüştük. Yani soğuk duş etkisi diye bir tabir vardır ya, gerçekten onu yaşadığımız bir gündü Avustralya maçı burada. O gün de hatırlıyorum, yani saat 1'de Brezilya-Fas maçı vardı, onu izlemiştim. Uyumuştum, 3'te kalkıp geldim buraya saat 6-6.30 gibi. Yani gerçekten az uykuylaydım ama yani öyle bir soğuk duş oldu ki hakikaten gerçekten çok zorlandığım, belki de hayatımda en zorlandığım yayınlardan bir tanesini yaşamıştım burada. Çok kötü bir maç geçirmiştik. Ya, pozisyona girme konusunda çok ciddi sorunlarımız vardı. Evet, top bizdeydi. Evet, karşı alana sahayı yıkmıştık. Karşı sahada oynuyorduk. Topu klasik olarak, yani ilk iki maçtaki edinimlerimizden dolayı söylüyorum. Karşı kaleyi yıktığımız ama bir türlü net pozisyona giremediğimiz, ki Amerika maçını bundan ayıracağız yorumlarken, ama bir türlü karşı kalede o tehlikeyi belki en mahir oyuncularımızla yaratmadığımız, Abdülkerim'in uzaktan denemeleriyle belki birazcık acaba oluyor mu dediğimiz bir karşılaşmaydı ki geçişlerde gerçekten büyük sorun yaşamıştık. İran Kunda zaten turnuvanın en genç ve iyi olarak gösterilen oyuncular listesinde yer alan İran Kunda da bize aslında o ilk golü kaydeden kişi olmuştu. Direkt bir geçişten direkt ilk pozisyonlarında. Sonrasında tabii ki milli takımımız ister istemez refleksle topu aldı. Ön alanda oynadı ama gerçekten, yani burada kişiler üzerinden de gitmek lazım. Hakan'ın performansıyla başlamak istiyorum. Avustralya maçı nezdinde, sonra tabii ki Paraguay maçında da aslında benzer bir performans vardı Hakan'ın. Ya bir kere Hakan bence çok net eleştirilmeli. Şunu söylemek lazım. Yani kesinlikle Hakan'ın bu futbolcu olmadığını da söyleyelim. Ama Hakan sakatsa, Hakan sakatken rahat değilse, burada tabii ki biraz da Montella'yı da eleştirmekte fayda var. Yani sakat bir oyuncu belli ki rahat değil. Çünkü Hakan maç başına 3-4 tane, hele hele 30 şut çekilen ortamlarda 3-4 tane kaleye doğru bir şeyler yaratması gereken futbolcularımızdan bir tanesi ve o kadar çekinik, o kadar sağa sola sadece servis yapıp kendini biraz daha stoperlerin arasına atmayla beraber, stoperler de zaten orta saha çizgisinde ama yani kendini oyun aksiyonun içinde bulundurmamaya çalışan bir Hakan Çalhanoğlu gördük ve onun çekinikliği, ister istemez takım lideri olarak gördüğümüz bir kişinin böyle bir zihniyette olması, sakatlığına veriyorum çünkü bu kadar kötü bir oyuncu olduğunu asla düşünmüyorum. Yani öteki türlü, çünkü zaten milli takım kadrosunda ne işi var diyeceğimiz bir yere geliyor iş. Ama ya burada sakat ve konforsuz bir Hakan Çalhanoğlu'ndansa çok net bir şekilde oyun orkunu istiyordum. Yani özellikle yani bir sonraki maçlarda hani Hakan'ı gördünüz, belli ki bir problem var. O zaman Orkun'la oynayabilirsiniz. Çünkü hani o mevkinin alternatifi olan oyuncumuz var. Yani Hakan'ın alternatifi olan oyuncumuz var. Liderlik vasfı olarak da Hakan'ın alternatifi olan birçok ismimiz var. Yani bizim kadromuzda aslında çok kötü bir kadromuz yok. Ama doğru kullanılmayan planı yanlış kurgulanan bir takım olduğunu gördük. Ya bunda tabii ki saha dışı faktörleri de var. Orada rahatsız bir milli takım olduğunu da görüyoruz. Yani tabii ki her milli takımın kendine göre baskıları var. Belli başlı baskılarla bazı takımlar motive olurken bazı takımlar da bizim gibi tel tel dökülüyorlar. Biz de maalesef bunu yaşadık yani özellikle Avustralya ve Paraguay maçlarında. Biraz daha Avustralya maçından da çok kısa daha bahsetmek istiyorum oyuncu nezdinde. Yani oyuncu tercihleri ve yani benim normal şartlarda çok çok desteklediğim ve çok da iyi bir teknik direktörü olarak düşündüğüm Vincenzo Montella beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani burada ben de ezberden yorum yapmayacağım. Yani normal şartlarda çoğu denklemde Vincenzo Montella'yı korurdum. Burada herkesin eleştirdiği her yorumlarda özellikle bir sakin olalım, bir yutkunalım. Hocanın vardır bir bildiği. Hocanın kadro tercihinde yapıldığı zaman belli tercihler yaptığı zaman ya bir bekleyelim, bir görelim diyen taraftaydım. Ama ya elinde seçtiği kadroyu da çok iyi değerlendiremeyen bir adam gördük. Özellikle yani Avustralya maçının hamlelerinde ya oyunda çok AI'ın yarattığı akıllı teknolojinin, yapay zekanın yarattığı bir fotoğraf olsa dahi yani maçın özetini gösteren Kerem Aktürkoğlu'nun o iki savunmacının arasında ne kadar küçük kaldığını ve buna rağmen gerçek bir fotoğraf olmasa da maçın hakikaten özetini gösteren bir fotoğraftı. Yani herkesten şu yorumu duyuyorum işte. Yani Deniz Gül'ü oraya atsaydı o maç nezdinde mesela. Yani Deniz Gül'ü oraya atsaydı daha farklı olabilir miydi? Bence orada biraz daha esasında son maçlarda da gördüğümüz Can Uzun oynamalıydı diye düşünüyorum. Çünkü zaten tamam uzun bir forvetiniz olabilir. Uzun bir forveti oraya atmanın çözümü hava toplarıyla oynuyorsanız belki yine olabilir. Ama zaten 3 tane kule varken oraya havadan oynamanın zaten bir mantığı yok. Yerden Amerika maçında tıpkı yaptığımız gibi sürekli derin paslarla sıfır çizgisine inerek o dengeyi hızlı paslaşarak o rakibin dengesini bozmamız bizim işimize yarayabilirdi. Özellikle bence ilk iki maçta bile böyleydi. Uzun şişirmenin hiçbir anlamı olmadığını gördük. Yani hatta bunu Paraguay maçıyla da birleştireceğim. Oyuna girdikten sonra Deniz Gül evet pozisyonlara girdi. Ama Deniz Gül de kaçırdı abi. Yani o noktada Can Uzun'u belki kutunun içinde değerlendirse. Hele hele bu kadar 4-6-0'ı seven bir teknik adamdan bahsediyoruz. Gerçekten çok daha farklı bir şey izleyebilirdik. Yani ah diyoruz yani hakikaten ah diyoruz. Çünkü yani son maçta Amerika tabii ki yedek çıktı. Onun da konuşacağız, detaylarını konuşacağız. Orada beğendiğim kısımları da anlatacağım Türkiye hakkında. Ki beğenmediğim çok şey var Amerika maçıyla alakalı, onu da söyleyeceğim. Yani evet kazandık, skora göre yorumlamayalım. Orada da bence çok ciddi arızalar vardı. Hele hele 11-7'ye karşı, 17'ye karşı diyelim. McKennie zaten oynamıştı ama. Yani oraların bütün detaylarına gireceğiz Amerika maçında da. Ama en azından pozitif bir iki tane çıkarımım oldu karşılaşmayla alakalı. Çünkü yani burada eleştirmek şu anda en kolay şey. Yani birçok şeyi de ben de eleştireceğim ama pozitif çıkardığım şeyleri de eleştirilerin aralarına böyle serpiştirmeye düşünüyorum doğrusu. Ki dinleyici mesajlarına da biraz girmek istiyorum açıkçası, çünkü dinleyiciler en önemli kişiler, onu da söyleyelim. Şöyle bakıyorum mesajlarımıza. Ayhan Bey yazmış. Ayhan Bey demiş ki Avustralya maçında bence çok şanssızlık ama hocaya yazar, doğrudan karşılaşma bireysel oyuncu performansları olarak değerlendirmek yanlış olur. Kerem Aktürkoğlu'nu bence bu konuda eleştirmek yanlış olur diye bir yorum gelmiş Ayhan Bey'den. Yani Kerem'i de bence eleştirebiliriz ama evet yani doğru söylüyorsunuz, orada 85 dakika Kerem'e sabretmenin durumu gerçekten sıkıntılıydı Avustralya maçında. Paraguay maçına geçmek istiyorum ki zaten Avustralya maçını epey bir konuştuk. Paraguay maçına da geçelim, konuşalım biraz. Bir kere orada birazcık aslında gittiğim, deneyimlediğim, çünkü stadın içinde yer aldım. Ki bir yaklaşık 6 günlük bir Amerika seyahatim oldu. Buradan hakikaten çok büyük ümitlerle gittik. O gece hiç uyumadım. Yani o kadar heyecanlıydım ki gittiğim gece uçakta da uyuyamadım. Yani jetlag de yaşamadım, işin ilginç tarafı. Yani öyle bir motivasyonla, o kadar yüksek enerjiyle gittim ki. Yani buradan yani tabii ki şunu da söyleyelim. Bu arada hep şey tartışılıyor, medya mensuplarının oraya gittiniz, ne yaptınız, ne ettiniz vesaire vesaire. Bir kere ben bir medya mensubu olarak gitmedim. Ben bir taraftar olarak gittim. Kendi maliyetlerimi kendim karşıladım. Sosyal medyada görüyorum yani, bunu da söyleme ihtiyacı hissediyor insan. Çünkü sonuç olarak oraya gitme şansına erişmiş şanslı kişilerden bir tanesiyim. Ki gerçekten cebimdeki çok biriktirdiği bütün parayı harcadım diyeyim yani. Yani burada biraz esprili bir dil olacak ama hakikaten Amerika çok pahalıydı. Gittik yani orada, zaten ilk gittiğim gün bu arada hiç Türk görmedim. Yani maçtan 3 gün önce gittim. Buna rağmen San Francisco'nun bütün meydanlarında çok az Türktük. Ama bir sonraki gün zaten Türkiye uçakları genelde 17 Haziran'da indi. Yani bir baktım dünkü şehirle bugünkü şehir arasında hiçbir alakası yok. Yani her köşede bir Türk. Yani hakikaten yani 81 ilimiz var diyorduk ama 82. il olarak hakikaten San Francisco vardı. Yani çok iyi bir ortamda vardı. Maç öncesindeki ortamlar, özellikle bütün taraftarların motivasyonu, hatta Eralp ile de, Eralp ısısı buradan Göksel'in çağrısı aracında kulakları çınlasın. Eralp ile de birkaç içerik çektik. Maalesef ki yani içerikler biraz taca çıkmış oldu. Yani ben tabii konsept bir kıyafetle, Kenan Yıldız forması üstünde, yıldız gözlüğü, yani Dünya Kupası'ndan temposuna yakışır bir şekilde aslında saflarda yer aldım, Türkiye saflarındaki tribünün en içindeydim, en kalbindeydim. Maçtan iki gün, yani maçtan sonraki gün ve sonraki gün zaten Radyo Gol'e bağlanamama sebebim sesimin çıkmamasıydı. Sesim kısıldı. Yani o kadar fazla bağırdım ki tribünde olduğum için. Şimdi burada dakika skorlarda genelde sizlere eşlik ediyorum. O yüzden de ister istemez sesimi koruma durumundayım ama orada bütün kalbimle desteği vermiştim ki Paraguay maçı öncesinde de zaten bir şölen havası vardı ama tribüne girdikten sonra şunu fark ettim. Yani Vancouver'da söylenen şey gibi tıpkı San Francisco'da da benzer bir durum vardı. Evet, %70-75 bizdik tribünde. Ama ya çok ciddi bir koordinasyon eksikliği vardı. Burada hani saha içindeki çocukları da eleştireceğiz. Federasyonun belli başlı kararlarını da eleştireceğiz günün sonunda. Ve aynı zamanda oyuncuları da eleştireceğiz. Ve tribünü de eleştirmemiz lazım. Bizleri de eleştirmemiz lazım. Yani orada o kadar kişi olup da yani çok net bir atmosfer yaratamamak, yani bilmiyorum. Yani kulüp takımları bu işi çok daha iyi yapıyor milli takımlara göre. Yani bu konuda mutlaka bence yetkililerin belli şeyleri, belli tribün gruplarını belli yerlere doğru bir şekilde konumlandırması gerektiğine inanıyorum. Yani kırmızı beyaz haricinde gerçekten hiçbir şey, hiçbir sesi çok net bir şekilde tribünden biz dinletemedik. Yani burada bizim de suçumuz var ama insanlar hakikaten yani şu tabir yanlış olmayacaktır, Amerika'da çekirdek çitleyen görmedim, yanlış olmasın ama yani stadyumun içinde çekirdek çitleyen insan sayısı çok fazlaydı. Herkes sürekli fotoğraf çekiyordu. Yani fotoğraf çekmekten, çekirdek çitlemekten tribünün desteğini ben çok zayıf buldum açıkçası. Özellikle bir tribün kültürünü de bilen ve aynı zamanda gerçekten orada atmosfer yaratıp o atmosferle bir şeyler yapmaya gayret eden bir taraftar olarak çok üzüldüm. Ya saha içi kısımlarına gireceğiz. Sadece ben hani deneyimimi de çok kısa bahsetmek istedim. Çünkü tabii ki uzun süredir beni duymayan kişiler de vardır. Merak da etmişlerdir diye düşünüyorum. Ali Bey de mesaj atmış. Oo abi hoş geldin şeklinde. Abi geldik de yani pek de hoş gelemedik açıkçası yani. Onu da söyleyelim. Konuşacağız, daha Paraguay maçını konuşacağız. Çok kısa bir reklama gitmem gerekiyormuş. Yani ister istemez tabii ki bugün de söz verdiğiniz gibi çok kısa kısa gideceğiz reklamlara. Hiç merak etmeyin, hemen geliyorum. Lütfen değiştirmeyin. Buradayız, konuşacağız. Daha çok konuşacağız. Evet, geri geldik. Tabii ki geri geldik. Konuşuyorduk. Aslında tatsız bir konuyu konuşuyorduk. Yani ister istemez turnuvadaki performansımızı, benim orada edindiğim deneyimleri ve birçok aslında daha gündem yaratacak 2-3 tane maddeyi söylemedim. Mutlaka statta gördüğüm çok enteresan görüntüler vardı. Bunları da bahsedeceğim ama biraz dinleyici mesajı alayım. Paraguay maçı endeksinde konuşacağız şimdi. Avustralya'yı bitirdik. Paraguay, sonra Amerika konuşacağız. Yani genel turnuva konuşacağız. Kamp yeri vesaire hepsini konuşacağız ama Mustafa Bey yazmış. Malzeme iyi, yemek kötüyse aşçıya yazar demiş. Aslında çok yalın ve çok doğru bir yorum. Bir malzeme çürükse yemek tatsız olur. Foden Palmer kadroya alınmıyorsa Hakan da kesilebilir demiş. Yani şimdi Mustafa Bey'e şöyle bir şey söyleyeyim. Belki yeni açmış olabilir yayını. Avustralya maçı nezdinde biraz konuştuk Hakan tarafını. Bayağı bir eleştirdim. Yani Hakan'ın ben bu kadar kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Eleştirildiği kadar kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Burada Vincenzo Montella'ya bence çok net bir şekilde suç bulabiliriz Hakan konusunda. Çünkü Hakan belli ki sakat. Yani şunu söylemiştim, yorumumu bir kez daha tekrar edeyim Mustafa ve sizin için. Yani Hakan hele hele Türkiye'nin 30 şut denediği karşılaşmalarda, 30 ve üzeri şut denediği karşılaşmalarda en az 3-4 tane yoklar. Ve Hakan 3-4 tane bile yoklamaktan acizdi. Yani adam sakattı, adam rahat değildi, konforsuzdu ve bu yani sadece hoca zaten bunu görmesi ve zaten orada antrenmanda Hakan'la beraber ama biz tribünde, biz televizyon başında biz bunu çok net bir şekilde anladık. Bunu anlamayan hiç kimse yoktu. Ve sakat bir adam varsa abi o zaman oturacaksın abi kenarda, yani iyileşmesini bekleyeceksin. Turnuvada belki ileriki turlarda Hakan'a daha fazla ihtiyacımız olacak. Yani burada çok büyük bir Montella hatası var ve Vincenzo Montella'yı ben hakikaten bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Çok da seven, çok da destekleyen bir yorumcu mu diyelim bana, futbol sever diyelim. Yani her zaman böyleydim. Turnuva öncesinde de böyleydim. Şu anda çok çok büyük eleştirmek durumundayım yani. Ben bile yapabileceğim hiçbir şey yok yani, adam bu kadar da dedim dedik olunmaz. Yani bazen kendinizi yeniliğe açmak durumundasınız. Yani evet ben de anlıyorum, tutarlı olmak, belli başlı şeylerde tutarlı devam etmek çok doğrudur. Bence başarıyı getiren etmenlerden de bir tanesidir. Ama ya yine de Vincenzo Montella'nın tutarlılığı artık birazcık da yani bir şey kafalılık diyelim. Hani en doğru tabirle böyle diyebiliriz. Yani bu kadar da olmaz. Yani hakikaten bu kadar da olmaz ve ya Montella haricinde ben başka da sıkıntılar konuşacağım burada. Yani bilmiyorum, bana çok tuhaf geliyor. Yani sonuç olarak burada herhangi bir birey konusunda demeyeceğim ama isim vermeden söyleyeceğim. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi yedek kulübesinde Vincenzo Montella'nın tam 20 metre yanında oyuncuların ısındığı yerde bir başka teknik adamımız orada duruyor abi. Ya bu bile bir psikolojik baskı. Ya bunun bile koordine edilememesi. İsim vererek konuşmayayım. Zaten ekranlara yansımıştır. Ama yani ya tam olduğum tribünde, tam olduğum yerde Paraguay karşılaşmasından bahsediyorum. Abi çizgi de her ne olursa olsun hele hele böyle bir sıkıntılı bir durum varken, yani Avustralya maçı sonrasında bu da bir baskı yaratır abi. Yani siz teknik direktörün 20 metre ötesine bir başka teknik adamı da koyarsanız, hani sonrasında bu adam gelecek devam edecek gibi yorumlarız. Yani gerçekten mi? Oyuncularda da baskı yaratır bu. Hatta başka hikayelerimiz de var, anlatacağım. Orada biraz daha ortamı çok daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum ki ya birçok kişi zaten biliyor. Bu haberlerin hepsi zaten konuşuldu ama biraz da kamp kısmına gidelim işte. Yani bu kadar büyük primlerin dağıtıldığı bir ortamda neden Türkiye Futbol Federasyonu 42 derece ortalamalı bir Arizona'da kamp yapmayı tercih ediyor da?
4: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: 1 milyon, 1,5 milyon dolar gibi bir meblağ, ki şu anda çok küçük bir para olarak söylüyorum bunu ama tabii ki benim için, bizler için belki büyük para. Ya bu para verilemez miydi? Başka bir yere geçilemez miydi ki sizin bütün gruptaki rakiplerinizin hepsi Kaliforniya'da antrenman yapıyordu? Yani yolculuk çekmekte bir şey yok. 2 saat oyuncu uçar abi. Yani tamam hafif bir yorgunluk olur ama olur yani. Bunlar hani Arizona'nın Phoenix'in konumu çok uzak bir konum değildi. İster istemez yani takımlar da deplasmana gidip geliyorlar. Yani bu kadar da zorlu bir uçuş yolculuğu değildi. Buradaki sorun hava. Havada şöyle hava. Yani çöl iklimi olduğu için havada sorun var. Yani belli bir iklimde evet yüksek sıcaklıklar olabilir ama nefes alamıyorsunuz dışarıda. Yani çöl ikliminin futbol oynamaya elverişli olmadığı çok açık. Hatta ve hatta yani Phoenix'teki zaten antrenman kamp tesislerinde bir maç sonunda bir teknik adamla şans eseri karşılaştım. 2-3 dakika sohbet ettik. Ya hatta yani görür görmez şöyle söyleyeyim. hocayla, isim yine vermeyeceğim. Yanlış anlaşılmaları sebebiyet vermeyelim diye. Ya, o kadar üzgündüm ki teknik adamı gördüğüm anda çok az tanışıklığımız olmasına rağmen hocam dedim, yani size bir sarılabilir miyim dedim. Çünkü hakikaten kendimi çok kötü hissediyordum. Sesim çıkmıyor vesaire. Hocaya sarıldım ve hocayla birbirimizi teselli etmeye çalıştık. Yani hocanın omzundan öptüm ve hoca bana bir kol attı. Stadın merdivenlerini böyle yavaş yavaş yürüyerek çıktık ve yani hocanın orada bana bahsettiği şeyler, kamp ortamındaki liderlik vasfı olan kişinin olmaması veyahut da bir sürükleyicinin olmaması çok acıydı. Yani bunu hocanın birinci ağızdan duydum. Yani bunu kimden duyduğumu söylemek istemiyorum. Çünkü kendisi belki açıklayacaktır. Belki yayınında açıklayacaktır. Belki ileride bir vakitte açıklayacaktır. Ama ya gerçekten bunlar çok üzücü yani. Ben kahroldum. Hakikaten kahroldum. Yani ki Eralp şahidim, öyle söyleyeyim. Yani Eralp'ı dinliyorsunuz. Göksel'in yayınlarda, benim yayınlarda. Beşiktaş

Yorumcumuz aynı zamanda tabii ki motor sporları vesaire, basketbol, tenis, birçok dalda çok bilgili bir arkadaşımız. Eralp'leydik biz statta, yani statta konumlandığımız yer kendisiyleydi. Ama yani hakikaten çok üzüldük. Yani burada tabii ki yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu çok eleştirmemiz gerekiyor. Ya tabii ki bazı yaptığı doğru şeyler var. Herkesin bazı yaptığı doğru şeyler var ama şu anda yanlışlar çok daha fazla ortaya çıktı. Birçok mesajımız var, okuyacağım, hiç merak etmeyin. Ya özellikle bu kamp tesisinin tercihi olsun. Veyahut da şu da bence çok yanlıştı. Yani Vincenzo Montella tabii ki çok başarısızdı. Burada Montella'nın başarısızlığını örtmek adına başka bir kişiyi ön plana çıkarmak da doğru değil. Ama o kadar ön plana çıkma arzusundaydı ki futbolu yönetenlerimiz. Yani normal şartlarda bu insanlar, bu yöneticilerimiz hepsi çok değerlidir. Belli işleri çok çok iyi yapmışlardır tabii ki. Ona bir laf söyleyemeyiz ama bu kadar da fazla görüntü vermenin çok da doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu görüntüyü oyuncular ve teknik adam vermeliydi. Şu savunmaya da katılmıyorum. Yani oyuncularımızı topun ağzına atma yerine ben bütün orada kalkan görevi görmek istedim şeklindeki bakış açısına da katılmıyorum. Ya bu kadar şatafatlı olunmasına gerek olmadığını düşünüyorum ben yönetenlerimizin. Ön plana çıkma anlamında söylüyorum. Onun yerine belki işte diğer 3 tane takım Kaliforniya'da kamp yaparken biz de Kaliforniya'da kamp yapabilirdik. Ya tabii ki başarılı olsaydık belki bunları konuşmayacaktık. Belki buradaki kamptaki problemi de konuşmayacaktık ama ya ortada öyle bir başarısızlık var ki. Ya Dünya Kupası'ndaki neredeyse tüm maçları izledim. Ya dün gece izlemedim. Dün gece artık biraz dinlenmem gerekiyordu. Biraz uyudum. Yayına hazırlanmam gerekiyordu. O yüzden dün geceki maçları izlemedim. Ya biraz Norveç-Fransa'yı izledim ama onun haricinde yani gece yarısı izlemedim. Yani ve yani gördüğüm üzere hakikaten Paraguay'da, Avustralya'da korkunç ki futbol takımı. Yani üst turlara tamam çıktılar ama 32 turundan sonrasını görmeleri çok çok zor abi. Çok çok zor yani. Ve biz yani o kadar organizasyondan uzak, o kadar inatçı bir teknik adamın inatçı tercihleriyle beraber sahada yan pas, yan pas, yan pas. Yani hakikaten Türkiye'de maçları takip eden bütün dinleyicilerimizin uykusu gelmiştir abi. Ya zaten saatte sıkıntılı. Uykusu gelmiştir yani. Ya statta, ya ben tabii ki öyle bir durumum yoktu ama gördüm abi esneyen insan. Hakikaten gördüm abi. Sürekli yan pas. Yan pas. Ha, pozitif şey söylerim bir iki tane de en azından şöyle bir havamız kırılsın. Ha, bir kere Mert Müldür'e çok teşekkür ederim mücadelesinden dolayı. Oyuna girdikten sonra verdiği etki ve denemelerinden dolayı Can Uzun'a teşekkür ederim. Yani bu iki ismi ve tabii ki Amerika maçı nezdinde ve genel durumundan dolayı Arda Güler'e de çok teşekkür ederim. Yani bu üç ismi bence bir köşeye ayırarak herkes bir kendine bakması lazım abi. Yani şu açıklamayı da kabul etmiyorum ben. Bizim kalecimiz Uğurcan Çakır, ki inanılmaz iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Yine de turnuvayı korkunç bir performansla geçirmiş olmasına rağmen. Çok net bir şekilde şu açıklamayı bana, yani medya önünde şunu yaptığı zaman ben çok sinirleniyorum abi. Yani bilmiyorum, birçok kişi de çok sinirleniyordur diye düşünüyorum. Birçok taraftar da çok sinirleniyordur diye düşünüyorum. Abi yani jet lag olduk gibi ya da işte jet lag problemi yaşıyorum gibi. Abi orada profesyoneller yok mu? Bu konuda ona göre bir çizelge oluşturulmadı mı? Yani bilmiyorum, bana bunlar çok şey geliyor. Abi ben yaşamadım ya. Ben o kadar heyecanlı bir şekilde gittim ki oraya. Ben gittiğim anda jet lag problemi yaşamadım abicim. Ve ben aktarmayla uçtum. Sen direkt çok rahat bir şekilde yolculuk ediyorsun abi. Ben Almanya'da aktarmayla uçtum. Almanya aktarma, oradan oraya, oradan oraya öyle uçtum. Yani kabul etmiyorum abi, yani hakikaten kabul etmiyorum. Finlandiya'dan selam gelmiş. Bizden de selam olsun. Şöyle bakalım, birçok mesajımız var. Burak Bey yazmış. Melih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'nun oynamadığı her maçın favorisi Türkiye'dir diye. Yani bu turnuva nezdinde hakikaten, ya biraz o işte konuşalım. Yani ben çok riskli bir iş olduğunu farkındaydım bu arada. Bu arada bu turnuva öncesindeki o kolej havasını gösterme açısından da ilk etapta şöyle yorumlamıştım. Yanlış yorumlamıştım, kendi adıma söyleyeyim. Burada yaptığımız hataları da söyleyelim. Burada çok bir problem yok. Yani çok net bir şekilde
yaptıkları podcast.

Cast, video cast diyelim. Gerçekten güzeldi, keyifliydi yani izlemesi. Yani bizleri turnuva öncesinde şöyle bir hakikaten şen şakrak bir hale getirmişlerdi ama yani yansıması çok kötü oldu, çok riskli bir işti. Yani bu kadar geniş, bu kadar laçka bir şey yapıyorsanız o zaman onun altını doldurmanız lazım. O zaman kazanmanız lazım, o zaman skoru almanız lazım. Yani ister istemez evet biz her zaman oyunu

ister istemez türbünler, bir tek ister istemez diyorum, hani oyuncu grubumuz bu şekilde yorumluyor. Bak, çok güzel bir eleştiri gelmiş bana, hemen onu öncelikli bir şekilde okuyalım. Abi sen ne anlatıyorsun demiş, kendini övüyorsun falan demiş. Vallahi abi hani ne diyeyim, sizin takdiriniz. Ya ben oyuncu grubunu aslında biraz yönetenleri, teknik adamı, bunları da yermek istiyorum. Zaten yeriyorum da, belki yeni açtınız, belki bir cümleme takıldınız. Kusura bakmayın yani, eğer rahatsız ettiysem sizleri. Olabilir, ben çünkü yayınlarımda biraz daha şeffaf olunması açısından gelen bütün olumsuz yorumları okumaya çalışıyorum. Tabii ki sıkıntılı cümleler haricindeki. O yüzden de seve seve yer vermek istedim önden size. Nihat Bey'e de selam olsun buradan öncelikle. Şöyle bakalım. Çok uzun bir mesaj gelmiş. Bu mesajı biraz kısaltarak okuyacağım ama. Şöyle bakalım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. İsmini de zikrede. Hüseyin Bey yazmış. 20 metre ilerideki teknik direktöre nasıl bir psikolojik baskısı olacak ki diye bir mesaj gelmiş. Abi nasıl olmasın ya? Yani yedek kulübesinde bir teknik adam var. 20 metre ötede başka bir teknik adam da zeminde. Ve yani sonuçta son turnuvaya katılan. Yani bence baskı yaratır. Yani burada şu eleştiri değil. Şenol Hoca çok değerli bir adam. Şenol Hoca Türkiye'nin en değerli teknik adamlarından bir tanesi. Çok da sevdiğim bir adam. Ama yanlış abi, yani zeminde olması yanlış bana göre. Yani mesela maça gitmesi yanlış gibi bir şey değil. Yani bir locada olur, daha görünmez bir yerde olur vesaire vesaire. Ama oyuncu görüyor abi orada. Oyuncu görüyor yani, bilmiyorum ben bunun bir baskı unsuru olduğunu düşünüyorum. Yani burada hocanın eleştirisiyle alakalı bir durum değil bu. Yani hoca çok iyi bir hoca zaten. Hoca çok iyi bir eğitmen her şeyden önce. Belki Montella'dan da çok daha iyi bir antrenör. Bu çok başka bir konu. Ama burada şunu demeye çalışıyorum. İster istemez oyuncu orada böyle bir figüründe olması konusunda baskı altında olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani, birazcık işin psikolojisine bakıyorum. Biraz saha içinde oynayan oyuncuya bakıyorum ki oyuncu bakar abi. Oyuncu yedek kulübesinde ısındığı yere çıktığı zaman karşısında bir tane daha farklı bir antrenör de görüyor. Hem burada Montella da baskıya giriyor ister istemez. Yani sadece oyuncu değil, Montella da baskıya giriyor. Bunu demeye çalışıyorum. Yani burada hoca eleştirisi değil. Sadece bu düzenin nasıl sağlandığını, bunu nasıl bu şekilde kurgulandığını ben anlayamıyorum. Bunun karar vericisini anlayamıyorum. Yani tabii ki hocaların hepsi, çok değerli hocaların hepsi gelsinler abi. Localarda biraz daha net bir şekilde, aynı şekilde müsabakaları takip etsinler. Ama zeminde değil abi. Zemin çok yanlış bir yer burada. Dinleyicimizin ileriki mesajlarına da değineyim. Çok uzun bir mesajı vardı çünkü. Sonra da zaten kısa bir araya gitmem gerekecek. Baskı yapmayın abi demiş. Yeşil burun çıkmış demiş. Yani baskı maskı bu işleri geçin demiş. Doğru. Yani çok doğru burası. Yani yeşil burun adaları çıkıyor. Son 32'ye kalıyor. Bence Avustralya çıkıyor son 32'ye kalıyor. Paraguay çıkıyor son 32'ye kalıyor. Bunların hepsi de yani yeşil burunun yanına bunları da yazabiliriz. Hiç iyi takımlar olduğunu düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Burada hani tebrik etmek de lazım. Ki maç sonunda Paraguaylı dinleyici, yani kişileri de tebrik ettim. Yani gidip yani gerçekten yani adamların hatta yorumu şuydu. Biraz da sohbet etme şansına erişmiştim. Bir maçtan bir gün sonra bir Paraguaylı ile oturduk. Yani dedi ki yani Türkiye milli takımı normal şartlarda bizi yener dedi. Yani bizden çok daha iyi bir takım dedi ama Türkiye milli takımı çok yumuşak dedi. Yani yorum buydu. Yani bir yabancının yaptığı yorum. Türkiye milli takımı çok yumuşaktı dedi. Normal şartlarda her zaman çok tough dedikleri, sert, temaslı olduğunu vurgulayan takımımızın çok net yorumunu bir cümleyle çok yumuşak, çok soft bir takım olduğunu vurguladı milli takımımız. Yani bunu da söylemiş olayım. Şöyle bakalım. Avrupa'da oynayacak bir taktik futbolunda bir vizyon var mı demiş bizde. Maalesef sıkıntılıydık. Şöyle bakıyorum. Kamuoyu Hakan sakatmış falan diyor. Radyoda çalışıyorsun. Şöyle bakıyorum. Vicdan olarak demiyor musun? Böyle böyle şöyle şöyle. Yani şöyle söyleyeyim. Ben sakat olduğunu anlıyorum. Oynadığı futbolla sakat olduğunu anlıyorum. Çünkü normal şartlarda Hakan bu değil abi. Hakan kesinlikle bu değil. Yani sonuç olarak bu kadar temastan kaçarak, bu kadar az şut atarak, bu kadar kendini saklayarak oynuyorsa mutlaka yani sakattır abi. Rahatsız duruyor abi sahanın içinde adam. Yani zaten sakat olduğu konuşuluyor. O başka bir konu. Ama saha

0: içindeki aleti ruhiyesi de sakat gibiydi adamın.
1: Sen canlı izledin, canlı gördün. Futbolcularda hiç ruh var mıydı? Yani çok azında vardı abi. Hani hakikaten çok azında vardı. Canlıya televizyon arasında izlemek gerçekten farklı demiş bir dinleyicimiz. Çok net görmüşsündür demiş. Ruh var mıydı, o inanç var mıydı? Abi yoktu yani. Yani bir şeyde bir ruh geldi. İkinci yarı başında böyle bir 5 dakika sanki bir şey oluyor gibi hissettik. Çünkü ilk yarının sonunda Mert Müldür'ün oradaki Almiron'un ağzını kapatarak konuştuğu şeyi işaret etmesiyle hakeme, El Salvador'lu hakeme, bir anda konu başka bir yere gelebilirdi. Sonuçta 11'e 10'a döndük. İkinci yarının başında da zaten 1-2 defa şöyle bir karşı kaleye bir yokladık ama yani ondan sonra bir anda sindi takım yani yine. Yani o enerji çok kısa parça parça anlarda çıktı ortaya. Yani tabii ki hiç yok değildi ama çok büyük bir yani ne bileyim 45 dakikaya yayamadık bile yani. 15-20 dakikaya yayamadık yani 45 değil 15-20'ye yayamadık onu da söyleyelim. Dubai'den dinleyicimiz varmış. Özledik seni. Dubai'den selamlar. Üzdü bizim il takım demiş Ahmet Bey. Selam olsun kendisine. Abi kusura bakma yanlış attım. Başka bir dinleyiciye atacakken sana attım mesajı demiş Nihat Bey. Olabilir. Belki iki tarafı birden dinliyorsunuzdur. Yani mutlaka katılmadığınız taraflar da olacak. Özellikle demek istiyorum. Her türlü eleştireyim. En önde okumak istiyorum. Çünkü bu programın samimiyetini en azından gösterelim. Tabii ki ben burada futbola en iyi yorumlayacak adam da değilim. Ne bileyim yani futbola en iyi bilen adam da değilim. Ama en azından bu programın bir tane bir mottosu varsa burada dinleyiciyle beraber bizim yaptığımız bir iş, her zaman beraber konuştuğumuz, karşılıklı iletişimle ilerlediğimiz bir iş ve burada eleştirileri de en önde okumayı tercih ettiğim bir iş bu. Yani ve böyle olacak, bu şekilde devam edecek. Yani sürçülisan ederseniz okuyamam, o beni bağlayan bir iş değil. Yani benim yapabileceğim bir alanda bir iş değil ama ben yine kalbimden geçenleri her zaman söylemeye çalışacağım diyeyim. Bu konuda şüpheniz olmasın, reklama gitmek durumundayım. Hakikaten çok fazla mesajımız var. Sağ olun gösterdiğiniz teveccühten dolayı. 0212 273 10'unu bir kez daha hatırlatalım. Çok kısa bir reklama gidelim. Reklamın ardından tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Evet, nerede kalmıştık? Dinleyici mesajlarını konuşuyorduk. Tabii ki birçok mesajımız var demiştik. Bak, bir dinleyicimiz de şu şekilde bakmış olaya. Bu da bence kötü bir bakış açısı değil. Ki katıldığımda bir bakış açısı, neden olduğunu söyleyeceğim. Zaten orada ince bir çizgi var. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa yorumum tersi değil. Hatta dinleyicimizin ismini de Çınar Bey yazmış. Birçok mesajımız var. Çınar Bey mesajı en üstte çıktı. Bir anda onu okuyayım istedim. Onu da söyleyelim. Selam kardeşim. Bence bırakın Şenol Hoca'nın yedek kulübesinde olmasını. İlhan Mansız, Bülent Korkmaz, Hasan Şaş, Nihat Rüştü, Semih bile otursaydı bunları da oraya götürmeyen federasyonda kınıyorum demiş. Bence fena bir mesaj değil, hatta doğru bir mesaj. Benim burada takıldığım konu şu: saha zemininde orada bir teknik adam varken herhangi bir sonuçta staff üyesi olmamasından dolayı söylüyorum, yani teknik heyette olmamasından dolayı herhangi bir teknik adamın zeminde olmasına benim buradaki itirazım var. Yani tabii ki tribünde olması çok daha iyi bir şey. Orada olması, o desteği hissettirmesi, zaman zaman yani kampın tabii ki kalbine değil ama belli yerlerde buluşulması, orada takıma belli motivasyon çalışması yapılması, o ruhu aktarmak, 2002 ruhunu aktarmak, 2008 ruhunu aktarmak, bunlar çok önemli şeyler tabii ki. Ama şunu demeye çalışıyorum, orada sanatçı, mesela bir piyano sanatçısının yanında bir anda bir tane daha dünyanın en önemli piyanisti orada başında bu şekilde 20 metre ötesinde o şekilde durması bence çok büyük bir problem. Bana bu problem geliyor. Bana bu teknik adamı da baskı altına almak, oyuncuyu da baskı altına almak geliyor ki Avustralya kadar dramatik bir maçtan sonra bunu görüyoruz. Yani bu çok yanlış. Yoksa tabii ki olmalı. %100 olmalı. Hatta Fatih Hoca da olmalı. Şenol Hoca da olmalı. İlhan Mansız da olmalı. Bülent Korkmaz da olmalı. Hasan Şaş da, Nihat Kahveci de, Rüştü Reçber de, Semih Şentürk de, hepsi olmalı. O ruhu vermek adına, o yüreği ortaya koymak adına %100. %100 yani. Zaten aynı yerdeyiz. Ben sadece oradaki konumlanmayla alakalı serzenişimi dile getiriyorum. Yoksa bir kişi eleştirisi değil bu. Bu düzen eleştirisi. Bu yanlış anlaşılmasın. Yani elma ile armudu ayırmaya çalışıyorum burada. Bunu çok altını çize çize bu şekilde vermeye çalışıyorum. Yani bunu bu şekilde aktarmaya çalışıyorum. Bana göre böyle. Yani bir futbol sever olarak ben bunu hissedebiliyorum orada yani. Tam yedek kulübesinin arkasında maçı son 10 dakikasını geçirdim.
0: Öyle diyeyim. Maçın son 10 dakikasında yedek kulübesinin arkasının tarafına doğru gittim. Ve çok net gördüm. Ha, iyi değil. Oyuncular demedi, son Dünya Kupası oyuncuları gelip destek olsun diye eleştiri konusunda haksızlık yaptınız diye. Valla ben böyle bakıyorum konuya, bilmiyorum. Herkesin eleştireceği taraf başka olabilir ama yani en azından kendi görüşlerimi aktarmaya çalışıyorum. Yani ki Arda Güler'in açıklamaları çok güzeldi, oradan bahsedelim. Yani bütün eleştiriler çok haklı. Biz bütün eleştirilere de saygı duyuyoruz. Kötü bir turnuva geçirdik. Drama yapmanın yeri yok tadında hakikaten çok doğru. Çok iyi bir iletişim bir metodu. Hakikaten tebrik ederim kendisini. Çok çok iyi bir açıklamaydı. Bakıyorum, milli takımın karakterini yansıtıyor bence. Bu iki kaptan kendini çok üstün görüyor demişsiniz. Ya bu bir yorum ki katılıyor gibiyim de. Yani diğer oyuncu grubundan da, hatta bir dinleyicimizin mesajını da size kullanayım. Diğer oyuncu grubundan da böyle bir açıklama görmedik demiş olayım. Ama yani zaten konu o değil. Bence haklısınız. Hani milli takımda bu süreçte en azından çok riskli bir hamle yapıldı. Bu podcast hamlesiyle beraber, bu videocast hamlesiyle beraber çok riskli bir hamleydi ve bunun altını doldurulamayınca ister istemez bu yorumlar da yapılmalı. Çok doğru bir yorum. Yani burada iki kaptan bu şekilde ön plana çıkarak, aslında Merih nezdinde söylüyorum bunu ama Hakan da sonuçta oraya dahil olmuş bir sporcumuz diyelim. Yani hakikaten bize kötü döndü bu işin sonucu, öyle söyleyeyim. Selamünaleyküm demiş. Şenol Hoca yayıncı kuruluş tarafından oradaydı demiş. Tek sıkıntı şudur: Türkiye Futbol Federasyonu başından sonuna kadar hiçbir olayı ifade edemedi. Çok doğru bir yorum. Ne futbolcuların sosyal düzenini düzenleyebildi, ne de oradaki konforu sağlayabildi. Oradaki erişimi engelleyemediği, ya insanların istediği gibi erişti. Futbol Federasyonu sahaya inip demişsiniz. Oraları geçelim. Bu antrenman kamp yerini panel yerine çevirirsen, bak bu çok güzel bir cümle. Hakikaten o antrenman kamp yerini panel yerine çevirirsen bu sonuçta normaldir. Doğru. Yani belli yerlerde antrenörlerin, staff'ın, oyuncuların bir mahremidir kamp. Ve gerçekten panel yerine çevirirsen bu şöyle olur. Yani inanılmaz iyi bir yorum. Burada yaklaşık bir saate yakındır bir şeyler söylüyorum. Birkaç tane yorumda bulunuyorum. Biraz eleştiriliyorum. Biraz karşılıklı beraber aynı yere eleştiriyoruz. Ama hakikaten yani bu. Yani yorum bu. Hakikaten hani milli takımımız hakkında bir yorum yapılması gerekiyorsa da orayı böyle bir tırnak içinde belirtelim. Hatta dinleyicimizin ismini de vurgulamak isterim. Hüseyin Bey yazmış yine. Yani kamp yerini panel yerine çevirirsen sonuç normaldir abi. Hakikaten budur abi. Reşat Bey yazmış. Peki şöyle bir şey nasıl olurdu? Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Türkiye Futbol TFF'yi yöneten örnek olarak bir başka bir X kişi olsa idi nasıl olurdu demiş. Yani bir kere bence bu kadar göz önünde olmasına gerek olan bir makam olmaması gerekiyor. Tabii ki belli yerlerde aksiyonlarda olması gerekir. Ama ne kadar çok ön plana çıkarsa o konumdaki kişi, o zaman o kadar fazla zaten hem baskı yaratır takımda, hem sıkıntı yaratır takımda, hem de bizlere çok fazla bir şey söyleme imkanı yaratır. Yani birazcık daha görünmez olarak belli şeyleri çok daha iyi yapılabilir. Çok daha iyi yönetilebilirdi. Yani burada bir daha Hüseyin Bey'in mesajına dönmek istiyorum. Yani panel yerine çevirirseniz o kamp yerine, o mahremi, o zaman yani olmaz abi, zaten hani tepeden tırnağa çok şey yanlış. Ama yani yine de çok ölçülü, çok bana göre diye yorum yapmak istiyorum. Ya da bir kişiyi topun ağzına atmak da istemiyorum. Yani hakikaten hiç böyle bir niyetim de yok. Kötü bir niyetle de hiçbir şekilde yorumlamıyorum. Yani ben de iyi olsun istiyorum milli takım. Ki daha nasıl, yani daha ne kadar isteyebilirim bilmiyorum. Yani hakikaten bilmiyorum yani. Daha nasıl isteyebilirdim bilmiyorum. Ya tribünde boğazım patlayana kadar bağırdım yani. Yayına çıkamadım yani, işimi yapamadım. O kadar profesyonellikten uzak bir şekilde tribündeydim. Öyle söyleyeyim. Yani çok gerçekten çok konuşulacak konu var. Birçok şeyde konuşacağız. Konuşmaya da devam edeceğiz bu arada.
1: Yaklaşık bir 4-5 dakika sonra artık milli takım konusunu kapatacağız. Amerika maçında da yani Arda Güler'in performansına bir kere teşekkür etmek isterim. Yani bu turnuva nezdinde gözümüzün pasını silen bir performans. Bireysel performans olarak söylüyorum bunu. Takımın kalanıyla alakalı böyle bir yorum yapamam. Amerika maçında ben çok sıkıntılı bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Sonuçta 10 yedekli bir Amerika'ya karşı bu kadar fazla pozisyon verip bu kadar savunmanın kötü gözüktüğü bir karşılaşma. Ben bilmiyorum. Yani burada da mesela bence Montella'ya bir turda dönelim eleştirmek için. Abi yani evet, hücumda belli başlı kreasyonları gördük. Hakikaten o derin topları Arda kaynaklı olsun, oyundaki diğer oyuncu kurgusuyla, işte Kenan'ın içeri servisleriyle vesaire vesaire, iyi şeyler gördük hücumda, fena değildi. Buna bir köşeye koyalım, öncelikle teşekkür edelim en azından bir şey gördüğümüz için. Ama yani savunma nezdinde bu kadar yumuşak bir takım olunmaz. Bu kadar topun önüne çıkmayan bir takım olunmaz. Yani belli ki artık takımlar anladı. İlk maçta da uzaktan yedin, ikinci maçta da uzaktan yedin, üçüncü maçta da uzaktan yedin. Ya, takımlar bunu biliyor, takımlar çalışıyor, takımlar bu senin orta saha oyuncunun, senin savunma merkezini, senin beklerinin yumuşak olduğunu biliyor abi. Daha temaslı olmak zorundasın. Oyun temas oyunu. Yani fizik, kalite, güç, bunlar.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Tabii ki çok önemli şeyler. Hatta artık futbolun geldiği nokta belli. Zaten bütün atletik takımlar daha öne çıkıyor ama her atletik takım da öne çıkmıyor. Yani orta sahada o pas kalitesi olmayan atletik takımlar da öne çıkmıyor. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz ama en büyük sorun başta zaten kalemize ilk gelen top gol oldu açıklamasının ne kadar aslında yani şöyle bir açıklama olduğunu söyleyelim. Eğer sen temaslı oynamazsan kalecin soğukken kaleye gelen ilk top da gol olur abi. Uzaktan ya da kalecinin görüş açısının kapandığı yerlerde gol olur abi. Sen temassız oynarsan olur. Futbol temas oyunudur abi. Yani bunu evet, ben bir profesyonel futbolcu olmadım. Ama ben de sonuçta top oynadım. Yani belli seviyelere kadar top oynadım ve hani temassız oynarsan bu iş olmaz abi. Olmaz yani. Yani senin orta sahan temassız oynarsa, senin beklerin pozisyon ihlali yaparsa, senin stoperlerin ikisinin birbiriyle iletişimi olmazsa adam akıllı, bunu saha içi iletişimle alakalı söylüyorum, saha dışında gayet iyiler. Yanlış anlaşılmaya çekilmesin diye de bunu söyleme ihtiyacı hissediyor insan artık. Ama sen bu koordinasyonu kuramazsan, sen temasla oynamazsan, o zaman yani geçmiş olsun abi, ilk şutun kaleye gol olur abi zaten. Olur yani. Bakalım. Evet, Mehmet Bey yazmış. Milli takımdan prim işini bence kaldırmaları gerekiyor. Milli takım milli duygularla oynanmalı demiş. Bu güzel bir yorum. Ya prim şöyle olmalı. Prim başarı olduğu vakitte başarıya endeksli bir prim verilmeli. Yani öyle tak diye aldım primi, ah şekli olmamalı. Çünkü bize bunu konuşturtuyorlar. Yani belki zaten, yani muhtemelen de öyle değil. Yani şey değiller yani, hepsi prim için oynuyor gibi bir durum yok abi normalde. Ama işte organizasyon, düzen yanlış abi. Başarı endeksli bir şekilde bu yapılırsa, o zaman abi çocuklara helal olsun deriz, o primi de hak ettiler deriz, konu da kapanır. Ama hiçbir şey olmadan sen direkt kafadan bir prim verirsen abi, olmaz abi yani o iş. Çok doğru. Yani ödüle bir prim olmalı ya da belli bir aşamaya gelirseniz o zaman bu, o zaman bu. İşte gol bonusları oluyor ya, işte oyunculara veriliyor. 20 gole bu, 25 gole bu, 30 gole bu. Adam motive oluyor, daha fazla atmak istiyor. Ya da bu, daha ileri gitmek istiyor. Yani bunu, yani prim çok iyi bir, aslında kısa vadeli bir motivasyondur. Bu motivasyonu doğru bir rotada sağlanmasının daha akılcı olduğunu düşünüyorum. Mesajımız var. Hocanın cesaretli davranamadığını söylemişsiniz. İkinci maçta gereken aksiyonları alamayınca, ki doğru, bence ilk maç hani belki olabilir, belki yani gerçekten sıkıntılı bir karşılaşmaydı vesaire vesaire olabilir ama gerekli dersleri ilk maçtan çıkaramayıp ikinci maçta da, hele hele 10 kişi takıma karşı o riskleri almazsanız, ki çok güzel açıklamışsınız, tek tek oyuncu oyuncu gitmeyelim, cesaret edemezsiniz, kazanamazsınız. Çok güzel, doğru. Son olarak da hakikaten milli takımımızın konusunu kapatalım. Birazdan da artık rotamızı başka bir tarafa çevireceğiz artık. Amerika'dan dönüyoruz. Kimil takımımız gibi biz de dönelim. Dört büyüklere bakalım, birazcık transfer konuşalım. Birazcık aslında ne olacak, ne olmalıyı konuşalım kısmına gelmek istiyorum. Çünkü mil takım tarafında konuşunca hepimizin sinirleri yukarı fırlıyor. Ya benim de dahil olmak üzere fırlıyor. Ben de burada normal şartlarda çok sakin, tatlı tatlı konuşan, ne bileyim, naif bir adamımdır diye yorumluyorum kendimi. Ki sizlerin yorumu olduğu için bunu söylemekte problem hissetmiyorum. Ama yani burada tatlı tatlı konuştuğumuz programlarımız oluyor. Ama yani benim de sinirim zıpladı. Burada terledim hani. Hakikaten konuşunca terledim. Yani zor, çok zor. Yani daha da çok konuşmak istiyor insan ama durmak istiyorum. Daha da sinirlenmek istemiyorum. Sizleri de daha fazla germek istemiyorum. Bu güzel cumartesi, güzel havada öğlen. Hakikaten yapmak istemiyorum bunu. Bir reklama da gitmem gerekiyormuş. Hadi bir ara verelim, bir soluklanalım, öyle gelelim, olur mu? Evet, nerede kalmıştık? Milli takımı konuşuyorduk. Milli takımdan sonra artık tabii ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor olarak zaten programımızı uzatacağız ama programın ikinci saatinde Efe Başak'la beraberiz. Aslında Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama Efe de dinliyormuş yayını. Milli takım hakkında aslında kapanışı bir Efe yapmak istiyormuş. Efe, hoş geldin.
4: Hoş bulduk Can, selamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle bizi kırmadığın, geldiğin için. Tabii ki seninle asıl Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama tabii ki söz hakkı sana da doğdu. Şöyle bir milli takım hakkında bir kapanış konuşmasını, görüşlerini, fikirlerini veyahut da söylemek istediklerini alalım abi senden. Sonra da Fenerbahçe tarafına geçeriz.
4: Öncelikle çok teşekkür ederim tekrardan bu yerine davet ettiğin için. Radyo Gol, Can Genç, Berk Sayar, ayrı yeten onlara selamlar. Hı hı. Sevdiğimiz, dinlediğimiz programlar. Daha demin de dinledim bir sürü dinleyicilerde, onların da merak ettim açıkçası. Genel Türk halkı ne düşünüyor? Hepimiz sinirliyiz, hepimiz çok üzüldük. Aynı şekilde futbolcular da, ben de onların da üzüldüğünü düşünüyorum. Sonuçta böyle bir atmosferde, böyle bir turnuvada yer almak çok ayrıcalıklı bir iş. Hem bizim gibi Avrupa kademesinde olan takımları düşünürsek. Fakat işte sen de gittin. Özellikle hani böyle bir vaktini ayırıp kalkıp Amerika'ya gittin bir sürü insan gibi. Hiç kimse böyle bir sonuç görmek istemezdi. Ya ben bu sonucun Montella özelinden yorumlanmasını birazcık yanlış buluyorum. Ya çünkü sonuç olarak Montella bu takımın teknik direktörü, evet. Ama bütün suç, ya Montella yanlış taktik yaptı, Kerem'i forvet oynattı, Barış'ı oynatmadı, Meri'yi kesmedi, Ozan'ı. Yani bunu şöyle de yorumlayabiliriz aslında. Bir fabrika gibi düşünün, fabrikadaki motor arızalandı. Motorun arızasını giderecek olan teknik ekip üzerinde çalışmalar yapıyor. Teknik ekip başarılı olamayınca müdürü mü kovmamız gerekiyor? Yani hani aslında burada bizim içerideki o futbolcuların arasındaki bence ki dinamiklerde sıkıntı oldu. İşte birkaçı basına yansıdı. En son duyduğumuz Orkun Kökçü'nün babası çok fazla otel lobilerinde konuşuyormuş, ediyormuş. O futbolcuların kulağına gelmiş. Bazı futbolcular bundan etkilenmiş. Ya gerçekten hani futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. İnanın yani saha dışında da futbolcuların arkadaşlık ilişkileri, takımdaki uyumları birçok kriteri değiştirebiliyor.
1: Doğru.
4: Yani dün Arda'nın bile çıkıp konuşması, tek başına böyle bir şey yapması, takımda o kadar fazla belki ondan daha rütbeli insanlar varken Arda'nın çıkıp konuşması birazcık bunu açıklıyor bence.
1: Çok güzel yerden geldim.
4: Yani Venezuela ile hazırlık maçı oynamamız, Romanya'yı elememiz, işte atıyorum ondan sonraki maçlardaki başarılarımız, turları geçmemiz, tabii ki bunlar çok güzel şeyler. Ama ben milli takımın aslında bu turnuvaya giderken ya hedefimiz ne? Biz zaten bu grubu geçeceğiz gözüyle çıkmışlar birazcık. Bence maç maç gitmeleri çok daha doğru olurdu.
1: Çok doğru söylüyorsun ya. Gerçekten öyle yani.
4: Yani çünkü biz 2024 Euro'da çok güzel bir son 16 izledik. Çok umutlandık. Dünya Kupası hedefimizi çizdik. Bak nasıl diyorum? Dünya Kupası hedefimizi 2 sene önceden çizdik. Ona göre devam etti. İşte ne bileyim, İspanya'ya okey, çok farklı bir skorla yenildik ama yine benzer bir oyun oynadık, yine iyiydi. Gürcistan'a da keza aynı şekilde. Ya aslında sen bunu yapabiliyorsun takım olarak, bunları başarabiliyorsun ama hep bir hedef koymamız gerekiyor. Hedef ön elemeyi geçmekti, evet. Dünya Kupası'ndaki hedefimiz ne? Şu an düşünüyorum, zaten herkes şey diyor, grubu geçecektik, grubu geçmeliydik. Abi hedef grubu geçmek değil, senin önce bir hedef belirlemen lazımdı.
0: Evet. Ki futbolu yönetenlerimiz kupa diyordu.
4: Ya mesela yani, hani çok çok değişik yani bu cümle, hani bilmiyorum yani, kupa hayali tabii ki herkes çok güzel ister kupayı kaldırmak, oralara gelmek, ama yani bence Türkiye milli takımı için çok zor bir hedefti bu. Yani yine son 16, son 32'lere, oralara geldikten sonra baktık gerçekten hakikaten iyi futbol oynuyoruz ve bir oyunumuz var. Ondan sonra bence artık çeyrek final, yarı final diye gidebilirdik, ama o da çok yani iddialı diye düşünüyorum ben.
0: Peki dilersen yani Efe, son cümlelerini de alayım milli takım hakkında. Fenerbahçe tarafına geçelim, çok konuştuk. Herkesin sinirleri çok yukarıda şu anda. O yüzden milli takımda yaklaşık bir saate yakın konuştuk. O yüzden de son cümlelerim varsa alayım. Sonra Fenerbahçe tarafıyla aslında sorularımı sormak istiyorum. Çünkü sen de zaten kendini tanıtırsın. Seni belki bilmeyen bazı dinleyicilerimiz vardır. Fenerbahçe tarafına ne kadar yakın olduğunda sen de kendini anlatırsan çok sevinirim abi.
4: Vallahi tabii ki milli takımla alakalı son birkaç cümle söylemek gerekirse çok üzüldük, yine senin de belirttiğin gibi. Dileriz bu bir tokat gibi gelir bazı oyuncularımıza. Ondan sonraki turnuvalardaki hazırlıklarında daha dikkatli olurlar. Birlik beraberlik anlamında daha fazla birlik beraberlik içinde olmaya çalışırlar diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu, yani biraz bakıyorum diğer birkaç takıma da, birkaç kişinin etrafında toplanılarak, yani birini lider belirleyerek onun etrafında Messi gibi, örneğin atıyorum Ronaldo çok da pek yapamasa da şu an Portekiz milli takımında, ama biz de bunu yapabilirdik. Hakan Çalhanoğlu gibi bir karakterimiz var. Yani ne olursa olsun onun otoritesiyle bu turnuvayı hissetseydik bence en baştan, bazı şeylerin tam tersi olacağını düşünüyorum. Yani inşallah, dilerim bu bir örnek olur. Tarihimizdeki belki yaşadığımız en büyük hizmet. Bir de şöyle son bir cümlede şunu da ekleyeyim.
0: Lütfen, olacağım. Lütfen.
4: 2002'yi belki çok az, sen de ben de çok az hatırlıyor olabiliriz. Bilmiyorum ne kadar hatırlıyorsun, ama ben o yazı hatırlıyorum. Çok az hatırlıyorum yani.
0: Kesik kesik var hepimizde. Yani bizim yaş grubunda kesik kesik var.
4: Vardı, sosyal medya yoktu. Çok daha o insanları televizyonda az görebiliyordun. Şimdi daha herkese her şeyi görebiliyorsun. Altına yorum yazabiliyorsun. İşte accountlarına, bilmem nelerine, Instagramlarına. Yani artık her şey, dinamikler çok değişti. Yani eleştirinin boyutları eşlerine, çocuklarına kadar gitmeye başladı. Bunlar çok ayıp. Ben bunları görünce biraz tabii ki yani insanlar sinirli, çok iyi anlıyorum. Ama bu kadar da yıpratmaya gerek var mı bilmiyorum.
0: Vallahi haklısın Efe yani. Şöyle diyeceğim. Yani aslında biraz da Fenerbahçe demek istiyorum. Çünkü akışımız epey bir kayacak.
4: Evet.
0: Yani ister istemez şu anda benim de biraz sorumluluklarım var Efe. Takdir
4: tabii
0: edersin
4: ki.
0: Bir kere bir Derfin Yunus da ne mesaj atmış bize. Bizim de tadımız kaçtı milli takım konuşusunda demiş. Efe kardeşim hoş gelmiş demiş. Kadir İnanır'a da başsağlığı dilemiş. Buradan Kadir İnanır'ın da yakınlarına başsağlığı dileyelim. Çok doğru.
4: Mekanı cennet olsun.
0: Hakikaten çok doğru bir konumun aldı. Altını çizmiş Yunus Bey. Şöyle geçmek istiyorum abi. Şimdi Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım oldu. Vedat Muriç geldi. Transferler yapılmaya aslında başlandı, ama taraftar diyor ki bu oyuncular nasıl gönderilecek? Limit problemini konuşuyor ve transferler konusunda artık somut gelişme bekliyor. Senin duyumların var mı? Senin düşüncelerin var mı? Sonrasında sence ne olmalıya geçeceğiz, ama önce duyum, düşünce ve lütfen Efe sen de Fenerbahçelilik kimliğini birazcık açıklarsan da Efe Başak bizlerle beraber, bu arada bunu da hatırlatalım. Çok seviniriz dinleyiciler, çünkü hakikaten seni merak ediyorlar abi.
4: Fenerbahçe tabii ki yani ben 13 yıldır kongresiyim. Yaşım da 30. Pardon 12 yıl oluyor. 18 yaşında direkt girer girmez üye oldum kulübe. Babamın da bir dönem 3,5 senelik bir yöneticilik zamanı oldu Sayın Aziz Yıldırım döneminde. Kendisi kadın basketten sorumluydu. Onun geçmişinde de 99 yılında Fenerbahçe'nin PAF takımının idareliğini yaptı babam. Yani bir nevi kulüpte aktif faal yılların olduğu, geçmişinde de tribünden bir insandı babam. Çok fazla Fenerbahçe zamanını harcadı gençliğinde. Deplasmanlar, iç saha maçları, yurt dışı. Bilinir bir insan. Gerçekten kendisinin de, yani ben babam olarak söylüyorum, diğer bütün Fenerbahçe yöneticileri gibi çok emek veren bir insan Fenerbahçe için. O sebeple ben de Fenerbahçe'nin içinde bir nevi bazı dönemlerde yer aldım. Tabii ki büyük bir kısmında yoktum
0: tabii
4: ama
0: ki, tabii ki canım,
4: şahit olduğum, gördüğüm çok güzel şeyler vardı. Olumsuz şeyler de oldu. Fenerbahçe üzerinde şu anda yine konuşmak gerekirse milli takımdan hani sonra hedef belirleme. Fenerbahçe'nin şu andaki hedefi Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.
0: Hı hı. Bak, İlk hedef bu yani diyorsun.
4: Tabii ki nihai hedef şampiyon olmak ligde. Hı hı. Ama adım adım gidiyor Fenerbahçe. Hı. Bu yazı bu 3 aylık hedefler, 2 aylık hedefler koyarak nedir hedefler? Takımı önce görmek. Şimdi İsmail Kartal aldılar. Topuk ailesine gittiler. Daha medyaya, basına kapalı bir ortamda. Şu anda elindeki oyuncularla beraber oynatacağı şablonu oluşturmaya çalışıyor İsmail Kartal. Bir yandan da yönetim transferleri hızlandırıyorlar. Eksik oyuncuları, eksik bölgeleri olan oyuncuları belirlemeye çalışıyorlar ama asıl birinci hedef Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek.
0: Şu anda en sıcak gündem Fenerbahçe tarafında Şampiyonlar Ligi diyor Efe Başak. Evet. Peki şunu soracağım, yani çok fazla haber okuyoruz. Limit konusunda bir zorluk. Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme detayı kaynaklı 7,5 milyon euro Fenerbahçe'nin bir ödeme, ekstra bir ödeme yapma durumu ortaya çıkması. Bu limiti ne kadar etkileyecek sana sorarsak. Fenerbahçe transferde bu gelişmelerden dolayı ve kadroda oyuncu gönderemediği için mi şu anda aktif çok fazla transfer yapamıyor, çünkü bu konuşuluyor yani bütün Fenerbahçe taraftarları abi somut gelişme nerede, transfer nerede diyor. Evet, belki yani belli taraf diyor ki abi acele etmemeliyiz, birazcık daha transfer, biraz daha bir uzun süreç işidir. Yani Vedat transferini yaptık, en önemli aslında mevkilerimizden bir tanesine transferi yaptık ama sonrasında biraz daha beklemeliyiz diyen de bir taraf var. Bir tarafta diyor ki transfer, transfer, transfer. Yani limit konularıyla alakalı Efe Başak ne söyleyecek? Transferde ne zaman gelişme beklemeliyiz Fenerbahçe'de sana göre?
4: Ya zaten Fenerbahçe'nin 1-2 senedir harcama limitiyle ilgili bir gündem vardı. Jose Mourinho gitmeden de başlamıştı bu. Nasıl transfer yapacağız, işte limit sıkıntı olacak, ceza yiyeceğiz. Ya biraz o işleri şöyle yorumlayabilirim. Yani yönetimlerin kendi metodlarına, kendi kararlarına göre birazcık o değişiyor. Nasıl Kerem Aktürkoğlu'na dönem transfer ettiysek bir şekilde, yani çok da fazla kamuoyuna yansımamıştı. Daha sonrasında nasıl transfer edildiği yansıdı.
0: Doğru.
4: Her yönetimin kendi belirlediği kararlar doğrultusunda bu tarz cezalar, limitler gibi konulara karar veriş şeyleri vardır, yöntemleri vardır. O yüzden hani açıkçası tam olarak şunu yapacaklar ya da bunu yapacaklar eli kolu bağlı diyemem Fenerbahçe için. Bence değil.
0: Ya bu çok önemli bir detay.
4: Limitleri de açıklandı zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 4 milyar TL'ye yakın Fenerbahçe'nin. Yani yanlış bilgilendirmek istemem dinleyicilerimizde ama Galatasaray'ın 6 milyar TL küsür, Fenerbahçe'nin 4.6 milyar TL küsür bir harcama ve limit olduğunu açıkladılar. Yani Fenerbahçe'de elden çıkacak oyuncu elbet vardır. Zaten oyuncular da şöyle bir şey var. Kamp döneminde az çok anlıyorsunuz kimin hocanın izlerken kimleri ön plana çıkardığı, kimleri birazcık daha arka planda tuttuğu. O yüzden zaten futbolcuların menajerleri var. Futbolcu da hemen menajerini arar, der ki ya ben bana kulüp bul. Ben daha çok oynamak istiyorum. Biraz o iş yani antrenmanlardan, hazırlık maçlarından sonra daha da net belli olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de şu anda elinde Nene, Archie Brown, 23 yaşın altı oyunculardan bahsediyorum. 23 yaş, 22 yaş sınırındakilerden. Yani Nene'nin durumu da var mesela. Gidecek mi kalacak mı? Archie Brown gidecek mi kalacak mı? İsmail Kartal'ın açıkçası şu an 3-5 tane oyuncuyu, Asensio'dur, Skriniar'dır, şu an milli takımdan dönecek olan İsmail, hani ne kadar ne zaman dönecek bilmiyorum ama
0: Bir 10 gün genelde şöyle olur. Yani tabii ki yuvarlak bir cümle kuracağım. 10 gün en azından oyuncu bir tatilini yapar, bir soluklanır, öyle gelir. Yani muhtemelen bence ayın 13'ü 14'ü gibi bence Fenerbahçe futbolcuları, en azından Türk milli takımında yer alan Fenerbahçe futbolcuları 13-14'ü gibi döner diye varsayıyorum diyelim. Sendeyiz abi.
4: Yani zaten Fenerbahçe'nin geçen seneden oluşturulan omurgasında işte Skriniar'ı, Asensio'su, şimdi yeni gelen Vedat'ı, atıyorum sol bekteki Archie'si, kalecisi şu an yine milli takımda. 3-5 oyuncuyla beraber aslında bir kemik bir omurga çıkıyor. Onun yanına en azından bu kısa hedefte, yazınki hedefte kimlerle beraber en iyi 11'i nasıl oluşturacağını düşünüyordur şu an İsmail Kartal. Hani tabii ki lig hedefi şampiyonluk bu ama önce bizim adım adım önümüzdeki hedefleri gerçekleştirmemiz lazım. Yani Malangsar sol stoper olarak duyduk. Fenerbahçe'nin ilgilendiğini basında da yazıyordu. Ben Brahim Diaz'da bir görüşme olduğunu duymuştum 2-3 hafta önce. Dünya Kupası tam başlarken Brahim Diaz'ın menajeriyle görüşülmüş. O da bir ihtimal olabilir. Hmm. Yani tamamen aslında biraz İsmail Kartal'ı sen de bilirsin hani oynattığı bir oyun parçaları o şekilde tamamlıyor. Yani elindekilerle ben bunu yapacağım değil de benim bir sistemim var. Oraya hangi oyuncuyu uydurabiliriz? Hmm. Aslında birkaç hatası da vardı Kurunic üzerinde mesela.
1: Doğru. Doğru. Çok yumuşaktı mesela.
4: Çok üretti mesela. Çok benim sistemime oyuncu. Çok uyuyor dedi. Ama halbuki sen Milan'da Tonali ile oynuyorsun yani. Çok üst düzey bir oyuncu yani. Tonali'nin yanından alıp yanına bir tık altı adam koyunca Kurunic daha farklı performans verdi. Yani konu aslında Fenerbahçe'nin kimi transfer edeceği değil de İsmail Kartal'ın hangi oyuncuları takıma ekleyeceği diyerekten biraz düzeltebilirim soruyu yani.
1: Çok güzel. Bunlara
4: yani
1: çok açığız.
4: İsmail Kartal'ın hocalık şeyi yani İsmail Kartal'ın sistemi düzenine göre hangi oyuncu uyacaksa oynar. Hangi oyuncuyu da transfer edecekse düzene göre transfer eder. Yani onun hocalık anlayışı bu şekilde diye görüyorum, hissediyorum yani. Bu arada da işte kulüpler birliği toplantısı da oldu zaten.
1: Tam onu soracaktım bak.
4: En gündemde olan o, ben de takip ediyorum.
1: Tamam. Tam onu soracaktım. Son iki sorum hatta.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Son sorum oydu ama sondan önceki soru öyle olsun. Tabii ki senin de bahsetmenle beraber Efe Başak bizlerle beraber. Bu arada Radyo Gol ailesi olarak çok çok teşekkür ederiz Efe'ye. Ki Sait Bey'in sorusu olarak da sorayım en azından. Dinleyicimizin de ismini geçirmiş olalım. Dünkü Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe yönetimi ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında bir gerginlik, bir tartışma olduğu konuşuluyor. Efe Başak ne der?
4: Yani Yüksel Yıldırım ben başarılı bir kulüp başkanı olarak düşünüyorum. Sonuçta 18-20 takımlık bir ligde 2-3 tane İstanbul takımının kafa kafaya oynadığı, hatta son senelerde yalnızca Galatasaray'ın şampiyon olduğu, başarı gösterdiği bir ligde Samsunspor bir kulübü bizim lige çıkartıp Avrupa'da bir başarı elde etti. Yani neredeyse ilk 5'e giriyor Samsun hep ligde de. Yani çok güzel bir başarı Anadolu takımı için. Ancak daha yazın ortasında Kulüpler Birliği toplantısına gelip Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş devletten arsa alıyor derseniz hani insanlara da bu bir şeydir. Aslında bir avlama taktiğidir. Bakalım ilk kim bana cevap verecek, ilk kim bana saldıracak. Birazcık zarflamış gibi geldi bana orada, ulu orta, herkesin ortasında. Çünkü yani sen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu kadar şey olmasa sen mi, sizin kulübünüz mü yukarılara çıkacak, hani nasıl olacak? O zaman sana da destek verdiklerinde dönüp demeyecekler mi İstanbul kulüpleri? Anadolu'ya destek veriyorsunuz. Hani ya birazcık talihsiz bir açıklama olmuş. Ortalığı germe açıklaması olmuş.
1: Peki gerginliğin boyutlarını dinleyiciler merak ediyor. Yani senin tabii ki mutlaka duyduğun şeyler vardır. O yüzden yani yazılan kadar aslında radikal cümleler birbiriyle, ki Sayın Barış Göktürk de Sayın Yüksel Yıldırım arasında geçen bir diyalog olduğu konuşuluyor. O yüzden öyle de bir sorayım sana.
4: Karşılıklı birkaç söz sarf edilmiş ama ben basında yansıttığı kadar seni döverim, kırarım o tarz cümlelerin kurulduğunu düşünmüyorum. Sertleşmiş, ton biraz değişmiş, haddinizi bilin, hani bilin tarzı cümleler kurulmuş ama hani seni döverim, hani sonuçta böyle yaparım, şöyle yaparım, onlar biraz bence basında farklı, hani ilgi çekmek için.
1: Clickbait dediğimiz, yani tıklanma uğruna mı hocam?
4: Yani evet, yani o kadar da, yani inanın Kulüpler Birliği'nde yani masaya oturduğu zaman her kulübün başkanı oturuyor. Sonuçta herkes bir şey diyebilir. Orada tepkileri ayarlamak lazım. Ben o kadar şiddetli bir, o yazılan kadar olduğunu düşünmüyorum ama evet, Yüksel Yıldırım da zaten sanırım Sayın Yüksel Yıldırım da bir açıklama yaptı buna ilişkin bugün. Yani o sözler birazcık üzücü. Yani Samsunspor Başkanı tam tersi bu kadar harcayan kulüplerle, bu kadar destekleyen kulüplerle bakın Samsunspor'da nasıl yarışıyor dese çok daha hoş olabilirdi. Yani onun yerine işte Fenerbahçe, çünkü o zaten şeyden takık büyük ihtimalle Fenerbahçe kısmına, hani Galatasaray'a sen maç vermiyorsun, Galatasaray'a hep yeniliyorsun deyince o da çıkıp açıklama yapmıştı. Yani biraz bu kedi köpek kavgası demeyelim de yani bu kadar gerek yok yani Türk futbolu. Şimdi bak milli takımda böyle şeyler yaşamışız, bir de gelip kulüpler seviyesinde, başkanlar seviyesinde, hele ki düşünün kulüp çok başkanlarının güzel temsil edildiği bir toplantıda bu sözler sarf edilmemeliydi. Bu kadar bu boyutu aşmamalıydı bence.
1: Efe son sorumu soracağım.
4: Yani her iki de Fenerbahçe için de, yani tabii ki Fenerbahçe savaşa gidiyoruz diyor Fenerbahçe yönetici. Evet. O zaman siz de bu şekilde konuşmayı tercih ediyorsanız o zaman hep bu şekilde konuşma olacaktır. Aynı şekilde federasyon başkanı Dursun Özbey'in arasında olduğu gibi. Bu burada da bir cephe oluşacak o zaman yani. Olabilir. Bu futbolda hep oldu. 80'ler 90'larda da oldu. 2000'lerde de oldu. Yani Türkiye'deki futbol ikliminde maalesef böyle şeyler olabiliyor. Dileriz olmasın ama oluyor. Yani bunun önüne geçemiyoruz.
0: Gerçekten öyle. Bunun önüne geçemiyoruz. Yani bu gerginlikleri bizler de istemiyoruz. Biz futbolun konuşulmasını istiyoruz ki bir an önce de takımlarımızın bir an önce sahaya çıkmasını iple çekiyoruz diyelim.
4: Abi,
0: son soruyu soracağım. Bir dinleyicimizin sorusu Hüseyin Bey'in sorusu. Bir de kendi sorumla aslında harmanlayarak ikimizin sorusu olarak gönderiyorum. Abi Fenerbahçe kalecisi yeni sezonda birinci kalecisi kim olacak? Yeni bir kaleci gelecek mi? Ve ben de şunu soracağım. Greenwood işi bitecek mi abi?
4: Ben açıkçası ya hissiyatımı söylüyorum. Bir duyum değildir. Ben Greenwood'un biteceğini düşünüyorum. Greenwood'u Fenerbahçe kadrosuna katacaktır diye düşünüyorum. Bu herhangi bir söylediğim gibi duyum bir bilgi değil. Greenwood grafiği yükselen bir oyuncu. Yaşadıklarından sonra yani özellikle bu seneki performansı çok etkiliydi. Fenerbahçe takımında bence yani o bölgeye ihtiyacı olan bir oyuncu.
0: Katılırım.
4: Topla çok hızlı. Gol bitiricilik özelliği var. Hani baktığım zaman şu an bizdeki kanatlarda Nene, Kerem, Musaba üçünün de temel özelliği belki bitiriciliklerinin belli bir seviyenin biraz altında olmasıydı. Ama Greenwood bu üç tane kanat oyuncumuzun da aslında olmadığı özellikler Greenwood'da var.
0: Doğru.
4: Greenwood'da belki mental olarak sıkıntılar yaşayabilir. Sen de iyi bilirsin Greenwood'u aslında. Premier League takip eden bir insansın yani. Mental olarak düşüşleri, inişleri, çıkışları olabilir. Onları yönetmek nasıl olacak bilmiyorum tabii ki. Kaleci konusuna da gelecek olursak Sayın Az Yıldırım zaten çok net bir açıklama yaptı konuyla ilgili. Yani biz Brezilya milli takımının bu kadar kariyerli bir kaleciye sahibiz. Hani biz niye bu kaleciyi elimizden çıkartalım, iyi bir performans göstermedi ya da beklenenin altında kaldı. Biz bu kaleciyi kazanmalıyız diyor. Aslında zaten futbolda olay bu yani. İnsanlar çok ya işte milyon euroları kazanıyorlar. Ben oynarım ya hani biz de yapardık bunları bu kadar milyon euro kazansak. İşte öyle değil. Öyle olmuyor yani o işler.
0: Çok doğru.
4: Bir futbolcunun da duyguları var. Maalesef yani onların da hiç beklemediğiniz anda siz, milyonların önünde beklenmedik hareketler yapabiliyorlar. Ama sizin önemli olan bu oyuncuları geri kazanmanız. Bu oyuncularla bir şeyler başarabilmeniz. Yoksa ben de her sene kaleciye 7-8 milyon euro para vereyim. Kaleci başarısızsa gönderelim kaleciyi. Kaleci başarılıysa kalsın. Yani siz bir iş yerinde bir iki hata yaptıktan sonra uyarılıyorsunuz. Ondan sonra çıkarılıyorsunuz. Daha da performans kötüye gittiği zaman
0: çok güzel anlattın ya. Hakikaten
4: yani,
0: çok güzel anlattın.
4: Bu kadar hani hemen 2-3 hatasında bu kadar kıymetli birini çıkarmak aslında sen bu kadar kaliteli ve tecrübeli kaleciden daha fazla nasıl ne kazanabilirsin hedefleyip ona göre çalışsan belki artı çok daha artı puan yazacak Fenerbahçe için. Livakovic özelinde de yine çok kısa sana da ona.
0: Tamam sonra hemen reklama gitmem gerekiyor abi. Evet.
4: Livakovic de çok severim ama o da hani zorlandı Fenerbahçe'de. Kritik bir dönemdeydi. Şampiyon olması gerekiyordu. Başarılı olduğu anlar oldu. Hataları da oldu. Sonuçta gitti. İspanya'da da veremedi bekleneni. Ama milli takımda güzel performans izledik yine Livakovic'ten. Fenerbahçe muhtemelen Livakovic'i yine görecektir. Kendisiyle konuşacaktır. Sen bu takımda olmak ister misin? İstemez misin? Onun da cevabına göre Livakovic'i zaten 31 yaşında sanırım kaleci. Ona göre kiralayıp satılma opsiyonlarını değerlendirdiği düşünüyorum. Ama Ederson %100 Fenerbahçe'nin kalecisi olarak devam eder diye.
0: Çok net bir cümle aldık senden. Efe Başak çok teşekkür ederiz.
4: Çok teşekkür ederim Can Genç. Çok teşekkürler tekrar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol abi.
4: Çok keyifliydi.
0: Çok sağ ol abi her zaman. Efe bizlerle beraberdi. Birazdan Berkay Çakır'la Galatasaray tarafına geçeceğiz. Hemen reklam ardından geliyoruz. Evet, Fenerbahçe tarafını konuşmuştuk. Şimdi Berkay Çakır bizlerle beraber Galatasaray tarafını konuşacağız. Kendisi de Galatasaray'a oldukça yakın bir isim ki zaten yıl boyunca bizlere bütün Galatasaray maçlarında yayınımızın başında eşlik eden, hakikaten maç önleri programında analizleriyle esasında saha içine dair yaptığı yorumlarla Radyo Gol'de bizlere destek veren bir arkadaşımız. Berkay hoş geldin.
5: Hoş buldum Can. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz ki sana tabii ki sorularımız olacak. Yani öncelikle Galatasaray deyince akıllara şu durum geliyor. Yani
1: forvet hattındaki rotasyon nasıl olacak ve nasıl olmalı? Nasıl olacak senin tabii ki tahminin, duyumlarınla alakalı olsun öncelikle. Sonrasında nasıl olmalıyı da konuşacağız ama Victor Osimhen'in bir gidiş konusu var mı yok mu? Önce onu soracağım. Böyle bir gündem var mı ve Icardi kalacak mı? Yoksa John Duran mı gelecek? Farklı bir isim mi gelecek? Ne olacak? Galatasaray'ın forvet hattı nasıl şekillenecek diye sana sormak istiyorum abi.
5: Yani aslında ben şu andaki transfer sezonunun şu dakikasında Galatasaray'ın transfer operasyonunu şöyle görüyorum. Belki de tarihinde ilk defa maddi olarak bir kaygı yaşamayan Galatasaray birbirinden çok değişken, bağımsız değişkenlerle ne olacağını bilmiyorlar. Yani burada bu zincir şuradan başlıyor. Milli takımın başarısızlığı. Bu başarısızlıkla alakalı Fatih Hoca'nın deyimiyle hesap sorma vakti şimdi geliyor. Bu hesap sorulunca giden kim olacak? Yani hesap kimden çıkacak? Eğer hocadan çıkmazsa büyük ihtimalle federasyon başkanından çıkabilir gibi görünüyor. O zaman federasyon başkanı yani değiştiği noktada bu sefer yabancı kuralının değişme ihtimali var ki Kulüpler Birliği de yabancı kuralının değişmesine dair bir bildiri hazırladılar federasyona.
1: Doğru, doğru.
5: Ama hani biz mevcut başkanın bundan önceki kararlarından hani dönmeyen mizacından dolayı
1: orayı mı kerteniz alalım?
5: Bu şeyde, bu transfer döneminde bu yabancı kuralı böyle sabit kalacak gibi görünüyor. Eğer federasyon başkanı değişmezse. Eğer federasyon başkanı değişirse yeni gelen başkan hemen bir önceki başkanı ilk yapacağı şey tartışılan kararlardan bir tanesini değiştirmek olacak. Ve yeni başkan belki de yabancı kuralı değiştirecek. Galatasaray'a geldiğimiz zaman bütün bu değişkenler Galatasaray'ın tamamen mecburen transfer politikasını belirlemek zorunda kalıyor. Çünkü gerçekten hani o 23-24 yaş altı oyuncu tutma artı 4 dediğimiz oradaki sorun burada işte bize John Duran, ondan sonra Can Uzun, işte yani Galatasaray'ın transfer politikasını net belirleyen bir durum bu. Yani eğer mesela böyle bir sorun olmasaydı Icardi ile ortalama bir yerde çok hızlı bir şekilde anlaşılacaktı. Ama zaten Osimhen'in kaldığı senaryoda Icardi'nin kalmasıyla birlikte Galatasaray'ın bir forvete daha ihtiyacı var.
1: Yani 3 forvet mi olması lazım Galatasaray minimum?
5: Evet, evet. Ama o zaman siz bu 3. 3 tane forvette yabancı hakkınızı kullanırsanız geriye döndüğümüzde ciddi bir kadro planlaması sorunu olacak. Çünkü 3 forvetten bazen bir tanesi oynayacak ve 2 tanesini oynatmamak durumunda kalacaksın. Bu sefer diğer alanlardaki boşluklar biraz daha doldurulamayabilir. Bence bu durum çok kritik Galatasaray'da. Onun dışında Osimhen'in 120 milyon şeklinde bir teklif var olduğu söyleniliyor. Ama tabii kimden o bilmiyor. Ve aynı zamanda hani bu dönemlerde bu tarz dedikodular biraz çıkar ki oyuncunun bedeli şuduru resmi olmayan bir noktada kamuoyuna belirtilir. Yani bana 120 var, ben bunu kabul etmiyorum, 140 istiyorum, 150 istiyorum. O Galatasaray bu sosyal medya basın aracılığıyla bu mesajı da vermiş olabilir. Osimhen'in gidişi kalışı tamamen Osimhen'e bağlı. Eğer Osimhen gitmek isterse Galatasaray'da tabii ki buradan maddi olarak alabileceğinin en fazlasını alıp Osimhen'e izin verecek. Ama Osimhen tarafında da yani mental olarak bir mutluluk söz konusu bu sene olmayabilir. Bu sefer elinizde Osimhen gibi bir oyuncu olunca yani bu satış gerçekleşirse Galatasaray'ın çok daha büyük bir transfer operasyonuna ihtiyacı var. Satış gerçekleşmezse biraz daha kısıtlı, yani yine de kısıtlı olmayan ama farklı bir politika izleyecek. O yüzden Galatasaray'da belirsizlikler çok yüksek. Şu anda en güncel haberlerden bir tanesi Davinson Sanchez'e
1: onu soracaktım.
5: Onun
1: Como.
5: Yoğun bir ilgisi olduğu Como. Söyleniyor. Hı hı. Burada da Galatasaray ile Como arasındaki fiyat pazarlığında henüz istenilen seviyeye gelinmiş olmadığı söyleniyor. Galatasaray'da da şu anda şöyle bir transfer politikası var. Evet, benim elimde çok önemli oyuncularım var. Omurgam beni şampiyon yaptı yıllardır. Davinson olsun, Koreli olsun. Ama bedelini gördüğünde satmaktan çekineceğim bir oyuncu yok şeklinde bakıyor yönetim. Bu da tabii karşıma açık olsa da biraz daha profesyonel bir durum.
1: Peki şunu soracağım, yani şimdi orta sahada bir isim gündeme geldi. Wolverhampton forması giyen Joao Gomez ismi gündeme geldi. Torreira'nın gitme ihtimali esasında belli haberlerde konuşuluyor. Gider gitmez o tabii ki senden duyacağımız yorumlardan olsun ki Ali Naci Küçük'ün de işaret ettiği gibi yani Joao Gomez'in gelmesini beklemiyorum. Birazcık menajerle alakalı bir durum olduğunu söyledi. Oyuncunun yorumunu soracağım sana. Genel olarak nasıl bakıyorsun olaya diye soracağım. Ya da yani gelmeli mi ya da Torreira gitmeli mi? Nasıl olmalı? Onu soracağım.
5: Yani şimdi Torreira konusu bütün sene içerisinde çok fazla tartıştığımız bir konuydu. İlk geldiği haliyle şu anki hali arasında fiziksel olarak bazı farklılıklar çok net gözle görülüyor. Galatasaray Torreira'dan vazgeçmeli mi? Yani bu şekilde olacaksa Galatasaray Torreira'dan vazgeçebilir. Ama João Gomes hamlesi de Torreira karakterli bir oyuncu değil. Hani doğrudan Torreira yerine
1: Torreira ikamesi sayamayız oyuncuyu yani.
5: Evet, yani daha teknik ve daha topla oyun kurma becerisi daha iyi olan bir oyuncu. Torreira o konularda daha zayıf. Yani, evet, ikisi de 6 numarada oynayacaktır ama yanına Lemina gibi bir karakter ister. Yani Galatasaray'ın şu anda her şey, ya o kadar zor bir transfer sezonu geçirecek ki her şey yan etmenlere çok fazla bağlı. Yani şey diyemiyorlar, İşte bir sağ açık bir sol bek alalım ve biz bu transfer dönemini kapatalım denilemiyor. Çünkü dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesine sahipsiniz. Böyle bir forvet olunca her zaman ilgi gelebilir. Yani transferin son dakikası Real Madrid kapınızı çalıp ben bu adamı istiyorum kardeşim dediğinizde eliniz kolunuz bağlanıyor. O yüzden yönetim açısından gerçekten zor bir sene olacak.
1: Yani hakikaten öyle ama yani şunu da söylemek lazım. Senin cümlenin başına dönmek istiyorum. Şunu söylemiştin. Galatasaray'da en azından omurga belli. Şampiyon yapan omurga belli. Galatasaray transferde çok fazla acele etmeyebilir. Kurallar yani mevcut federasyonun değişme koşulunda belki yabancı kuralının esnemesiyle beraber ve bu 10+4 veyahut da genç oyuncu yabancı ancak olabiliyor kotasının değişme ihtimaline karşı Galatasaray'ın çok daha aslında emin adımlarla sakin sakin ilerlediğini vurguluyorsun. Peki şunu da soralım, yani eğer bu kural değişmezse ve biz bunu kerteriz alırsak Galatasaray'ın takdiri Can Uzun'dan yana mı olur, John Duran'dan yana mı olur? Çünkü yani artı dörtten John Duran'ın genç kontenjanından mı yararlanmak, yoksa Türk oyuncu olduğu için Can Uzun'dan yana mı gider Galatasaray? Finansal olarak da değerlendirirsen seviniriz ve hangisini değerlendirmeli diye de sana bir futbol sorusu sormak isteriz.
5: Bence ikisi de olabilir ama şu anda yönetimin önceliği Can Uzun transferini bitirmek. Zaten Dünya Kupası'nda da çok büyük bir parlama yapamadığı için Galatasaray dışında çok da fazla ilgi alamayacak. Büyük ihtimalle 35-40 milyon bandında Galatasaray konuyu bitirmek istiyor. Frankfurt biraz daha yukarıdaydı. Hı. Ama ben bu transferin sonuçlanacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda John Duran'ın Can Uzun'la hani hangisini seçelim olmayabilir. İkisi birden de olabilir. Çünkü hani John Duran biraz riskli bir tercih. Yani eğer John Duran iyi oynarsa çok iyi olacak. Galatasaray çok önemli bir oyuncu. Yani mental olarak kendini verebilirse iyi olacak.
1: Hatırladım.
5: Ama doğrudan sezon planlamasını evet John Duran'ı aldım ve ben işte buraları böyle takviye edeceğim. İyi yapmayacaktır Galatasaray. Can Uzun daha güvenli bir seçenek ama elinize de finansal anlamda bu kadar iyi bir oyuncunun bu kadar kötü bir hale gelip sizde tekrar parlama ve yaşı da genç olduğu için fırsatı da ekonomik olarak tercih edilebilecek bir fırsat. Yani siz sezon planlamasını John Duran'la yapmayabilirsiniz. Ama elinizde böyle bir fırsat geliyorsa denersiniz, oynamazsa kendi bilir, oynarsa da çok daha yüksek bir meblağa tekrar Premier Lig'e oyuncuyu da geri kazanıp göndermiş olabilirsiniz.
1: Çok doğru. Peki Berkay, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Berkay Çakır bizlerle beraberdi. Sağ olsun, kendisinin de kıymetli yorumlarını aldık. Çok kısa bir soluklanın ardından Beşiktaş tarafında Onur Aydemir'le konuşacağız. Onur Aydemir de Beşiktaş tarafını hakikaten çok yakinen takip eden bir arkadaşımız ki bizim de tıpkı maç önü maç sonu programlarında da zaman zaman devre aralarında da danıştığımız çok değerli bir arkadaşımız Onur Aydemir de biraz sonra bizlerle olacak.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Evet, tabii ki konuşmaya devam ediyoruz. Nereyle devam ediyoruz? Beşiktaş'la devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Onur Aydemir'le devam ediyoruz. Onur, hoş geldin abi.
6: Hoş bulduk Can, merhabalar.
1: Çok teşekkür ederiz öncelikle davetimizi kırmadığın ve bizlere tabii ki destek verdiğin için, onu da öncelikle söylemiş olalım. Tabii ki transfer şu anda gündem. Yani teknik direktör geldi, Vincenzo Italiano. Önder Özen gibi bir futbol aklı var şu anda Beşiktaş'ta. Birkaç isim konuşuluyor. Öncelikle kaleci mevkiine bir dönmek istiyorum. Çünkü kaleci mevkiinde Beşiktaş'ta şu anda Ersin'in esasında ayrılacağı. Yani aslında Hull City'ye gideceği haberleri var. Onun haricinde şöyle bakıyorum, Livakovic ismi gündeme geldi. Başka şöyle gündemdeki isimlere bakıyorum, Nübel ismi var. Bayern Münih'in kalecilerinden Nübel ismi konuşuluyor. 10 milyon euro civarlarına diye okuyorum, önümdeki haberlerden bakıyorum. Haricinde şöyle biraz daha sayfayı ilerletmeye çalışıyorum derken aslında şu isimlerle başlayalım diyelim. Beşiktaş'ın kalecisi sence kim olmalı? Kim olacak? Nasıl bir tasarruf bekliyorsun Beşiktaş kalesinden?
6: Can, öncelikle çok teşekkür ederim davetin için. Kaleci konusuna başlayacak olursak, gelecek olursak, ben Ersin'in devam edeceği düşüncesinde değilim. Bence Hull City ihtimalini değerlendirecektir. Premier League oldukça cezbedici bir lig, biliyoruz. Ve taraftarla da yıldızının barışmadığını düşünecek olursak, ben Ersin'in devam edeceği konusunda olumsuz düşünenlerden biriyim.
1: Ersin devam etmeyecektir. Peki kaleye o zaman bir yabancı ismi mi konuşulmalı? Yani Altay ismi de konuşuluyor aynı zamanda. Bir yerliden yana belki kullanır Beşiktaş diye, ama Nübel ismi var. Altay ismi var. Bakıyorum şöyle, Beşiktaş'ta Augusto Batalla ismi var. Vallecano'nun kalecisi. Arjantin'in 30 yaşındaki kalecinin ismi konuşuluyor. Yani Beşiktaş kalecisi sence kim olmalı? Veyahut da senin tahminine göre diyelim, veyahut da duyumlarına göre diyelim. Tabii ki bunu söyleyeyim. Nasıl bir kalede bir tasarruf kullanılacağını düşünüyorsun? Beşiktaş'ın kalecisi yoksa Gregorio mu olacak? Yani Juventus'un kalecisi Di Gregorio da konuşuluyor. Kalede Şövalye ismi konuşulmuştu. Çok fazla isim çıktı. Beşiktaş kalecisi kim olacak abi?
6: Güzel bir zor bir soru. İtalyan öncesinde ben Önder Özen'in Altay'a gideceğini hem duyum olarak aldım, hem de tahminlerim de bu yöndeydi. Hı hı. Ama hocanın tercihi ne olur? Kendisi gibi bir yabancı kaleciyle mi anlaşırlar? Nübel konuşuluyor. Münih'ten çıkan bir oyuncu. Neuer'i düşünecek olduğumuzda tabii ki orada forma şansını bulamadı ilk çıkış yaptığı yıllarda. Hı. Haklı olarak. Ama ben ligde de takımda da çok etkili performans göstereceğini düşünüyorum. Altay'ın da keza aynı şekilde yerli kontenjanını kalede kullanmak mantıklı mı? Çok mantıklı. Benim kendi şahsi düşüncem kontenjanı düşünerek, çünkü önündeki 10 kişideki yabancı alternatifleri kullanmamız gereken alan bence orası, kaleci değil. Hı hı. Ben kalede Altay'la giderdim. İyi bir kaleci, maç eksiği var, oynamıyor ama düzenli oynadığında neler yapabileceğini gösterdi bence bize. İyi maçları var, kötü maçları var ama ben sadece kontenjanı daha etkili kullanmaktan kaynaklı olarak ben Altay'ı tercih ederdim.
1: Peki şimdi savunma hattına da geçmek istiyorum. Onur Aydemir bizlerle beraber bu arada, onu da söyleyelim. Sol bek transfer işi çok konuşuluyor. Yani aslında ligin ikinci yarısında bence Rıdvan'ın kendi ortalamasına göre bir yukarı seyreden bir grafiği vardı. Ama tabii ki yorumlar sendi. Sol bek mevkiinde esasında Beşiktaş'ın ara transfer döneminde çok net bir hamleye gitmediğini görmüştük. Yani Yasin Özcan hamlesi belki bir sol bek alternatifi olarak düşünülebilir idi. Ancak Ottara ismi konuşuluyor. Monaco'dan Kassoum Ottara, 21 yaşında, aslında kontenjanda da görev yapabilecek. Yaklaşık 10 milyon eurolar konuşuluyor. Böyle bir transfer sence ne kadar mantıklı olur? Veyahut da Beşiktaş'ın alması gereken sol bek profili nasıldır? Ya da almalı mıdır? Bunu sormak isterim.
6: Kesinlikle almalı. Rıdvan yorumuna %100 katılıyorum Can. Evet, ikinci yarının özellikle ortalarında Mart ortası, Nisan ortası gibi bir form yükselişi söz konusu mu? Söz konusu tabii ki %100 ama alternatif lazım. Yasin Özcan geçmiş dönemin wonderkidlerinden biriydi bence. Milli takım adına ve kendisi adına. O vitesi atabildi mi? Atamadı. Sol bek, sol stoper iki mevkide oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. Tutar mıyım takımda? Her türlü tutarım. Ama eğer yarışmak istiyorsak bu sezon veya önümüzdeki sezon, yeni başlık olan sezonda mutlaka daha iyi bitiriciliği olan hücum ağırlıklı Murillo gibi bize gol asist katkısı sağlayabilecek bir sol beke gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Sağ tarafı o yüzden sormuyorum. Sen de tabii ki demin Murillo'dan bahsettin sağ tarafla ilgili. Merkezden, yani savunmanın merkezinden bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok aslında isim var. Emirhan var, Agbadu var, Thiago Jallo var. Zaman zaman Yasin Özcan var ve Felix var. Felix Udokai. Yani burada bir stoper transfer

0: tartışılıyor ama maliyet olarak söylüyorum. Yani Beşiktaş maliyetli transferini stopere ayıracak mıdır? Veyahut da Ahmet Can Kaplan gibi yerli bir isme mi gider? Senden bunu merak ediyoruz abi.
1: Şöyle, ben maliyet konusundan başlayayım, biraz sondan başlayayım. Bence yoğunluklu olarak maliyetleri kanat transferine ve merkeze ayıracağını düşünüyorum. Ama stoperle alakalı şunu da gözünde bulundurmak lazım. Sayıca stoperimiz var mı? Var. Oraya o listeye Yasin'i eklediğinde 5 tane 6 tane stopere tekabül eden bir sayı var. Sayıca bir eksiğimiz yok ama burada bence asıl tasarruf hocada. İtalyano hangi stoperleri yollar? Yollar mı? Yollarsa kimi yollar? Bu burası kritik. Bir eksiklik var mı orada? Sayıca yok ama kalite olarak bence var. Kesinlikle merkez tandemdeki kuvveti, gücü, top teknik kalitesini arttırmamız lazım.
0: Peki orta sahaya geçelim. Merkez ve kanat dediğin için soruyorum. Yani orta saha merkezi aslında Nottingham Forest forması giyen İbrahim Sangare konuşuluyor şu anda Beşiktaş'ta. Hatta transfer sitelerinin belki de en revaçta olan sitesi %41 ihtimalle bu transferin gerçekleşmesini beklediğini ifade etmiş. Bugünün oranına göre yani Beşiktaş orta sahasında Endidi yerine midir bu alınması gereken oyuncu, Orkun yerine midir, yoksa bunların yanına bir üçüncü orta saha oyuncusu olarak mı düşünülmelidir bir orta saha oyuncusu, veyahut da nasıl bir profil bir Beşiktaş orta sahası istiyor? Sonuçta Endidi yedek mi olacak, ilk 11 mi olacak? Orkun'un muhtemelen zaten organizasyonun başında olacağını göreceğiz ama orta sahada Beşiktaş'ın tasarrufu nasıl olur? Büyük bedel dediğin için soruyorum, yani nasıl bir profile gider Beşiktaş diye soralım.
1: Şöyle, hocanın genelde oynattığı formasyondan yola çıktığımızda 4-3 oynatıyor. Merkezi üçlü kullanıyor ve bu üçlünün tamamı da 8 numara oluyor. En azından geçmişteki deneyimlerinde hocanın kadrosunu bu şekilde dizdiğini çok net söyleyebiliriz. 2 ve 3 farklı takımda. 3 tane 8'den yola çıktığımız zaman Orkun dediğin gibi orkestra şefi olacak. Onun etrafında zaten kümelenecek takım. Endidi doğru profilimi, ben çok aynı fikirde değilim. Gelmesi de geçen sezon evet isim olarak, kalite olarak tartışmasız dünyanın bildiği bir oyuncu. Ama verime baktığımızda çok verim alamadığımızı düşünüyorum. Mutlak dediğim gibi kalitesi var. Ama iyi bir iki tane 8 numaranın ben merkeze, Orkun'un etrafına gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Endidi ile yollar ayrılır mı? Maliyeti nispeten yüksek bir oyuncu elden çıkarmaya bakacaklarını tahmin ediyorum. Ama burada yine hocanın raporu çok önemli. Ne kadar izledi, ne kadar hakim bilmiyoruz. Yarın sezonu açacağız. İlk idman var. Yarın biraz daha bir şeyler belli olur. Yeni haftada biraz daha bir şeyler belli olur. Ama iyi iki tane hücum yapabilecek, defansa da desteğe gelebilecek Orkun'un birazcık yanında yandaş olabilecek bir iyi iki tane 8 numara ihtiyacımızın
0: yani
1: olduğunu
0: söylüyorum. Sağ iç sol iç oynayabilecek oyunculara ihtiyaç var gibi anlıyoruz 8 numara olarak. Doğru muyum abi?
1: Doğru.
0: Peki o zaman son aslında soruma geçeceğim. Yaklaşık bir 2 dakikalık süremiz var abi. Kanat dedin. Kanat transferinde Beşiktaş'ın aslında asıl maliyete gideceğini düşünüyorum demiştin. Ki Elbilal Ture'yi de soracağım. Yani bunların içerisinde Elbilal Ture'nin bonserviste var mı sana göre? Nasıl profil kenar oyuncularına gidilmeli? Bir de şunu sorayım aslında son cümle olarak da. Yang Yuoh'un Kore'deki performansı çok konuşuldu. Dünya Kupası'nda gol buldu. Yang Yuoh'un önüne bir forvet alınacak mı? Oradaki tasarruf ne olacak? Yani ön üçlü, 4-3-3'ün ön üçlüsünü soralım Onur Aydemir'e.
1: Tabii ki kanat konusunu 2 dakika toparlamak biraz çok zor benim açımdan.
0: Bence 3 dakika olsun, biraz aşabiliriz abi.
1: Anlaştık. Kanat konusu Beşiktaş'ın bence bu yazki transfer dönemini de dahil ederek söylüyorum. Belki son 3-3,5 sezondaki en çözülemeyen konularından biri. Gelenler oldu, gidenler oldu, kiralananlar oldu. Hiçbir şekilde verim alamadığımız bir 3 yıl var. Geçmişe dönüp baktığımızda. Tabii maç başına oyuncu bazlı olarak iyi performanslar aldık. Maç alan kanatlar oldu ama bunu sezonun geneline yaydığınızda sonuçlar ortada. Kanat konusu problem. Gidecekler var, kalacaklar var. Ben Reşit Aleoğlu'lara ayıracağını düşünüyorum kulübün. Elbilal Instagram'dan yanlışım.

0: yoksa bir veda etmişti, teşekkür mesajı yollamıştı. Bonservisi alınır mı? Soru işareti, alınmalı mı? Benim orada da biraz soru işaretlerim var. Tam bir sol ön oyuncusu mu? Yoksa bir direkt olarak santrafor mu? Orada da benim biraz kafam karışık El Bilal ile alakalı. Ben iki yerde de kullanabileceğimizi düşünüyorum ama sanki biraz daha santrafor gibi geliyor bana. İyi iki tane sol ve sağ ön oyuncusu mutlaka lazım. Buradaki alternatiflerde neyi nasıl değerlendirirler bilmiyorum ama mutlaka hem Önder Özen'in hem de İtalyanın geniş bir oyuncu alı vardır ellerinde, izledikleri en azından şu son bir aydan beri. Umudumu korumak istiyorum. İnancımı korumak istiyorum ama çok net 4 tane 2 sola 2 sağa oyuncunun alınması gerektiğini çok net söyleyebilirim.
1: Peki. Onur, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ne demek can. Çok sağ ol. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Onur Aydemir de bizlerle beraberdi. Bugün programın ilk bölümünde Dünya Kupası'ndaki aslında serüvenimizi konuştuk. Birazcık hepimiz çok çok üzgünüz. Hepimiz çok çok sinirliyiz belli şeylere. Aslında birazcık dinleyicilerle beraber sohbet edip dertleştiğimiz bir ilk saati geride bıraktık. İkinci saatte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı konuştuk ki yarınki programımızda da aslında biraz daha transferin derinliklerine indiğimiz bir program tasarladık sizler adına. Saat 16 ile 18 arasında yarın pazar günü, bunu bir kez daha altını çizelim, bir programımız olacak ve Trabzonspor'la başlayacağız, bunu söyleyelim. Bugünkü akışımızda ister istemez birazcık daha milli takımın dertleşmesi, milli takım üzerine konuşmamız, dinleyicilerimizin gerçekten çok çok fazla mesaj göndermesinden dolayı bu şekilde bir tasarrufumuz oldu. Yarınki saat 16'da başlayacağım, yani pazar günkü yayınımız Trabzonspor'la başlayacak. Buradan Trabzonspor taraftarlarına da hatta Anadolu takımlarını destekleyen bütün taraftarlara da kucak dolu sevgiler ve selamlarımı iletmek istiyorum. Ben Can Genç. Bugün dilim döndüğünce sizlere belli bir programı tasarlamıştım. Sizlerle buluştuk tekrardan. Bir süredir yoktum. Geldim, geri geldim. Buradayız. Yarın görüşmek üzere o zaman.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Mutlu hafta sonları. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Konuklarımız olacak. Dünya Kupası'nı konuşacağız. Tabii ki transfer dönemi artık hareketlenmeye başlayacak. Başlıyor da hepsini konuşacağız. Beşiktaş Gain Euroleague'de mücadele edecek. Hepsine değineceğiz. Birazdan attığımızda Yunus Aydın olacak. 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu 3. ve son hafta maçında Arjantin 28 Haziran pazar günü, yani yarın sabah 5'te sahaya çıkacak. Ürdün'le karşı karşıya gelecek Arjantin. Messi karşılaşmaya yedek olarak başlayacak. Bir diğer yandan İran dün 1-1 berabere kaldı Mısır'la ve büyük ölçüde en iyi üçüncüler arasında yer alacak. Şu anda tabi matematiksel olarak beklemedi ama İran milli takım kaptanı Mehdi Taremi Dünya Kupası sürecinde yaşadıklarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Taremi, turnuva boyunca karşılaştıkları sorunların profesyonel oyuncular için kabul edilebilir olmadığını söyledi. Mehdi Taremi organizasyon şartlarını eleştirerek FIFA'ya tepki gösterdi. İranlı futbolcu, bu felaket bir dünya kupası. Profesyonel oyuncular olarak bu şartlar altında bir turnuvada oynayamayız. Bu ne doğru ne de adil. Eğer FIFA bunun adil olduğunu düşünüyorsa bu onların bileceği iş ama kesinlikle değil ifadelerini kullandı. Taremi yaşadıkları sorunların çözümü konusunda FIFA'dan destek beklediklerini belirtti. Deneyimli futbolcu, bizim için var olan bu sorunu kim çözmeli? FIFA mı, ABD mi bilmiyorum. Bana bir isim verin. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Yeni Zelanda'ya karşı oynadığımız ilk maçtan sonra soyunma odamıza gelip tüm sorunları çözeceğini söyledi ama gerçekte FIFA hiçbir şey yapmadı dedi. Mehdi Taremiye, Dünya Kupası organizatörlerinin İran'ın turnuvadan elenmesini tercih edip etmediği yönünde de soru yöneltildi. Taremi, kelimenin tam anlamıyla her şeye karşı savaşmak zorundayız. Ev sahibi ülkede kalamıyoruz. Her maç oynamak istediğimizde seyahat ediyor ve göçmenlik kontrollerinden geçiyoruz. Şimdi de Seattle'da kalamıyoruz ve Tijuana'ya geri dönmek zorundayız açıklamasını yaptı. İran milli takımı kaptanı yaşanan sürecin kendileri açısından büyük bir dezavantaj oluşturduğunu savundu. Taremi, bizi elemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu yüzden bizim açımızdan bakıldığında evet bence bunu öyle istiyorlar. Bizi dışarıda görmek istiyorlar ifadelerini kullandı. Uruguay'da veda eden ülkeler arasındaydı ve Marcelo Bielsa'dan açıklamalar geldi. Karşılaşmanın 42. dakikasında İspanya'nın geliştirdiği atakta Marcos Llorente'nin sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topu Alejandro Baena kontrol etti. Yıldız futbolcunun penaltı noktası gerisinden çıkarttığı şutta üzerine gelen topu kontrol etmek isteyen Fernando Muslera büyük bir hata yaptı. Tecrübeli kalecinin avuçlarından kayan meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve İspanya öne geçti. Maçın ardından konuşan Marcelo Bielsa, bu golün ardından Muslera'nın büyük üzüntü yaşadığını belirterek Muslera yediği gol nedeniyle kendisi oyundan çıkmak istediği ifadelerini kullandı. Muslera ise maç sonunda hiç bu kadar acı çekmemiştim, Dünya Kupası'nı hiç iyi geçiremedim, çok üzgünüm. Tüm Uruguay halkından özür diliyorum. Elbette bu özür yeterli değil ancak bu sporun doğası da böyle, kalecilik de böyle. Bazen size çok şey verir, bazen sizden çok şey alır diye konuştu. Uruguay'ın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Marcelo Bielsa, röportaj sırasında sinirlerine hakim olamadı ve hadi artık diyerek tepkisini gösterdi. Deneyimli çalıştırıcı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı. Bireysel yeteneklerden iyi bir takım oluşturamadım. Uruguay futboluna hiçbir şey bırakamadım. Dünya Kupası'na katılmamızın bir değeri yok. Kupa Amerika üçüncülüğünün bir değeri yok. Geride hiçbir şey bırakamamış olarak hatırlanacağım. Başarısızım dedi. Ve hemen bağlantımızla devam ediyoruz. Yunus Aydın hattımızda olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Kendisini hattımıza alalım. Yunus Aydın bizimle birlikte olacak. Evet, kendisi de hattımızda. Yunus, hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
6: Teşekkür ediyorum. Milli takımımız ABD karşısında kazandı ama ne galibiyete ne de gollere sevinebildik ve milli takımımız da ülkemize döndü. Yani açıklamalar var. Tabii ilk iki maçın ardından yapılan açıklamalar gibi değil bu açıklamalar. Biraz daha özür dilemeye yönelik ama yani şunun da farkına varmak gerekiyor ki ABD maçındaki galibiyet de çok yanıltmasın. Yani biraz ABD'yi takip edenler bilir. 7 oyuncu, 6 oyuncu falan oynamadı. Oynayanlar da zaten ufak iki sakatlık olduktan sonra aman başımıza bir kaza gelmesin bu maçta formalite maçında diye oynadılar. Adeta sahada jok attılar ve son dakika golüyle kazandık ama bir formalite maçıydı. Hazırlık maçı tadında bir karşılaşmaydı. Nasıl yorumlarsın hem ABD maçını hem de sonrasında millilerimiz?
7: Yani söylediğin gibi tamamen bir formalite maçıydı. Hiçbir şekilde referans alabileceğimiz bir maç değil. Sevinemedik. Evet, biz ekranları başında bir takımımızın sevinemedik görüntüsüne. Ama bizim oyuncularımız, hani ben eleştireceğim burada. Ya 3-2 golden sonra Kaan çok sevinemedik dedi ama yani taraftarlara böyle işte ben buradayım, ben buyum gibi bir hareket yapacak kadar sevindi. Yani hani bu golün ne önemi var? Hani bu maçın önemi tek bir önemi var şu. Yani Dünya Kupası'na gol atmadan veda etmedik. Yani Dünya Kupası'na puansız veda etmedik. Yani 31 Mart'ta Türkiye Futbol Federasyonu'nun bize vaat ettiği kupayı alacağız geleceğiz'in hani gruptan sonuncu olarak çıkmamak adına bir maçını oynadık. Bir fazlasını değil. Öbür tarafta hani Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı dediğin gibi yani o kadar büyük bir formalite maçı oynadık ki yani onların liderliğini etkilemiyor. Bizim çıkma ihtimalimiz yok. Yani hani o yüzden çok formalite bir maç. Dediğim gibi hani Dünya Kupası'nda gol atan futbolcularımız için değerli. Yani milli takımımızın hani Dünya Kupası'ndan golsüz ve puansız dönmemesi için önemli. Yani iletişimiyle, saha içi performansıyla tamamen bir hani çok kötü bir turnuva oynattık. Yani oyuncuların maçtan sonra bu galibiyetle bir nebze olsun bir şeyler affettirmişiz umarım. Açıklamasını da hani ben şahsım olarak hani kabul etmiyorum. Yani Dünya Kupası'nda hani bize çok daha farklı şeyleri vaat ettiler, çok daha farklı şeyleri hayal ettirdiler. Evet, hayal ettirenler de onlar, bunu başaranlar, oraya giden de onlar. Ama orada bu turnuvada bu hizmeti bize yaşatan da onlar. Yani federasyon başkanıyla, Montella'sıyla, takımıyla hani çok kötü açıklamalarda bulunuldu. Turnuvanın ortasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile Türkiye Futbolu'nun en büyük antrenörlerinden birisi ikilimin arkasına girdiler ki bence orada daha önce de söyledim. Fatih Hoca'nın hiçbir artık hiçbir kötü söyleme bence yok. Yani bizim için iyi turnuva geçmedi. Kapanış olarak evet 96-8'de güzel bir golle galibiyetle turnuvayı kapattık ama herhangi bir önemi yok yani.
6: Ki bence en fiyasko açıklama yine Vincenzo Montella'dan geldi. Bu galibiyet 1000 zafere denk dedi. Neden denk bunu açıklayamıyor ama. Kimse açıklayamaz zaten bunu. Bunun mantıklı bir açıklaması.
7: Yani gerçekten çok yukarıdan açıklamalar yapıyor Montella. Belli ki o da bu süreci çok duygusal ve negatif anlamda elbette heyecan olarak negatif. Yani ve işin totalini de yıpranarak geçirmiş. Yani çünkü iki tane yaptığı açıklama hani ilk yılda dediğin gibi yani ilk turda da ilk maçta da yani bize eleştirenlerden daha fazla Türk'üm demişti. Sonrasında bu galibiyet 1000 tane zafere bedel dedi. Yani hiçbir zafere vesaire bedel değil. Yani hatta bir adım ötesine gidelim Paraguay maçındaki beraberliğe bile denk bir galibiyet değil. Zaten hani biz orada Paraguay'ı sıkıştırsaydık ve Amerika'nın bu maç için bir önemi olsaydı bence bizim bu maçı da kazanma ihtimalimiz yoktu. Buradan da bir zaferle ayrılma ihtimalimiz yoktu. Ama yani görünen o ki yani milli takım bu Dünya Kupası'nı hiçbir önemi olmayan formalite maçındaki Amerika Birleşik Devletleri galibiyetiyle anmak istiyor. Ama biz şöyle anacağız, böyle anmak zorundayız ki futbolumuz bir adım öteye gitsin. Yani tek anmamız gereken bir şey var. Biz 31 Mart'ta Dünya Kupası'nı kazanacağımız vaat edildi. Bunun tabii ki ütopik bir hayal olduğunu biliyorduk ama en azından bu grubun favorisi olduğumuzu düşünüyorduk. 7 puanla, 9 puanla ya da 6 puanla lider olarak çıkabileceğimizi düşünüyorduk. Ama biz ikinci maç sonunda Haiti'den sonra Dünya Kupası'na en hızlı veda eden takım olduk. Yani biz bu turnuvayı bu şekilde hatırlamak zorundayız. Yani gerçeklerle hatırlayamazsak bir sonraki turnuvada yolumuza hiçbir şey katamayız. Yani ben bu jenerasyonun içinde bulunduğumuz bu takımın bizi bir 24 sene daha bekletmeyeceğini düşünüyorum. Yani bence bir sonraki Dünya Kupası'nda da olabiliriz. Yani belli başlı problemlerimiz var. Bunları da atabilirsek bir sonraki Dünya Kupası'na da yer alabiliriz. Ama yani eksiklerimizi doğru tahlil etmemiz lazım. Yani turnuvanın ortasında futbolcusu vatandaşa hesap soruyor. İşte diğer stoperi çıkıyor diyor ki kameranın olduğu zaman ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Antrenörü çıkıyor, federasyon başkanı çıkıyor, Fatih Terim eleştiriyor. Antrenörü çıkıyor, sizden daha fazla Türk'üm diyor. Yani hani bunlar tamamı başarısızlığın getirdiği çaresizlikle yapılan açıklamalardı. Ya başta da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hani çok yukarıdan bir şeyleri vaat etmesi, bunlara alışacaksınız demesi. Ya biz Dünya Kupası'nda ikinci maçta gol yemeden elenmeye alışacaksak, İbrahim Hacı Osmanoğlu kusura bakmasın hiçbir şey alışmayalım. O bence bu görevi bırakmaya alışsın. Ki hani ben bu açıklamalardan sonra da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok fazla milli takım özür diliyorum Türkiye Futbol Federasyonu kariyeri olabileceğini de düşünmüyorum.
6: Peki öte yandan tabii açıklamalar geldi. Yani bir aksiyon alınmasını bekliyor musun diyeceğim ama aslında aksiyon alıyorlar ve bize açıklanan Hacı Osmanoğlu da görevine devam edecek, Montella da görevine devam edecek şeklinde sen böyle olacağını mı düşünüyorsun yoksa farklı bir aksiyon bekliyor musun?
7: Yani ben şöyle düşünüyorum ki bir istifa öncelikle beklemiyorum ikisinden de bir istifa beklemiyorum. Çünkü hani net bir şekilde hem Hacı Osmanoğlu tarafı kendisinin devam edeceğine alışacaksınız diyerek aslında bir şekilde hani devam edeceğini söyledi. Vincenzo Montella ile alakalı şöyle bir şey söyledi. Biz yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımızı değişmeyiz dedi. Yani şimdi antrenör değişimine gitmek bu hani çok böyle kabadayıvari laflar, sokak lafları hani çok fazla Montella'yı biraz daha yukarıdan Hacı Osmanoğlu'nu biri sarayıp gönderdiği anda göndermek zorunda kalır. Bunlar bu işin gerçekleri. İkinci tarafta da ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Hacı Osmanoğlu'nun milli takımdaki başarısı tıpkı 2024'teki Mehmet Büyükekşi gibi tek tutunabileceği limandı. Çünkü Mehmet Büyükekşi de o süreçten sonra görevini sürdürmeye çalıştı ama zaten mevcut takım çok iyi bir Euro 2024'e rağmen. Bunu unutmayalım. Yani çok iyi bir Euro 2024'e rağmen mevcut kulüplerle arası bozuktu. İşte Ali Koç'la arası bozuktu. Galatasaray'la Büyükekşi'nin arası açılmaya başlamıştı. Milli takımında sonrasında zaten işler iyice onunla da negatif kızıştı. Çok iyi bir milli takım performansına rağmen. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bakıyorsunuz. Galatasaray tarafıyla zaten Hacı Osmanoğlu'nun ipleri kopmuş durumda. Alena zaten Galatasaray ilişkileri askıya aldık deniyor. Yeni sezona başlarken de Okan Hoca, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın Galatasaray'a karşı bir art niyeti olduğunu düşündüğünü söylüyor. Diğer tarafa bakalım. Aziz Yıldırım'la İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun herhangi bir ortak paydada buluşması söz konusu mu? Pek tabii ki değil. Daha önce İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun Aziz Yıldırım'la ilgili neler söylediği, Aziz Başkan'ın aynı şekilde İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla ilgili neler söylediği, bunların hepsi ortada. Mevcut federasyonun başkanın 2010-2011 sürecinden dolayı zaten aralarının düzelmesi bence mümkün değil. Bu sebeple Türkiye futbolunun son zamanlardaki sürekli kafa kafaya giden ikisinin birden federasyona cephe almış olması ve akabininde mevcut milli takımla mevcut federasyon arasındaki uyumun bence sonucu bir başarısızlık olması Hacı Osmanoğlu'nun süresini kısaltıyor. İstifa bekliyor muyum? İstifa beklemiyorum ama bence lig sürecinde iyi yönetemezlerse yani bir görevden hani bir şekilde affını isteme bekliyorum ikisinden de.
6: Selamlar, ben Nevzat. Evet, son maç formalite maçıydı ve her şey için çok geçti. Fakat ABD'de çıkan oyuncular ve sonradan oyuna girenler maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. O kadar değersizleştirmeyelim. Bu TFF teknik direktör ve futbolcuların sorumluluktan kaçmalarına neden değil ama yine de önemli olan bir galibiyet. Açıklamalar konusunda %100 haklısınız demiş. Ya Nevzat Bey, bir yere kadar katılıyorum ama Balogun'un falan oynamadığı bir ABD ya çok da istemiyor. Ya istemiyor değil de hani bir şey olmaz kafasındadır ama ABD'li taraftarların da sinirlendiğini yani en azından berabere bitmesini istediğini ben de gördüm. Ama dediğim gibi ya, hazırlık maçı formatında mesela bir Yunus maç vardı ya, hatırlarsın. Almanya ile oynadığımız bir hazırlık maçı. Yıllar sonra Almanya'yı yendik, işte biz buyuz, biz şuyuz falan coşkular. Ben ona da anlam verememiştim. Ya hazırlık maçında Özbekistan-Hollanda maçı mesela. İki tane maç yaptılar arda arda falan. Birini Özbekistan yendi, biri berabere bitti. Ya olabilir. Hazırlık maçlarında mesela bu kadar ya benim için grupta Euro 2024'te Gürcistan'a karşı aldığımız galibiyet 5 kat daha değerli mesela. Yani hazırlık maçlarıyla böyle formalite maçlarıyla bence pohpohlamamak gerekiyor demek ki oyuncuları. Veya
7: kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü hedef maçta ne yaptın? Yani bu önemli. Yani biz yani çok çabuk unutmamak lazım. Bu kurallar çekildiği zaman Mayıs'ta bu işi konuşurken Haziran'da bu işin heyecanını artık iyice yaşamaya başlamışken Amerika mı lider olur, biz mi lider oluruz konuşuyorduk. Yani biz Amerika ev sahibi, ya acaba Amerika'yı kayırırlar mı? Hani bunların endişesindeydik. Yani gelinen noktada biz Amerika maçına hedefsiz çıktık. Bizim iki tane hedef maçımız vardı. Grubun en kolay iki tane maçı gol daha yatamadık. Yani şimdi İspanya'yla Eylül ayında bir hazırlık maçı oynasaydı Sarazi konuşuyorum. Yani 4-0 yensek İspanya'ya işte milli takımımız bu mu diyeceğiz? Yani biz hedef maçlarda az önce söylediğim gibi hazırlık maçında kazanmışsın. Bir önemi yok. Ve bizi en çok dumura uğratan durum bence bakmamız gereken şey. Biz turnuvada bizim kadar yüksek beklentileri olan takımların bizim gibi birkaç tanesinin elenmesini bekliyorduk. Hepsi çok iyi gelmişler. Bizim takımımız fizik kalite olarak da döküldü. İçerideki tartışmalar olarak da döküldü. Yani şu an Dünya Kupası'nın maalesef ki ne yazık ki yani en kötü beklenenin en altında kalan takımı biziz. Evet. Ne yazık ki böyle bir süreç yaşadık.
6: Tabii açıklamalar konusunda negatif şeyleri söyledik. Olumlu şeyler de gördüm. Ya en önemlisi Arda Güler. Müthiş, gerçekten pırlanta gibi biri Arda Güler. Bunu görmüş olduk. Çünkü orada bir kışkırtma vardı. Maç sonu flash röportajında İbrahim Kırkayak'tı sanıyorum soruyu soran. İbrahim Kırkayak aslında Arda Güler eleştirsin diye sordu. Hatta ilk olarak şöyle oldu. İzlemeyenler için özetleyeyim. Arda Güler'e İbrahim Kırkayak muhabir dedi ki yani bu eleştiriler oldu, bu yüzden sizin moralinizin, Hakan'ın, Meri'nin ve senin moralinin çok kötü olduğuyla ilgili haber yaptık. Kendisi yaptı zaten o haberi. Ne söylemek istersin? Çünkü eleştirilerin dozu bayağı bir artmıştı dedi. Yine hani taraftarı suçlayacak şekilde bir pas geldi orada. Arda Güler de haklısınız abi, moralimiz çok bozuktu. Yani benim moralim çok bozuk, doğru yazmışsınız dedi. İbrahim Kırkayak da dedi ki biz sizi korumak için yaptık onu. Hani eleştirilerin dozu çok arttı ya diye. Yani biz yapmadık, diğerleri yaptı diye getirdi. Arda Güler de dedi ki ne deseler haklılar abi. Çok kötü bir turnuvaydı. Umarım ben milletime kendimi affettirebilirim ilerleyen yıllarda. Ne deseler eleştiriler de haklılar dedi. Ya müthiş işte, bak geçen gün konuşmuştuk ya, sorumluluk almadı, böyle oldu. Kaptan olabilecek düzeyde değil diye. İşte şimdi kaptan olabilecek düzeyde Yunus.
7: Kesinlikle, kesinlikle. Ya bu açıklama gerçekten hiçbirinden bu açıklama gelmemişken. Meri'yi de bir uyarmışlar çok belli. Ama yani Arda başından beri bu iletişimi yaptığı için, hani Arda'yı tebrik ediyorum. Merih biraz şimdi ilk baştaki ilgiden sonra her şeyi abartıyoruz demişti. Şimdi özür dileriz'e geldi biraz. Ama Arda Güler, yani gerçekten hani İbrahim abinin o sorusuna ama ki yıllardır en büyük işit, yani tek işaretten milli takımla ilgilenmek. Hani TRT'de tamamen bu işe bakıyorken nasıl böyle bir soru sordu? Ya Arda'yı neden bu soruyla tuzağa çekmeye çalıştı? Bunu da anlamlandıramadım. Hani benim şahsen de tanıdığım birisi. Ha, evet, çok anlam veremedim.
6: Görmüyorum ben açıkçası. O bizi ilgilendirmez. Ben Arda'nın verdiği cevaptayım. Yani o
7: çok önemli. Çok önemli Arda'nın verdiği cevap. Yani o kadar yaşının üstünde diyeceğim. Çünkü en genç oyunculardan bir tanesi. Yani o kadar tatlı bir dille. Gerçekten o da çünkü çok başka hayaller kurmuş. Yani o da kendisi için çok başka bir turnuva hayal etti. Ve olmadığı tepkiler gördü. Biz de burada eleştirdik. Ama iletişimin öyle maç sonu 2 dakika röportaj verip geçmek olmadığını, yani ne kadar gerçekten üzüldüğünü ve aslında hani daha iyisini yapabileceğini gösterme isteğini o kadar güzel izah etti. Ve takımı da kendisini de o kadar iyi kurdu ki Arda Güler. İşte dediğim gibi bugün belki Arda için çok farklı bir lider ruhunu konuşabiliriz. Bu turnuvalarda daha çok olacak. Ya 2030-2034. Ya bence buralarda olacağız ve Arda bu takımın her zaman çok önemli bir parçası olacak. Yani tebrik etmek lazım. Hani canı sağ olsun. Hepsine canı sağ olsun. Başına itibaren söylüyoruz. Elbette hepsi kazanmak isterdi. Elbette en iyisi olmak isterdi. Ama hani maç sonunda taraftardan, vatandaştan hesap sormak yerine hani kendi hatasını kabul ettiği için çok çok tebrik etmek lazım. Hani en çok da Arda'nın canı sağ olsun, öyle söyleyeyim.
6: Diğer açıklamalarda da benim en çok takıldığım konu yine böyle ruh, onur, şeref, işte çıkıp Kaan Ayhan'dı sanırım, yanlış olmasın, en azından galibiyeti aldık, onursuz onurumuzu koruduk falan diye. Selam olsun buradan, eğer dinlerse Hasan Arda Kaşıkçıoğlu'nun yayından bir kesit görmüştüm, biraz dinleme fırsatım olmuştu, çok doğru bir yere değiniyor da şunu diyor, yani kimse 0 puan aldı diye, gol atamadı diye, elendi diye onursuz, şerefsiz, haysiyetsiz, karaktersiz olmaz. Bu kelimelerin futbolda olmaması lazım diyor. Katılır mısın? Gerçekten çok doğru değil mi Yunus?
7: Kesinlikle katılırım. Yani işleri iyi gitmez. Sakatın vardır. Yani birçok takım puansız ayrılıyor. Şimdi onlar onursuz mu?
6: Her şey yani, futboldan bahsediyoruz Yunus. Yani ne alakası var bu terimlerin futbolla?

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Yani işte belki de bu eleştiriler onlarda o kadar çok kontrolü kaybettirir ki, ben hepsinde ilk başta şunu görüyorum. Yani kontrolü kaybetmiş durumdalar. Arda'yı dışarıda bırakıyor. Yani kendilerinin kulüp aslında kulüp futbolu yaparken de bu olmaması lazım ama biraz daha o içerideki o rekabeti, o içerideki coşkuyu farklı anlamlandırmış hepsi. Yani işte onur, şeref, haysiyet, biz bunların hiçbirine laf etmedik. Hepsine söylüyoruz. En çok onlar kazanmak isterlerdi.
2: Ama yani, hiç şüphemiz yok yani. Başta yani federasyon başkanı çıkıp biz karakterli kadro falan diye bunu böyle lanse ederse halka, halk da bu konuya takar. Ama burada zaten halkın yaptığı bir şey yok. Oyuncular da bu kafaya girerler işte. Karakter, biz en karakterliyiz falan diye. Çünkü yani en karakterli milli takım diyor baştaki. Yani sonra önünü alamıyorsun.
1: Bir de şimdi şöyle bir şey de sorumluluk almış oluyorsun. Şimdi orada gönderme yaptığı durum prim olayı. Arda Turanların, Burakların falan prim olayına gönderme yapıyor. Bizim milli takımımız böyle değil diyor. Sonrasında ne oluyor? Bir hafta sonra şimdi bununla ilgili de acaba kadroyu Hakan'la Melih mi kuruyor gibi haberler çıkıyor. Yani bu işin içine takımı da atmamak lazım. Zaten çocukların hepsi pırıl pırıl. Hepsi en iyi yerlerde oynuyorlar. Süper Lig'de, dünyada hepsi deli gibi emekler veriyorlar. Zaten herkes emeklerinin karşılığını vermeye hazır. Şu an sinirlenen herkes zaten çok büyük bir kısmı Amerika maçından sonra yumuşamış durumda. Ha, bence milli takımın gelişmesi adına eleştirilere devam etmek lazım. Ama yani dediğim gibi zaten bir problem yok. İbrahim Hacı Osmanoğlu bence bu milli takımın Dünya Kupası'ndaki sürecine çok önem vermiş haklı olarak. Çünkü yani onu çok pozitif bir sezon beklemiyor. Bunun farkında. Yani zaten Galatasaray'la ilişkiler kötü. Zaten Fenerbahçe'yle olan durum belli Aziz Yıldırım'la. Bu sebeple kendisi milli takımdan gelecek zafere çok büyük bel bağlamış durumda. Baştan itibaren iyi de bir organizasyon yönetti Hacı Osmanoğlu aslında. İşte oraya ücretsiz insanların götürülmemesi. Aslında bu açıklamayı da o süreçte yaptı. Euro 2024'te bunu daha önce kendi televizyon programında açıklamıştı. Turnuva bittikten sonra 40 gün daha kalınmış. 40 gün daha otel kayıtları var biz elendikten sonra. Hani bunların hepsinin faturaları bize geldi. Biz ödedik bunları diye. Şimdi kimseyi bedava götürmedi federasyon. Hepsi hani kulüp başkanları dahil bir para ödediler. Eşlerine ekstra para ödediler vesaire vesaire. Bu anlamlarda iyiydi ama skorlar başarısızlık gelmeye başladığında ya hem Hacı Osmanoğlu kontrolden çıktı hem milli takım kontrolden çıktı. Ya Montella'dan bile bugüne kadar duymadığımız, o profesyonelliğine yakışmayan, anlam veremediğimiz açıklamalar geldi Montella'dan da. Ya bunların hepsinin işte başarı ve başarısızlıkla alakası var ama onur, şeref, haysiyet, bunların hepsi, ya bunların dışında bizim milli takımımız oyuncuları hepsi, yani bugün en eleştirdiğimizden tut hani en beğendiğimize kadar. Ya benim bu turnuva içinde en eleştirdiğim oyuncu Melih Demiral, en beğendiğim oyuncu da Arda Güler olsun. Hepsi yani pırıl pırıl karakterleri, düzgün oyuncular. Ha, bugün olmaz, yarın olur ama onur, şeref, haysiyet, bunların hiçbirinin alakası yok. Dediğim gibi futbolda, sporun olduğu yerde hiçbir şekilde anlamlandıramadığımız cümleler yani.
2: Peki dün bir haber yapıldı ve Kulüpler Birliği toplantısıyla ilgili gerginlik olduğu ile ilgili, özellikle Barış Göktürk ve Yüksel Yıldırım arasında. Sonrasında bu haber yalanlandı ama bir şeyler olduğu da açıklandı diyebiliriz herhalde. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından da anlıyoruz. Barış Göktürk'ün hatta Kulüpler Birliği WhatsApp grubundan çıkartıldığı ve toplantılara alınmaması ile ilgili gerekli adımların atıldığı ile ilgili Yüksel Yıldırım tarafından da bir açıklama geldi. Daha sezon başlamadan gerginlikler başladı gibi gözüküyor Yunus. Nasıl değerlendiriyorsun bu yaşananları?
1: Yani şimdi iki türlü bakmak lazım. İki taraf açısından, hem Yüksel Bey tarafından bakacağım, Aziz Yıldırım tarafından bakacağım, Barış Göktürk tarafından. Şimdi Aziz Bey buraya gelirken biz buraya savaşmaya geliyoruz dedi aslında. İlk Kulüpler Birliği toplantısında bunun yaşanması hani net bir şekilde bunu doğruladı. Yani Aziz Yıldırım tarafı Kulüpler Birliği başta olmak üzere yani Fenerbahçe adına yapılacak birçok haksızlığın önüne geçmek için adeta bir sene içinde bütün savaşlarını verecekler. Şimdi İkinci tarafta Yüksel Bey'e gelmek lazım. Şimdi Yüksel Yıldırım, ben Fenerbahçe'de dost olmaya çalışıyorum diyor. Ben Galatasaray'da yendim diyor. Ama şimdi ben gerçekçi olmak lazım. Galatasaray ne zaman yendi? Galatasaray yendiği zaman Galatasaray şampiyonlukta. Ben şimdi Samsun Galatasaray'ı bilerek yenmedi vesaire demiyorum ama yani ben Galatasaray'ı yendi mi bu kadar hani Fenerbahçe'den de puan aldı. Tabii ki Samsun spor camiası her maça puan almak için çıkacak. Burada problem yok ama Yüksel Yıldırım'ın senelerdir her Fenerbahçe maçı öncesi ve sonrasında yani yoldaki Mobese kamerasına dahi konuşmaya çalışması Fenerbahçe taraftarları tarafından ve pek tabii Fenerbahçe'nin efsane başkanı ve yönetimi tarafından da tepki topluyor. Yani ki Yüksel Bey uzun yıllar Türkiye'de yaşamadığı için de buna hatırlarsın Beyaz Futbol yayınında hani buradan da selamlar Abdülkerim Durmaz'la bir tartışma yaşarken çok da hani bizim dilimize hoş karşılanmayacak bir kelime kullanmıştı. Ve dedi ki Türkiye'de çok yaşamadığım için hani bu kelimenin anlamının burada kullanılmaması gerektiğini bilmiyordum vesaire demişti. Şimdi Yüksel Bey'in bu tarz gerilimlerin hep Fenerbahçe içinde yaşıyor olması artık Fenerbahçe taraftarının ve Fenerbahçe yönetiminin de fazlasıyla sabrını zorluyor ve Aziz Yıldırım tarafına da bence Barış Göktürk aracılığıyla bunu hissettirdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe eskisi kadar Ali Bey dönemindeki gibi de Saadettin Bey dönemindeki kadar da yapıcı ve iletişime açık yönetim olmayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Yüksel Yıldırım da zaten yaptığı basın toplantısında özür diliyorum yaptığı açıklamada ben bunu hatta Doğan abiye Doğan Öncel'e ona da selam olsun oradan yaptı açıklamayı. Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa Fenerbahçe'de ne biz kalırız ne federasyon kalır ne MYK kalırız. Ben buna katılmıyorum. Şey, Yüksel Bey sürekli Fenerbahçe'yi saha dışında bir şeylerle ima ediyor. Tam tersi. Eğer Fenerbahçe bu sene şampiyon olamazsa Aziz Yıldırım bir daha seçim kazanamaz. Federasyona MYK'ya falan da hiçbir şey olmaz. Ya Aziz Yıldırım kendisini zaten çok ciddi bir şekilde riske atarak bu sene seçime girdi. Yani ben Yüksel Bey'in, ya şimdi Barış Bey'in yaptıkları birçok tasvip edilmeyecek şey var. Hakaretler vesaire, zaten işte Ertuğrul Doğan'la zor araya girip ayırmış Abdullah Kavukçu. Bunların net bir şekilde yaşanmaması lazım. Ama Yüksel Yıldırım tarafının da neden sürekli Fenerbahçe'yle bu şekilde ikili münakaşaya girdiklerini, sürekli bu kadar bu konu üzerinden nemalandıklarını bence sorgulamaları lazım. Yani Yüksel Bey adeta yani daha sene bitmemiş ilk Fenerbahçe yönetiminin ilk kulüpler birliği toplantısı yani birazcık bence sakin olmak lazım. Ha, Barış Bey, Barış Göktürk şöyle bir açıklama yapmış Yüksel Bey. Ya başkan olmak için görünür olmaya çalışıyor. Başkan olmak için işte bana saldırdı Fenerbahçe'de önümüzdeki sene vesaire diyor. Ya bunun hiçbir mantığı yok, hiçbir matematiği yok. Yani ilk girdiği toplantı kulüpler birliğinin toplantısından atılması, WhatsApp grubundan çıkartılması vesaire. Ya Barış Bey ancak eksi yazar. Zaten Barış Bey ileride başkan olmak istiyorsa, şu an Fenerbahçe'de mevcut başkan vekili zaten. Kendisi kulüp içi siyasette 3-4 bin oy dahi alamayacakken kendisi çok iyi bir birleşme yoluna gitti. Hakan Safi'nin yapmadığını yaptı ve Fenerbahçe'nin ikinci başkanı oldu. Nitekim Aziz Yıldırım da onu girdiği bütün toplantılarda Fenerbahçe'nin önümüzdeki senelerdeki başkanı olabilir diye referans gösteriyor. Bunu Nihat Özdemir için, Ali Koç için defalarca kez gösterdi ve nihayetinde Ali Koç da Fenerbahçe'nin bir sonraki başkanı oldu. Barış Bey de zaten bu yolda gidiyor. Yani gidip federasyonda, MYK'da ya da işte kulüpler birliği toplantısında hiçbir şekilde gidip Yüksel Yıldırım'la münakaşaya girmek zorunda falan değil. Fenerbahçe'nin aklını korumak için yapmıştır. Ben sadece şöyle düşünüyorum. Yani belki bu olay üzerinde Yüksel Yıldırım haklıdır. Belki Barış Bey haklıdır. Ama Yüksel Yıldırım'ın birazcık Fenerbahçe ile alakalı biraz daha frene basması lazım. Kendisi Galatasaraylı bunu defalarca kez belirtiyor. Hiçbir problem yok. Anadolu'daki zaten birçok kulüp sahibi özellikle dernekliyle aşe ise yani direkt zaten şirketleştirdilerse zaten başka takımlar tutuyorlar. Bunu herkes biliyor. Ancak buradaki en büyük problem tuttuğunuz takımın özeli rakibine karşı her bulduğunuz fırsatta bir şey söylüyor olmanız. Ha, Barış Bey bu konuda profesyonelliğin çok aykırı dışında bir şey yaptıysa Aziz Bey de bunu mutlaka inceleyecektir zaten. Ve inceledikten sonra da Barış Bey bir yaptırımı da olabilir. Ben böyle bir şey de bekliyorum. Ama hani çok tabii ki bir uyarı niteliğinde olacaktır. Ama dediğim gibi yani daha birinci kulüpler birliği toplantısında Fenerbahçe yönetiminin verdiği çok net bir mesaj var bence. Biz Ali Koç yönetimi gibi, Saadettin Saran yönetimi gibi yapıcı olmayacağız. Bunu da nereden anlıyoruz? Aziz Yıldırım katıldığı dernek toplantısında biz savaşmaya gidiyoruz dedi. Aslında bunun ilk gösterisini dün görmüş olduk.
2: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Yeniden görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından Anıl Kartal bizimle birlikte olacak. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve birazdan Anıl Kartal hattımızda olacak. Hatta hemen kendisiyle bağlantımızı da gerçekleştirelim. Anıl Kartal'ı hattımıza alalım.

0: Hattımızda Anıl Kartal var. Anıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Göksel'in yayınlar diliyorum.
0: Milli takımımız ABD'yi yenmeyi başardı ama tabii bir formalite mücadelesiydi ve ülkemize döndü. Açıklamalar da vardı. Tabii bir istifa açıklaması falan yok. Yani beklediğimiz gibi aslında ilerliyor. Nasıl değerlendiriyorsun? ABD karşısında kazandık ama pek de sevinemedik.
1: Yani herhalde çok büyük başarı elde etti. Çünkü iki maç sonunda şu turnuvada elenmeyi başarmak hakikaten çok zor bir durum. Yani isteseniz buna adapte olsanız, konsantre olsanız, başaramazsanız eşi bulun adaları galibiyet almadan üst tura çıktı. Biz çok büyük bir iş başardık. Tabii kötü bir durum oldu bizim açımızdan. Baktığımızda hani süreçler belki daha iyi yönetilebilirdi veya daha farklı olabilirdi ama bundan ders alıp bir şekilde yukarıya doğru daha farklı mücadele etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki turnuvalarda Eylül ayında bir sınavımız var. Onu başarmamız gerekiyor.
0: Montella ile devam mı edilecek sence?
1: Bu sıcağı sıcağına herhalde bir hamle yapmayacaklar ama yani Montella ile teknik direktörlük düşünüyorsa lig statüsünde takımlar çok fazla kapılmadan yoldan ayrılması lazım ama bu yönde bir sinyal alamadığımızı söylemekte fayda var.
0: Peki bir diğer tarafta tabii transfer sürecindeyiz. Aslında kulüpler ağırdan alıyor. Bunun nedeni Dünya Kupası değil mi?
1: Ya tabii kesinlikle Dünya Kupası çünkü eldeki oyuncuları hiçbir takım bırakmak istemiyor. Dünya Kupası'nda oyuncuların hangi aşamalarda başarılı veya başarısız olacağını görmek istiyorlar ki fiyatları da artsın. Eldeki oyuncular çıkmadığı zaman oyun transfer edemiyorsunuz. Zaten çoğu oyuncu Dünya Kupası'nda. O yüzden takımlar çok fazla aksiyon almıyor ama Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun artık bir nevi aksiyon almaları gerekiyor. Çünkü şöyle bir baktığımızda Temmuz ayının 22'sinde elemeler başlıyor. Orada eğlendiğiniz bir senaryoda çok sıkıntılı günler iki kulübü de bekliyor. Hani bir şekilde en azından Dünya Kupası'nda oynamayan oyuncuları bulup onlardan faydalanmakta fayda var.
0: Peki Vedat Muriç bunlardan birisiydi. Fenerbahçe Vedat Muriç'i takıma kattı. Girassi ismi konuşuluyor. Bu transfer için neler söylersin? Ne aşamada?
1: Yani Fenerbahçe'nin bu süreçte bir de maddi boyut olayı var. Yani Fenerbahçe bu maddi boyutu sağlayabilmesi için oyuncuyu elden çıkartması gerekiyor. Oyuncuyu elden çıkartması için de tekrar geriye döndüğümüzde Dünya Kupası'nı bir şekilde yakalaması gerekiyor. O yüzden kolay bir süreç Fenerbahçe için değil. Bence bir stoper transferi gelecek Fenerbahçe'ye. Onun dışında Şampiyonlar Ligi elemesi bu şekilde geçilecek. Ardından sonraki süreçte bir şekilde bakılacak ne olup bittiğine gibi duruyor. Peki, Fenerbahçe'de. Ama Vedat Muriç hamlesi bence Fenerbahçe adına çok önemli ve kaliteliydi.
0: Fenerbahçe'nin kalecisi de merak ediliyor tabii. Yani elinde birçok kaleci var şu anda Fenerbahçe'nin ama bu kalecilerle mi devam edecek? Livakovic, Ederson bu isimlerden birisi mi koruyacak Fenerbahçe'nin kalesini yoksa yeni bir isme mi gidecek?
1: Yani Aziz Yıldırım baktığımızda net bir şekilde Ederson'a güvendiğini söylemişti. Bence Ederson'la yola devam edilecek. Livakovic'den çıkılacak.
0: Dünya Kupası'nda aslında Livakovic de vitrine koydu kendini yine değil mi?
1: Her sene Dünya Kupası'nda yani. Her Dünya Kupası'nda bu vitrine kendini koyuyor ama sonrası bir şekilde gelmiyor. O yüzden ben sürece baktığımızda Fenerbahçe'de Livakovic zaten Dinamo Zagreb'de oynamak istiyor. Ben sürece Fenerbahçe adına o şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Ederson kalır, Tarık kalır, İrfan gider, Livakovic gider gibi duruyor şu anlık. Ama tabii öyle deme Fenerbahçe'de biraz sıkıntı olacak.
0: Galatasaray'da kimlerin takımdan ayrılmasını bekliyorsun?
1: Yani Galatasaray'da Icardi ile herhalde yollar ayrılma aşamasına gelmiş durumda. Yine baktığımızda eğer transfer olsa Sanchez'e veya Saray'a herhalde teklifler değerlendirilecek. Tabii takımın doymuşluğu da mevcut. O yüzden bir iki takviye de yapmak lazım. Dünya Kupası'na kalacak gibi ama Galatasaray bu süreçte en avantajlı takımların başına geliyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi Eylül ayında başlıyor. Eldeki zaten kalite oraya yeter. O yüzden Galatasaray'da bence bir şekilde Dünya Kupası'nı bekleyecek. Dünya Kupası'nda sonra gelen transfer teklifine göre 2-3 takviye yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu biraz daha erken açacaklar. Hatta bir aydan kısa süre önce açacaklar. Beşiktaş'ta büyük ihtiyaçlar var ama henüz bir hamle veya adı geçen birisi yok. Ya Beşiktaş'ın biraz Dünya Kupası'nı beklememesi gerekiyor esasında. Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya Beşiktaş sezonu açmadı zaten. Birkaç gün herhalde ya pazartesi veya bir yayın açacaklar. O yüzden Beşiktaş adına bence sıkıntı senaryo yaşanılacak gibi duruyor. Çünkü yani olası bir senaryoda bu sefer tekrardan yönetime tepkiler başlayacak. Hoca çünkü daha yeni geldi. Beşiktaş işleri hafife alıyor. Bence çok doğru bir senaryo yaşanmıyor Beşiktaş'ta. Çünkü gelen oyuncunun bir de adaptasyon süreci olacak. Bunu da söylemekte fayda var.
0: Son olarak dinleyicilerimizden de gelen bir mesaj, aynı zamanda sana sormak istediğim sorulardan birisi. Arda Güler artık milli takımın kaptanı olmalı mı? Çünkü yaptığı açıklama gerçekten çok beğenildi. Ya turnuvada herhalde milli takım adına tek olumlu konuşulan şey Arda Güler'in son açıklamasıydı.
1: Ya kesinlikle, ama böyle hemen kaptanlık vermek çok doğru değil. Oyuncunun üzerine baskı yüklememek gerekiyor. Dediğim gibi kolunuzda pazu bant olmasa da belli yerlerde yaptığınız kritik süreçteki hamlelerle de zaten kaptanlık gösterebilirsiniz. O yüzden kaptanlığın çok Arda Güler'e erken ve gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ama ilerleyen yıllarda zaten potansiyel olarak kaptanlık konusunda da Arda Güler'e sıra gelecektir. Ama şu an bence çok erken.
0: Peki. Teşekkür ediyorum değerli yorumların için Anıl.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Anıl Kartal da birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan da Yaşar Kurt hattımızda olacak. Dün Dünya Kupası'nda neler yaşandı? Şöyle bir göz atalım. Uruguay'ın elendiğinden bahsetmiştik ama skorlara da göz atalım. Yeni Zelanda-Belçika mücadelesinde Belçika 5-1 ile kazanmayı başardı ve yoluna devam ediyor. Belçika 28. dakikada Leandro Trossard. 50. dakikada bir kez daha sahneye çıktı Trossard ve 2-0'a getirdi durumu. 66'da Kevin De Bruyne farkı 3'e çıkarttı. 84. dakikada Elijah Henry Just. Yeni Zelanda'nın bu turnuvadaki golcüsüydü ve farkı 2'ye indirdi ama pek bir şeye yaramadı zaten. 86'da Lukaku yeniden farkı 3'e çıkarttı. 90'da da son sözü Alexis Salemaker söyledi. 5-1 kazandı Belçika. 35 şut attı bu arada kaleye Belçika. 10 şut isabeti buldu ve bunların 5'i gol oldu. Mısır-İran mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 5. dakikada Mahmut Saber takımını 1-0 öne geçirdi. Mısır 1-0 öndeydi. 11. dakikada Mehdi Tarebi penaltıdan yararlanamadı. 14. dakikada ise Ramin Razeyan topu ağlarla buluşturdu. Skoru 1-1'e getirdi. 90'da İran Halilzade ile bir gol buldu ama Halilzade'nin attığı gol offside gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Uruguay İspanya karşısında 1-0 kaybetti. Alexis Baena 42. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve Uruguay turnuvaya veda etti. Yeşilburnu Adaları Suudi Arabistan'la 0-0 berabere kaldı ve böylelikle yoluna devam eden taraf Yeşilburnu Adaları oldu. Norwich-Fransa mücadelesinde 4-1'lik Fransa üstünlüğü vardı. Norwich'in rotasyon yaptığı bir karşılaşmaydı. Dembele hat-trick yaptı. Ve Due'de skoru belirleyen golü kaydetti. Tek golse Asgard'dan geldi Norveç'te. Diğer tarafta da Senegal 5-0 kazandı. Irak karşısında Diarra, İsmail Sarr, Pape Gueye'nin 2 golü ve Iliman Endiaye durumu 5-0'a getirdi. Yaşar Kurt hattımızda olacak. Hemen Yaşar Kurt'u da hattımıza alalım. Yaşar hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Yani biz veda ettik ama Dünya Kupası tam böyle demlenme noktasına, keyif verme noktasına geldi. Ne diyorsun?
2: Yani aslında şu an başarılıdır. Çünkü yani 48 takımla beraber grupların biraz daha formalite demeyeyim ama daha düşük tempoda geçeceğini tahmin ediyorduk ki beklediğimiz aslında üstünde bir tempo. Yani çok gollü bir turnuva geçse ben daha sakin bir turnuva bekledim. Ama dediğim gibi hem maç sayılarının artması, hem havanın sıcaklığı vesaire derken biraz daha beklediğimizde olsa da çok üst seviyede değildi. Bundan sonra daha denk, daha zorlu eşleşmelerle daha sert bir Dünya Kupası başlıyor diyebiliriz.
0: Peki düne dönelim. Dün Norwich rotasyon yaptı. Fil dişini tercih etti İsveç'tense. Aslında bilerek yaptılar bunu ama ne kadar mantıklı sence Yaşar?
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
2: Yani açıkçası çok şunu düşündüm sadece, belki olabilir ama çok emin değilim. İsveç, Norveç, yani iki İskandinav takımı, ikisi de evet teknik kaliteleri olsa da biraz da fiziksel olarak ön plandalar. Sivil dişi bir Afrika takımı olmasına rağmen çok teknik kapasitesi olan bir takım, yüksek teknik kapasiteli bir takım. Belki fiziksel olarak onları bezdirebileceklerini diyeyim en azından, ya da fiziksel olarak daha üstün gelebileceklerini düşündükleri için belki oraya gitmiş olabilirler. Ki üzerine Brezilya, Japonya'nın öyle gelip çıktıklarını bahsedersek Brezilya, Japonya galibi, ki o da benzer, o iki takıma da fiziksel olarak üstünü kurabilirler. Belki böyle düşünmüş olabilir ama bilmiyorum, yani buradaki amaç rakip seçmek miydi, yoksa o zorlu tempoya girmeden önce oyuncuları son kez dinlendirmek diye, çok emin değilim. Çünkü ne zaman rakip seçmek gibi bir durum olsa Dünya Kupalarında özellikle bu işin çok ters gittiğini de gördük. Onun için çok fazla fikir üretemeyeceğim. Ama yani Norveç için ne olursa olsun bu turnuvada bence uzun süreli şansı olduğunu düşünüyorum.
0: Senegal'de zorlu bir gruba düşmüştü ama büyük ölçüde yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Yani 5-0'lık galibiyet averajını da 2'ye çekti ve sonrasında 3 puanla en iyi 3'üncüler arasında yer alacak gibi gözüküyor. %90 ihtimalle. Senegal'i nasıl değerlendiriyorsun? Yani zorlu bir grup burada, aslında 3 puandan fazlasını alabilirdi başka bir grupta olsa Senegal. Neyse ki yoluna devam ediyor. Yani Senegal'in bu aşamada elenmesi, bu performansla turnuvanın bir ayıbı olurdu sanki.
2: Yani katılıyorum bir taraftan, bir taraftan da aslında yani şöyle bir sıkıntı var. Ben evet Fransa'ya karşı biraz denk demiyor ama diş gösterebildiler gibi duruyor, ama o Fransa'nın ilk maçıydı bence. Biraz ondan kaynaklıydı. Ben daha diri, daha tehlikeli bir Senegal bekliyordum. Evet dünkü maç 5-0 bitti ama yani şunu da kabul etmek lazım. Çok erken 10 kişi kaldı Irak ve bununla beraber biraz daha 5-0'a giden maç ki, yani devamında da ikinci yarı pat game'in, yani bence gol yollarında çok ekstra bir şansı olduğu bir gündü. Bunların hepsini yana koyunca beklentilerin altında kalsalar da bir şekilde ben de en iyi futbolcular grubunda olacağını düşünüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda, ki yani bundan sonra turnuva yeniden başlayalım önce söylediğimiz gibi, daha da ileri gidebilirler mi? Hep beraber göreceğiz. Çünkü dinamik bir orta sahaları var ki turnuvanın bu aşamasında önemli bir etken bu.
0: Peki Dembele'nin hat-trick'ine ne diyorsun? Ballon d'Or için ciddi bir adım olabilir.
2: Yani Dembele dün çok iyi performans gösterdi ama hani dün Dembele ne kadar övülse de ben Mbappe'ye çok hayran kaldım. Mbappe benim, yani birçok kişinin imajını, gözündeki imajı bence bu Dünya Kupası'ya biraz daha düzeltmeye çalışıyor. Bunu bilmiyorum, kendim ortaya koydu yoksa bir PR şirketine mi çalışıyor aslında, onu da dün düşündüm. Çünkü turnuvanın başından beri yani Messi'ye olan yorumları gördük. Yani Ronaldo'ya olan saygısını çok fazla gösterdi. Yani dünkü maçta da yani Mbappe gibi bir yıldız Dünya Kupası tarihinde gol krallığına oturma şansı varken bu kadar paylaşımcı, bu kadar bağlantıyı oluşturabilen, yani birçok kez gol fırsatı yapmak şansı varken arkadaşlarına attırmayı tercih etti. Arkadaşlarına pas verdi. Ben çok saygı duydum. Dembele de yani hem sağ hem sol ayağını bu kadar iyi kullanan bir oyuncu ve tarihte çok azdır. Ki bu da onu çok öngörülemez, çok etkili bir oyuncu kılıyor. Dünkü performansı yani yüzdeli olarak çok iyi oynadı. Ama dediğim gibi yani kağıt üzerinde Dembele maçın adamı ama benim için kişisel olarak dünkü maçın adamı Mbappe'ydi diyebilirim.
0: H grubuna baktığımızda da orada da Uruguay veda etti İspanya karşısında, 1-0 kaybetti. Yeşil Burun Adaları da Suudi Arabistan'la 0-0 berabere kaldı. Yeşil Burun Adaları yoluna devam ediyor. Maç kazanmadan gruptan çıkmayı başardılar. Ama tabii ki büyük bir fiyasko Uruguay'da. Muslera inanılmaz kötü bir turnuva geçirdi. Ve onun yanı sıra Bielsa da bir hayli sinirliydi ve öz eleştiri de yaptı.
2: Yani burada baştan söyleyeyim, çok galiba başından beri en kötü grup bu diyebiliriz. Çünkü yani burayı kötü müydü yoksa Yeşil Burun Adaları hesapları mı şaşırttı biraz takımlara? O biraz muallak, ona biraz karar veremiyorum ama yani İspanya'nın da yani Suudi Arabistan'ın ilk yarısı dışında çok şampiyon gibi ya da şampiyon olmaya gelmiş bir takım gibi oynamadığını düşünüyorum. Suudi Arabistan da benim beklentilerimin altında kaldı. Yeşil Burun Adaları bence çok saygıdeğer bir iş yaptılar. Uruguay'a gelince de ya Uruguay bu yani beklentilerin biraz altına kalacağını tahmin ediyordum ama gruptan çıkmalarını da bekliyordum açıkçası. Biraz bizim durumumuzda bence eşitler. Yani Türkiye'de bir tur iki tur gidebilir ama yani çok fazla gidemez diyorduk ama gruptan çıkamadı. Bence Uruguay'da da benzer bir durum yaşıyor. Buradaki problem Muslera diyeceğiz çünkü hem ikinci hem üçüncü maçta gerçekten çok sıkıntılı bir oyun ortaya koydu. Çok hatalı golleri var ama yani Muslera'nın Galatasaray'da son birkaç yılında sıkıntılı maçları vardı. %52'nin Muslera yasak da geri kalan %50 yani Bielsa'da değil Bielsa'yı yani milli takıma getiren de diyeceğim ama şundan dolayı yani Bielsa benim saygı duyduğum hocalardan biri ama milli takım hocası olarak Arjantin ve Şili'de ne kadar başarılı olsa da bu zaman o çok geçmişte kalmış bir dönem. Çünkü artık Bielsa'nın sistemi özellikle Bilbao'dan sonra Bilbao, Marsilya ve Lipsunac'la beraber çok daha tempolu bir takımları yönetir hale gelmişti ve bunu yaratmak için Uruguay'da yani yılda 5-6 maç, 10 maç çok yetersiz. Bielsa sistemleri için artık günümüzde biraz daha çok sık takımda yer almanız gerekiyor. Çok sık takımda zaman geçirmeniz gerekiyor. Bu artık günümüz futbolunda çok mümkün durmuyor. Yani daha pragmatist hocaların biraz daha milli takımlarda başarılı olduğunu görüyoruz. Bielsa'nın sinyali yani tabii ki daha fazlasını hayal ediyordu. Hayal kırıklığı olabilir. Uygun içinde de milli takımda da özellikle Valverde'nin açıklamalarını biliyoruz. Turnuva boyunca antrenmanların yoğunluğundan çok şikayet edildiğini biliyoruz. Bütün oyuncular problem yaratmışlar antrenman konusunda. Bunları yan yana getirince de başarılı olmak çok mümkün değil zaten. Onun için ben Bielsa'nın umarım tekrar bir orta sınıf veya orta alt sınıf kulüp takımı alıp tekrar bize futbolu sevdiği günlere devam etmesini temenni ediyorum diye.
0: Bir diğer tarafta da G grubu, orada da Yeni Zelanda Belçika mücadelesinde Belçika bu kez hata yapmadı, kritik eşikte rahat bir galibiyet aldı ve yoluna devam ediyor. Mısır-İran mücadelesi 1-1 sona erdi. İran'da şu anda beklemede olan taraflardan birisi, tabi maç sonunda serzenişleri de oldu İranlı oyuncuların ki haklı serzenişler. Yeni Zelanda veda etti ama bence keyif verdiler bu katılışlarında. Neler söylersin G grubu için?
2: Yani Belçika bu gruptura çıkmış gibi dursa da bence grup performansı kredilerini çok tüketti diyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim, Belçika'nın gruptan çıkar zaten, onda hiçbir problem yok. Yani zaten artık gruplardan çıkamamak başarı gibi duruyor. Ama ilerisi için hiç ışık vermiyor. Hani benzer bu turnuvada kapalı savunmaları açma konusunda problem yaşayan takımların çok fazla ileri gidemeyeceğini zaten az çok gördük. Belçika da bunun problemini yaşıyor ki yani evet 35 yaşına gelse de Kevin De Bruyne'nin olduğu bir takımın bu sorunu yaşaması bana çok ironik geliyor. Üzerine Doku biraz daha çilingirdir. Yani benzer tarzlarda, özür dilerim, farklı tarzlarda benzer sonuçlar alabileceğiniz iki oyuncu. Bence elinde çok silah var ama bunu bir şekilde kullanamıyorlar. Yani ilerleyen turlarda oyunu düzeltemedikleri sürece bu problemi yaşayacaklar. Yeni Zelanda, evet bence de yani bu grubu biraz daha karıştıran takımlardan biriydi. Bir puan gözükse de bence takımlara birçoğuna soru işareti yarattı. Mısır tam beklendiği gibi bence. Bu 5 puan 6 puan civarı bir puan almasını bekliyordum. Gruptan çıkmaya yetti ama ben İran konusunda yani muhtemelen 3'üncüler konusunda en çok çıkmasını istenilen takım İran olabilir. Yani bu kadar yoğunlukla, bu kadar problemle baş edip yine bu kadar iddialı olabilmek yani birçok takıma umarım örnek olmuştur. Başta Türk milli takım olmak üzere onu da söyleyeyim. Yani Mekitaren'i açıklamalar yaptı ama ben açıklamaları yetersiz buluyorum. Bence yani bütün oyuncular havada çıktığı kadar bağırsa yine az olur. Çünkü hani vizeler problem daha yani İran'dan getirtemedikleri bir sürü ekipmanlar var. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri üzerinde yani FIFA'nın da bence mobbingine uğruyorlar ve bunlara rağmen inanılmaz bir şey yani Mısır'la beraber kaldılar ama hani son dakikalarda yarattıkları pozisyonla kaçan penaltılar ki Belçika maçında da bence o organizasyon evet offside'da ama yani bütün bu hengamenin içinde bile ground topa kadar çalışmaları yani tekrar söyleyeceğim umarım bizim bir takımımıza örnek olur dediğim gibi yani bütün bu her şeyin ortasında bile derslerine en iyi şekilde çalışmaları bence saygı hak ediyor. Yani umarım ilerlerler ve Yani bu noktada ya bilmiyorum artık Amerika ile gerçekleşme şansları var mı çıktıkları durumda ama bir Amerika İran maçı, İran'ın kazandığı bir Amerika İran maçı bence bu turnuvaya yakışır diyorum.
0: Peki bir diğer tarafa baktığımızda da bugünün maçları J grubunda Arjantin-Ürdün mücadelesi. Scaloni dün açıkladı, Messi yedek olarak başlayacak mücadeleye. Nasıl değerlendiriyorsun bu kararı?
2: Ben oldu diyebilirim çünkü fantezi takımında kaptan yaptım. Çünkü artık bu kadar bu noktaya gelmişken Dünya Kupası'nda Mbappe gibi bir tehlikede varken, hatta Harry Kane'le gelirken ben Messi'nin bir şekilde oynayacağını düşünüyordum. Ama maalesef yani... Ben ikinci yere girip yine bir gol minimum atabileceğini düşünüyorum ama kaptanlık biraz boşa gitmiş gibi duruyor maalesef. Onun dışında yani Ürdün maçı Arjantin için bence farklı şeyleri denemek üzere bir maç olabilir. Çünkü Arjantin ana planı çok belli. Messi'yi fiziksel olarak koyup orta sahadaki teknik kapasitedeki oyuncularla beraber bence gayet iyi çıkartıyorlar. Bu sentezi bence iyi yarattılar ama Messi'siz oyunların da görmek gerektiğini düşünüyorum. Ürdün bunu denemek için iyi bir rakip olabilir. Messi'nin yerine bir oyuncu koyup tekrar aynı sistem mi olacaklar yoksa bir diziliş değişikliği mi olacak? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Yani bu maça kalkacak gibi biliyorum. Onun için etkili ve iyi bir Arjantin görmeyi umuyorum diyebilirim.
0: Diğer tarafta da Kolombiya-Portekiz mücadelesi. Portekiz için grup birinciliğini istiyorsa eğer kazanması gerekiyor anlamına gelen bir maç. Tabi Özbekistan karşısına gelen galibiyet biraz olsun moralleri toparladı Portekiz'de. Nasıl değerlendirirsin?

0: Evet, Özbekistan'a psikolojik olarak net bir şekilde dağıttılar ama Özbekistan bu turnuvaya çok sık gelmeyen görece zayıf takımlardan biri. Bence Kolombiya maçı, bilmiyorum hani ne kadar az kadroya çıkarlarsa, ne kadar bu maça ciddiye de yaklaşırlar bilmiyorum ama ben yani Ronaldo'nun geride kalmak isteyeceğini çok fazla düşünmüyorum. Kolombiya maçı Portekiz için bence iyi bir sınav olacak. Ve gruptan lider olarak çıkmak da onların işini ilerleyen zamanlar için çok kolaylaştıracak gibi duruyor. Onun için çok ciddi bir sınav. Orta sahada belki bir rotasyon olabilir. Ama geri kalan kanatlar mesela merak ediyorum. İlk maçtaki Kongo maçındaki gibi biraz daha orta saha kanatları Bernardo Silva mı kullanacak, yoksa biraz daha Neto gibi biraz hücum özellikli bir kanat oyuncusu mu kullanacak Roberto Martinez? Bu biraz benim için merak konusu. Acaba Özbekistan maçındaki o sistemsel değişiklik Özbekistan özel miydi, yoksa biraz daha rotasyon muydu? Bunu merak ediyorum. Onun için Portekiz için ciddi bir sınav olacak diyebiliriz.
1: Kongo-Özbekistan mücadelesi tabii burada önemli. Az önce de belirttiğimiz gibi yani o mücadelede de Kongo yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Yaşar, katılır mısın?
0: Yani kesinlikle, çünkü turnuva öncesinde seninle konuştuğumuz zaman ben Özbekistan'a biraz hani sürpriz demeyeyim ama etkili oynayabileceğini ve sürprizli bir takım olabileceğini de, sürpriz olmasa sürpriz yaratabilecek bir takım olduğunu düşünüyordum ama kesinlikle bence de Kolombiya Portekiz maçlarında o istenilen havayı maalesef yaratamadılar. Kongo'da bence Portekiz maçında hiç fena değildi. Kolombiya'ya karşı da kötü oynamadılar. Bir şeyler vaat ediyorlar en azından bence. Özbekistan maçında da bence net bir şekilde favoriler. 3 puan da alıp bence en iyi üçün, hatta averaj düzeltmeye kadar gidebilecek bir en iyi üçüncüler yarışına girecek gibi duruyor.
1: L grubunda da Hırvatistan, Gana ve Panama, İngiltere mücadeleleri var. Hırvatistan, Gana özellikle bu grupta dikkat çeken mücadele. Bu karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin?
0: Ya burada Gana 4 puandan kaynaklı, yani üçüncü bile olsa muhtemelen çıkacak gibi duruyor. Hani Hırvatistan hiç güven vermiyor. Evet, Panama maçını aldı ama yani İngiltere maçındaki görüntü çok ışık vermiyordu. Onun için Gana maçı da onlar için iyi bir sınav olacak. Her zaman diyorum, yani geçen tur Avrupa Şampiyonası'nda söylemiştik. Gerçi o orta sahanın artık son turnuvası demiştik ama bu sene muhtemelen, bu turnuva muhtemelen artık işte Perisic'li, Modric'li o orta saha artık son görevinde muhtemelen. Gana gibi atlet takıma karşı Hırvatistan gibi yaşlı ama teknik kalitesi çok yüksek oyuncular, iki farklı görüşün, iki farklı oyun sisteminin çarpışması gibi duruyor bence. Çok zevk verebiliyor böyle maçlar. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Paris Arsenal maçı için söylemiştik bunu. Çok kişi zevk almasa da o maçtan gerçekten mutlu ayrılmıştım. Benzer maç olduğunu düşünüyorum. Teknik kaliteye karşı fiziksel kalitenin karşılaşması. Bu tip karşılaşmalarda her zaman biraz daha teknik fizik biraz daha öndedir. Onun için Hırvatistan yarım adımda olsa ben favori görüyorum. Hani İngiltere Panama özelinde de hani İngiltere'nin bence hücumcuların, yani Harry Kane ya da Bellingham gibi oyuncuların dinlendireceği ve rotasyon oyunu atıp biraz daha skor yükseltmek için, avaraj yükseltmek için oynayacağı maç gibi duruyor.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki İspanya'nın şimdiye kadarki performansı Fransa'yı yarışta iyice ön safta yalnız bıraktı.
0: Yani bu arada İspanya turnuvanın başında dahi bence Fransa'nın yanında değildi orada. Yani evet, favoriydi. Favorilerden biriydi diyelim İspanya ama bence Fransa en ileri uçta biraz tek gibi duruyordu. Belki ona en yakın İngiltere olabilir. Çünkü ben de İspanya turnuvaya geldi. Evet, son Avrupa şampiyonu olarak geldi. Son büyük turnuva şampiyonu olarak geldi. Ama o son Euro 2024'te kazanan kadroya baktığımız zaman en temel faktörler Nico ve Yamal'dı ve ikisi de maalesef sakatlıktan çıkıp sezon boyunca ciddi problemler yaşayarak geldiler. Pedro şekilde aynı şekilde, Fabian Ruiz aynı şekilde, yani Rodri meselesi de artık bir var bir yok noktasına geldi. Kritik oyuncunun birçoğu problem yaşarken savunma hattı neredeyse yani %80 oranında değişmiş, yani Huysen yok, Lenormand yok. Bütün bu değişiklikleri yan yana koyunca da aynı İspanya olarak gelmediler bence. Evet, bir oyun çıkanlıkları var, bir oynadılar ama aynı İspanya olarak gelmediler bence. Onun için o seviyede değillerdi. Bence Fransa yakınlardı.

0: mat konuma geldim. Kenancı biraz daha o Fransa'nın yanındaki koltuktan biraz daha uzaklaşıyorlar diyebiliriz.
1: Tabii burada büyük favorilerden bahsediliyor ama Arjantin biraz es geçiliyor. Ben yani Arjantin'i çok daha kötü halde bekliyordum. Beklediğimden çok daha iyi geldi. Şu ana kadar gol bile yemediler zaten. Ama 5 golün 5'i de Messi'den Yaşar. İlginç bir durum var orada da.
0: Yani %100 ben de turnuva öncesinde seninle aynı şekilde düşünüyordum. Yani birincisi aynı istekle gelip gelmemeleri problemdi. Çünkü son şampiyonlar ve yani Messi o turnuvayı kazandıktan sonra üstündeki çok büyük bir yük kalkmıştı. Bunu hepimiz gördük ve artık aynı istekte olmayacağını düşünüyordum. Yanındaki oyuncular evet daha kaliteli, daha iyi bir seviyeye çıktılar. Ama yani Messi'ye bir yıldız istenilen seviyeye çıkmadıktan sonra çok fazla önce yani favori konumuna gelmeyeceklerdi. Ama Messi 4 sene öncesinde daha iyi gelmiş. 4 sene öncesinde daha istekli ve yani çok rahatlamış bir şekilde oynuyor. Çünkü Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan mağlubiyetinden sonra grup maçlarına bakıldığı zaman Messi çok gergindi. Çünkü beklenen seviyenin altında olduğunu görüyordu. Belki gruptan çıkamama korkusu vardı. Tüm bunları yayına koyunca bir gerginlik vardı Messi'de ama şu an kupayı almış. Artık tüm dünyanın gözünde çok farklı bir seviyeye gelmiş. Onun için artık rahatlamış ve daha oyunundan daha da çok zevk alarak oynuyor. Dediğim gibi 5 golün 5'ini de attı. Hatta penaltıyı kaçırmasa 2 tane 3 kişi hat-trick olacaktı. Yani çok farklı bir seviyede. Ona keza Enzo Fernandez, Rodrigo Ball, Rodrigo Paul, Julian Alvarez, Lautaro Martinez hepsi bir önceki turnuvadan daha iyi seviyedeler. Ben Fransa İngiltere en üstte, onların arkasında biraz daha konumlandırıyordum Arjantin'i ama ilk grup maçlarına bakıldığı zaman Arjantin Fransa'nın yanında bence ikinci aday olarak Dünya Kupası'nı kazanma yolunda favori diyebilirim.
1: Peki son olarak milli takımımız elendi, ABD karşısında kazandı ama ülkemize döndüğünde yapılan açıklamalar vardı. Arda Güler'in açıklaması, ben çok beğendim Yaşar, ne düşünürsün?
0: Ya senle mağlubiyetlerden sonra gruptaki mağlubiyetlerden sonra konuştuğumuzda hani yayın dışında ya çok duygusal olmadığımı ve çok ya, evet kazansa bir olur ama yapacak bir şey yok deyip biraz duygusallıktan uzak bir cevap vermişim sana ama ilk defa bu turnuvada bir duygusallığa iten şey Arda'nın açıklaması oldu.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
7: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına çok özel bir program hazırladık ki malumunuz zaten uzun zamandır benim de sesimi duymuyorsunuzdur. Çünkü ben de milli takımımızı desteklemek amacıyla Amerika'da yer almıştım. Özellikle San Francisco'da Paraguay maçını desteklemek adına gitmiştim. Ancak tabii ki ayağım zorlu gelmedi. Bütün temennilerimiz bu noktadaydı ki burada çok inanarak gitmiştik zaten. Ara ara Radyo Gol'e de belli başlı paylaşımlarda bulunduk tabii ki ama gerçekten hepimiz adına çok çok üzücü bir turnuva oldu. Bugünkü programın akışından önce bahsedeyim. Tabii ki tahmin edersiniz ki Dünya Kupası serüvenimizle alakalı bir program olacak. Özellikle ilk bir saati bu şekilde geçireceğiz. Daha sonrasında tabii ki gündemimiz olan transfere şöyle bir yelken açacağız. Bakacağız, takımları biraz derleyeceğiz. Her takımın yorumcusu, daha doğrusu dört büyüklerin yorumcularıyla beraber esasında sohbet edeceğiz. Yeni sezon planlamasında ne yapılmalı, neler olmalı, kimler konuşuluyor, hangi isimler fayda sağlar, hangi isimler fayda sağlamaz, bütün bunların hepsini konuşacağımız bir program olacak. Ama ilk başta bir saat diye işaret ettiğimiz kısımda önce Avustralya maçını zaten burada sizlerle beraber sunmuştuk. Daha sonrasında Türkiye-Paraguay maçında ben statta yer almıştım. Orayı konuşacağız. Sonrasında Amerika maçını konuşacağız.

0: Genel tabii ki milli takımımızın havasını konuşacağız. Bu dilimde aslında dinleyici mesajlarımızla ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü dinleyicilerimizin mutlaka soruları olacaktır. Oradaki atmosferle alakalı, neyin yanlış gittiğine dair keskin yorumları olacaktır. Çünkü hepimiz zaten gerçekten çok çok üzüldük. Yani her şeyden, yani kişileri eleştirmeden önce veyahut da sistem veyahut da atmosferi eleştirmeden önce tabii ki dinleyici mesajlarımız için yayın hattımızı da hatırlatmak isterim. 0212 273 10-10'dan dilediğiniz soruları, dilediğiniz merak ettiklerinizi veyahut da yapmak istediğiniz yorumları, katılmadığınız kısımlarda bana karşı çıkışlarınızı bekliyoruz. Tabii ki bu programlar, yaptığımız bütün programlar dinleyicilerle beraber çok güzel olduğunda bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tabii aralarda kısa kısa reklamlara gideceğiz. Bugün de reklam akışına bakıyorum. Şu anda çok da fazla beklemeyeceksiniz. Yani program çok kısa bir araya gidecek ama sonrasında hemen gelecek. Bunun da sizlere dinleyici açısından müjdesini vermek isterim. Yani öncelikle şöyle söyleyeyim. Turnuvaya buradan, turnuva başlamadan önce hepimizin kafasındaki şey neydi? Çok basit bir şekilde şunu söylüyorduk. Biz bu gruptan çıkarız. Bizim kadro kalitemiz diğer takımlara göre, yani grubumuzda yer alan diğer takımlara göre daha iyi. Amerika ile kafa kafaya bir kadro kalitemiz var ama yapar bizim çocuklar ya diye, hatta grup liderliğine kadar birçok kişinin söylediği, benim biraz daha ev sahibi avantajından dolayı grup ikincisi bitireceğimizi düşündüğüm bir turnuvaydı diyelim. Turnuva olacaktı benim planlamalarıma göre. Ancak tabii ki ilk maçta burada beraber karşılaşmayı sunarken sizlerin de aşırı bir teveccühü vardı. Karşılaşma sırasında hakikaten maçı bir ara sunmaktan çok sizlerin mesajlarıyla esasında cevap vermeyle aslında biraz geçmişti. Türkiye-Avustralya maçı, ki gerçekten çok üzülmüştük. Yani soğuk duş etkisi diye bir tabir vardır ya, gerçekten onu yaşadığımız bir gündü Avustralya maçı burada. O gün de hatırlıyorum, yani saat 1'de Brezilya-Fas maçı vardı, onu izlemiştim. Uyumuştum, 3'te kalkıp geldim buraya saat 6-6.30 gibi. Yani gerçekten az uykuylaydım ama yani öyle bir soğuk duş oldu ki hakikaten gerçekten çok zorlandığım, belki de hayatımda en zorlandığım yayınlardan bir tanesini yaşamıştım burada. Çok kötü bir maç geçirmiştik. Ya, pozisyona girme konusunda çok ciddi sorunlarımız vardı. Evet, top bizdeydi. Evet, karşı alana sahipmiştik. Karşı sahada oynuyorduk. Topu klasik olarak, yani ilk iki maçtaki edinimlerimizden dolayı söylüyorum. Karşı kaleyi yıktığımız ama bir türlü net pozisyona giremediğimiz, ki Amerika maçını bundan ayıracağız yorumlarken, ama bir türlü karşı kalede o tehlikeyi belki en mahir oyuncularımızla yaratmadığımız, Abdülkerim'in uzaktan denemeleriyle belki birazcık acaba oluyor mu dediğimiz bir karşılaşmaydı ki geçişlerde gerçekten büyük sorun yaşamıştık. İran Kum da zaten turnuvanın en genç ve iyi olarak gösterilen oyuncular listesinde yer alan İran Kum'da da bize aslında o ilk golü kaydeden kişi olmuştu. Direkt bir geçişten direkt ilk pozisyonlarında. Sonrasında tabii ki milli takımımız ister istemez refleksle topu aldı. Ön alanda oynadı ama gerçekten, yani burada kişiler üzerinden de gitmek lazım. Hakan'ın performansıyla başlamak istiyorum. Avustralya maçı nezdinde, sonra tabii ki Paraguay maçında da aslında benzer bir performans vardı Hakan'ın. Ya bir kere Hakan bence çok net eleştirilmeli. Şunu söylemek lazım. Yani kesinlikle Hakan'ın bu futbolcu olmadığını da söyleyelim. Ama Hakan sakatsa, Hakan sakatken rahat değilse, burada tabii ki biraz da Montella'yı da eleştirmekte fayda var. Yani sakat bir oyuncu belli ki rahat değil. Çünkü Hakan maç başına 3-4 tane, hele hele 30 şut çekilen ortamlarda 3-4 tane kaleye doğru bir şeyler yaratması gereken futbolcularımızdan bir tanesi ve o kadar çekinik, o kadar sağa sola sadece servis yapıp kendini biraz daha stoperlerin arasına atmayla beraber, stoperler de zaten orta saha çizgisinde ama yani kendini oyun aksiyonunun içinde bulundurmamaya çalışan bir Hakan Çalhanoğlu gördük ve onun çekinikliği, ister istemez takım lideri olarak gördüğümüz bir kişinin böyle bir zihniyette olması, sakatlığına veriyorum çünkü bu kadar kötü bir oyuncu olduğunu asla düşünmüyorum. Yani öteki türlü, çünkü zaten milli takım kadrosunda ne işi var diyeceğimiz bir yere geliyor iş. Ama ya burada sakat ve konforsuz bir Hakan Çalhanoğlu'ndansa çok net bir şekilde oyun orkunu istiyordum. Yani özellikle yani bir sonraki maçlarda hani Hakan'ı gördünüz, belli ki bir problem var. O zaman Orkun'la oynayabilirsiniz. Çünkü hani o mevkinin alternatifi olan oyuncumuz var. Yani Hakan'ın alternatifi olan oyuncumuz var. Liderlik vasfı olarak da Hakan'ın alternatifi olan birçok ismimiz var. Yani bizim kadromuzda aslında çok kötü bir kadromuz yok. Ama doğru kullanılmayan, planı yanlış kurgulanan bir takım olduğunu gördük. Ya bunda tabii ki saha dışı faktörleri de var. Orada rahatsız bir milli takım olduğunu da görüyoruz. Yani tabii ki her milli takımın kendine göre baskıları var. Belli başlı baskılarla bazı takımlar motive olurken bazı takımlar da bizim gibi tel tel dökülüyorlar. Biz de maalesef bunu yaşadık yani özellikle Avustralya ve Paraguay maçlarında. Biraz daha Avustralya maçından da çok kısa daha bahsetmek istiyorum oyuncu nezdinde. Yani oyuncu tercihleri ve yani benim normal şartlarda çok çok desteklediğim ve çok da iyi bir teknik direktörü olarak düşündüğüm Vincenzo Montella beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani burada ben de ezberden yorum yapmayacağım. Yani normal şartlarda çoğu denklemde Vincenzo Montella'yı korurdum. Burada herkesin eleştirdiği her yorumlarda özellikle bir sakin olalım, bir yutkunalım. Hocanın vardır bir bildiği. Hocanın kadro tercihinde yapıldığı zaman, belli tercihler yaptığı zaman ya bir bekleyelim, bir görelim diyen taraftaydım. Ama ya elinde seçtiği kadroyu da çok iyi değerlendiremeyen bir adam gördük. Özellikle yani Avustralya maçının hamlelerinde ya oyunda çok yani AI'ın yarattığı akıllı teknolojinin, yapay zekanın yarattığı bir fotoğraf olsa dahi yani maçın özetini gösteren Kerem Aktürkoğlu'nun o iki savunmacının arasında ne kadar küçük kaldığını ve buna rağmen gerçek bir fotoğraf olmasa da maçın hakikaten özetini gösteren bir fotoğraftı. Yani herkesten şu yorumu duyuyorum işte. Yani Deniz Gül'ü oraya atsaydı o maç nezdinde mesela. Yani Deniz Gül'ü oraya atsaydı daha farklı olabilir miydi? Bence orada biraz daha esasında son maçlarda da gördüğümüz Can Uzun oynamalıydı diye düşünüyorum. Çünkü zaten tamam uzun bir forvetiniz olabilir. Uzun bir forveti oraya atmanın çözümü hava toplarıyla oynuyorsanız belki yine olabilir. Ama zaten 3 tane kule varken oraya havadan oynamanın zaten bir mantığı yok. Yerden Amerika maçında tıpkı yaptığımız gibi sürekli derin paslarla sıfır çizgisine inerek o dengeyi hızlı paslaşarak o rakibin dengesini bozmamız bizim işimize yarayabilirdi. Özellikle bence ilk iki maçta bile böyleydi. Uzun şişirmenin hiçbir anlamı olmadığını gördük. Yani hatta bunu Paraguay maçıyla da birleştireceğim. Oyuna girdikten sonra Deniz Gül evet pozisyonlara girdi. Ama Deniz Gül de kaçırdı abi. Yani o noktada Can Uzun'u belki kutunun içinde değerlendirse. Hele hele bu kadar 4-6-0'ı seven bir teknik adamdan bahsediyoruz. Gerçekten çok daha farklı bir şey izleyebilirdik. Yani ah diyoruz, yani hakikaten ah diyoruz. Çünkü yani son maçta Amerika tabii ki yedek çıktı. Onu da konuşacağız, detaylarını konuşacağız. Orada beğendiğim kısımları da anlatacağım Türkiye hakkında. Ki beğenmediğim çok şey var Amerika maçıyla alakalı, onu da söyleyeceğim. Yani evet kazandık, skora göre yorumlamayalım. Orada da bence çok ciddi arızalar vardı. Hele hele 11-7'ye karşı, 17'ye karşı diyelim. McKennie zaten oynamıştı ama. Yani oraların bütün detaylarına gireceğiz Amerika maçında da. Ama en azından pozitif bir iki tane çıkarımım oldu karşılaşmayla alakalı. Çünkü yani burada eleştirmek şu anda en kolay şey. Yani birçok şeyi de ben de eleştireceğim ama pozitif çıkardığım şeyleri de eleştirilerin aralarına böyle serpiştirmeye düşünüyorum doğrusu. Ki dinleyici mesajlarına da biraz girmek istiyorum açıkçası, çünkü dinleyiciler en önemli kişiler, onu da söyleyelim. Şöyle bakıyorum mesajlarımıza. Ayhan Bey yazmış. Ayhan Bey demiş ki Avustralya maçında bence çok şanssızlık ama hocaya yazar, doğrudan karşılaşma bireysel oyuncu performansları olarak değerlendirmek yanlış olur. Kerem Aktürkoğlu'nu bence bu konuda eleştirmek yanlış olur diye bir yorum gelmiş Ayhan Bey'den. Yani Kerem'i de bence eleştirebiliriz ama evet yani doğru söylüyorsunuz, orada 85 dakika Kerem'e sabretmenin durumu gerçekten sıkıntılıydı Avustralya maçında. Paraguay maçına geçmek istiyorum ki zaten Avustralya maçını epey bir konuştuk. Paraguay maçına da geçelim, konuşalım biraz. Bir kere orada birazcık aslında gittiğim, deneyimlediğim, çünkü stadın içine yer aldım. Ki bir yaklaşık 6 günlük bir Amerika seyahatim oldu. Buradan hakikaten çok büyük ümitlerle gittik. O gece hiç uyumadım. Yani o kadar heyecanlıydım ki gittiğim gece uçakta da uyuyamadım. Yani jetlag de yaşamadım, işin ilginç tarafı. Yani öyle bir motivasyonla, o kadar yüksek enerjiyle gittim ki. Yani buradan yani tabii ki şunu da söyleyelim. Bu arada hep şey tartışılıyor, medya mensuplarının oraya gittiniz, ne yaptınız, ne ettiniz vesaire vesaire. Bir kere ben bir medya mensubu olarak gitmedim. Ben bir taraftar olarak gittim. Kendi maliyetlerimi kendim karşıladım. Sosyal medyada görüyorum yani, bunu da söyleme ihtiyacı hissediyor insan. Çünkü sonuç olarak oraya gitme şansına erişmiş şanslı kişilerden bir tanesiyim. Ki gerçekten cebimdeki çok biriktirdiği bütün parayı harcadım diyeyim yani. Yani burada biraz esprili bir dil olacak ama hakikaten Amerika çok pahalıydı. Gittik yani orada, zaten ilk gittiğim gün bu arada hiç Türk görmedim. Yani maçtan 3 gün önce gittim. Buna rağmen San Francisco'nun bütün meydanlarında çok az Türktük. Ama bir sonraki gün zaten Türkiye uçakları genelde 17 Haziran'da indi. Yani bir baktım dünkü şehirle bugünkü şehir arasında hiçbir alakası yok. Yani her köşede bir Türk. Yani hakikaten yani 81 ilimiz var diyorduk ama 82. il olarak hakikaten San Francisco vardı. Yani çok iyi bir ortamda vardı. Maç öncesindeki ortamlar, özellikle bütün taraftarların motivasyonu. Hatta Eralp ile de, Eralp ısısı buradan Göksel'in çağrısı aracında kulakları çınlasın. Eralp ile de birkaç içerik çektik. Maalesef ki yani içerikler biraz taca çıkmış oldu. Yani ben tabii konsept bir kıyafetle Kenan Yıldız forması, üstünde yıldız gözlüğü, yani Dünya Kupası'ndan temposuna yakışır bir şekilde aslında saflarda yer aldım, Türkiye saflarındaki tribünün en içindeydim, en kalbindeydim. Maçtan iki gün, yani maçtan sonraki gün ve sonraki gün zaten Radyo Gol'e bağlanamama sebebim sesimin çıkmamasıydı. Sesim kısıldı. Yani o kadar fazla bağırdım ki tribünde olduğum için. Şimdi burada dakika skorlarda genelde sizlere eşlik ediyorum. O yüzden de ister istemez sesimi koruma durumundayım ama orada bütün kalbimle desteği vermiştim ki Paraguay maçı öncesinde de zaten bir şölen havası vardı ama tribüne girdikten sonra şunu fark ettim. Yani Vancouver'da söylenen şey gibi tıpkı San Francisco'da da benzer bir durum vardı. Evet, %70-75 bizdik tribünde ama ya çok ciddi bir koordinasyon eksikliği vardı. Burada hani saha içindeki çocukları da eleştireceğiz, federasyonun belli başlı kararlarını da eleştireceğiz günün sonunda ve aynı zamanda oyuncuları da eleştireceğiz ve tribünü de eleştirmemiz lazım, bizleri de eleştirmemiz lazım. Yani orada o kadar kişi olup da yani çok net bir atmosfer yaratamamak, yani bilmiyorum, yani kulüp takımları bu işi çok daha iyi yapıyor milli takımlara göre. Yani bu konuda mutlaka bence yetkililerin belli şeyleri, belli tribün gruplarını belli yerlere doğru bir şekilde konumlandırması gerektiğine inanıyorum. Yani kırmızı beyaz haricinde gerçekten hiçbir şey, hiçbir sesi çok net bir şekilde tribünden biz dinletemedik. Yani burada bizim de suçumuz var ama insanlar hakikaten yani şu tabir yanlış olmayacaktır, Amerika'da çekirdek çitleyen görmedim, yanlış olmasın ama yani stadyumun içinde çekirdek çitleyen insan sayısı çok fazlaydı. Herkes sürekli fotoğraf çekiyordu. Yani fotoğraf çekmekten, çekirdek çitlemekten tribünün desteğini ben çok zayıf buldum açıkçası. Özellikle bir tribün kültürünü de bilen ve aynı zamanda gerçekten orada atmosfer yaratıp o atmosferle bir şeyler yapmaya gayret eden bir taraftar olarak çok üzüldüm. Ya saha içi kısımlarına gireceğiz. Sadece ben hani deneyimimi de çok kısa bahsetmek istedim. Çünkü tabii ki uzun süredir beni duymayan kişiler de vardır. Merak da etmişlerdir diye düşünüyorum. Ali Bey de mesaj atmış. Oo abi hoş geldin şeklinde. Abi geldik de yani pek de hoş gelemedik açıkçası yani. Onu da söyleyelim. Konuşacağız, daha Paraguay maçını konuşacağız. Çok kısa bir reklama gitmem gerekiyormuş. Yani ister istemez tabii ki bugün de söz verdiğiniz gibi çok kısa kısa gideceğiz reklamlara. Hiç merak etmeyin, hemen geliyorum. Lütfen değiştirmeyin. Buradayız, konuşacağız. Daha çok konuşacağız. Evet, geri geldik. Tabii ki geri geldik. Konuşuyorduk. Aslında tatsız bir konuyu konuşuyorduk. Yani ister istemez turnuvadaki performansımızı, benim orada edindiğim deneyimleri ve birçok aslında daha gündem yaratacak 2-3 tane maddeyi söylemedim. Mutlaka yani statta gördüğüm çok enteresan görüntüler vardı. Bunları da bahsedeceğim ama biraz dinleyici mesajı alayım. Paraguay maçı endeksinde konuşacağız şimdi. Avustralya'yı bitirdik. Paraguay, sonra Amerika konuşacağız. Yani genel turnuva konuşacağız. Kamp yeri vesaire hepsini konuşacağız ama Mustafa Bey yazmış. Malzeme iyi, yemek kötüyse aşçıya yazar demiş. Aslında çok yalın ve çok doğru bir yorum. Bir malzeme çürükse yemek tatsız olur. Foden Palmer kadroya alınmıyorsa Hakan da kesilebilir demiş. Yani şimdi Mustafa Bey'e şöyle bir şey söyleyeyim. Belki yeni açmış olabilir yayını. Avustralya maçı nezdinde biraz konuştuk Hakan tarafını. Bayağı bir eleştirdim. Yani Hakan'ın ben bu kadar kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Eleştirildiği kadar kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Burada Vincenzo Montella'ya bence çok net bir şekilde suç olabiliriz Hakan konusunda. Çünkü Hakan belli ki sakat. Yani şunu söylemiştim, yorumumu bir kez daha tekrar edeyim Mustafa ve sizin için. Yani Hakan hele hele Türkiye'nin 30 şut denediği karşılaşmalarda, 30 ve üzeri şut denediği karşılaşmalarda en az 3-4 tane yoklar. Ve Hakan 3-4 tane bile yoklamaktan acizdi. Yani adam sakattı, adam rahat değildi, konforsuzdu ve bu yani sadece hoca zaten bunu görmesi ve zaten orada antrenmanda Hakan'la beraber ama biz tribünde, biz televizyon başında biz bunu çok net bir şekilde anladık. Bunu anlamayan hiç kimse yoktu. Ve sakat bir adam varsa abi o zaman oturacaksın abi kenarda, yani iyileşmesini bekleyeceksin. Turnuvada belki ileriki turlarda Hakan'a daha fazla ihtiyacımız olacak. Yani burada çok büyük bir Montella hatası var ve Vincenzo Montella'yı ben hakikaten bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Çok da seven, çok da destekleyen bir yorumcu mu diyelim bana, futbol sever diyelim. Yani her zaman böyleydim. Turnuva öncesinde de böyleydim. Şu anda çok çok büyük eleştirmek durumundayım yani. Ben bile yapabileceğim hiçbir şey yok yani, adam bu kadar da dedim dedik olunmaz. Yani bazen kendinizi yeniliğe açmak durumundasınız. Yani evet ben de anlıyorum, tutarlı olmak, belli başlı şeylerde tutarlı devam etmek çok doğrudur. Bence başarıyı getiren etmenlerden de bir tanesidir. Ama ya yine de Vincenzo Montella'nın tutarlılığı artık birazcık da yani bir şey kafalılık diyelim. Hani en doğru tabirle böyle diyebiliriz. Yani bu kadar da olmaz. Yani hakikaten bu kadar da olmaz ve ya Montella haricinde ben başka da sıkıntılar konuşacağım burada. Yani bilmiyorum, bana çok tuhaf geliyor. Yani sonuç olarak burada herhangi bir birey konusunda demeyeceğim ama isim vermeden söyleyeceğim. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi yedek kulübesinde Vincenzo Montella'nın tam 20 metre yanında oyuncuların ısındığı yerde bir başka teknik adamımız orada duruyor abi. Ya bu bile bir psikolojik baskı. Ya bunun bile koordine edilememesi. İsim vererek konuşmayayım. Zaten ekranlara yansımıştır. Ama yani ya tam olduğum tribünde, tam olduğum yerde Paraguay karşılaşmasından bahsediyorum. Abi çizgi de her ne olursa olsun hele hele böyle bir sıkıntılı bir durum varken, yani Avustralya maçı sonrasında bu da bir baskı yaratır abi. Yani siz teknik direktörün 20 metre ötesine bir başka teknik adamı da koyarsanız, hani sonrasında bu adam gelecek devam edecek gibi yorumlarız. Yani gerçekten mi, oyuncularda da baskı yaratır bu. Hatta başka hikayelerimiz de var, anlatacağım. Orada biraz daha ortamı çok daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum ki ya birçok kişi zaten biliyor. Bu haberlerin hepsi zaten konuşuldu ama biraz da kamp kısmına gidelim işin. Yani bu kadar büyük primlerin dağıtıldığı bir ortamda neden Türkiye Futbol Federasyonu 42 derece ortalamalı bir Arizona'da kamp yapmayı tercih ediyor da?
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: 1 milyon, 1,5 milyon dolar gibi bir meblağ, ki şu anda çok küçük bir para olarak söylüyorum bunu ama tabii ki benim için, bizler için belki büyük para. Ya bu para verilemez miydi, başka bir yere geçilemez miydi ki sizin bütün gruptaki rakiplerinizin hepsi Kaliforniya'da antrenman yapıyordu. Yani yolculuk çekmekte bir şey yok. 2 saat oyuncu uçar abi. Yani tamam hafif bir yorgunluk olur ama olur yani. Bunlar hani Arizona'nın Philadelphia diyorum, Phoenix'in konumu çok uzak bir konum değildi. İster istemez yani takımlar da deplasmana gidip geliyorlar. Yani bu kadar da zorlu bir uçuş yolculuğu değildi. Buradaki sorun hava. Havada şöyle hava, yani çöl iklimi olduğu için havada sorunlar. Yani belli bir iklimde evet yüksek sıcaklıklar olabilir ama nefes alamıyorsunuz dışarıda. Yani çöl ikliminin futbol oynamaya elverişli olmadığı çok açık. Hatta ve hatta yani Phoenix'teki zaten antrenman kamp tesislerinde bir maç sonunda bir teknik adamla şans eseri karşılaştım. 2-3 dakika sohbet ettik. Ya hatta yani görür görmez şöyle söyleyeyim. Hocayla isim yine vermeyeceğim. Yanlış anlaşılmaları sebebiyet vermeyelim diye. Ya o kadar üzgündüm ki teknik adamı gördüğüm anda çok az tanışıklığımız olmasına rağmen ya hocam dedim yani size bir sarılabilir miyim dedim. Çünkü hakikaten kendimi çok kötü hissediyordum. Sesim çıkmıyor vesaire. Hocaya sarıldım ve hocayla birbirimizi teselli etmeye çalıştık. Yani hocanın omzundan öptüm ve hoca bana bir kol attı. Stadın merdivenlerini böyle yavaş yavaş yürüyerek çıktık ve yani hocanın orada bana bahsettiği şeyler kamp ortamındaki liderlik vasfı olan kişinin olmaması veyahut da bir sürükleyicinin olmaması çok acıydı. Yani bunu hocanın birinci ağızdan duydum. Yani bunu kimden duyduğumu söylemek istemiyorum. Çünkü kendisi belki açıklayacaktır. Belki yayınında açıklayacaktır. Belki ileride bir vakitte açıklayacaktır. Ama ya gerçekten bunlar çok üzücü yani. Ben kahroldum. Hakikaten kahroldum. Yani ki Eralp şahidim öyle söyleyeyim. Yani Eralp Isı'yı dinliyorsunuz. Göksel'in yayınlarda, benim yayınlarda. Beşiktaş yorumcumuz aynı zamanda tabii ki motor sporları vesaire, basketbol, tenis birçok dalda çok bilgili bir arkadaşımız. Eralp'leydik biz statta yani. Statta konumlandığımız yer kendisiyleydi. Ama yani hakikaten çok üzüldük. Yani burada tabii ki yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu çok eleştirmemiz gerekiyor. Ya tabii ki bazı yaptığı doğru şeyler var. Herkesin bazı yaptığı doğru şeyler var ama şu anda yanlışlar çok daha fazla ortaya çıktı. Birçok mesajımız var, okuyacağım, hiç merak etmeyin. Ya özellikle bu kamp tesisinin tercihi olsun. Veyahut da şu da bence çok yanlıştı. Yani Vincenzo Montella tabii ki çok başarısızdı. Burada Montella'nın başarısızlığını örtmek adına başka bir kişiyi ön plana çıkarmak da doğru değil. Ama o kadar ön plana çıkma arzusundaydı ki futbolu yönetenlerimiz, yani normal şartlarda bu insanlar, bu yöneticilerimiz hepsi çok değerlidir, belli işleri çok çok iyi yapmışlardır tabii ki, ona bir laf söyleyemeyiz ama bu kadar da fazla görüntü vermenin çok da doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu görüntüyü oyuncular ve teknik adam vermeliydi. Şu savunmaya da katılmıyorum, yani oyuncularımızı topun ağzına atma yerine ben bütün orada kalkan görevi görmek istedim şeklindeki bakış açısına da katılmıyorum. Ya bu kadar şatafatlı olunmasına gerek olmadığını düşünüyorum ben yönetenlerimizin. Ön plana çıkma anlamında söylüyorum. Onun yerine belki işte diğer 3 tane takım Kaliforniya'da kamp yaparken biz de Kaliforniya'da kamp yapabilirdik. Ya tabii ki başarılı olsaydık belki bunları konuşmayacaktık. Belki buradaki kamptaki problemi de konuşmayacaktık ama ya ortada öyle bir başarısızlık var ki. Ya Dünya Kupası'ndaki neredeyse tüm maçları izledim. Ya dün gece izlemedim. Dün gece artık biraz dinlenmem gerekiyordu. Biraz uyudum. Yayına hazırlanmam gerekiyordu. O yüzden dün geceki maçları izlemedim. Ya biraz Norveç-Fransa'yı izledim ama onun haricinde yani gece yarısı izlemedim. Yani ve yani gördüğüm üzere hakikaten Paraguay'da, Avustralya'da korkunç ki futbol takımı. Yani üst turlara tamam çıktılar ama 32 turundan sonrasını görmeleri çok çok zor abi. Çok çok zor yani. Ve biz yani o kadar organizasyondan uzak, o kadar inatçı bir teknik adamın inatçı tercihleriyle beraber sahada yan pas, yan pas, yan pas. Yani hakikaten Türkiye'de maçları takip eden bütün dinleyicilerimizin uykusu gelmiştir abi. Ya zaten saatte sıkıntılı. Uykusu gelmiştir yani. Ya statta, ya ben tabii ki öyle bir durumum yoktu ama gördüm abi esneyen insan. Hakikaten gördüm abi. Sürekli yan pas. Yan pas. Ha pozitif şey söylerim bir iki tane de en azından şöyle bir havamız kırılsın. Ha bir kere Mert Müldür'e çok teşekkür ederim mücadelesinden dolayı. Oyuna girdikten sonra verdiği etki ve denemelerinden dolayı Can Uzun'a teşekkür ederim. Yani bu iki ismi ve tabii ki Amerika maçı nezdinde ve genel durumundan dolayı Arda Güler'e de çok teşekkür ederim. Yani bu üç ismi bence bir köşeye ayırarak herkes bir kendine bakması lazım abi. Yani şu açıklamayı da kabul etmiyorum ben. Bizim kalecimiz Uğurcan Çakır ki inanılmaz iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Yine de turnuvayı korkunç bir performansla geçirmiş olmasına rağmen. Çok net bir şekilde şu açıklamayı bana yani medya önünde şunu yaptığı zaman ben çok sinirleniyorum abi. Yani bilmiyorum, birçok kişi de çok sinirleniyordur diye düşünüyorum. Birçok taraftar da çok sinirleniyordur diye düşünüyorum. Abi yani jetlag olduk gibi ya da işte jetlag problemi yaşıyorum gibi. Abi orada profesyoneller yok mu? Bu konuda ona göre bir çizelge oluşturulmadı mı? Yani bilmiyorum, bana bunlar çok şey geliyor. Abi ben yaşamadım ya. Ben o kadar heyecanlı bir şekilde gittim ki oraya. Ben gittiğim anda jetlag problemi yaşamadım abicim. Ve ben aktarmayla uçtum. Sen direkt çok rahat bir şekilde yolculuk ediyorsun abi. Ben Almanya'da aktarmayla uçtum. Almanya aktarma, oradan oraya, oradan oraya öyle uçtum. Yani kabul etmiyorum abi yani. Hakikaten kabul etmiyorum. Finlandiya'dan selam gelmiş. Bizden de selam olsun. Şöyle bakalım, birçok mesajımız var. Burak Bey yazmış. Melih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'nun oynamadığı her maçın favorisi Türkiye'dir diye. Yani bu turnuva nezdinde hakikaten... Ya biraz o işte konuşalım. Yani ben çok riskli bir iş olduğunu farkındaydım bu arada. Bu arada bu turnuva öncesindeki o kolej havasını gösterme açısından da ilk etapta şöyle yorumlamıştım. Yanlış yorumlamıştım, kendi adıma söyleyeyim. Burada yaptığımız hataları da söyleyelim. Burada çok bir problem yok. Yani çok net bir şekilde yaptıkları podcast, videocast diyelim. Gerçekten güzeldi, keyifliydi yani izlemesi. Yani bizleri turnuva öncesinde şöyle bir hakikaten şen şakrak bir hale getirmişlerdi ama... Yani yansıması çok kötü oldu, çok riskli bir işti. Yani bu kadar geniş, bu kadar laçka bir şey yapıyorsanız o zaman onun altını doldurmanız lazım. O zaman kazanmanız lazım, o zaman skoru almanız lazım. Yani ister istemez evet biz her zaman oyunun kalitesinin önemli olduğunu vurgularız ama ortada oyun kalitesi de yok. Yani skoru alamazsınız, işte şöyle oynadık böyle oynadık diye belki yorumlardım ben. Ama ben bugün yorumlayamayacağım bu şekilde. Yani zaten birçok kişi de yorumlayamıyor. Bir tek ister istemez tribünler, bir tek ister istemez diyorum. Hani oyuncu grubumuz bu şekilde yorumluyor. Bak, çok güzel bir eleştiri gelmiş bana. Hemen onu öncelikli bir şekilde okuyalım. Abi sen ne anlatıyorsun demiş. Kendini övüyorsun falan demiş. Vallahi abi yani ne diyeyim, sizin takdiriniz. Ya ben oyuncu grubunu aslında biraz yönetenleri, teknik adamı, bunları da yermek istiyorum. Zaten yeriyorum da, belki yeni açtınız, belki bir cümleme takıldınız. Kusura bakmayın yani, eğer rahatsız ettiysem sizleri. Olabilir, ben çünkü yayınlarımda biraz daha şeffaf olunması açısından gelen bütün olumsuz yorumları okumaya çalışıyorum. Tabii ki sıkıntılı cümleler haricindeki. O yüzden de seve seve yer vermek istedim önden size. Nihat Bey'e de selam olsun buradan öncelikle. Şöyle bakalım. Çok uzun bir mesaj gelmiş. Bu mesajı biraz kısaltarak okuyacağım ama. Şöyle bakalım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. İsmini de zikrede. Hüseyin Bey yazmış. 20 metre ilerideki teknik direktöre nasıl bir psikolojik baskısı olacak ki diye bir mesaj gelmiş. Abi nasıl olmasın ya? Yani yedek kulübesinde bir teknik adam var. 20 metre ötede başka bir teknik adam da zeminde. Ve yani sonuçta son turnuvaya katılan. Yani bence baskı yaratır. Yani burada şu eleştiri değil. Şenol Hoca çok değerli bir adam. Şenol Hoca Türkiye'nin en değerli teknik adamlarından bir tanesi. Çok da sevdiğim bir adam. Ama yanlış abi, yani zeminde olması yanlış bana göre. Yani mesela maça gitmesi yanlış gibi bir şey değil. Yani bir locada olur, daha görünmez bir yerde olur vesaire vesaire. Ama oyuncu görüyor abi orada. Oyuncu görüyor yani, bilmiyorum ben bunun bir baskı unsuru olduğunu düşünüyorum. Yani burada hocanın eleştirisiyle alakalı bir durum değil bu. Yani hoca çok iyi bir hoca zaten. Hoca çok iyi bir eğitmen her şeyden önce. Belki Montella'dan da çok daha iyi bir antrenör. Bu çok başka bir konu. Ama burada şunu demeye çalışıyorum. İster istemez oyuncu orada böyle bir figüründe olması konusunda baskı altında olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani, birazcık işin psikolojisine bakıyorum. Biraz saha içinde oynayan oyuncuya bakıyorum ki oyuncu bakar abi. Oyuncu yedek kulübesinde ısındığı yere çıktığı zaman karşısında bir tane daha farklı bir antrenör de görüyor. Hem yani burada Montella da baskıya giriyor ister istemez. Yani sadece oyuncu değil, Montella da baskıya giriyor. Bunu demeye çalışıyorum. Yani burada hoca eleştirisi değil. Sadece bu düzenin nasıl sağlandığını, bunu nasıl bu şekilde kurgulandığını ben anlayamıyorum. Bunun karar vericisini anlayamıyorum. Yani tabii ki hocaların hepsi, çok değerli hocaların hepsi gelsinler abi. Localarda biraz daha net bir şekilde, aynı şekilde müsabakaları takip etsinler. Ama zeminde değil abi. Zemin çok yanlış bir yer burada. Dinleyicimizin ileriki mesajlarına da... değineyim. Çok uzun bir mesajı vardı çünkü. Sonra da zaten kısa bir araya gitmem gerekecek. Baskı yapmayın abi demiş. Yeşil burun çıkmış demiş. Yani baskı maskı bu işleri geçin demiş. Doğru. Yani çok doğru burası. Yani yeşil burun adaları çıkıyor. Son 32'ye kalıyor. Bence Avustralya çıkıyor son 32'ye kalıyor. Paraguay çıkıyor son 32'ye kalıyor. Bunların hepsi de yani yeşil burunun yanına bunları da yazabiliriz. Hiç iyi takımlar olduğunu düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Burada hani tebrik etmek de lazım. Ki maç sonunda Paraguaylı dinleyici yani kişileri de tebrik ettim. Yani gidip. Yani gerçekten yani adamların hatta yorumu şuydu. Biraz da sohbet etme şansına erişmiştim. Bir maçtan bir gün sonra bir Paraguaylı ile oturduk. Yani dedi ki yani Türkiye milli takımı normal şartlarda bizi yener dedi. Yani bizden çok daha iyi bir takım dedi ama Türkiye milli takımı çok yumuşak dedi. Yani yorum buydu. Yani bir yabancının yaptığı yorum Türkiye milli takımı çok yumuşaktı dedi. Normal şartlarda her zaman çok tough dedikleri sert temaslı olduğunu vurgulayan takımımızın çok net yorumunu bir cümleyle çok yumuşak çok soft bir takım olduğunu vurguladı milli takımımız. Yani bunu da söylemiş olayım. Şöyle bakalım. Avrupa'da oynayacak bir taktik futbolunda bir vizyon var mı demiş bizde. Maalesef sıkıntılıydık. Şöyle bakıyorum. Kamuoyu Hakan sakatmış falan diyor. Radyoda çalışıyorsun. Şöyle bakıyorum. Vicdan olarak demiyor musun? Böyle böyle şöyle şöyle. Yani şöyle söyleyeyim. Ben sakat olduğunu anlıyorum. Oynadığı futbolla sakat olduğunu anlıyorum. Çünkü normal şartlarda Hakan bu değil abi. Hakan kesinlikle bu değil. Yani sonuç olarak bu kadar temastan kaçarak, bu kadar az şut atarak, bu kadar kendini saklayarak oynuyorsa mutlaka yani sakattır abi. Rahatsız duruyor abi sahanın içinde adam. Yani zaten sakat olduğu konuşuluyor. O başka bir konu. Ama saha içindeki aleti ruhiyesi de sakat gibiydi adamın. Sen canlı izledin, canlı gördün. Futbolcularda hiç ruh var mıydı? Yani çok azında vardı abi. Hani hakikaten çok azında vardı. Canlıya televizyon arasında izlemek gerçekten farklı demiş bir dinleyicimiz. Çok net görmüşsündür demiş. Ruh var mıydı, o inanç var mıydı? Abi yoktu yani. Yani bir şeyde bir ruh geldi. İkinci yarı başında böyle bir 5 dakika sanki bir şey oluyor gibi hissettik. Çünkü ilk yarının sonunda Mert Müldür'ün oradaki Almiro'nun ağzını kapatarak konuştuğu şeyi işaret etmesiyle hakeme, El Salvador'lu hakeme bir anda konu başka bir yere gelebilirdi. Sonuçta 11'e 10'a döndük. İkinci yarının başında da zaten 1-2 defa şöyle bir karşı kaleye bir yokladık ama yani ondan sonra bir anda sindi takım yani yine. Yani o enerji çok kısa parça parça anlarda çıktı ortaya. Yani tabii ki hiç yok değildi ama çok büyük bir yani ne bileyim 45 dakikaya yayamadık bile yani. 15-20 dakikaya yayamadık yani 45 değil 15-20'ye yayamadık onu da söyleyelim. Dubai'den dinleyicimiz varmış. Özledik seni. Dubai'den selamlar. Üzdü bizim ilk takım demiş Ahmet Bey. Selam olsun kendisine. Abi kusura bakma yanlış attım. Başka bir dinleyiciye atacakken sana attım mesajı demiş Nihat Bey. Olabilir. Belki iki tarafı birden dinliyorsunuzdur. Yani mutlaka katılmadığınız taraflar da olacak. Özellikle demek istiyorum. Her türlü eleştireyim. En önde okumak istiyorum. Çünkü bu programın samimiyetini en azından gösterelim. Tabii ki ben burada futbola en iyi yorumlayacak adam da değilim. Ne bileyim yani futbola en iyi bilen adam da değilim. Ama en azından bu programın bir tane bir mottosu varsa burada dinleyiciyle beraber bizim yaptığımız bir iş. Her zaman beraber konuştuğumuz karşılıklı iletişimle ilerlediğimiz bir iş ve burada eleştirileri de en önde okumayı tercih ettiğim bir iş bu. Yani ve böyle olacak bu şekilde devam edecek. Yani sürçülisan ederseniz okuyamam o beni bağlayan bir iş değil. Yani benim yapabileceğim bir alanda bir iş değil ama ben yine kalbimden geçenleri her zaman söylemeye çalışacağım diyeyim. Bu konuda şüpheniz olmasın, reklama gitmek durumundayım. Hakikaten çok fazla mesajımız var. Sağ olun gösterdiğiniz teveccühten dolayı. 0212 273 10'unu bir kez daha hatırlatalım. Çok kısa bir reklama gidelim. Reklamın ardından tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Evet, nerede kalmıştık? Dinleyici mesajlarını konuşuyorduk. Tabii ki birçok mesajımız var demiştik. Bak bir dinleyicimiz de şu şekilde bakmış olaya. Bu da bence kötü bir bakış açısı değil. Ki katıldığımda bir bakış açısı neden olduğunu söyleyeceğim. Zaten orada ince bir çizgi var. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa yorumum tersi değil. Hatta dinleyicimizin ismini de Çınar Bey yazmış. Birçok mesajımız var. Çınar Bey'in mesajı en üstte çıktı. Bir anda onu okuyayım istedim. Onu da söyleyelim. Selam kardeşim. Bence bırakın Şenol Hoca'nın yedek kulübesinde olmasını. İlhan Mansız, Bülent Korkmaz, Hasan Şaş, Nihat Rüştü, Semih bile otursaydı bunları da oraya götürmeyen federasyonu da kınıyorum demiş. Bence fena bir mesaj değil, hatta doğru bir mesaj. Benim burada takıldığım konu şu: saha zemininde orada bir teknik adam varken herhangi bir sonuçta staff üyesi olmamasından dolayı söylüyorum, yani teknik heyette olmamasından dolayı herhangi bir teknik adamın zeminde olmasına benim buradaki itirazım var. Yani tabii ki tribünde olması çok daha iyi bir şey. Orada olması, o desteği hissettirmesi, zaman zaman yani kampın tabii ki kalbine değil ama

0: belli yerlerde buluşulması, orada takıma belli motivasyon çalışması yapılması, o ruhu aktarmak, 2002 ruhunu aktarmak, 2008 ruhunu aktarmak, bunlar çok önemli şeyler tabii ki. Ama şunu demeye çalışıyorum, orada sanatçı, mesela bir piyano sanatçısının yanında bir anda bir tane daha dünyanın en önemli piyanisti orada başında bu şekilde 20 metre ötesinde o şekilde durması bence çok büyük bir problem. Bana bu problem geliyor. Bana bu teknik adamı da baskı altına almak, oyuncuyu da baskı altına almak geliyor ki Avustralya kadar dramatik bir maçtan sonra bunu görüyoruz. Yani bu çok yanlış. Yoksa tabii ki olmalı. %100 olmalı. Hatta Fatih Hoca da olmalı. Şenol Hoca da olmalı. İlhan Mansız da olmalı. Bülent Korkmaz da olmalı. Hasan Şaş da, Nihat Kahveci de, Rüştü Reçber de, Semih Şentürk de, hepsi olmalı. O ruhu vermek adına, o yüreği ortaya koymak adına %100. %100 yani. Zaten aynı yerdeyiz. Ben sadece oradaki konumlanmayla alakalı serzenişimi dile getiriyorum. Yoksa bir kişi eleştirisi değil bu. Bu düzen eleştirisi. Bu yanlış anlaşılmasın. Yani elma ile armudu ayırmaya çalışıyorum burada. Bunu çok altını çize çize bu şekilde vermeye çalışıyorum. Yani bunu bu şekilde aktarmaya çalışıyorum. Bana göre böyle. Yani bir futbol sever olarak ben bunu hissedebiliyorum orada yani. Tam yedek kulübesinin arkasında maçı son 10 dakikasını geçirdim. Öyle diyeyim. Maçı son 10 dakikasında yedek kulübesinin arkasının tarafına doğru gittim. Ve çok net gördüm. Ya iyi değil. Oyuncular demedi, son Dünya Kupası oyuncuları gelip destek olsun diye eleştiri konusunda haksızlık yaptınız diye. Valla ben böyle bakıyorum konuya, bilmiyorum. Herkesin eleştireceği taraf başka olabilir. Ama yani en azından kendi görüşlerimi aktarmaya çalışıyorum. Yani ki Arda Güler'in açıklamaları çok güzeldi, oradan bahsedeyim. Yani bütün eleştiriler çok haklı. Biz bütün eleştirilere de saygı duyuyoruz. Kötü bir turnuva geçirdik. Drama yapmanın yeri yok tadında hakikaten çok doğru. Çok iyi bir iletişim bir metodu. Hakikaten tebrik ederim kendisini. Çok çok iyi bir açıklamaydı. Bakıyorum, milli takımın karakterini yansıtıyor bence. Bu iki kaptan kendini çok üstün görüyor demişsiniz. Ya bu bir yorum ki katılıyor gibiyim de. Yani diğer oyuncu grubundan da, hatta bir dinleyicimizin mesajını da size kullanayım. Diğer oyuncu grubundan da böyle bir açıklama görmedik demiş olayım. Ama yani zaten konu o değil. Bence haklısınız. Yani milli takımda bu süreçte en azından çok riskli bir hamle yapıldı. Bu podcast hamlesiyle beraber, bu videocast hamlesiyle beraber çok riskli bir hamleydi. Ve bunun altını doldurulamayınca ister istemez bu yorumlar da yapılmalı. Çok doğru bir yorum yani. Burada iki kaptan bu şekilde ön plana çıkarak, aslında Merih nezdinde söylüyorum bunu. Ama Hakan da sonuçta oraya dahil olmuş bir sporcumuz diyelim. Yani hakikaten bize kötü döndü bu işin sonucu. Öyle söyleyeyim. Selamünaleyküm demiş. Şenol Hoca yayıncı kuruluş tarafından oradaydı demiş. Tek sıkıntı şudur: Türkiye Futbol Federasyonu başından sonuna kadar hiçbir olayı ifade edemedi. Çok doğru bir yorum. Ne futbolcuların sosyal düzenini düzenleyebildi, ne de oradaki konforu sağlayabildi. Oradaki erişimi engelleyemediği, ya insanların istediği gibi erişti. Futbol Federasyonu sahaya inip demişsiniz. Oraları geçelim. Bu antrenman kamp yerini panel yerine çevirirsen, bak bu çok güzel bir cümle. Hakikaten o antrenman kamp yerini panel yerine çevirirsen bu sonuçta normaldir. Doğru. Yani belli yerlerde antrenörlerin, staff'ın, oyuncuların bir mahremidir kamp. Ve gerçekten panel yerine çevirirsen bu şöyle olur. Yani inanılmaz iyi bir yorum. Burada yaklaşık bir saate yakındır bir şeyler söylüyorum. Birkaç tane yorumda bulunuyorum. Biraz eleştiriliyorum. Biraz karşılıklı beraber aynı yere eleştiriyoruz. Ama hakikaten yani bu. Yani yorum bu. Hakikaten hani milli takımımız hakkında bir yorum yapılması gerekiyorsa da orayı böyle bir tırnak içinde belirtelim. Hatta dinleyicimizin ismini de vurgulamak isterim. Hüseyin Bey yazmış yine. Yani kamp yerini panel yerine çevirirsen sonuç normaldir abi. Hakikaten budur abi. Reşat Bey yazmış. Peki şöyle bir şey nasıl olurdu? Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Türkiye Futbol TFF'yi yöneten örnek olarak bir başka bir X kişi olsa idi nasıl olurdu demiş. Yani bir kere bence bu kadar göz önünde olmasına gerek olan bir makam olmaması gerekiyor. Tabii ki belli yerlerde aksiyonlarda olması gerekir. Ama ne kadar çok ön plana çıkarsa o konumdaki kişi, o zaman o kadar fazla zaten hem baskı yaratır takımda, hem sıkıntı yaratır takımda, hem de bizlere çok fazla bir şey söyleme imkanı yaratır. Yani birazcık daha görünmez olarak belli şeyleri çok daha iyi yapılabilir. Çok daha iyi yönetilebilirdi. Yani burada bir daha Hüseyin Bey'in mesajına dönmek istiyorum. Yani panel yerine çevirirseniz o kamp yerine, o mahremi, o zaman yani olmaz abi zaten, hani tepeden tırnağa çok şey yanlış. Ama yani yine de çok ölçülü, çok bana göre diye yorum yapmak istiyorum. Ya da bir kişiyi topun ağzına atmak da istemiyorum. Yani hakikaten hiç böyle bir niyetim de yok. Kötü bir niyetle de hiçbir şekilde yorumlamıyorum. Yani ben de iyi olsun istiyorum milli takım. Ki daha nasıl, yani daha ne kadar isteyebilirim bilmiyorum. Yani hakikaten bilmiyorum yani. Daha ne kadar, nasıl isteyebilirdim bilmiyorum. Yani tribünde boğazım patlayana kadar bağırdım yani. Yayına çıkamadım yani, işimi yapamadım. O kadar. Profesyonellikten uzak bir şekilde tribündeydim. Öyle söyleyeyim. Yani çok gerçekten çok konuşulacak konu var. Birçok şeyde konuşacağız. Konuşmaya da devam edeceğiz bu arada. Yaklaşık bir 4-5 dakika sonra artık milli takım konusunu kapatacağız. Amerika maçında da yani Arda Güler'in performansına bir kere teşekkür etmek isterim. Yani bu turnuva nezdinde gözümüzün pasını silen bir performans. Bireysel performans olarak söylüyorum bunu. Takımın kalanıyla alakalı böyle bir yorum yapamam. Amerika maçında ben çok sıkıntılı bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Sonuçta 10 yedekli bir Amerika'ya karşı bu kadar fazla pozisyon verip bu kadar savunmanın kötü gözüktüğü bir karşılaşma. Yani bilmiyorum. Yani burada da mesela bence Montella'ya bir turda dönelim eleştirmek için. Abi yani evet, hücumda belli başlı kreasyonları gördük. Hakikaten o derin topları Arda kaynaklı olsun, oyundaki diğer oyuncu kurgusu, işte Kenan'ın içeri servisleriyle vesaire vesaire, iyi şeyler gördük hücumda, fena değildi. Buna bir köşeye koyalım, öncelikle teşekkür edelim en azından bir şey gördüğümüz için. Ama yani savunma nezdinde bu kadar yumuşak bir takım olunmaz. Bu kadar topun önüne çıkmayan bir takım olunmaz. Yani belli ki artık takımlar anladı. İlk maçta da uzaktan yedin, ikinci maçta da uzaktan yedin, üçüncü maçta da uzaktan yedin. Takımlar bunu biliyor, takımlar çalışıyor, takımlar bu senin orta saha oyuncunun, senin savunma merkezinin, senin beklerinin yumuşak olduğunu biliyor abi. Daha temaslı olmak zorundasın. Oyun temas oyunu. Yani fizik, kalite, güç, bunlar.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Tabii ki çok önemli şeyler. Hatta artık futbolun geldiği nokta belli. Zaten bütün atletik takımlar daha öne çıkıyor ama her atletik takım da öne çıkmıyor. Yani orta sahada o pas kalitesi olmayan atletik takımlar da öne çıkmıyor. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz ama en büyük sorun başta zaten kalemize ilk gelen top gol oldu açıklamasının ne kadar aslında yani şöyle bir açıklama olduğunu söyleyelim. Eğer sen temaslı oynamazsan kalecin soğukken kaleye gelen ilk topta gol olur abi. Uzaktan ya da kalecinin görüş açısının kapandığı yerlerde gol olur abi. Sen temassız oynarsan olur. Futbol temas oyunudur abi. Yani bunu evet, ben bir profesyonel futbolcu olmadım ama ben de sonuçta top oynadım. Yani belli seviyelere kadar top oynadım ve hani temassız oynarsan bu iş olmaz abi. Olmaz yani. Yani senin orta sahan temassız oynarsa, senin beklerin pozisyon ihlali yaparsa, senin stoperlerin ikisinin birbiriyle iletişimi olmazsa adam akıllı, bunu saha içi iletişimle alakalı söylüyorum, saha dışında gayet iyiler. Yanlış anlaşılmaya çekilmesin diye de bunu söyleme ihtiyacı hissediyor insan artık. Ama sen bu koordinasyonu kuramazsan, sen temasla oynamazsan, o zaman yani geçmiş olsun abi. İlk şutun kaleye gol olur abi zaten. Olur yani. Bakalım. Evet, Mehmet Bey yazmış. Milli takımdan prim işini bence kaldırmaları gerekiyor. Milli takım milli duygularla oynanmalı demiş. Bu güzel bir yorum. Ya prim şöyle olmalı. Prim başarı olduğu vakitte başarıya endeksli bir prim verilmeli. Yani öyle tak diye aldım primi, ah şekli olmamalı. Çünkü bize bunu konuşturtuyorlar. Yani belki zaten, yani muhtemelen de öyle değil. Yani şey değiller yani, hepsi prim için oynuyor gibi bir durum yok abi normalde. Ama işte organizasyon, düzen yanlış abi. Başarı endeksli bir şekilde bu yapılırsa, o zaman abi çocuklara helal olsun deriz. O primi de hak ettiler deriz. Konu da kapanır. Ama hiçbir şey olmadan sen direkt kafadan bir prim verirsen abi, olmaz abi yani o iş. Çok doğru. Yani ödüle bir prim olmalı ya da belli bir aşamaya

0: gelirseniz o zaman bu, o zaman bu. İşte gol bonusları oluyor ya, işte oyunculara veriliyor. 20 gole bu, 25 gole bu, 30 gole bu. Adam motive oluyor, daha fazla atmak istiyor. Ya da bu, daha ileri gitmek istiyor. Yani bunu, yani prim çok iyi bir, aslında kısa vadeli bir motivasyondur. Bu motivasyonu doğru bir rotada sağlanmasının daha akılcı olduğunu düşünüyorum. Mesajımız var. Hocanın cesaretli davranamadığını söylemişsiniz. İkinci maçta gereken aksiyonları alamayınca, ki doğru, bence ilk maç hani belki olabilir, belki yani gerçekten sıkıntılı bir karşılaşmaydı vesaire vesaire olabilir, ama gerekli dersleri ilk maçtan çıkaramayıp ikinci maçta da hele hele 10 kişi takıma karşı o riskleri almazsanız, ki çok güzel açıklamışsınız, tek tek oyuncu oyuncu gitmeyelim, cesaret edemezsiniz, kazanamazsınız. Çok güzel, doğru. Son olarak da hakikaten milli takımımızın konusunu kapatalım. Birazdan da artık rotamızı başka bir tarafa çevireceğiz. Artık Amerika'dan dönüyoruz ki milli takımımız gibi biz de dönelim. Dört büyüklere bakalım, birazcık transfer konuşalım. Birazcık aslında ne olacak, ne olmalıyı konuşalım kısmına gelmek istiyorum. Çünkü milli takım tarafında konuşunca hepimizin sinirleri yukarı fırlıyor. Ya benim de dahil olmak üzere fırlıyor. Ben de burada normal şartlarda çok sakin, tatlı tatlı konuşan, ne bileyim, naif bir adamımdır diye yorumluyorum kendimi, ki sizlerin yorumu olduğu için bunu söylemekte bir problem hissetmiyorum. Ama yani burada tatlı tatlı konuştuğumuz programlarımız oluyor. Ama yani benim de sinirim zıpladı. Burada terledim hani. Hakikaten konuşunca terledim. Yani zor, çok zor. Yani daha da çok konuşmak istiyor insan ama durmak istiyorum. Daha da sinirlenmek istemiyorum. Sizlerin de, sizleri de daha fazla germek istemiyorum. Bu güzel cumartesi, güzel havada öğlen. Hakikaten yapmak istemiyorum bunu. Bir reklama da gitmem gerekiyormuş. Hadi bir ara verelim, bir soluklanalım, öyle gelelim, olur mu? Evet, nerede kalmıştık? Milli takımı konuşuyorduk. Milli takımdan sonra artık tabii ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor olarak zaten programımızı uzatacağız ama programın ikinci saatinde Efe Başak'la beraberiz. Aslında Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama Efe de dinliyormuş yayını. Milli takım hakkında aslında kapanışı bir Efe yapmak istiyormuş. Efe, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can, selamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim öncelikle bizi kırmadığın, geldiğin için. Tabii ki seninle asıl Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama tabii ki söz hakkı sana da doğdu. Şöyle bir milli takım hakkında bir kapanış konuşmasını, görüşlerini, fikirlerini veyahut da söylemek istediklerini alalım abi senden. Sonra da Fenerbahçe tarafına geçeriz.
1: Öncelikle çok teşekkür ederim tekrardan bu yerine davet ettiğin için. Radyo Gol, Can Genç, Berk Sayar, ayrı yatan onlara selamlar. Hı hı. Sevdiğimiz, dinlediğimiz programlar. Daha demin de dinledim bir sürü dinleyicilerde, onların da merak ettim açıkçası, genel Türk halkı ne düşünüyor. Hepimiz sinirliyiz, hepimiz çok üzüldük. Aynı şekilde futbolcular da, ben de onların da üzüldüğünü düşünüyorum. Sonuçta böyle bir atmosferde, böyle bir turnuvada yer almak çok ayrıcalıklı bir iş. Hem bizim gibi Avrupa kademesinde olan takımları düşünürsek. Fakat işte sen de gittin. Özellikle hani böyle bir vaktini ayırıp kalkıp Amerika'ya gittin bir sürü insan gibi. Hiç kimse böyle bir sonuç görmek istemezdi. Ya ben bu sonucun Montella özelinden yorumlanmasını birazcık yanlış buluyorum. Ya çünkü sonuç olarak Montella bu takımın teknik direktörü, evet. Ama bütün suç, ya Montella yanlış taktik yaptı, Kerem'i forvet oynattı, Barış'ı oynatmadı, Meri'yi kesmedi, Ozan'ı. Yani bunu şöyle de yorumlayabiliriz aslında. Bir fabrika gibi düşünün, fabrikadaki motor arızalandı. Motorun arızasını giderecek olan teknik ekip üzerinde çalışmalar yapıyor. Teknik ekip başarılı olamayınca müdürü mü kovmamız gerekiyor? Yani hani aslında burada bizim içerideki o futbolcuların arasındaki bence ki dinamiklerde sıkıntı oldu. İşte birkaçı basına yansıdı. En son duyduğumuz Orkun Kökçü'nün babası çok fazla otel lobilerinde konuşuyormuş, ediyormuş. O futbolcuların kulağına gelmiş. Bazı futbolcular bundan etkilenmiş. Ya gerçekten hani futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. İnanın yani saha dışında da futbolcuların arkadaşlık ilişkileri, takımdaki uyumları birçok kriteri değiştirebiliyor.
0: Doğru.
1: Yani dün Arda'nın bile çıkıp konuşması, tek başına böyle bir şey yapması, takımda o kadar fazla belki ondan daha rütbeli insanlar varken Arda'nın çıkıp konuşması birazcık bunu açıklıyor bence.
0: Çok güzel yerden geldim.
1: Yani Venezuela ile hazırlık maçı oynamamın

0: Romanya'yı elememiz, işte atıyorum ondan sonraki maçlardaki başarılarımız, turları geçmemiz, tabii ki bunlar çok güzel şeyler. Ama ben milli takımın aslında bu turnuvaya giderken ya hedefimiz ne? Biz zaten bu grubu geçeceğiz gözüyle çıkmışlar birazcık. Bence maç maç gitmeleri çok daha doğru olurdu.
1: Çok doğru söylüyorsun ya. Gerçekten öyle yani.
0: Yani çünkü biz 2024 Euro'da çok güzel bir son 16 izledik.

0: yine benzer bir oyun oynadık, yine iyiydi. Gürcistan'a da keza aynı şekilde. Yani aslında sen bunu yapabiliyorsun takım olarak, bunları başarabiliyorsun ama hep bir hedef koymamız gerekiyor. Hedef ön elemeyi geçmekti, evet. Dünya Kupası'ndaki hedefimiz ne? Şu an düşünüyorum, zaten herkes şey diyor, grubu geçecektik, grubu geçmeliydik. Hı. Abi hedef grubu geçmek değil, senin önce bir hedef belirlemen lazımdı.
1: Evet, ki futbolu yönetenlerimiz kupa diyordu.
0: Ya mesela yani, hani çok çok değişik yani bu cümle, hani bilmiyorum yani, kupa hayali tabii ki herkes çok güzel ister, kupayı kaldırmak, oralara gelmek, ama yani bence Türkiye milli takımı için çok zor bir hedefti bu. Yani yine son 16, son 32'lere, oralara geldikten sonra baktık gerçekten hakikaten iyi futbol oynuyoruz ve bir oyunumuz var. Ondan sonra bence artık çeyrek final, yarı final diye gidebilirdik ama o da çok yani iddialı diye düşünüyorum ben.
1: Peki dilersen yani Efe, son cümlelerini de alayım milli takım hakkında. Fenerbahçe tarafına geçelim, çok konuştuk. Herkesin sinirleri çok yukarıda şu anda. O yüzden milli takımda yaklaşık bir saate yakın konuştuk. O yüzden de son cümlelerim varsa alayım. Sonra Fenerbahçe tarafıyla aslında sorularımı sormak istiyorum. Çünkü sen de zaten kendini tanıtırsın. Seni belki bilmeyen bazı dinleyicilerimiz vardır. Fenerbahçe tarafına ne kadar yakın olduğunda sen de kendini anlatırsan çok sevinirim abi.
0: Vallahi tabii ki milli takımla alakalı son birkaç cümle söylemek gerekirse çok üzüldük yine senin de belirttiğin gibi. Dileriz bu bir tokat gibi gelir bazı oyuncularımıza. Ondan sonraki turnuvalardaki hazırlıklarında daha dikkatli olurlar. Birlik beraberlik anlamında daha fazla birlik beraberlik içinde olmaya çalışırlar diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu... Yani biraz bakıyorum diğer birkaç takıma da, birkaç kişinin etrafında toplanılarak, yani birini lider belirleyerek onun etrafında Messi gibi, örneğin atıyorum Ronaldo çok da pek yapamasa da şu an Portekiz milli takımında, ama biz de bunu yapabilirdik. Hakan Çalhanoğlu gibi bir karakterimiz var. Yani ne olursa olsun onun otoritesiyle bu turnuvayı hissetseydik bence en baştan, bazı şeylerin tam tersi olacağını düşünüyorum. Yani inşallah, dilerim bu bir örnek olur. Tarihimizdeki belki yaşadığımız en büyük hizmet. Bir de şöyle son bir cümlede şunu ekleyeyim.
1: Lütfen, olacağım. Lütfen.
0: 2002'yi belki çok az, sen de ben de çok az hatırlıyor olabiliriz. Bilmiyorum ne kadar hatırlıyorsun ama ben o yazı hatırlıyorum. Çok az hatırlıyorum yani.
1: Kesik kesik var hepimizde. Yani bizim yaş grubunda kesik kesik var.
0: Vardı, sosyal medya yoktu. Çok daha o insanları televizyonda az görebiliyordun. Şimdi daha herkese her şeyi görebiliyorsun, altına yorum yazabiliyorsun, işte accountlarına, bilmem nelerine, Instagramlarına. Yani artık her şey, dinamikler çok değişti. Yani eleştirinin boyutları eşlerine, çocuklarına kadar gitmeye başladı. Bunlar çok ayıp. Ben bunları görünce biraz tabii ki yani insanlar sinirli, çok iyi anlıyorum ama bu kadar da yıpratmaya gerek var mı bilmiyorum.
1: Vallahi haklısın Efe yani. Şöyle diyeceğim. Yani aslında biraz da Fenerbahçe demek istiyorum. Çünkü akışımız epey bir kayacak.
0: Evet.
1: Yani ister istemez şu anda benim de biraz sorumluluklarım var Efe. Takdir edersin ki. Bir kere bir Derfin Yunus Dane mesaj atmış bize. Bizim de tadımız kaçtı milli takım konuşusun da demiş. Efe kardeşim hoş gelmiş demiş. Kadir İnanır'a da başsağlığı dilemiş. Buradan Kadir İnanır'ın da yakınlarına başsağlığı dileyelim. Çok doğru.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Hakikaten çok doğru bir konunun altını çizmiş Yunus Bey. Şöyle geçmek istiyorum abi, şimdi Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım oldu, Vedat Muriç geldi, transferler yapılmaya aslında başlandı ama taraftar diyor ki bu oyuncular nasıl gönderilecek, limit problemini konuşuyor ve transferler konusunda artık somut gelişme bekliyor. Senin duyumların var mı, senin düşüncelerin var mı, sonrasında sence ne olmalıya geçeceğiz ama önce duyum, düşünce ve lütfen Efe sen de Fenerbahçelilik kimliğini birazcık açıklarsan da Efe Başak bizlerle beraber, bu arada bunu da hatırlatalım, çok seviniriz dinleyiciler çünkü hakikaten seni merak ediyorum diyorlar abi.
0: Fenerbahçe tabii ki yani ben 13 yıldır kongre üyesiyim. Yaşım da 30. Pardon 12 yıl oluyor. 18 yaşında direkt girer girmez üye oldum kulübe. Babamın da bir dönem 3,5 senelik bir yöneticilik zamanı oldu Sayın Aziz Yıldırım döneminde. Kendisi kadın basketten sorumluydu. Onun geçmişinde de 99 yılında Fenerbahçe'nin PAF takımının idareliğini yaptı babam. Yani bir nevi kulüpte aktif faal yılların olduğu, geçmişinde de tribünden bir insandı babam. Çok fazla Fenerbahçe zamanını harcadı gençliğinde. deplasmanda.

0: tarz iç saha maçları, yurt dışı. Bilinir bir insan. Gerçekten kendisinin de, yani ben babam olarak söylüyorum, diğer bütün Fenerbahçe yöneticileri gibi çok emek veren bir insan Fenerbahçe için. O sebeple ben de Fenerbahçe'nin içinde bir nevi bazı dönemlerde yer aldım. Tabii ki büyük bir kısmında yoktum
1: tabii
0: ama.
1: Ki, tabii ki canım.
0: Şahit olduğum, gördüğüm çok güzel şeyler vardı. Olumsuz şeyler de oldu. Fenerbahçe özelinde şu anda yine konuşmak gerekirse milli takımdan hani sonra hedef belirleme. Fenerbahçe'nin şu andaki hedefi Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.
1: Bak, İlk hedef bu yani diyorsun.
0: Tabii ki nihai hedef şampiyon olmak ligde. Ama adım adım gidiyor Fenerbahçe. Bu yazı, bu 3 aylık hedefler, 2 aylık hedefler koyarak, nedir hedefler? Takımı önce görmek. Şimdi İsmail Kartal aldılar, Topuk ailesine gittiler, daha medyaya, basına kapalı bir ortamda. Şu anda elindeki oyuncularla beraber oynatacağı şablonu oluşturmaya çalışıyor İsmail Kartal. Bir yandan da yönetim transferleri hızlandırıyorlar. Eksik oyuncuları, eksik bölgeleri olan oyuncuları belirlemeye çalışıyorlar ama asıl birinci hedef Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek.
1: Şu anda en sıcak gündem Fenerbahçe tarafında Şampiyonlar Ligi diyor Efe Başak.
0: Evet.
1: Peki şunu soracağım, yani çok fazla haber okuyoruz. Limit konusunda bir zorluk. Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme detayı kaynaklı 7,5 milyon euro Fenerbahçe'nin bir ödeme, ekstra bir ödeme yapma durumu ortaya çıkması. Bu limiti ne kadar etkileyecek sana sorarsak. Fenerbahçe transferde bu gelişmelerden dolayı ve kadroda oyuncu gönderemediği için mi şu anda aktif çok fazla transfer yapamıyor, çünkü bu konuşuluyor yani bütün Fenerbahçe taraftarları abi somut gelişme nerede, transfer nerede diyor. Evet, belki yani belli taraf diyor ki abi acele etmemeliyiz, birazcık daha transfer, biraz daha bir uzun süreç işidir. Yani Vedat transferini yaptık, en önemli aslında mevkilerimizden bir tanesine transferi yaptık ama sonrasında biraz daha beklemeliyiz diyen de bir taraf var. Bir tarafta diyor ki transfer. Yani limit konularıyla alakalı Efe Başak ne söyleyecek transferde? Ne zaman gelişme beklemeliyiz Fenerbahçe'de sana göre?
0: Ya zaten Fenerbahçe'nin 1-2 senedir harcama limitiyle ilgili bir gündem vardı. Jose Mourinho gitmeden de başlamıştı bu. Nasıl transfer yapacağız, işte limit sıkıntı olacak, ceza yiyeceğiz. Ya biraz o işleri şöyle yorumlayabilirim. Yani yönetimlerin kendi metodlarına, kendi kararlarına göre birazcık o değişiyor. Nasıl Kerem Aktürkoğlu'nun ödenem transfer ettiysek bir şekilde, yani çok da fazla kamuoyuna yansımamıştı. Daha sonrasında nasıl transfer edildiği yansıdı.
1: Doğru.
0: Her yönetimin kendi belirlediği kararlar doğrultusunda bu tarz cezalar, limitler gibi konulara karar veriş şeyleri vardır, yöntemleri vardır. O yüzden hani açıkçası tam olarak şunu yapacaklar ya da bunu yapacaklar eli kolu bağlı diyemem Fenerbahçe için. Bence değil.
1: Ya bu çok da önemli bir detay.
0: Limitleri de açıklandı zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 4 milyar TL'ye yakın Fenerbahçe'nin. Yani yanlış bilgilendirmek istemem dinleyicilerimde ama Galatasaray'ın 6 milyar TL küsür, Fenerbahçe'nin 4.6 milyar TL küsür bir harcama ve bir limit olduğunu açıkladılar. Yani Fenerbahçe'de elden çıkacak oyuncu elbet vardır. Zaten oyuncular da şöyle bir şey var. Kamp döneminde az çok anlıyorsunuz kimin hocanın izlerken kimleri ön plana çıkardığı, kimleri birazcık daha arka planda tuttuğu. O yüzden zaten futbolcuların menajerleri var. Futbolcu da hemen menajerini arar, der ki ya ben bana kulüp bul. Ben daha çok oynamak istiyorum. Biraz o iş yani antrenmanlardan, hazırlık maçlarından sonra daha da net belli olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de şu anda elinde Nene, Archie Brown, 23 yaşın altı oyunculardan bahsediyorum. 23 yaş, 22 yaş sınırındakilerden. Yani Nene'nin durumu da var mesela. Gidecek mi, kalacak mı? Archie Brown gidecek mi, kalacak mı? İsmail Kartal'ın açıkçası şu an 3-5 tane oyuncu, Asensio'dur, Skriniar'dır. Şu an milli takımdan dönecek olan İsmail, hani ne kadar, ne zaman dönecek bilmiyorum ama.
1: Bir 10 gün genelde şöyle olur. Yani tabii ki yuvarlak bir cümle kuracağım. 10 gün en azından oyuncu bir tatilini yapar, bir soluklanır, öyle gelir. Yani muhtemelen bence ayın 13'ü 14'ü gibi bence Fenerbahçe futbolcuları, en azından Türk milli takımında yer alan Fenerbahçe futbolcuları 13'ü 14'ü gibi döner diye varsayıyorum diyelim. Sendeyiz abi.
0: Yani zaten Fenerbahçe'nin geçen seneden oluşturulan omurgasında işte Skriniar'ı, Asensio'su, şimdi yeni gelen Vedat'ı, atıyorum sol bekteki Archie'si, kalecisi şu an yine milli takımda. 3-5 oyuncuyla beraber aslında bir kemik bir omurga çıkıyor. Onun yanına en azından bu kısa hedefte, yazınki hedefte kimlerle beraber en iyi 11'i nasıl oluşturacağını düşünüyordur şu an İsmail Kartal. Hani tabii ki lig hedefi şampiyonluk bu, ama önce bizim adım adım önümüzdeki hedefleri gerçekleştirmemiz lazım. Yani Malang Sarr sol stoper olarak duyduk. Fenerbahçe'nin ilgilendiğini basında da yazıyordu. Ben Brahim Diaz'la bir görüşme olduğunu duymuştum 2-3 hafta önce. Dünya Kupası tam başlarken Brahim Diaz'ın menajeriyle görüşülmüş. O da bir ihtimal olabilir. Yani tamamen aslında biraz İsmail Kartal'ı sen de bilirsin hani. Oynattığı bir oyun parçaları o şekilde tamamlayan. Elindekilerle ben bunu yapacağım değil de benim bir sistemim var. Oraya hangi oyuncuyu uydurabiliriz? Aslında birkaç hatası da vardı Kurunic özelinde mesela.
1: Doğru. Çok yumuşattı mesela.
0: Çok üretti mesela. Çok benim sistemime çok uyuyor dedi. Ama halbuki sen Milan'da Tonali'yle oynuyorsun yani. Çok üst düzey bir oyuncu yani. Tonali'nin yanından alıp yanına bir tık altı adam koyunca Kurunic daha farklı performans verdi. Yani konu aslında Fenerbahçe'nin kimi transfer edeceği değil de İsmail Kartal'ın hangi oyuncuları takıma ekleyeceği diyerekten biraz düzeltebilirim soruyu yani.
1: Çok güzel. Bunlara çok açığız.
0: İsmail Kartal'ın hocalık şeyi yani İsmail Kartal'ın sistemi düzenine göre hangi oyuncu uyacaksa oynar. Hangi oyuncuyu da transfer edecekse düzene göre transfer eder. Yani onun hocalık anlayışı bu şekilde diye görüyorum, hissediyorum yani. Bu arada da işte Kulüpler Birliği toplantısı da oldu zaten.
1: Tam onu soracaktım. Bak,
0: en gündemde olan o, ben de takip ediyorum.
1: Tamam. Tam onu soracaktım. Son iki sorum hatta.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Son sorum oydu ama sondan önceki soru öyle olsun. Tabii ki senin de bahsetmenle beraber Efe Başak bizlerle beraber. Bu arada Radyo Gol ailesi olarak çok çok teşekkür ederiz Efe'ye. Ki Sait Bey'in sorusu olarak da sorayım en azından. Dinleyicimizin de ismini geçirmiş olalım. Dünkü Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe yönetimi ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında bir gerginlik, bir tartışma olduğu konuşuluyor. Efe Başak ne der?
0: Yani Yüksel Yıldırım ben başarılı bir kulüp başkanı olarak düşünüyorum. Sonuçta 18-20 takımlık bir ligde 2-3 tane İstanbul takımının kafa kafaya oynadığı, hatta son senelerde yalnızca Galatasaray'ın şampiyon olduğu, başarı gösterdiği bir ligde Samsunspor bir kulübü bizim lige çıkartıp Avrupa'da bir başarı elde etti. Yani neredeyse ilk 5'e giriyor Samsun hep ligde de. Yani çok güzel bir başarı Anadolu takımı için. Ancak daha yazın ortasında Kulüpler Birliği toplantısına gelip Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş devletten arsa alıyor derseniz hani insanlara da bu bir şeydir. Aslında bir avlama taktiğidir. Bakalım ilk kim bana cevap verecek, ilk kim bana saldıracak. Birazcık zarflamış gibi geldi bana orada, ulu orta, herkesin ortasında. Çünkü yani sen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu kadar şey olmasa sen mi, sizin kulübünüz mü yukarılara çıkacak, hani nasıl olacak? O zaman sana da destek verdiklerinde dönüp demeyecekler mi İstanbul kulüpleri? Anadolu'ya destek veriyorsunuz hani. Ya birazcık talihsiz bir açıklama olmuş, ortalığı germe açıklaması olmuş.
1: Peki gerginliğin boyutlarını dinleyiciler merak ediyor. Yani senin tabii ki mutlaka duyduğun şeyler vardır, o yüzden yani yazılan kadar aslında radikal cümleler birbiriyle, ki Sayın Barış Göktürk de Sayın Yüksel Yıldırım arasında geçen bir diyalog olduğu konuşuluyor. O yüzden öyle de bir sorayım sana.
0: Karşılıklı birkaç söz sarf edilmiş ama ben basında yansıttığı kadar seni döverim, kırarım o tarz cümlelerin kurulduğunu düşünmüyorum. Sertleşmiş, ton biraz değişmiş, haddinizi bilin, hani bilin tarzı cümleler kurulmuş ama hani seni döverim, hani sonuçta böyle yaparım, şöyle yaparım, onlar biraz bence basında farklı, hani ilgi çekmek için.
1: Clickbait dediğimiz, yani tıklanma uğruna mı hocam?
0: Yani evet, yani o kadar da, yani inanın Kulüpler Birliği'nde yani masaya oturduğu zaman her kulübün başkanı oturuyor. Sonuçta herkes bir şey diyebilir. Orada tepkileri ayarlamak lazım. Ben o kadar şiddetli bir, o yazılan kadar olduğunu düşünmüyorum ama evet, Yüksel Yıldırım da zaten sanırım Sayın Yüksel Yıldırım da bir açıklama yaptı buna ilişkin bugün. Yani o sözler birazcık üzücü. Yani Samsunspor Başkanı tam tersi bu kadar harcayan kulüplerle, bu kadar destekleyen kulüplerle bakın Samsunspor'da nasıl yarışıyor dese çok daha hoş olabilirdi. Yani onun yerine işte Fenerbahçe, çünkü o zaten şeyden takık büyük ihtimalle Fenerbahçe kısmına, hani Galatasaray'a sen maç vermiyorsun, Galatasaray'a hep yeniliyorsun deyince o da çıkıp açıklama yapmıştı. Yani biraz bu kedi köpek kavgası demeyelim de yani bu kadar gerek yok yani. Türk futbolu şimdi bak milli takımda böyle

0: şeyler yaşamışız. Bir de gidip kulüpler seviyesinde, başkanlar seviyesinde, hele ki düşünün kulüp başkanlarının temsil edildiği bir toplantıda bu sözler sarf edilmemeliydi. Bu kadar bu boyutu aşmamalıydı bence.
1: Efe, son sorumu soracağım.
0: Yani her iki de Fenerbahçe için de, yani tabii ki Fenerbahçe savaşa gidiyoruz diyor Fenerbahçe yöneticileri. Evet. O zaman siz de bu şekilde konuşmayı tercih ediyorsanız, o zaman hep bu şekilde konuşma olacaktır. Aynı şekilde federasyon başkanı ya Dursun Özbey'in arasında olduğu gibi. Bu burada da bir cephe oluşacak o zaman yani. Olabilir. Bu futbolda hep oldu. 80'ler 90'larda da oldu. 2000'lerde de oldu. Yani Türkiye'deki futbol ikliminde maalesef böyle şeyler olabiliyor. Dileriz olmasın ama oluyor. Yani bunun önüne geçemiyoruz.
2: Gerçekten öyle. Bunun önüne geçemiyoruz. Yani bu gerginlikleri bizler de istemiyoruz. Biz futbolun konuşulmasını istiyoruz ki bir an önce de takımlarımızın bir an önce sahaya çıkmasını iple çekiyoruz diyelim.
0: Aynen, abi,
2: son soruyu soracağım. Bir dinleyicimizin sorusu, Hüseyin Bey'in sorusu. Bir de kendi sorumla aslında harmanlayarak ikimizin sorusu Fenerbahçe olarak gönderiyorum. Abi, Fenerbahçe kalecisi yeni sezonda birinci kalecisi kim olacak? Yeni bir kaleci gelecek mi? Ve ben de şunu soracağım. Greenwood işi bitecek mi abi?
0: Ben açıkçası ya hissiyatımı söylüyorum. Bir duyum değildir. Ben Greenwood'un biteceğini düşünüyorum. Greenwood'u Fenerbahçe kadrosuna katacaktır diye düşünüyorum. Bu herhangi bir, söylediğim gibi, duyum bir bilgi değil. Greenwood grafiği yükselen bir oyuncu. Yaşadıklarından sonra yani özellikle bu seneki performansı çok etkiliydi. Fenerbahçe takımında bence yani o bölgeye ihtiyacı olan bir oyuncu.
1: Katılırım.
0: Topla çok hızlı. Gol bitiricilik özelliği var. Hani baktığım zaman şu an bizdeki kanatlarda Nene, Kerem, Musaba üçünün de temel özelliği belki bitiriciliklerinin belli bir seviyenin biraz altında olmasıydı. Ama Greenwood, bu üç tane kanat oyuncumuzun da aslında olmadığı özellikler Greenwood'da var.
2: Doğru.
0: Greenwood'da belki mental olarak sıkıntılar yaşayabilir. Sen de iyi bilirsin Greenwood'u aslında. Premier Lig takip eden bir insansın yani. Mental olarak düşüşleri, inişleri, çıkışları olabilir. Onları yönetmek nasıl olacak bilmiyorum tabii ki. Kaleci konusuna da gelecek olursak, Sayın Az Yıldırım zaten çok net bir açıklama yaptı konuyla ilgili. Yani biz Brezilya milli takımının bu kadar kariyerli bir kaleciye sahibiz. Hani biz niye bu kaleciyi elimizden çıkartalım, iyi bir performans göstermedi ya da beklenenin altında kaldı. Biz bu kaleciyi kazanmalıyız diyor. Aslında zaten futbolda olay bu yani. İnsanlar çok ya işte milyon euroları kazanıyorlar, ben oynarım ya, hani biz de yapardık bunları bu kadar milyon euro kazansak, işte öyle değil, öyle olmuyor yani o işler.
2: Çok doğru.
0: Bir futbolcunun da duyguları var maalesef, yani onların da hiç beklemediğiniz anda siz, milyonların önünde beklenmedik hareketler yapabiliyorlar, ama sizin önemli olan bu oyuncuları geri kazanmanız, bu oyuncularla bir şeyler başarabilmeniz. Yoksa ben de her sene kaleciye 7-8 milyon euro para vereyim, kaleci başarısızsa gönderelim kaleciyi, kaleci başarılıysa kalsın. Yani siz bir iş yerinde bir iki hata yaptıktan sonra uyarılıyorsunuz, ondan sonra çıkarılıyorsunuz. Daha da performans kötüye gittiği zaman
1: çok güzel anlattın be. Hakikaten
0: yani,
1: çok güzel anlattın.
0: Bu kadar hani hemen 2-3 hatasında bu kadar kıymetli birini çıkarmak, aslında sen bu kadar kaliteli ve tecrübeli bir kaleciden daha fazla nasıl ne kazanabilirsin hedefleyip ona göre çalışsan belki artı, çok daha artı puan yazacak Fenerbahçe için. Livakovic özelinde de yine çok kısa sana da ona.
1: Tamam, sonra hemen reklama gitmem gerekiyor abi. Evet.
0: Livakovic de çok severim ama o da hani zorlandı Fenerbahçe'de. Kritik bir dönemdeydi. Şampiyon olması gerekiyordu. Başarılı olduğu anlar oldu. Hataları da oldu. Sonuçta gitti. İspanya'da da veremedi bekleneni. Ama milli takımda güzel performans izledik yine Livakovic'ten. Fenerbahçe muhtemelen Livakovic'i yine görecektir. Kendisiyle konuşacaktır. Sen bu takımda olmak ister misin? İstemez misin? Onun da cevabına göre Livakovic'i zaten 31 yaşında sanırım kaleci. Ona göre kiralayıp satılma opsiyonlarını değerlendirdiği düşünüyorum. Ama Ederson %100 Fenerbahçe'nin kalecisi olarak devam eder diye.
1: Çok net bir cümle aldık senden. Efe Başak, çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederim Can Genç. Çok teşekkürler tekrar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi.
0: Çok keyifliydi.
1: Çok sağ ol abi, her zaman. Efe bizlerle beraberdi. Birazdan Berkay Çakır'la Galatasaray tarafına geçeceğiz. Hemen reklam ardından geliyoruz. Evet, Fenerbahçe tarafını konuşmuştuk. Şimdi Berkay Çakır bizlerle beraber Galatasaray tarafını konuşacağız. Kendisi de Galatasaray'a oldukça yakın bir isim ki zaten yıl boyunca bizlere bütün Galatasaray maçlarında yayınımızın başında eşlik eden, hakikaten maç önleri programında analizleriyle, esasında saha içine dair yaptığı yorumlarla Radyo Gol'de bizlere destek veren bir arkadaşımız. Berkay, hoş geldin.
0: Hoş buldum Can. İyi yayınlar.

0: Çok teşekkür ederiz ki sana tabii ki sorularımız olacak. Yani öncelikle Galatasaray deyince akıllara şu durum geliyor. Yani forvet hattındaki rotasyon nasıl olacak ve nasıl olmalı? Nasıl olacak senin tabii ki tahminin, duyumlarınla alakalı olsun öncelikle. Sonrasında nasıl olmalıyı da konuşacağız ama Victor Osimhen'in bir gidiş konusu var mı yok mu? Önce onu soracağım. Böyle bir gündem var mı ve Icardi kalacak mı? Yoksa John Duran mı gelecek? Farklı bir isim mi gelecek? Ne olacak? Galatasaray'ın forvet hattı nasıl şekillenecek diye sana sormak istiyorum abi.
1: Yani aslında ben şu andaki transfer sezonunun şu dakikasında Galatasaray'ın transfer operasyonunu şöyle görüyorum. Belki de tarihinde ilk defa maddi olarak bir kaygı yaşamayan Galatasaray birbirinden çok değişken, bağımsız değişkenlerle ne olacağını bilmiyorlar. Yani burada bu zincir şuradan başlıyor. Milli takımın başarısızlığı. Bu başarısızlıkla alakalı Fatih Hoca'nın deyimiyle hesap sorma vakti şimdi geliyor. Bu hesap sorulunca giden kim olacak? Yani hesap kimden çıkacak? Eğer hocadan çıkmazsa büyük ihtimalle federasyon başkanından çıkabilir gibi görünüyor. O zaman federasyon başkanı yani değiştiği noktada bu sefer yabancı kuralının değişme ihtimali var ki Kulüpler Birliği de yabancı kuralının değişmesine dair bir bildiri hazırladılar federasyona.
0: Doğru. Doğru.
1: Ama hani biz mevcut başkanın bundan önceki kararlarından hani dönmeyen mizacından dolayı
0: orayı mı kerteniz alalım?
1: Bu şeyde bu transfer döneminde bu yabancı kuralı böyle sabit kalacak gibi görünüyor. Eğer federasyon başkanı değişmezse. Eğer federasyon başkanı değişirse yeni gelen başkan hemen bir önceki başkanı ilk yapacağı şey tartışılan kararlardan bir tanesini değiştirmek olacak ve yeni başkan belki de yabancı kuralı değiştirecek. Galatasaray'a geldiğimiz zaman bütün bu değişkenler Galatasaray'ın tamamen mecburen transfer politikasını belirlemek zorunda kalıyor. Çünkü gerçekten hani o 23-24 yaş altı oyuncu tutma artı 4 dediğimiz oradaki sorun burada işte bize John Duran, ondan sonra Can Uzun işte yani Galatasaray'ın transfer politikasını net belirleyen bir durum bu. Yani eğer mesela böyle bir sorun olmasaydı Icardi ile ortalama bir yerde çok hızlı bir şekilde anlaşılacaktı. Ama zaten Osimhen'in kaldığı senaryoda Icardi'nin kalmasıyla birlikte Galatasaray'ın bir forvete daha ihtiyacı var.
0: Yani 3 forvet mi olması lazım Galatasaray minimum?
1: Evet, evet. Ama o zaman siz bu 3. 3 tane forvette yabancı hakkınızı kullanırsanız geriye döndüğümüzde ciddi bir kadro planlaması sorunu olacak. Çünkü 3 forvetten bazen bir tanesi oynayacak ve 2 tanesini oynatmamak durumunda kalacaksın. Bu sefer diğer alanlardaki boşluklar biraz daha doldurulamayabilir. Bence bu durum çok kritik Galatasaray'da. Onun dışında Osimhen'in 120 milyon şeklinde bir teklif var olduğu söyleniliyor. Ama tabii kimden o bilmiyor. Ve aynı zamanda hani bu dönemlerde bu tarz dedikodular biraz çıkar ki oyuncunun bedeli şuduru resmi olmayan bir noktada kamuoyuna belirtilir. Yani bana 120 var, ben bunu kabul etmiyorum, 140 istiyorum, 150 istiyorum. Galatasaray bu sosyal medya basın aracılığıyla bu mesajı da vermiş olabilir. Osimhen'in gidişi kalışı tamamen Osimhen'e bağlı. Eğer Osimhen gitmek isterse Galatasaray'da tabii ki buradan maddi olarak alabileceğinin en fazlasını alıp Osimhen'e izin verecek. Ama Osimhen tarafında da yani mental olarak bir mutluluk söz konusu bu sene olmayabilir. Bu sefer elinizde Osimhen gibi bir oyuncu olunca yani bu satış gerçekleşirse Galatasaray'ın çok daha büyük bir transfer operasyonuna ihtiyacı var. Satış gerçekleşmezse biraz daha kısıtlı, yani yine de kısıtlı olmayan ama farklı bir politika izleyecek. O yüzden Galatasaray'da belirsizlikler çok yüksek. Şu anda en güncel haberlerden bir tanesi Davinson Sanchez'e
0: onu soracaktım.
1: Onun yoğun bir ilgisi olduğu Como söyleniyor. Burada da Galatasaray ile Como arasındaki fiyat pazarlığında henüz istenilen seviyeye gelinmiş olmadığı söyleniyor. Galatasaray'da da şu anda şöyle bir transfer politikası var. Evet, benim elimde çok önemli oyuncularım var. Omurgam beni şampiyon yaptı yıllardır. Davinson olsun, Torreira olsun. Ama bedelini gördüğünde satmaktan çekineceğim bir oyuncu yok şeklinde bakıyor yönetim. Bu da tabii karşıma açık olsa da biraz daha profesyonel bir durum.
0: Peki şunu soracağım. Yani şimdi orta sahada bir isim gündeme geldi. Wolverhampton forması giyen Joao Gomez ismi gündeme geldi. Torreira'nın gitme ihtimali esasında belli haberlerde konuşuluyor. Gider gitmez o tabii ki senden duyacağımız yorumlardan olsun ki Ali Naci Küçük'ün de işaret ettiği gibi yani Joao Gomez'in gelmesini beklemiyorum. Birazcık menajerle alakalı bir durum olduğunu söyledi. Oyuncunun yorumunu soracağım sana. Genel olarak nasıl bakıyorsun olaya diye soracağım ya da yani gelmeli mi ya da Torreira gitmeli mi? Nasıl olmalı? Onu soracağım.
1: Yani şimdi Torreira konusu bütün sene içerisinde çok fazla tartıştığımız bir konuydu. İlk geldiği haliyle şu anki hali arasında fiziksel olarak bazı farklılıklar çok net gözle görülüyor. Galatasaray Torreira'dan vazgeçmeli mi? Yani bu şekilde olacaksa Galatasaray Torreira'dan vazgeçebilir. Ama João Gomes hamlesi de Torreira karakterli bir oyuncu değil. Hani doğrudan Torreira yerine
0: Torreira ikamesi sayamayız oyuncuyu yani.
1: Evet, yani daha teknik ve daha topla oyun kurma becerisi daha iyi olan bir oyuncu. Torreira o konularda daha zayıf. Yani, evet, ikisi de 6 numarada oynayacaktır ama yanına Lemina gibi bir karakter ister. Yani Galatasaray'ın şu anda her şey, ya o kadar zor bir transfer sezonu geçirecek ki her şey yan etmenlere çok fazla bağlı. Yani şey diyemiyorlar, İşte bir sağ açık bir sol bek alalım ve biz bu transfer dönemini kapatalım denilemiyor. Çünkü dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesine sahipsiniz. Böyle bir forvet olunca her zaman ilgi gelebilir. Yani transferin son dakikası Real Madrid kapınızı çalıp ben bu adamı istiyorum kardeşim dediğinizde eliniz kolunuz bağlanıyor. O yüzden yönetim açısından gerçekten zor bir sene olacak.
0: Yani hakikaten öyle ama yani şunu da söylemek lazım. Senin cümlenin başına dönmek istiyorum. Şunu söylemiştin. Galatasaray'da en azından omurga belli. Şampiyon yapan omurga belli. Galatasaray transferde çok fazla acele etmeyebilir. Kurallar yani mevcut federasyonun değişme koşulunda belki yabancı kuralının esnemesiyle beraber ve bu 10+4 veyahut da genç oyuncu yabancı ancak olabiliyor kotasının değişme ihtimaline karşın Galatasaray'ın çok daha aslında emin adımlarla sakin sakin ilerlediğini vurguluyorsun. Peki şunu da soralım, yani eğer bu kural değişmezse ve biz bunu kerteriz alırsak Galatasaray'ın takdiri Can Uzun'dan yana mı olur, John Duran'dan yana mı olur? Çünkü yani +4'ten John Duran'ın genç kontenjanından mı yararlanmak, yoksa Türk oyuncu olduğu için Can Uzun'dan yana mı gider Galatasaray? Finansal olarak da değerlendirirsen seviniriz ve hangisini değerlendirmeli diye de sana bir futbol sorusu sormak isteriz.
1: Bence ikisi de olabilir ama şu anda yönetimin önceliği Can Uzun transferini bitirmek. Zaten Dünya Kupası'nda da çok büyük bir parlama yapamadığı için Galatasaray dışında çok da fazla ilgi alamayacak. Büyük ihtimalle 35-40 milyon bandında Galatasaray konuyu bitirmek istiyor. Frankfurt biraz daha yukarıdaydı. Hı. Ama ben bu transferin sonuçlanacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda John Duran'ın Can Uzun'la hani hangisini seçelim olmayabilir. İkisi birden de olabilir. Çünkü hani John Duran biraz riskli bir tercih. Yani eğer John Duran iyi oynarsa çok iyi olacak. Galatasaray çok önemli bir oyuncu. Yani mental olarak kendini verebilirse iyi olacak.
0: Hatırladım.
1: Ama doğrudan sezon planlamasını evet John Duran'ı aldım ve ben işte buraları böyle takviye edeceğim. İyi yapmayacaktır Galatasaray. Can Uzun daha güvenli bir seçenek ama elinize de finansal anlamda bu kadar iyi bir oyuncunun bu kadar kötü bir hale gelip sizde tekrar parlama ve yaşı da genç olduğu için fırsatı da ekonomik olarak tercih edilebilecek bir fırsat. Yani siz sezon planlamasını John Duran'la yapmayabilirsiniz. Ama elinizde böyle bir fırsat geliyorsa denersiniz, oynamazsa kendi bilir, oynarsa da çok daha yüksek bir meblağa tekrar Premier Lig'e oyuncuyu da geri kazanıp göndermiş olabilirsiniz.
0: Çok doğru. Peki Berkay, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol abi. Berkay Çakır bizlerle beraberdi. Sağ olsun, kendisinin de kıymetli yorumlarını aldık. Çok kısa bir soluklanın ardından Beşiktaş tarafında Onur Aydemir'le konuşacağız. Onur Aydemir de Beşiktaş tarafını hakikaten çok yakinen takip eden bir arkadaşımız ki bizim de tıpkı maç önü maç sonu programlarında da

0: zaman zaman devre aralarında da danıştığımız çok değerli bir arkadaşımız Onur Aydemir de biraz sonra bizlerle olacak.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, tabii ki konuşmaya devam ediyoruz. Nereyle devam ediyoruz? Beşiktaş'la devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Onur Aydemir'le devam ediyoruz. Onur, hoş geldin abi.
3: Hoş bulduk Can, merhabalar.
0: Çok teşekkür ederiz öncelikle davetimizi kırmadığın ve bizlere tabii ki destek verdiğin için, onu da öncelikle söylemiş olalım. Tabii ki transfer şu anda gündem. Yani teknik direktör geldi, Vincenzo Italiano. Önder Özen gibi bir futbol aklı var şu anda Beşiktaş'ta. Birkaç isim konuşuluyor. Öncelikle kaleci mevkiine bir dönmek istiyorum. Çünkü kaleci mevkiinde Beşiktaş'ta şu anda Ersin'in esasında ayrılacağı. Yani aslında Hull City'ye gideceği haberleri var. Onun haricinde şöyle bakıyorum, Livakovic ismi gündeme geldi. Başka şöyle gündemdeki isimlere bakıyorum, Nübel ismi var. Bayern Münih'in kalecilerinden Nübel ismi konuşuluyor. 10 milyon euro civarlarına diye okuyorum, önümdeki haberlerden bakıyorum. Haricinde şöyle biraz daha sayfayı ilerletmeye çalışıyorum derken aslında şu isimlerle başlayalım diyelim. Beşiktaş'ın kalecisi sence kim olmalı? Kim olacak? Nasıl bir tasarruf bekliyorsun Beşiktaş kalesinden?
3: Can, öncelikle çok teşekkür ederim davetin için. Kaleci konusuna başlayacak olursak, gelecek olursak, ben Ersin'in devam edeceği düşüncesinde değilim. Bence Hull City ihtimalini değerlendirecektir. Premier League oldukça cezbedici bir lig, biliyoruz. Ve taraftarla da yıldızının barışmadığını düşünecek olursak, ben Ersin'in devam edeceği konusunda olumsuz düşünenlerden biriyim.
0: Ersin devam etmeyecektir. Peki kaleye o zaman bir yabancı ismi mi konuşulmalı? Yani Altay ismi de konuşuluyor aynı zamanda. Bir yerliden yana belki kullanır Beşiktaş diye, ama Nübel ismi var. Altay ismi var. Bakıyorum şöyle, Beşiktaş'ta Augusto Batalla ismi var. Vallecano'nun kalecisi. Arjantin'in 30 yaşındaki kalecinin ismi konuşuluyor. Yani Beşiktaş kalecisi sence kim olmalı? Veyahut da senin tahminine göre diyelim, veyahut da duyumlarına göre diyelim. Tabii ki bunu söyleyeyim. Nasıl bir kalede bir tasarruf kullanılacağını düşünüyorsun? Beşiktaş'ın kalecisi yoksa Di Gregorio mu olacak? Yani Juventus'un kalecisi Di Gregorio da konuşuluyor. Kalede Şövalye ismi konuşulmuştu. Çok fazla isim çıktı. Beşiktaş kalecisi kim olacak abi?
3: Güzel bir zor bir soru. İtalyan öncesinde ben Önder Özen'in Altay'a gideceğini hem duyum olarak aldım, hem de tahminlerim de bu yöndeydi. Hı hı. Ama hocanın tercihi ne olur? Kendisi gibi bir yabancı kaleciyle mi anlaşırlar? Nübel konuşuluyor. Münih'ten çıkan bir oyuncu. Neuer'i düşünecek olduğumuzda tabii ki orada forma şansını bulamadı ilk çıkış yaptığı yıllarda. Hı hı. Haklı olarak. Ama ben ligde de takımda da çok etkili performans göstereceğini düşünüyorum. Altay'ın da keza aynı şekilde yerli kontenjanını kalede kullanmak mantıklı mı? Çok mantıklı. Benim kendi şahsi düşüncem kontenjanı düşünerek, çünkü önündeki 10 kişideki yabancı alternatifleri kullanmamız gereken alan bence orası, kaleci değil. Ben kalede Altay'la giderdim. İyi bir kaleci, maç eksiği var, oynamıyor ama düzenli oynadığında neler yapabileceğini gösterdi bence bize. İyi maçları var, kötü maçları var ama ben sadece kontenjanı daha etkili kullanmaktan kaynaklı olarak ben Altay'ı tercih ederdim.
0: Peki şimdi savunma hattına da geçmek istiyorum. Onur Aydemir bizlerle beraber bu arada. Onu da söyleyelim. Sol bek transfer işi çok konuşuluyor. Yani aslında ligin ikinci yarısında bence Rıdvan'ın kendi ortalamasına göre bir yukarı seyreden bir grafiği vardı. Ama tabii ki yorumlar sendi. Sol bek mevkiinde esasında Beşiktaş'ın ara transfer döneminde çok net bir hamleye gitmediğini görmüştük. Yani Yasin Özcan hamlesi belki bir sol bek alternatifi olarak düşünülebilir idi. Ancak Ottara ismi konuşuluyor. Monaco'dan Kassoum Ottara, 21 yaşında, aslında kontenjanda da görev yapabilecek. Yaklaşık 10 milyon eurolar konuşuluyor. Böyle bir transfer sence ne kadar mantıklı olur? Veyahut da Beşiktaş'ın

0: alması gereken sol bek profili nasıldır ya da almalı mıdır, bunu sormak isterim.
1: Kesinlikle almalı. Rıdvan yorumuna %100 katılıyorum Can. Evet, ikinci yarının özellikle ortalarında Mart ortası, Nisan ortası gibi bir form yükselişi söz konusu mu? Söz konusu tabii ki %100, ama alternatif lazım. Yasin Özcan geçmiş dönemin wonderkidlerinden biriydi bence. Milli takım adına ve kendisi adına. O vitesi atabildi mi? Atamadı. Sol bek, sol stoper, iki mevkide oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. Tutar mıyım takımda? Her türlü tutarım. Ama eğer yarışmak istiyorsak bu sezon veya önümüzdeki sezon, yeni başlık olan sezonda mutlaka daha iyi bitiriciliği olan hücum ağırlıklı Murillo gibi bize gol asist katkısı sağlayabilecek bir sol beke gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Sağ tarafı o yüzden sormuyorum. Sen de tabii ki demin Murillo'dan bahsettin sağ tarafla ilgili. Merkezden, yani savunmanın merkezinden bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok aslında isim var. Emirhan var, Akbadu var, Thiago Jallo var. Zaman zaman Yasin Özcan var ve Felix var. Felix Udokai.

0: Yani burada bir stoper transferi göreceğimizin sinyallerini almıştık zaten. Sayın Serdal Adalı'nın da işaret ettiği üzere. Beşiktaş'ta böyle Agbadu gibi, aslında belki Agbadu performansı kimilerince tartışılıyor ama maliyet olarak söylüyorum. Yani Beşiktaş maliyetli transferini stopere ayıracak mıdır? Veyahut da Ahmet Can Kaplan gibi yerli bir isme mi gider? Senden bunu merak ediyoruz abi.
1: Şöyle, ben maliyet konusundan başlayayım, biraz sondan başlayayım. Bence yoğunluklu olarak maliyetleri kanat transferine ve merkeze ayıracağını düşünüyorum. Ama stoperle alakalı şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Sayıca stoperimiz var mı? Var. Oraya o listeye Yasin'i eklediğinde 5 tane, 6 tane stopere tekabül eden bir sayı var. Sayıca bir eksiğimiz yok ama burada bence asıl tasarruf hocada. Italiano hangi stoperleri yollar? Yollar mı? Yollarsa kimi yollar? Bu burası kritik. Bir eksiklik var mı orada? Sayıca yok ama kalite olarak bence var. Kesinlikle merkez tandemdeki kuvveti, gücü, top teknik kalitesini arttırmamız lazım.
0: Peki orta sahaya geçelim. Merkez ve kanat dediğin için soruyorum. Yani orta saha merkezi aslında Nottingham Forest forması giyen İbrahim Sangare konuşuluyor şu anda Beşiktaş'ta. Hatta transfer sitelerinin belki de en revaçta olan sitesi %41 ihtimalle bu transferin gerçekleşmesini beklediğini ifade etmiş. Bugünün oranına göre yani Beşiktaş orta sahasında Ndidi yerine midir bu alınması gereken oyuncu, Orkun yerine midir, yoksa bunların yanına bir üçüncü orta saha oyuncusu olarak mı düşünülmelidir bir orta saha oyuncusu, veyahut da nasıl bir profil bir Beşiktaş orta sahası istiyor? Sonuçta Ndidi yedek mi olacak, ilk 11 mi olacak? Orkun'un muhtemelen zaten organizasyonun başında olacağını göreceğiz ama orta sahada Beşiktaş'ın tasarrufu nasıl olur? Büyük bedel dediğin için soruyorum, yani nasıl bir profile gider Beşiktaş diye soralım.
1: Şöyle, hocanın genelde oynattığı formasyondan yola çıktığımızda 4-3 oynatıyor. Merkezi üçlü kullanıyor ve bu üçlünün tamamı da 8 numara oluyor. En azından geçmişteki deneyimlerinde hocanın kadrosunu bu şekilde dizdiğini çok net söyleyebiliriz. 2 ve 3 farklı takımda. 3 tane 8'den yola çıktığımız zaman Orkun dediğin gibi orkestra şefi olacak. Onun etrafında zaten kümelenecek takım. Ndidi doğru profilimi, ben çok aynı fikirde değilim. Gelmesi de geçen sezon, evet, isim olarak, kalite olarak tartışmasız dünyanın bildiği bir oyuncu. Ama verime baktığımızda çok verim alamadığımızı düşünüyorum. Mutlak dediğim gibi kalitesi var. Ama iyi bir iki tane 8 numaranın ben merkeze, Orkun'un etrafına gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ndidi ile yollar ayrılır mı? Maliyeti nispeten yüksek bir oyuncu elden çıkarmaya bakacaklarını tahmin ediyorum. Ama burada yine hocanın raporu çok önemli. Ne kadar izledi, ne kadar hakim bilmiyoruz. Yarın sezon açacağız, ilk idman var. Yarın biraz daha bir şeyler belli olur, yeni haftada biraz daha bir şeyler belli olur ama iyi iki tane hücum yapabilecek, defansa da desteğe gelebilecek Orkun'un birazcık yanında, yandaş olabilecek bir iyi iki tane 8 numara ihtiyacımızın
0: yani
1: olduğunu söylüyorum.
0: Yani sağ iç, sol iç oynayabilecek oyunculara ihtiyaç var gibi anlıyoruz 8 numara olarak. Doğru muyum abi?
1: Doğru.
0: Peki o zaman son aslında soruma geçeceğim. Yaklaşık bir 2 dakikalık süremiz var abi. Kanat dedin. Kanat transferinde Beşiktaş'ın aslında asıl maliyete gideceğini düşünüyorum demiştin. Ki El Bilal Toure'yi de soracağım. Yani bunların içerisinde El Bilal Toure'nin bonserviste var mı sana göre? Nasıl profil kenar oyuncularına gidilmeli? Bir de şunu sorayım aslında son cümle olarak da. Yang Yuoh'un Kore'deki performansı çok konuşuldu. Dünya Kupası'nda gol buldu. Yang Yuoh'un önüne bir forvet alınacak mı? Oradaki tasarruf ne olacak? Yani ön üçlü, 4-3-3'ün ön üçlüsünü soralım Onur Aydemir'e.
1: Tabii ki kanat konusunu 2 dakika toparlamak biraz çok zor benim açımdan.
0: Bence 5 dakika olsun, biraz aşabiliriz abi.
1: Anlaştık. Kanat konusu Beşiktaş'ın bence bu yazki transfer dönemini de dahil ederek söylüyorum. Belki son 3-3,5 sezondaki en çözülemeyen konularından biri. Gelenler oldu, gidenler oldu, kiralananlar oldu. Hiçbir şekilde verim alamadığımız bir 3 yıl var. Geçmişe dönüp baktığımızda. Tabii maç başına oyuncu bazlı olarak iyi performanslar aldık. Maç

0: kanatlar oldu ama bunu sezonun geneline yaydığınızda sonuçlar ortada. Kanat konusu problem. Gidecekler var, kalacaklar var. Ben Reşit Aleoğlu'na ayıracağını düşünüyorum kulübün. Elbilal Instagram'dan yanlışım yoksa bir veda etmişti, teşekkür mesajı yollamıştı. Bonservisi alınır mı? Soru işareti, alınmalı mı? Benim orada da biraz soru işaretlerim var. Tam bir sol ön oyuncusu mu yoksa bir direkt olarak santrafor mu? Orada da benim biraz kafam karışık Elbilal'le alakalı. Ben iki yerde de kullanabileceğimizi düşünüyorum ama sanki biraz daha santrafor gibi geliyor bana. İyi iki tane sol ve sağ ön oyuncusu mutlaka lazım. Buradaki alternatiflerde neyi nasıl değerlendirirler bilmiyorum ama mutlaka hem Önder Özen'in hem de İtalyanın geniş bir oyuncu alı vardır ellerinde, izledikleri en azından şu son bir aydan beri. Umudumu korumak istiyorum. İnancımı korumak istiyorum ama çok net 4 tane 2 sola 2 sağa oyuncunun alınması gerektiğini çok net söyleyebilirim.
1: Peki. Onur, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ne demek can. Çok sağ ol. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Onur Aydemir de bizlerle beraberdi. Bugün programın ilk bölümünde Dünya Kupası'ndaki aslında serüvenimizi konuştuk. Birazcık hepimiz çok çok üzgünüz. Hepimiz çok çok sinirliyiz belli şeylere. Aslında birazcık dinleyicilerle beraber sohbet edip dertleştiğimiz bir ilk saati geride bıraktık. İkinci saatte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı konuştuk ki yarınki programımızda da aslında biraz daha transferin derinliklerine indiğimiz bir program tasarladık sizler adına. Saat 16 ile 18 arasında yarın pazar günü, bunu bir kez daha altını çizelim, bir programımız olacak ve Trabzonspor'la başlayacağız, bunu söyleyelim. Bugünkü akışımızda ister istemez birazcık daha milli takımın dertleşmesi, milli takım üzerine konuşmamız, dinleyicilerimizin gerçekten çok çok fazla mesaj göndermesinden dolayı bu şekilde bir tasarrufumuz oldu. Yarınki saat 16'da başlayacağı, yani pazar günkü yayınımız Trabzonspor'la başlayacak. Buradan Trabzonspor taraftarlarına da hatta Anadolu takımlarını destekleyen bütün taraftarlara da kucak dolu sevgiler ve selamlarımı iletmek istiyorum. Ben Can Genç. Bugün dilim döndüğünce sizlere belli bir programı tasarlamıştım. Sizlerle buluştuk tekrardan. Bir süredir yoktum. Geldim, geri geldim. Buradayız. Yarın görüşmek üzere o zaman.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Mutlu hafta sonları. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Konuklarımız olacak. Dünya Kupası'nı konuşacağız. Tabii ki transfer dönemi artık hareketlenmeye başlayacak. Başlıyor da hepsini konuşacağız. Beşiktaş Gain Euroleague'de mücadele edecek. Hepsine değineceğiz. Birazdan attığımızda Yunus Aydın olacak. 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu 3. ve son hafta maçında Arjantin 28 Haziran Pazar günü, yani yarın sabah 5'te sahaya çıkacak. Ürdün'le karşı karşıya gelecek Arjantin. Messi karşılaşmaya yedek olarak başlayacak. Bir diğer yandan İran dün 1-1 berabere kaldı Mısır'la ve büyük ölçüde en iyi üçüncüler arasında yer alacak. Şu anda tabii matematiksel olarak beklemedi ama İran milli takım kaptanı Mehdi Taremi Dünya Kupası sürecinde yaşadıklarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Taremi turnuva boyunca karşılaştıkları sorunların profesyonel oyuncular için kabul edilebilir olmadığını söyledi. Mehdi Taremi organizasyon şartlarını eleştirerek FIFA'ya tepki gösterdi. İranlı futbolcu, bu felaket bir Dünya Kupası. Profesyonel oyuncular olarak bu şartlar altında bir turnuvada oynayamayız. Bu ne doğru ne de adil. Eğer FIFA bunun adil olduğunu düşünüyorsa bu onların bileceği iş ama kesinlikle değil ifadelerini kullandı. Taremi yaşadıklarını yaşadıkları sorunların çözümü konusunda FIFA'da

0: destek beklediklerini belirtti. Deneyimli futbolcu, bizim için var olan bu sorunu kim çözmeli? FIFA mı, ABD mi bilmiyorum. Bana bir isim verin. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Yeni Zelanda'ya karşı oynadığımız ilk maçtan sonra soyunma odamıza gelip tüm sorunları çözeceğini söyledi ama gerçekte FIFA hiçbir şey yapmadı dedi. Mehdi Taremiye, Dünya Kupası organizatörlerinin İran'ın turnuvadan elenmesini tercih edip etmediği yönünde de soru yöneltildi. Taremi, kelimenin tam anlamıyla her şeye karşı savaşmak zorundayız. Ev sahibi ülkede kalamıyoruz. Her maç oynamak istediğimizde seyahat ediyor ve göçmenlik kontrollerinden geçiyoruz. Şimdi de Seattle'da kalamıyoruz ve Tijuana'ya geri dönmek zorundayız açıklamasını yaptı. İran milli takımı kaptanı, yaşanan sürecin kendileri açısından büyük bir dezavantaj oluşturduğunu savundu. Taremi, bizi elemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu yüzden bizim açımızdan bakıldığında evet bence bunu öyle istiyorlar. Bizi dışarıda görmek istiyorlar ifadelerini kullandı. Uruguay'da veda eden ülkeler arasındaydı ve Marcelo Bielsa'dan açıklamalar geldi. Karşılaşmanın 42. dakikasında İspanya'nın geliştirdiği atakta Marcos Llorente'nin sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topu Alejandro Baena kontrol etti. Yıldız futbolcunun penaltı noktası gerisinden çıkarttığı şutta üzerine gelen topu kontrol etmek isteyen Fernando Muslera büyük bir hata yaptı. Tecrübeli kalecinin avuçlarından kayan meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve İspanya öne geçti. Maçın ardından konuşan Marcelo Bielsa, bu golün ardından Muslera'nın büyük üzüntü yaşadığını belirterek Muslera yediği gol nedeniyle kendisi oyundan çıkmak istediği ifadelerini kullandı. Muslera ise maç sonunda hiç bu kadar acı çekmemiştim, Dünya Kupası'nı hiç iyi geçiremedim, çok üzgünüm. Tüm Uruguay halkından özür diliyorum. Elbette bu özür yeterli değil ancak bu sporun doğası da böyle, kalecilik de böyle. Bazen size çok şey verir, bazen sizden çok şey alır diye konuştu. Uruguay'ın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Marcelo Bielsa, röportaj sırasında sinirlerine hakim olamadı ve hadi artık diyerek tepkisini gösterdi. Deneyimli çalıştırıcı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı. Bireysel yeteneklerden iyi bir takım oluşturamadım. Uruguay futboluna hiçbir şey bırakamadım. Dünya Kupası'na katılmamızın bir değeri yok. Kupa Amerika üçüncülüğünün bir değeri yok. Geride hiçbir şey bırakamamış olarak hatırlanacağım. Başarısızım dedi. Ve hemen bağlantımızla devam ediyoruz. Yunus Aydın hattımızda olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Kendisini hattımıza alalım. Yunus Aydın bizimle birlikte olacak. Evet, kendisi de hattımızda. Yunus, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Milli takımımız ABD karşısında kazandı ama ne galibiyete ne de gollere sevinebildik ve milli takımımız da ülkemize döndü. Yani açıklamalar var. Tabii ilk iki maçın ardından yapılan açıklamalar gibi değil bu açıklamalar. Biraz daha özür dilemeye yönelik ama yani şunun da farkına varmak gerekiyor ki ABD maçındaki galibiyette çok yanıltmasın. Yani biraz ABD'yi takip edenler bilir. 7 oyuncu, 6 oyuncu falan oynamadı. Oynayanlar da zaten ufak iki sakatlık olduktan sonra aman başımıza bir kaza gelmesin bu maçta formalite maçında diye oynadılar. Adeta sahada jok attılar ve son dakika golüyle kazandık ama bir formalite maçıydı. Hazırlık maçı tadında bir karşılaşmaydı. Nasıl yorumlarsın hem ABD maçını hem de sonrasında millilerimiz?
1: Ben söylediğim gibi tamamen bir formalite maçıydı. Hiçbir şekilde referans alabileceğimiz bir maç değil. Sevinemedik. Evet, biz ekranları başında bir takımımızı sevinemedik görüntüsüne. Ama bizim oyuncularımız, hani ben eleştireceğim burada. Yani 3-2 golden sonra Kaan çok sevinemedik dedi ama yani taraftarlara böyle işte ben buradayım, ben buyum gibi bir hareket yapacak kadar sevindi. Yani hani bu golün ne önemi var? Hani bu maçın önemi, tek bir önemi var şu. Yani Dünya Kupası'na gol atmadan veda etmedik. Yani Dünya Kupası'na puansız veda etmedik. Yani 31 Mart'ta Türkiye Futbol Federasyonu'nun bize vaat ettiği kupayı alacağız geleceğiz'in hani gruptan sonuncu olarak çıkmamak adına bir maçını oynadık. Bir fazlasını değil. Öbür tarafta hani Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı dediğin gibi yani o kadar büyük bir formalite maçı oynadık ki yani onların liderliğini etkilemiyor. Bizim çıkma ihtimalimiz yok. Yani hani o yüzden çok formalite bir maç. Dediğim gibi hani Dünya Kupası'nda gol atan futbolcularımız için değerli. Yani milli takımımız

0: hani dünya kupasından golsüz ve puansız dönmemesi için önemli. Yani iletişimiyle, saha içi performansıyla tamamen bir hani çok kötü bir turnuva oynattık. Yani oyuncuların maçtan sonra bu galibiyetle bir nebze olsun bir şeyler affettirmişiz umarım açıklamasını da hani ben şahsım olarak hani kabul etmiyorum. Yani dünya kupasında hani bize çok daha farklı şeyleri vaat ettiler, çok daha farklı şeyleri hayal ettirdiler. Evet, hayal ettirenler de onlar, bunu başaranlar, oraya giden de onlar ama orada bu turnuvada bu hizmeti bize yaşatan da onlar. Yani federasyon başkanıyla, Montella'sıyla, takımıyla hani çok kötü açıklamalarda bulunuldu. Turnuvanın ortasında Türkiye Futbol Federasyonu başkanıyla Türkiye futbolunun en büyük antrenörlerinden birisi ikili münakaşaya girdiler ki bence orada daha önce de söyledim. Fatih Hoca'nın hiçbir artık hiçbir kötü söyleme bence yok. Yani bizim için iyi bir turnuva geçmedi. Kapanış olarak evet 96-8'de güzel bir golle galibiyette turnuvayı kapattık ama herhangi bir önemi yok yani.
1: Ki bence en fiyasko açıklama yine Vincenzo Montella'dan geldi. Bu galibiyet 1000 zafere denk dedi. Neden denk bunu açıklayamıyor ama. Kimse açıklayamaz zaten bunu. Bunun mantıklı bir açıklaması.
0: Yani gerçekten çok yukarıdan açıklamalar yapıyor Montella. Belli ki o da bu süreci çok duygusal ve negatif anlamda elbette heyecan olarak negatif. Yani ve işin totalini de yıpranarak geçirmiş. Yani çünkü iki tane yaptığı açıklama hani ilki de dediğin gibi yani ilk turda da ilk maçta da yani bize eleştirenlerden daha fazla Türk'üm demişti. Sonrasında bu galibiyet 1000 tane zafere bedel dedi. Yani hiçbir zafere vesaire bedel değil. Yani hatta bir adım ötesine gidelim Paraguay maçındaki beraberliğe bile denk bir galibiyet değil. Zaten hani biz orada Paraguay'ı sıkıştırsaydık ve Amerika'nın bu maç için bir önemi olsaydı bence bizim bu maçı da kazanma ihtimalimiz yoktu. Buradan da bir zaferle ayrılma ihtimalimiz yoktu. Ama yani görünen o ki yani milli takım bu Dünya Kupası'nı hiçbir önemi olmayan formalite maçındaki Amerika Birleşik Devletleri galibiyetiyle anmak istiyor. Ama biz şöyle anacağız, böyle anmak zorundayız ki futbolumuz bir adım öteye gitsin. Yani tek anmamız gereken bir şey var. Biz 31 Mart'ta Dünya Kupası'nı kazanacağımız vaat edildi. Bunun tabii ki ütopik bir hayal olduğunu biliyorduk ama en azından bu grubun favorisi olduğumuzu düşünüyorduk. 7 puanla, 9 puanla ya da 6 puanla lider olarak çıkabileceğimizi düşünüyorduk. Ama biz ikinci maç sonunda Haiti'den sonra Dünya Kupası'na en hızlı veda eden takım olduk. Yani biz bu turnuvayı bu şekilde hatırlamak zorundayız. Yani gerçeklerle hatırlayamazsak bir sonraki turnuvada yolumuza hiçbir şey katamayız. Yani ben bu jenerasyonun, içinde bulunduğumuz bu takımın bizi bir 24 sene daha bekletmeyeceğini düşünüyorum. Yani bence bir sonraki Dünya Kupası'nda da olabiliriz. Yani belli başlı problemlerimiz var. Bunları da atabilirsek bir sonraki Dünya Kupası'nda da yer alabiliriz. Ama yani eksiklerimizi doğru tahlil etmemiz lazım. Yani turnuvanın ortasında futbolcusu vatandaşa hesap soruyor. İşte diğer stoperi çıkıyor diyor ki kameranın olduğu zaman ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Antrenörü çıkıyor, federasyon başkanı çıkıyor, Fatih Terim eleştiriyor. Antrenörü çıkıyor, sizden daha fazla Türk'üm diyor. Yani hani bunlar tamamı başarısızlığın getirdiği çaresizlikle yapılan açıklamalardı. Ya başta da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hani çok yukarıdan bir şeyleri vaat etmesi, bunlara alışacaksınız demesi. Ya biz Dünya Kupası'nda ikinci maçta gol yemeden elenmeye alışacaksak, İbrahim Hacı Osmanoğlu kusura bakmasın hiçbir şeye alışmayalım. O bence bu görevi bırakmaya alışsın. Ki hani ben bu açıklamalardan sonra da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok fazla milli takım özür diliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu kariyeri olabileceğini de düşünmüyorum.
1: Peki öte yandan tabii açıklamalar geldi. Yani bir aksiyon alınmasını bekliyor musun diyeceğim ama aslında aksiyon alıyorlar ve bize açıklanan Hacı Osmanoğlu da görevine devam edecek, Montella da görevine devam edecek şeklinde. Sen böyle olacağını mı düşünüyorsun yoksa farklı bir aksiyon bekliyor musun?
0: Yani ben şöyle düşünüyorum. Bir istifa öncelikle beklemiyorum ikisinden de. Bir istifa beklemiyorum. Çünkü hani net bir şekilde hem Hacı Osmanoğlu tarafı kendisinin devam edeceğine alışacaksınız diyerek aslında bir şekilde hani devam edeceğini söyledi. Vincenzo Montella ile alakalı şöyle bir şey söyledi. Biz yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımızı değişmeyiz dedi. Yani şimdi antrenör değişimine gitmek bu hani çok böyle kabadayıvari laflar, sokak lafları hani çok fazla Montella'yı biraz daha yukarıdan Hacı Osmanoğlu'nu biri sarayıp gönderdiği anda göndermek zorunda kalır. Bunlar bu işin gerçekleri. İkinci tarafta da ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Hacı Osmanoğlu'nun milli takımdaki başarısı tıpkı 2024'teki Mehmet Büyükekşi gibi tek tutunabileceği limandı. Çünkü Mehmet Büyükekşi'de o süreçten sonra görevini sürdürmeye çalıştı ama zaten mevcut takı çok iyi bir 2024'e rağmen. Bunu unutmayalım. Yani çok iyi bir 2024'e rağmen. Mevcut kulüplerle arası bozuktu. İşte Ali Koç'la arası bozuktu. Galatasaray'la Büyükekşi'nin arası açılmaya başlamıştı. Milli takımın da sonrasında zaten işler iyice onun adına negatif kızıştı. Çok iyi bir milli takım performansına rağmen. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bakıyorsunuz. Galatasaray tarafıyla zaten Hacı Osmanoğlu'nun ipleri kopmuş durumda. Ali Enel zaten Galatasaray ilişkileri askıya aldık deniyor. Yeni sezona başlarken de Okan Hoca, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın Galatasaray'a karşı bir art niyeti olduğunu düşündüğünü söylüyor. Diğer tarafa bakalım. Aziz Yıldırım ve İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun herhangi bir ortak paydada buluşması söz konusu mu? Pek tabii ki değil. Daha önce İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Aziz Yıldırım'la ilgili neler söylediği, Aziz Başkan'ın aynı şekilde İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla ilgili neler söylediği, bunların hepsi ortada. Mevcut federasyonun başkanın 2010-2011 sürecinden dolayı zaten aralarının düzelmesi bence mümkün değil. Bu sebeple Türkiye futbolunun son zamanlardaki sürekli kafa kafaya giden ikisinin birden federasyona cephe almış olması ve akabinin de mevcut milli takımla mevcut federasyon arasındaki uyumun bence sonucu bir başarısızlık olması Hacı Osmanoğlu'nun süresini kısaltıyor. İstifa bekliyor muyum? İstifa beklemiyorum. Ama bence lig sürecinde iyi yönetemezlerse yani bir görevden hani bir şekilde affını isteme bekliyorum ikisinden de.
1: Selamlar, ben Nevzat. Evet, son maç formalite maçıydı ve her şey için çok geçti. Fakat ABD'de çıkan oyuncular ve sonradan oyuna girenler maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. O kadar değersizleştirmeyelim. Bu TFF teknik direktör ve futbolcuların sorumluluktan kaçmalarına neden değil ama yine de önemli olan bir galibiyet. Açıklamalar konusunda %100 haklısınız demiş. Ya Nevzat Bey, bir yere kadar katılıyorum ama Balogun'un falan oynamadığı bir ABD ya çok da istemiyor. Ya istemiyor değil de hani bir şey olmaz kafasındadır ama ABD'li taraftarların da sinirlendiğini yani en azından berabere bitmesini istediğini ben de gördüm. Ama dediğim gibi ya, hazırlık maçı formatında mesela bir Yunus maç vardı ya, hatırlarsın. Almanya ile oynadığımız bir hazırlık maçı. Yıllar sonra Almanya'yı yendik, işte biz buyuz, biz şuyuz falan coşkular. Ben ona da anlam verememiştim. Ya hazırlık maçında Özbekistan Hollanda maçı mesela. İki tane maç yaptılar arda arda falan. Birini Özbekistan yendi, biri berabere bitti. Ya olabilir. Hazırlık maçlarında mesela bu kadar ya benim için grupta Euro 2024'te Gürcistan'a karşı aldığımız galibiyet 5 kat daha değerli mesela. Yani hazırlık maçlarıyla böyle formalite maçlarıyla bence pohpohlamamak gerekiyor demek ki oyuncuları. Veya
0: kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü hedef maçta ne yaptın? Yani bu önemli. Yani biz yani çok çabuk unutmamak lazım. Bu kurallar çekildiği zaman Mayıs'ta bu işi konuşurken Haziran'da bu işin heyecanını artık iyice yaşamaya başlamışken Amerika mı lider olur, biz mi lider oluruz konuşuyorduk. Yani biz Amerika ev sahibi, ya acaba Amerika'yı kayırırlar mı? Hani bunların endişesindeydik. Yani gelinen noktada biz Amerika maçına hedefsiz çıktık. Bizim iki tane hedef maçımız vardı. Grubun en kolay iki tane maçı, gol daha atamadık. Yani şimdi İspanya'yla Eylül'ünde bir hazırlık maçı oynasak Farazi konuşuyorum. Yani 4-0 yensek İspanya, işte milli takımımız bu mu diyeceğiz? Yani biz hedef maçlarda, az önce söylediğim gibi hazırlık maçında kazanmışsın. Bir önemi yok. Ve bizi en çok dumura uğratan durum bence bakmamız gereken şey. Biz turnuvada bizim kadar yüksek beklentileri olan takımların bizim gibi birkaç tanesinin elenmesini bekliyorduk. Hepsi çok iyi gelmişler. Bizim takımımız fizik kalite olarak da döküldü. İçerideki tartışmalar olarak da döküldü. Yani şu an Dünya Kupası'nın maalesef ki ne yazık ki yani en kötü tarz beklenenin en altında kalan takımı biziz. Evet. Ne yazık ki böyle bir süreç yaşadık.
1: Tabii açıklamalar konusunda

0: İlk olarak şöyle oldu. İzlemeyenler için özetleyeyim. Arda Güler'e İbrahim Kırkayak muhabir dedi ki yani bu eleştiriler oldu. Bu yüzden sizin moralinizin, Hakan'ın, Meri'nin ve senin moralinin çok kötü olduğuyla ilgili haber yaptık. Kendisi yaptı zaten o haberi. Ne söylemek istersin? Çünkü eleştirilerin dozu bayağı bir artmıştı dedi. Yine hani taraftarı suçlayacak şekilde bir pas geldi orada. Arda Güler de haklısınız abi, moralimiz çok bozuktu. Yani benim moralim çok bozuk, doğru yazmışsınız dedi. İbrahim Kırkayak da dedi ki biz sizi korumak için yaptık onu. Hani eleştirilerin dozu çok arttı ya diye. Yani biz yapmadık, diğerleri yaptı diye getirdi. Arda Güler de dedi ki ne deseler haklılar abi. Çok kötü bir turnuvaydı. Umarım ben milletime kendimi affettirebilirim ilerleyen yıllarda. Ne deseler eleştiriler de haklılar dedi. Ya müthiş işte, bak geçen gün konuşmuştuk ya, sorumluluk almadı, böyle oldu. Kaptan olabilecek düzeyde değil diye. İşte şimdi kaptan olabilecek düzeyde Yunus.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ya bu açıklama gerçekten hiçbirinden bu açıklama gelmemişken. Meri'yi de bir uyarmışlar çok belli. Ama yani Arda başından beri bu iletişimi yaptığı için hani Arda'yı tebrik ediyorum. Meri biraz şimdi ilk baştaki ilgiden sonra her şeyi abartıyoruz demişti. Şimdi özür dileriz'e geldi biraz. Ama Arda Güler yani gerçekten hani İbrahim abinin o soruşan ama ki yıllardır en büyük işit yani tek iş hatten milli takımla ilgilenmek. Hani TRT'de tamamen bu işe bakıyorken nasıl böyle bir soru sordu? Arda'yı neden bu soruyla tuzağa çekmeye çalıştı? Bunu da anlamlandıramadım. Hani benim şahsen de tanıdığım birisi. Ha, evet, çok anlam veremedim.
0: Bilmiyorum ben açıkçası. O bizi ilgilendirmez. Ben Arda'nın verdiği cevaptayım. Yani o
1: çok önemli. Çok önemli Arda'nın verdiği cevap. Yani o kadar yaşının üstünde diyeceğim. Çünkü en genç oyunculardan bir tanesi. Yani o kadar tatlı bir dille. Gerçekten o da çünkü çok başka hayaller kurmuştur. Yani o da kendisi için çok başka bir turnuva hayal etti. Ve olmadığı tepkiler gördü. Biz de burada eleştirdik. Ama iletişimin öyle maç sonu 2 dakika röportaj verip geçmek olmadığını, yani ne kadar gerçekten üzüldüğünü ve aslında hani daha iyisini yapabileceğini gösterme isteğini o kadar güzel izah etti. Ve takımı da kendisini de o kadar iyi kurdu ki Arda Güler. İşte dediğim gibi bugün belki Arda için çok farklı bir lider ruhunu konuşabiliriz. Bu turnuvalarda daha çok olacak. Yani 2030-2034. Yani bence buralarda olacağız ve Arda bu takımın her zaman çok önemli bir parçası olacak. Yani tebrik etmek lazım. Hani canı sağ olsun. Hepsine canı sağ olsun. Başına itibaren söylüyoruz. Elbette hepsi kazanmak isterdi. Elbette en iyisi olmak isterdi. Ama hani maç sonunda taraftardan, vatandaştan hesap sormak yerine hani kendi hatasını kabul ettiği için çok çok tebrik etmek lazım. Hani en çok da Arda'nın canı sağ olsun, öyle söyleyeyim.
0: Ya diğer açıklamalarda da benim en çok takıldığım konu yine böyle ruh, onur, şeref, işte çıkıp Kaan Ayhan'dı sanırım, yanlış olmasın, en azından galibiyeti aldık, onursuz onurumuzu koruduk falan diye. Selam olsun buradan, eğer dinlerse Hasan Arda Kaşıkçıoğlu'nun yayından bir kesit görmüştüm, biraz dinleme fırsatım olmuştu, çok doğru bir yere değiniyor da, şunu diyor yani kimse 0 puan aldı diye, gol atamadı diye, elendi diye onursuz, şerefsiz, haysiyetsiz, karaktersiz olmaz. Bu kelimelerin futbolda olmaması lazım diyor. Katılır mısın? Gerçekten çok doğru değil mi Yunus?
1: Kesinlikle katılırım. Yani işleri iyi gitmez. Sakatın vardır. Yani birçok takım puansız ayrılıyor. Şimdi onlar onursuz mu?
0: Her şey yani, futboldan bahsediyoruz Yunus. Yani ne alakası var bu terimlerin futbolla?

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Yani işte belki de böyle işçiler onlarda o kadar çok kontrolü kaybettirir ki, ben hepsinde ilk başta şunu görüyorum. Yani kontrolü kaybetmiş durumdalar. Arda'yı dışarıda bırakıyor. Yani kendilerini kulüp aslında kulüp futbol yaparken de bu olmaması lazım ama biraz daha o içerideki o rekabeti, o içerideki coşkuyu farklı anlamlandırmış hepsi. Yani işte onur, şeref, haysiyet, biz bunların hiçbirine laf etmedik. Hepsine söylüyoruz. En çok onlar kazanmak isterlerdi.
2: Ama yani, hiç şüphemiz yok yani. Başta yani federasyon başkanı çıkıp biz karakterli kadro falan diye bunu böyle lanse ederse halka, halk da bu konuya takar. Ama burada zaten halkın yaptığı bir şey yok. Oyuncular da bu kafaya girerler işte. Karakter, biz en karakterliyiz falan diye. Çünkü yani en karakterli milli takım diyor baştaki. Yani sonra önünü alamıyorsun.

0: Şimdi şöyle bir şey de sorumluluk almış oluyorsun. Şimdi orada gönderme yaptığı durum prim olayı. Arda Turanların, Burakların falan prim olayına gönderme yapıyor. Bizim milli takımımız böyle değil diyor. Sonrasında ne oluyor? Bir hafta sonra şimdi bununla ilgili de acaba kadroyu Hakan'la Melih mi kuruyor gibi haberler çıkıyor. Yani bu işin içine takımı da atmamak lazım. Zaten çocukların hepsi pırıl pırıl. Hepsi en iyi yerlerde oynuyorlar. Süper Lig'de, dünyada hepsi deli gibi emekler veriyorlar. Zaten herkes emeklerinin karşılığını vermeye hazır. Şu an sinirlenen herkes zaten çok büyük bir kısmı Amerika maçından sonra yumuşamış durumda. Ha, bence milli takımın gelişmesi adına eleştirilere devam etmek lazım. Ama yani dediğim gibi zaten bir problem yok. İbrahim Hacı Osmanoğlu bence bu milli takımın Dünya Kupası'ndaki sürecine çok önem vermiş haklı olarak. Çünkü yani onu çok pozitif bir sezon beklemiyor. Bunun farkında. Yani zaten Galatasaray'la ilişkiler kötü. Zaten Fenerbahçe'yle olan durum belli Aziz Yıldırım'la. Bu sebeple kendisi milli takımdan gelecek zafere çok büyük bel bağlamış durumda. Baştan itibaren iyi de bir organizasyon yönetti Hacı Osmanoğlu aslında. İşte oraya ücretsiz insanların götürülmemesi. Aslında bu açıklamayı da o süreçte yaptı. Euro 2024'te bunu daha önce kendi televizyon programında açıklamıştı. Turnuva bittikten sonra 40 gün daha kalınmış. 40 gün daha otel kayıtları var vizelendikten sonra. Hani bunların hepsinin faturaları bize geldi. Biz ödedik bunları diye. Şimdi kimseyi bedava götürmedi federasyon. Hepsi hani kulüp başkanları dahil bir para ödediler. Eşlerine ekstra para ödediler vesaire vesaire. Bu anlamlarda iyiydi ama skorlar başarısızlık gelmeye başladığı anda ya hem Hacı Osmanoğlu kontrolden çıktı hem milli takım kontrolden çıktı. Ya Montella'dan bile bugüne kadar duymadığımız o profesyonelliğine yakışmayan anlam veremediğimiz açıklamalar geldi Montella'dan da. Ya bunların hepsinin işte başarı ve başarısızlıkla alakası var ama onur, şeref, haysiyet bunların hepsi ya bunların dışında bizim milli takımımız oyuncuları hepsi yani bugün en eleştirdiğimizden tut hani en beğendiğimize kadar. Ya benim bu turnuva içinde en eleştirdiğim oyuncu Melih Demiral. En beğendiğim oyuncu da Arda Güler olsun. Hepsi yani pırıl pırıl karakterleri, düzgün oyuncular. Ha, bugün olmaz yarın olur ama onur, şeref, haysiyet bunların hiçbirinin alakası yok. Dediğim gibi futbolda sporun olduğu yerde hiçbir şekilde anlamlandıramadığımız cümleler yani.
1: Peki dün bir haber yapıldı ve Kulüpler Birliği toplantısıyla ilgili gerginlik olduğu ile ilgili özellikle Barış Göktürk ve Yüksel Yıldırım arasında. Sonrasında bu haber yalanlandı ama bir şeyler olduğu da açıklandı diyebiliriz herhalde. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından da anlıyoruz. Barış Göktürk'ün hatta Kulüpler Birliği WhatsApp grubundan çıkartıldığı ve toplantılara alınmaması ile ilgili gerekli adımların atıldığı ile ilgili Yüksel Yıldırım tarafından da bir açıklama geldi. Daha sezon başlamadan gerginlikler başladı gibi gözüküyor Yunus. Nasıl değerlendiriyorsun bu yaşananları?
0: Yani şimdi iki türlü bakmak lazım. İki taraf açısından hem Yüksel Bey tarafından bakacağım, Aziz Yıldırım tarafından bakacağım, Barış Göktürk tarafından. Şimdi Aziz Bey buraya gelirken biz buraya savaşmaya geliyoruz dedi aslında. İlk Kulüpler Birliği toplantısında bunun yaşanması hani net bir şekilde bunu doğruladı. Yani Aziz Yıldırım tarafı Kulüpler Birliği başta olmak üzere yani Fenerbahçe adına yapılacak birçok haksızlığın önüne geçmek için adeta bir sene içinde bütün savaşlarını verecekler. Şimdi İkinci tarafta Yüksel Bey'e gelmek lazım. Şimdi Yüksel Yıldırım, ben Fenerbahçe'de dost olmaya çalışıyorum diyor. Ben Galatasaray'da yendim diyor. Ama şimdi ben gerçekçi olmak lazım. Galatasaray ne zaman yendi? Galatasaray yendiği zaman Galatasaray'ın şampiyonlukta. Ben şimdi Samsun Galatasaray bilerek yenmedi vesaire demiyorum. Ama yani ben Galatasaray'ı yendi mi bu kadar hani Fenerbahçe'den de puan aldı. Tabii ki Samsun Spor camiası her maça puan almak için çıkacak. Burada problem yok. Ama Yüksel Yıldırım'ın senelerdir her Fenerbahçe maçı öncesi ve sonrasında yani yoldaki Mobese kamerasına dahi konuşmaya çalışması Fenerbahçe taraftarları tarafından ve pek tabii Fenerbahçe'nin efsane başkanı ve yönetimi tarafından da tepki topluyor. Yani ki Yüksel Bey uzun yıllar Türkiye'de yaşamadığı için de buna hatırlarsın Beyaz Futbol yayınında hani buradan da selamlar Abdülkerim Durmaz'la bir tartışma yaşarken çok da hani bizim dilimize hoş karşılanmayacak bir kelime kullanmıştı. Ve dedi ki Türkiye'de çok yaşamadığım için hani bu kelimenin anlamının burada kullanılmaması gerektiğini bilmiyordum vesaire demişti. Şimdi Yüksel Bey'in bu tarz gerilimlerin hep Fenerbahçe içinde yaşıyor olması artık Fenerbahçe taraftarının ve Fenerbahçe yönetiminin de fazlasıyla sabrını zorluyor ve Aziz Yıldırım tarafında da bence Barış Göktürk aracılığıyla bunu hissettirdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe eskisi kadar Ali Bey dönemindeki gibi de Saadettin Bey dönemindeki kadar da yapıcı ve iletişim açık yönetim olmayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Yüksel Yıldırım da zaten yaptığı basın toplantısında, özür dilerim, yaptığı açıklamada ben bunu hatta Doğan abiye, Doğan Öncel'e, ona da selam olsun, oradan yaptı açıklamayı. Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa Fenerbahçe'ye ne biz kalırız, ne federasyon kalır, ne MYK kalır dedi. Ben buna katılmıyorum. Yüksel Bey sürekli Fenerbahçe'yi saha dışında bir şeylerle ima ediyor. Tam tersi. Eğer Fenerbahçe bu sene şampiyon olamazsa Aziz Yıldırım bir daha seçim kazanamaz. Federasyona, MYK'ya falan da hiçbir şey olmaz. Ya Aziz Yıldırım kendisini zaten çok ciddi bir şekilde riske atarak bu sene seçime girdi. Yani ben Yüksel Bey'in, ya şimdi Barış Bey'in yaptıkları birçok tasvip edilmeyecek şey var. Hakaretler vesaire. Zaten işte Ertuğrul Doğan'la zor araya girip ayırmış Abdullah Kavukçu. Bunların net bir şekilde yaşanmaması lazım. Ama Yüksel Yıldırım tarafının da neden sürekli Fenerbahçe'yle bu şekilde ikili münakaşaya girdiklerini, sürekli bu kadar bu konu üzerinden nemalandıklarını bence sorgulamaları lazım. Yani Yüksel Bey adeta, yani daha sene bitmemiş, ilk Fenerbahçe yönetiminin ilk Kulüpler Birliği toplantısı, yani birazcık bence sakin olmak lazım. Ha, Barış Bey, Barış Göktürk şöyle bir açıklama yapmış Yüksel Bey. Ya başkan olmak için görünür olmaya çalışıyor. Başkan olmak için işte bana saldırdı Fenerbahçe'de önümüzdeki sene vesaire diyor. Ya bunun hiçbir mantığı yok, hiçbir matematiği yok. Yani ilk girdiği toplantıda Kulüpler Birliği'nin toplantısından atılması, WhatsApp grubundan çıkartılması vesaire. Ya Barış Bey ancak eksi yazar. Zaten Barış Bey ileride başkan olmak istiyorsa, şu an Fenerbahçe'de mevcut başkan vekili zaten, kendisi kulüp içi siyasette 3-4 bin oy dahi alamayacakken kendisi çok iyi bir birleşme yoluna gitti. Hakan Safi'nin yapmadığını yaptı ve Fenerbahçe'nin ikinci başkanı oldu. Nitekim Aziz Yıldırım da onu girdiği bütün toplantılarda Fenerbahçe'nin önümüzdeki senelerdeki başkanı olabilir diye referans gösteriyor. Bunu Nihat Özdemir için, Ali Koç için defalarca kez gösterdi ve nihayetinde Ali Koç da Fenerbahçe'nin bir sonraki başkanı oldu. Barış Bey de zaten bu yolda gidiyor. Yani gidip federasyonda, MYK'da ya da işte Kulüpler Birliği toplantısında hiçbir şekilde gidip Yüksel Yıldırım'la münakaşaya girmek zorunda falan değil. Fenerbahçe'nin aklını korumak için yapmıştır. Ben sadece şöyle düşünüyorum. Yani belki bu olay üzerinde Yüksel Yıldırım haklıdır. Belki Barış Bey haklıdır. Ama Yüksel Yıldırım'ın birazcık Fenerbahçe ile alakalı biraz daha frene basması lazım. Kendisi Galatasaraylı, bunu defalarca kez belirtiyor. Hiçbir problem yok. Anadolu'daki zaten birçok kulüp sahibi, özellikle dernek değil AŞ ise, yani direkt zaten şirketleştirdilerse zaten başka takımlar tutuyorlar. Bunu herkes biliyor. Ancak buradaki en büyük problem, tuttuğunuz takımın ezeli rakibine karşı her bulduğunuz fırsatta bir şey söylüyor olmanız. Ha, Barış Bey bu konuda profesyonelliğin çok aykırı dışında bir şey yaptıysa Aziz Bey de bunu mutlaka inceleyecektir zaten. Ve inceledikten sonra da Barış Bey'e bir yaptırımı da olabilir. Ben böyle bir şey de bekliyorum. Ama hani çok tabii ki bir uyarı niteliğinde olacaktır. Ama dediğim gibi yani daha birinci Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe yönetiminin verdiği çok net bir mesaj var bence. Biz Ali Koç yönetimi gibi, Saadettin Saran yönetimi gibi yapıcı olmayacağız. Bunu da nereden anlıyoruz? Aziz Yıldırım katıldığı dernek toplantısında biz savaşmaya gidiyoruz dedi. Aslında bunun ilk gösterisini dün görmüş olduk.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından Anıl Kartal bizimle birlikte olacak. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve birazdan Anıl Kartal hattımızda olacak. Hatta hemen kendisiyle bağlantımızı da gerçekleştirelim. Anıl Kartal'ı hattımıza alalım.

0: Ve hattımızda Anıl Kartal var. Anıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Yükseni yayınlar diliyorum.
0: Milli takımımız ABD'yi yenmeyi başardı ama tabii bir formalite mücadelesiydi ve ülkemize döndü. Açıklamalar da vardı. Tabii bir istifa açıklaması falan yok. Yani beklediğimiz gibi aslında ilerliyor. Nasıl değerlendiriyorsun? ABD karşısında kazandık ama pek de sevinemedik.
1: Yani herhalde çok büyük başarı elde etti. Çünkü iki maç sonunda şu turnuvada elenmeyi başarmak hakikaten.

0: zaten çok zor bir durum yani. İsteseniz buna adapte olsanız, konsantre olsanız, başaramazsanız Yeşilburun Adaları galibiyet almadan üst tura çıktı. Biz çok büyük bir iş başardık. Tabii kötü bir durum oldu bizim açımızdan. Baktığımızda hani süreçler belki daha iyi yönetilebilirdi veya daha farklı olabilirdi ama bundan ders alıp bir şekilde yukarıya doğru daha farklı mücadele etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki turnuvalarda Eylül ayında bir sınavımız var. Onu başarmamız gerekiyor.
1: Montella ile devam mı edilecek sence?
0: Yani sıcağı sıcağına herhalde bir hamle yapmayacaklar ama yani Montella ile teknik direktörlük düşünüyorsa lig statüsünde takımlar çok fazla kapılmadan yoldan ayrılması lazım ama bu yönde bir sinyal alamadığımızı söylemekte fayda var.
1: Peki bir diğer tarafta tabii transfer sürecindeyiz. Aslında kulüpler ağırdan alıyor. Bunun nedeni Dünya Kupası değil mi?
0: Ya tabii kesinlikle Dünya Kupası çünkü eldeki oyuncuları hiçbir takım bırakmak istemiyor. Dünya Kupası'nda oyuncuların hangi aşamalarda başarılı veya başarısız olacağını görmek istiyorlar ki fiyatları da artsın. Eldeki oyuncular çıkmadığı zaman oyun transfer edemiyorsunuz. Zaten çoğu oyuncu Dünya Kupası'nda. O yüzden takımlar çok fazla aksiyon almıyor ama Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun artık bir nevi aksiyon almaları gerekiyor. Çünkü şöyle bir baktığımızda Temmuz ayının 22'sinde elemeler başlıyor. Orada eğlendiğiniz bir senaryoda çok sıkıntılı günler kulübü de bekliyor. Hani bir şekilde en azından Dünya Kupası'nda oynamayan oyuncuları bulup onlardan faydalanmakta fayda var.
1: Peki Vedat Muriç bunlardan birisiydi. Fenerbahçe Vedat Muriç'i takıma kattı. Girassi ismi konuşuluyor. Bu transfer için neler söylersin? Ne aşamada?
0: Yani Fenerbahçe'nin bu süreçte bir de maddi boyut olayı var. Yani Fenerbahçe bu maddi boyutu sağlayabilmesi için oyuncuyu elden çıkartması gerekiyor. Oyuncuyu elden çıkartması için de tekrar geriye döndüğümüzde Dünya Kupası'nı bir şekilde yakalaması gerekiyor. O yüzden kolay bir süreç Fenerbahçe için değil. Bence bir stoper transferi gelecek Fenerbahçe'ye. Onun dışında Şampiyonlar Ligi elemesi bu şekilde geçilecek. Ardından sonraki süreçte bir şekilde bakılacak ne olup bittiğine gibi duruyor Fenerbahçe'nin. Ama Vedat Muriç hamlesi bence Fenerbahçe adına çok önemli ve kaliteliydi.
1: Fenerbahçe'nin kalecisi de merak ediliyor tabii. Yani elinde birçok kaleci var şu anda Fenerbahçe'nin ama bu kalecilerle mi devam edecek? Livakovic, Ederson bu isimlerden birisi mi koruyacak Fenerbahçe'nin kalesini yoksa yeni bir isme mi gidecek?
0: Yani Aziz Yıldırım baktığımızda net bir şekilde Ederson'a güvendiğini söylemişti. Bence Ederson'la yola devam edilecek. Livakovic'den çıkılacak.
1: Dünya Kupası'nda aslında Livakovic de vitrine koydu kendini yine değil mi?
0: Her sene Dünya Kupası'nda yani her Dünya Kupası'nda bu vitrine kendini koyuyor ama sonrası bir şekilde gelmiyor. O yüzden ben sürece baktığımızda Fenerbahçe'de Livakovic zaten Dinamo Zagreb'de oynamak istiyor. Ben sürece Fenerbahçe adına o şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Ederson kalır, Tarık kalır, İrfan gider, Livakovic gider gibi duruyor şu anlık. Ama tabii öyle deme Fenerbahçe'de biraz sıkıntı olacak.
1: Galatasaray'da kimlerin takımdan ayrılmasını bekliyorsunuz?
0: Yani Galatasaray'da Icardi ile herhalde yollar ayrılma aşamasına gelmiş durumda. Yine baktığımızda eğer transfer olsa Sanchez'e veya Saray'a herhalde teklifler değerlendirilecek. Tabi takımın doymuşluğu da mevcut. O yüzden bir iki takviye de yapmak lazım. Dünya Kupası'nda kalacak gibi ama Galatasaray bu süreçte en avantajlı takımların başına geliyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi Eylül ayında başlıyor. Eldeki zaten kalite oraya yeter. O yüzden Galatasaray'da bence bir şekilde Dünya Kupası'nı bekleyecek. Dünya Kupası'nda sonra gelen transfer teklifine göre 2-3 takviye yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu biraz daha erken açacaklar. Hatta bir aydan kısa süre önce açacaklar. Beşiktaş'ta büyük ihtiyaçlar var ama henüz bir hamle veya adı geçen birisi yok. Beşiktaş'ın biraz Dünya Kupası'nı beklememesi gerekiyor esasında. Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya Beşiktaş sezonu açmadı zaten. Birkaç gün herhalde ya pazartesi veya bir yayın açacaklar. O yüzden Beşiktaş adına bence sıkıntı senaryo yaşanılacak gibi duruyor. Çünkü yani olası bir senaryoda bu sefer tekrardan yönetime tepkiler başlayacak. Hoca çünkü daha yeni geldi. Beşiktaş işleri hafife alıyor. Bence çok doğru bir senaryo yaşanmıyor Beşiktaş'ta. Çünkü gelen oyuncunun bir de adaptasyon süreci olacak. Bunu da söylemekte fayda var.
1: Son olarak dinleyicilerimizden de gelen bir mesaj aynı zamanda sana

0: sormak istediğim sorulardan birisi. Arda Güler artık milli takımın kaptanı olmalı mı? Çünkü yaptığı açıklama gerçekten çok beğenildi. Ya turnuvada herhalde milli takım adına tek olumlu konuşulan şey Arda Güler'in son açıklamasıydı.
1: Ya kesinlikle, ama böyle hemen kaptanlık vermek çok doğru değil. Oyuncunun üzerine baskı yüklememek gerekiyor. Dediğim gibi kolunuzda pazubant olmasa da belli yerlerde yaptığınız kritik süreçteki hamlelerle de zaten kaptanlık gösterebilirsiniz. O yüzden kaptanlığın çok Arda Güler'e erken ve gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ama ilerleyen yıllarda zaten potansiyel olarak kaptanlık konusunda da Arda Güler'e sıra gelecektir. Ama şu an bence çok erken.
0: Peki. Teşekkür ediyorum değerli yorumların için Anıl.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Anıl Kartal da birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan da Yaşar Kurt hattımızda olacak. Dün Dünya Kupası'nda neler yaşandı? Şöyle bir göz atalım. Uruguay'ın elendiğinden bahsetmiştik ama skorlara da göz atalım. Yeni Zelanda-Belçika mücadelesinde Belçika 5-1 ile kazanmayı başardı ve yoluna devam ediyor. Belçika 28. dakikada Leandro Trossard. 50. dakikada bir kez daha sahneye çıktı Trossard ve 2-0'a getirdi durumu. 66'da Kevin De Bruyne farkı 3'e çıkarttı. 84. dakikada Elijah Henry Just. Yeni Zelanda'nın bu turnuvadaki golcüsüydü ve farkı 2'ye indirdi ama pek bir şeye yaramadı zaten. 86'da Lukaku yeniden farkı 3'e çıkarttı. 90'da da son sözü Alexis Salemaker söyledi. 5-1 kazandı Belçika. 35 şut attı bu arada kaleye Belçika. 10 şut isabeti buldu ve bunların 5'i gol oldu. Mısır-İran mücadelesi birbirlik eşitlikle sonuçlandı. 5. dakikada Mahmut Saber takımını 1-0 öne geçirdi. Mısır 1-0 öndeydi. 11. dakikada Mehdi Tarebi penaltıdan yararlanamadı. 14. dakikada ise Ramin Razeyan topu ağlarla buluşturdu. Skoru 1-1'e getirdi. 90'da İran Khalilzade ile bir gol buldu ama Halilzade'nin attığı gol offside gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Uruguay İspanya karşısında 1-0 kaybetti. Alexis Baena 42. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve Uruguay turnuvaya veda etti. Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan'la 0-0 berabere kaldı ve böylelikle yoluna devam eden taraf Yeşilburun Adaları oldu. Norwich-Fransa mücadelesinde 4-1'lik Fransa üstünlüğü vardı. Norwich'in rotasyon yaptığı bir karşılaşmaydı. Dembele hat-trick yaptı. Ve Due'de skoru belirleyen golü kaydetti. Tek golse Asgard'dan geldi Norveç'te. Diğer tarafta da Senegal 5-0 kazandı Irak karşısında. Diarra, İsmail Sarr, Pape Gueye'nin 2 golü ve Iliman Ndiaye durumu 5-0'a getirdi. Yaşar Kurt hattımızda olacak. Hemen Yaşar Kurt'u da hattımıza alalım. Yaşar hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Yani biz veda ettik ama Dünya Kupası tam böyle demlenme noktasına, keyif verme noktasına geldi. Ne diyorsun?
2: Yani aslında şu an başarılıdır. Çünkü yani 48 takımla beraber grupların biraz daha formalite demeyeyim ama daha düşük tempoda geçeceğini tahmin ediyorduk ki beklediğimiz aslında üstünde bir tempo. Yani çok gollü bir turnuva bekliyor. Ben daha sakin bir turnuva bekliyordum. Ama dediğim gibi hem maç sayılarının artması, hem havanın sıcaklığı vesaire derken biraz daha beklediğimizde olsa da çok üst seviyede değildi. Bundan sonra daha denk, daha zorlu eşleşmelerle daha sert bir Dünya Kupası başlıyor diyebiliriz.
0: Peki düne dönelim. Dün Norwich rotasyon yaptı. Fildişini tercih etti İsveç'tense. Aslında bilerek yaptılar bunu ama ne kadar mantıklı sence Yaşar?

0: Yani açıkçası çok şunu düşündüm sadece, belki olabilir ama çok emin değilim. İsveç, Norveç, yani iki İskandinav takımı, ikisi de evet teknik kaliteler olsa da biraz da fiziksel olarak ön planda var. Sivil dişi bir Afrika takımı olmasına rağmen çok teknik kapasitesi olan bir takım, yüksek teknik kapasiteli bir takım. Belki fiziksel olarak onları bezdirebileceklerini diyeyim en azından, ya da fiziksel olarak daha üstün gelebileceklerini düşündükleri için belki oraya gitmiş olabilirler. Ki üzerine Brezilya, Japonya'nın da öne göre çıktıklarını varsayarsak, Brezilya, Japonya galibi, ki o da benzer, o iki takıma da fiziksel olarak üstünlük kurabilirler. Belki böyle düşünmüş olabilir ama bilmiyorum, yani buradaki amaç rakip seçmek miydi, yoksa o zorlu tempoya girmeden önce oyuncuları son kez dinlendirmek diye, çok emin değilim. Çünkü ne zaman rakip seçmek gibi bir durum olsa, Dünya Kupalarında özellikle bu işin çok ters gittiğini de gördük. Onun için çok fazla fikir üretemeyeceğim. Ama yani Norveç için ne olursa olsun bu turnuvada bence uzun süreli şansı olduğunu düşünüyorum.
1: Senegal'de zorlu bir gruba düşmüştü ama büyük ölçüde yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Yani 5-0'lık galibiyet averajını da 2'ye çekti ve sonrasında 3 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alacak gibi gözüküyor. %90 ihtimalle. Senegal'i nasıl değerlendiriyorsun? Ya zorlu bir grup burada, aslında 3 puandan fazlasını alabilirdi başka bir grupta olsa Senegal. Neyse ki yoluna devam ediyor. Yani Senegal'in bu aşamada elenmesi, bu performansta turnuvanın bir ayıbı olurdu sanki.
0: Yani katılıyorum bir taraftan, bir taraftan da aslında yani şöyle bir sıkıntı var. Ben evet Fransa'ya karşı biraz denk demiyor ama diş gösterebildiler gibi duruyor, ama o Fransa'nın ilk maçıydı bence. Biraz ondan kaynaklıydı. Ben daha diri, daha tehlikeli bir Senegal bekliyordum. Evet dünkü maç 5-0 bitti ama yani şunu da kabul etmek lazım. Çok erken 10 kişi kaldı Irak ve bununla beraber biraz daha 5-0'a giden maç, ki yani devamında da ikinci yarı patlayımın, yani bence gol yollarında çok ekstra bir şansı olduğu bir gündü. Bunların hepsini yerine koyunca beklentilerin altında kalsalar da bir şekilde ben de en iyi üçüncüler grubunda olacağını düşünüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda, ki ya bundan sonra turnuva yeniden başlıyor, önce söylediğimiz gibi. Daha da ileri gidebilirler mi? Hep beraber göreceğiz. Çünkü dinamik bir orta sahaları var ki turnuvanın bu aşamasında önemli bir etken bu.
1: Peki Dembele'nin hat-trick'ine ne diyorsun? Ballon d'Or için ciddi bir adım olabilir.
0: Yani Dembele dün çok iyi performans gösterdi ama hani dün Dembele ne kadar övülse de ben Mbappe'ye çok hayran kaldım. Mbappe benim, yani birçok kişinin imajını, gözündeki imajı bence bu Dünya Kupası'ya biraz daha düzeltmeye çalışıyor. Bunu bilmiyorum kendimiz ortaya koydu yoksa bir PR şirketinin çalışıyor aslında, onu da dün düşündüm. Çünkü turnuvanın başından beri yani Messi'ye olan yorumları gördük. Yani Ronaldo'ya olan saygısını çok fazla gösterdi. Yani dünkü maçta da yani Mbappe gibi bir yıldız Dünya Kupası tarihinde gol krallığına oturma şansı varken bu kadar paylaşımcı, bu kadar bağlantıyı oluşturabilen, yani birçok kez gol fırsatı yapmak şansı varken arkadaşlarına attırmayı tercih etti, arkadaşlarına pas verdi. Ben çok saygı duydum. Dembele de yani hem sağ hem sol ayağını bu kadar iyi kullanan bir oyuncu ve tarihte çok azdır. Ki bu da onu çok öngörülemez, çok etkili bir oyuncu kılıyor. Dünkü performansı yani yüzdeli olarak çok iyi oynadı. Ama dediğim gibi yani kağıt üzerinde Dembele maçın adamı ama benim için kişisel olarak dünkü maçın adamı Mbappe'ydi diyebilirim.
1: H grubuna baktığımızda da orada da Uruguay veda etti İspanya karşısında, 1-0 kaybetti. Yeşilburun Adaları da Suudi Arabistan'la 0-0 berabere kaldı. Yeşilburun Adaları yoluna devam ediyor. Maç kazanmadan gruptan çıkmayı başardılar. Ama tabii ki büyük bir fiyasko Uruguay'da. Muslera inanılmaz kötü bir turnuva geçirdi ve onun yanı sıra Bielsa da bir hayli sinirliydi ve öz eleştiri de yaptı.
0: Yani burada baştan söyleyeyim, çok yani galiba başından beri en kötü grup bu diyebiliriz. Çünkü yani burayı kötü müydü yoksa Yeşilburun Adaları hesapları mı şaşırttı biraz takımlara? O biraz muallak, ona biraz karar veremiyorum ama yani İspanya'nın da yani Suudi Arabistan'ın ilk yarısı dışında çok şampiyon gibi ya da şampiyon olmaya gelmiş bir takım gibi oynamadığını düşünüyorum. Suudi Arabistan da benim beklentilerimin altında kaldı. Yeşilburun Adaları bence çok saygıdeğer bir iş yaptılar. Uruguay'a gelince de ya Uruguay bu yani beklentilerin biraz alçak kalacağını tahmin ediyordum ama gruptan çıkmalarını da bekliyordum açıkçası. Biraz bizim durumumuzda bence eşit değil. Yani Türkiye'de bir tur iki tur gidebilir ama yani çok fazla gidemez diyorduk ama gruptan çıkamadı. Bence Uruguay'da da benzer bir durum yaşıyor. Buradaki problem Mustara dedi çünkü hem ikinci hem üçüncü maçta gerçekten çok sıkıntılı oyun ortaya koydu. Çok hatalı golleri var ama yedi goller var ama yani Mustara'nın Galatasaray'da son birkaç yılında sıkıntılı maçları vardı. %52'nin Mustara yasak da geri kalan %50 yani Bielsa'da değil Bielsa'yı yani milli takıma getiren de diyeceğim ama şundan dolayı yani Bielsa benim saygı duyduğum hocalardan biri.

0: Ama milli takım hocası olarak Arjantin ve Şili'de ne kadar başarılı olsa da bu zaman o çok geçmişte kalmış bir dönem. Çünkü artık Bielsa'nın sistemi özellikle Bilbao'dan sonra Bilbao, Marsilya ve Lichtenstein'la beraber çok daha tempolu bir takımları yönetir hale gelmişti ve bunu yaratmak için Uruguay'da yani yılda 5-6 maç, 10 maç çok yetersiz. Bielsa sistemleri için artık günümüzde biraz daha çok sık takımda yer almanız gerekiyor. Çok sık takımda zaman geçirmeniz gerekiyor. Bu artık günümüz futbolunda çok mümkün durmuyor yani. Daha pragmatist hocaların biraz daha milli takımlarda başarılı olduğunu görüyoruz. Bielsa'nın sinyali yani tabii ki daha fazlasını hayal ediyordu. Hayal kırıklığı olabilir. Uruguay içinde de milli takımda da özellikle Valverde'nin açıklamalarını biliyoruz. Turnuva boyunca antrenmanların yoğunluğundan çok şikayet edildiğini biliyoruz. Bütün oyunculardan problem yaratmışlar antrenman konusunda. Bunları yan yana getirince de başarılı olmak çok mümkün değil zaten. Onun için ben Bielsa'nın umarım tekrar bir orta sınıf veya orta alt sınıf kulüp takımı alıp tekrar bize futbol sevdiği günlere devam etmesini temenni ediyorum diye.
1: Bir diğer tarafta da G grubu, orada da Yeni Zelanda Belçika mücadelesinde Belçika bu kez hata yapmadı, kritik eşikte rahat bir galibiyet aldı ve yoluna devam ediyor. Mısır-İran mücadelesi 1-1 sona erdi. İran'da şu anda beklemede olan taraflardan birisi, tabi maç sonunda serzenişleri de oldu İranlı oyuncuların ki haklı serzenişler. Yeni Zelanda veda etti ama bence keyif verdiler bu katılışlarında, neler söylersin G grubu için?
0: Yani Belçika bu gruptura çıkmış gibi dursa da bence grup performansı kredilerini çok tüketti diyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim, Belçika'nın bu gruptan çıkar zaten, onda çünkü problem yok. Yani zaten artık gruplardan çıkamamak başarı gibi duruyor. Ama ilerisi için hiç ışık vermiyor. Hani benzer bu turnuvada kapalı savunmaları açma konusunda problem yaşayan takımların çok fazla ileri gidemeyeceğini zaten az çok gördük. Belçika'da bunun problemini yaşıyor ki yani evet 35 yaşına gelse de Kevin De Bruyne'nin olduğu bir takımın bu sorunu yaşaması bana çok ironik geliyor. Üzerine Doku biraz daha çilingirdir. Yani benzer tarzlarda, özür dilerim, farklı tarzlarda benzer sonuçlar alabileceğiniz iki oyuncu. Bence elinde çok silah var ama bunu bir şekilde kullanamıyorlar. Yani ilerleyen turlarda oyunu düzeltemedikleri sürece bu problemi yaşayacaklar. Yeni Zelanda, evet bence de yani bu grubu biraz daha karıştıran takımlardan biriydi. Bir puan gözükse de bence takımlara birçoğuna soru işareti yarattı. Mısır tam beklendiği gibi bence. Bu 5 puan 6 puan civarı bir puan almasını bekliyordum. Gruptan çıkmaya yetti ama ben İran konusunda yani muhtemelen 3'üncüler konusunda en çok çıkmasını istenilen takım İran olabilir. Yani bu kadar zorlukla, bu kadar problemle baş edip yine bu kadar iddialı olabilmek, yani birçok takıma umarım örnek olmuştur. Başta Türk milli takım olmak üzere, onu da söyleyeyim. Yani Mekitaren'i açıklamalar yaptı ama ben açıklamaları yetersiz buluyorum. Bence yani bütün oyuncular havada çıktığı kadar bağırsa yine az olur. Çünkü hani vizeler problem, daha yani İran'dan getirtemedikleri bir sürü ekipmanlar var. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri üzerinde yani FIFA'nın da bence mobbingine uğruyorlar ve bunlara rağmen inanılmaz bir şekilde yani Mısır'la beraber kaldılar ama yani son dakikalarda yarattıkları pozisyonla kaçan penaltılar, ki Belçika maçında da bence o organizasyon evet offside'da ama yani bütün bu hengamenin içinde bile duran topa kadar çalışmaları, yani tekrar söyleyeceğim, umarım bizim bir takımımıza örnek olur. Dediğim gibi yani bütün bu her şeyin ortasında bile derslerine en iyi şekilde çalışmaları bence saygı hak ediyor. Yani umarım ilerlerler ve yani bu noktada ya bilmiyorum artık Amerika'yla gerçekleşme şansları var mı çıktıkları durumda ama bir Amerika-İran maçı, İran'ın kazandığı bir Amerika-İran maçı bence bu turnuvaya yakışır diyorum.
1: Peki bir diğer tarafa baktığımızda da bugünün maçları, J grubunda Arjantin-Ürdün mücadelesi. Scaloni dün açıkladı, Messi yedek olarak başlayacak mücadeleye. Nasıl değerlendiriyorsun bu kararı?
0: Kahroldu diyebilirim çünkü fantezi takımıma kaptan yaptım. Çünkü artık bu kadar bu noktaya gelmişken Dünya Kupası'nda Mbappe gibi bir tehlike de varken, hatta Harry Kane'le gelirken ben

0: Şimdi bir şekilde oynayacağını düşünüyordum. Ama maalesef yani ben ikinci yarı girip yine bir gol minimum atabileceğini düşünüyorum ama kaptanlık biraz boşa gitmiş gibi duruyor maalesef. Onun dışında yani Ürdün maçı Arjantin için bence farklı şeyleri denemek üzere bir maç olabilir. Çünkü Arjantin ana treni çok belli. Messi'yi fiziksel olarak koyup orta sahadaki teknik kapasitedeki oyuncularla beraber bence gayet iyi çıkartıyorlar. Bu sentezi bence iyi yarattılar ama Messi'siz oyunların da görmek gerektiğini düşünüyorum. Ürdün bunu denemek için iyi bir rakip olabilir. Messi'nin yerine bir oyuncu koyup tekrar aynı sistem mi olacaklar yoksa bir diziliş değişikliği mi olacak? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Yani bu maça kalkacak gibi duruyorum. Onun için etkili ve iyi bir Arjantin görmeyi umuyorum diyebilirim.
1: Diğer tarafta da Kolombiya-Portekiz mücadelesi. Portekiz için grup birinciliğini istiyorsa eğer kazanması gerekiyor anlamına gelen bir maç. Tabii Özbekistan karşısına gelen galibiyet biraz olsun moralleri toparladı Portekiz'de. Nasıl değerlendirirsin?
0: Liderlikten ziyade bence Portekiz'in biz de bu şampiyonada, bu Dünya Kupası'nda kazanmak için adaylardan biri izleme fırsatı. Çünkü Kongo maçındaki beraberlik, evet Özbekistan'ı psikolojik olarak net bir şekilde dağıttılar ama Özbekistan bu turnuvaya çok sık gelmeyen görevli zayıf takımlardan biri. Bence Kolombiya maçı, bilmiyorum hani ne kadar az kadroya çıkarlarsa, ne kadar bu maça ciddiyetle yaklaşırlar bilmiyorum ama ben yani Ronaldo'nun geride kalmak isteyeceğini çok fazla düşünmüyorum. Kolombiya maçı Portekiz için bence iyi bir sınav olacak. Ve gruptan lider olarak çıkmak da onların işini ilerleyen zamanlar için çok kolaylaştıracak gibi duruyor. Onun için çok ciddi bir sınav. Orta sahada belki bir rotasyon olabilir. Ama geri kalan kanatlar mesela merak ediyorum. İlk maçtaki Kongo maçındaki gibi biraz daha orta saha kanatları Bernardo Silva mı kullanacak yoksa biraz daha Neto gibi biraz hücum özellikli bir kanat oyuncusu mu kullanacak Roberto Martinez? Bu biraz benim için merak konusu. Acaba Özbekistan maçındaki o sistemsel değişiklik Özbekistan özel miydi yoksa biraz daha rotasyon muydu? Bunu merak ediyorum. Onun için Portekiz için ciddi bir sınav olacak diyebiliriz.
1: Kongo-Özbekistan mücadelesi tabii burada önemli. Az önce de belirttiğimiz gibi yani o mücadelede de Kongo yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Yaşar, katılır mısın?
0: Yani kesinlikle çünkü turnuva öncesinde seninle konuştuğumuz zaman ben Özbekistan'a biraz hani sürpriz demeyeyim ama etkili oynayabileceğini ve sürprizli bir takım olabileceğini de sürpriz olmasa sürpriz yaratabilecek bir takım olduğunu düşünüyordum ama kesinlikle bence de Kolombiya Portekiz maçlarında o istenilen havayı maalesef yaratamadılar. Kongo'da bence Portekiz maçında hiç fena değildi. Kolombiya'ya karşı da kötü oynamadılar. Bir şeyler vaat ediyorlar en azından bence. Özbekistan maçında da bence net bir şekilde favoriler. 3 puan da alıp bence en iyi üçün, hatta averaj düzeltmeye kadar gidebilecek bir en iyi üçüncüler yarışına girecek gibi duruyor.
1: L grubunda da Hırvatistan, Gana ve Panama, İngiltere mücadeleleri var. Hırvatistan, Gana özellikle bu grupta dikkat çeken mücadele. Bu karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin?
0: Ya burada Gana 4 puandan kaynaklı yani üçüncü bir olsa muhtemelen çıkacak gibi duruyor. Hani Hırvatistan hiç güven vermiyor. Evet, Panama maçını aldı ama yani İngiltere maçındaki görüntü çok ışık vermiyordu. Onun için Gana maçı da onlar için iyi bir sınav olacak. Her zaman diyorum yani, geçen tur Avrupa Şampiyonası'nda söylemiştik. Gerçi o orta sahanın artık son turnuvası demiştik ama bu sene muhtemelen bu turnuva muhtemelen artık işte Perisic'li, Modric'li o orta saha artık son görevinde muhtemelen. Gana gibi atlet takıma karşı Hırvatistan gibi yaşlı ama teknik kalitesi çok yüksek oyuncular iki farklı görüşün, iki farklı oyun sisteminin çarpışması gibi duruyor bence. Çok zevk verebiliyor böyle maçlar. Ama Şampiyonlar Ligi Paris Arsenal maçı için söylemiştik bunu. Çok kişi zevk almasa da o maçtan gerçekten mutlu ayrılmıştım. Benzer maç olduğunu düşünüyorum. Teknik kaliteye karşı fiziksel kalitenin karşılaşması. Bu tip bir karşılaşmalarda her zaman biraz daha teknik fizik biraz daha öndedir. Onun için Hırvatistan yarım adımda olsa ben favori görüyorum. Yani İngiltere Panama özelinde de hani İngiltere'nin bence hücumcuların yani Harry Kane ya da Bellingham gibi oyuncuların bilmendireceği ve rotasyon oyuncuna oyun attık. Biraz daha skor yükseltmek için, avaraj yükseltmek için oynayacağı maç gibi duruyor.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki İspanya'nın şimdiye kadarki performansı Fransa'yı yarışta iyice ön safta yalnız bıraktı.
0: Yani bu arada İspanya turnuvanın başında dahi bence Fransa'nın yanında değildi orada. Yani evet favoriydi, favorilerden biriydi diyelim İspanya, ama bence Fransa en ileri uçta biraz tek gibi duruyordu. Belki ona en yakın İngiltere olabilir. Çünkü şundan dolayı İspanya turnuvaya geldi. Evet, son Avrupa şampiyonu olarak geldi. Son büyük turnuva şampiyonu olarak geldi. Ama o son Euro 2024'te kazanan kadroya baktığımız zaman en temel faktörler Nicola Yamal'dı ve ikisi de maalesef sakatlıktan çıkıp sezon boyunca ciddi problemler yaşayarak geldiler. Pedro şekilde aynı şekilde, Fabian Ruiz aynı şekilde, yani Rodri meselesi de artık bir var bir yok noktasına geldi. Kritik oyuncunun birçoğu problem yaşarken savunma hattı neredeyse yani %80 oranında değişmişti. Yani Huysen yok, Lenormand yok. Bütün bu değişiklikleri yan yana koyunca da aynı İspanya olarak gelmediler bence. Evet, bir oyun çıkanlıkları var, bir oynadılar ama aynı İspanya olarak gelmediler bence. Onun için o seviyede değillerdi. Bence Fransa yakınlardı. Ama turnuva ilerledikçe bence biraz daha o Fransa'nın yanındaki koltuktan biraz daha uzaklaşıyorlar diyebiliriz.
1: Tabii burada büyük favorilerden bahsediliyor ama Arjantin biraz es geçiliyor. Ben yani Arjantin'i çok daha kötü halde bekliyordum. Beklediğimden çok daha iyi geldi. Şu ana kadar gol bile yemediler zaten. Ama 5 golün 5'i de Messi'den Yaşar. İlginç bir durum var orada da.
0: Yani %100 ben de turnuva öncesinde seninle aynı şekilde düşünüyordum. Yani birincisi aynı istekle gelip gelmemeleri problemdi. Çünkü son şampiyonlar ve yani Messi o turnuvayı kazandıktan sonra üstündeki çok büyük bir yük kalkmıştı. Bunu hepimiz gördük ve artık aynı istekte olmayacağını düşünüyordum. Yanındaki oyuncular evet daha kaliteli, daha iyi bir seviyeye çıktılar. Ama yani Messi gibi bir yıldız istenilen seviyeye çıkmadıktan sonra çok fazla önce yani favori konumuna gelmeyeceklerdi. Ama Messi 4 sene öncesinde daha iyi gelmiş. 4 sene öncesinde daha istekli ve yani çok rahatlamış bir şekilde oynuyor. Çünkü Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan mağlubiyetinden sonra grup maçlarına bakıldığı zaman Messi çok gergindi. Çünkü beklenen seviyenin altında olduğunu görüyordu. Belki gruptan çıkamama korkusu vardı. Tüm bunları yayına koyunca bir gerginlik vardı Messi'de, ama şu an kupayı almış, artık tüm dünyanın gözünde çok farklı bir seviyeye gelmiş. Onun için artık rahatlamış ve daha oyunundan daha da çok zevk alarak oynuyor. Dediğim gibi 5 golün 5'ini de attı. Hatta penaltıyı kaçırmasa 2 tane 3 kişi hat-trick olacaktı. Yani çok farklı bir seviyede. Ona keza Enzo Fernandez, Rodrigo Ball, Rodrigo Paul, Julian Alvarez, Lautaro Martinez hepsi bir önceki turnuvadan daha iyi seviyedeler. Ben Fransa İngiltere en üstte, onların arkasında biraz daha konumlandırıyordum Arjantin'i, ama ilk grup maçlarına bakıldığı zaman Arjantin Fransa'nın yanında bence ikinci aday olarak Dünya Kupası'nı kazanma yolunda favori diyebilirim.
1: Peki son olarak milli takımımız elendi, ABD karşısında kazandı ama ülkemize döndüğünde yapılan açıklamalar vardı. Arda Güler'in açıklaması, ben çok beğendim Yaşar, ne düşünürsün?
0: Yani senle mağlubiyetlerden sonra gruptaki mağlubiyetlerden sonra konuştuğumuzda hani yayın dışında ya çok duygusal olmadığımı ve çok yani, evet kazansa gidiyor vur ama yapacak bir şey yok deyip biraz duygusallıktan uzak bir cevap vermişim sana, ama ilk defa bu turnuvada bir duygusallığa iten şey Arda'nın açıklaması oldu.

0: Kim ne dedi?
1: Sen Greenwood, Malanksar ve Jures hakkında bilgiler vereceksin. Ama
2: vereceğim.
1: Oraya gelmeden önce tamam, şöyle başlamak istiyorum ben. Şimdi abi Aziz Bey yönetime geçtiğinden bugüne bir Vedat Muriç transferi açıklandı. Onun dışında şu anda isimler geçiyor ama Fenerbahçe'nin...
2: Bir Amara Diouf daha önce zaten gelmişti. Onunla kontrat yenilendi.
1: Onunla kontrat yenilendi.
2: Kontrat yapıldı daha doğrusu, öyle neyse. Genç bir kardeşim, hayırlı olsun.

0: Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi şu konuşuluyor kamuoyunda. Başkan transferler nerede? Hani oyuncu bekliyoruz vesaire. Aziz Bey bu kamuoyu baskısından, bu kamuoyu beklentisinden nasıl etkileniyor? Transferle alakalı nasıl planı var Fenerbahçe yönetiminin? İstersen buradan bir ufak ufak başlayalım, sonra oyuncu özelinde ilerleriz.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Bir daha söyler misin? Bir şeye kafam takıldı çünkü.
0: Aziz Bey, kamuoyu baskısı var ya, oyuncular nerede, transfer yapılmadı, beklentiler çok büyük ama şu anda Fenerbahçe transferde bir hareketlilik var diyebilir misin sen?
1: Var tabii.
0: Arka tarafta var da, yani kamuoyu çok böyle şikayetçi bu konudan yani.
1: Tabii
0: Aziz
1: yani
0: Bey bununla
1: şöyle
0: alakalı ne yapıyor, bunu merak ediyorum.
1: bu aslında biraz şöyle oldu. Onun altını çizelim. Mesele şöyle oldu. Özellikle altını çizmemiz gereken konu. Şimdi Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde çeşitli vurguları vardı biliyorsun. Bu vurguların başında şuydu. Biz hani gelir gelmez bir hafta 10 gün içerisinde şeyi hazırlayacağız. Yani takım kampı hazır gidecek. Yani transferleri büyük oranda gerçekleştireceğiz diye. Şimdi bu sözden ötürü beklenti de ister istemez arttı ve şu ana kadar Vedat Muriç dışında resmi bir transfer gerçekleşmediği için işte bir de Amara Diouf var ama ona yani onu bu paketin içerisinde doğal olarak değerlendiremeyiz. En azından böyle değerlendirirsek de kamuoyuna haksızlık olur. Zaten yönetimde ben böyle değerlendirdiğini düşünmüyorum. Yani yarın öbür gün çıkıp herhangi bir Fenerbahçe yöneticisi ya arkadaş işte biz 20'si ile 25'i arasında iki tane oyuncu açıkladık demez. Yani Amara Diouf'u da o paketin içerisine katmaz diye düşünüyorum. Şimdi bu sözden ötürü doğal olarak beklenti yüksek. Yani ne zaman bu transferler gelecek konusu önemli detaylardan bir tanesi. Ve bununla ilgili olarak da Fenerbahçe yönetiminin çalışmaları var. Arka planda yürüyen çalışmalar var. Biraz işlerin ağır gittiğini düşünüyorum. Şu açıdan ağır gittiğini düşünüyorum. Seçim dönemindeki ifadelerle şu anki tablo arasında net bir bağlantı yok. Ama bu Fenerbahçe'nin arka tarafta transfer çalışması yapmadığı anlamına gelmesin. Orada yoğun çeşitli görüşmeler var. Özellikle masaya oturduktan sonra, koltuğa oturduktan sonra transfer konusunda yeri geliyor, eliniz daha da güçleniyor, daha da zayıflıyor olabilir. Ama Fenerbahçe'nin transferde ciddi hamleler yaptığını söyleyelim. Bu sözden ötürü orada da işte hani ne oldu, ne zaman gelecek gibi soruların sorulması kadar doğal bir durumda yok. Arka tarafta Fenerbahçe özellikle birkaç oyuncu konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Onlara da dilersen sırayla geliriz.
0: Peki, şimdi en önemli ismin ben Fenerbahçe taraftarları özelinde Greenwood olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü yani bir yıldız transferi midir Greenwood? Kesinlikle bir yıldız transferidir. Hakan Safi'nin de çok fazla konuştuğu bir oyuncuydu. Seçim vaatlerinde
1: Yani
0: kullandığı bir
1: onunla birlikte
0: oyuncuydu.
1: gündeme geldi. Greenwood
0: Aynen
1: ismi
0: öyle.
1: Hakan Safi ile birlikte gündeme geldi. Ben
0: Greenwood.
1: anlaştım dedi çünkü.
0: Evet.
1: Ve şimdi Hakan Safi'nin yaptığı anlaşmanın detayları da paylaşılıyor.
0: Peki.
1: Yağız Sabuncuoğlu yazmış. İşte 12 milyon euro, 20 gole galiba artı 1 milyon gibi çeşitli bonuslardan bahsediliyor. Zaten Hakan Safi ben bu işin başına gelirsem bu oyuncuyu getireceğim demişti. Ve uzun süredir en flash isim de oydu. Şimdi Hakan Safi gelemedi. Aziz Yıldırım geldi. Aziz Yıldırım bu oyuncuyu alacak mı, almayacak mı? Almalı mı? Tartışılıyor ve diğer yandan bu da şöyle bir durum. Bunu da böyle yorumlamak lazım. Şimdi her iktidarın muhalifi olur, tamam mı?
0: Evet.
1: Ve dolayısıyla Aziz Yıldırım'a da buradan ya Hakan Safi bu noktaya getirmişti. Fenerbahçe'nin bir yıldız ismi ihtiyacı var. Şimdi siz o zaman gidin alın gibi değerlendirmeler de yapılır. Burada aynı zamanda biraz Aziz Yıldırım'ı hareketlendirmek, biraz aslında muhalefetin bir parçası olarak da bu sözlerin söylendiğini düşünüyorum. Bunlar da olur bu arada. Burada da bir şey yok. Bir beis olduğunu düşünmüyorum. Ama bu konuda Greenwood konusunda Aziz Yıldırım ya da mevcut Fenerbahçe yönetimi tamamen Hakan Safi'den ayrı mı düşünüyor sorusuna gelince ayrı düşündüğünü düşünmüyorum. Zaten Aykut Kocaman biliyorsun bu transfer döneminde Oğuz Çetin'le birlikte yani 1 Mayıs'tan beri birkaç gün öncesine kadar Fenerbahçe'nin transfer planlamasında olan çalışan isimlerden biriydi. Ve Aykut Kocaman tarafı da özellikle bu çalışmalar sırasında şunun altını çiziyorlar. Bu medyada da birkaç yerde de gördüm. Ben de çünkü konuştuğum zaman bunu bana söylediler. Mesele şu, biz altını çiziyorum. Hani Greenwood'u alabilirsek eğer Fenerbahçe açısından taraftara heyecan vermesi bakımından oyun kalitesini arttırma bakımından, daha dinamik bir takım yaratma takım bakımından Grimo

0: Bu transferi bizim için önemli olur. Bu konuda Aykut Kocaman'ın da bir olumlu raporu vardı. Bu ne anlama geliyor? Demek ki bu zaten mevcut Fenerbahçe yönetiminin üzerinde durduğu, olur mu diye çalıştığı futbolculardan bir tanesi. Ben bu çerçevede Fenerbahçe'nin masada olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da altını çizmek lazım. Şimdi işte biliyorsun limitler açıklandı. Onlara çok girmeden onun matematiği çok daha farklı.
1: Evet.
0: Ama şunu söyleyebilirim. Ben Greenwood konusu ne olacak diye doğal olarak herkes merak ediyor. Ben de bunu araştırıyorum. Şimdi madde madde gidelim dilersen. Bak
1: Buyurun
0: Greenwood
1: abi.
0: konusunda Fenerbahçe masada. Ve bu konuda Fenerbahçe'nin çalıştığını söyleyeyim. Anladığımı söylüyorum. Oyuncuyla Fenerbahçe bir noktaya gelmiş. Görüntü bu. Ama Marsilya'nın istediği bonservis konusunda Fenerbahçe'nin görüşmeleri devam ediyor. Fenerbahçe işte Marsilya 50 istiyorsa Fenerbahçe 30 belki
1: Marsilya diretiyor
0: verecektir.
1: yani orada.
0: Maliyetlerle ilgili bir şeyim yok. Onu
1: Bilgin
0: söyleyeyim.
1: yok.
0: Yani hangi noktada bu işin olduğuna dair bir bilgim yok. Ama şunu söyleyebilirim. Ben Fenerbahçe yönetiminin Greenwood konusunda Marsilya ile masada olduğunu, oyuncuyla bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Ama oyuncuyla bir noktaya gelmen bu transferin biteceği anlamına gelmiyor. Gelmez de günün sonunda gidip senin o oyuncuyla anlaşman lazım. Bu arada tam bu konu olurken ben geçenlerde Aziz Yıldırım'la özellikle bu transferler çok konuşulurken Sayın Başkan'a ben bunu sordum. Yani Greenwood meselesi, diğer transferler meselesi, kamuoyunun beklentisi meselesini sordum. Hatta ben hani bazen insanın duygu durumunu da aktarmak istersin ya. Gayet de bu arada keyfi yerindeydi. Çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ama şunu da altını çizdi. Yani gerçeklikler var. O gerçeğe göre hareket edeceğiz. Dolayısıyla biz transfer döneminde zaten Aziz Yıldırım'ın söylediği bir şey vardı. Yani isim vermeden şampiyon olacak şampiyonluk noktasına sürekli gitmişti. Şampiyon olmaya geliyorum demişti. İyi bir takım olduğunu ve bu takıma önemli eklemeler yaparak şampiyonluk yolunda hızlıca ilerleyeceklerini söylemişti. Şimdi Aziz Yıldırım'la belki birçok arkadaşımız, genç arkadaşımız yeni tanışıyor. Aziz Yıldırım'ın tarzı biraz da budur. Yani şunun da altını çiziyor. Biz tabii ki bu çalışmalar devam ediyor ama kamuoyu baskısıyla o öyle olmalı, bu böyle olmalı gibi durumlarda çok soğukkanlı ve buraları bilen bir insan yani kamuoyu baskısıyla hareket etmeyeceğini gerçeğe bağlı Fenerbahçe'nin gerçekleri neyse neye ihtiyacı varsa ona göre hareket ettiklerinin altını çizdi. Yani ben Greenwood'u alacağım, almayacağım gibi bir konuyu hani net ben istemiyorum, hayır istiyorum gibi net bir tavırdan öte ki bunu da zaten kalkıp da bu arada Aziz Yıldırım evet ben bu oyuncuyu aldım, alacağım, istiyorum, şöyle oldu, böyle oldu basına net bir şey söylemez. Diğer yandan şunu da altını çizeyim özellikle Fenerbahçe'de bak bugüne kadar biz birçok şeyi konuşuyoruz elimizdeki kırıntılarla biraz bu
1: Evet,
0: detayları
1: şey çok
0: aktarıyoruz.
1: kötü değil mi? Yani o içeriden bilgi alma konusunda biraz
0: Bilgi yok ha
1: zorlanıyorsunuz.
0: bak burada çok ketum. Çok ketum bak şimdi ben ha şeyi de söyleyeyim ben Aziz Yıldırım'la bir şey olduğu zaman ben Sayın Başkan'ı arıyorum. Tamam mı?
1: Peki.
0: Diyorum Sayın Başkan nedir bu konuda durum diye. Sayın Başkan da Aziz Yıldırım'da şöyle bir durum yok. Evet. Ha bu arada bak mesela şunu söyleyeyim. Yani bir noktaya gelmeden herhangi bir şekilde bir netlik Fenerbahçe'den alamıyorsun abi. Aziz Yıldırım tarafından bunu yani yönetim tarafından bunu alamazsın. Bunu alamazsın.
1: Net
0: Mesela
1: olursa
0: ben hani artık olduğu için aktarayım. Hatta yayınlarda da konuşmuştuk. Ben birinci as falan demiştim. Aziz Yıldırım başkan olduktan sonra ben ertesi sabah bu arada benim Aziz Yıldırım'la ilk telefon konuşmam odur onu da söyleyeyim. Ertesi sabah ben Aziz Yıldırım'a daha önce çünkü Spor Sicilya'da birkaç kez karşılaşmıştık. Birkaç kez basın toplantısı. Benim Aziz Yıldırım'la öyle aman aman bir diyaloğum eskiden beri hiç olmadı. Gazeteci başkan diyaloğu başkan olduktan sonra birkaç telefon görüşmesidir. O da şöyle Aziz Yıldırım'a özellikle 3 Temmuz'dan sonraki süreçte aradan geçen çok yıllar var. Sayın Başkan'ın takip ederim olayları anlatırım. Onun dışında öyle çok sıkı fıkı hiçbir zaman bir ilişkim olmadı. Ama buralarda netliği olan bir insan. Yani daha bazı şeyleri de yeni yeni tanıyorum. Mesela o başkan olduktan sonra sabah ben mesaj attım kendisine. Hayırlı olsun
1: evet.
0: Sayın Başkan diye. Sonra teşekkür etmek için arada sağ olsun nezaket gösterdi. Orada konuşurken mesela söyledi. Vedat Muriç'i aldık dedi mesela tamam mı? Yani o gün daha transfer açıklanmamıştı. Yani şuraya geliyorum. Fenerbahçe'de mesele netlik kazandığı anda evet bu böyledir bilgilendirmesi yapılıyor. Onun dışında herhangi bir şekilde çok ketum davranıldığını ve bilgi çıkması konusunda da Fenerbahçe'nin çok net olduğunu, Aziz Yıldırım'ın da özellikle bu konuda çok net sınırlar çizdiğinin altını çizeyim. Ama yine söylüyorum, hani ben Sayın Başkan'a Greenwood'da durum nedir, böyle bir kamuoyu baskısı var, ne diyeceksiniz diye sorunca kamuoyu baskısına göre hareket etmem. Ama bu da şu anlama gelmesin, ben oyuncuyla ilgilenmiyorum, hayır almayacağız, hayır alıyoruz gibi hiçbir zaman bir iş bir noktaya gelmeden net bir şekilde bir şey söylemez.
1: İşte burada da abi şimdi ben bakıyorum.
0: Çünkü hani arka planda çok şey değişkenlik gösterebilir.
1: Yo, anlıyorum.
0: Yani burada transferde özellikle bağlayıcılık meselesi var ya, bağlayıcılık konusu. Hı. Bağlayıcı bir noktaya gelebilmesi için net olması lazım. E şimdi sen kamuoyunu evet görüşüyoruz aldık almak üzereyiz diye bilgilerle daha yönlendirmeye çalışır ve bunu başaramazsan günün sonunda o sana yazar. Ben bu anlayışı da normal buluyorum. Ama edindiğim bilgiler üzerinde söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ben Greenwood konusunda ciddi anlamda masada olduğunu ve oradaki görüşmelerin devam ettiğinin altını çizeyim.
1: Oyuncu özelinde
0: yani şu hissiyatımı söyleyeyim mi? Son olarak. Bence alacak Fenerbahçe Greenwood'u. Ama bu benim hissim. Bu benim hissim. Onu söyleyeyim.
1: Abi yani günün sonunda eğer şampiyonluk umuduyla geldiysen Greenwood tarzındaki oyuncuları takıma getirmek zorundasın. Başka yapacağın bir şey yok. Mevcut kadrosuyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşısında çok da şansı olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Yani kadronu güçlendirmek zorundasın. Greenwood gibi de isimleri getirmek zorundasın. Bu kamuoyu baskısı da oluşur. Normaldir.
0: Ya oluşur.
1: Yani taraftarlar... Şimdi taraftarlar şimdi Aziz Bey'in başkanlık yani adaylık sürecinde bu işte limitlerden çok bahsetmesi vesaire para yok gibi söylemlerde bulunması taraftar gözünde şöyle bir sonuca getirdi. Ya hani başkan acaba mevcut kadroyla mı devam edecek? Bir iki tane Vedat Muriç'i aldı sanki transfer Fenerbahçe'de kapandı gibi düşünen Fenerbahçeliler var. Ama sen de isimleri veriyorsun Greenwood gelirse büyük etki yaratır
0: yani
1: diye
0: şöyle,
1: düşünüyorum.
0: Yani şöyle Muzaffer orada bir kere şunun altını çizelim abi bak. Aziz Yıldırım transfer yapmayı bilen bir adam. Yani tamam mı? Yani hangi transferle nasıl işler yapacağını bilen birisi. Ama şu da bir gerçek ki yani bu transfer planlamasında her kulübün bir mali tablosu var. Limitler var. Yani buralarda alanları yaratarak Fenerbahçe transferleri yapmak için çalışıyor. Diğer yandan tabii ki öyle. Yani Aziz Yıldırım şeyin farkında değil mi? Yani şampiyon olamazsa ne olacağının farkında değil mi? O da mutlaka kendi kafasında planları yapıyor. Alınabilecek Fenerbahçe için en iyisi neyse onu düşünüyor günün sonunda. Bu çok basit bir mantık. Yani sen başkan olsan en iyisini almaya çalışırsın.
1: Tabii ki.
0: Ama bu beklenti de normal. Yani onu da söylemek lazım. Yani beklenti
1: onu
0: her zaman
1: demek
0: olur.
1: Istiyorum. Aynen
0: tabii
1: öyle.
0: Ki olur ya olmaz mı?
1: O çok
0: yani iyi oyuncu gelsin. Niye abi yani sonuç itibariyle insanlar iyi oyuncu izlemek isterler. Ya Greenwood konusunda benim aktaracaklarım bunlar abi.
1: İsim isim devam edeceğim de bir şeyi sormak istedim.
0: Şimdi bu arada yayınımıza beğeni rica edeceğiz. 4000'e yakın izleyenimiz var sağ olsunlar.
1: Anlıkta teşekkür ediyoruz. Şunu soracağım. Oyuncu özelinde devam edeceğim transferde. Daha konuşacağımız isimler var ama şimdi şu söylediğin şeye birazcık takıldım. Onu da birazcık kaşımak istiyorum. Yani içeriden bilgi almakta zorlanma durumu ve o ketumluk tarafı.
0: Yok zorlanma
1: tarafı,
0: değil.
1: Ya ketumlar yani.
0: Şöyle.
1: Bilgi sızmıyor diyelim.
0: Abi ben mesela.
1: Tamam. Şunu soracağım. Aziz Bey medya ilişkileri nasıl? Ne durumda mesela? Çok fazla konuşanlar.
0: Valla benim bayağı takip ediyor medyayı. Ona bazı şeyleri de çok. Hatta bu şey vardı ya sonra o düzeltildi ama işte Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la konuştu. Vay Aykut sen hiç değişmemişsindir falan.
1: Evet.
0: Mesela oralarda çok şey agresif Aziz Yıldırım. Ya diyor ki ben diyor böyle bir konuşma yapmadım. Bunlar nasıl yazılıyor yani bu nasıl olabilir? Sanki o masadaymış gibi bütün bunlar yazılıyor söyleniyor. Medyayı yakından takip ediyor. Bence ediyor. İlişkileri de bence anlamaya çalışıyor Aziz Yıldırım.
1: Peki. Şimdi transfer...
0: Yakında bu arada ben bir basın toplantısı yapacağını düşünüyorum Aziz Yıldırım. Onu da söylüyor zaten. Hani bu basın toplantısında transfer de dahil olmak üzere birçok konuya değinecektir.
1: Değinmeli de merak ediyor taraftarda çünkü önemli konular var. Oyuncu özelinde birazcık devam etmek
0: edelim.
1: İsterim. Şimdi bir diğer isim en çok konuşulan isimlerden birisi de
0: Malangsar mı?
1: Malangsar stoper ismi. Fenerbahçe o transferde ne durumda görüşmeler gerçekleşti mi? Fenerbahçe'ye gelecek mi?
0: Şimdi ben Malangsar'la ilgili olarak daha önce Fenerbahçe yönetiminden şöyle bir sorduğum zaman özellikle hani bu transferler ne zaman açıklanacak sorusu herkesin daha

0: 17'si 18'lerinde ayın. Yani bundan ayın kaçı bugün abi?
1: 25'i.
0: 26'sı mı? 25'i mi?
1: 25.
0: Bundan bir hafta kadar önce, bir hafta 10 gün önce öyle söyleyelim. Şöyle bir bilgilendirme yapılmıştı. Yani isim herhangi bir şekilde kesinlikle verilmiyor ama şey denmiş. Yani iki oyuncuyla kontrat imzalandı.
1: Evet.
0: Yakında açıklayacağız. Ve zaten devamında biliyorsun Vedat Muriç açıklandı. Sonra bu ikinci oyuncu acaba ben golcü mü diye düşünüyordum.

0: Amaro Diouf diyenler var. İkinci oyuncu oydu diyenler var. Yani sol kanat oyuncusu.
1: Yok yok değil.
0: Ben de
1: Değil değil.
0: sanmıyorum
1: Hayır
0: onu.
1: hayır.
0: Diouf
1: Amara
0: değildir
1: Diouf
0: yani.
1: değil. Sonra bir stoperden çünkü bir genç bir stoperden falan bahsediliyordu. Ben hani bu çünkü çok konuşuluyordu. İki tane isim vardı. Biri Malanksar bir de Akemi'ydi.
0: Ake.
1: Özellikle bu iki oyuncu konusunda Fenerbahçe'nin çalışması olduğu söyleniyor zaten. Şimdi Malanksar'ın maliyetleri çok konuşuluyor ama son acaba ben bu arada bu ismin Malanksar olduğunu düşünüyorum. Bu hani sözleşmesi hazır denilen ikinci oyuncunun Malanksar olduğunu düşünüyorum ama paketin içerisinden Ake çıkarsa da şaşırır mıyım? Şaşırmam. Bu isimler konuşulduğu için Malanksar konusunda ben son edindiğim bilgiyi aktarayım. Fenerbahçe'nin 4 yıllık oyuncuyla kontrat yapacağı
0: Evet abi.
1: yönünde bir bilgi var. Yılda 4 milyon euro net ücretten bir de yıl başına herhalde 1,5 2 milyon galiba 2 milyon euroluk bir imza parası. Yani toplamda onu söyleyeyim Fenerbahçe'nin 4 yıl için tam rakamı bilmiyorum ama 15 ila 20 milyon euro bandında bir garanti ücretle Malanksar konusunda bir noktaya geldiğini söyleyebilirim. Ne zaman açıklanır? Yine söylüyorum hani orada plan şimdi elde bir noktaya gelinmiştir. Elde oyuncu vardır. Alınabilecek pozisyona getirilmiştir. Ama çeşitli ihtimaller çıkmıştır. O da nedir mesela? Ake olduğu için söylemiyorum ama örneklendirmek için söylüyorum.
0: Tamam.
1: Belki de Fenerbahçe'nin şu anda şeye ihtiyacı var. Sonra karar değiştirildi. Ya biz Ake'yi alırsak daha iyi olur diye bir düşünce olabilir. Ama Malanksar konusunda işin manşeti şu olur. Fenerbahçe bu işi isterse bitirir noktasındayım ben. Yani görüntü o. Edindiğim bilgiler de bu şekilde. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani Malanksar konusunda da bir aile Fenerbahçe bir noktaya getirmiş. Maliyetlerle ilgili bilgilendirmelerde zaten verilen bilgiler de bunu bence gösteriyor.
0: Bu Burak da yazmış. Bu genç stoper galiba Tarık Muharremoviç ismi
1: Bilmiyorum
0: de
1: bak. Yani
0: olabilir.
1: hayır sonra bir genç stoperden daha bahsediliyordu. Yani
0: İşte o
1: belki
0: olabilir.
1: o da olabilir ama ben hani o ismin Malanksar olduğunu düşünüyordum. Yanılıyor da olabilirim. Ama Malanksar konusunda Fenerbahçe'nin bir hayli adım attığını ve işin bir noktaya geldiğini söyleyebilirim. Belki o alternatif stoperdir. Bu arada şöyle, şunu da söyleyeyim. Bütün bu ben bilgileri verirken, aktarmaları yaparken hani bu Fenerbahçe'de şöyle oynar, şöyle atletik oyuncu, böyle hızlı oyuncu, şunla iyi oynar gibi yorumlara girmem. Anladığım işler değil. Ben sadece var olan bilgileri aktarıyorum ama ihtimalleri de söylüyorum. Burada onun altını çizeyim.
0: Peki, bu arada İsmail Hoca şeyi de istiyormuş galiba Aziz Bey'den, özellikle bek transferi talebini
1: Şeyi
0: iletmiş başkanı.
1: zaten
0: Öyle duydum.
1: zaten özellikle şey neydi Fenerbahçe'nin Sağbek mi istiyormuş? Sağbek'le ilgili benim bildiğim
0: Evet.
1: Fenerbahçe şeyi çıkarabilir,
0: Ben
1: senden
0: bek diye
1: çıkarmak
0: duydum.
1: istiyor.
0: Sağ mı sol mu onu
1: Tamam.
0: bilmiyorum abi.
1: Semedo'yu Fenerbahçe hani elden çıkarabilir mi? Duruma göre elden çıkarmak gibi bir arzuları var diye duydum. Ama olur mu olmaz mı onu göreceğiz.
0: Peki. Şimdi en aslında benim de merak ettiğim isimlerden birisi ve beni de heyecanlandıran bir isim. Fenerbahçe'de görmek istediğim bir oyuncu Jurasi abi. Şimdi Jurasi öyle bir
1: Güzel.
0: başladı ki hani geldi gelecek görüşmeler devam ediyor. Şu aşamaya gelindi, bu aşamaya gelindi ama henüz daha Jurasi ile alakalı bir şey göremedik.
1: Şimdi Curas ile ilgili
0: Orada sende bilgiler var.
1: meseleyi toparlayalım.
0: Buyurun
1: Evet.
0: abi.
1: Bir kere Curas ile ilgili hani biraz iş soğudu ya. Ben şöyle düşündüm. Acaba Aykut Kocaman olmayınca İsmail Kartal gelince burada hocanın değişmesiyle ya değişmesi demeyelim. Aykut Kocaman
0: Evet.
1: beklenirken İsmail Kartal gelince golcü konusunda plan mı değişti
0: Değişti.
1: diye düşünmüştüm doğal olarak.
0: Tabii.
1: Çünkü biraz da bu gündem düştü farkındaysan. Belki de
0: Evet.
1: kulüp biraz bunu bu yüzden biraz daha böyle soğukkanlı götürmek istiyor. Şimdi o süreci şöyle özetleyelim. Çok konuşuldu, aktarıldı. Birincisi bu Fenerbahçe bu oyuncuyla ta Saadettin Saran döneminden itibaren bir temas kuruluyor biliyorsun. Bu oyuncuyu satmak istiyor. Dortmund oyuncuyu
0: Dortmund.
1: satmak istiyor. Dortmund bu oyuncuyu satıp Kosova milli takımının yani Vedat Muriç'in yanında oynayan oyuncu Aslani Hoffenheim'dan onu almak istiyor. Şimdi Dortmund bir kere bu oyuncuyu satmak istiyor. Oyuncuyla Fenerbahçe bir noktaya gelmişti. Ama şu da var. Oyuncunun özellikle menajerinin de çok mızmız olduğu da konuşuluyor. Tamam. Şimdi tam bu dönemde ne oldu? Aykut Kocaman çünkü bana O

0: o da çok konuşuluyordu. Aykut Kocaman da bu oyuncuyla görüştü. Bunu bu arada ilk
1: O çok iyi hikaye ya.
0: görüştü. Şöyle. Bunu bu arada ilk olarak şöyle oluyor. Sonuç itibariyle Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmadı.
1: Evet.
0: Ama Aykut Kocaman'ın açıklamasında da görüyoruz. Bu arada aktardıklarımıza bir yanlış bilgi olmadı herhalde bugüne kadar.
1: Yok.
0: Bu ilişkiler konusunda ne olduğu sorusuna ilişkin olarak. Aykut Hoca o süreçlerde var. Ve Ciras ile de görüşüyor. Bu görüşmeyi isteyen kim? Oyuncunun kendisi. Hatta az önce bir Vedat Muriç hikayesinden bahsetmiştim ya. Yani Aziz Yıldırım'ın netliğinden bahsetmiştim ya. O gün ben ilk telefon başkan olduktan sonra ilk konuşurken de Sayın Başkan bu Ciras konusunda da mesela 4 yıllık bir kontrat düşünülüyor. Oyuncu bir hocayla da görüşmek istiyor demişti. Sonrasında da zaten Ciras'ı Aykut Kocaman'la görüşüyor. İşte burada da hani o görüşmenin detayları konusunda ben bu arada Aykut Hoca'yı da aradım, sonrasında ulaşamadım. Acaba yeni bir şey aktarabilir miyiz diye. Yani Ciras'ı ne dedi, kafasında ne vardı
1: O
0: sorularına
1: hakikaten o
0: yanıt
1: güzel.
0: vermek için belki ben bugün olmaz ama yarın sonraki yayınlarda olabilir. Çünkü hocayı aradım ama ulaşamadım. En azından bu konuşmada ne oldu? Yani o Ciras'ı ne düşünüyordu?
1: Tabii.
0: Mutlaka oyuncu ile ilgili tespitlerini yaptı, nasıl oynayacağını anlattı vesaire vesaire. Şimdi az önce tekrar başa dönüyorum. İsmail Hoca gelince acaba orada plan mı
1: Plan mı
0: değişti? Bu da
1: değişti?
0: olabilir bu arada. Yani niye olabilir? Çünkü İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte Vedat Muriç geldi var. Belki de burada şöyle bir şey düşündü Fenerbahçe futbol heyeti. Ya biz Vedat Muriç'i aldık. Ciras'ı yerine başka bir isim alalım. Şimdi bak, bu başka isimde ben Sörloth konusu var ya, Sörloth meselesi.
1: Evet abi.
0: Ben Sörloth meselesinin kesinlikle Fenerbahçe'nin yani kafasında olduğunu biliyorum. Ama edindiğim bilgiyi de aktarayım. Yani Aziz Yıldırım'ın istediği bir oyuncu Sörloth. Cirasi transferini acaba dedim Fenerbahçe şundan ötürü mü durdurdu? İsmail Hoca geldi. İsmail Hoca burada Cirasi yerine başka bir forveti daha iyi olur diye bir rapor sundu. Bu durumda Fenerbahçe acaba Sörloth'a mı döndü diye düşünüyordum. Tam bu kafamdakileri acaba nedir diye sağa sola biraz sordum. Meseleyi şöyle anlatıyorlar. Yani Sörloth'u zaten hani başkanın ona oyuncuyu beğendiğine ve takımda görmek istediğine dair bir emare var. Başkan bunu ister. Ama Cirasi mi yoksa Sörloth mu? Sörloth çok daha zor bir transfer.
1: E tabi abi
0: Burada
1: düşündüğünde.
0: Fenerbahçe'nin yaptığı şey şu anda şu. Dortmund'la masada. Dortmund'la masada. Mutlaka arka planda Dortmund'una dedim ya mesela Aslani'yi almak istiyor. Bir
1: Evet.
0: an önce satıp şimdi Fenerbahçe'de elinde bazı kozlar vardır bu transferle ilgili. Arka tarafta bizim bilmediğimiz mesela abi bir hamle yaparsın artı eksi 3 milyon daha düşürürsün. Ya da adamların sıkışık vaktini beklersin. Başka bir taraftan başka bir kulübe teklif yaptırırsın diğer oyuncu için. Gibi gibi bir sürü oyun olabilir bu işin içerisinde. Ama son durum şu, yani Cirasi konusunda hani başka bir isim de çıkabilir bu bütün paketin içerisinden. Ama Dortmund'la Fenerbahçe pazarlıklarına devam ediyor bilgisi var bende.
1: Sherlock ismi iyiymiş. Aziz Bey özellikle istiyor diyorsun. Sherlock yani istediği bir oyuncu
0: Yani
1: aslında.
0: şöyle hani ister tabii niye istemesin ama zor bir transfer olarak bakılıyor meseleye. Zor bir transfer.
1: Zaten devre arasında Sayın Saadettin Saran da getirmek çok istemişti. O da
0: Zor,
1: başaramadı.
0: zor
1: Zor.
0: transfer olarak, zor transfer olarak bakıyorlar. Zorluk da şeyden yani hem oyuncunun bonservisi, oyuncu şimdi Dünya Kupası'nda arada mutlaka
1: Tabii.
0: girip çıkanlar vardır. Bir de bu golcüler konusunda şey de söylemek lazım. Gerçekten de golcü transferi çok zor. Niye? Elde iyi golcü çok az. Yani
1: Tabii.
0: dünyada da iyi golcü çok az. Dolayısıyla zor bir transfer olarak bakılıyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Yarın Fenerbahçe gidip lak diye Sörloth'u alıp bombayı patlatır mı? Valla Aziz Yıldırım bu nitelikte olan birisi. Daha önce buna benzer transferler yapmış birisi. Biraz beklemek gerekir. Ama Cirasi konusunda Fenerbahçe'nin Dortmund'la pazarlıklarına devam ettiğini söylüyorlar.
1: Beni heyecanlandıran bir isim. Peki abi şimdi Fenerbahçe'nin
0: Mesela
1: içerisine
0: bu şimdi bizim arkadaşlarımız anket açtılar. İşte kimi alırsın? Vlahovic, Lewandowski falan. Ya bu iki isimle ilgili bende bir şey yok mesela, onu da söyleyeyim.
1: peki o zaman ben sana sorularını sormadan önce biraz Süper Chat okuyacağım. Bu arada
0: Tamam.
1: özür dileyerek
0: Bir
1: ekrana
0: de yayın.
1: getiremiyorum şu anda.
0: Sıkıntı yok. Yayına da bu
1: Onu da
0: arada beğeni
1: çözeceğiz.
0: rica ederim.
1: Onu da çözeceğiz. Burayı da oturtacağız sisteme. Ama isim isim okuyayım süper chatleri. Tamam. İhsan Ulak demiş ki aydınlıkçı farkı ortada, her yorumu yerinde, saygılar demiş sana.
0: Excommen sağ ol.
1: Yaşar Köksal, Infantino'yu ikili averaj için aramak, Noah Lang'ın parmağı koptu, Liverpool ihraç edilsin denmesi gibi rezalet olur demiş.
0: Katılıyorum. Ya böyle bir arama da yoktur bu arada ya, böyle şey mi olur ya?
1: Belli olmaz abi. Yok, İbrahim Hacı Osmanoğlu ya,
0: yok, yapabilir. Abi yapmayın etmeyin ya, o kadar değil.
1: Fatih Tek, Aydın ustam cansın demiş.
0: Sağ olun.
1: Yaşar Köksal, elinde Çağlar Söyüncü'den başka orijinal sol stoper yok iken Greenwood öncelik mi olmalı? Önce ihtiyaçları tamamla, sonra çileye bakarsın bence diye bir yorum yapmış.
0: Bu da bir yorum. Bu da bir yorum.
1: Sinan
0: haksız mı?
1: Bence değil. Yani oradaki eksiğini kapat.
0: Daha kontrolcü, daha doğru bir yol noktasına itiyor.
1: Aynen öyle. Sinan Bey demiş ki ilk resmi maça Greenwood olmadan Musaba ile çıkılırsa o zaman görürler baskıyı statta. Homurdanmaya başlar. Homurdanmalar başlar. Bizden söylemesi Roma'da çok ciddi çünkü Greenwood konusunda demiş. Tabii yani Greenwood gelirse eğer, bence Aziz Bey'in başkanlık serüveni güçlü bir şekilde başlar abi. Sonuçta yani Aziz Yıldırım geldi, yıldızlar yağmaya başladı olur. Şimdi düşünsene Greenwood'u aldın. Hadi zor da olsa Charlotte'u ya da Girassi'yi aldın. Bence Az Yıldırım orada çok büyük. Yani emin adımlarla sezona giriş yapar diye düşünüyorum. Gökhan Bey.
0: Olabilir.
1: Aydın abi, seni neden çok seviyorum? Galatasaray'ı tutuyorum ve diğer birçok yorumcudan tiksiniyorum. Senin yerine denk gelince ya, sakin ve ayrıştırmadan bir yayın geçiriyorum. Diğerleri gibi değilsin. Teşekkürler demiş.
0: Sağ olun, eksik olmayın.
1: Diğerlerinden de tiksinmeyin canım.
0: Herkesin bir tarzı var.
1: Peki. Şimdi birazcık Fenerbahçe'nin içine geçmek isterim Aydın abi.
0: Geçin.
1: Şöyle Fenerbahçe'nin içine geçmek isterim.
0: Başka kaldı mı ya bu transferde? Dur.
1: Charlotte'u konuştuk. Girassi'yi konuştuk. Malangsar'ı konuştuk. Greenwood'u konuştuk. Zaten şu anda gündemde olan isimler bunlar. Farklı bir isim yok gündemde konuşulan.
0: Tamam. Aklıma gelirse söyle.
1: Aklına gelirse söylersin. Fenerbahçe'nin içerisine girmek istiyorum. Neden? Çünkü Kerem Aktürkoğlu konusunda bir UEFA'dan ceza.
0: He, doğru.
1: 7,5 milyon euro gibi bir cezadan bahsediliyor. Orada sende bilgiler var, detaylar var.
0: Çok bilgiler, detaylar derken, hı-hı, bir ceza zaten geleceği konuşuluyordu.
1: Evet,
0: bu rakamın ne olacağı merak konusuydu. 7,5 milyon euro bir ceza geldi. Şimdi bak abi, bu konu önemlidir. Fenerbahçe'de seçim bitti ama Fenerbahçe'de bir seçim süreci yaşadı. Hakan Safi çılgın bir adam. Tamam, evet. Bir kere bunun altını çizelim. Bunu da bu arada olumsuz anlamda söylemiyorum. Hakan Safi'nin seçim propagandası ne olacaktı? Bunu çok konuştuk. Buralarda da çok konuştuk. Kalkıp da Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım'a söyleyeceği bir lafın hiçbir etkisi olmazdı. Olmayacaktı. Ve ne yapacaktı? Ne istersen isten benden Fenerbahçe mottosuyla onu da alacağım, bunu da getireceğim. Ceza meza hiçbir şeye, hiç kimsenin şüphesi olmasın, ben bu işi çözerim noktasındaydı. Hı. Tamam mı? Ama hayatta böyle değil. Gerçeklerde böyle değil. Şimdi Kerem Aktürkoğlu meselesinde ne oldu? Şimdi Sayın Başkan, yani Sayın Hakan Safi, evet, ne yaptı? Bir ay boyunca ben nasıl getirdiysem Kerem'i, bunları da getiririm.
1: Öyle getiririm.
0: Cezayı da
1: dedi.
0: Öderim. Evet. Dedi mi demedi mi?
1: Dedi.
0: Dedi mi demedi mi?
1: Dedi.
0: Dedim. Peki. Şimdi geliyoruz. Bir ay boyunca ne yaptın? Bunun propagandasını yaptın.
1: Tamam.
0: Kerem üzerinden anlattın meseleyi. Şimdi bunu yaparken de Fenerbahçe'de Hakan Safi hem kendi kendini patlattı, hem Fenerbahçe'yi patlattı. Hem de Ali Koç'u patlattı. Şöyle, şimdi Kerem Aktürkoğlu meselesinde yıllarca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ben federasyona da sordum bunu, biliyor musun?
1: Hı hı.
0: Yıllarca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimiyle birlikte ya bu Galatasaray çift sözleşme yapıyor diye kamuoyu oluşturmadılar mı?
1: Evet.
0: Federasyon üzerinde baskı oluşturmadılar mı? Ve buralarda federasyon birazdan meselelere çeki düzen vermek için çalışma yapmadı mı? Yaptı. Bak, tam bu olaylar olduğunda ben o zaman federasyon tarafına sorduğumda son dönemlerde bunların çok azaldığından falan bahsetmişti. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe bir kamuoyu yaratırsa bunun bir sonucu olur. Hı. Peki giden ayak Hakan Safi ne yaptı? Yani Fenerbahçe ne yaptı? Gitti Hakan Safi bu transferi ben yapacağım diyerek, orada limit sorunu da olduğu için Hakan Safi burada oyuncunun sadece maaşını veren taraf olarak Fenerbahçe sözleşme yolladığı sözleşmede federasyona Kerem Aktürkoğlu'nun asgari ücretle Fenerbahçe'ye sözleşme imzaladığını, bu belgeyi verdi. Arka planda kalan parayı kim verdi abi? Hakan Safi.
1: Evet.
0: Bunu kim itiraf etti? Hakan Safi. Sonra ne oldu? UEFA devreye girdi. Burada federasyonun sorumluluğu var mıdır? Şöyle bence sorumluluğu var. Kağıt üzerinde diyor ki Hakan şeyin Kerem Aktürkoğlu'nun şeyi bu kadar. Maaşı bu kadar. Şimdi ya kağıtta bu tamam.

0: yazıldı, oyuncu da imza atmış da. Abi şimdi bu hayatın doğal akışına aykırı mı? Değil mi? Aykırı. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu sen ayda 27.500 lira oynatabilir misin Fenerbahçe'de?
1: Evet.
0: Saniyesi neredeyse 27.500
1: Saniyesi.
0: liradır. E şimdi bunu yapınca ne oldu? Bir kere yıllarca Ali Koç, Fenerbahçe yönetimi özellikle bu çift sözleşmelerden bizim canımız yanıyor kardeşim. Haksız rekabet diye baskı yapıp en son giderek siz bunu yaptınız. Bunu da Hakan Safi İbo abiye de itiraf etti İbrahim Setin'e.
1: Evet.
0: Tamam mı? Devam ediyoruz ve Galatasaray'da özellikle şunu söylüyor, onu da söyleyeyim. Bu özellikle federasyon bize karşı muhabbeti yapıyor Galatasaray sık sık. Mesela bu muhabbeti yapmasının nedenlerinden bir tanesi işte burada Fenerbahçe'ye siz kolaylık sağladınız kardeşim, transferde kolaylık sağladınız diyerek ifade ediyorlar bunu. Yani tamam, bir iki hakem hatası üzerinden bunlar çok konuşuluyor ama bakın federasyonda Fenerbahçe'ye transferde kolaylık sağladı, olmayan şeyi oldurdular diyerek anlatıyorlardı ve bu tartışma daha devam eder. Günün sonunda ne oldu abi? Hakan Safi'nin bu politikasının yanlış olduğu, Fenerbahçe başkanı olsa dahi bu işleri bu şekilde yapamayacağı ortaya çıktı mı?
1: E tabii ki
0: Çıktı
1: zaten
0: mı?
1: belliydi
0: Çıktı.
1: bence abi.
0: Belliydi de ama bir taraftan da seçim yarışında ya çok rahat ben yaparım, çözerim. Yapamıyorsunuz ve
1: Olur mu abi öyle
0: çözemiyorsunuz.
1: şey ya?
0: Şimdi
1: UEFA diye bir
0: burada
1: şey var.
0: tarihi bir fırsat gelmiştir.
1: Kime?
0: Hakan Safi'ye.
1: Gelsin
0: Hakan
1: ödesin mi?
0: Safi bence şunu yapmalı. Tarihi bir fırsat. Ya ben bunu yaptım. Böyle bir propaganda yaptım. Dedim ki gelirsem cezayı da öderim. Sıkıntı yok, her şeyi hallederim.
1: Şimdi
0: Şimdi
1: ödüyorum.
0: sizin bu operasyonunuz yüzünden Fenerbahçe 7,5 milyon euro geldi ya ceza. Siz dersiniz ki ben bunu söyledim. Burada benim sorumluluğum da var. Ben bir ay boyunca Kerem Aktürkoğlu üzerinden bütün seçim hikayesini, seçim kazanmayı bunun üzerine kurdum. Ve bugün ve itiraflarda bulundum. Ve itiraflarda bulundum. En önemli konulardan bir tanesi de bu. Ben bu cezayı ödüyorum kardeşim.
1: Buradan bir çağrı mı yapacaksın Hakan
0: Ödersiniz,
1: Safi'ye?
0: ödersiniz, kahraman olursunuz. Gösterirsiniz, cezayı da ödediğinizi gösterirsiniz.
1: Abi bence bu senin
0: Yani demek
1: söylediğin
0: ki
1: çok iyi bir fikir. Bence şunu da yapıp kahraman olabilirdi. Yani o kadar oyuncuyla anlaşan Hakan Safi Fenerbahçe'ye bir transfer konusunda da Aziz Bey'le oturup kafa patlatabilirdi. Onu da
0: yani
1: yapmadı.
0: yakın
1: O yüzden
0: zamanda
1: bence
0: şu da,
1: cezayı da
0: ya
1: ödemez.
0: belki de yakın zamanda belki de oldu. Bak bunu sormayı unuttum ben. Bir ara bir sorayım. İyi hatırlattın. Acaba Hakan Safi bu kontratları yolladı mı şeye?
1: Mesela
0: Çünkü bu
1: merak
0: sosyal medyada
1: ediyoruz
0: bunlar
1: ya.
0: yazılıyorsa, gazeteci
1: Tabii.
0: arkadaşlarımız bunları yazıyorlarsa,
1: Kendisi de
0: bunları
1: söylüyordu zaten.
0: divana belki de teslim etmiştir. Ya da Aziz Yıldırım yarın öbür gün çıkıp şey diyebilir. Yani burada kaporalar da yanmasın, Hakan Safi'ye çağrı yapıyorum, bu anlaşmaları getir. Biz daha hızlı buralardan yürüyelim diye bir çağrı da yapabilir. Bilemedim.
1: Yani o dediğin gibi fırsat ama yani şu anda Hakan Bey için bu süreçler aslında tam ona gelmiş bir şey yani vur golü at direkt.
0: Bence de.
1: Git cezayı öde.
0: Hayır, bir de şu
1: Hani bu arada
0: açıdan da
1: 2027'de aday olmayı falan düşünürse kendisi
0: tabi
1: onlar
0: tabi
1: için
0: tabi.
1: güzel hazırlık
0: E
1: bunlar.
0: tabi
1: Daha
0: zaten
1: olağan
0: şu ana
1: seçim
0: kadar
1: var Fenerbahçe'de.
0: Hakan
1: Her sene
0: Safi sadece
1: seçim var.
0: seçim döneminde 20 milyon euro yaktı deniyor.
1: Evet ya.
0: 10 milyon eurosu bu aldığı 4 oyunculara kaporu
1: Kaporalar
0: alacağım
1: falan.
0: dedi. 10
1: Evet.
0: milyon euro da bütün seçim kampanyası için harcadığı para olarak konuşuluyor. Konuşulanı söylüyorum ben. Bu
1: Evet.
0: arada bu 10 milyon euro para harcadı oyunculara. Bunu tekzip etmedi. Bunu da yalanlamadı. Onu da söyleyeyim.
1: Peki.
0: Yayınımıza bu arada beğeni rica edeceğiz. Yayınımızı beğenir ve Digi Futbol'a abone olursanız çok mutlu oluruz, seviniriz.
1: Şimdi
0: Şey de
1: abi
0: güzel olmuş ya, hoşuma gitti.
1: ne? Grupta tartışma var. Işığı beğenenler var, beğenmeyenler var.
0: Abi işte yapacağız, o bir şeyler yapacağız. Bir köşeyi seçtik, ayarlıyoruz.
1: İzleyenlerimize de soralım. Chat'e yazsınlar. Yeni görüntü
0: Daha da
1: güzel
0: topa
1: mi?
0: olacak. Yani çeşitli beslemeler
1: Yani şu an
0: yapılarak
1: arkadaki
0: hallolur.
1: kablo yoğunluğunu görseler
0: Yani
1: aslında
0: burada bir emek var.
1: var.
0: Bu Digi Futbol'un bir hikayesi var. Dolayısıyla da yani sermayesi emek olan bir süreçten bahsediyoruz. Buralarda hani elimizden ne geliyorsa, en iyisini nasıl yapabiliyorsak halletmeye çalışıyoruz. Bunlar kolay şeyler. Yakın zamanda çok daha böyle ritmini bulur. O ufak tefek eksiklikleri de gideriz.
1: Peki. Şimdi abi gelmek istediğim bir diğer konu Aykut Kocaman'ın açıklamaları.
0: Evet.
1: Ben açıkçası daha böyle sert bir açıklama bekliyordum Aykut Hoca'dan. Çok da sert bir açıklama yapmış diyemem. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Senin için bu açıklama tam beklediğin düzeyde miydi? Yoksa farklılıklar sezdin mi? Bir sözü sana bırakmak
0: Şöyle
1: istiyorum
0: söyleyeyim
1: Aykut
0: sana.
1: Kocaman konusunda.
0: Eğer bu açıklamalar geçen hafta Perşembeydi değil mi? Bugün ne günlerden?

0: Günlerden
1: Perşembe.
0: çarşamba.
1: Perşembe lan.
0: Şey perşembe. Bizim
1: Perşembe.
0: maşallah senden çok iyiyiz ya.
1: Perşembe,
0: Perşembe,
1: perşembe. Yani geçen hafta perşembe günü. Bak yine biz bu saatlerde galiba yayındaydık. Ya da çıkmıştık. Geçen hafta bu saatlerde perşembe günü ortalık yanıyordu. Tamam mı?
0: evet.
1: Eğer cuma günü, yani geçen hafta cuma günü Aykut Kocaman konuşsaydı başka bir hikaye olurdu. Başka bir yere doğru giderdi. Şimdi Aykut Kocaman'ın açıklamasında Aykut Hoca bugüne kadar ne var ne yok her şeyi anlatıyor. Aslında özetliyor. Diyor ki böyle oldu, irtibat kesildi. Bunlara tekrar dönelim mi, anlatalım mı? Gerek var mı?
0: Ufak bir özet
1: Bence
0: geç istersen.
1: ya işte salı günü Hoca Dalaman'a gidiyor. Bence o Dalaman'a gitmesi
0: İstenilenler vardı ha.
1: otoriteye karşı bir başkaldırı olarak yorumlandı. Ben onun da kullanıldığını düşünüyorum. Bu arada ben Aziz Yıldırım'a onu sormuştum. Dalaman'a gitmesi sizi rahatsız etti mi diye. Yok falan demişti. Onu da söyleyeyim.
0: Niye rahatsız etsin abi ya?
1: Neyse, hoca da şey demişti. Ben Dalaman'a daha önce bir yıl önce bir planımız vardı, bir programımız vardı. Biraz da meselenin oyalama gibi olduğunu hissedince ya dedim ya en azından gideyim o işlerimi halledeyim, geleyim. Eğer bana bugün burada olacaksın deselerdi ben o saatte orada zaten olurdum diyerek de
0: Evet.
1: durumu anlattı. Neyse artık konu bitti. Yani en azından sonuçlandı. Tekrar çünkü
0: Tabii
1: geriye dönüp
0: tabii.
1: de öyle oldu, böyle oldu, şöyle
0: Bayağı detaylı
1: oldu
0: bir yayın yaptık.
1: diyerek
0: Geriye
1: durumu.
0: dönüp izleyebilirler merak edenler varsa
1: Evet,
0: diye.
1: dolayısıyla burada geldiğimiz nokta itibariyle Aykut Kocaman bence biraz o duygusallıkla ama bana o gün dedi ki galiba cuma günü ben konuşmuştum. Ne zaman açıklama yapacaksınız demiştim. Yani o Aykut Kocaman da kontrollü birisi, çok kontrollü birisi. Yani şimdi bu duygusallıkla bir açıklama yapmak zarar verici olabilir herkese. Dolayısıyla biraz hani düşünmem lazım. Biraz kafayı da boşaltmam lazım. Biraz kulağımın üstünde yatıp bu açıklamayı yapayım. Bu açıklama geldi. Ben gayet Aykut Hoca açısından hayatta olur böyle şeyler. Ama kırgınlıklarım da var. Ve fakat söz konusu Fenerbahçe olunca kırgınlıklarımız önemli değildir. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Bence gayet şık bir açıklama. Çünkü ben şunu hissediyordum açıkçası. Eğer Aykut Hoca böyle sert bir açıklama yapsaydı bence Aziz Yıldırım da sert şekilde topa girecekti. Bu Alex bir daha Alex olayı yaşanması meselesi var ya, bu çok
0: Evet.
1: konuşuluyor. Bir daha Alex olayı yaşanması meselesi özellikle bu konu önemli bir konu. Aykut Kocaman'ın hani bu göreve gelmedi. Bir daha Alex meselesi yaşanmasın konusu Fenerbahçe'yi çok yıprattı. Aykut Hoca'yı da çok yıprattı bence. Aziz Yıldırım da çok yıprattı. Ve Aziz Yıldırım seçim döneminde bir daha bu mesele yaşanmayacak derken işin içerisinde ne kadar olacağını, herhangi bir boşluk takımla hoca arasında sorun olduğunda hemen girip o krizleri çözmek üzere bir motivasyonundan bahsediyordu. Dolayısıyla burada özellikle bu konu hassas bir meseleydi. Bunu ben direkt şöyle yorumlamadım hiçbir zaman. Bak Alex konusu olduğu için Aykut Kocaman'ı istemiyor. Hayır, orada bence bu dediğim şeyi aktarıyordu Aziz Yıldırım. Aykut Kocaman bu açıklamasıyla bence gelecekteki, ben bunu da bu arada sordum ha. Yani
0: Neyi?
1: böyle dedim ki ne diyorsunuz dediler. Yani daha doğrusu yani iletişim ekibi tarafının zaman zaman bilgilendirmeleri oluyor. Ben hani beklentimin çok dışında bir açıklama olmadı. Soğukkanlı bir açıklama. Ve şöyle bir yorum yaptım. Gelecekteki dedim, İş birlikleri açısından da dedim ben önemli bir açıklama olduğunu düşünüyorum dedim. Yani kapıları tamamen birbirine kapatmayan, kapatmak
0: Ha,
1: istemeyen bir
0: ileride
1: tavır
0: tekrardan
1: gibi.
0: Aykut
1: Yani
0: Kocaman
1: Aziz
0: ismi
1: Yıldırım Aykut
0: konuşuluyor.
1: Kocaman birlikteliği olabilir. Hayatta da bunlar olur.
0: Abi
1: Daha önce bak dinle. Daha önce ben
0: dinliyorum.
1: buradayken Aykut Kocaman gelemez demişti Aziz Yıldırım.
0: Evet.
1: 2018'de daha önce konuştuk bunu, çıkıp dedi ki kardeşim dedi, ben dedi Aziz Yıldırım o zaman bunu söyledi. Ben dedi Fenerbahçe için yanlış ifade değildi. Tükürdüm mü yalarım demişti. Yarın öbür gün belki de hayat koşullar tekrar oluşur ve Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye gelebilir. Aziz Yıldırım'la çalışabilir. Ben böyle yorumladım biraz meseleyi. O tarafta dedi ki yok dedi, yani hakikaten hocanın kafasına hiç böyle bir şey geçmiyor. Tamamen meseleyi bu duygusallıkta, bu yoğunlukla kendi dünyasından aktarmak istedi. Bu defteri bu açıklamada bence kapatmıştır. Sert bazı şeyler, yani daha böyle birebir de yaşanan bazı şeyler aktarılmış olsa bence Aziz Yıldırım da topa girip başka bir şey söyleyebilirdi. Mesela şey diyebilirdi Aziz Yıldırım. Ya tamam da ben hiçbir zaman Aykut Hoca'ya ben sana teknik direktör olacaksın sözü vermedim ki diyebilirdi. Ama bu yeni sezon futbol planlamasında Aykut Hoca'nın en az bir ay kadar bir süre içerisinde bu işlerin içerisinde olduğu çok açık. Bunu kimse yalanlamıyor.
0: Bak Burak'ın, bizim Burak'ın çok güzel bir sorusu var sana, iletmek istiyorum. Şimdi Aykut Kocaman'ın açıklamasında ne diyor abi? Su mu istiyorsun? Ben nasıl getireceğim?
1: Tamam
0: Getiremem.
1: peki. Doğru devam edelim.
0: Burada çeşitli vaatlerle Fenerbahçe Kongre üyelerinin onayını almış yönetim tercihlerini kullanmıştır cümlesi. Şimdi Burak diyor ki mesela bu cümleden ben de vaatlerden biriydim ama gerçekleşmedi. Benim için oy verenler
1: yorumlanabilir. Neden? Çıkardım. Neden yorumlanabilir? Ama şu da var.
0: Güzel bir yarı yakalamış
1: tamam,
0: yani çok.
1: Yakalamış ama bir ne taraftan var? Da benim bildiğim kadarıyla şöyle bir düşünce de var. O söylenebilirdi Fenerbahçe tarafından. Ya biz Aykut Kocamanlı Aziz Yıldırım'ın şimdi birincisi daha doğru toparlama olacak. Birincisi ben bunu Aykut Hoca'ya da söyledim. Bu görüşümü Aykut Hoca'ya da söyledim. Şöyle söyledim. Seçimden sonra konuştuğumuzda hocam dedim bu seçimin bana anlattığı bir sonuç daha var. Nedir dedi. Dedim ki Aziz Yıldırım gelir Aykut Kocaman'la gelirse hocası Aykut Kocaman olacak gibi bir hava var. Beklenti de bu. Aziz Yıldırım buradan oy kaybedebilir, seçimi kaybedebilir. O yüzden Aykut Kocaman'ı açıklamıyor ama çok da dillendiriyor ki Allah'a var. Aziz Yıldırım'da bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buralarda Aykut Kocaman'ın da sürekli olarak hakkını verdi Aziz Yıldırım'da. Bütün şeylerde,
0: evet.
1: Kamuoyuna açık toplantılarda yıpratılmaması gerektiğinden birçok vurgusunda bunu biz görmüştük. Ben o zaman Fenerbahçe aynı zamanda bu seçimi Aykut Kocaman da kazanmıştı demiştim. Çünkü iki kat farklı bir iki kat farklı Fenerbahçe seçimi kazanmıştı. Şimdi bunun içerisinde bu tabii sığdırılabilir. Ama şöyle bir bakış açısı da var Fenerbahçe tarafında. Ya biz yani Aykut Hoca'ya o tarafta böyle bir özellikle biraz daha ılıman olması konusundaki eleştirilerde aynı zamanda şu deniyor. Ya biz hocanın hocaya saygımız var. Hocayı güçlü bir kimlik olarak görüyoruz. Bu yolda birlikte hareket edecektik. Uzlaşamadığımız noktalar oldu. Hatta biz kamuoyu önünde de açık olarak Aykut Hoca'yı savunduk.
0: Evet.
1: Belki de biz şey deseydik. Jesus'la anlaşacağız. Deseydik.
0: Hı hı.
1: Ya da İsmail Kartal'ı getireceğiz deseydik ki yönetimde de bu arada İsmail Kartal'cı iki katı çıkıyor zaten.
0: Tabii.
1: Öyle söyleniyor çünkü. Belki de biz 19 değil 22 bin oy alacaktık. 20 bin, 22 bin oy daha fazla alacaktık ve çok daha farklı seçimi kazanacaktık. Ama benim görüşüm abi açıkçası yani Fenerbahçe'de hazırlarım göreve gelirken Aykut Kocaman'ın da bu şeyde seçimlerde çünkü Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman'la çalışma ihtimaline çok yüksek bakılıyordu. Bence oy veren 17 bin insan da özellikle hocanın Aziz Yıldırım'la çalışmasına bizim içimizden sorun yok Aykut Kocaman gelmelidir anlayışıyla hareket ederek oyu verdiklerini en azından büyük oranda o insanların bunu görerek bilerek tahmin ederek böyle hareket ettiklerini düşünüyorum. Aykut Hoca'nın biraz vurgusu da o.
0: Peki abi yani haber üzerinde konuşuyoruz, yorum yapıyorsun falan. Samimi bir soru sormak istiyorum sana. Yani konuyu oraya taşımak için değil ama hissiyatını merak ediyorum. Şimdi İsmail Kartal tercihinden sonra Aykut Kocaman mı olsa sence Fenerbahçe için daha sezon güzel geçerdi? Yoksa İsmail Kartal tercihi doğru bir tercih oldu
1: mu sence? Ben Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi bu süreçte daha doğru şekilde idare edebileceğini düşünenlerdendim. Ama bu benim düşüncem. Özellikle kamuoyunu yönlendirme konusu yeni bir başlangıç. Bir de Aykut Hoca açısından yeni bir şeydi bu. Sen söyle abi. Yeni bir
0: challenge
1: olacaktı. Diğer yandan benim fikrim bu konuda daha önceki yayınlarda da konuştuk. Ben son 15-16 yılda Fenerbahçe'de en nitelikli iş yapan 3 tane teknik direktör say desen birinci sıraya kimi koyacaksın desen ilk üçün içerisine Aykut Kocaman'ı koyarım. Birinci sıraya da Aykut Kocaman'ı koyardım. Nitelikli yaptığı işler ve bıraktığı kimlik
0: İsmail
1: aslında.
0: Kartal mı demek? 3'e Aykut Kocaman
1: Hoca,
0: dedim. 1'e
1: İsmail
0: Aykut
1: Hoca,
0: Kocaman
1: yani
0: dedim.
1: 2, 3 meselesi değil. İsmail Hoca da şöyle İsmail Hoca'nın da şöyle bir özelliği var. İsmail Hoca geçen Okan Buruk da aynı pencereden bakıyor. Bence doğru. İsmail Kartal büyük vaatlerle gelen Mourinho ve Jesus hatta Tedesco'yu da bunun içerisine dahil edelim. Hiçbirini daha doğrusu hiçbirine hiçbir şey eksik yapmadı. En az onlar hatta onlardan yani Jesus'la ben kafı kafayı olabilir. Mourinho'dan da daha iyi işler yaptı. Tedesco'dan da daha iyi işler yaptı. İsmail Kartal iyi işler yapmıştır Fenerbahçe'de.
0: Kesinlikle ya oynattı oyunlar.
1: Şampiyon olama da ayrı bir şey ama orada da hakkını verelim. Yani onların şey diyemezsin. Jesus şunu yaptı da İsmail Kartal bunu yapamadı. Mourinho bunu yaptı da bunu yapamadı. Fayda maliyeti hesabına bakarsan İsmail Kartal bu özelde bu son yıllardaki performanslar itibariyle onları geçmiştir bence. Hakkında teslim edelim.
0: Tabii. Ama
1: burada.
0: İsmail Hoca ile alakalı tabii hani Fenerbahçe taraftarının korkusu baskıyı kaldıramıyor denmez.
1: Abi şimdi oralarda baskıyı demek ki baskıyı kaldırır bence kaldırır. İşte değiştiğini de düşünüyorum. Çünkü İnşallah siz zaten.

0: Şimdi
1: değişmediyse.
0: baskıyı, şimdi İsmail Kartal şunu bilmiyor mu abi? Aziz Yıldırım açık açık diyor ki ben bu sene bu işin içinde varım ve Fenerbahçe'yi, futbol takımını ben de yöneteceğim. İşin içerisinde sürekli olacağım diyor mu? Diyor.
1: Diyor.
0: E İsmail Kartal, bırak taraftar baskısını. Sen esas Aziz Yıldırım baskısına bak. Dolayısıyla İsmail Kartal bunu bilerek geldi. Eğer bunu kaldıramazsa da yarın İsmail Kartal şöyle bir şey, bak onu da söyleyeyim ha. Bak Aziz Yıldırım açık kart oynuyor, tamam mı? Bak çok açık oynuyor Aziz
1: Evet
0: Yıldırım.
1: evet bu şunu da yapacağım.
0: Hayır,
1: Onu da
0: açık oynuyor mu
1: yapacağım
0: oynamıyor
1: söyle.
0: mu? Diyor
1: Oynuyor
0: ki ben böyle
1: az
0: yapacağım diyor.
1: hoca diyorum ya az başkan.
0: Bunu böyle yapacağım diyor mu Aziz Yıldırım?
1: Söylüyor canım. Yani adaylığından bu yanadır söylüyor
0: Bunu böyle
1: hatta.
0: söylüyor.
1: Evet.
0: Şimdi Aykut Hocam Kocaman'a dedi ki bunlarla çalış. Ve ben böyle yapacağım. Hoca da bunu bir dayatma olarak gördü yardımcılar konusunda ve ise hayır ben dedi ya da pürüzler çözülebilecekken konu kapandı. Şimdi yarın İsmail Kartal'ın mesela Aziz Yıldırım buralara bak diyor ki ben müdahale edeceğim diyor. Ben işin içerisinde
1: Evet.
0: olacağım diyor şampiyonluk için. İsmail Kartal yarın diyelim ki işler kötü gitti. Hadi bu baskıya katlanamadı. Olmadı. Ben bırakıyorum dedi. Yarın öbür gün çıkıp ya Aziz Yıldırım şöyle yaptı deme hakkına artık sahip değildir. Bak her şeyi açık oynadı Aziz Yıldırım. Bunu böyle yapacağım dedi. Bunu böyle yapacağım dedi. Özellikle bu arada İsmail Kartal'la ilgili Fenerbahçe'de 3 dönem 4 mü?
1: Dördüncüye geldik.
0: Dördüncüye geldi. 3 dönem daha önce görev yapmıştı. Bu arada İsmail Kartal'ı biliyorsun teknik direktörlüğe Aziz Yıldırım zamanı başladı.
1: Mikrofondan ayağını
0: Ersun
1: çekebilir misin?
0: Yanal gidince.
1: Teşekkürler.
0: Burada kartların ben çok açık oynadığını ve burada ne diyecektim ya? Ha, şey diyorlar bu arada. İsmail Kartal da çok değişmiş diyorlar. Onu da söyleyeyim.
1: Ne
0: Çok
1: açıdan değişmiş?
0: tecrübelenmiş, çok daha soğukkanlı, çok daha ne yapmak istediğini bilen ve nasıl yapacağını gösteren bütün yeni oluşumlara entegre olarak değerlendiriyorlar İsmail Kartal'ı.
1: İsmail Hoca şey de kilo da almış bu arada böyle eski dönemlerine göre. Hakikaten bir toplanmış. Bakalım abi yardımcıları konusu mesela Dirk Kuyt nasıl etki edecek takıma? Çok merak ettiğim konulardan birisi bu benim Aydın abi.
0: Bir daha
1: Bir
0: söyler
1: şey
0: misin?
1: Dirk Kuyt diyorum yardımcılar konusunda çok merak ettiğim bir konu. Takıma nasıl fayda verecek Dirk Kuyt? Merak ettiğim bir isim. Orada da tabii şöyle bir durum oldu. İşte Dirk Kuyt'la İsmail Kartal tercüman aracılığıyla mı iletişim kuracaklar?
0: Kurarlar abi ne olacak ki?
1: Ya bence de kurarlar. Böyle bir
0: Ya
1: gündem
0: bunlar
1: yaratıyor
0: da bak
1: bunlar.
0: şimdi bir kere bak insanlar sahaya çıksın abi tamam mı? Yani bu sosyal medyanın bir durumu var. Bazen gerçekten de yön verdiğini düşünüyorum. Bazen de çok ağır şeyler yazılıyor. Konuşur abi ne var niye kuramasın ki yani?
1: Yani bence de bu arada yani
0: Kurar kurar bir şey olmaz oralardan abi. Yani onu da geçelim. Şu şey konusunda bence çok durmaya gerek yok. Şey
1: değişmiş
0: kurar.
1: diyorlar ya,
0: Temas.
1: 2 yılda
0: Tema.
1: ne kadar değişmiş olabilir
0: Abi
1: İsmail Hoca
0: değişim
1: hocam?
0: bak değişmek nedir abi? Bir insanın kişiliğindeki bak bir insanın bir kişiliği vardır. Hayata bakış tarzı vardır. Oralarda insanlar kolay kolay değişmezler. Tecrübelenirler ama dünyaya bakışı ile ilgili temel bazı değerler özelinde insanların çok değişmesini bekleme. Herkesin değer yargıları farklıdır. Abi burada bir kere bir yönetim şeye çok güveniyor. Kayta çok güveniyor. Ve Fenerbahçe'nin gelecekteki hocalarından biri olarak Kayt'ı görüyorlar. Çalışacaklar edecekler. Yani önden peşinen onu öyle yapar bunu böyle yapar diyecek bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum.
1: Peki, süper chatleri
0: Tamam.
1: okuyacağım. Sonra da yavaş yavaş toparlayacağım yayınımızı. Güzel süper chatlerimiz var. Bütün izleyenlerimize teşekkür edelim.
0: Sağ olun, eksik
1: Anlıkta
0: olmasınlar.
1: 5000 kişi
0: Yayınımıza
1: şu
0: beğeni
1: anda.
0: rica edeceğiz
1: O
0: bir de.
1: önemli. Ben de senden abi
0: Ha tamam. Abi ben çok
1: mikrofona
0: rahatsızım ya hiç.
1: dokunmamanı
0: Durduğum yerde
1: rica
0: duramıyorum
1: edeceğim.
0: ya.
1: Onu fark ettim.
0: Hiçbir zaman öyle olamadım yani.
1: Unique quality diyor ki 40 tane sözleşmesi futbol olan futbolcudan nasıl eksilecekler?
0: Kolay değil, zor bir süreç.
1: Zaten Fenerbahçe'deki
0: Kolay
1: en
0: değil.
1: büyük
0: Tabii
1: sorunlardan
0: kolay
1: birisi
0: mı?
1: bu biliyor musun
0: Kolay
1: abi?
0: değil tabii
1: Elindeki
0: tabii.
1: oyuncuları çıkartmak.
0: Zor iş.
1: Tahir Arslan diyor ki Kerem Aktürkoğlu usulsüz olmasa Asensio olamıyordu. Gerçekten güç kattı Fenerbahçe'ye demiş.
0: Kritik bir transfer o.
1: Evet. Bir diğer süper chat. Bu da bir güzel soru aslında.
0: Söyle abi.
1: Şahin Bey diyor ki abi neden Onuachu düşünülmüyor? Limitler zaten belli. Onuachu Fenerbahçe'de iş yapar mı?
0: Yapar abi.
1: Niye düşünülmüyor diye sormuş mesela.
0: Abi
1: Zaten diyor limitler belli.
0: Fenerbahçe'de bir golcü vardı ya hayvan daha o.
1: Fernando.
0: Aynen yapar abi yani. Gerçekten iyi golcü ya şey.
1: Onuachu değil mi?
0: Onuachu iyi oyuncu. İyi oyuncu yani. Gerçekten iyi oyuncu.
1: Evet. Bir diğer süper chatimiz diyor ki Levent Bey, Mason Greenwood İngiltere, Almanya'da, Vlahovic İtalya'da oynuyor. İtalya ligi savunma anlayışı olan

0: lig olarak bilinir. Bu nedenle Vlahovic net golcü bence demiş.
1: Peki.
0: Bir yorum yapmış. Clips Global, emeğine sağlık abi. Her zamanki gibi mükemmel yayın. Teşekkürler. En iyisisin Kazım.
1: Ben her yayında şey mi diyorum? Bugün hangi gündeyiz mi diyorum?
0: Sen
1: öyle diyormuşum. Olabilir.
0: Diyorsun evet. Ben de genellikle arkadaşım yanlış yazdı. Cevap veriyorum.
1: Ya şöyle oluyor. Bizim şöyle oluyor da şimdi bizde mesai kavramı diye bir şey yok. Yani bizde ben 25 yıldan fazladır bu işi yapıyorum. Bende mesela hafta sonu tatili diye bir şey yoktur.
0: Bizde yok.
1: Çünkü yani. Zaten bizim işte hafta sonu tatili tabii. Olur mu abi yani? Hafta sonu esas
0: maçlar var.
1: Malzeme var ve gündem var. Dolayısıyla hani günlerle ilgili pek bir şeyim yok gerçekten. Ya bugün neydi falan diye çok unutuyorum çünkü şeyi. Ya bugün çarşamba mıydı, perşembe miydi, ya geçen gün neydi falan diye unutuyorum yani.
0: Bir süper chat daha gelmiş.
1: Hafızam iyi ama buralarda çok zayıfım.
0: Senin şey spor üzerinde özellikle hafızan çok güçlü. Siyasi ve spor konularına, geçmişe dair yaşanılan konularda.
1: O da bir şans.
0: Tabii. Fener alayı demiş ki yeni tezahürat İsmail ordusu şampiyonluk yolcusu demiş. Güzel. Peki. Abi yavaş yavaş toparlıyorum. Varsa eklemek istediklerin alalım.
1: Bu arada Fenerbahçe Radyo'dan verebilirler ha.
0: Neyi?
1: Sloganı.
0: Sen diyor bir anda alayına Fener diye giriyor mu?
1: Aynen çok acayip ya. Radyoyu demiştim ya işte geçen. Birden müzik çalıyor birden alayına Fener diye bir marş giriyor. Yani şey şu anda orayı da yapılandırıyorlar belli ki. Alt taraftan gelecekler. Peki.
0: Abi teşekkür ederiz. Ağzına
1: Levent
0: sağlık.
1: Levent Bey galiba yazanlardan biri. Amerika'da Florida'dan bizi izliyormuş. Levent Bey'e de selamlar.
0: Florida'ya
1: bazen selam de mesaj yaşıyoruz kendisiyle. Levent Bey sizin eski çalıştığınız yerde bu arada bu yayını yapıyoruz, haberiniz olsun. Peki. Tamam.
0: Sen kapat.
1: İzleyenlerimize çok teşekkürler. Eksik olmayın. Yayınımızı beğenir ve Digi Futbol'a abone olursanız çok seviniriz. Herkese iyi günler. Görüşmek dileğiyle.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
0: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camidir. İrfan 25'le beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Abi Kulüpler Birliği ile başlamak istiyorum. Dün geceye bomba gibi düşen bir olaydı. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Yüksel Yıldırım arasında yaşanan bazı diyaloglar ve Mahmut Uslu, Sayın Mahmut Uslu'nun da olduğu bir konuşma. İstersen oradaki detayları, evet çok yazıldı, çizildi biliyorum ama bir senden de dinleyelim.
4: Orada yönetim kurulu toplantısında Fenerbahçe adına Başkan Vekili Barış Göktürk ve Genel Sekreter Mahmut Uslu Fenerbahçe'yi temsil etti. Toplantı esnasında zaten konulardan bir tanesi hem yayın gelirlerinin çok az olması, 150 milyon dolar civarında bir yayın geliri var. Bu gelirin 550 milyon dolar seviyesine çekilmesi konusunda kulüp yönetimleri hem fikir. Diğer taraftan yabancı kuralı gündeme geldi. Bunun artı 4 kuralının 12 artı 2 olarak aynı şekilde kalması ya da serbest bırakılması, yani sınırsız olması yönünde. Fenerbahçe yönetiminin düşüncesi sınırsız olması yönünde. Orada konuşmalar esnasında Sayın Barış Göktürk ve Mahmut Uslu da Aziz Yıldırım'ın da aynı fikirde, aynı düşüncede olduğunu belirterek yabancı sayısının sınırsız olmasını istediğini söyleyebilirim ama süreç bu federasyon kararında ısrar ederse de 10 artı 4 kuralına göre de çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladılar. Tabii burada Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'la Fenerbahçe'yi de içine katarak özellikle büyük kulüplerin bedelsiz arsa aldığını ve bu arsaları satarak borçlarını ödediği yönünde bir söylemde bulunuyor. Ardından Fenerbahçe'nin genel sekreteri Sayın Mahmut Uslu buna tepki gösteriyor. İkili arasında sözlü bir münakaşa yaşanıyor ve burada da Barış Göktürk daha sonra Barış Göktürk'le Yüksel Yıldırım arasında bir gerginlik yaşanıyor. Zaten bunlar sosyal medyaya yansıdı. Bu gerginlik nedeniyle yarım saat mola ara veriliyor. Araya işte Sayın Serdar Adalı, Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan giderek ve Abdullah Kavukçu yanılmıyorsam girerek bu gerginliği önlemeye çalışıyorlar. 30 dakikalık ara veriliyor. Tabii bundan sonra Sayın Ertuğrul Doğan bir açıklama yaptı. İlk önce yalanladı bu ifadelerin olmadığını ama daha sonra Yüksel Yıldırım bu yaşanan gerginliği ve gerginlik içerisinde söylenen sözleri doğruladığını ifade edebilirim. Diğer taraftan da Sayın Barış Göktürk'ün WhatsApp grubundan çıkarıldığı yönünde iddialar var.
0: Yani
4: ama
0: bir isim verilmedi WhatsApp'tan kimin çıktığına dair ama herkesin aklına Barış Göktürk'ün çıkartıldığı geldi.
4: Böyle bir durum söz konusu değil. Sayın Barış Göktürk Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili. Dolayısıyla orada Sayın Aziz Yıldırım'ı temsilen gidiyor ve oradan işte bir daha toplantıda alınmayacak ve gruptan çıkarıldığı gibi bir söylem doğru değil. Ve şu anda da bizim aldığımız bilgilerde de Barış Göktürk'ün böyle bir çıkarılma gibi bir durumu söz konusu değil.
0: Fenerbahçe kampta çalışmalarına devam ediyor. Merhaba. merak edilen oyuncular var tabii ki. Fenerbahçe'nin önemli oyuncuları. Škriniar ve Asensio, ikisi de Dünya Kupası'nda yoklar. Škriniar ve Asensio'nun durumları nasıl da?
4: Škriniar ve

0: Sensio'nun geçen sezondan kalan sakatlıkları var. Son hafta maçlarında biliyorsun ikisi de sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Bugüne kadar bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Yarın itibariyle ise kontrollü olarak takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Artık tedavi süreçlerinin sonuna gelindi. Sağlık heyeti bu konuda çok dikkatli davranıyor. Oyuncuların tam olarak %100 hazır olmadıktan sonra sahaya sürmek istemiyor. Kontrollü olarak çalışmalara başlayacaklar. Avusturya kampında da artık %100 hazır hale gelecek hem Asensio hem de Skriniar. Yine diğer bir isim Amara Diouf. Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı Senegalli genç yıldız. Biliyorsunuz o geçen sene çapraz bağ düzeltme operasyonu geçirmişti. Dolayısıyla onun tedavi sürecini de devam ediyor. Yani tedavi sürecinin de sonuna geldi. Oyuncu bireysel olarak çalışmalara devam ediyor. Henüz sağ çalışmalarına başlamadı. O konuda da Fenerbahçe hem yönetimi hem teknik heyet çok fazla acele etmiyor. Çünkü oyuncu gerçekten oyuncudan beklentiler oldukça yüksek. Oyuncuyu yavaş yavaş takıma dahil edecekler. Bu anlamda da Amara Diouf da çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğünü ifade edebilirim. Diğer bir isim ise Cengiz Ünder.
1: Gelmiş diyorlar, doğru
0: evet,
1: mu abi?
0: Cengiz Ünder fiziksel olarak gerçekten kampa hazır bir şekilde gelmiş. Tatilde de bireysel antrenör eşliğinde özel çalışmalar yapıyordu. Tabii Cengiz Ünder için bu son şans artık. Çünkü son iki sezonda kiralık olarak gönderildiği takımlar Cengiz'in performansını yetersiz gördüğü için onun satın alma opsiyonunu kullanmadılar. Cengiz Ünder de artık yokuş aşağıya giden performansını artık dipten yukarı doğru gitmesi lazım. Yani bir kendine gelmesi lazım Cengiz'in. Bu dönem İsmail Kartal'la son şansı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Dolayısıyla Cengiz bir beyaz sayfa açmak istiyor ve yeniden Fenerbahçe'de kalıp kariyerinde yeniden bir çıkış yakalamayı hedefliyor.
1: Evlilikte yaramıştır muhtemelen. Yani daha düzenli bir hayat. Çünkü birazcık şimdi... Cengiz'in evlenmeden önce hani sosyal hayatının birazcık daha hareketli olmasından kaynaklı kendini ya sahaya veremediğine dair haberler çıkıyordu.
0: Mutlaka özelleştiri yapması gerekir evet. Cengiz'in. Çünkü Cengiz çok kaliteli bir oyuncu.
1: Bence de.
0: Kalitesini tam olarak sahaya yansıtamadığını söyleyebilirim son iki sezonda. Bu onun son şansı. Neden son şansı? Dediğim gibi iki tane takıma kiralık gitti. Performansı yetersiz görüldü ve satın alma opsiyonu kullanılmadı. Dolayısıyla Cengiz'in bu dibe vuran performansının artık bir çıkış yakalaması gerekiyor. Ve yeniden kendini göstermesi, kanıtlaması gerekiyor. Bunun için de hem Avusturya kampı hem de sezon başındaki Topuk Yardes kampı çok önemli. Şu aşamada Avusturya kampında takımla birlikte olacak. Orada hazırlık maçlarında oynayacak ve orada göstereceği performans Fenerbahçe açısından belirleyici olacak.
1: İsmail Hoca Asensio ile alakalı İlk izlenimleri neler? Takımda Asensio'ya vereceği rol nasıl olacak? Bununla alakalı sende bilgi var mı abi?
0: Şöyle söyleyeyim. Asensio bu takımın değişmezi. Hatta Asensio'ya evet teklifler var. Asensio da İspanya milli takımına seçilmediği için bir burukluk yaşıyordu. Dünya şampiyonasına katılmadığı için. Hatta bir de sakatlığı da var. Şanssız bir sakatlık da yaşadı. Ama Asensio bu takımın gelecek sezonda ana omurgalarından bir tanesi olacak. Hücum rotasyonunda teknik direktör İsmail Kartal'ın en önemli hücum silahlarından bir tanesi olacak. 10 numarada forma giyecek. Zaten sağ kanatta oynamak istemediğini Tedesco döneminde iletmişti.
1: İsmail Hoca'ya da iletti mi?
0: Ya İsmail Hoca'ya da iletmiştir yani. Hı-hı. Oyuncu 10 numarada oynamak istiyor. Gerçek mevkinin orta saha olduğunu vurguluyor ve orta sahada kendisini daha rahat hissettiğini belirtiyor.
1: Transferleri konuşalım. Fenerbahçe hangi aşamada? Yani birazcık taraftarın gözünde böyle geç kalındı. Transferler yapılamadı. Neden yapılamıyor? Vedat Muriç'i aldık. Başka kim gelecek? Greenwood konuşuluyor. Girassi konuşuluyor. Arada evet. Charlotte isimleri çıkıyor.
0: Niye geç kalındık diyor? Çünkü Sayın Azizem seçim öncesi ifadesinde 25 Haziran'da
1: evet, 25-26 Haziran'da
0: sezonbaşı kampına transferlerin yetişeceğini söylemişti. Ama göreve geldiklerinde mali tablo beklediklerinden daha kötü bir mali tabloyla karşılaştılar. Dolayısıyla daha önce sözlü olarak anlaşmaya vardı oyuncularla tekrar özellikle Girassi mesela tekrar bonservis bedelini indirmek oyuncuyla pazarlıklar konusunda çalışmalar yürütüyorlar. Diğer taraftan limit sorunu var Fenerbahçe'nin. Hem UEFA'da harcayabileceği bonservis olarak harcayabileceği limiti kısıtlı. Çünkü bu limitte Şerif'in 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu bu sezon devreye girdi. Dolayısıyla o 22 milyon euroluk var olan limitten düşecek. Guendouzi, bonservis taksidinin bir bölümü bu sezona yansıdı. Dolayısıyla o taksit limitten düşecek. Fenerbahçe kısıtlı bir limite de sahip. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin şu anda kadro maliyeti 118.3 milyon euro. TFF harcama limiti 118.3 milyon euro açıklandı. Ama Fenerbahçe'nin mevcut kalabalık bir kadrosu var ve bu kalabalık kadroya ödenen rakam da 150 milyon euro maaş olarak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin önce limitini aşması gerekiyor. Fenerbahçe'nin önce yeni kaynaklar oluşturması gerekiyor. Bonservisiyle futbolcu satması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ondan sonra da transfer çalışmaları için eli daha da rahatlayacak. Fenerbahçe yönetimi şu ana kadar ilk etapta da geldiklerini zaten herkes söylüyordu. 90 ile 100 milyon euroluk bir nakit ihtiyacı olduğunu söylüyorlardı. Şu ana kadar Fenerbahçe yönetimi 50 milyon euroya yakın bir ödeme 50-58 milyon euroya yakın bir ödeme yaptığı ifade ediliyor. Ama 15 Temmuz yani bu UEFA'ya denk bütçe verilmesi için Fenerbahçe'nin önünde belli bir süre var. Bu süreye kadar da Fenerbahçe'nin bir 35 milyon euroluk yeni yeni kaynak oluşturması gerekiyor.

0: gerekiyor. Fenerbahçe biraz da önceliği bu kısma da verdi. Yani süreci mali anlamda daha güçlü, mali anlamda yönetilebilir bir seviyeye getirmek Fenerbahçe'nin şu anda önceliği ve transfer çalışmalarını yürütüyor. Ama diğer taraftan da kulübe yeni kredi kaynakları yaratmak, limiti açmak, acil nakit ihtiyacı sorununu çözmek için yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu konuda da işte transfer çalışmalarına gelirsek Cirasi Fenerbahçe'nin halen transfer listesinde ön sırada yer alıyor. Borussia Dortmund Fenerbahçe'nin 35 milyon euro seviyesine kadar bonservis bedelinde indirime gidebileceğini dile getirdi. Çünkü Borussia Dortmund da Astani'yi transfer etmek istiyor. Astani'nin sözleşmesine yalan 30 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli oldu ve bunu ödeyerek Astani'yi kadroya katmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla Borussia Dortmund Fenerbahçe'den gelecek bonservis bedeli Astani'yi kadroya katacak ve Fenerbahçe'den cevap bekliyor. Fenerbahçe yönetimi de mümkün olduğunca en uygun bonservis bedeli oyuncuyu kadroya katmaya çalışıyor. Cirasi ile geçtiğimiz günlerde yine menajeri ve kendisiyle bir görüşme daha gerçekleştirdi Fenerbahçe. Oyuncu açısından bir sorun yok ama diğer taraftan Borussia Dortmund'da pazarlıklar devam ediyor. Diğer bir isim ise forvet olarak eğer Cirasi transferinde sonuç alamazsa Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Watkins ismi gündemde. Watkins'te de Fenerbahçe görüşme gerçekleştirdi. Watkins Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor ama Aston Villa'nın Watkins için istediği bonservis bedeli yine tıpkı Borussia Dortmund'da olduğu gibi 35-40 milyon euro civarında. Fenerbahçe bu iki isimden birisini forvet olarak kadroya katmayı planlıyor. İlk sırada Cirasi ama olmazsa Watkins ismi Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alıyor. Stoper için ise daha önce de söyledik bunu, birçok yayında da söylüyoruz. Şu anda farklı bir isim yok. Ake Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isimdi ama orada ona bir bonservis bedeli ödenecek olması nedeniyle Malangsar isminin daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Malangsar'ın bonservisi elinde ve imza parası artı yıllık ücretle anlaşıp oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor. Hatta Malangsar Fenerbahçe'nin belki de 22 Temmuz'daki ilk maçında stoperde Malangsar, forvette Vedat Muriç ikilisi.
1: Malangsar stoperde, Vedat Muriç forvette.
0: Evet, forvette. Sadece iki transferle de 22 Temmuz'a girebilir Fenerbahçe. Ondan sonraki süreçte daha da transfer sürecinde hızlanacaktır diye düşünüyorum.
1: İrfan abi, Aziz Yıldırım ve yönetimi geldikleri günden bugüne ne kadar ödeme yaptılar?
0: Yani 50 milyon euronun üzerinde bir ödeme, 50 milyon euroya yakın bir ödeme yaptılar. Öyle söyleyeyim. Ya, o civarda bir ödeme yapıldı, bilgisi var daha doğrusu. Ama halen Fenerbahçe'nin nakit ihtiyacı var. Halen Fenerbahçe yeni kaynaklar oluşturmak için çalışmalar yürütüyorlar. Ve tabii burada futbolcu satışları da olacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin limiti aşması için futbolcu satışı yapması da gerekiyor. Burada da bonservis bedeliyle oyuncuları satacaklar. Yani burada kimler var mesela? Defanstan sayarsak Arşi Buran ilgilenen kulüpler var. Semedo, Nene, Musaba, Diego Carlos, Amrabat, Livakovic, Mimovic gibi isimlerle Fenerbahçe yollarını ayırmayı planlıyor. Yine Osterwolde'ye gelen teklifler söz konusu. Fred Atletico Mineiro ile her konuda anlaştı. Onlar yollara ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe bu oyuncuların satışından çok ciddi bir bonservis gelirini elde etmeyi hedefliyor. Tabii bunlar elde edilirse de sağ kanat için işte Greenwood, Fenerbahçe'nin önerdiği son rakam 30 milyon euro civarında Marsilya'ya. Greenwood Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Orada bir sorun yok. Ama Marsilya ile Fenerbahçe'nin anlaşmasını bekliyor. Tabii Marsilya'nın finansal anlamda sıkıntıları var ve oyuncu satması gerekiyor. Bu doğrultuda da oyuncuyu, tabii bunu bilen kulüplerde daha makul seviyelerde bonservis bedeli ödemek istiyor ama oyuncu Marsilya'da oyuncusunu ucuza vermek istemiyor. Dolayısıyla burada pazarlar devam ediyor. Greenwood olmasa da Brahim Diaz ve Karem Adeyemi Fenerbahçe'nin gündeminde olan diğer iki kanat isimleri.
1: Bir diğer sorum Kante. Kante'nin sözleşmesinde bir değişikliğe gidilecek sanıyorum. Oradaki detayları senden öğrenirim.
0: Kante'nin 2,5 yıllık sözleşmesine çok ciddi bir yükümlülüğü var. Fenerbahçeli yöneticiler Kante'nin sözleşmesini gördüklerinde oldukça şaşırıyorlar. Nasıl böyle bir sözleşme yapıldığı yönünde. Çünkü 100 milyon euroyu, neredeyse 100 milyon euroya yakın bir yükümlülüğü olduğu ifade ediliyor. Tabii burada sözleşmesinde Kante yazılı formalardan, satılan formalardan belli bir
1: kazanç
0: elde ediyor Kante. Tabii Fenerbahçe yönetimi de Dünya Kupası sonrası Kante ile bir görüşme gerçekleştirecek ve burada sözleşmesinde hem yıllık ücretinde indirim hem de forma satışlarındaki kazançlarını içeren maddenin kaldırılmasını isteyecek. Eğer burada bir olumsuz bir cevap alırsa Kante için gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Çünkü Kante'nin hem yıllık ücretinden hem de bu yüksek yükümlü mali yükümlülükten kurtulmayı da hedefliyor Fenerbahçe. Kante'nin ayrıldığı durumu söz konusu olursa ve Fred zaten Atletico Mineiro ile anlaştı. O ayrılmak istiyor. İki orta saha oyuncusu ayrılırsa hem Kante hem Fred ayrıldığı takdirde Fenerbahçe Konutias'ın 20 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Andre'yi gündemine aldı. Andre için Konutias kulübüyle de temasa geçildi. Tabii hem Kante hem Fred ayrılırsa oradan doğacak bir maaş bütçesinde yer açılacak. Dolayısıyla bir gelir elde edilmesi durumunda da bu geliri Andre'nin transferinde kullanmayı planlıyor Fenerbahçe.
1: Mert Hakan'ı da sormak istiyorum. O da konuşulan diğer isimlerden biri. Şu anda sözleşmesi yok ama antrenmanlara, takımla çalışmasına devam ediyor. Ettiğine göre herhalde Aziz Yıldırım ve yönetimi Mert Hakan Yandaş'la sözleşme yenilecek gibi gözüküyor.
0: Ben bir Mert Hakan'a bir yıllık sözleşme yenilenmesini bekliyorum. Mert Hakan da boş sözleşme

0: sözleşmeye imza atmaya hazır. Hatta hiç para istemediğini de dile getiriyor. Ve oyuncu Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Tahkim kurulu onun cezasıyla ilgili bir görüşme yapacak. Cezasında en azından bir indirim yapılmasını beklentisi hakim. Dolayısıyla Mert Hakan'la bir yıllık bir sözleşme yapılacaktır diye düşünüyorum. Şu anda İsmail Kartal da oyuncunun performansından memnun. Onun takımda kalmasını istiyor ve takımda kalması yönünde de yönetime rapor sundu.
1: Sayın Başkan Aziz Yıldırım Topuk Yaylası'ndaydı dün sanıyorum abi.
0: Dün gece gitti. Sayın Barış Göktürk, Özgür Peker ve İsmail Bağcı ile beraber gittiler. Sayın Aziz Yıldırım dün akşam yemeğinde herhalde futbolcularla bir araya geldi. Bugün sabah kahvaltısında yine oyuncularla bir araya geldi. Onlarla bir konuşma yaptı. Onlardan beklentilerini anlattı. Oğuz Çetin de onlarla beraber kampa gitti. Hatta Oğuz Çetin de dün futbolcularla bir konuşma yaptığını gördük. Sayın Aziz Yıldırım bugün öğlen yemeğinde de futbolcularla bir araya geldi. Ardından tekrar İstanbul'a dönecek. Onlara beklentilerini anlattı. Yeni sezondan kendilerinden neler beklediğini, bu sezonun kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
1: Abi teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
5: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
4: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Henshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall. Onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.
2: Ve

0: Charlton Athletic ile Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Wait.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Aslında benim gibi olup da böyle biraz buruk bir sevinç, aşırı bir üzüntü, onun sonrasında şeye dönüyor konu, ya sizin yapacağınız işe gibi bir moda dönüyor. Açık konuşmak gerekirse, böyle cümleler kurmayı çok seven bir yayıncı değilimdir ama bu gerçeği bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Ya hani hazır yapabiliyordunuz, madem böyle bir şey olabiliyordu da Amerika gibi gruptaki en zorlanacağımız takımı yenip de en kolay rakipler karşısında gibi yorumları bugün fazlasıyla çalışma ortamında, toplu taşımalarda, okulda, son gün karne günü galiba bugün, aynı zamanda tüm öğrencilere, öğretmenlere, eğitim sektöründe görev alan bütün herkese sevgiler, saygılar, iyi bir tatil dönemi geçirsinler, yeni yıla güzel hazırlansınlar diyeceğiz, tıpkı milli takım gibi. Buruk bir sevinç yani, bak karne elimizi aldık, mutlu olduk ama bir 3 puanımız var, bir de attığımız 3 golümüz var Dünya Kupası'nda. Hani öyle isimler var ki bazen röportajlarını görüyorum, ayrıntılara denk geliyorum. Thierry Henry maç sonu programları yapıyorlar tabii, kendi ülkeleriyle de ilişkili, dünya cümle Fransız futbol efsanesi ve Dünya Kupası'nı öyle bitirmişler.

bu Dünya Kupası'nı başladıkları gibi bitiremezlerdi. Türkiye bir reaksiyon göstermeli, bir cevap vermeliydi. Bunu da Amerika karşısında yaptı. Beni şaşırtmadı aslında şeklinde yorumluyor. Bunlar güzel şeyler, bunlar özel şeyler aslında. Bizim çocuklar falan kısmı artık hani ya bu bizim çocuğumuz

0: diyorlar. Bizim çocuklar yapmaz öyle şeyler falan vardır ya. Bizim çocuklar yapmaz öyle şeyler. Hani cam kırılmış, çerçeve kırmış. Sizin çocuklar yaptı diyorlar ya. Sizinkiler yapmıştır. Bizimkiler yapmaz öyle bir şey. O bizimkilerin hiç beklemediğimiz şeyleri bunlar. Hepimiz bireysel anlamda çok yetenekli, çok iyi oyuncular olduğunu biliyorduk. Burada zaten günah keçisi olarak Montella'yı seçtik. Burada günah keçisi olarak yanına bir de işte federasyon başkanını ekledik. Burada günah keçisi olarak yanına çoğaltıyorum, yetti mi yetmedi. Şiirler attığında bir şey satan abi gibi oldum yani. Bu kalem var ya, bu kalem öyle yazmak tükenmek falan bilmeyen bir kalem. İlkokulda almaya başla, lise sona kadar devam eder yazmaya falan. Yanında bir de bitti mi bitmedi. Aynı paraya bu tırnak makası falan gibi böyle satışlar yaparlar da onun gibi düşün ya. Bitti mi bitmedi suçlayacağım insanlar. Burada Montella'yı, burada teknik ekibini, burada federasyonu, burada bu işe gönül verenleri, aynı zamanda bu işe emeği geçenleri, emeği geçmeyenleri, herkesi yani, anladın mı? Herkesi suçlayabilirim. Arka arkaya ekleyebilirim. Burada kendimi de suçlayabilirim. Medya mensuplarının yanına ekleyebilirim. Televizyonda, YouTube'da, gazetelerde ahkam kesenleri de ekleyebilirim. Her şeyi yapabilirim yani. Ben hani bugün sevinmeliyim ya. Biz şeyi tercih ediyoruz bugün. Şu gerçeği kabul edelim arkadaşlar. Biz bugün sevinmeyi değil, biz bugün isyan etmeyi, feryat etmeyi, biz bugün hani uyuz oldum, sinir oldum, vallahi kıl oldum, hani her şeyi söyleyebileceksiniz. Yani biz Avustralya maçını aldırdık aslında, biliyor musun? O kadroyla çıkmayacaktın, o tesisleri daha önce kabul etmeyecektin, biraz daha para verecektin, burada hazırlık maçı yapacağına gidecektin, orada kamp yapacaktın, oranın iklimine, çemine, zeminine, falanına, filanına, osuna, busuna, tusuna, tısına, tıkır, tıkır, tıkır. Kafayı yiyeceğim ya, vallahi kafayı yiyeceğim, billahi kafayı yiyeceğim. Hani yemiş kısımlarım var, kalan kısmını da yiyeceğim gibi gözüküyor ya. Vallahi bir uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum, billahi uyuz oldum ya. Açık konuşayım yani. Ha, bu kadar da samimi bir adamımdır ya. Montella'ya destek olup güvenmemiz lazım diye cümle kurarsam beni kaç kişi topa tutar falan hani. Yok abi ya, ben problemin Montella'dan olduğunu düşünmüyorum. Şundan dolayı düşünmüyorum artık. Neden bundan dolayı düşünmüyorum biliyor musunuz? Bunu daha önce belki Fatih Terim bile yaşadı. Hani bir gün birileri konuşsa bir derin bir oh çekip rahatlayacağız ama hani kimin eli kimin cebinde, kim kimin işine karışıyor, kim kim bilmez, arkadaki büyük güç kim? Kaiser Soze gibi yani, anladın mı? Hani oradan diyorsun ki aa katil bu, aa katil bu. Bence bütün problem bundan kaynaklanıyor. Ya bundan şüpheleniyorum ben, bundan kıllanmadım değil hani falan derken, hiç ummadığım bir insan ya o bir şey ne yapacak, o deli midir nedir diye. Birçok filmde vardır böyle spastik gibi, Mongol gibi, böyle aslında rahatsızmış gibi.
1: Ha, merhabalar Mehmet Bey, aslında böyle şeyleri sizin için yapmaktan keyif alıyorum.
0: Aferin Doğancığım, aferin Doğancığım. Doğan da bizim mahallemizin en sevilen gençlerinden bir tanesi.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey falan.
0: Şey, orada şey bak, bütün katil Doğan çıkar hani. O bizim aslında yapamaz, yürüyemiyor zaten. Ellerini de çok fazla kullanamıyor falan. Aa, geceleri görsen Doğan'ı. Elleri, kolları, bacakları, orası burası her yere ayrı oynuyor yani. Hey gidi hey. Öyle bir şey olur yani. Orada biri var, hiç bilmediğimiz. Hani söyleniyor ya, bak Abdullah Avcı milli takımın başına geldiğinde kadroyu ben kurmadım ki diye bir açıklama yaptı. Burada menajerlerin mi, burada kulüp başkanlarının mı, burada siyasetin mi? Artık oraya varıyor ya her şey, hep oradan noktalanıyormuş gibi. Hep oraya gidiyormuş gibi gözüküyor. Montella'da ben kadroyu kurarken birilerinin baskısı altında kaldığını düşünenlerdenim. Onu korumak adına söylemiyorum bunu. Montella'yı korumak değil derdim. Ben madem ki birileri dokunuyor, dokunamayacağı, dokunduğu anda ya bu benim işime karışıyor deyip onu bize ifşa edebilecek biri gelmeli artık. Futboldan falan da yani çok da iyi anlamasına gerek yok. Bizim kadar anlasın yeter. Bizi sustursun yeter yani. Ya biz kolay susmayız gerçi. Bizim istediğimizi yapsa başka istediklerimizi niye yapmadı diye gene şikayet ederiz. Ayrı bir konu da. Yani burada Sayın Hacı Osmanoğlu'yla da alakalı değil konu. Yani o

da şey. Yani o, bunu oynat diyorlar falan diye. Hani onu kes diyorlar, onu oynatma diyorlar gibi bir şey var mı acaba? Onu merak etmeye başlıyorum. Bitmiş artık çünkü bizim için. Bundan sonra Eylül'de işte Fransa'sıydı, İtalya'sıydı, Belçika'sıydı. Onlarla bir kıyasiye mücadelemiz var. O şey algısını da bakalım görelim karşılığı neymiş. Ya biz Avustralya değil de biz ilk maçı Amerika ile oynasaydık bu turnuvadan çıkardık biliyor musun gibi yapılan yorumları da kenara bırakıyorum. Ya abi biz küçük takımlara değil biz büyük takımlara karşı iyi oynayabiliyoruz. Yani biz Fransa, İspanya, İtalya, Brezilya, Arjantin çıksaydı böyle oynamazdık. Bak gene mücadele ederdik. Yenilirdik belki ama gene mücadele ederdik. Böyle takımlara karşı onlar ne oynuyorsa biz de onu oynuyoruz. Yani bizi bir şekilde onlar büyülüyorlar. Kanalı bunlar. Hepsi kanalı bunlar falan. Oraya dönüyoruz yani. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı programlar diliyorum. Recep Çevik yollamış. Doğan Bey, naçizane bir fikrim var. Sizlerle paylaşmak isterim diyerek. Kelime kelime yazılan mesajlar beni benden alır. Uzunca bir mesaj yazın abi. Enter hani bitti, enter. Bitti, enter falan diye. Yani noter değilsiniz ki siz alt satıra geçmek zorunda kalın. Yazın abi. Sonra ondan sonra mesajlar niye okunmuyor? Hani ben ya ne yazacaksınız diye burada bekleyip yazar inşallah bugün mü diyeyim yani. Çocuklar yine bizim çocuklar. Canları sağ olsun. Onun sonrasında Merkez Hakem Kurulu bir din mi? Federasyon bizim mi? Onu bilemedim. Kafama takılan en büyük soru işaretidir aslında bu. Ve ismi okunduğunda burası da mı ülke dediğim coğrafyalardan hakem isimlerini duymamız gerekiyor falan gibi bir şeyler yazılmış. Öyle bir durum var yani. Geliyorum az sonra.

0: tekrar birlikteyiz, geldik. Emre ile bir sohbet ettik. Ona da acil şifalar diliyorum, ailesine, annesine. Küçük bir rahatsızlığı var. Hani bilmiyorum ne kadar bahsetti. O yüzden her şeyi de böyle afişe etmeyi seven de biri değilim de. O yüzden pazartesi günü için böyle bir kaş göz işareti yaptık birbirimize. Sen takma kafana, bak işine diye. Ağzına yüreğine sağlık Doğan abim. Çok güzel bir giriş yaptın diye bir mesaj yapmış. Şey anlamında söylüyorum. Evet, bugün kurmak istediğim ilk cümle şuydu. Ay, başlayacağım yapacağınız işe. Hani bugünün program ismi bu. Doğan Öncel'le başlayacağım yapacağınız işe. Hani bu işi seviyorum. Hani başlarım böyle işe. Çünkü sevdiğim bir iş bu. Başlarım böyle işe. Sevmeseydim başlamam böyle işe. Hani öyle bir durum aslında. Sayın dinleyici, Doğan'dan masallar dinliyoruz. Bak mesela gelen mesaja. Ne yazmış? Nereye yazmış? En alta yazmış bunu. Acaba Doğan aşağıdaki bilgilere sahip midir? Amerika'nın işte yedek başlayan rotasyonlu kadrosu. Onun sonrasında osu busu oynamadı. Buna karşılık sahaya çıkan önemli isimlerden bazılarıysa işte şunlar bunlar şunlardı. Hani onlar da milli takıma zaten bir tane 11 zor çıkardılar. Geri kalanların hepsi de çöp topçular. Hiç oynayacak güçleri yok. Hani bari kalabalık olsun diye hazır biz de yapıyoruz organizasyonu. Bizimkileri de yakındakileri de çağıralım gelsinler diye olmuş zaten ya. Hep böyle bir küçümseme. Hep böyle bir şey alttan alma hani. Senin yaptığın işi de yapabilecek milyonlarca insan var be kardeşim. Hani sana da onu söyleyeyim yani. Sen de kendini çok yetine. Şu mesajı yazabilecek 1000 tane daha insan var. Hani onlara yapmıyorum ki ben yayını. Kalabalık yapmayın abi, çıkın siz. Diğerleriyle bir muhatap olabiliyoruz. Ne kadar seviyorsunuz memleketi küçümsemeyi, bilmem neyi, çocukları. Bunlar kimi yendiler biliyor musun? İşte dinlendirdiği, oynatmadığı, onu yapmadığı, bunu yapmadığı falan diye. Sürekli elinizde kürekle geziyorsunuz. Onu mu gömsem, bunu mu gömsem falan diye yani. Hangi ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum abi. Gidin mezarcı olun ya. Her gün. Hiç olmazsa gerçekten gömersiniz yani. Öyle havadan mavadan gömmeyin yani kimseyi. Doğan abi, Allah neşeni bozmasın. Formundasın yine. Kim tutar seni be abi demiş. Bir destekçiler var bir an. Tam böyle Fenerbahçe gibi radyo yayını. Hemen Aykutçular, Ersuncular, Azizciler, Aliciler falan gibi oluyor yani. Doğan abi, elemelerde Montella, finallerde Fatih Terim takımın başına geçse nasıl olur? Müthiş olur işte ya. Günaydın Dodo. Bir Galatasaraylı bir Türk olarak Arda Güler'den performans ve maç sonu açıklamalarından gurur duydum. Helal olsun çocuklara. Aynısını Hacı Osmanoğlu ve Montella'ya diyemem aslında demiş. Doğan Bey iyi yayınlar. Turnuva takımı değil de elemeler takımı olduğumuzu, hazırlık maçları takımı olduğumuzu bir kez daha göstermiş mi olduk? Bir iki maçlık periyotta çok iyiyiz, çok kaliteliyiz diye bir algı oluştu ama maalesef işte bunu turnuvalarda, Dünya Kupası'na herkese göstermiş olduk. Buna da katılmam. Şundan hani bir şeye de itiraz edeyim, sürekli muhalefet yapayım falan gibi bir derdim de yok. Şundan katılmam. Çünkü bundan seneler öncesinde de şöyle diyorduk. Abi biz elemeleri geçemiyoruz. O playofflara kaldığımızda olmuyor işte. Eleme turları olmuyor. Bir katılsak çok güzel işler yapıyoruz da. Bak katıldık, Dünya Kupası'nda 3. olduk. Bak katıldık, Dünya Avrupa Şampiyonası'nda 3. olduk. Katılabilsek bir şey yapacağız. Katılamıyoruzdu bundan da 4 sene önce. 3 sene önce. Siz abartmadan mesaj yazın ki biz de abartmadan yorum yapabilelim kardeşim. Hadi, hadi, hadi, hadi devam et, devam et. Bekleme yapma ticari. Devam et ticari, devam et, bekleme yapma. Günaydın Doğan abicim. Kaan Ayhan'ın gol sevinci bana birçok şeyi anlatıyor aslında. Bence orada bir serzeniş vardı anlayana demiş. Buradan da mesajlar çıkartmaya çalışıyoruz kendi kendimize. Alalım telefonları, dinleyicilerle buluşalım modundayım. Ama işte yaklaşık olarak yarım saat 45 dakika sonrasında dinleyici hattımızı açarız. Bugün ya kardeşim madem bunu yapabiliyordun modunda. Ondan sonra hazır atabiliyordun. Ya neredeydin sen daha önce? Ya açık oynanan bir oyun, rahat olan bir Amerika. Biz kapanan takımlara karşı kısmında şimdi öyle bir durumumuz var. Ya biz bak Romanya kilidini de, biz Kosova kilidini de hep zaten şey yaptık. Zor açtık. Zor açtık. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bize açık oynayan takımlar iyi düşünsünler, bir kez daha düşünsünler. Ama bize kapanan takımlara karşı biz çok düşünmemiz gerekiyor. Öyle böyle yani. Şu neydi bizim Murat'ın lakabı neydi? İzin verirse Murat bir yayına bağlanacak. Bağlanınca da öyle devam ediyor. Murat da hastanede. Belki biz devam edelim. O zaman dinleyici hattını alabiliriz. Orada konuşabiliriz dinleyicilerimizle. 0212-273-1010 üzerinden dinleyicilerimizle gelen mesajları da okuruz. Onlarla bakarız. Ben de bazı çıkan haberleri, yapılan röportajlara varsa onları bulurum. Devam edelim. Tam ısındık, turnuva bitti be abi demiş. Baştan mı başlasa acaba diye. He? Keşke olsa öyle bir şey. Müthiş olmaz mı yani? Harika olurdu. Kuru sıkı Murat değil miydi o demiş. Kuru sıkı Murat, evet evet. Doğru doğru, kuru sıkı Murat diye. Bakalım alalım. Telefonları. Önce kimle başladık? 42-42. Günaydın.
1: İyi günler. İyi cumalar. Hayırlı yayınlar Doğan abi.
0: Teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin.
1: Nasılsın abi? İyisin inşallah.
0: Geçelim bunları. Teşekkür ediyorum. Herkes iyiyiz. İyi olamasak gelemezdik. Sen iyi olamasan arayamazdın. Herkes iyi. Ama ne kadar iyi olduğumuzu konuşabiliriz. O da milli takım üzerinden olursa sevinirim.
1: Abi şöyle söyleyeceğim. Ellerinden öpsün. Sıfır beden bir çocuğumuz var.
0: Maşallah.
1: Kader ağlarını öldü. Allah razı olsun. Sabah 5'te ayaktaydım. Maçı izledim. Ya keşke o 3'ün birini biz Paraguay'a atsaydık abi ya. Yani hani gerçekten yani benim aklımdaki manşet buydu. İnan Allah için söyleyeceğim sana. Keşke o 3'ün birini biz Paraguay'a atsaydık da bugün başka şeyler konuşsaydık. Bence güzel oynadılar ama keşke bunu son maça bırakmasalardı. Hani o yüreği, o 2002 ruhu dediğimiz şeyi keşke o son maça bırakmadan yapsalardı da bugün başka şeyler

0: Her konuşsaydık. Demek ki oluyormuş abi. Hani ben Montella'da inan Allah'a %100 suç bulamıyorum. Hani tek diyebileceğim şey onun için, ya arkadaşım şu forvet olayını keşke inat etmeyip halletseydi. Geçen gün Ali Naci söylemişti yanlış değilsem bir YouTube programında. Ya şu Deniz Ündal denilen Türk asıllı Almanya'da oynuyor şu anda. Oynayan çocuk milli takıma gelmeyi zamanda kabul etmiş ama bizimkiler yetersiz bulmuş. Nedense bilmiyorum ama abi adam Almanya'da 9 maç 9 gol atmış ya. Şaka gibi. Sonra da ahvah ediyoruz. Gerçekten ne diyeceğimi de bilemiyorum. Diyeceklerim bu kadar abi. Allah yardımcımız olsun.
1: Ya ona da ihtiyaç duyulabilir. Devşirme yoluna da gidilebilir de bizde çok sert reaksiyonlar veriliyor ya. Yani nedir ya bu, evet, devşirme abi. Topçuyu topluyorsun. Memlekette topçu mu kalmadı? Anadolu takımlarından hiç mi oyuncu alınmıyor? Yani orası da zor aslında, biliyor musun? Sen de gitsen, birilerini seçsen, seni de eleştirecek bir şeyler buluruz. Çünkü eleştiri olmadan para kazanamayan bir güru haline geldik biz.
0: Orası doğru abi, yani biz eleştirmeyi seven bir milletiz. Yani ne olursa olsun biz bir şey buluruz o konuda. Sana %100 katılıyorum. Hani ama ya forvet konusunda biraz yetimiz yani. Dünya yetim aslında. Seçenekler çok fazla yok ama sen söylemiştin yanlış değilsem ilk maçta. Ya keşke bizim şu eski Fenerbahçeli forvetimiz vardı. Keşke o gelseydi ya. En azından bir kafa atardı dedik biz ya. Abi yani.
1: Bak Umut Meyrin'den Cenk Tosun'una kadar hepsini söyledim. Ya kenarda tut, ne olacak yani, hani orada orta sahayı ya. Aynı şekilde ne bileyim. Ya bir tane oyuncu yerine söyleyebileceğim 3 tane oyuncu var aslında da. Neyse yani onun da mutlaka yani, şeyi vardır. Bak kimden oynamadan geri döndü.
0: Ya ama işte oynamayan da var. Ben olsam şahsen ben bir Fenerbahçeliyim ama. Ya kardeşim bizde oynamayacak bir sürü insan var yani. Bazı şeylerde şu taraf kirliliği bırakmamız lazım. Yani taraftar olarak da profesyonel olarak da, yok o Fenerbahçeliymiş, o Galatasaraylıymış. Biri gider oradan der ki işte
1: ben sana şöyle söyleyeyim. Bak boş ver artık, konuşmaya geçelim. Şimdi Haiti düşünsün. Yani biz Haiti gibi değiliz hiç olmazsa. Biraz onun gibiymişiz gibi düşündük. Şimdi Haiti düşünsün, anladın mı? Boş ver. 3 puanımız var. 3 gol attık. Hani dönüyoruz, gururluyuz, son anda yapacaklarımız yaptıklarımızın teminatıdır, bundan sonra iyi düşünün falan deyip öyle bir gazımız
0: abi
1: var.
0: Abi o zaman şöyle diyebilir miyim, özür dilerim lafını kestim.
1: Estağfurullah.
0: Mahsun Kırmızıgül'den yıkılmadım, ayaktayım
1: ya
0: abi.
1: Tabii ki o kadar basit ya. Ya ne? Ya ne? Karadenizliler çok kullanır. Ya ne? Evet. Aynen. Tabii yani.
0: Ya ne?
1: Ya ne?
0: O zaman abi yapacak bir şey yok o zaman. Hayırlısı Allah'tan olsun.
1: Sağ olasın. Görüşmek üzere. Sana da hayırlı hafta sonları diliyorum.
0: Sağ ol abi. İyi yayınlar. Teşekkürler.
1: Eyvallah. 63-34. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
2: Günaydın.
1: Buyurun.
2: Doğan Bey.
1: Buyurun.
2: Sesim geliyor değil mi?
1: Evet efendim. Buyurun.
2: Doğan Bey, her şeyden önce sizin programınızı çok beğeniyoruz. Sizin sesinizi de rahmetli Sadri Havaş'ın sesine çok benzetiyorum. Yani her programda nasıl olursa aklıma o geliyor. O da çok güzel bir şey. O da çok sevdiğiniz bir şey.
1: Çok teşekkür ederim. Bu da mı gol değil diyorsun yani?
2: Evet. Ama önce size söylediler mi Sadri Alışık'ın sesinizin benzediğini?
1: Yok, birkaç kişiye benzettiklerini duydum ama Sadri Alışık onunla da onur duydum tabii ki.
2: Evet. Ben şunu söylemek istiyorum milli takım konusunda Doğan Bey.
1: Yani Kerem abi yani de söylemedi o kadar otururum aynı masada ama babama ne çok benziyor sesin falan demedi mesela Kerem Alışık'ta.
2: Belki o hani çok yakın.
1: O daha yakın ya, belki ondan anlayamamıştır. Uzaktan belki davulun sesi gibi evet. Bir sesim olduğu için olabilir.
2: Yani çıplak ses nasıl bilmiyorum ama bu radyodan
1: evet,
2: çok benziyor.
1: Belki öyledir.
2: Ben milli takımda Montella ve Hakan Çalhanoğlu'nun artık bundan sonra takımdan uzaklaşmasını istiyorum.
1: Size göre günah keçisi onlar peki.
2: Bence o, ben bunu diyorum, başka da bir şey demeyeceğim.
1: Peki. Teşekkür ettim size de. Sağ olun. Diğer telefonlara hızlı hızlı geçelim.
3: 39-31 günaydın, mutlu sabahlar.

0: Abi merhabalar.
1: Hoş geldin.
0: Hayırlı günler olsun.
1: Hepimize inşallah.
0: İstanbul'dan Ömer ben. Benim milli takımla ilgili aslında bir düşüncem var. İlk iki maçtaki kapanan savunmaları sahip olmak diye bir düşüncem var. Yani sırf A planıyla oynadık ve hiçbir B planımız olmamasının nedeni aslında belki çok uç noktada düşünüyorum. İspanya milli takımıyla ben bunu ilişkilendiriyorum. Çünkü biz gruplarda olsun veya ulusal lig gruplarında olsun biz Hollanda'yı ve Fransa'yı yenmiş bir takımız ama İspanya'ya ezilmiş bir milli takım olarak ilerledik. Hı. Hatta bizim futbolcularımızın YouTube kanalında da bu İspanya maçıyla ilgili Lamin Yamal'dan yenilen çalım 6 tane yenilen gol YouTube kanallarında dahi bunun esprileri yapıldı. Ve sanki biz bir küçük bir İspanya milli takımı olmaya çalıştık gibi geliyor. Ki İspanya milli takımı çok hızlı top çeviren ve 35 metrede arkaya futbolcularını kaçırabilen bir milli takım. Biz sanki bu İspanya'nın hezimeti altında yani Hollanda'yı yeniyoruz, Fransa'yı yeniyoruz ve İspanya'yı ezildik. Sanki Montella da bunun etkisinde kaldı gibi geliyor bana. Yani bir takım topu bu kadar hakim olup da maçı kazanamayacağını göz göre göre görüp de hala bu taktikle devam etmesi bana biraz sanki İspanya'nın verdiği eziklik olarak veya
1: ben sadece şöyle söyleyeyim biraz tekrara geçti çünkü evet İspanya tabii gibi de. Küçük İspanya gibi olmaya çalışıyoruz diyorsun. Ben bunu evet. Bir Kocaelili olarak hep böyle şöyle duydum. Siz de küçük İstanbul olmaya çalışıyorsunuz. Bu kadar yakınız ya falan diye hep duydum mesela. Evet gece evet. Hayatına özendik. İşte oradaki yaşantıya özendik. Giyime kuşama özendik falan. Hep bir özentilik var zaten. Batıya doğru biraz daha fazla oluyor bizde.
0: Evet abi. Ben mesela,
1: ben de hata olarak şunu görüyorum. Ya biz herkesi yenmek zorunda değiliz.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Biz herkesi yenmeye kesinlikle çalışıyoruz.
0: Kesinlikle abi de Kocaeli tarafına da cevap vermek istiyorum abi. Ben Kocaeli'de askerlik yaptım Gölcük'te. Yani Kocaeli İstanbul'dan da güzel bir yer.
1: Bunu yani bu arada Kocaeli İstanbul'dan artıları olan bir yer. Mesela çok İstanbul'un abi. Kayak abi, merkezi yoktur. Kocaeli'nin kayak merkezi vardır. Üzerine koyarım yani.
0: Evet,
1: hani 1-0 önde abi. Başlarım zaten. Tatlı suyum var.
0: Meydanı ve eğlencesi çok güzel abi.
1: Öyledir. Öyledir.
0: Bu şekilde abi düşüncelerim. İnşallah
1: çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok sağ iyi olsun. Olur.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Beyciğim günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. İstanbul Eyüp Sultan'dan Erkan'dan.
1: Hoş geldin Erkan'cığım, buyursunlar.
3: Hoş bulduk. Doğan Beyciğim, vallahi bugün sabah kalktık, maçımızı seyrettik. Öncelikle milli takımı ve futbolcularımızı gözlerinden öpüyorum, kutluyorum, tebrik ediyorum. Ama yani şöyle söyleyeceğim ama kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sevinsem mi, üzülsem mi, bir tarafım neşeli, bir tarafım buruk kaldı. Nedenini söyleyeyim. Sevindik, evet Amerika gibi grup liderini yendik. En azından sıfır çekmedik. 3 puandan tamamladık. Üzülsem mi? Evet üzülüyorum. Keşke sıfır çekseydik. En azından Montella ve Hacı Osmanoğlu'nu Türkiye'de...
1: Ya bu açıdan bakacağını tahmin ettim biliyor musun? Keşke yenilseydik giderlerdi şimdi bunlar gitmezlerdi diye.
3: Ya ömrümü uzattık sevgili Doğan Beyciğim yani. Haksızsam haksızsınız diye.
1: Yok içten güldüm onu söyleyeyim yani.
3: Yok, ben de gülmek istedim ama yayında diğer arkadaşlar da dinliyorlar tabii ki. Evet. Onlara kabalık olmasın diye. Yani ne bileyim ya bir tarafın sevinçli bir tarafın buruk. Ama yani yapacak bir şey yok. Bu çocuklar ben her zaman dedim. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Yenilseler de aslanlar gibi Türk bayrağını göğüslerinde taşıyorlar. Bunları gelince yine kucaklayacağız. Bir önceki yayınımızda şunu söylemiştim. Evet işte Dünya Kupası bizim için bitti. Artık 34 haftalık birlik maratonu başlayacak transferlerle beraber. Yine Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, Eyüp Sporlusu vesaire takımlısı. Herkes birbirini yemeye başlayacak. Sonra yine Eylül ayında Uluslar Ligi başlayacak.
1: Bu arada tamam, kimsenin tamam. gitmeye falan niyeti yok. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları, bundan sonra önümüzde turnuvalar var. Onları da yapacağız. Onları da yaparız. Öyle dinler. Öyle dinler diye konuştu. Öbür taraftan da Montella da şey dedi. Bu en son katıldığımız, işte bundan sonra bir daha bu kadar uzun beklemeyeceğiz. Dünya Kupası'na gene katılacağız. Avrupa Şampiyonası'na yine katılacağız diye. Önümüzdeki neredeyse 8 yıllık planlamayı yapmış durumdalar zaten. Ha, kimse zannetmesin ki gidecekler. Yani onlar yani, buraya onlar buraya birileri seçilerek gelmediler. Birileri istedi diye geldiler. O istediği kişi eğer onların gitmesini isterse onlar gidecekler zaten. Ben onu
3: öğrendim. Küçük bir ironi yaparaktan diğer arkadaşlara sözü bırakacağım. Allah nasip ederse bir sene sonra gidecekler.
1: Peki. Teşekkür ettim size de, sağ olun. Gelen telefonlara bakalım.
3: Yüksek
1: olmayın hepimize. İyi hafta sonları şimdiden. 87.30. Günaydın.
4: Doğan abi, iyi yayınlar.
1: Hepimize iyi.
4: İstanbul Fatih'ten Tarkan ben. Az önceki arkadaş girişi, o girişi ben yapacaktım abi. Bunlar başımın sonu kaldı diye. Arkadaş benden bütün şeyi çaldı götürdü maşallah.
1: Eyvallah.
4: Adam yedi bitirdi bunu, boşuna bekledim. Yok abi, ben şey diyeceğim abi ya. Abi bu hani başımızdan gitmeyecekleri belli. Ya da bu SFF başkanı gibi başka bir başkanın da atanacağı da belli. Abi biz böyle taraftarlar olarak böyle CİMER'e milyonlarca böyle bir dilekçe yazsak, acaba bu TFF seçimlerini bize bırakırlar mı?
1: Yani.
4: Abi ben başka çare göremiyorum çünkü bu iş düzelmeyecek gibi görünüyor. Mehmet Ekşi gidiyor, oluyor, gidiyor, inşaatçı gidiyor. Hep aynı şeyler oluyor çünkü. Ve sistem de değişmiyor abi. Kulüplerin taraftarların şikayetleri de bitmiyor.
1: Ya ben mesela bugün Montella'dan bir açıklama gördüm. Dedi ki tekrar Dünya Kupası'na gitmemiz 24 yıl sürmeyecek ve bu çocuklar çok baskı altındaydı diye bir şey yazdı. Ya biz bu çocukları baskı altına falan sokmadık ki. Bu çocukları havaya sokan çok başka birileri mi? Yani biz mi çok abarttık falan diye konuşurken biz onların sadece başarılarını ekleye ekleye takım halinde güzel oyunu bize yaşattıklarında biz her maçımızı Kuzey Makedonya'ya karşı oynayacakmış ve öyle skorlar alacakmışız gibi bekledik. Tamam, bu havaya sen soktun bizi Montella. Biz sana buradan şey derken, ya forvetsiz olmuyor galiba bilmem ne derken, sen hayır ya bize 4-6-0'ı kabul ettirdin. Ya öyle veya böyle kabul ettirdin.
4: Peki Doğan abi, yani şimdi ben şeyi tam anlayamıyorum. Bizim mesela bu kupadan önce, ben böyle çok isim vermeden söyleyeceğim. Böyle çok güvendiğim, sevdiğim spor yazarları, spiker abilerimiz var. Yani onlar bu kadro için böyle altın jenerasyon, işte en iyi jenerasyon diye böyle güzellemeler yapıyordu. Ya ben de diyordum ki ben başka bir milli takımı izliyorum acaba. Santrafor'um yok, sağ bekim iyi değil, stoperlerim iyi değil. Orta sahaya bakıyorum, bir tane 6 numara İsmail'im var, başka bir 6 numaram yok. Ben Orkun 6 numara saymıyorum veya Hakan Çağlanoğlu'nu. Forvet'e bakıyorum, o yok. Yani bence çok eksik bir kadroydu. Yani mesela biz eğer iyi gitseydik, turu geçseydik, 3-4 tane sakatlıkla önümüzdeki finallerde 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki Almanya maçının performansını veremezdik. Çünkü orada hiç oynamayanlar Almanya maçında bile mükemmel oynadılar. Çünkü bence kadro kalitesi çok daha yüksekti.
1: Filip Lahm'ın attığı golden bahsediyorsun değil mi, son dakika?
4: Evet abi, o maç mükemmel oynadı Türkiye. Yani o kadar 6-7 eksikle Arjan Akman bile mükemmel oynadı abi. Evet. Uğur Boral harika oynadı. Yani ne maçtı yani? Harika bir maçtı o.
1: Ya ama öyle bir jenerasyonun, o jenerasyonun başlangıcında bile kimlerle oynadığına bakmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani 2 Brezilya maçı yeterli. Hani burada Costa Rica'lar, Çinleri falan geçerim de öbür taraftan Paraguaylar, Avustralyalar falan o jenerasyonun eline düşseydi vay haline falan derdim yani. Hani onun önüne geçebilecek. Abi bir
4: Ekvator maçını seyrettin mi? Almanya Ekvator maçını.
1: Seyrettim.
4: Abi ben maçın sonunda gözlerim doldu gerçekten. Ekvator taraftarlarını gördüm. İşte biz o hisleri yaşayarak.
1: Yani o biz olmalıydı dediğim birkaç maç var.
4: Yüksekti. Evet abi. Evet abi. Vallahi adamların yani yaşadığı o duyguları kıskandım. Gerçekten kıskandım.
1: Ben sadece bir tane soru sormak istiyorum. Sayın Vincenzo Montella diyor ya bu çocuklar çok baskı altında kaldı diye. Ben de sadece bir soru sormak istiyorum. Siz hiç baskı altında kaldınız mı Sayın Montella? Hani neden sorduğumuz soruların cevabını işte verebilmeniz için bu soruyu birinin sorması lazım yani.
4: Bence Montella'da içeriden rahatlığı var abi.
1: Kösele kısım o tarz mı, ondan mı?
4: Peki,
1: teşekkür ederim, sağ olasın.
4: Yayınlar, sağ olun.
1: 90.57, sana da günaydın.
5: Günaydın Doğan abi.
1: Hoş geldin. Merhabalar.
5: Abi
0: Ben Dünya Kupası'na katıldığımızda ben Montella'nın milli takımına hoca olarak yakışmadığını söylediğimde beni ağır eleştirmiştin. Kim gelmedi bitiren demiş. Beni ağır eleştirmiştin. Ben 4 yıldır eleştiriyorum Montella'yı. Hani forvet yok filan diyorlar ya. Bıraksınlar bu hikayeyi. Bugün Berfu Yıldırım kapıya koysalar. Daldaki Fenerbahçe'yi Galatasaray'da istedi. Beşiktaş'ta

0: dedi. Alamıyoruz. Bodrum Spor'da Ali Ebeşoğlu var. Bugün Fransa transfer eder onu. Biz arkasından bakarız. 1.92 oyunda. Ama bizim takip etmez. 3 yıldır kendi kulüplerinde oynamıyor. Kalecisini, orta sahasını, sağ kanadını, defansını, o oyuncuları toplar. Niye? Çünkü menajerlerle hiçbir şey bakarız. Özoğlu, ben de ana dilini konuşan İtalyan Hakan Çalhanoğlu'nun kadro kurmasını nasıl istiyorsa onu yapar. Bugün kimse bana kalkıp demesin Hakan Çalhanoğlu niye oynamadı? Kendisi oynamak istemediği için oynamadı. Çünkü öyle bir inat bir adam ki hala 35 maçta sadece bir golü olan Barış Alper'i, Barış Alper'i kötü oyuncu demiyorum ama kendi mevkisinde çok iyi. Hala forvet bölgesinde oynatmaya çalışıyor ya, işte o hocam hoca değil abi. Bana kimse yok forvetten yok demesin yani. Benim diyeceklerim bu. Bir de bir şey daha söyleyeceğim Doğan abi. Ya bizim Bol Bakanımız nerede abi ya? Ekranımızda fotoğraflar çekiliyordu. Şimdi nerede bizim Bol Bakanımız? Niye ortalıkta yok ya? Biz voleybolcu kızları uçaktan yollarken o herkesin içerisinde bu arkadaşları da herhalde böyle yaparlar. Yok çıkmışlar hala Montella suçlu. Kim suçlu? Biz taraflar mı suçlu? Yani Dünya Kupası'nın en kötü takımı seçildik ya. Doğan abi bu orta saha İspanya karşı kipi bittiğinde iyi oynamadı mı?
1: Hangisinden bahsediyorsun? Orkun Kökçü, Salih Özcan'dan mı bahsediyorsun?
0: Orkun Kökçü ile Salih Özcan'dan bahsediyorum abi. Ya bir dene abi. Ya Hakan Çalhanoğlu'nun bu takımın en sevim olduğunu hala anlayamıyor musun? Bakın abi ben yayınlara bağlanıyorum. Biraz da bize de yanlış anlama sevinçli söylemem. Bize de biraz saygı duyun. Biz belki gazeteci, belki sporcu, belki bilmem değiliz ama biz de yani 30 yıldır futbolu izleyen insanlarız. Biz de futboldan az buçuk anlıyoruz yani neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağ bekin, sol bekin, forvetin ne olduğunu az çok biliyoruz. Ama biz ne zaman yayınlara bağlarsak, yani bunu hem de televizyon üzerinde söylüyoruz. Bizi ukala gibi böyle şey yapalım. Biz de futboldan anlıyoruz abi. Bizim de geçmişimiz futbolculuk var yani. Biz de amatör olarak oynamışız. Futbol sadece mikrofon önünde olanlar değil. Bizler de az çok biliyoruz bazı şeyleri. Yani Montella'yı hala savunan birisi varsa hele hele çıkmış ben sizden daha Türk'üm. Hadi oradan be. Hadi oradan sen benden nasıl daha Türk'sün ya. İtalya'da 8 kulübün 7'sinden kovulmuşsun. Ama Emre Sile bunu kovulmak demiyor. Kendi bıraktı diyor. Kendi bırakmadı. Kovuldu. Adı üstünde kovuldu. Görevden alınmak nedir abi? Kovulmak değil midir ya? Bana başka bir Türkçe mi çıkartıyorsunuz? Görevden alınmanın anlamı kovulmaktır. Ben sizden daha Türk'üm. Nerede bizden daha Türk'sün? İtalyanlar göremedi ligin 4. olan hocasını. Benim Türkiye'm gördü. Vay be. Abi diyeceklerim bu kadar. O kadar sinirim ki. Bir de bu 3. golden sonra sevinmelerine ne ya? Bu sevinme nedir abi ya? Başınızı önünüze alın biraz ya. Bak abi. Dünya Kupası'na katılıp bu gruptan çıksaydın. 2. maçta eğlenseydin bunları denerdim. Sen gol dahi atamamışsın ya Paraguay. Ben bir tweet attım abi. Doğan abi. Bir tweet attım. Yemin ediyorum 2002 Dünya Kupası kadrosu bu takımın karşısında şu anda çıksaydı yenilmezdim dedim. 10 kişi kalsalardı yenilmezdi. Vallahi billahi yenilmezlerdi. Gol dahi yemezdi. O kadro bugün olsaydı yenilmezlerdi Paraguay'a. Abi görüşürüz diyeceklerim falan çok sevindim abi.
1: Şimdi derin bir oh ya. Oh be de oh be. Oh be. Rahatladım de be. Aman pamuk gibi geçsin. Eyvallah sağ olasın kardeşim. 82-15. Doğan Öncel'le rehabilitasyon merkezine hoş geldiniz. Rahatlamak ister misiniz?
2: Selamlar
1: olsun. Aleyküm selam buyursunlar.
2: Benim bu maçı eleştirim olacak da ben İstanbul'dan Murat.
1: Murat'cığım telefonu biraz daha yakın tutma ya da ne bileyim mikrofonla konuşma gibi.
2: Şu an kulaklıktan konuşuyorum.
1: Evet farkındayım.
2: Geliyor mu sesin?
1: Geliyor ama biraz uzak tutarsan kulaklığı öyle çok şey.
2: Şimdi geliyor mu?
1: Geliyor daha güzel. Hızlı hızlı alalım.
2: Benim eleştirim milli takım için olacaksa derin olaylarını geldi falan daha iyi olur aslında milli takım için.
1: Peki villalar millalar falan konuşulduğu için daha iyi geldiler diyorsun yani.
2: Villalar. Aslında farklı bir motivasyon da olabilir yani. Her maç öncesi eleştirirsek bunlar daha iyi oynuyor gibi geliyor.
1: Biz sürekli vuralım bunlara. Vurdukça da bunlar toparlanır diye düşünüyoruz.
2: Yani,
1: en sevdiğimiz, en güzel yaptığımız şey ya zaten. Yaparız onu da yaparız. Ya.

0: değil
1: yani. Yani bunu ben de Beşiktaş'a da şey yaptı, orta saha oyuncusu Salih Özcan mıydı?
0: Evet, Salih Özcan.
1: Evet. İkisi bir oynasa daha güzel olur diye düşünüyorum.
0: Altın Kökçü Salih Özcan Beşiktaş'ta ne top oynar be diyorsun yani. Ben de düşünüyorum.
1: Yani Orkun'la beraber oynarlar diye düşünüyorum.
0: Yani. Ben de çok uzak değilim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah. Görüşmek üzere.
1: 80.
0: Peki, eksik olma. Saygılar sunuyorum. 88-12. Sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hoş geldiniz efendim.
2: İstanbul'dan arıyorum. Ramazan ben. Şimdi bu hafta şey demiştik. İki hafta siz uyudunuz. Bu hafta da biz uyuyacağız. Uyumuştum abi gerçekten. Açtım baktım ki 3-2 yenmişiz.
0: Söyleyeyim, itiraf ediyorum. Ben programı bugün ilk defa, normalde buraya program başlamadan bir saat öncesinde gelip gazetelerimi açarım, internetteki haberlere bakarım ve bir ön hazırlığım vardır. Bugün 10 dakika geç geldim. Sebebi şu: maçı seyrettim, sosyal medyaya bakarken uyumuşum. Ondan sonra bir kalktım, 9 küsür olmuş. Arabaya atladım, paldır küldür orası burası, hani emniyet şeridinden çakallı olarak gelmeye çalıştım neredeyse. Yani öyle bir şeyim yok tabii ama hani açılın yayına gitmem lazım falana döndü yani. Hatta trafik vardı Maslak tarafında, Levent tarafına bırakıp metro ile geldim. Hani hiç kesilmesin, beklemeyeyim, aman olmasın falan diye. O yüzden ben de uyuyanlardanım, seyredip uyuyanlardanım sonra.
2: Maşallah abi, yayının görev aşkı. Peki senin patronun demiyor mu abi, çok baskı altında bu Doğan diye falan?
0: Yani görüyordur aslında da, o baskıdan sıyrılmayı ben becerebiliyorsam herkes becerebilmeli diye düşünürüm. Yani illa suçu da başkasına atmak yerine bizim jenerasyonumuz çözüm odaklıdır. Anlatabiliyor muyum? Şey yaparız biz. Yani bu böyle oluyorsa bize birilerinin demesini beklemeyiz. Ne yaparsak bundan kurtulabiliriz diye biz kendimiz üretiriz. Yanlış mı düşünüyorum bizim jenerasyon? Sokakta büyüyen insanlar olarak.
2: Çok haklısın abi. Ben burada hani şunu Montella'ya laf attım. Şimdi bugüne kadar Montella ile geldik abi. Montella'nın geldiği dönemde hatırlıyoruz. O dönem Türkiye'de de hangi teknik direktörü milli takımın başına koysak tartışma olan bir ortamdı. İyi hatırlayalım. Dün hemen unutmayalım. Yani iyi toparladı Montella. O dönem birleştirdi. Bir şeyler yaptı. Yapmadı dersek yalan olur. Ama bu turnuvaya doğru abi hazırlanmamışlar. Yani ne Futbol Federasyonu, ne Spor Bakanlığı, ne futbolcular, ne teknik heyet hazırlanmamış. Şimdi Montella çıkıyor diyor ki çok baskı altında bu çocuklar. Ya hocam sen ne iş yapıyorsun orada? Yani Fatih Terim çıkacak diyecek ki bu çocuklar çok baskı altında. Ne olacak yani? 80 milyon vatandaşın bugün neredeyse 40 milyonu, 50 milyonu milli takımın maçı var diye tüy diken sabah 5 de olsa 6 da olsa televizyonun karşısına dikiliyor. Herkes bu maçı bekliyor. Herkes bugünü bekliyor. 24 yıl sonra bu anı bekliyor. Tabii ki bunun bir baskısı, bir stresi olacak. Peki o çocuklar baskı altındayken sen ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz? Sonra bu çocuklar niye baskı altında hocam? Yani bizim gibi akşam satış yapmayı mı düşünüyorlar? Elektrik faturası ödemeyi mi düşünüyorlar? Ay sonu borcu geliyor, kirası geliyor. Bunu mu düşünüyorlar? Yani demagoji yapmıyorum hani bir taraftan ama
0: ben de
2: baskı altındalar kardeşim.
0: Neyi düşünüyorum biliyor musun? Katılır mısın? Bilmiyorum. Montella'nın bizi Şenol Hoca ve sonrasındaki o çöküşten kurtarıp düzlüğe çıkarmasının ardından bu jenerasyonda bir önceki abilerinin yaptıkları primdi, uçakta olaylardı, işte ne bileyim hastane basmalardı gibi olaylar var ya, futbolun dışına çıkan artık o sıkıntılardan uzaklaşıp futbolun içinde kalmaları, burada Kenan Yıldız'ın Avrupa'daki başarısı, Arda Güler'in yükselişi, Orkun'un Avrupa'dan gelip Beşiktaş'ta öyle veya böyle belli bir süre sonrasında kendini ispatı, aldığı para ve performans karşılığı, işte ne bileyim Barış Alper'in, Ozan Kabak'ın kendiliklerinde, Uğurcan'ın artı, burada bir sürü şey sayabiliyorum. Ben şey diye düşündüm ya, Montella'nın hatalarını aslında biliyoruz ama bu adam bizi bir yerlere getirdi de sağ olasın getirdi. Şimdi Türk bir teknik adamı bırakmanın zamanı geldi diyemeyiz deyip arkasında durdum ben.
2: Eyvallah. hatalı abi, bak ben gene söylüyorum.
0: Ama onun hatalarını da bu jenera, bak tabii ki onun, ben Montella'yı sonuna kadar savundum ya, bu adamı bu kadar gömemeyiz. Evet. Ben de biliyorum evet, forvetsiz olmayacağını, ama bu jenerasyon bize böyle de oynayabileceğini gösteriyor gibi sanki. Bakalım bir ciddi bir organizasyona görelim. Ama elinde imkanlar varken sen hala da 60 dakika boyunca çırpınan Kerem'in yerine Can'ı sokmuyorsan, ya Can'ın çıksın derim yani, hani Can girmesin çıksın derim yani. Anladın mı?
2: Şimdi zaten abi Montella'nın da iyi hazırlanmadığını buradan anlıyoruz. Şimdi karşımızdaki rakip kim? Paraguay, Avustralya. Abi Avustralya'da belki 10 yıl önce falan Bursa Spor'da oynayan Aziz Beyç oynadı ya, doğru mu?
0: Doğru.
2: Oyuna girdi yani.
0: 65'te mi 80'de mi ne girdi adam ya?
2: Senin tabii abi, yani sen Cenk Tosun'u bu turnuvaya antrenmanlarla falan 3 ay önceden 4 ay önceden hazırlayamaz mıydın ya? Hazırlayabilirdin yani. Cenk Tosun'un ta bir sene önceden kariyer seçimine bile müdahale edebilirdin istesen. Ama abi bak, bizim artık her şeyi geride bırakmamız lazım. Ben Montella'nın da artık bırakmasından yanayım. Futbol Federasyonu'nda bırakmasından yanayım, ama Futbol Federasyonu'nda maalesef bize ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar. Bir önceki Mehmet Büyükekşi döneminde, o gün Doğan abi yanlış anlama, seni küçümsemek için söylemiyorum. Seni oraya koysak abi sen başkan olurdun ya. 2-3 tane güzel süslü cümleyle. Çünkü niye? Ölümü gösterip sıtmaya razı tutuyorlar. Bugün de ben inanmıyorum ki Sayın Hacı Osmanoğlu'dan sonra Futbol Federasyonu'na tartışılmayacak, siyasetin müdahale etmediği dört dörtlük bir adam gelsin, seçime girsin. Ben inanmıyorum. Yine birisi gelecek, belki onu bile arar olacağız. Ama yine umut fakirin ekmeğidir. Şunu umut ediyorum. Bizim Futbol Federasyonumuzun, Türkiye Milli Takımımızın abi, Futbol Federasyonu Başkanı'nın ekseninden çıkması lazım. Bir tane sportif direktöre emanet edilip, bir tane güzel bir teknik direktöre emanet edilip, öyle kulüp başkanı gibi Futbol Federasyonu Başkanı çıkıp sürekli açıklamalar yapmaması lazım. Yani en sonunda oturur toplantıyı yapar, keserse rajonunu keser, yaparsa müdahalesini yapması lazım. Nedir abi
0: bak, ben başkanı şöyle söyleyeceğim.
2: Her maçtan önce konuşuyor. Evet. Doğan abi böyle olmaz.
0: Doğru. Yani bu hakkı kendinde bulmak ayrı bir konudur. Bu Sayın Bakan'la da ilgili söylüyorum bunu. Sayın Aşkın evet. Bak'a da söylüyorum. Sayın Hacı Osman'a da söylüyorum. Ya zemine basmaya, çime girmeye ne kadar meraklısınız? Ya ben mesela hani bırakın o işi yapanlar yapsınlar. Hani görüntü vermeye, eşofmanları giyip topa vurmaya, penaltı çekmeye, top saydırmaya ne kadar meraklısınız? Bu görüntüleri sosyal medyanızda mı kullanıyorsunuz yani? Niye yapıyorsunuz ki bunları?
2: Abi Sayın Cumhurbaşkanımız da buradan sesimizi duyar mı bilmiyorum ama yani o Sayın Cumhurbaşkanımıza da yazık, günah. Bu kadar yaşında çalışıyor, emek veriyor. Severler sevmezler ama galibiyette hemen telefona sarılıp da Sayın Cumhurbaşkanımızı aratmasını biliyorlar. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da rajonu iyi keser. Bence kesecektir de yani. Futbolda seven birisi, merak duyan, anlayan da birisi. Kesecektir de. Katılıyorum. Bırakın futboldan anlayanlar, çimden anlayanlar, bu işi yapanlar oraya bassın, oralara girsin, oralarda bulunsun. Şov yapmayalım artık ya. Yazık günah abi, bak bu çocukların üzerinde baskı var. Evet var, ama halkın baskısı yok. Onların baskısı var. Onların baskısı var. Yani Montella'nın hali nedir ya? Her çıktığında topu bize atıyor. Eleştiriyi neredeyse bize yapıyor. Biz haksızmışız gibi. Abi sen ilk maçta gördün ki Kerem çocuk orada kayboluyor. Kerem bugün son 20 dakika 25 dakika sol çizgide girse, Barış sağ çizgide başlasa, Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı varsa, kötü varsa, Orkun orada oynasa, ne bileyim Can orada oynasa, Salih orada oynasa daha kötü, daha iyi olmaz mı? Merih Demiral'ın hali nedir? Ozan Kabak fişek gibi çocuk, oynatsana kardeşim. Mesela Ferdi de bu turnuvada çok kötüydü. Belki sakatlığı var, bir şey var, bilmiyoruz. Ama Eren var orada. Şıkır şıkır oynuyor. Yani bizim alternatifimiz yok değil abi. Var. 2002'de biz sanki bütün futbolcularımız Avrupa'da mı oynuyordu? Hayır. Ama bir ruh vardı, inanç vardı. 2008'de Avrupa Şampiyonası'nda aynı şekilde Almanya'yla son maçta biz Uğur Boral'la, Sabri'yle falan filan oynadık yani. Küçümsemiyorum. Allah onlardan razı olsun, selam olsun. Ama bir ruh vardı, bir heyecan vardı. Yani senin bugün her illa Real Madrid'de oynayacak, illa Juventus'ta oynayacak, İngiltere'de oynayacak diye bir şey yok ki abi. Paraguay'dakilerin hepsi yıldız mı? Avustralya'dakilerin hepsi yıldız mı sanki? Çok mu şey futbolcular? Peki. Yani ben bunu aynısını bak mid takım Galatasaraylıyım abi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı niye söylüyorum? Avrupa'nın köy takımlarına yenilip geliyorlar ya. Biz köy takımı diye küçümsüyoruz. Değil aslında kardeşim. Artık futbol farklı bir evreye gitmiş. İnsanlar proje olarak bakıyor. Keyif olarak bakıyor. Keyif almak olarak

0: bakıyor. Kağıt üzerinde şurada oynuyor, burada oynuyor ile bakmıyor. Ona bir Araplar bakıyor, Arap ligi. Bir de biz bakıyoruz maalesef. Ve halimiz ortada. Yani kesinlikle köklü bir değişim lazım Doğan abi. Ama büyüklerimizin bu işe el atması lazım. Milli takımı Futbol Federasyonu Başkanı'nın evresinden çıkacak bir yapıya koymalar lazım.
1: Abi kimse el atmasın. Allah aşkına bir tek bilen kişi el atsın artık. Herkes el atarsa olmuyor yani. Fazla torpil biliyorsun döner diye. Geçenlerde çok güzel örnekler verdim yani. Hani bize torpil yaptılar da işte çok güzel. Bodrum Ordu evinde askerlik yapacaktım. Şu an haritada göremediğim bir yere gidiyorum falan gibi. Herkes karışınca öyle oluyor ya. Yapmasaydınız nerede yapacaktım acaba? O yüzden işi bilen kişi, bak mesela isim geçiyor. Mesut Özil federasyon başkanlığı için soyundu diye. Birileri hemen altına yazmışlar. Oh be, futboldan gelen biri diye. Ya Alman Federasyonu düşünmüş müydü abi, Mesut Özil'i mesela acaba abi, falan
0: Mesut
1: diye.
0: Mesut Özil 20 sene önce mi yaptı milli takım tercihi? Ne zaman yaptı da o zaman neredeymiş abi?
1: Hayır, onu şey yapmam.
0: O zaman yapsaymış.
1: Orada Mesut'u getiremeyenleri suçlarım. Yani yok abi. Onda şey yapmam. Tercihlerini yapmam yani. O konuda abi, o biraz profesyonellik diye bakarım. Mesut'un Türklüğünden, Müslümanlığından, bilmem nesinden, oralardan vurmaya çalışmam, yapamam. Haddime değil. Anladın mı? Kendime yakıştırmam böyle bir şey ama. Alman Federasyonu düşünür mü Mesut'u mesela diye sorarım. Tercihlerini evet, kullandıklarında. Mesut'u mu kullandılar onlar, yoksa Mesut mu onları kullandı diye sorarım sadece. Ben bizim elimizdeki cevherlere bakarım, federasyon başkanı olabilecek insanlar. Seversin sevmezsin buna Fatih Terim dersin. Seversin sevmezsin evet, Saffet Sancaklı dersin. Yani biraz futbolun içinden bak. Seversin sevmezsin dediğim, parayı bile ön plana çıkartıp 12 dev adam durumunda Hidayet Türkoğlu basketbolda. Ya da bakın evet, voleybolun içinden gelen isimlerden bir tanesine, federasyon başkanımız kim? Mehmet Akif Bey. Orada neler yapıyor? Evet. Kızlarımız ne gibi büyük başarılar elde ediyorlar yani.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Sayın cumalar, sevgiler, saygılar. İyi hafta sonları şimdiden bizi dinleyenlere. Telefon hattımızı açmıştık 0212-273-1010 üzerinden. Tabii bir galibiyetimiz var, hiç olmazsa attığımız goller var, aldığımız puanlar var derken, bu Arda da ne yaptı ki? Bak gördün mü, büyük turnuvalarda olmuyor, büyük takımlara karşı bir şey yapamıyor gibi şeyleri de biraz utandırdı, unutturuyor. Barış Alper'iydi, Oğuz Aydın'ıydı, emeği geçen Ozan Kabağan'dan Zeki Çelik'ine, Orkun Kökçüsü'nden Salih Özcan'ına, Eren Elmalısı'ndan Uğurcan'ına, Kenan Yıldız, herkese vallahi teşekkür etmek gerekiyor. Olmadı. Demek ki bundan dersler çıkartılabilirse bizim adımıza çok keyifli olacaktır. Belki aynı şeyleri 70-50 de böyle düşünüyor olabilir mi? Günaydın.
3: Günaydın.
1: Hoş geldiniz. Buyurun.
3: İstanbul'dan uyuyorum. Ben önce bir atasözüyle başlayayım istedim.
1: Buyurun.
3: Herkes aynı şeyi konuşuyor, geçiriyor ama ne demişler? At sahibine göre kişiler. Şimdi buradaki atın ve sahibinin kim olduğunu artık bütün dinleyenler anlamıştır galiba. Türk futbolunda da ben şu noktaya değinmek istiyorum. Şimdi Fatih Terim'in ilk Avrupa Şampiyonası'na gittiğindeki takımın kurucusu Fethi Öztek'tir. Ama kimse Fethi Öztek'i konuşmadı. Bugün Montenegro'nun kurduğu takımın temellerini Mesela Lüçöz kattı rahmetli, Allah rahmet eylesin. Ama kimse Lüçöz konumda Türk futbolundaki ikinci devrimini konuşmadı. Herkes Montenegro'yu konuşuyor. Montenegro'da bir mirası aldı, bir yere getirdi. Şimdi bayrak kesim zamanı. Eleştirmeye gerek yok, kızmaya gerek yok. Görevini yerine getirdi. Buraya kadardı. Fatih Terim'in de Septon Tek'ten aldıktan sonra görevini belli bir yere kadar getirdi. Galatasaray tercih etti. Çılgıyı da dünya üçlüsü yaptı. Bir sonraki Dünya Kupası'nda Montella kime bayrağı teslim ederse biz o başarıyı sağlayacağız. Buna inanıyorum. Bunu aktarmak istedim.
1: Çok teşekkür ettim size de. Sağ olun. Size de hayırlı hafta sonları diliyorum. 35.06. Günaydın.
4: Alo.
1: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz.
1: Hayırlı cumalar. Buyursunlar. Hoş gördük.
4: Valla şimdi ben de milli takım hakkında bazı şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bir galibiyet alındı. Sabah kalktım, ben de maçı izledim. Ya bütün maçları izledim aslında da. Ya şimdi ikinci maçta hiçbir ruh gösteremedik. Şimdi futbolcular sadece şunu söyledi. işte şanssızlık, çok topla. Yani çok topla oynayana puan vermiyorlar nihayetinde. Hı hı. Bu maçta da ben futbolcuların gururumuzu kurtardığını da düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim, burada tamamen insanlar kendini kurtarmaya çalışıyor. Hacı Osmanoğlu ayrı bir taraftan, diğeri ayrı bir taraftan. Yani Montella dediğin adam bizleşti yani, öyle söyleyeyim. Şimdi daha sizden daha Türk'ün, ya bırak sen futbolunu oynat. Yani buradaki şeye insanlara yani niye olmadığını söyle. Ya da şunu daha sonra daha iyi yapabilirizi söylemen gerekirken adam bizleşti ya. Yani biz senden sizler gibi, sizden daha çok Türk'üm gibi. Yani akıl almıyor yani. Ülkenin her yerinde bir sıkıntı. Dedik ki yani Dünya Kupası'nda bir mutlu oluruz, seviniriz. Ama maalesef onlar bize çok gördüler. Öyle söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size de hemen diğer telefonlara geçelim. Çok fazla tamam, telefon var. Sağ olun. Size de sevgiler, saygılar. 8111 günaydın.
5: Selamun aleyküm. Günaydın Doğan abi. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasılsın?
5: Hoş bulduk abi. Çok sağ ol. İyiyim. Abi ilk Avusturya maçından sonra ben sana bağlanmıştım. Yani o maçı izledikten sonra. Hatta demiştim ki abi dedim, yani Dünya Kupası'nda rakipler dedim çok katı savunma yapıyor. Bunun için dedim ikinci maçta yani ayakları iyi olan, yani pas alışverişini yapabilen oyunculara ihtiyacımız var. Kerem'le Barış'la bu iş olmaz dedim. Hatta demiştim ki Hakan Çalhanoğlu'nu bile ben oynatmam dedim, bana kalıp olsa dedim. Hatta siz de bana demiştiniz ki sen teknik direktör ol istersen falan demiştim böyle. Hı-hı. Yani son maçta da benim dediğim değişiklikleri de yapmış aslında. Yani bir de Merih'i de ben eleştirmiştim. Dedim,
1: bir de diyorlar ki şu program dinlenmiyor diye. Bir de diyorlar ki şu program dinlenmiyor. Bak herkes seni dinlemiş. Helal olsun. Sen söylemeseydin Montella'nın bunları yapacağı yoktu.
5: Abi mecbur kaldı eleştirilerden sonra. Çünkü neden? Yani olması gereken oydu abi. Çünkü herkes görüyordu yani. Öyle olması lazım. Hatay Çalhanoğlu. Ya tamam, İnter'de çok iyi oynuyor olabilir. Yani asist de yapıyor olabilir. Gol de atabiliyor olabilir. Ama milli takımda bir şey vermedikten sonra. Şimdiye kadar hangi maçı kurtardı abi? Bana söyler misin? Hangi maçta, kritik maçta çıktı, gol attı. Türkiye'yi ne bileyim bir uçtura taşıdı. Mesela bu maçta yapması lazım da abi, ikinci maçta Paraguay maçında uzaktan bir tane yani vurup bir galibiyet, yani o yıldızlığını göstermesi lazım ama yani o da yok. Yani ben ilk maçta söylemiştim aslında ama yani yapacak bir şey yok abi, ne demişler, olmuşsa ölmüşse yapacak bir şey yok. Ben Abdülkerim'i de eleştiriyorum abi, yani biraz baskı görünce saçma sapan pas hataları, topu uzaklaştırma. Paraguay maçında da abi o yediğimiz golde topu uzaklaştırmaya çalışan Abdülkerim değil miydi? Rastgele vurdu, adamın önünde kaldı. Biraz baskı yiyince adam da ne yaptı? Uzaktan vurdu, gol oldu. Ha, bir de Montella'ya gelince abi diyormuş ki ben sizden daha çok Türk'üm. Abi bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi o adam kovulsun, ülkeden gönderilsin. Ne Türklüğü kalır ne bir şeyini kalır. Hiçbir şey kalmadı abi. Herkes parasına bakıyor, işine bakıyor. Kimse de hikaye anlatmasın. Diyeceklerim bu kadar abi. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olasın. Hemen denk gelen bir başka telefon. Öyle o piti piti yaparak falan seçmiyorum arkadaşlar. Gerçekten denk gelen neyse diye bakıyorum. 12.79.
6: Doğan abi günaydın, kolay gelsin abi. İsmim Ozan, Galatasaray taraftarım, İstanbul'dan aradım abi.
1: Hoş geldin Ozan.
6: Ama hoş bulduk abi. Sabah maçı izlemedim abi. Sadece maç sonu röportajlarını izledim. Orada iki tane çok böyle güzel söz söyleyen iki kişi denk geldim. Biri Arda'ydı, diğeri de İlker Yağcıoğlu'ydu. Arda dedi yalanla, yani Türkçesini söylüyorum abi. Yalandan dedi drama ya da hüzün yaratmaya gerek yok dedi. Biz bir işi beceremedik. Yani çıkıp oradaki bazı futbolcular üzgünüz müzgünüz. Arda onlara da laf kurarak dedi ki yani bunu yapmaya gerek yok. Biz bu işi beceremedik dedi. Ayrıca İlker Yağcıoğlu da ben aynı onun gibi düşünüyorum. Şu maçı gördükten sonra diyor daha çok karamsarlığa sevk edildi diyor. Çünkü diyor madem diyor böyle bir şey yapabiliyorduk. Madem böyle bir şey yapabiliyorduk neden ilk iki maçta yapamadık dedi. Yani madem yenebiliyorduk, madem bu kadar hızlı oynayabiliyorduk. Yani madem bu Amerika'yı yenecek güçledik. Yani yedekleri şey yapmıyorum abi, fiyatlamıyorum. Çünkü onlar da yedekleriyle çıktı, biz de yedekleriyle çıktık. Bu maç kıyas yapmıyorum zaten. Abi demek istediklerim yani Hacı Osmanoğlu'na spor bakanı hesap sormalı. Yani hesap sormasından ziyade istifasını istemeli. Sormayacaksa o spor bakanı da istifa etmeli bence. Benim gözümde böyle abi. Yani spor bakanı gidip Dünya Kupası'na gittiğimiz zaman senin dediğin gibi abi çimin üstünde fotoğraf çektirmeyi, top sektirmeyi biliyorlarsa böyle bir rezillikten sonra, bence rezillik, 24 yıl sonra gidiyorsun 180 dakika sonra hadi evinize diyorlarsa bu rezilliktir abi. Hakan Çalhanoğlu'nun arkadaşın dediğin gibi katılıyorum abi. Sen de biraz aslında böyle yapıyorsun ama sen hani çok vurmayalım diye. Yani birileri Hakan Çalhanoğlu'nu eleştirdiği zaman bazıları da Hakan Çalhanoğlu'nu eleştirmeyelim diye hani susturmaya çalışıyor. Hakan Çalhanoğlu bence milli takım tarihinde en kötü 10 numarası abi. Hani dediği gibi Inter'de ne yaptığı benim için önemli değil. Ben burada geliyorum, senin milli takımda izliyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun bundan sonra etrafında kurulu bir milli takım olmasını da istemiyorum ya. Eğer bir kişinin üzerine kurulacaksa milli takım bu Arda Güler olmalı. Yani TRT Spor'da sabah yanlışlıkla Amerika maçının özetini verirken ilk yarıda Paraguay maçının ilk yarısını verdi abi. Orada bir pozisyon dikkatimi çekti. Arda ile Hakan'ın top arasında kalıyor. Hakan çocuğa bir işaret yapıyor. Arda topu bırakıyor. Topu alıyor. Onu da rakibe atıyor abi. Yani demek istediğim bu, inşallah bundan sonra Hakan Çalhanoğlu çağrılıyorsa da ilk 11'de değerlendirilmez. Bunu söylemek istedim abi. Kolay gelsin, iyi günler.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Birçok kişinin belki de düşüncelerine tercüman oldun diyebilirim. O yüzden senin gibi düşünen çok fazla insan var, bundan eminim. 42-13, sana da günaydın. Duyabiliyorsun, uzun zamandır da bekliyormuşsun. 87-32. Bir dakika, sesini açamadım. 87-32'nin 87 geliyor. 87-32, hoş geldin.
7: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar, saygılar. Sabah Doğan Öncel 4.45'e kurmuştum saati. Telefon çaldı, bir ertelemeye bastım. Bir daha bastım, neyse anlayamadım. Sabah işe gidiyorum modunda sandım kendim de. Fırladım, geçtim salona, açtım, 1-0 öndeyim. Gerideyim, mağlubuz.
1: Ya dedim, dakika 6-7, dakika 6-7 o zaman.
7: 15. dakikada ben açtım ama televizyonu, 1-0 gerideydik o zaman. Ondan sonra vardır bunda da diye hayır dedim. Hacı Osmanoğlu diye Cenab-ı Allah dedim, böyle takdir etti.
1: Arda Güler falan. Dakika 10'du gol attığında ya. Yani 3. dakikada gol yedik, 10'da 1-1 oldu zaten.
7: Pardon ama ben 1-0'da Barış asist yaptı, Arda gol attı, onu gördüm yani. O zaman demek ki ben 12'de falan
1: tam uyanamamışsın orada. Evet,
7: tam uyanamamışsın. Evet. Neyse, 1-0 girdi, açtım televizyonu, 1-1 oldu. Dedim şükür dedim falan, kazanacağız, şudur budur falan. Neyse, yani maç genel olarak iyiydi, güzeldi. Çok iki tarafta biz çok istedik. Amerika bilmiyorum ne kadar istedi. Onlar yedeklerle, bizler yedeklerle. Sonuçta yendik yani. Sonuç olarak toplum olarak ben de kendi adıma da kendimi de eleştiriyorum. Bu da biz memnuniyetsiz bir toplumuz maalesef.
1: Bu arada kazanmak zorunda olan takım mı daha zor kazanır, yoksa rahat olan takım mı daha kolay kazanır?
7: Rahat olan takım daha kolay kazanır diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Ya bu arada iyi bir ekibim varsa. Yani Amerika için konuşuyorum bunu. O yüzden böyle Amerika'yı pohpohlamak değil amacım. Ya biz ne kadar ya tamam ya devam, bu maçı da almalıyız, bari hiç olmazsa utandırmayalım, bir gol atalım, puan almadan dönmeyelim dediğimiz an hatalar yapmaya başladık hep.
7: Evet ya Doğan abi, bazen de olmayınca olmuyor abi. Hani ya illa ki geleceğiz, üst tura çıkıyor. Ya olmadı ya, ne yapalım? Çocuklar hepsini daracına basalım, ne yapalım?
1: Abi beraberliğin bazen çok iyi bir sonuç olduğunu öğrenmemiz gerekiyor bizim. Biz her maçı kazanmak zorunda değiliz.
7: Orada hem fikrim. İlk iki maçta dediğiniz gibi galibiyete değil de beraberliğe oynasak, daha şey oynasak dediğiniz gibi bu maç çok daha önem kazanacak bildiğin için.
1: Ya bir tart ya, bir tart mesela şey diyeceğim, şöyle bir tart ya, hazır olacakmış gibi gözüküp olmuyorsa bir durdur. Biraz da onlar denesin bakayım. Çünkü ben bir süre yapamadım, sonra tekrar denerim deyip, ama biz sürekli saldır. Anladın mı?
7: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Şimdi tamam, bizi C liginden buralara Montella getirdi. Ya ben illa gitsin kalsın yönünde şeyim yok ama benim sorum şu. Tamam, Montella gitsin diyen arkadaşlara sesleniyorum. Beşiktaşlısı var, Fenerlisi var, Trabzonlusu var, Galatasaraylısı var. Ben de bu arada Galatasaray'a

0: Mesela Montpellier'i gönderdik. 4 sene üst üste Türkiye'de şampiyon olmuş Okan Buruk milli takım başına bugün geliyorum dediğinde, gerçi Hacı Osman'a oy getirmez ayrı bir oldu da, geliyorum dediğinde hangi diğer saydığım kulüplerden hangisi okey diyecek buna? Ya herkes bir kulüp bulacak. Ya işte diyecekler işte orası Sivri'ye benzerli şöyle böyle, ya biz ortak
1: Osimhen'i de getirme.

0: okey. Ha olursa ileriye orada Arda Turan olabilir mi? Ona da ne derler onu da bilmiyorum. Ama adam Ukrayna'da konuşan tamam şey değil. Ya öyle olsun isterim. Başka da acilen ve acilen çok aciliyetinden bu Hacı Osmanoğlu'nun hemen Türk futbolunun başından gitmesi lazım. Hatta gitmesi için ben buradan dinleyicilere bir öneride bulunuyorum. Bu şimdi şey yaptı ya bu savcılar falan geçmiş yıllara ait insanların suçlarını falan araştırıyor. 10 yıl 15 yıl yürüyordur falan. Hı hı. Bu adam zamanında bu hakemleri olduğu için demişti. Bununla ilgili bir şeyler yapalım da ya işte bir soruşturma moruşturma açılsın da gitsin de adam. Ya koltuk ne kadar tatlı günde yapışan gaz mı yapışan gaz mı arkadaş anlamadım ben ya. Her konuda böyleyiz yani. Benim diyeceklerim bu kadar sevgili Doğan Önce.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Eksik olmayın. Benim de mesela kafamda yerli bir teknik adam düşündüğümde hep böyle bir Sergen Yalçın kısmı geliyordu. Çünkü bu kadar disiplin değil işte. 3 ayda bir toplanacak. 2 senede bir organizasyon falan. Hani tam Sergen hocalık bir iş. Her gün antrenman yok. Toplayacaksın. Ara sıra maç seyredeceksin. Bir ne bileyim çalıştıracaksın falan. Ona uygunmuş gibi geliyordu ama ciddi anlamda bir örnek istersen. Vallahi ben milli takıma yakıştırabilecek bir hoca deyince benim aklıma şu an Fatih Tekke geliyor ya. Hani ileride inşallah bir gün milli takımın başına geçer de çatır çatır topunu oynatır. İnşallah onu görürüz yani. Onu söyleyeyim. Peki 80-33 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz, buyursunlar.
2: Hoş bulduk. İrfan ismim. Öncelikle sonunda bir galibiyet aldığınız için hepimiz mutluyuz. En azından bulut da olsa bir sevinç yaşamış olduk. Şu anda arkadaşlarına söylediklerine çok tekrara girmek istemiyorum ama hemfikir olduğumuz konular var. Hı hı. Sayın Hacı Osmanoğlu'nu tüm Türkiye bu federasyonun başkanı olarak görmek istemiyor. Burada hemfikiriz. Bu turnuvanın faturasının teknik direktöre kesildiğine büyük bir çoğunlukla hemfikiriz. Hocanın da buna hesabını vermesi gerektiğine inanıyoruz. Kadrolarda, oynanan oyunda, futbolcu tercihlerinde bunlar da pek yani %90'a emin olmadığımız konular olabilir. Bununla ilgili ne yapılacak, ne edecek zaman gösterecek. Ama işin özü biz turnuvaya şu mantıkla gidersek hep başarısız oluruz. Biz teşhisleri doğru koyamıyoruz. O yüzden de tedaviyi pek uygulayamıyoruz. Diyoruz ki Dünya Kupası'na gitmek başarı. Doğru bir başarı. Ama bu yeterli bir başarı değil. Bizim büyüklüğümüzde bir ülke için. Bizim ülkemizde harcanan paraları, oynayan futbolcuların oynadığı ligleri, aldıkları paraları falan her şeyi düşününce yani biz Haiti gibi, Kuraçao gibi gittik diye mutlu olacak bir ülke değiliz. Mutluluğun devamlılığı gerekir. Biz çok her turnuvaya katılmakla ilgili bir standart oluşturmalıyız. Ayrıca gittiğimizde de böyle ilk iki maçta biz hadi kalkın masadan dükkan kapanıyor der gibi kovalamalar lazım. Böyle bir duruma düşmemeliyiz. O yüzden bunu bir ilk önce belirlememiz lazım. Ben çok kısa bir şey anlatacağım. Özel sektörde çalıştığım dönemde Antalya'da büyük futbol takımlarında gittiği büyük bir otelde organizasyonumuz var. Gittik oraya. Futbol sahası falan da olduğu için öncesinde bayilerimize dedik ki ayakkabı getirin maç yaparız falan filan. Kısa kısa anlatıyorum. Gittik animasyon ekibi dedik hadi maç yapacağız. Türklerle yabancılar maç yapalım dedi. İyi güzel. Biz herkes ayakkabısını getirmiş. Çorabına kadar getirmiş. Şortunu getirmiş. Türkler yaba animasyon ekibi de gitti. Şenzonglarda yatan yabancılara tek tek dediler ki maç yapacağız. Türkler takım koruyor. Siz de oynamak ister misiniz? Kimisi Hollandalı, kimisi İsviçreli, kimisi Rus, kimisi Alman, birbirlerini hiç tanımayan. Bir sahaya bir çıktık. 11 kişilik saha. Kolay değil. O belli bir yaşa gelmiş insanların oynaması için. Birbirini hiç tanımayan, ayağında ayakkabı olmayan, terlikle bile oynamayan, yanın ayak oynayan yabancılar bizi perişan ettiler. Bu neyi gösteriyor aslında biliyor musunuz? Hem konuşurken kolay konuşmak da oynamaya gelince herkes bunu oynayamıyor. Bu bir. İkincisi Avrupalıların daha biz çocuk gibi top neredeyse seçmelerde olur ya 5 yaşında 6 yaşında çocuklar top neredeyse herkes orada olur. Biz hep öyle oynuyoruz. Ya bizim bir mantığı bir futbol kültürünü bir sisteme oturtmakla ilgili problemimiz var. Federasyon başkanı tartışılıyor, hoca tartışılıyor, kim getirilecek diye tartışılıyor. Daha gelecek adamlar belli. Ya ben Fenerbahçeliyim. Ya Arda Turan gelmeli. Doğru zamanda, doğru şekilde. Ya Fatih Tekke dediğiniz gibi gelmeli. Ya Aykut Kocaman gelmeli. Ya tartışılmayacak birileri getirilmeli.

0: ve bizden olmalı.
1: Fatih Tekke'nin girişini bir tek Trabzonlular tartışır. Onların kendi aralarında öyle bir şey var. Hayır, onlar Trabzon'da tartışılır. Fatih Tekke Trabzon'da eleştiriliyor. Ben Fatih Tekke'yi bir Beşiktaşlı'nın, Fenerbahçe'nin veya Galatasaraylı'nın eleştirdiğini görmedim.
0: Yani ben Fatih Tekke'ye helal olsun derim. Fenerbahçeli olarak. Şimdiki kadroyla elinden gelenin en iyisini yaptığını inanıyorum. Bundan sonra da daha başarılı olacağını inanıyorum. Bazı eksikleri olabilir. Her insanın eksikleri vardır. Ama bence çok daha iyi işler yapacak. Yani burada Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok ya. Doğruyu yaptıktan sonra sonuç almak çok kolay. Ama aynı hataları yapıp farklı bir sonuç beklemek de saflık oluyor.
1: Bak yani Orkun dedi ki, Orkun, orada onurumuz ve şerefimiz vardı. Biz onu kurtardık diye düşünüyorum dedi. Maç sonrasında. Çok doğru bir açıklamadır. Bizim beklediğimiz, bizim yumuşamamıza sebebiyet verebilecek ya da aferin be çocuğa diyebileceğimiz, anladın mı? Çünkü bizim onurumuz ve şerefimiz kısmı çok kıymetli ya. Montella'nın açıklamasını söyleyeyim size. Bu maç 1000 zafere bedel bir maç oldu. Şimdi bir dakika.
0: Evet.
1: O 1000 zafer kısmı ne biliyor musun? Ben bu galibiyetle sadece Amerika'yı yenmedim. Beni eleştirenleri yendim, medyayı yendim. Ondan sonra işte belki rakiplerimde, teknik adamların bana bakış açılarını yendim. Bu kadroyu bana seçtirenleri yendim falan deyip o 1000 tane nedenini içinde saklamadığı için söylüyor bunu Sayın Montella. Öyle söyleyeyim.
0: Ya şöyle bir şey var Doğan Bey. Zaten bizim kızdığımız konu neden yenildiniz değil. Neden bu kadar ruhsuzdunuz ve neden bu kadar yanlış yaptınız? Neden doğru bir şekilde kadroyu kurmadınız? Neden sahada gördüğünüz halde 60 dakika oynanamayan oyuna müdahale etmekte geciktiniz? Neden 10 kişi kalmış takıma 45 dakika bitirmişiz? Ya 60. dakikaya kadar neden değişiklik için bekliyorsun forvet almaya? Gibi bu yanlışlara, bu ruhsuzluğa, bu hatalara kızıyoruz. Yoksa biz dünya şampiyonasına gittik, her maçı kazanacağız, finale çıkacağız. Bu kupa kesin bizim elimizde falan diye bir kafayla gitmedik ki zaten. Böyle bir düşüncemiz yok. Olmadı da. Ama bu kadar da hayal kırıklığını yaşamayı beklemiyordu kimse. Kızgınlığı da ondan. Sonra da çıkıp ben sizden daha Türk'üm. Yok bilmem ne. Milliyetçilik duygularıyla konuşup hakemlerimizi yabancılara tercih edemeyiz. Biz bilmem ne medeniyetin çocuklarıyız. O zaman Montella ne? Montella ne ya? Akhisar'da mı doğdu? Kütahyalı mı? Niye o zaman orada yabancı hoca var? Hakemlere böyle bir yorum yapıyorsan o zaman hocayı da değiştireceksin. Ya Fatih Tekke getirir ya Abi Turan'ı ya da başka bir Türk'ü getireceksin. Hacı Osmanoğlu zaten çelişkilerle dolu bir insan. Ne yaptığı belli değil. Çıkıyor bir de ahkam kesiyor. Milyonlarca insana racon kesmeye kalkıyor. Öyle bir dünya yok. Sen bu milletten büyük değilsin. Bir makamda geçici olarak bir görevdesin. Oraya da nasıl geldiğinde tartışılır. Allah en kısa zamanda inşallah bu futbolun başından gitmeyi de nasip eder. Biz de rahatlarız, kurtuluruz. Hiç kimse mutlu değil senden kardeşim. Git ya. Başka yapacak işin yok mu senin ya? Neyse. İyi yayınlar diliyorum.
1: Seni de eleştirmişler. Kusura bakma da ayakkabısı olmayan adamları da yenilmez herhalde değil mi diye. Yani böyle. O kız siz de harbiden ne kadar kötü bir takım çıkarmışsınıza dönmüş.
0: Yani
1: orada senin anlatmak istediğin olay.
0: Çok güzel bir şekilde mevkisini koruyarak oynadılar. Biz Türkler. Top neredeyse herkes oraya koşmaya başladı.
1: Abi,
0: ya yerinizde dursanıza kardeşim.
1: Gerçekten
0: dinlemiyorlar.
1: Evet, işte Türk insanının dinlememe durumu var. Bana bırak onlar bende falan deyip gelin buraya Viyana'yı da alacağız merak etmeyin diye oraya kadar gider konuya.
0: Yani ben yaşanmışı söylüyorum. Vallahi böyle oldu yapacak.
1: Eyvallah sağ olasın.
0: İyi yayınlar.
1: Hadi sağ olasın. Ya. Bunlar hep yaşanılan şeyler. Doğan abi Orkun öyle dedi. Peki Şenol Güneş ne dedi? Ben Şenol Güneş'in dediğine katılan taraftayım. Ayrıyetten Orkun'un oynaması gerektiğini düşünen bir Galatasaray taraftarıyım. Bu onur maçıydı da diğerleri ne maçıydı diye sordu Şenol Güneş. Yani onur maçı, şeref maçı bunlar boş söylemler. Ayrıyetten yani Türk milli takımının onuru şerefi sadece bir maçla ölçülemez. Şimdi bir dakika. Burada onur maçı, şeref maçı buradan hiç puan alamadan, galibiyet almadan dönmememiz gerektiğini düşünerek sahaya çıktık derken ilkinde yaptığımız hataları yapmamamız lazım. Konsantrasyonu, motivasyonu bu maçta sağladık anlamına gelir. Şenol Hoca'nın da söylediklerini Şenol Hoca'ya bir daha dinlettiğimde kendi söylediğini anlayamayabilir. Yani ben bunun çilesini çok çektim. Şimdi Şenol Hoca da Orkun'un bu söylediğini ilkinde anlayamadıysa hatayı kendinde arasın. Ben Şenol Hoca'ya ders verecek bir insan değilim de Orkun'un ne demek istediğini yani burada 30 kişi anladıysak Şenol Hoca başka bir yerden vurmaya çalışmasın. Yani olayı işte bir Türk milli takımının onuru şerefi sadece bir maçta ölçülemez. Gazi Mustafa Kemal'in sözüyle mesajımı bitireyim. Türk milletinin şeref ve haysiyetini her şeyden üstün tutarım. Yani öyle bir maçta bir şey düzeltilemez falan gibi bir noktayı da koymaması gerekirdi yani. Buradaki olay çok farklı yani. Şenol Hoca tarafında elbet ben de olurum. Benim de zamanında eleştirildiğim noktalar, kıyafetimdi, o suydu, bu suydu, oynat. Ben forma adaletsizliği çok görmedim Şenol Hoca döneminde. Ben Beşiktaş döneminde de iyi işlerdi. Şenol Hoca'nın kendini sadece şöyle bir durumu vardı. Ya bana Beşiktaş'a gelirken bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Şu an tekrar gelsin. İçinde kaldığı için şunu söyleyebileceğini düşünüyorum ben Şenol Hoca'nın. Şenol Hoca'm Beşiktaş'a gelseniz bugün ilk isteyeceğiniz topçu kim olabilir? Ya Ozan Tufan çok içimde kaldı. Acaba gelir mi Ozan tekrar bizimle? Çok istedim biliyor musun Beşiktaş'ta oynatma konut diyebilir yani. Takıntılı çünkü ya. Bir oyuncusuyla iyiyse her yere o oyuncuyla gitmek istiyor. Hazır kurulu kadroları çok güzel yönetebiliyor. Yaptıklarıyla, başarılarıyla ilgili olarak söyleyebilme durumum söz konusu değil. O hadsizliği yapamam. Ama hani Allah korkusundan biri olarak söylüyorum. O Allah korkusu olan biri olarak söylüyorum yani. Şeyden dolayı söylüyorum ama hocam yani. Sen de bir gün geldiğinde ben de şu oyuncuyu istiyorum de be. Vallahi de yani o kadar uzun süre sen de kaldın Aykut Hoca gibi görev yapmadığın. Gittin yurt dışlarında denedin bir şeyler denedin. O hani orada kalamadı, olmadı. Kadro kurma konusunda sıkıntı yaşıyor. Kurulu kadroyu yönetebilme konusunda iyi teknik adamlardan bir tanesi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: 33.60. Ozan.
0: Abi.
1: Ozan neredesin?
0: Vallahi. Abi seninle konuşmak için bir 30 dakika daha bekleriz. Hiç problem değil. Orada yapma, biraz yapma. Şey yapayım dedim. İroni yapayım dedim.
1: Abartma abi ne demek. Olur mu öyle şey? Gel bir gün beraber program yapalım aşk olsun. Kusura bakma. O kadar senin gibi şu an 28, 30, 32, 34 dakika bekleyen var ki.
0: Abi senin samimiyetine canı gönülden inanıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum sana. Biz abi, anlayabilenle yola devam ediyoruz.
0: Aslında benim 2-3 tane 2-3 tane konum var. Hepsinden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Şimdi eleştiriyle ilgili bazı yorumları var. Eleştiri yapılan arkadaşların. Şimdi bu ülkede futbolculuğun
1: Seni duyuyoruz. Sen radyoyu kapat. Ha, sen normal konuşmaya devam et.
0: Kapattım abi. Kusura bakma.
1: Güzel geliyor sesin.
0: Futbolculuğu anlamında Hacı eleştirildi. Teknik direktörlük bağlamında Fatih Terim eleştirildi. Şimdi Hacı mi Hakan Çalhanoğlu mu diye sorarım. Fatih Terim mi Montella'nın mı diye sorarım. Kendi kendime. Hı hı. Ondan sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde biz şeyi değerlendiremedik. Bu da bizim Türk futbolunun ayıbı olarak düşünüyorum. Kendi açımdan. Şene Sersizlik gibi bir değeri biz değerlendiremedik abi. Kullanamadık. Bu da benim için ikinci bir aslında futbolumuzda küçük bir yara olarak görüyorum. Üçüncüsü de ben kendim için de bir öz eleştiri yapıyorum abi. Abi ben benim neden Türk milli takım formam yok? Abi fiyatlar acayip yüksek. Biz formamızı giyip maç izleyemiyoruz. Formayı alamıyoruz. Neden böyle bir politikaları var onu çözemiyorum. Burada bizim kızacağımız kişiler futbolcu kardeşlerimiz değil. Montella'dır abi. Montella kendini bize affettirecek abi Avrupa Şampiyonası'nda. Eğer orada affettiremiyorsa bavulunu toplayıp gidecek abi. Bu kadar basit.
1: Nokta mı?
0: Noktadır abi.
1: Teşekkür
0: görüşmek üzere kardeşim. Kolay gelsin.
1: Sağ olasın eksik olma. 16.39 sana da günaydın.
3: Abi.
1: Buyursunlar.
3: Nasılsınız iyi misiniz?
1: Eksik olmayın sizleri sormalı sağ olun ben iyiyim.
3: Teşekkür ederim. Benim için güzel yanımsın teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim Dünya Kupası için. Bu süreçte şöyle bir şey. Buna başlamadan önce bizim kamuoyunu medyada seyircide taraftan da bir beklentimiz vardı. Her maçı alırız 3 puan 3 puan falan. Doğru mu? öyle bir şey vardı, beklenti vardı değil mi? Ve futbolcularımızda böyle bir